0: kalıyor o görüntüde. Bunlar tabii Fenerbahçe için alternatifler ama birkaç gündür konuşuyoruz. Yani Fenerbahçe'nin Roma maçı da gerçekten Galatasaray'ın Sporting maçı kadar zor bir mücadele olacak. Orasına herkes hemfikir o konuda.
1: Aynen öyle. Hala çıkmadı bu arada İsmail Kartal. 14.36 oldu.
0: Ben dedim sana geç başlayabilir diye.
1: Onunla ilgili bir şeyim yoktu ama benim. Ben biliyorsun banttan takip ettiğim için zamanda çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum. İsmail Kartal basın toplantılarına ya da Fenerbahçe zamanda başlıyor mu diye. YouTube'dan tekrarını izlediğim için ona hakim değilim ben.
0: Evet, Mert, bir süreden beri konuşuyoruz Fenerbahçe'nin Roma muhtemel 11'ini. Sen net kararını verdin mi? Ben sabah tercihimi yaptım, sıralamamı da yaptım.
1: Evet, Bartu 1, Greenwood 2.
0: 2. Evet, ben en son İrfan Can olması gerektiğini düşünüyorum. Sen de bir şeyler oturdu mu maç öncesi? Netleşti mi kafan? Yoksa hani çok da önemli değil mi diyorsun?
1: Valla bende netleşen şey İrfan Can olmaması ilk 11'de. O net. Ama onun haricinde hala öyle çok net değilim. Ben şöyle farklı bir yerden başlayayım Ali abi. Beşiktaş derbisinde işte devre arası oldu. İlk yarıda en az beğenilen oyunculardan biri İrfan Can Kahveci işte. Ayağına top geldiğinde protesto da edildi. Çıkacağını herkes tahmin ediyordu ya da istiyordu. Ama hani taraftar İrfan Can çıksın derken yerine kim girsin konusunda bu arada başlıyor herhalde. Skriniar çıkmış basın toplantısına. Şu an gidecekler herhalde. Evet, ben sözümü tamamlamayayım.
0: Evet. Batıkan, hazır mıyız? Evet, hazırız. Kaptan Skriniar'la İsmail Kartal'ı dinliyoruz. Evet, İsmail Kartal ve Kaptan Skriniar'ın Roma maçı öncesindeki basın toplantısını hep beraber dinledik. Basın toplantısından ne çıkar derseniz, İsmail Kartal'ın söylediği iki tane bence önemli nokta var. İlki şu, Roma üçlü oynuyor. Fenerbahçe bu sezon üçlü oynayan bir takıma karşı ilk kez mücadele edecek. Ona göre bir planınız var mı diye soruldu İsmail Kartal'a. İsmail Kartal da net şekilde Roma'nın anlayışına göre biz de farklı bir sistemle mücadele edeceğiz dedi. Burası tabii basın toplantısının en önemli noktasıydı. Farklı bir sistemle Fenerbahçe mücadele edecek dedi İsmail Kartal. Burası önemli. Bakalım Fenerbahçe hani Roma karşısında nasıl bir dizilişle oynayacak? Üçlü oynayabilir mi acaba? İnsan aklına tabii üçlü savunmaya karşı ilk olarak üçlü bir savunma geliyor. Böyle bir ihtimal var mı? Bunu yarın hep beraber göreceğiz. Roma'ya İsmail Kartal çok iyi çalıştıklarını ve Roma'nın da oyun anlayışına paralel olarak bir strateji geliştirdiklerini, o stratejiyle beraber mücadele edeceklerini söyledi. Bu da ikinci durum. Yani maçın taktik planı da Roma'ya göre, stratejisi de Roma'nın oyun planına göre olacak. Strateji derken neyi kastediyor? Yani az önce de taraftarla alakalı olan soruya cevap verken İsmail Kartal dedi ki öyle ilk dakikadan itibaren hani gol bekleyeceğiniz bir mücadele değil. Dolayısıyla biraz daha Fenerbahçe'nin temkinli olacağını ve İsmail Kartal şunu söylüyor. Kendi oyunlarını oynarken zaman zaman boşluk verdiklerini gördük. Onları değerlendirmeye çalışacağız dedi İsmail Kartal. Yani yarın akşam Fenerbahçe'yi Roma üzerinden değerlendireceğiz gibi gözüküyor. Roma'nın anlayışına göre Fenerbahçe de kendi sistemini ve anlayışını değiştirecek. Benim anladığım bu basın toplantısından. O yüzden dizilişte ve belki oyuncu tercihlerinde farklılıklar göreceğiz. Çünkü İsmail Kartal'ın sözlerinden direkt olarak bunlar anlaşılıyor. Onun dışında Skriniar'a tabii genel olarak sorular soruldu ama çok dişe dokunur bir soru gelmedi. Oradan bir şey çıkmaz, manşetlik bir şey yoktu Skriniar'ın soru cevaplarında. Ama İsmail Kartal tabii oyuncu seçimleriyle alakalı az önce biz şakasını yapmıştık, bir şey söylemedi. Ama maçın stratejisi ve taktiğiyle alakalı olarak da Roma üzerinden Fenerbahçe'nin gideceğini anlıyoruz. Yarın Fenerbahçe Roma ile karşı karşıya gelecek. Tabii ki yarın Galatasaray mücadelesini değerlendirdikten sonra Roma karşılaşmasını da, Fenerbahçe'nin Roma mücadelesini de daha detaylı olarak konuşacağız. Evet, bugün bizler için Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye bir kez daha başarılar diliyoruz. Umarız takımlarımız yüksek puanlar alırlar, çok puan toplarlar. Aynı şey Beşiktaş ve Trabzonspor için de geçerli. Böylece hem kendi puanlarını hem de ülke puanlarını arttırarak başarılı olurlar. Avrupa'daki yeni sezon beklentimiz her zaman olduğu gibi bu şekilde. Bunun dışında Beşiktaş'ta biliyorsunuz dün olağanüstü seçim kararı alındı. Önce bir herkes ne oluyor dedi. Akabinde Beşiktaş'a yakın isimlerin verdiği bilgiler doğrultusunda bunun Serdar Adalan'ın mevcut yönetimini güçlendirmek için yaptığı bir hamle olduğu anlaşıldı. Dikkat ettim, şöyle bir sağa sola baktım yine program öncesinde. Bunun tersini söyleyen de yok. Beşiktaş'ta seçim biraz formalite gibi olacak. Bunun yanında tabii ki Vlahovic'in tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmesi de Beşiktaş'taki bir başka gündem maddesi. Beşiktaş bu konuyla alakalı olarak dün bir açıklama yaptı. Sabah bu konuyla alakalı olarak biz de Mert'le uzun uzun konuştuk. Ben birçok kişiyi sinirlendirdim ne yazık ki. O yüzden şimdi tekrar o topa girmeyeceğim. Diğer tarafta Beşiktaş'taki genel gündem maddeleri bu şekilde. Trabzonspor'sa biraz daha sakin. Trabzonspor tabii Gençler Birliği'ni farklı mağlup etti Hüseyin Hoca'nın ilk karşılaşmasında. Şimdi Trabzonspor biraz daha sakin ve hafta sonunda ligde

0: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
6: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
7: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz spor hukuku uzmanı Ercan Sevdinbaş olacak. Ercan Sevdinbaş'la birlikte PFDK sebeplerini konuşacağız. Birazdan Ercan Sevdinbaş yayınımızda konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum. PFDK sevkleri dün açıklandı. Derbideki sevkler konuşuluyor. Biz de bu konuyu değerlendireceğiz. Kiminle değerlendireceğiz? Spor hukuku uzmanı avukat Ercan Sevdinbaş'la. Şu an kendisi yayınımıza bağlandı. Ercan Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Selim Bey, iyi yayınlar. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, bağlandınız. Malum transfer dönemi sona erdi. Yoğun bir tempo vardı sizler adına da. Özellikle de bu süreçte transfer görüşmeleri, hukuki boyutlar incelendi. Transfer dönemi geride kaldı. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Transfer dönemi sizler adına nasıl geçti? Ülkemiz futbol adına nasıl geçti?
1: Salim Bey, şöyle izah edeyim. Birkaç kulüp dışında, yani Süper Lig'deki flash transferler zaten adından çokça söz ettirdi. Fakat alt ligler bakımından aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ya da Anadolu kulüpleri bakımından. Çünkü gerçekten ciddi bir nakit sıkıntısı yaşamakta tüm kulüpler. Alt liglerde de zaten bildiğiniz üzere, yani ligde 4-5 takım dışında diğer takımların hiçbiri bütçe ayıramama durumuna geldi. Bu da gerçekten kaygı verici bir durum. Ben ileride profesyonel takım sayısının da azaltılacağını düşünüyorum bu nedenle. Gerçekten de bütçeler artık karşılanabilecek bir boyutu aştı. Bunun için de gerekli bütçeyi oluşturamayan kulüplerin de hayatta kalması gerçekten çok zor, mümkün değil. Yeni yasa gereği biliyorsunuz zaten kulüp başkan ve yöneticilerinde bilançoyu aşan kısımlardan müteselsil sorumlulukları olduğu

0: için müşterek ve müteselsil. Bu yüzden de ya başkan bile bulmakta zorlanabilir yakın tarihte kulüpler. Bu konuda endişe ve kaygı içerisindeyim ben. Yani bunu gerçekten gözlemleyebiliyorum. Ancak dediğim gibi flash transferler yapıldı. Büyük takımlar gerçekten hani ülkemizde seyretmeyi hayal edemeyeceğimiz oyuncuları getirdiler. Bu durum marka değeri açısından ligin iyi. Ancak ben genele yayılmasının daha rekabetçi ve daha marka değerini yükseltici bir durum olarak görüyorum. Bu açıdan transfer dönemini bu şekilde yorumlayabiliriz.
1: Peki Ercan Bey, geçelim derbiye. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynandı. Derbiyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı. Derbinin ardından konuşulan konulardan birisi de sevkler. PFDK sevkleri var. Özellikle de Vlahovic konusu çok merak ediliyor. Spor hukuku bize ne diyor? Tedbirsiz olarak sevk edildi. Bunun da altını çizmiş olalım. Beşiktaş'ın Cuma günü akşam Erzurumspor'la İstihada'da maçı var.
0: Şöyle izah edeyim. Dušan Vlahović futbol ismi talimatının 41. maddesi yani hakaret başlıklı maddeden dolayı sevk edildi. Söz konusu az önce de belirttiğiniz gibi tedbirsiz sevk olması bizim yani daha önceki tecrübelerimizden yola çıkarsak cezanın çok büyütülecek bir ceza olmayacağının da sinyallerini veriyor. Çünkü biliyorsunuz normalde sevk yapılırken tedbirli sevkler yapılmakta. Bu da muhtemelen hakem raporunda belirtilmeyen bir husus olsa gerek ki yayıncı kuruluş görüntülerinden hukuk müşavirliği sevk etmiş olabilir. Bunu delil olarak dosyaya sunup bu şekilde sevk yapıldığını düşünüyorum. Çünkü hakem raporunda belirtilmiş olsaydı tedbirli sevkler görebilirdik. Bu ayrımı yapabiliriz. Yapılan hareketle alakalı yani ilgili talimat maddesi hükmü biliyorsunuz alt sınırı 2, üst sınırı da 5 müsabakadan men cezası öngörüyor. Burada tedbirsiz sevk yapılması karşılıklı yaşanan olaylardan dolayı ortada bir tahrik olup olmadığı bütün bunların tamamının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim fikrim bir maç ceza verilecektir. Neden? Çünkü olayın nasıl başladığı yani sadece o el hareketinin kesilip o kesitin sadece yargılanması biliyorsunuz hukukta mümkün değil. Bunun nedenlerinin de değerlendirilmesi gerekir. Yani bu Dušan Vlahović bu hareketi neden yaptı? Milan Škriniar'la biliyorsunuz ikili mücadelelerinde devamlı bir itiş kakış halindelerdi ve orada bu hareketin yapıldığı dakika içerisinde Milan Škriniar görüntülerde de zaten sabit boğazını sıkıp yere düşürüyor aslında Dušan'ı. Bu hareket olmasaydı söz konusu eylem de gerçekleşmeyecekti diyebilirsiniz. Eğer burada bir bağ kurabilirse kurul ortada bir tahrikin mevcudiyetini belirleyeceklerdir. Bu da futbol disiplin talimatının 12. maddesi haksız tahrik başlıklı maddesidir. Burada biliyorsunuz verilecek ceza eğer bir haksız tahrikin varlığı halinde üçte birine kadar indirilebiliyor. Neden bir maç dedim? Şöyle bu hareket iki maç ya da üç maçla cezalandırılsa da indirim yapılarak bir maça düşürülebilir.
1: Peki Erzurumspor maçında oynayamaz değil mi? Doğru.
0: Bir maç alırsa Erzurum maçında oynayamayacak.
1: Evet. Peki hemen devam edelim. Ercan Bey, Milan Škriniar'a herhangi bir ceza söz konusu olur mu?
0: Sevkler arasında Milan Škriniar'ın sevkini göremedim ben. Sadece Fenerbahçe'nin birkaç ihlaliyle ilgili kulübün ve kulüp başkanı ile zannediyorum Kerem Aktürkoğlu'nun sevki yapıldı. Dolayısıyla herhangi bir sevk olmadığı için Milan Škriniar'ın bir ceza alması mümkün değil.
1: Kerem Aktürkoğlu da yapmış olduğu açıklamalardan dolayı sevk edildi. Aziz Bey ile birlikte, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'la birlikte bu noktada para cezası öngörülüyor diye biliyorum ama sizin
0: Evet.
1: düşünceniz nedir? Hukuk bize bu alanda ne diyor?
0: Şimdi yani o sevkle ilgili olarak biliyorsunuz genelde savunmalarımız

0: biz ifade özgürlüğüne dayanıyoruz. Birçok kez ceza verilse de hakim kurulunun ilgili cezaları kaldırdığına da şahit olduk. Bu noktada futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar başlıklı maddeden sevkleri yapıldı. Bu açıklamalarda gerçekten ifade özgürlüğünü aşan herhangi bir durumun varlığı halinde ceza veriliyor, para cezası. Bu noktada da dediğim gibi tamamen ifade hürriyetiyle alakalı değerlendirmeyi kurulu yapacak ve ona göre bir ceza verip vermeyeceğine karar verecektir. Söz konusu sevkler de tedbirsiz olmalı. Öyle hatırlıyorum. Doğru, evet doğru, o şekilde sevkler yapılmış. Bu da dediğim gibi yine kurulun değerlendirmesine tabi. Fakat dediğim gibi az önce Vlahovic ile alakalı benim aslında başka bir öngörüm daha var.
1: Tabii ki.
0: Şimdi hakaretten her ne kadar sevk yapıldıysa da bu sevk sebebiyle bağlı değil PFDK, yani kurul üyeleri bunu bir sportmenliğe aykırı hareket olarak da görebilir. Yani hiç ceza vermeme durumu da olabilir. Yani bir para cezasıyla da, herhangi bir para cezası belirleyerek bununla da geçiştirilebilir. Tamamen dediğim gibi bu hakaret içerip içermediği ilgili hareketin derecesi çok önemli. Oradaki çizgiyi gerçekten çok net belirlemeleri gerekiyor kurul üyelerinin. Burada toplantıda üyelerin düşünceleri tabii önemli. Ben daha önce birçok kez herhangi bir kişi tarafından hakaret olarak algılanabilecek bir durumun aslında çok ağır sonuçları olmaması gereken hareketlerin hakaret olarak sevkinin yapıldığı, daha sonra PFDK tarafından sportmenliğe aykırı hareket olarak değerlendirildiğini ben çok kez gördüm. Muhtemelen zaten Beşiktaş ya da Dušan Vlahović'in kendi avukatları bu hususa değineceklerdir savunmalarında. Biz de muhtemelen Perşembe günü, yarın kararlar açıklanacak. Yarın ne olacağını hep birlikte göreceğiz.
1: Mesela şöyle bir durum da söz konusu. Hemen paylaşmak istiyorum. Yani Sırbistan'da Vlahović'in yapmış olduğu hareket, direkt yapay zekaya sorduğumuzda korkaklık anlamına gelen Siso Jetna Bire, sen bir korkaksın anlamına geliyor. Karşındaki kişinin korkak veya cesaretsiz olduğunu vurgulamak için alaycı bir jestle yapılır. Fakat yani özellikle de dün ben Fevzilay için açıklamalarını okumuştum. Kendisi de bilindiği üzere Fevzilay, teknik direktör Fevzilay, Fevzi Hoca da bizi dinliyorsa selam olsun. Novi Pazarlı aslen, Adem Laiç ile de kuzenler. Direkt Fevzi Hoca'nın açıklaması da buna yakın bir açıklamaydı.
0: Evet, şöyle ben görüntüyü izledim. Ya tabii ki benim kendi fikrim çok önemli değil. Kurulun buna nasıl yaklaşacağı önemli. İlk başta ben tartışmada birbirleriyle kavga etmeye hazırlanan iki futbolcu, biri bu hareketi yapıyor. Aslında yani sen korkaksın ifadesini aslında bence de söylemeye çalışıyor. Yani hani bir kavga ederken biliyorsunuz hani kaçma, korkaksın tarzı cümleler de edilebilir ama bu
1: Fevzi Hoca de şunu söylemiş. Özür diliyorum Ercan Bey. Fevzi Hoca'nın yapmış olduğu açıklama, Fevzilay için yapmış olduğu açıklama, Vlahović'in yaptığı hareket Balkan coğrafyasında yiyorsa gel manasına geliyor demiş.
0: Evet, işte bu noktada korkaklığın altını çizmeye çalışıyor, bunu vurgulamaya evet çalışıyor. Bu da hakaret değil, bir kimseye korkak demek hakaret değil. Bu bir sportmenliğe aykırı harekettir. Tabii ki söylenmemesi ya da yapılmaması gerekirdi. Ancak az önce bahsettiğim gibi sevk her ne kadar hakaret olarak yapılsa da bu tanımlarımız ve yine kurul da tabii bu araştırmalarını yapacaktır. Hani ülkelerde, kendi ülkelerinde bu durumun nasıl algılandığı da çok önemli. Bunlar da tabii ki değerlendirmeye konu olacaktır. Fakat ben sportmenliğe aykırı hareketten bir ceza verileceğini düşünüyorum ve eğer para cezası verilir ve hiç ceza almazsa da sürpriz olmaz benim için.
1: Yani farklı bir bakış açısında olayı değerlendirdiniz. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. Ercan Bey'in yapmış olduğu açıklamaları açıklamalarını

0: Açıklamaları gün içinde Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. YouTube'da da tekrar yayınımızı dinleyebilirsiniz. Ercan Bey, çok teşekkür ederim. Vakit
1: Rica ederim,
0: ayırdınız,
1: sağ olun Bey.
0: bağlandınız.
1: Sağ
0: Siz
1: olun, yayından
0: de
1: diliyorum.
0: bir tatildesiniz. Malum transfer dönemi de bitti. Yoğun bir dönemdi sizin için. Tatilde
1: Evet.
0: vakit ayırdınız. Çok çok sağ olun.
1: Rica
0: Kırmadınız,
1: ederim.
0: bağlandınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın Ercan Bey.
1: Görüşmek üzere, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ercan Sevdimbaş'tı. Spor hukuku uzmanı Ercan Sevdimbaş'la birlikte Vlahovic'in sevkini konuştuk. Kerem Aktürkoğlu'nun sevkini konuştuk. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Giray Bulak olacak. Giray Bulak'la birlikte Süper Lig'i konuşacağız. Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor'da bilindiği üzere teknik direktörlük görevinde bir değişim yaşandı. Fatih Hoca ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Geçici antrenör görevinde Hüseyin Cimşir var. Hüseyin Hoca da ilk maçında Gençler Birliği'ni Trabzonspor farklı mağlup etti. İlk maçında 3 puanla tanıştı. Bu bilgiyi aktaralım. Dönüşte mercek altına alalım hem Süper Ligi hem de Trabzonspor'u. Sevgili dinleyenler, sorularınızı da bekliyorum. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuğumuz Giray Bulak olacak. Giray Bulak'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birçok soru var. Bu soruları da cevaplayacağım sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ediyorum. Benden önceki yayına gelen sorular var. Yoğunluğu için dile getirememişler. Numarasının sonu 14-20 olan Sercan yazmış. Sercan Bey yazmış. Fakat videoları izleyemiyorum. Video linki gönderiyorsunuz. Video linkini izlediğim zaman yayın, yani oradaki videodaki ses yayına gider. Bundan dolayı izleyemiyorum. Kusura bakmayın. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Giray Bulak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Salim. İyi yayınlar.
0: Uzun bir süre oldu hocam, görüşemedik.
1: Evet.
0: Ben de yıllık izindeydim. Transfer dönemiydi. Sağ olun, hiçbir zaman kırmadınız. Dünya Kupası'nda yorumlarınızı paylaştınız. Süper Lig başladı. Süper Lig'de de heyecanlı maçlar oynanıyor. Süper Lig'in hocam geride kalan 4 haftasında sizi cezbeden bir durum oldu mu?
1: Ya beni sükuta hale uğratan Konyaspor, Göztepe. Yani aldıkları sonuçlar, oynadıkları futbol ve bir parça Rize Spor. Ama Kocaeli Spor'un çok iyi bir çıkışı var. Yani ligde tabii genelde birincilikten Süper Lig'e gelen takımların 3'te 2'si düşer. Ama ne Çorum ne Erzurum, mesela Ahmet'in çıkışı çok iyi. Oynadığı futbol çok iyi. Erzurum'un, Çorum'un aldığı sonuçlar iyi. Yani 4 büyük takımın dışındaki sıralamaya bir denge getirdiler. Yani şimdi Gençlerbirliği bir çıkış yaptı. Sonra yine düşüş yaşadı. Trabzon'dan 5 gol yemesi bunun da bir göstergesiydi. Eyüpspor'un altta kalması. Ama Konyaspor'un hiç puan almadan ligde olması yani bana göre sürpriz. Fenerbahçe'nin 2 maç mağlup olması kötü bir durum onlar için de, yapılan transferler için de, takımın geleceği için de. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalınca herkes mutlu olmuştu, sevinmişti. Fenerbahçe'den farklı bir beklenti içerisine girmişti. Beşiktaş'tan kimse bu performansı beklemiyordu. Ama oynadığı oyun müthiş, temposu çok iyi, uyumu çok iyi. Herkes Trabzonspor'dan yaptığı transferlerden, özellikle Salah'ın gelmesinden sonra çok umutluydu. Trabzonspor bir hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray stabil gidiyor, normal gidiyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi oynayacak Fenerbahçe ile beraber. Oradaki durumları ligi de gösterecektir. Şöyle özetleyeyim. Yani Kocaeli Spor'un, Ahmet Spor'un, Beşiktaş'ın çıkışı bir sürpriz gibi görünüyor. Göztepe'nin, Konya Spor'un aldığı sonuçlar yine olumsuz bir sürpriz gibi görünüyor. Trabzonspor'un kaybettiği ve hocasının hemen değişmesi bir parça değişik bir ortam yarattı. Bu bakımdan lig farklı gidiyor. Ama ben 4 büyük takımın, özellikle kendi aralarında oynayacak olduğu maçlar, çok kaliteli de oyuncular var takımlar içerisinde. Özellikle Avrupa Ligi seviyesine yaklaşabilecek. Belki bir yarı, mesela Fenerbahçe Beşiktaş maçı ilk yarısı yani normal Avrupa'dan bir maç izler gibi izlendi. Fakat ikinci yarısı yine Türkiye Ligi'ne döndü. Eğer biz bunu böyle 80 dakikalara, 70 dakikalara çıkartabilirsek iyi bir lig olur diye düşünüyorum. Ama ilk yarıda buna ümitleniyorsunuz. İkinci yarı o ümidiniz kırılıyor. Bu da artık parantez.
0: Hocam Göztepe ile ilgili dün de yayınımda paylaşmıştım. Göztepe Gençler Birliği maçını izledim. Bende oluşturduğu izlenim şu: bu takım küme düşer. Sezon sonunda da nasıl küme düştü dedirten bir takım olur izlenimini verdi. Katılır mısınız?
1: Katılırım. Çünkü zaman zaman iyi şeyler yapıyorlar. Fakat zaman zaman da çok iyi şeyler yapamıyorlar. ama bir parça sanki şımarıklık hissediyorum. Yani hiç bulunmayan, bilinmeyen, çok da ilgilenilmeyen oyuncuları aldılar. Çünkü 7-8 takımın kurulmuş olduğu bir kurumsal yapıları var. Birbirlerine geçişler yapıyorlar orada oyuncu bazında. Fakat sanki bu dönem bunu iyi kuramadılar diye. Belki zamana ihtiyaçları var, bilemiyorum. Çok genç oyuncuları var. Bir de çok doğal fizik gücü yüksek oyunculardan kurulu. Yani bir parça ağır kalıyorlar. Yani 1.85'in üzerinde kurulu bir takım. Ortalama boy olarak baktığımızda. Yani bu kadar fizik boyu yüksek olan takımlarda orta sahada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kenar oyunda sıkıntı yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani belli mevkilerin kısa oyunculardan kurulmasında fayda var diye düşünüyorum. O bakımdan yani bana da sürpriz gelmeyecek. Yani ligde kalması da düşmesi de sürpriz olmayacak bir görüntü çiziyor yani şu anda Göztepe.
0: Peki hocam, yani kalecinin yaşamış olduğu bir olay vardı Göztepe'de. Evet. Taraftarlarla evet. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımlar yaptı. Bunun da altını çizelim. Evet. Ardından
1: bana göre yanlış yani o kaleci
0: Lukaka zaten kadro dışı bırakıldı hocam.
1: Evet. Normal, kadro dışı kalması normal. Taraftarla bu diyaloğa girdiğiniz zaman Gürcü kaleci yani 26-27 yaşında, öyle genç de bir kaleci. Kaleci için yaşı çok iyi.
0: 27 yani, yaşında hocam.
1: 27 yaşında.
0: Evet.
1: Doğru. Şimdi ama fizik gücü de iyi. Fakat yediği gollere mi baktığınızda, şimdi Antep'in oyuncusu iki defa soldan geliyor. Ya kalecinin bir yayılma stili vardır. Hani şu Mahir yayılması vardır bizde. Ayaklarını gerersin, vücudun dik durur, ellerini açarsın, büyürsün. Akşam Kursuhan'ın kurtardığı topları veya Inter kalecisinin kurtardığı topları düşündüğünüzde, yani müthiş kaleye yayılıyorlar. Oyuncunun vuracak yeri yok. Ama siz o fizikle beraber yani yere yatıyorsunuz, ayaklarınızı açamıyorsunuz, ellerinizi açamıyorsunuz. Yani küçülüyorsunuz, kalede küçülüyorsunuz. Evet. Biz kalecilerin kalede büyümesini isteriz. Yani o golleri bir de çaprazdan vuruyor oyuncu. O gollerin yenmesi, o şekilde yenmesi. Tabii bu sonuçta bu takımın kaleci hocası da var, hocası var. Bunlar yani antrenmanda mutlaka bu kaleci bu golleri yiyor. Hem de defaatle yiyor. Orada görmüyor musunuz bu hamlelerin yapılıp yapılmadığını? Değil mi? Bunu antrenmanda en iyi siz gözlemlersiniz. O zaman oyunda da bundan sıkıntı duyacağınızı bilmeniz lazım. Ama o kalecinin taraftarla, özellikle de Göztepe taraftarıyla, yani şimdi olur bir Antep Kayseri yani çok böyle agresif olmayan taraftar grubuyla belki böyle bir diyalog yaşarsın ama Türkiye'de 10-12 takım var ki bunların taraftarıyla bunları yaşadığınızda o kulüpten ayrılmak durumunda kalırsınız.
0: Yani mesela hocam Göztepe taraftarıyla aynı diyaloğu İrfan Can Eğirbayat yaşamıştı Göztepe'de oynadığı dönemde. Sonrasında evet. İrfan Can Eğirbayat, ben Göztepe Gençler Birliği maçındaydım. Gençler Birliği'nin kalecisi şu anda. Ciddi bir tepki vardı İrfan Can'a.
1: Evet. Bunu yaşar. Göztepe bunu unutmaz. Yani Ankara Gücü unutmaz. Karşıyaka unutmaz. Adana Demirspor unutmaz. Bursa, Trabzon, Beşiktaş unutmaz bunları yani. Kişiyi unutmaz bu diyalogları.
0: Yani biraz onun için talihsiz oldu hocam. Yapmış olduğu
1: evet,
0: açıklama.
1: Evet.
0: Hocam geçelim Trabzonspor'a ama onun öncesinde çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından devam edelim. Olur mu hocam?
1: Tamam.
0: Çok teşekkür ederim hocam.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Giray Bulak. Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş geldin. Tekrar iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam Trabzonspor'da teknik direktör değişimi yaşandı. Sezon başında aslında siz bunun bize donesini vermiştiniz. İpucunu vermiştiniz. Fatih Tekke için çok zor demiştiniz. Çünkü Fatih Hoca da bunu ifade etti. Oluşturulan kadro teknik direktör değişikliğine herhangi bir başarısız sonuçta hükmedebilecek bir kadro, oluşturulabilecek bir kadro, teknik direktör değişikliği kararı verdirebilecek bir kadroydu. Nitekim Ferencvaros maçından sonra istifa etti. kabul edilmedi. Amespor yenilgisiyle birlikte takım reaksiyon göstermeyince hoca tekrardan bir istifa kararı aldı. Ne dersiniz hocam? Bu süreçle alakalı, Trabzonspor'la alakalı. Hüseyin Hoca geldi geçici göreve.
1: Şimdi Fatih Hoca kendi gidişini hızlandırdı. Ama bu ülkemizde sadece Fatih Hoca için geçerli bir şey değil. Yani İsmail Kartal Hoca için de geçerli bir şey bu. Okan Hoca için de. Okan Hoca şimdi bu sene 4-5 tane oyuncu aldı. Fazla oyuncu almadığı için şampiyon takımın hocası o yerini korur. Yerini korur. Beşiktaş yabancı hoca aldı. Çok transfer yaptı. Çok transfer yaptı. Ona belli bir yabancı olduğu için opsiyon tanınır. Ama İsmail Hoca ile Fatih Hoca'nın bu opsiyonu yok. Bak aynı şekilde Bülent Korkmaz Hoca ayrıldı Antalya Spor'dan. Ona da geçmiş olsun.
0: Evet.
1: Niye? Yani genç bir kadro verdiler. Hocam bununla beraber devam edelim. Süper Lig'den düştük ama bu kadro bizim için birincilikte yeterlidir. Birinci böyle değil. Birincilik çok zor bir lig. Yeterli olmuyor. Bu sefer ayrılmak durumunda kalıyorsunuz. Fatih Hoca bu demeçleriyle beraber şimdi alıyorsunuz 15-16 tane oyuncu. Geçen senenin nesiniz? Kupa şampiyonusunuz. Evet. Hatta geçen sezon Trabzonspor arka arkaya 12 puan mı kaybetti? 10 puan mı ne kaybetti? Ya o dönem içerisinde Beşiktaş 10 kişi kalan Galatasaray'ı İnönü'nde yenebilseydi Trabzonspor şampiyon olurdu. Çünkü Trabzonspor 3-1 ile Galatasaray'ı yen. Yani şampiyonluk bile Trabzonspor'un o dar kadrosuyla beraber ayağına geldi. Ama geçen sezon öyle bir Trabzonspor'da kenetlenme vardı ki yani oyuncular, gelen oyuncular çok iyi çıktılar. Takımı sahiplendiler. Takım onları, kulüp onları sahiplendi. Ve sonuç almaya başladılar. Yani takım büyü, sonuçsal anlamda büyürken oyuncular da büyüdü. Takım şampiyonluk potasına girdi. Ne oldu bu sefer? Fatih Hoca da çok ön plana çıktı. Bir de kupayı aldınız. Şimdi gözler bütün size döndü. Peki burada siz şimdi 16-17 tane oyuncu aldığınızda hele de bunlardan bir tanesi Salah gibi bir oyuncuysa ne yapacaksınız? Taraftarın sizden beklentisi şampiyonluk olacak. Evet. Taraftarın beklentisi şampiyonluk, kamuoyunun da beklentisi şampiyonluk. Yani bütün işte televizyon yorumcuları, spor yazarlar, futbolun içerisindeki eleştirmenler, herkes Trabzonspor çok iyi kadro kurdu. Artık bu kupayı alan kadro geçen sene de çok iyi performans çizdi. Oyuncu kaybetmedi çünkü Atan'la Tutan'ın iyi, Onana'yla Onaçı kaldı. Bunun üzerine oyuncu transfer ettiniz, işte milli takımların Dünya Kupası'ndaki iyi oyunculardan aldınız, kattınız. Bu beklentileri hep büyüttü. Ama Fatih Hoca beklentileri büyürken demeçleriyle beraber işi aşağıda tuttu. Yani aslında doğru kararlar verdi. Yani demeçlerinin bir kısmında haklıydı. Yani orada mesajı şuydu. Yani bu kadar beklenti içerisinde olmayın. Sıkıntı yaşayabiliriz. Bu mesajı vermek istedi hoca. Görüyor çünkü antrenmanda oyuncularını görüyor. Yani bir kısmının istediği gibi çıkmadığını anladı, gördü. Bununla beraber hani 16-17 tane oyuncu aldınız, benden beklentiniz çok, yönetime bir mesaj verdi, taraftara bir mesaj verdi. Dolayısıyla bu mesaj belki doğru mesajdı ama aleyhine çalıştı. Niye? Siz Trabzon'da Trabzonspor'un hedeflerini küçültemezsiniz. Şampiyon olacağız diyeceksiniz. Başka çaresi yokmuş.
0: Evet.
1: Bu kadroyu kurduk diyeceksiniz ve bu Fatih Hoca'nın gidişini hızlandırdı. Ferencvaros maçı aslında iyi başladı. Trabzonspor'un elindeydi maç. Fakat 10 kişi kalınca işte oyuncular böyle atıldığında maalesef takıma çok yük bindiriyor. Ferencvaros'un belli olmayan, görünmeyen oyuncuları 11-10'da ortaya çıktı ve çok kötü bir sonuç çıktı ortaya. Bu da Fatih Hoca'nın istifa etmesinin sebebi oldu. Orada karar verirken de başkana, yönetime danışmaması, hatta yardımcılarına danışmaması, hatta sadece spikerin bu olaya şahit olması yönetimin canını sıktı tabii ki. Yani biz sana 15-16 tane oyuncu aldık. Bu kadar arkanda durduk. 4,5 yıllık anlaşma yaptık. Senin rakamını yükselttik. Bunlar böyle olunca bu sefer başkanın ve yönetimin Trabzon kamuoyunun bir parça canı sıkılmış oldu. Haklı olarak yani arkasından tabii bu işin tutmayacağı kabul edilmedi istifa. Haklı olarak kabul etmediler. Arkasından böyle bir şeyin bir maça bağlı olduğu, yani bir yenilgiyle, bu Ahmet'i yenebilirsiniz ama gelip içeride Gençlerle beraber kalsanız aynı şey çıkacaktır karşınıza. Veya yenilseniz bir genç, bir sonuçtu bu. Ayrılmak iki taraf şimdi hayırlı oldu. Şimdi Trabzonspor'un yerli değil yabancı oyuncu alması lazım. Yabancı hoca alması lazım.
0: Kim olabilir hocam? Gündem

0: yanaydım. Yani hocaların da yerlisinden yanaydım, futbolcuların da yerlisinden yanaydım. Ama şimdi fikrimi değiştim. Çok samimi olarak söylüyorum
1: Neden
0: Sedat
1: hocam
0: abi.
1: fikrinizi
0: Bunu
1: değiştirdiniz?
0: niye fikrimi değiştim? Çünkü insanlar kabul görmüyor abi. Yani sizin eğitiminize, sizin kendine verdiğiniz değere insanlar değer vermiyor. Hep dışlanıyorsunuz, hep dışarıda kalıyorsunuz. Madem siyaset bu işte bu kadar etkili oluyor, o zaman ben de diyorum ki bütün takımlar yabancı getirsinler. Yabancı oyuncu olsun, yerli oyuncu olmasın. Yabancı hoca olsun, yabancı hatta yabancı hakem olsun, hatta yabancı federasyon başkanı olsun, Türk futbolunu yabancılar yönetsin. Çünkü biz bu işi çok beceremiyoruz. Ahbap çavuş ilişkisiyle, kim kime yakın, kim kimin arkadaşı, kim kimin dostu, belli bir grup almış futbolu eline, onlar yönetmeye çalışıyor. Bak, birincilikteki hocaların çoğunu tanıyor musun sen? Ben tanımıyorum, bir hoca olarak tanımıyorum.
1: Evet.
0: Yani Süper Lig'de şu anda hoca alacaksın, hoca bulamıyorsun. Niye? Ya bir aylığına hoca oluyorlar, iki sene sonra hoca oluyorlar. Genç çocuklar buna futbolu bırakmışlar. Bak şimdi unutulmuşlar. İsimleri aklına gelmiyor. Daha yeni çıktılar bu çocuklar piyasaya. Türk
1: Evet.
0: futbolunda önemli isimleriydi futbol açısından. Ama şimdi isimleri unutuldu. Kulüp bulmakta zorlanıyorlar. Ancak bir ilişkiyle kulüp bulacaklar. Başka türlü bulamazlar. O zaman buna gerek yok. Yöneticiler de rahatlasın. Yabancı alsın. Yabancı alsın. Bak Göztepe'nin başında yabancı. Yabancı hoca. İşlerini götürüyorlar. Ben olsam aynı şeyi yaparım. Bunu çok samimi olarak. Daha yani Türk antrenörünün ve Türk futbolcusunun yanında durmayacağım. Çünkü işim gücüm buydu. Biliyorsun benim futbol akademim var. Buna rağmen orada futbolcu yetiştirmeme rağmen işte Altın Ordu'nun başkanı teslim oldu. Adam o kadar uğraştı. Yani kusura bakmasın adam diyorum da yani Mehmet Bey çok çok emek verdi bu işe. Fakat teslim oldu. Baktı ki ben Türk oyuncu yetiştiriyorum ama Türk oyuncuya rağbet yok hala. Yöneticiler yabancı istiyor. Yöneticiler yabancı istiyor. Yöneticiler yabancı istediği yerde Türk oyuncuyla beraber mi? Kaç kişiyi satacak da o takım dönüşecek, o kulüp dönüşecek, o masraflar çıkacak. Siz yetiştiriyorsunuz, satamıyorsunuz, habire para harcıyorsunuz. Takımlar yerli oyuncu almıyor. Alanda zaten ucuza alıyor. O zaman ikincilik takımları, üçüncülük takımları tercih ediyor. Dolayısıyla ön göremiyorsunuz. Madem yöneticiler ne diyor? Yabancı serbest kalsın. Tamam, yabancı serbest kalsın. Ben de bir adım daha öne gidiyorum. Her türlü serbest kalsın. İkincilikte, üçüncülükte bazı günde yabancı hocalar çalışsın, yabancı futbolcu oynasın. Yabancı yöneticiler olsun, gelsin. Yabancı menajerler kulüplere gelsin. Ben de bundan yanayım bundan sonra.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Giray Bulak sohbetimiz sürüyor. Giray hocam, gelen mesajlar var. Bunları da size iletmek istiyorum. Salim Bey, hayırlı yayınlar Giray hocanın. Giray hocaya selam ve saygılarımı sunuyorum. Giray hocama sonuna kadar katılıyorum. Türk futbolcular ve teknik direktörlerin yeterince değer görmediğini ben de kabul ediyorum demiş. Yine gelen bir mesaj var hocam. Selamlar Salim Bey. Türk futbolunda neden Arap ülkeleri sermayesi kullanılmıyor? Fransa, İtalya, İngiltere kullanıyor. Ne hikmetse bize çok uzaklar demiş. Nasıl bir denklem demiş.
0: O kullanılmaz, niye kullanılmaz? Bu arz talep meselesi. Yani sen de o takımları, o performansı göster. Yani tribünler boş. Dekoder satamıyorsun. İnsanlar kulüplere para vermiyor. Sponsor evet. Yok. Niye gelsin adam senden alsın? Şimdi gidiyor İngiltere Ligi'nden, Fransa Ligi'nden alıyor. Bunun karşılığı var. Tribünler dolu. Şimdi tribünleri görüyorsun değil mi Salim? Yani hangi tribünler dolu? Yani ortalamaya bak. Boş tribünler. Niye gelsin insanlar ilgi gösterilmeyen, sıralamada yer alamayan bir lige gelip de takım alsın, masraf yapsın, para harcasın? Harcamaz adam. Yani... Olumsuz mesajlar da gelir ki onları da oku Salim, en azından bileyim, ona göre bir cevap vereyim.
1: Tamam. İbrahim Hakkı Çelebi, Yeni Malatya Spor 3-0 hükmen mağlup oldu demiş. Yeni Malatya Spor'da yok olup gidiyor hocam.
0: Tabii belliydi, başkanından zamanında belliydi ne yapacağını. Biz o zaman da söylüyorduk Malatya Spor'un, Mersin İdman Yurdu'nun ne olacağını söylemiştik. Denizli Spor'un ne olduğunu söyledik. Ya Denizli Spor'da anlatıyorum, Ben kendim yaşadım işte Salim.

0: Evet.
1: Ya 2 puanlı bir takım alınıp da 2 puanlı düşmüş bir takım, yemek yok, içmek yok, para yok, transfer yok, her şey yasak. Yani siz bu takımı alıp 4 takımı 10 hafta sonra 4 takım aşağınıza alıyorsunuz, küme düşme barajının üstüne çıkıyorsunuz, o akşam işinize son veriliyor. Ya federasyonun bana sorması lazım, hocam gel buraya bakalım, sen yılların girer bulasın. Şimdi bu kulüp nasıl gönderir? Paramı vermeden yani ben ayrılmak durumunda kaldım. Bırak ne olursa olsun, önemli değil parası pulu. Ama 2 puandan 22 puana geliyoruz. O arada 3 puanımız da silinmiş oluyor yine UEFA tarafından. Ceza alıyoruz ve benim işime son veriliyor. Federasyonun demesi lazım mı bu o kulübe? Ya kardeş, başkanını çağırması lazım, beni çağırması lazım. Gelin buraya bakalım, ne oldu bu kulüpte? 2 puandan bu adam aldı bu takımı 22 puana getirdi. Bir maçı da silindi. 3 puan da silindi. Küme barajının üstüne düştü. Niye işine son veriyorsunuz bunun? Ne var burada? Ne oluyor burada? Niye demedim? Maç mı veriyorsunuz? Ne oluyor? Oyuncu mu satıyorsunuz? Ne oluyor? Kulübü mü batırmak istiyorsunuz? Ne oluyor? Bunu da başka federasyonun sorması lazım. Söylemesi lazım. Ve bana ödül vermesi lazım. Fenerbahçe'nin demesi lazım. Ya hocam, ya siz bu işi nasıl yaptınız? 2 puandan bir takımı alıp 22 puana 3 puanda sinirerek nasıl getirdiniz? İşte yani. Kulüp nerede şimdi? Amatör kümeye düştü. Malazgirtspor nerede? O da oraya düşüyor. Bunları ben yaşadım. Yani yaşayan canlı şahidi benim işte.
0: Evet, ama kimse sizi arayıp sormadı hocam.
1: Hiç kimse arayıp sormadı. Hiç kimse arayıp sormadı. Bunları yapamadılar. Ne o ülkenin, o şehrin taraftarı, ne eski yöneticisi, ne yeni yöneticisi olaya sahip çıkmadı. Federasyon da bunu araştırıp sormadı. Halbuki görevlerinden bir tanesi bu. Kulüp kapanıyor. Koskoca Denizlispor ya. Ben orada
0: Avrupa liglerinde mücadele etmiş bir takım hocam.
1: Avrupa liglerinde mücadele ettik. Yani ben orada çalışırken de Süper Lig'de bir 5. olmuşuz ve 6. olmuşuz. Ligi sallamışız. Milli takıma 4-5 tane oyuncu yollamışım. Yani bu takım Türk futboluna ne oyuncular sundu oradan? Ne oyuncular? Saysam sana şimdi 15-22 tane oyuncu. Evet. Niye kimse demedi ki ya burada ne oluyor? Ama böyle federasyon başkanı, böyle yöneticiler olursa kulüplerde böyle olacak tabii ki ya.
0: Evet. Hocam yine güzel bir soru var. Merhaba Salim Bey, ben Rafet Şahin. Giray hocama saygılar. Ona sorum. Trabzonspor camiası kendi evlatlarını çok çabuk harcıyor. Gelecekte takıma teknik direktör bulma konusunda kendi yetiştirdiği teknik direktörü bulmasında sıkıntı yaşar mı? Teşekkür ederim demiş.
1: Yani bir defa bir takıma hoca gelecek de hak ederek gelecek. Birilerinin itmesiyle beraber gelmeyecek. İşte bu başkan beni seviyordu. Bu yönetim beni seviyordu. Taraftar beni seviyordu. İşte amigolara para veriyordum. Amigolar beni seviyordu. Ben onlara taraftar temsilcisi demiyorum. Onlar amigo. Onlar çığırtkan onlar. Yani bu hangi taraftan olursa olsun. Hmm. Aynı şeyi söylüyorum. Şimdi eğer siz oraya hak ederek gelmediyseniz gitmeniz de kolaylaşır. Şimdi Trabzonspor diyelim beni isteyecek değil mi? Bak.
0: Evet.
1: Billahi çillahi bir kişiyle temasım yok. Bir kişiyle temasım yok. Ne bir kardeşimi ararım, ne gazeteci ararım, ne eski yöneticiyi ararım, ne hiç kimseyi aramam. Trabzonspor gelecek bana diyecek ki hocam biz seninle çalışmak istiyoruz. Ha, o zaman beni dinler Trabzonspor. O zaman ben orada hocalık yaparım. Ama ben
0: hatta hocam sizin bir huyunuz da var. Yayında bahsettiniz Fatih Hoca ile muhabbetinizin olduğunu, eski öğrenciniz olduğunu, ancak görev sürecinde hiç aramadığınızı ifade ettiniz. Görevde olan teknik direktörleri, öğrencilerimi aramam, evet, demiştiniz.
1: Ben aramam. Benim bak yıllardır arkadaşlarım var, antrenör arkadaşlarım var. Oyuncularla teması devam eder. Ararlar oyuncularını, şöyle ne yap, bunu yap, şunu konuş, bunu konuş. Söylemiyorum tabii ben. Ama bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bana bir tane eski oyuncu arasın beni desin ki ya hocam sen beni aramışsın. Şöyle
0: bir tek hocam var. İstisna Orhan Kaynak'tı. O da ekibinizde yer almıştı Orhan Hoca Adana Demirspor'da ve ailecek görüştüğünüz bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
1: Amin. Ben Orhan Çıkırcı'yla da ailecek görüşürüm. Metin Aktaş'la da öyle görüşürüm.
0: Evet.
1: Ben yardımcı hocalarımla ailecek görüşürüm. Otururum kalkarım. Onların ne dediklerine koşarım yanlarına. Allah rahmet etsin Orhan Kaynak'a. İçi dışı bir çocuktu yani.
0: Evet.
1: Müthiş bir çocuktu. Ama Orhan Çıkırcı da muhteşem bir yardımcıdır. Muhteşem de bir insandır. Yani insan olarak Türkiye'de yani böyle 100 tane Türkiye'de diyorum bak, Türkiye'de 100 tane böyle delikanlı, mert çıkacak bir adam diye bir tanesi Orhan'dır ya. Bunu evet. Çok rahatlıkla Orhan çıkır çıkır.
0: Hocam bir dinleyenimiz yazmış. Giray Hoca şu an Trabzonspor'un başına gelse, Fatih Hoca'nın, Ünal Hoca'nın, Şenol Hoca'nın yaptığından daha fazlası olarak ne yapabilir artı olarak? Yorumunu rica ediyorum demiş. Mustafa Bey yazmış.
1: Mustafa Bey'e selam olsun ama bunlar şimdi böyle iki dakikada telefonda, işte radyoda bahsedilecek, açıklanacak konular değil. Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Her hocanın ayrı özellikleri vardır. Aklı fikri farklıdır, eğitimi farklıdır, evet. Hayata bakışı farklıdır, aile babalığı farklıdır, insanlığı farklıdır, oyuncuya yaklaşımı farklıdır. Onun evet. için bunlar oraya gelince belli olur. Öyle kalkıp da ben yani bunu telefonda... Yani
0: şimdi buradan bunu dile getirseniz hocam, görev beklentisi içinde olduğunuz da düşünülebilir. İfade evet. ettiğiniz gibi. Mesela güzel bir evet. soru var hocam. Merhabalar, Yusuf Taşyakın ben. Giray Hoca'ya katılmakla beraber Türk antrenörler ve Türk futbolcular kendilerini ne kadar geliştiriyorlar? Bu da önemli sonuçta. Hepsi birçok takımda yeterince şans buldu ama ne yaptılar, ne ürettiler? Bunları da konuşmak gerekir demiş. Özellikle de hocam yeni nesil antrenörlerle ilgili böyle bir eleştiri var.
1: Geliştirme var ama farklı alanlarda geliştirme var. Yani... yani diyeyim Salim. Bu kadarını söyleyeyim. Farklı alanlarda gelişme var, evet. Doğru. Ama mesleki anlamda değil.
0: Hocam bir dinleyenimiz yazmış. O zaman ülke futbolunu yabancılara bırakalım demiş.
1: Ya başka çaresi yok yani bu işin. Başka çaresi yok. Çünkü çözemiyorsunuz abi. Her hafta hakemler asılıyor, kesiliyor. Federasyonun sesi çıkmıyor. Yani bunları seçen kim? Bu hakemleri bilgi veren kim? Bu hakemleri eğiten kim? Bunları yönlendiren kim? Yani siz bu işin başındaki insan olarak bunun sorumlusu sizsiniz. Kulüplerde yöneticiler verdikleri demeçlere bir bakıyorsunuz. Hepsi hakeme atıyor. Hiç kimse kendi üzerine bir şey almıyor. Hep hatalı hakem. Futbolcuda bakıyor ki yabancı futbolcuda. Ya burada hep hakemler suçlu. Bak yönetici öyle söylüyor. O da hakem diyor. Ertesi hafta bu sefer antrenmanında temposu düşüyor. Temposu düşüyor. Parasını da zaten alıyor 3-4 katı fazlasıyla beraber. Gelmiş. 2 yıl, 3 yıl burada tatil yapıyor. Alıyor parayı, gidiyor. Türkiye'den gidip de futbolu bırakan futbolcular vardı biliyorsun.
0: Evet.
1: Bıraktı futbolu, gitti dedi. Daha oynamıyorum dedi. Ben kazanacağımı kazandım dedi burada. Fazlasını kazandım.
0: Mesela
1: dedi.
0: Hocam bakın güzel bir mesaj var. Altyapı antrenörleri asgari ücret aldıkça maalesef bir arpa boyu yol alamayız. Kazanılan paralarda adaletsizlik var demiş, gelir dağılımında. Katılır mısınız?
1: Katılırım ama altyapı antrenörlerini de nereden seçiyorlar biliyor musun? Ben spor akademisi mezunuyum. Bizim dönemimizde 3 tane spor akademisi vardı. İstanbul, Ankara, Manisa. Fakat şimdi BESYO'lar var. Yani beden eğitimi spor yüksek okulları var. Aşağı yukarı 85-90 tane oldu sayısı. Bunların buralardan herkes sınava, parayla sınava oyuncu öğrenci alıyorlar ve okutuyorlar. Bunlardan okullar para kazanıyor. Atıyorum. Bir tane özel üniversite. 100 tane BESYO öğrencisi almış. Evet. Ondan para kazanmış. Bunlar hep yöneticilerin, çok yöneticilerin akrabaları, çocukları. Yani o şehrin çocukları. Dolayısıyla bunlar kendi aralarında yarışıyorlar biliyor musun, kulübe girmek için. Bedava çalışanlar var. Çünkü bir sürü oldu yani. 90 tane okuldan hesap et. Her sene 5-10 bin kişi mezun olursa ne olacak? Enflasyon olacak. Enflasyon olduğu yerde iş ucuzlayacak. Ucuzladığı zaman senin çok eğitim almana gerek yok ki. Adam bulacaksın, onunla beraber görev yapacaksın. Belki birkaç tanesi müstesnadır yani, çok iyi olduğu için iş bulabilir. Ama işler böyle gitmiyor Salim. O zaman kulüpler para fazla vermek istemiyor, diyor ki talep fazla. Benim şehrimde 100 tane bize müracaat eden hoca var. Bana lazım 10 tane hoca. Nasıl olsa geliyorlar, bedava çalışırsanız buyurun gelin çalışın diyorlar. Bu sefer oraya giriyor hoca, maaş alamıyor, evini geçindiremiyor. Nasıl antrenörlük yapacak? Mesleğini geliştiremiyor.
0: Evet.
1: Çok zor.
0: Hocam yine güzel bir mesaj var. Selam, ben Orhan. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kulüp yöneticileri veya başkanları açıklama yapınca TFF Başkanı neden TV dolaşıp

0: tehdit etmiyor. Ben Orhan, benim babam koyu bir Trabzonsporlu. İsmim Orhan Çıkrıkçı'dan geliyor. Okursanız sevinirim demiş.
1: Çok güzel. Çok güzel bir isim koymuş babası ona. Benim de yani bu yaşta bir oğlum olsaydı ben de Orhan ismi koyardım. Orhan'ı o kadar seviyorum. Orhanları o kadar seviyorum yani. Hem evet. Orhan Kaynak hem Orhan Çıkrıkçı. Onlar benim kardeşimdi. Şimdi Orhan Kaynak yok, Orhan. Ama Orhan Çıkrıkçı benim 6 sene yardımcılığımı yaptı. Orhan Kaynak sadece Adana Demirspor'da benim yardımcılığımı yaptı ama evlenmesine sebep olan benim. Benden istediler Orhan'ın hanımını. Çünkü alt üstü oturuyorduk biz onun hanımıyla evet. beraber. Çok güzel bir hanımın ailesi vardır. Orhan'ın ailesi de çok iyidir. Reşit abiler gelmişti rahmetli.
0: Ben de Adana'daydım hocam. Reşit Hoca'nın torunuyla karşılaştık. Bir alışveriş mağazasında. Dedim ben seni bir yerden tanıyor gibiyim abi dedi. Cenazede birlikteydik. Ben dedi Reşit Hoca'nın dedi torunuyum dedi. Orhan Hoca'nın dedi cenazesinde birlikteydik dedi Orhan amcamın. Evet. Mekanı da cennet olsun. Çok sevdiğim, birebir de görüştüğüm bir insandı Orhan abi. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabırlar tamam. versin. Gerçekten güzel bir insandı. Ne mutlu ki hocam. Yani vefat ettikten sonra birçok kişi tarafından, kendisini tanıyanlar tarafından hayırla yad ediliyor. Güzel bir konuşma geçiyor.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Böyle olmak önemli hocam. Çünkü bizler vefat ettikten sonra bize en fazla iki nesil sonrası tanır. Hayırla yad edilmek önemli hocam.
1: Herkes için bu söylemleri yapmak inşallah bize nasip olur kardeşim.
0: İnşallah hocam. Merhaba, ben Trabzonspor taraftarıyım. Giray hocama katılıyorum. Çok kaliteli bir yabancı hoca gerekiyor. Hocam ben adayları söyleyeceğim size. Sizce hangisi olmalı? Vitor Pereira gündemde. Vitor Pereira ile birlikte Gerard ve Igor Tudor da menajerler aracılığıyla önerildi. Yerli aday olarak da listedeki isim Arda Turan. Ne dersiniz hocam?
1: Arda gelirse yıpratır kendini. Orada rahat yurt dışında çalışmanın avantajını kullansın Arda. Yani ülkeye gelirse Arda da küçülür, yarın o da tartışılır. Tudor Türkiye'de çalışmış, Pereira Türkiye'de çalışmış. Cerat mıydı diğeri? Cerat çalışmadı Türkiye'de galiba, değil mi? Ama Tudor olur. Ben de beğendiğim bir hoca. Karabük'te yaptıklarını, Galatasaray'da yaptıklarını baktım. Juventus'ta iyi şeyler yaptı. Belki İngiltere'de iyi şeyler yapamadı ama. Pereira da Türkiye'yi iyi tanıyor. Yani ikisi de olabilir.
0: Vitor Pereira hocam daha önce iki dönem Fenerbahçe'de çalıştı. Bunu da paylaşalım. Evet. Son olarak da Nottingham Forest'te çalışmıştı. Daha önce Wolverhampton'da çalıştı. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de görev aldı. Evet. Bunun da altını çizelim. Hocam birçok soru var, yani Gaziantep FK ile ilgili yorumunuzu sormuşlar.
1: O enteresan bir puan aldı, galibiyet aldı. Oranak oraya yeni geldi, ilk maçıydı, başarılar diliyorum. Yani enteresan, Hüseyin'in ilk maçı 5, Oranak'ın ilk maçı 4. Yani takımlar coştu.
0: Bunlar aldatıcı olur mu hocam?
1: Ya aldatıcı olur tabii, yani bu skorlar hocaların hiç istemediği skorlardır. En iyi skorlar nedir biliyor musun? 1-0, 2-1 kazanılan skorlardır Salim.
0: Evet.
1: Yani böyle 4'lü 5'li skorlar taraftarı başka beklentiye sokar, yöneticiyi başka beklentiye sokar, futbolcu havalanır, ondan sonra bir bakmışsın ki ertesi maç kötü gidiyor. Onun için hiç hocalar, ben özellikle bu gibi sonuçlardan çok korkarım.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Mesajını okuyamadım, dinleyenlerimizden de özür diliyorum. Kusura bakmasınlar lütfen. Çok çok sağ olun hocam. Yine objektif bir şekilde bütün bildiklerinizi dile getirdiniz. Çok çok sağ olun. Yayınımıza bağlandınız. Hem Süper Lig hem de Trabzonspor'u sizinle değerlendirdik. Gelen soruları cevapladık. Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kal Salim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Selam sağ olun hocam.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Giray Bulak'tı. Şimdi reklam. Saat başı ve at yarışı bandımız var. İkinci bölümde Reşat Yılmaz'la birlikte açılışı yapacağız. Ardından devam edeceğiz.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Planladığımız bağlantılar şu şekilde. Ardından Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu bizlerle birlikte olacak. Erzincan spor maçında yaşanan pozisyonlar konuşacağız. Adana 01 FK sahasında ligin ilk maçında Erzincan'la 3-3 berabere kaldı. Bunu belirtelim. Sonrasında Menderes Bey'in ardından Gökhan Beşiktaş, Kocaeli Spor'u yakından takip eden Gökhan Beşiktaş bizlerle birlikte olacak. Kocaeli Spor'la ilgili gündemi değerlendireceğiz. Kocaeli Spor'un da hafta sonu deplasmanda rakibi Galatasaray. Bunun da altını çizmiş olalım. Son bölümde ise Mustafa İnci bizlerle birlikte olacak. Kendisinden Galatasaray, Sporting Lisbon ve Fenerbahçe Roma maçıyla ilgili yorum alacağız. Süper Lig'i konuşacağız. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Salim. Hayırlı yayınlar. Herkese hayırlı günler. Nasılsın?
0: İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız hocam? Uzun zaman oldu. Yaklaşık 2,5 haftadır görüşemedik.
1: Evet, evet. Gördüm tatil pozlarını. Çok güzeldi Salim. Seni tebrik ediyorum. En azından kafanı dinleyebildin.
0: Çok hocam ağır ama haberlere devam ettim tatilde de biliyorsunuz.
1: Evet, evet. Yine boş
0: global çağda, dijital çağda direkt cep telefonuyla haberleri ilettik Ajans Spor'a, Radyo Spor'a. Dinleyenlerimizle, okuyucularımızla buluşturduk. Çok farklı bir rotaydı yalnız. İstanbul, Bolu, İzmir, Alaçatı, Kıbrıs, Adana, Mersin, Kayseri.
1: Kafa dengi arkadaşlarım da olunca Ekrin'le de beraber.
0: Aynen, Mustafa'yla birlikteydik. Mustafa Kalan'la birlikteydik.
1: Biz de geçen gün maçta beraberdik.
0: Evet. Yani hocam biz 3 yıldır Mustafa'yla tatil yapıyoruz. Onun için zorluk şu oluyor. Benim böyle hazırlanma sürecim vesaire, ben biraz dinleyenlerimizle de paylaşalım. Böyle biraz yani uyuşuk bir insanımdır. Çok ağır hareket ederim. Sağ olsun çok da kahrımı çekti o yönden. Güzel yolculuk oldu yani. Yaklaşık bir 2500 kilometre falan yol yaptık. 3000 kilometreye yakın. Güzel geçti hocam.
1: Bekarlığın tadını çıkartın, tamam mı? Evlilik de farklıdır, o da güzeldir. Bekarlığın tadını çıkartın bu dönemlerde. Güzel bir tatil yapmışsınız. Ben çok mutlu oldum sizin adınıza.
0: Sağ olun hocam.
1: Çünkü bir senenin yorgunluğu her ikinizde de vardı.
0: Ya hocam bir de şu var mesela, insanlar soruyor. Yani hayatınızda biri yok mu? Neden iki erkek gidiyorsunuz tatile, güzel yerlere gidiyorsunuz? Biz yani denize giriyoruz mesela. Denizde ben çocukluktan beri çok yakın arkadaşım olduğu için, ya biz çocukken şöyleydi, şu oldu, bu
1: ya
0: oldu.
1: Gır gır yapıyorsunuz, şamata yapıyorsunuz. Şamata. Yani, İyi anlaşıyorsunuz. Biliyorum
0: ben. Ondan dolayı yani. Bir de siz bizi yakından da tanıyorsunuz çocukluğumuz itibariyle. Sizin yeğenleriniz de çok yakın arkadaşlarınız da. Evet. Yiğit olsun, Taha Berk olsun.
1: Yani, bu arada özel hayatında çok katmak istemiyorsun. Onu da biliyorum ben yani. Göz önünde yaşamak. Özel hayatını da göz önünde yaşamak istemiyorsun.
0: Yok yok, ben mesela şunu da söyleyeyim yani. Instagram'ı kullanıyorum aktif olarak. Çok nadirdir böyle ailemle fotoğraf paylaştım. Buradan yanlış anlaşılmasın. Sebebi şu. Ben Instagram ve Twitter'ı genellikle işimle ilgili kullanıyorum. Ve takipçi sayım çok çok yüksek. Ve ne yazık ki utanarak söylüyorum bunu. Toplumumuzdaki o artık 80'ler fotoğrafları paylaşılıyor, 90'lar fotoğrafları paylaşılıyor. Merhamet, vicdan duygusu eskisi gibi değil. Toplumun normları değişti, kuralları değişti, bakış açısı değişti. Bundan dolayı çok fazla paylaşmıyorum. Yarın bir gün hayatımda birisi olur, şu an yok ama yine paylaşmam. Çünkü 54 bin kişi var Instagram'da, 55 bin kişi, Twitter'da 170 bin kişi var. Tanımıyorum ki birebir de. Reşat Yılmaz'ı tanıyorum, Batıkan'ı tanıyorum. Bundan dolayı çok fazla paylaşımı tercih etmiyorum özel hayatımla ilgili.
1: Ama sen tanınan bir insan olduğun için bence bir sakıncası da yok canım.
0: Ya öyle de yani ben tercih etmiyorum hocam ya. Ben yani bu şekilde çok fazla orada yediğini içtiğini paylaşanlar var. Ben mesela genellikle fotoğraf çekildiğim zaman da önümde bir şey varsa halkımızın ulaşabileceği şeyler oluyor. Yani biz yani yetiştiriliş itibariyle böyle yetiştirildik. Allah rahmet eylesin babam. Allah uzun ömür versin annem. Evde muz olurdu. Muzu dışarıda yeme oğlum derlerdi. Alamayan olur derlerdi. Bu bakış açısıyla yetiştirildik. Bundan dolayı da çok fazla tercih etmiyorum. Belki beni dinleyenler şunu söyleyebilir, işte çok ince düşünüyorsun, sığ düşünüyorsun diyebilir ama böyleyim ya, bakış açım bu.
1: Saygı duyuyoruz sevgili Salim.
0: Allah razı olsun hocam. O zaman Süper Lig'e bir giriş yapalım. Şampiyonlar Ligi'nde de maçlar var temsilcilerimizin. Galatasaray Sporting Lizbon deplasmanında Fenerbahçe kendi sahasında Roma'yı konuk ediyor. Her iki takımımıza da başarılar dileyelim canı yürekten. Buyurun hocam, söz sizde.
1: Nereden başlayalım istiyorsun?
0: Galatasaray maçından başlayalım hocam.
1: Ya tabii kolay bir karşılaşma değil yani. Sporting Lizbon, yani biz kendimiz de övünüyoruz ama Sporting Lizbon Avrupa'da kendini kabul ettirmiş takımlardan bir tanesi. Yani üst düzey Real Madrid, Barcelona, Inter değil ama Sporting Lizbon yani neticede sürekli şampiyonluklar yaşayan bir takım Portekiz'de. Dolayısıyla kendi sahalarında etkili oynayabiliyorlar. Galatasaray'ın çok iyi maçı olması lazım. Yani Galatasaray bizim yakaladı mı, yakalamak üzere mi artık herkesin takdirini ama Galatasaray'ın evet bir kadrosu var, iskelet bir kadrosu var. Bunun içine takviyeler de yaptı. Dolayısıyla yeterli mi? Yani çok belki stoperlerde sıkıntı yaşayabilir Galatasaray. Belki Eliminatorera, Vataku, Sara, işte, İlkay var orada. Orta sahada belki yaşayabilir. Ama Leon'un gelmesi özellikle ön tarafta Barış Alpersane, Yunus, Leo gibi oyuncular rekabeti de arttıracaktır. Vataku gelişim göstermesini bekliyorum Vataku'nun. Tabii ilk karşılaşma çok önemli. Galatasaray takımı çok iyi motive olduğunda, Galatasaray ruhuyla mücadele ettiğinde her oyuncu Osimhen oynayacak mı, oynamayacak mı, oynamaması bence yani büyük bir kayıp olur hepimiz için. Aynı şeyi düşünüyoruzdur mutlaka. Büyük bir kayıp olur ama tabii Galatasaray bir oyuncunun yokluğuyla da ölmez, gebermez yani itibariyle. Orada kullanırsın yani. Barış'ı kullanırsın. Sonrasında Deniz'i kullanabilirsin. Ama Galatasaray bildiğimiz Galatasaray gibi oynamalı yani. Top ayağına geçtiğinde oynamaya çalışan, top rekabe geçtiğinde çabuk almaya çalışan, gerektiğinde birinci bölgede de bekleyebilen, ön alan baskısı da yapabilen, ikinci bölgede de bekleyebilen ama top ayağına geldiğinde oynama niyetinde olan, özellikle kenarlardan gidip golü bulmayı düşünen Galatasaray anlayışı sahada olursa olur. Tabii o rakibinde yetenekli oyuncuları mutlaka ki hocaları tarafından analiz edilmiştir. Dolayısıyla pratikte hocalarının söylediğini oyuncular saha içerisinde iyi uygularsa, özellikle takım savunmasında bence Galatasaray çok dikkat etmesi gerekir. Golü her türlü ben bulur diye tahmin ediyorum. Ama takım savunmasında Galatasaray takımı iyi savunma yapması lazım. Takım halinde iyi savunması yapması lazım. Her oyuncu performans vermesi lazım bu tip maçlarda. Özellikle savunma bloğunda kaleci Uğurcan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, o bölgelerde Salahi, Jakob, o bölgelerde yapacak olan kritik hatalar çok pahalıya patlayabilir. O yüzden de oyuncuların bu tip karşılaşmalarda üst perdeden oynaması lazım. Eğer öyle bir şey olursa, o bildiğimiz Galatasaray çok maçını izledik. Geçen yılda, daha önceki yılda çok kötü oynadığı maçlarda oldu Şampiyonlar Ligi'nde. Ama çok önemli takımlara karşı çok önemli puanlar da aldığı oldu. Tabii hangisini oynayacağını bu akşam bilmiyoruz. Ama dilerim o büyük takımlara karşı oynadığı maçlara göre Galatasaray o gösterdiği performans gibi performanslar gösterir. Yani ülkemize hem 3 puan kazandırmış olur hem kendisine 3 puanla faydalı olur. Dolayısıyla mutlu oluruz.
0: Hocam, Fenerbahçe-Roma maçıyla ilgili yorumunuz nedir peki? Dün Okan Hoca'nın yapmış olduğu açıklama vardı Abdülkerim Bardakçı ile alakalı. Fakat bendeki bilgi Abdülkerim Bardakçı'nın ilk 11'de olmayacağı yönünde.
1: Yani oraya kimi çeker diyorsun sen? Lemina'yı mı çeker diyorsun?
0: Yani Lemina hocam, Lemina olmaz ama benim öngörüm stoper hattında Davinson'la birlikte Jakobs oynayabilir.
1: Öyle yazılıyor ama yani. Bence de, ben sana bir şey söyleyeyim yani. Bence de Jakobs'un orada oynaması daha iyi olur diye düşünüyorum. Hem çabuk oyuncu. Hem de orada oynadığında da hiç sırıtmadı yani. Eren de

0: Jakobs'un hani kaydırdığın sol bekte bir sıkıntı yaşar mıyım diye düşünmene gerek yok. Bir takımın sol beklerinden bir tanesi. Şampiyonluğun kadronunda bank oynayan oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir formül de bence daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Tabii Abdülkerim'in Jakobs'a kıyasla hava kibit daha yüksek, timingleri daha iyi. Hem savunma anlayışı hem de hücumda daha sayı korner atacağında hücuma çıkıp goller atabilen de bir oyuncu. Artı uzun topları çok iyi atabilen bir oyuncu Abdülkerim. Tamam ağır bu sene biraz performans düştü. Ama ağır oyuncular bazen çok doğru pozisyon aldığında o ağırlığını hissettirmeyebilir. Bunu başardığı çok maçlar oldu Abdülkerim. Ama son maçlara bu sezonun baktığımızda özellikle geçen sene de birkaç maç ona benzer şeyler yaşadı. Ağır kaldığı pozisyonlar çok oluyor. Kişisel hataları çok olmaya başladı. Bu tabii onun için iyi bir şey değil ama oyuncular zaman zaman formsuz dönemler yaşayabilir. Bunlar normaldir. Özellikle Galatasaraylıların bu tip oyuncuları eleştirisel yaklaşmaları kesinlikle çok doğru bir yaklaşım olmaz. Kazanmak lazım oyuncuyu. Neticede amir takım oyuncusu ve 4 yıldır bu takımda bank oynuyor. Ve çok maçta kazandırdı Allah var yani.
1: Evet.
0: Öyle bir oyuncuya sahip çıkıp moral verip onu da eski performansına getirebilmek önemli diye düşünüyorum.
1: Hocam, kısa bir aramız var, ardından Fenerbahçe Roma maçını da konuşalım, olur mu?
0: Tabii ki. Tabii.
1: Sağ olun hocam.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam tekrardan merhaba.
0: Sevgili Salim.
1: Fenerbahçe Roma maçı ile ilgili neler söylersiniz hocam? Derbi geride kaldı.
0: Tabii kolay bir maç olmayacak. Yani Fenerbahçe yani derbi performansı gerçekten de ciddi anlamda düşündürücü bir performanstı. Yani mesela bakıyorsun kaleci Ederson, evet ona seviniyoruz. Mesela form tutmaya başladı. Ve bu karşılaşmada da ciddi kurtarışlar yaptı. Ama bakıyorsun mesela Skriniar gidiyor gol atıyor eyvallah, ama gelinen gollere bakıyorsun mesela offside'i bozan oyuncu ya da hamle yanlışlığı yapıyor, yani bir sıkıntı oluyor yani. Dolayısıyla Gündüz'ü mesela o maça bakıyorsun, derbi maçına Gündüz hiçbir şey oynamıyor yani. Oğuz kökleri çıkartan Oğuz yok. Greenwood yani kendini oynuyor gibi, kendi başına buyduk. Birazcık da kayıt oynuyor. Kante bir şeyler yapmaya çalışıyor. Muriç çıkana kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani bu görüntü iyi bir görüntü değildi. Evet. Roma diyorsunuz. Belki Gündüz'ü olmayacak. Asensio olmayacak. Sakatlı olan oyuncular var. Ama rakip Roma yani. Kolay bir takım değil. Gerçekten kolay bir takım değil. Sporting Lisbon. Evet. Böyle kantara koyduğumuzda yani Roma bir tık daha belki de üsttür yani. Dolayısıyla çok önemli oyunculara sahip. Mancini gibi stoper, Hermoso hakikaten de Atletico Madrid'de falan çok iyi işler çıkartan bir oyuncuydu. Kone mesela orada orta sahada müthiş bir performans sergiliyor. Cristante zaten bir takım oyuncusu. Yani takımları iyi. Melon bakıyorsun 3 maç 5 gol. Hollanda'da oyuncu çok formda. Dybala diyorsun çok formunda. Çok iyi işler yapıyor. Molina geldi. Onu da Atletico Madrid'den biz Arjantinli oyuncu. Arjantinli takımda oynayan oyuncu. Orayı o da güzel kapattı. Yani kolay bir takım değil Roma. Yani derbi karşılaşması gibi oynarsa çok ciddi sıkıntı yaşar yani Fenerbahçe takımı. Ama Fenerbahçe gibi oynarsa, yani oyuncular maksimum performanslarını verirlerse Fenerbahçe o atmosferde taraftar hiçbir taraf sahip kazanır yani. Biraz sabırlı oynayacak ama Fenerbahçe gibi oynayacak. Yani neden Fenerbahçe gibi olacak? Bunu pek yansıtamıyor Fenerbahçe takımı. Pek çok maçlarda gördük işte. Lyon maçı falan. Yani o da belli bölümlerinde ikinci maçın. Özellikle ikinci yarısında. Ha, öyle bir anlayış, böyle yani daha tutkulu, daha istekli Fenerbahçe, birbirini tamamlayan bir Fenerbahçe, böyle Fenerbahçe olursa o tribünlerin baskısıyla falan filan niye kazanmasın? Kazanabilir. Ama karşınızdaki takım da Roma, belki bir Inter,

0: Juventus, Milan bu başarıları yakalayamadı belki ama onlar kadar şampiyonlukları olmayabilir ama Roma yani burada. Dolayısıyla bu takıma karşı birazcık böyle pasif oynarsanız sıkıntı yaşarsınız.
1: Evet, böyle bir durum söz konusu hocam. Hocam Süper Lig'e döndüğümüz zaman ilk 4 hafta geride kaldı. Yorumunuz ne olur? Bu süreçte sadece ilk 2 haftayı sizinle konuşmuştuk. Buyurun hocam.
0: Yani öyle bir top atıyorsun ki Salim. Yani hocam başla sonuna kadar götür. Yani şaşırtıcı tabii maçlar var mıydı? Vardı. Dolayısıyla bakıyorsun daha sık takımı toparlandı gibi belki 4 maç sonunda 10 puanı var ama uyumsal anlamda her geçen gün o bilinen Galatasaray'a doğru gidiyor. Beşiktaş inşallah istikrarlı olur bu oyun anlayışı. Çünkü göze hitap edebilen bir futbol izleyicisi olarak zevk alıyorum Beşiktaş'ın oynadığı oyundan. Özellikle Fenerbahçe maçının ikinci yarısı. Dolayısıyla ciddi bir çıkış içerisinde bu sene ne kadar güçlü bir rakip olduğunu zirvenin gösteriyor. Her şey olabilir, her şeyi yapabilir görüntü o yönde. Tabii gelişebilirlik çok önemli, sürdürülebilir olması çok önemli bu oyun anlayışlarının. Kocaeli'nin çıkışı enteresan. Onlar da iyi işler yapıyorlar. Dolayısıyla Trabzonspor takımı Fatih Tekke'yle bir sıkıntı yaşaması ama şey maçına bakıyorsun, Gençler Birliği maçına bakıyorsun. Özellikle ilkleri çok iyi. İkinci yarı daha farklı, daha istekli bir Trabzonspor, farklı kazanan bir Trabzonspor görebiliyorsun. Ahmet beni şaşırtmıyor. Yani birçok taraftar şaşırtmış olabilir ama beni şaşırtmıyor kadrosuna baktığımda, oyun anlayışına baktığımda. Gaziantep evet toparlamaya başladı. Özellikle Göztepe maçında bence çok iyi iş başardılar. Çok iyi işler yaptılar. Dolayısıyla Gaziantep FK, bildiğimiz Gaziantep FK yani. Öyle çok aşağılarda olmayacak. İşte acaba yukarılara tırmanır mı gibi orta sıralarda gezebilecek bir hürriyetle gözüktü. Alanya'da ona keza. Deplasmanda kazandılar ama Alanya'da evet geçiş oyunu çok iyi oynuyorlar. Özellikle rakip sahada oynadıklarında çok güzel yapıyorlar bu işleri. Alanya spor takımı ki saha içerisine baktığında da oyuncu grubu hakikaten de istiyor yani. Takım savunmasını da iyi yapıyorlar. İstiyor. Dolayısıyla onlar da orta sıralarda gezecekmiş gibi duruyor Salim. Gençler Birliği çıkışı oldu ama bu 5-0'lık mağlubiyet onları biraz sarsacaktır. Fenerbahçe'nin yani 6 puan 4 maç sonunda İsmail Kartal'ın birazcık kredisini geçiyor. Yani olacak. Yani belki Roma maçı hiç demen etmem yani. Fenerbahçe'nin kazanmasını çok isterim. O amaçla da ilkten başına geçeceğim. Belki Roma maçı kaybedildi Allah muhafaza. Belki ilk lig maçında bir sıkıntı oldu. Yani İsmail Hoca ile çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin sağlıklı yol alacağını düşünmüyorum. Sevgili Salim. Yani kalite, oyuncu grubunun kalitesi önemli. Evet ama bazı oyuncular bakıyorum ya form grafikleri düşük. Çok düşük yani teknik sektörün en önemli görevi oyuncuda var olan potansiyeli ortaya çıkarabilmektir. Dolayısıyla takım performansı ortaya çıkar. Dolayısıyla bunu gözlemleyemiyorum. Yani göremiyorum İsmail Kartal'da. Tabii Fenerbahçe taraftarı da haklı olarak sabırsız. Şimdiden 4 puan fark yemişiz zirveyle. Her kapanabilir puan aralığını tabii kapanabilir puan aralığı ama bir an evvel yani böyle bir seri yakalayalım da şöyle yukarı doğru tırmanalım, şampiyon olalım diye bekliyor. Fenerbahçe'nin işi kolay değil. Ancak bu sorunlar, problemler biterse ama İsmail Kartal hocaya da yani zor diyorum. Yani iyi bir hoca bu takımı ayağa kaldırır. Trabzon için de geçerli bu yani. Dolayısıyla böyle bir lig yaşıyoruz. Aşağısı bu sene ciddi anlamda karışacak. Yani Samsun'a bakıyorsunuz. Samsun belki oyuncu sirkülasyonu çok yaşadı. Eyvallah kabul. Zaman ihtiyaçları olabilir ama yani belki Rize maçı mıydı geçen haftaki o maçta performansları iyiydi yani. Kazanıp kaybetmek bir şeyleri değiştirmez.
1: Evet.
0: Pardon, Rize deplasmanında kazanmışlardı. 2-0 kazanmışlardı 2-1'e. O maçta çok iyilerdi. Ama mesela şey maçına bakıyorum, eski Samsun yok. Yani onu göremiyorum. Biraz zamana ihtiyaçları olabilir diye düşünüyorum. Çorum daha iyi olmasını bekliyorum. Çorum'un 4 puan yaptılar. Daha iyi olmasını bekliyorum Çorum takımının. Eyüpspor'u yendiler. Daha iyi olabilirler. Göztepe şaşırtıcı. Konya şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı yani Konya. Enteresan yani. Dolayısıyla böyle bir ilk yaşıyoruz. Ama tabii dalgalanma olacaktır. Fakat düşme adayı çok takım olabilir yani, ben sana söyleyeyim.
1: Yani hocam her an her şey değişebilir. Yani bazı takımların oynamış olduğu futbol bir hafta çok kötü, diğer hafta çok iyi. İlk 5-6 haftalık süreç Aykut Hoca'nın ifadesiyle, Aykut Kocaman Hoca'nın ifadesiyle suni bir puan tablosu olabiliyor.
0: Tabii. İstikrar önemli yani. Dalgalanmalar, evet. Yani dalgalanmalar takımı da zarar verir. Sonra bir trende, kaybetme trendine girersiniz. O duygu da çok farklı bir duygudur. Hep böyle yine mi kaybedeceğim baskısıyla üzerinizde olur, yine kaybedersiniz. Yani evet. Psikoloji futbolda çok önemlidir sevgili Salih.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz var mı?
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Görüşürüz. Hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Hoş bulduk Salim, iyi şükür. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. İlk hafta, ligin ilk haftasında Erzincan Spor'la 3-3 berabere kaldınız. Muhteşem bir geri dönüş vardı, ancak hakem kararlarıyla ilgili tepkiniz de oldu. Bu noktada neler söylersiniz hakemin vermiş olduğu kararlarla alakalı, ligin ilk haftası?
3: Vallahi ilk önce şöyle diyeyim. Yani lig bu hafta yeni başladı. Tüm takımlarımıza, herkese başarılı bir sezon, yani güzel bir sezon geçirmesi dileklerimi iletmek istiyorum ilk önce. Ama tabii şey biliyorsun, ben yani kolay kolay yani bir maçta hakemi eleştirdiğim nokta olmamıştır fazla. Bazı hakemlerle iyi de yönetse, kötü de yönetse fazla yani şeye girmeyiz, biz polemiğe girmeyiz. Ama bu maçta yani şey, karşımızdaki takım Erzincan Spor. 300 milyona kurulmuş takım. Biz mütevazı bir bütçeyle yani çok iyi bir takım kurmuştuk. Ondan belki bizim 7 kat 8 kat bütçeyle kurulmuş bir takım. Biz bunu her zaman söyleriz. Yani bir takımı parayla kurmak önemli değil. Önemli olan yürekli, savaşçı, mücadeleci oyuncuları bulmak, kadro mühendisliğini yapmak çok çok önemli. Ben bizim hocamız Cafer Elen, yani bu kadro mühendisliği konusunda her zaman ona güvenmişimdir, inanmışımdır. Üçüncüdeki bizim sportif direktörümüzdü o zaman Cafer Elek. O zaman bütün kadro mühendisliğini kendisi yaptı. Bütün oyuncuları kendisi aldı. Bu sene de aynı keza. Yani ben pazar günkü maçta gerçekten takımımızdan, o da 5-6 tane hani eksiğimiz oldu halde. Yani iyi oyuncularımız, ilk 11'de oynayacak oyuncularımız eksiği oldu halde, gerçekten sahada yani bir Erzincan Spor'un harcadığı paraya bakaraktan, bir de Adana FK'nın harcadığı paraya bakaraktan gerçekten hemen takımına gurur duydum. Yani iyi mücadele etti. 2-0'dan yani 3-2'ye getirmek, yani bir de karşındaki büyük bütçelerine kurulmuş Erzincan Spor, ama biz gerçekten sahada Erzincan'ı gerçekten yani yerden bir ettik desek doğru olur. Ama gelelim hakeme. Ya gerçekten yani bir hakem yani bu kadar hata yapamaz ya. Özellikle uzatma dakikalarında 4-5 dakika bizim ceza sahasının dışında biz kontrol hatanı çıkacağız, fail veriyor. En ufak bir şeyde Erzincan oyuncular yere düşüyor, fail veriyor. Ben sana bizim 90+5 Samet Ali Kaya'nın göğsüne çarptığı pozisyonu videosunu attım sana Salim.
1: Evet.
3: Yukarıda Allah var, biz inançlı insanlarız. Ya yan hakemin gözünün önünde yan hakem bayrak kaldırmıyor. Çünkü net yani göğsüne çarpıyor. Ellen arkası yok. Orta hakem görme şansı %0.

0: sıfır. Ama yan hakemin gözünün önünde olan bir şey. Ya buna nasıl el verdin ya? Ya bu pozisyonda 90+5 maçın bitmesine bir dakika var. Bu pozisyon gol oldu. E bizim hakkımız yenilmiş olmadı mı yani Salim burada?
1: Peki Sayın Başkan, Ferhat Bey'e bunları ilettiniz mi? Bana evet, görüntüleri bütün gönder.
0: Bütün bu videoların hepsini, kaç tane pozisyonda hatalar var, hatalar zincirleri var. Bütün pozisyonlar, videoların hepsini çektik. Hepsini federasyondaki Ferhat Bey'e de attık. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da attık. Mecnun abiye de attım. Murat Şahin'e de attım. Yani bütün bazı her yere attık. Yani resmen bizim aklımız...
1: Cevap geldi mi peki Sayın Başkan?
0: Cevap? Yani biliyorsunuz biz Mecnun abi, bizim yani aile dostumuz. Yani şey, yani bu da yani o son pozisyon, göğse çarpılan pozisyon. Yani herkes yani diyecek bir şey bulamadı yani burada ya. Evet. Artık hakemle ilgili kararını federasyon kendisi verir. Yani ben burada sadece yani takımımızın, şehrimizin hakkını savunmakla mükellefim. Biz de bunu gerektiğince yani sesimize çıkarttığımıza inanıyorum. Gerçekten Muhammed Taha Onat hakemle ilgili federasyonun yatırım yapmasını bekliyoruz. Artık
1: evet, bir yaptırım olabilir.
0: Bir yaptırım olmaz. Çünkü yani olmayacak şeyleri yaptı bize ya. Yani Erzincanlı yöneticiler bile dedi. Maç sizin hakkınızdı dedi. Bak bunu Erzincanlı yöneticiler samimi bir şekilde dedi. Yani güzel bir dostluk oldu. Güzel biz Volkan Ballı'yı misafir ettik, ağırladık, yolculadık. Her şey güzeldi. Ama gelelim. Ama 90 dakikanın sonunda yani hakem bizim resmen bir berabere bitti ama iki puanımız hakeme yazdık biz.
1: Peki Sayın Başkan, takımınızı nasıl buldunuz? Cafer Elek, Cafer Hoca, ifade ettiğiniz gibi üçüncülükte sportif direktördü. Planlamayı birlikte oluşturdunuz. Takım şampiyon oldu. Ardından kendisi kariyerine teknik direktör olarak devam etti. Tekrardan yolunuz kesişti. Abi kardeş ilişkiniz de var. Bu sezon farklı bir yapıda Adana FK. Genç gelecek vadeden oyunculara yatırım yaptınız ve tecrübeli oyuncularla harmanladınız. Neler söylersiniz takımınızla ilgili, Cafer Hoca ile ilgili? O ahenk ya, yakalandı mı Sayın Başkan?
0: Nasıl?
1: O ahenk yakalandı mı? O
0: Ben Cafer'e inanan bir insanım.
1: Evet.
0: Aramızda abi kardeş güzel ilişki var. Bazen sert, bazen böyle güzel, yani öyle birbirimizi her türlü yani attığımız adımı, aldığımız nefesi bilen insanlarız Cafer'le ben.
1: Tatlı sert bir ilişkimiz var Sayın Başkan.
0: Tabii güzel bir evet, kardeş ilişkimiz var. Ben Cafer'e, tabii bizim üçlülükten belli, ben Cafer'e inanan bir insanım. O arzusuna, o isteğine, futbol zekasına, futbol bilgisine inanan insanlarım. İnanan, özellikle ben Cafer'e çok inanıyorum. Kadro mühendisliğine, oyuncu izleme şeyine. Ben biliyorsun daha önce scoutluğu da var, daha önce futbol hayatı da var, hocalığı da var, sportif direktörlüğü de var. Harmanlayaraktan Cafer Hoca yukarı doğru, Süper Lig'e doğru Allah'ın izniyle, ya biz inşallah bizden beraber gider, bizden beraber gideceğinden eminim ben. Çünkü Cafer Hoca artık buranın tapulu malı, hadi bazen diyorlar ya, hani her sene 3 tane 4 tane hoca, bizim bu sene asla. Ne olursa olsun, fırtına da çıksa, deprem de olsa, yani biz bu sene Cafer Hoca'yla beraberiz. İnşallah önümüzdeki senelerde beraber olacağız. Cafer Hoca'nın ben hocalığına inanıyorum. Kadromuza gelince gerçekten iyi, mütevazi bir bütçelerle, yani bazı oyuncuları biz seyrettik. Yani Erzincan'la yöneticiler bile hayran kaldı yani. Evet. Şimdi mesela bizde bir Tuna var. Bir Konya'da aldığımız Mehmet Ali var. Yani bazı oyuncularımızı herkes hayranlıkla izledi. Biz bile hayranlıkla izledik ya. Yani evet, biz yani kimse kimin harcadığı paralara bakmayın. Biz gizliden saman altına su götürerekten, karda yürüyerekten, izini belli etmeden yukarıya doğru, en yukarıya çıkacağız sezon sonu Allah'ın izniyle.
1: Peki Sayın Başkan, Adana'da futbola yani siz ciddi yatırımlar yapıyorsunuz ama Adana takımları berbat bir durumda, maddi destek göremiyor. Buna ne dersiniz? Ne siz ya, ne diğer takımlar, Adana Demirspor, Adana Spor, Yaz Gücü, ya Adalet
0: artık,
1: Gücü.
0: Artık yani şehir destek çıksın. Ya şimdi şehir destek çıksın demekten yorulduğumuzdan dolayı artık diyoruz ki artık şehir destek çıkmasın. Çünkü çıksın desek de çıkmıyor, çıkmasın desek de çıkmıyor.
1: Evet.
0: Kendi yani şeyimizden, imkanlarımızdan, kendi olanaklarımızdan ayakta kalmaya

0: çalışan bir kuruluş. Zaten Adanaspor'un durumu ortada, Demirspor'un durumu ortada. Adalet Gücü Levent, orada orayı da Levent sırtlıyor. Levent de iyi mücadele ediyor. O da desteksiz. Hani sonuçta şehrin hiçbir yerinden bir destek yok. Sadece yani şehrimizin firması Sarıyer Kola, yani bütün takımlara destek olduğu gibi mütevazı bir şekilde biz de göğüs sponsorumuza Sarıyer Kola iş yaptık. Sarıyer Kola dışında yani dışarıdan bir ciddi bir sponsor firmamız yok. Yani Erzincan gibi Kobani'ler, Koçlar, Cengiz İnşaatlar, bizim böyle bir şeyimiz yok. Öyle bir yani sponsorumuz yok. Yani şöyle Adana'ya baktığımız zaman Adana'da öyle yani o yürekli kabadayı iş adamları fazla kalmamış herhalde. Herkes kabuğuna çekilmiş. Kimse futbolun yanına yaklaşmıyor. Sporun yanına yaklaşmıyor. Bizim altyapımızda 250-300 tane genç oyuncumuz var. Bunların Ayhan Deniz altyapıdan sorumlu başkan yardımcısı. Bütün adı şeyi onun üzerine vermiştik. Ayhan Deniz başkan ile iş yapıyor. Bu kadar yana giderlerine uğraşmak gerçekten zor. Ama biz imkanlarımız doğrultusundan, kendi bütçemiz doğrultusundan kendimiz ayakta kalmaya çalışıyoruz. Artık yani şehir destek çıksın, iş adamları destek çıksın, belediyeler destek çıksın demiyoruz artık. Demeye de gerek yok. Çünkü bu şehir gerçekten kafasına futbolu bitirmiş. Ama sonuçta biz taraftarımız gelsin, biz bir şekilde ayakta kalmaya çalışacağız. Sadece şehir bu takımı desteklesin taraftar bazında.
1: Evet.
0: Yani diğer yani yok şu gelecekmiş, yok belediye bayım, kimse gelmesin. Taraftarımız gelsin, sokaktaki seyircimiz gelsin, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimiz, taraftarlarımız gelsin. Başka hiçbir şey demiyorum ben.
1: Evet. Buradan da bir çağrı olsun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.
0: İnşallah Sakarya maçından sonra kim geliyordu bizim buraya? Bingöl geliyor herhalde.
1: Evet.
0: İnşallah o maça bütün seyircilerimiz stadı full doldururuz inşallah.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Başarılar diliyorum Sakaryaspor maçında da. Hakikaten kazansın
0: ol,
1: diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Rica ederim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Menderes Kutlu'ydu. Menderes Kutlu'ya teşekkür ediyorum. Birazdan Gökhan Beşiktaş, Kocaeli Spor'u yakından takip eden Gökhan Beşiktaş bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Gökhan Beşiktaş'la birlikte de gündemi değerlendireceğiz. Birazdan hattımızda konuğumuz olacak Gökhan Beşiktaş sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Kendisiyle birlikte Kocaeli Spor'daki son durumu değerlendireceğiz. Galatasaray maçı öncesinde eksikler var mı? Hepsini değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Gökhan abi bizlerden telefon bekliyor. Ardından ise Mustafa İnci bizlerle birlikte olacak. Gökhan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
2: Hoş buldum Salimciğim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
1: Teşekkür ederim. Kocaeli Spor'u yakından takip ediyorsun. Bu hafta da İstanbul'dasın.
2: Evet.
1: İnşallah. Geleceksin maça.
2: Nasipse ölmezsek geleceğiz.
1: Bu arada Kocaeli ve Konya basını, Bursa basını, Trabzon basını hem iç sahada hem de dış sahada takımını yakından takip eden bir basın ordusu diyebilirim, basın emekçileri diyebilirim. Bir basın mensubu arkadaşınız olarak, kardeşiniz olarak da tebrik ediyorum bu konuda. Hiçbir maçı kaçırmıyorsun Gökhan abi.
2: Teşekkür ederim. Bunu diğer kulüplere, saygısızlık şehirlere ya da meslektaş büyüklerime, arkadaşlarıma saygısızlık etmek için söylemiyorum. Asla yanlış anlamasınlar.
1: Evet.
2: Fakat şimdi Bursa Spor muhtemelen bu yıl Süper Lig'e gelecek. Bunu seneye test edebiliriz. Ama şu ana kadar gitmiş olduğumuz şehirlerde diyorum yani deplasmanlarda, biz oradaki ev sahibi muhabirlerden de daha kalabalık olduk. Çoğunlukla evet. Öyle olduk. Bu da bizi mutlu ediyor. Daha fazla motive oluyor. Şehir aslında Kocaeli Spor'un etrafında birleşmiş durumda. İkinci baharını yaşıyor, öyle söyleyebilirim sana.
1: Evet. Galatasaray'la deplasmanda oynayacak Kocaeli Spor. Evet. Bunun altını evet. Çizelim. Son durum evet. Nedir? Takımla alakalı.
2: Kocaeli Spor biliyorsun son transferleriyle beraber bu yıl geçen sezondan daha erken takımını hazırlamış oldu. Geçen sene ikinci milli aradan sonra hala gelen ve adapte olması beklenen oyuncular vardı. Zaten onun ızdırabından dolayı çok uzun haftalar puan alamamıştı. Fikstürü de çok zordu biliyorsun. Trabzon'a gitti, Kadıköy'e gitti. İçeride Samsun'da oynadı. Samsun geçen sezon daha iyi bir Samsun'du. Bence Samsun bu sezon da iyi olacak. Eksik oyuncuları döndükten sonra yine adından söz ettiren bir oyun oynayacaklar, öyle bekliyorum. Bu sene transferler daha erken bitti. Fikstür de geçen sezona nazaran daha hafif olunca ve oyuncular da geçen sezonki takımdaki oyunculara saygı duymakla beraber daha kaliteli, daha yararlı, kaliteli demeyeyim, daha fayda alınan oyuncular olunca ister istemez bu tabelaya da çok erken yansıdı. Söylemiş olduğun gibi Galatasaray'la bir maçımız olacak. Kocaelispor en son Süper Lig'de 33 yıl önce lider olma sevinci yaşamış. 33 yıldır bu kentte Kocaelispor Süper Lig'de lider olamıyor. Zaten bir 16 yıldır yoktu, biliyorsun. Yani tabii ki Kocaelispor'un hedefi sezon boyunca lider olmak, lider kalmak, şampiyon olmak değil. Herkes gerçeklerin farkında. Hayalperest bir durum yok, ütopik bir durum da yok. Ama önümüzde matematik olarak bir gerçek var. Kocaelispor Galatasaray'ı deplasmanda yendiğinde Beşiktaş Erzurumspor maçının sonucuna göre belki bir hafta kalacak, belki iki hafta kalacak ama Süper Lig'de lider olacak. Amatörden hiçbir şeyini kaybetmeden, hiçbir şeyinden vazgeçmeden tırnaklarıyla kazıya kazıya gelen bir kulübün Süper Lig'de ikinci yılında birkaç haftalığını da olsa lider olabilme ihtimalinin doğmuş olmasının bu kentte oluşturmuş olduğu sevinci, mutluluğu, gururu sana telefonda cümlelerle anlatabilmem çok mümkün değil Salim'cim, öyle söyleyeyim.
1: Peki yani şehirde hava çok güzel. Eksikler evet. Var mı Galatasaray maçında?
2: Son Petkovic'te Jovanović yok. Zaten alıştım yokluğuna, hasret nedir bilirim şarkısını söylüyor artık Kocaelispor taraftarına.
1: Güzel. Güzel bağladın abi.
2: Evet, alıştım.
1: Güzel şarkıdır bu arada.
2: 15 maç oynamadı geçen sezon ama oynamış olduğu maçlarda da çok kritik goller attı. Belki olmadı.
1: Kaliteli golcü.
2: Kaliteli golcü, çok iyi oyuncu. Petković yok ama biliyorsun Florian'ı aldık. Metehan Altınbaş'ı aldık. Orada iki tane güçlü santraforumuz var. Dolayısıyla eksikliğini belki oyuncu profili kimliği olarak hissedebiliriz ama hücum çeşitliliğinde, hücum alternatifinde yokluğunu hissetmemeye çalışacağız. Hissetmeyeceğiz de bence. Formda bir hücum hattı var Kocaelispor'un. Bu Galatasaray maçına da yansıyacaktır. Florian Aye ilk maçında da gol attı biliyorsun geçen hafta. Bence bu sezon adımdan çok daha fazla maçta attığı gollerle söz ettirecek. Florian'ı şu an Radyo Spor seyircilerine de duyurmuş olayım. Zaten birçok sporsever takip ediyordur ama benim beklentimin özellikle golcülük anlamında yüksek olduğunu da bu vesileyle senin aracılığına da söylemiş olayım.
1: Jovanović dışında yani baktığımız zaman var mı eksikler abi?
2: Yok. Şimdi Jovanović'te Petković'in haricinde eksik yok. Rivas yok bir de. Rivas. Ama ama şimdi zaten Jovanović geçen sezon ligin ikinci yarısında hiç oynamadı biliyorsun. Gökhan oynadı bir dönem. Son 7 maç Serhat oynadı. Şimdi Serhat da başladı. Serhat bu hafta haftanın 11'ine seçildi. Montella Kocaelispor'un 3. kez maçına geldi. Serhat 20 yaşında biliyorsun. Serhat'ı izlediğine dair iddialar ve söylentiler oldu. Geniş kadroda yerde bulabilecek potansiyele sahip. Dolayısıyla Kocaelispor'un evet sağlık açısından kadroda yararlanamayacağı bir oyuncusu var. Ama duygu olarak ve kadro kalitesi olarak yerinde oynayan oyuncuların yeterliliği olarak eksiği yok da diyebiliriz.
1: Evet. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Herhangi bir deplasman yasağı söz konusu değil değil mi?
2: Değil. 2700 kişilik yer ayrıldı bize biliyorsun. Kocaelispor'un zaten kemik bir ordusu var. Yaklaşık 7000-8000'e yakın sadece Kocaelispor'un kemik bir taraftar kitlesi var. Çıktığı gibi 24 saniyede 2700 bileti almak için bekleyen hazır bir ekip var. Oradan düşünebilirsin zaten. 24 saniyede bitti. Liginde zaten şu an konumu itibariyle başlangıcı itibariyle biliyorsun bizim Galatasaray karşısında kazanmak zorunda olmamızı gerektiren bir durumumuz yok. Bu bizim için mutlaka bir avantaj olarak sahaya yansıyacak. Çünkü çıkacağız, top oynayacağız. Sonuç ne olursa olsun bizi üzmeyecek. Önemli olan takımın sahada armının formunun hakkını vererek oynaması ki evet. Geçen sezondan beri böyle bir takım var. Böyle bir ruh oluşturdu Selçuk İnan burada. Kaybetse de alkışlandı takım çoğu maçtan sonra. Bu hafta da öyle olacaktır. Ben çok güzel bir maç olacak. Öngörüm bu yönde. Salim izleyenlerin

0: heyecanlı maçı bekliyoruz, öyle söyleyebilirim. Takım motivasyonu üst düzey sağlamış evet. durumda. Tribün tarafta şehir motivasyon olarak üst düzey durumda. Evet. Transferleri tamamlandı. Oyunculardan şu an için beklediği karşılığı da almaya başladı hoca. Eksik olarak da söylediğim gibi Rivas, Jovanović ve Petković sakatlıklarından dolayı oynayamayacaklar ama Petković geçen sezon 15 maç, Jovanović de 17 maç oynamamıştı zaten.
1: Evet. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için Gökhan abi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim abi.
0: Katılım sağladığın için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
1: Hoşça kal, kendine iyi bak. Hafta sonu görüşmek üzere Gökhan abi.
0: İnşallah maçta. Kardeşim. Kolay gelsin. Evet. Çalışmalar.
1: Kocaeli Spor'u yakından takip eden Gökhan Beşiktaş bizlerleydi. Galatasaray maçında Jovanović ve Petković yok. Bunu paylaştı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kocaeli Spor taraftarı karşılaşmanın deplasman tribün biletlerini bitirdi. Herhangi bir deplasman yasağı yok. Bunun da altını çizmiş olalım. Hattımızda konuğumuz bu bölümde Mustafa İnci, kendisiyle bugün oynanacak olan maçı konuşacağız. Çok da fazla zamanı yok. Birazdan yayına girecek. Mustafa abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
2: Hoş bulduk Salim kardeşim. Nasılsın? İyi misin?
1: İyiyim. Teşekkür ederim Mustafa abi. Kırmadın, yayınımıza bağlandın. Bugün nasıl bir maç bekliyorsun? Ben de muhtemel 11'i araştırıyorum. Özellikle evet. de Abdülkerim'in olmamasını bekliyorum ben. Okan Hoca her ne kadar oynayabilir dese de orada bir rotasyon bekliyorum. Senin de yani, nedir?
2: Şöyle Salim Manav, ben de orada bir değişiklik bekliyorum açıkçası. Son edindiğim bilgilere göre, tabii bu tartışılır. Sen de belki programında konuşabilirsin ya da konukların da bu konu hakkında fikir hasbihalde bulunabilirsin ama Jakobs'un sol stoper oynanması bekleniyor.
1: Evet.
2: Ama orada mesela taraftar da şunu sorabilir. Bu aynı şey Deniz Gür için de geçerli. Yani center for mevkiinde Barış mı oynayacak? Deniz'i mi tercih edecek? Leo hazırsa Leo mu kullanılacak? Ama savunma hattından başlayacak olursam burada sol stoperde Davinson'un partneri olarak Jakobs düşünülebilir. Güncel bilgiler bu yönde Salim Manav.
1: Bence
2: ama burada
1: şu
2: tarafta...
1: da olabilir. Şu da olabilir. Hı-hı. Dinleyenlerimize bir opsiyon sunalım. Batrakov'un önünde Yunus da oynayabilir. Yani 4-6-0 şeklinde de bir dizilim olabilir.
2: Böyle de olabilir ama bu çok fazla Galatasaray'ın da oyun planından kopacağını sanmıyorum. Yani Okan Buruk her maça özellikle Avrupa'da maçlara göre strateji belirliyor ama onun şöyle bir durumu da var. Yani Okan Hoca genelde güvendiği ve alıştığı oyuncularla böyle zorlu maçlara çıkmayı tercih ediyor. Hani burada mesela şunu sorabilir dinleyicilerimiz, sevgili Radyospor dinleyicilerimiz. Mesela Jakobs yerine orada hazır alınmış genç ve güçlü sayısı bir Bitciabı oynatılabilir mi diye ama Okan Buruk'un şu aşamada ona kadroda yani ilk 11'de yer vereceğini düşünmüyorum. En azından ne alıp ne vereceğini bildiği Jakobs'u değerlendirebilir. Orta sahada keza sağ, yani ben şöyle bir dizilim yapayım. Uğurcan kalede, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren dörtlüsünü bekliyorum geride. Ortada Beyra, Sara, sağ tarafta Yunus, ortada Batrakov on numara pozisyonunda, suda Sané mi olur, Leao mu olur sence? Ya da Sané mi sağda olur, Yunus mu sağda olur? Bunları tartışıyorum ben de bugün arkadaşlarla. Yani ama hücum hattının Yunus, Batrakov, Sané ve Barış gibi şekilleneceğini düşünüyorum.
1: Evet.
2: Burada Leao çok önemli, çok kritik bir durumda. Eğer hazırsa, eğer başlayacaksa ve bunu kanatta, kanat forvet olarak değerlendirmek istiyorsa otomatikman Barış önde olur, Leao sol tarafta olur, Sané de sağda olur diye düşünüyorum. Ama orada Yunus mu Sané mi tercihi, bu da birazcık hocanın tabii maç stratejisine bağlı. Yani hangi oyuncuyu yedekte bekletirse bekletsin, burada yedekten oyuna maçın gidişatına göre alınacak ve oyuna sürülecek oyuncu kesinlikle çok fazla katkı sağlayacaktır. Bu Yunus olsa Yunus, Sané olsa Sané, Leao olsa Leao. Burada önemli olan Salim Manav, taraftarın da bu yönde bir beklentisi var gibi sanki. Bugün sabah Libero YouTube kanalında yaptığım yayında da açtığımız anket mesela orada net salt forvet özellikleri olan bir santrfor, yani Deniz Gül oynasa mı acaba diye düşünüyor taraftar. Barış'ın son bu lige yani başladığından beri son zamanlardaki formu da ortada, pek form durumunun iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ama belki de Okan Buruk bahsettiğim gibi bildiği ve tanıdığı oyuncudan da kolay kolay vazgeçmez. Ön tarafta onun pres gücünü ve fiziksel gücünü, bitiricilik konusunda istediği kadar olmasa da fiziksel ve pres gücünü kullanıp genç olan Sporting savunma hattının tecrübesizliğinden faydalanmak isteyebilir. Yani Barış onları ön tarafta hücumda yorar ve yıpratırsa pres gücüyle,

0: araya kaçacak işte Sané olabilir, Leao olabilir, Yunus olabilir ya da orta sahada Torreira ikilisinin aralara, defansın arkasına kaçacağı senaryoları değerlendirmek isteyebilir Barış üzerinden Okan Buruk.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. İfade ettiğin gibi Galatasaray'ı değerlendirdik. Sporting'de dikkat edilmesi gereken kim?
0: Şimdi Salim Anam, şöyle, Sporting aslında geçen sezon çok iyi bir noktada tamamladı Şampiyonlar Ligi'ni. Çeyrek final gördü.
1: Evet.
0: Ciddi de bir oyuncu satışı yaptı aslında. İyi de 200 küsür milyon euroları bulan bir oyuncu satışında bulundu. Aslında çok önemli oyuncularından çıkmış oldu. Fakat yerlerine yaptığı takviyeler bence gayet makul ve mantıklı takviyeler. Yani işte sol tarafta oynayan Gonçalves çok yetişkin, altyapıdan çıkan bir oyuncu ama genç olmasına rağmen çok olgun ve olumlu futbolu var. Ligde yanlış hatırlamıyorsam 4 gol ve 1 asisti var şu ana kadar oynadığı maçlarda. Orta saha ikilisine çok dikkat etmemiz gerekiyor burada. Altimira, Betis'ten gelen oyuncu, Dumbia, Venezia'dan geldi. Bu orta sahadaki ikili çok sayılı ve güçlü oyuncular Salim Anal ve bunların boy avantajları da var. Evet, yani Altimira doğru. Dediğimiz oyuncu bir Altimira 1.90'nın üzerinde 1.91 olması lazım. Dumbia'da aşağı yukarı 1.85-1.86 diye hatırlıyorum. Bunlar yani hücumda duran top organizasyonlarında ya da savunmada avantaj sağlayabilecek fiziksel özelliklere de sahip ve orta sahada ikili olarak çok sağlam duruyorlar. Bunlara ek olarak az önce bahsettiğim gibi zaten 10 numara pozisyonda Salazar'ın oynamasını bekliyorum. Suarez iyi bir golcü önde ama Gonçalves'e dikkat etmemiz gerekiyor Salim Anar. Evet. Gonçalves'in kanat bindirmeleri ve çaprazı yapacağı koşular defans dengemizi bozabilir ve bu noktada en çok dikkat etmemiz gereken oyuncunun o olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için Mustafa abi. Birazdan sen de yayına gireceksin. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Bana vakit ayırdığın için çok sağ ol. Dinleyicilerine ve sana iyi günler diliyorum Salim.
1: Teşekkür ederim. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda son konuğumuz Mustafa İnci'ydi. Bugün Galatasaray'ın Sporting Lisbon deplasmanında Şampiyonlar Ligi ilk aşamasında ilk maçı var. Yarın Fenerbahçe sahasında Roma'yı ağırlıyor. Canı yürekten temsilcilerimize başarılar diliyorum. İnşallah haftayı güzel tamamlarız. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetleriyle tamamlarız diyelim. Yayınımızı noktalayalım. Benden hemen sonra Hat-Trick programında Genco Buran, Mert Elan ve Ali Erim sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Mehmet Sevinç yok. Onun yerine yine bugün ben varım. Ercan abi hoş geldiniz.
6: Yayına. Merhaba, hoş bulduk.
5: Nasılsınız?
6: İyi misiniz? Sen nasılsın? İyisin?
5: Gayet iyiyim. Bir futbol severi olarak çok keyifliyim. Dün Şampiyonlar Ligi
6: evet,
5: başladı.
6: Evet, açıldı.
5: Yani futbol severlerin bayramı başladı diyebiliriz. Gerçekten de öyle oldu. 6 maç 32 gol. Çok güzel bir başlangıç diyebiliriz.
6: Aynı kanaatteyim.
5: Çok güzel goller vardı. Aynı zamanda çok güzel pozisyonlar vardı. Hepsini konuşacağız. Aynı zamanda bu akşam temsilcimiz Galatasaray'ın maçı var. Saat 22'de. Dün biraz Sporting Lisbon'u detaylı bir şekilde analiz etmiştik beraber. Hem biraz özet geçeriz hem Galatasaray ne yapabilir onu konuşuruz. Muhtemel 11'leri zaten paylaşacağız hep beraber. Dün Sporting'i detaylı analiz etmiştik. Bugün yarınki Fenerbahçe'nin rakibi Roma'yı biraz analiz ederiz diye düşündüm. Aynı zamanda bazı sürprizlerimiz de olur. İsterseniz dinleyicilerimize de WhatsApp hattı numaramızı paylaşalım. 0538 052 1487 0538 052 1487. Bu akşam maç nasıl olur? Ne olur bu akşam maçta? Bize gönderebilirsiniz. Skor ne olabilir? Pozisyonlar ne olabilir? Kafanızdan neler geçiyor? Bizimle paylaşabilirsiniz. Soru görüş önerilerinizi yine WhatsApp üzerinden bize yazabilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp hattımızın numarası, yazılı olarak WhatsApp'tan

0: mesaj yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyelim ve vakit kaybetmeden dün akşamla başlayalım Ercan abi. Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nin açılışı oldu. 6 tane karşılaşma vardı. Baktığımızda enteresan diyebileceğimiz bazı karşılaşmalar oldu. 3-2 biten 2 tane karşılaşma var. Borussia Dortmund Villarreal, düzeltiyorum, 3 tane karşılaşma var. Borussia Dortmund Villarreal karşılaşması, Lille Real Betis karşılaşması ve Kulüp Brugge Aston Villa karşılaşması 3-2'lik skorlarla bitti. 5'er gol oldu. 15 gol 3 karşılaşmada izledik. Real Madrid Inter maçı sonucu merak edilen karşılaşmalardan bir tanesiydi. Kalecilerin devleştiği bir karşılaşma oldu ki Courtois özellikle çok önemli kurtarışlar yaptı. 2-1 Real Madrid kazandıp Inter defansının ve Inter kalecisinin sadece bir hatası vardı. O hata da golle sonuçlandı. Real Madrid Inter karşısında 2-1 kazandı. Yine baktığınızda Porto Manchester City karşılaşması yağmur altında oynanan bir karşılaşmaydı. Manchester City golcüsü Haaland'la 2 tane gol buldu ve 2-0 kazandılar. Aynı zamanda 59 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Haaland 59 gol atmış. Başarısını gösterdi. Gol atma başarısını gösterdi. Bunu da bir dipnot olarak paylaşalım. Bizden Berk Özer'in takımı Lille maalesef kötü bir başlangıç yaptı Real Betis'e karşı 3-2. Kırmızı kart var bu arada Lille'de. Yine AEK LASK merak ettiğimiz karşılaşmalardan bir tanesiydi. AEK Razvan Marin'le harika bir frikik golüyle 1-0 kazandı karşılaşmayı ki LASK da çok böyle güçlü bir takım değil. AEK çok daha derli toplu bir takım olarak gözüktü LASK'a karşı. Neler söylersiniz dün akşam için Ercan abi?
1: AEK'da Nikolić kendini gösteren ve Avrupa'da ön plana çıkmak isteyen bir teknik direktörleri var. Onu söyleyeyim önce. Real Madrid'in galibiyeti normal. Bernabéu'da Inter'i mağlup ettiler.
0: Tam bir Mourinho maçı oldu.
1: Aynen öyle. Buna kazanmak çok önemli. Final gibi bir maç. Aston Villa Premier Lig'e iyi başlamadı ama lig farkı dedik dünkü değerlendirmelerimizde. Bruges'u mağlup etmeyi başardılar. McKee'nin az önce yayına girmeden bahsettik. Gol vuruşunda savunma teması olmasına rağmen topun çok iyi yere gittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Porto tıklım tıklım dolu tribünler önünde. Dediğin gibi yağmur altında rakibi Manchester City Haaland'ı yine iyi kullandı. Haaland birçok teknik direktörün kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncu. Onu söyleyeyim. Yani şimdi Haaland'a göre dün mesela Real Madrid'de bir Haaland olsa farkın biraz daha fazla olabileceğine inananlardanım. Dün yine iki tane gol attı. Dünyanın şu anda Harry Kane'le beraber en tehlikeli iki santraforu. İkisi de her zaman için bir teknik direktörün sahip olacağı isteyeceği daha doğrusu çok önemli iki oyuncu. Dün akşam açılış sağlandı ve Şampiyonlar Ligi başladı. Bir de Haaland'ın bir pozisyonu var. Hakem sarı kartla değerlendirdi. Kartın rengi farklı olabilirdi iki oyuncu içinde.
0: Güreş vardı orada. Bayağı güreş vardı.
1: Hakem oyuncuları oyunda tutmak istedi. Bir iyi niyet göstergesi olarak değerlendiriyoruz bunu. Hakemlerin neler yapabileceğini Şampiyonlar Ligi'ni izlerken görebiliyoruz. O iyi niyet göstergesi ya bizde olsa hemen kırmızı kartlar çıkar. Ben sana söyleyeyim.
0: Bu arada şöyle durum var. Yani bazı pozisyonlar gördüm. Bizde çok tartışması olur. Çok tartışması olur Ercan abi. Yani bitiremeyiz o tartışmaları. Yani hatta şey derler ya sonu karakolda biter diye bir deyimimiz vardır. Tabii aynen doğru. Öyle olur bizde. Yani bazı pozisyonlar var. Hakem şansı da bazı noktalarda işe yaradı. Ama bazı pozisyonlar bizde çok tartışılırdı. O yüzden yabancı hakemlerin maçları ve yabancı maçlar Avrupa maçları gerçekten keyifli oluyor. İyi hakemler, çok iyi hakemler var. Yine dün akşam çok iyi hakem performansları da ya gördüm.
1: Arada fark var Ahmet. Yani İyi bir konu açtın. İki ülke işte maçları İngiltere'deki Premier Lig hakemleri bizim Süper Lig hakemleri ya da Bundesliga'nın hakemleri bizim Süper Lig hakemleri. Bir hafta otursun değerli dinleyicilerimiz bu liglerdeki yönetimlere bir baksınlar karşılıklı. Arada dağlar kadar fark var. Çok geliştirmemiz gerekiyor bizim kendi hakem dünyamızı. Çok. Ya anormal açılmış bir mesafe var. Bu mesafe nasıl kapanacak? Bunu zaman gösterecek. Kapanır mı? Uğraşmak gerekiyor.
0: Niyet.

0: ilgimiz bu yönde de işte bir herhangi bir atılım da görmüyoruz orada diyelim. Ercan abi dün Porto Manchester City maçında 1-0'a kadar, Haaland'ın golüne kadar Manchester City resmen tek kale top oynadı ilk yarı. Porto'ya karşı Porto'da bir de oynadı yağmur altında, tek kale oynadılar. Hatta işte spiker de söyledi ilk yarı Manchester City kalecisi de onun numarayı hiç görmedik diye. Gerçekten doğru. Hiç görmedik.
1: Ya öyle bir pozisyon var. 8 oyuncu Porto'dan ceza sahasında kapanmış. Şut atıyor Manchester City. O top onlardan dönüyor. Ya, resmen kendi evinde mahkum oynamak diye bir cümle kurulabilecek pozisyonlar yaşandı. Aradaki güç farkının böyle ortaya çıktığı anlar çok fazlaydı City Porto maçında.
0: 1-0'dan sonra ama Porto devreye girdi ikinci yarı itibarıyla. Evet. Porto bayağı bir pozisyon buldu. Özellikle Maresca'da ben dikkat ettim. Biraz ileride tutuyor yani stoper hattını, o da biraz daha ileride tutuyor.
1: Bütün Avrupa'da öyle artık.
0: Avrupa takımları da genelde böyle bir durum var. Yani geriye sarkma durumu fazlasıyla oluyor. Ve dün Porto bunu değerlendirmeye çalıştı. Ama bitiricilikte sıkıntıları vardı Porto'nun. Ve sonrasında da 90'larda yine gol geldi. Ve 2-0'la Porto kaybetmiş durumda Manchester City'ye karşı kendi evinde. Merak ettiğim karşılaşmalardan bir tanesi Borussia Dortmund'tu. Jurassi fırtınası diyelim. İki tane gol attı. Bir tanesi penaltı. Bir tane de kendi kalesine gol attı. 3-2 ile Villarreal'e karşı önemli bir galibiyet aldılar. Ama Dortmund da bazı maçın bazı anlarında kayboluyor maçtan. Onu gördüm Ercan abi. Villarreal bunları biraz değerlendirmek istedi. Ve geriye doğru çok açık veriyor Borussia Dortmund. Onlar için biraz sıkıntı. Yani Alman futbolu için biraz sıkıntılı bir durum olarak gördüm.
1: Şöyle bakabilirim o olaya. Yine sezon başı, hı hı. Yine ilk maçlar, yine Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç. Dortmund bu problemi aşar. Çok deneyimli Kovac teknik direktörleri var. Onlar da yaptıklarını görmüşlerdir. Sezon başında böyle maçlarda böyle kaybolmalar zaman zaman normal değerlendirilebilir. Hı hı. Daha çünkü sezon başı.
0: Sezon başı İspanyollar biraz daha becerikli olabilseler belki 3-3'ü de yakalayabileceklerdir. Real Betis Lille karşılaşmasında ben Lille'i beğenmedim. Kendi evinde oynadı Lille. Bir ara ilk başta iyilerdi. Bir Real Betis neye uğradığını şaşırdı gibi ama Real Betis'in gerçekten çok kurt bir hocası var. Pellegrini kontra atak nasıl oynanırı Real Betis bir kez daha gösterdi Lille'e karşı. Ve temsilci yani bizden bir kaleci Berke bazı pozisyonlarda çıkartamadı topları. Ciddi manada sıkıntılı bir durumdu Lille için. Lille'de kırmızı kart dirsek pozisyonu vardı. Hemen VAR devreye girdi. VAR pozisyonu uyardı orta hakemi ve VAR'dan bir şekilde pozisyon kırmızı kart olarak değerlendirildi. Bunu da aktarmış olalım. Çok keyifli karşılaşmalar vardı. Ciddi manada çok keyifli karşılaşmalar vardı. VAR'a baktığımda VAR pozisyonlarında bir penaltı pozisyonu vardı Borussia Dortmund evet. Maçında VAR'la belli olan. Yine AEK
1: Net penaltı.
0: Düzeltiyor. Kulüp Brugge Aston Villa karşılaşması evet, penaltı.
1: Net penaltı.
0: Ele çarpan pozisyon. AEK LASK maçında bir pozisyon var. AEK'nın ikinci golü. Offside. Hemen VAR müdahale etti o pozisyona da. Yani VAR'dan da güzel pozisyonlar gördük dünkü karşılaşmalarda. Bu da ilerisi için futbol anlamında konuşuyorum. Ya bizim ülkemizi bıraktım. Dünya futbolu anlamında konuşuyorum. Gayet iyiydi. Çok yine hızlı tempolu karşılaşmalar vardı. Bu akşam da benzer karşılaşmalar bekliyorum. İsterseniz bir Batıkan'la da bir göz göze gelirsem ara için Batıkan'la bir bakalım araya geçelim. Ara sonrası yeni bölümde artık bugünkü karşılaşmaları konuşmaya başlarız ve tabii ki temsilcimiz Galatasaray maçında konuşacağız.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde dünkü Şampiyonlar Ligi'nin açılış günündeki karşılaşmaları konuştuk. Aynı zamanda bir kez daha hatırlatalım. Temsilcimiz Galatasaray bu akşam saat 22'de deplasmanda Sporting Lisbon'la oynayacak. Bu akşam maç ne olur? Nasıl bir skor olur? Neler düşünüyorsunuz? WhatsApp üzerinden bize yazabilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp'tan mesaj yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Skor tahminlerinizi de alıyoruz. Aynı zamanda nasıl bir maç olur? Onu da yazabilirsiniz diyelim. Bugünkü karşılaşmaları, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci gününün karşılaşmalarına da hemen bakalım. Bugün saat 19.45'te Barcelona-Feyenoord karşılaşması var.
1: Evet.
0: Yine saat 19.45'te Stuttgart-Viking karşılaşması oynanacak. Saat 22'de Napoli-Arsenal karşılaşması ki günün yine enteresan karşılaşmalarından bir tanesi. Ama bence günün en flash karşılaşması tabii ki temsilcimizin maçı haricinde Liverpool-Atletico Madrid karşılaşması.
1: Evet, o maçın bayağı bir adı var.
0: Bayağı adı var. Saat 22'de Paris Saint-Germain Slovan Bratislava karşılaşması yine saat 22'de ve Galatasaray temsilcimiz deplasmanda Sporting Lisbon'la oynayacak. Saat 22'de bu karşılaşmayı da birazdan zaten detaylı bir şekilde konuşacağız. İsterseniz Barcelona Feyenoord maçıyla başlayalım. Nasıl bir karşılaşma beklersiniz Ercan abi?
1: Ya maçın ne ya, şöyle söyleyeyim, büyük favorisi. Ağır favorisi. Barcelona, Feyenoord karşısında sahaya çıktığı zaman evet dersin, bu karşılaşmada Feyenoord'un alacağı puan bana göre büyük sürpriz olur. Ya şimdi Yamalı'yla, Lopez'iyle, Gordon'ıyla,
0: Rodri'siyle,
1: Rafinha'sıyla, Pedri'siyle, ya böyle bir takıma baktığın zaman ataklara çıkan Kunde'siyle, Esparti'yle,
0: Adeyemi'siyle yeni aldıkları, evet, Dortmund'dan.
1: Ya bu bayağı işinin zor olacağı kanaatindeyim ben. Yani sahaya çıkacak 11'den bazı isimlerden bahsettik. Lige başlangıcı mükemmel.
0: Mükemmel ötesi. Herkese 5 atıyor Ercan abi.
1: Evet, yani mükemmel. Gerçekten dediğin de doğru, hatta ötesi. Bu yüzden ben bu karşılaşmada net favorim Barcelona, onu söyleyebilirim.
0: 10 senedir de Şampiyonlar Ligi'ni alamıyorlar. O yüzden onlarda da bir açlık var Şampiyonlar Ligi konusunda. Barcelona'da Şampiyonlar Ligi yeni sezon harika bir kadro kuruldu. Bu kadroyla beraber statları da geçen sezon tamamlandı. Yeni statları, yeni Neue Kamp'ı diyeyim. Ve o statta da yeni Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Bu sene çok iddialılar onlarda.
1: Bu sebepten ben çok banko favori görüyorum Barcelona'yı. Herhalde sen de.
0: Banko favori. Feyenoord'un çok bir şansı olmayacak gibi gözüküyor. Tabii futbol bu, her an her şey olabilir. Tabii ki sürprizler de olabilir ama Barcelona çok ağır favori dediğiniz gibi. Stuttgart-Viking karşılaşması. Viking'in ne yapacağını çok merak ediyorum.
1: Ben de merak ediyorum.
0: İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir ekipten
1: bahsediyorum.
0: Burada
1: tabii ev sahibi Stuttgart. Ama Viking'de de sürprizler ortaya çıkabilir mi? Genelde Norveç takımları kendi evlerinde oynadıkları karşılaşmaları çok zorluyorlar. Oraya kim gelirse gelsin, ya yani City de gelse, işte Barcelona da gelse, bayağı Norveç takımları kışta biraz daha kendini hissettirdiğinde hep önemli sonuçlar alıyorlar kendi evlerinde oynadıkları karşılaşmada. Fakat şimdi deplasmandalar. Stuttgart'la oynuyorlar. Stuttgart'ın istatistiki olarak gittili geldili bir sezon açılışı yaptığını görebiliyoruz. Bu sebepten her şeye rağmen ben Stuttgart'ı galibiyete daha yakın görüyorum.
0: Ben de Stuttgart'ı biraz daha önde görüyorum. Tabii ki Alman futbolu kendi evinde çok daha farklı olacak. Bir de ilk defa Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayacak bir Viking'e karşı. Evet. Stuttgart bence daha tecrübeli.
1: Yılları Stuttgart'ından bahsediyoruz ama oynadığı şu var istatistiklerde, Avrupa kupalarında oynadığı, katılmadan ya yani Şampiyonlar Ligi'ne gelmeden önceki mücadelelerde son 3 maçını da kaybeden bir Stuttgart var. O gerçeği de değerli dinleyicilerimizle paylaşayım.
0: Napoli Arsenal karşılaşması ki günün, yani bugünün Şampiyonlar Ligi'nin ilk önemli haftasının ikinci gününün en önemli karşılaşmalarından bir tanesi. Napoli Arsenal. Bu arada Napoli ile alakalı McTominay kalp ile alakalı bir operasyon geçirdi.
1: İki hafta sonra dönüyor.
0: İki hafta sonra dönecek, onu da aktarmış olalım. Arsenal şampiyon, Premier Lig şampiyonu. Onlar da bu sezon Şampiyonlar Ligi için bir başarı bekliyorlar Arteta ile beraber. Değişik bir karşılaşma İtalya'da olacak gibi gözüküyor.
1: Saka, Odegaard, Zolis. Anahtar oldular Arsenal takımında, bu hafta seyrettim.
0: Zolis çok iyi transfer.
1: Guimaraes hemen savunmanın önünde Declan Rice ile beraber. Bu ikili de çok iyi. Ve Havertz Arteta'nın vazgeçmediği forveti. Çerçeveyi gördüğü anda da ve topsuz oyunda da yine Avrupa futbolunun önemli forvetlerinden birinden bahsediyoruz. Kadro olarak Arsenal Napoli'den iyi.

0: Çok
1: Napoli kendi evinde oynayacak. Höylund'u mutlaka değerli dinleyicilerimiz, o gol umudu. Napoli'nin kendi evinde oynayacağı maçta. De Bruyne bu maçta 11'de bekleniyor. Ama nerede o eski günler ya da eski performans? Yok.
0: Yok.
1: Her geçen sezonda biraz daha düşüşünü görüyoruz. Ben yine de ev sahibi Napoli ile AS Real maçının bayağı çekişmeli geçeceğine inanan bir spor severim. Öyle söyleyeyim.
0: Be, zor gol olur, Arsenal alır diye düşüncem var benim de Ercan abi. Arsenal de yani evet, atar ama yani bir tane atar. Genelde defansif oynamayı da iyi evet, beceriyorlar. Arteta'nın futbolu biraz öyle. 1-0 olsun benim olsun anlayışı. Bakalım ne olacak. Napoli'de enteresan bir karşılaşma. Gecenin flash karşılaşması, temsilcimizin maçı harici, Liverpool Atletico Madrid karşılaşması.
1: Evet. Alvarez oynayacak mı diye merak ediyorum.
0: Herkes onu merak ediyor Ercan abi.
1: Bayern abi Alvarez ikilisi Liverpool'u zorlayabilir mi? Evet, zorlar. Oynarsa, hazırsa. Bunu hep beraber göreceğiz. Onun dışında Lukman'ı çok büyük umutlarla transfer ettiler. Simeone'nin şu ana kadar istediklerini o performans anlamında gösterebildi mi? Bu biraz tartışmaya açık bir konu. Ama yine de 11'de tahmin ediyorum oynayacaktır. Ben Atletico Madrid'in yine o takım muhteşem takım savunması, kötü sonuçlar da alsalar bundan kesinlikle taviz vermiyorlar. Sahada yer alacakları düşüncesindeyim. Şimdi Gravenberg ve Szoboszlai ikilisiyle başlıyor. Savunmanın hemen önünde Liverpool. Çok deneyimli Gakpo. 11'de mutlaka şans bulacak. Wirtz bu sezon geçen sezona göre nasıl? Bunu biraz haftalar geçtikten sonra daha iyi değerlendirebiliriz. Ben ama biraz daha iyi başladığı kanaatindeyim Wirtz'in.
0: Yeni transfer Barcola.
1: Bu maçta oynayacak herhalde. 11'de Barcola'yı bekliyoruz. İshak çok iyi başladı bu sezona. Ligde istikrarlı görüntüsüne devam ediyor attığı gollerle. Yine de Liverpool Atletico Madrid bayağı güzel bir maç olabilir. Ben öyle bekliyorum.
0: Simeone kitleyebilir maçı bu arada ben Liverpool konusunda. Evet, goller atıyor ama Liverpool da bir kabuk değiştiriyor gibi yeni teknik direktörüyle beraber.
1: İralla ile beraber doğru. Fakat İsa mark etmek kolay değil iyi olduğunda. Ya maçı kitlesen bile İsa'nın bulduğu pozisyonlarda çerçeveyi görme yeteneği tekrar geri geldi. Geçen seneki o sakatlıklar ve istemediği pozisyonlarda alamadığı toplar yüzünden kaybolmuştu İshak. Ama bu seneye çok iyi başladı bence.
0: Bence de bu seneye iyi başladı İshak. Bakalım. Paris Saint-Germain Slovan Bratislava karşılaşması.
1: Ya Paris Saint-Germain lige iyi başlayamadı.
0: 3-0 çektiler.
1: Değil mi?
0: Yani, yenemediler yani. Galip gelemediler o anlamda.
1: Puanları var. 2 puanı var.
0: Berabere kaldılar.
1: Evet. Paris Saint-Germain'in ama iyi başlayamadı. Tabii bu şampiyon Paris Saint-Germain'in istediği başlangıç değil. Fakat kadroya bakıyorum. Ne olursa olsun orta alana bakalım. Joao Neves, Vitinha, Ruiz. Forvet'e bakalım. Ferran Torres, Dembele, Kavara. Şimdi bu takım sezon başı formsuzluğunu mutlaka atlatacaktır. Ya bu iki senenin şampiyonundan bahsediyoruz.
0: Üçüncü olur mu diye konuşuluyor.
1: Bu daha çok erken. Onu söyleyeyim. Ya bir seriye bağladı mı 8 maç arka arkaya bir bakmışsın Paris Saint-Germain lider. Daha çok erken. Ya bunu ancak 7 ya da 8. haftadan sonra evet bu takım bu sene biraz zorlanacak diyebiliriz. Çok daha erken. Ya benim şahsi düşüncem bu. Bu sebep ya çok iyi kadro var çünkü.
0: Çok yani.
1: Yani Torres'i
0: seninki yine harika bir kadroyu.
1: Tabii Torres, Dembele, Kavara ile beraber, Kvaratskhelia ile beraber düzelmemesi mümkün değil. Mutlaka düzelecek.
0: Yıldızlar topluluğu.
1: Mutlaka düzelecek. Ben işi zor diyorum Bratislava'nın.
0: Yani benim de Slovan Bratislava konusunda biraz Paris Saint-Germain'e karşı. Paris Saint-Germain bir de hıncını da alabilir. Yani ligde kaybettiği puanların artık başlıyoruz da diyebilir Şampiyonlar Ligi artık.
1: Doğru.
0: Yerimizdeyiz. İki sezondur bu kupayı alıyoruz. Yine alacağız. O yüzden başlıyoruz diyebilir. Bir de sahanın her yerini kullanan bir takımdan bahsediyoruz. Bu yeni maçlarda, bu sezonun ilk maçlarında bunu görememiştik. Bu Şampiyonlar Ligi maçında görebiliriz diyelim. Ve Sporting Lisbon Galatasaray maçı. Dün detaylı bir şekilde Sporting Lisbon analizini yaptık.
1: Doğru.
0: Tehlikeli bir takım. Hızlı hücum oyuncularına sahip bir takım. Özellikle sol beki Araujo çok içeri kat eden bir oyuncu. Dikkat etmekte fayda var.
1: Evet.
0: Dış şut

0: imkanı vermememiz gerekiyor. Dün detaylı bir şekilde Sporting Lisbon analizini bu programda Spor Kazanı'nda yapmıştık.
1: Arroyo konusunu açtığın çok iyi oldu. Şimdi 4 maç oynadığı 11'de 1 gol 1 asist. Hı hı. Onu söyleyelim.
0: Penaltı yaptırdı son karşılaşmada.
1: Neden tehlikeli? Geçen sene 42 maçta 11'de başlıyor. 7 gol 6 asist bir savunma bekinden bahsediyoruz. Yani maçtaki anahtar oyunculardan biri olma ihtimali yüksek.
0: Çok yüksek. Yani ilk zaten onun ismini andım. Tehlike arz ediyor sol bek. Genelde soldan içeriye kat etmeye çalışıyorlar. Sağ bek daha savunmacı bir bek. Evet. Stoperleri bu arada Inacio. İsterseniz muhtemel düzelteyim. Evet. Muhtemel 11'leri paylaşalım. Sporting'de başlayalım. Kalede Silva oynayacak. Fresnada sağ bek olarak oynayacak. Debast ve Inacio o stoper hattı. Debast yeni Belçikalı oyuncu. Evet. 22 yaşında ve gelecek vadeden oyunculardan bir tanesi ki bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak acaba merak edilen oyunculardan bir tanesi. Dün detaylı 10 genç oyuncuyu paylaşmıştık. O oyunculardan bir tanesi. Sol bek Arroyo biraz önce konuştuk. Altimira ve Dumbia ön libero daha doğrusu defansif orta saha olarak oynuyorlar ki bu sezon yeni gelen iki oyuncu. Altimira geçen sezon devre arasında Galatasaray'ın transfer gündeminde olan bir oyuncuydu. Yani yakinen tanıdığımız Türk piyasasının ve Türk işte haber kaynaklarının bildiği isimlerden bir tanesi. Altimira ve Dumbia iyi defans yapıyorlar bu arada, onu da söylemem lazım. İyi top topluyorlar. Salazar şut tehdidi var. Catamo, Gonçalves, Suarez Sporting'in muhtemel 11'i. Galatasaray'ın muhtemel 11'ini de verelim. Sonra Okan Hoca'nın isterseniz basın toplantısında dün neler söylediğini dinleyelim. Sonra biz detaylı bir şekilde Galatasaray analizimizi yapacağız. Uğurcan, Salahi, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs hattı kaleci ve defans hattı olarak muhtemel 11'de bekleniyor. Yine Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sané ve Barış Alper. Sané'yi solda düşünüyor muhtemel 11'de spor kaynakları. Yine basın kaynakları sağ tarafta da Yunus bekleniyor. Bunu da aktarmış olalım. Okan Hoca'nın, Okan Buruk'un basın toplantısını da dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Muhtemel 11'leri saymıştık. Bu arada Fenerbahçeli dinleyicilerimizi soruyorlar. Roma ile alakalı detaylı analiz var, hazırlandı. Onları da sizlerle paylaşacağız. Tabii ki ilerleyen dakikalarda, merak etmeyin diyelim. Bu akşam Galatasaray maçı olduğu için şimdi bu bölümümüzde de Galatasaray'ı biraz konuşalım ve gelen mesajları da birazdan da eritmek istiyorum. Dinleyicilerimizden bu akşam için skor tahminleri almıştım. Nasıl maç olur düşüncelerini istemiştim. Sağ olsunlar, çok sayıda mesajla gönderdiler. O mesajları da birazdan eriteceğim. Muhtemel 11'lere baktığımızda Galatasaray'da sol tarafta Sané ismi hemen hemen bütün Türk basınında nereye bakarsam bakayım Leao yerine Sané'yi solda görüyoruz. Sağda Yunus oynuyor, ileride Barış Alper oynuyor, Batrakov 10 numara pozisyonunda, daha doğrusu 8-10 diyebiliriz. Orta sahada da kurgu Torreira Sara kurgusu. Defans hattında Abdülkerim oynamayacak diye konuşuluyordu ama Okan Hoca dün dedi ki bu haberler nereden çıkıyor dedi. Öyle bir durum yok, oynayacak anlamına gelen bazı açıklamalar yaptı. Tabii ki maç...
1: Nereden çıkardınız anlamadım dedi. Ben röportajı izledim. Gerçekten de
0: yalan dedi.
1: Haberleri...
0: Resmen yalan dedi yani bu habere.
1: Sabun köpüğü haberi bunlar. Fıs fıs yani.
0: Fıs fıs haberler. Abdülkerim'i de sahada görebiliriz. Görme ihtimalimiz var ama muhtemel 11'lerde Jakobs'u sol stoper olarak görüyoruz. Eren sol bek, Jakobs sol stoper olarak oynuyor. Salahi ve Sanchez de sağ bek. Şalahi ve Sanchez de sağ stoper olarak genelde kanallarda, spor kanallarında, spor basınında bu şekilde bir muhtemel 11 var Ercan abi.
1: İyi mi kötü mü diyebilemeyeceğim bu muhtemel 11'i. Bazı oyuncular mesela sağda Sané'nin daha etkili olduğunu biliyoruz. Solda oynar mı oynar. Leao'yu niye transfer etti Galatasaray sorusu akla geliyor. Bunu mutlaka değerli dinleyicilerimiz de soracaklardır. Süper Lig için değil, Şampiyonlar Ligi için. Hazır mı değil mi konuşmaları arasında. Kendisi Milan'la antrenman yapmadı mı?
0: İki haftalık sakatlık süreci vardı.
1: O kadar. O kadar. Yani Milan'da bütün sezon başı hazırlıkları değerlendirdi.

0: Ve kendisi Portekizli. Yetiştiği takım Sporting. Yani bu maçta oynar mı oynamaz mı soruların arasında. Oynaması bile, sahaya 11'de başlaması bile psikolojik anlamda bir avantaj olabilirdi. En iyisini teknik direktör bilir. Buna tabii ben bir şey diyemem. Hazır değildir belki oyuncu tam olarak. Ya da riski vardır, sakatlanma riski. Bunlara bir şey diyemem. Santrafor dün Deniz'den konuştuk. Konuşmamızdaki flash cümle şuydu. Bir santraforu niye alıyorsunuz? Oynatmak için. Ama bu maçta kendisi Portekiz'de de, Porto'da forma giydi. Bank 11 olmasa bile bayağı maçta oynadı. Ve bu ligi de bilen bir oyuncu. Ya Portekiz ligini tabii Sporting'i de biliyor. Oynar mı oynamaz mı? Ona da bir soru işareti. Belki onunla başlayabiliriz de dedi çünkü basın toplantısında.
1: Bende bir soru işareti var. Ama şöyle bir durum var Ercan abi. Sporting Lisbon'u analiz ederken geride Avrupa takımları çok ileride stoper hattını kuruyorlar. Haliyle geride bir boşluk bırakma durumları oluyor. O boşluğu değerlendirmek için hızlı oyunculara ihtiyaç olabilir. Deniz o konuda biraz handikaplı olabilir.
0: Olabilir de Barış forveti nasıl değil?
1: Cüsseli bir forvet ama işte diğer oyuncuları hazırlayabilir Barış. Yaptığı presle top kapmayla ya da araya kaçma durumlarıyla ki bence kilit oyuncu burada Sara ile Batrakov olacak. Onların performansını merak ediyorum Galatasaray'da. Oynarlarsa 11'de. Çünkü araya atabilecekleri paslarda Yunus da hızlı oyuncu, Sané de hızlı oyuncu ve Barış da hızlı oyuncu. O boşlukları değerlendirme imkanı olabilir Galatasaray'da ki bu da Galatasaray adına, temsilcimiz adına bir artı olabilir. Ve erken gol bulma şansı da sahip olabilir. Bu tarz deplasmanlarda erken gol bulursanız çok avantajlı oluyorsunuz.
0: Doğru söylüyorsun. Evet, bu söylediklerine katılmak mümkün değil. Tabii Galatasaray'daki o savunma konusunda da bir bilinmezlik var. Abdülkerim oynuyor mu, oynamıyor mu? Jakobs mu oynayacak? Çünkü Lemina da yok. Stoper'de, solda Eren mi forma giyecek? Ben işin aslını şöyle söyleyeyim. Suarez'i nasıl durduracak Galatasaray? Yani mutlaka bir bu konuda çalışmışlardır da niye açtım bu konuyu? Suarez konusunu. Şimdi Suarez geçtiğimiz sezon toplamda 47-53 maç ve Suarez bu maçlarda 47'sinde 11'de başlayıp oynayan bir oyuncu 38 gol atmış. Toplam gol sayısı 38 gol, 8 asist. Bu bayağı korkutucu bir rakam. Ondan önceki sezon Almanya'da 31 gol, 8 asist. Bu sezona da başlangıcını söyleyeyim. 4 gol 1 asist 5 maç. Yani bu Suarez'i çabukluğu, gol yollarındaki etkisi ve defans dengesini bozması, bunu zaten Portekiz'i takip edenler ya da Suarez'i bilenler biliyorlar. Ben onun için bu konuyu açtım. Yani burada kim oynarsa oynasın bence çok zor anlar yaşayabilir Suarez karşısında. Şimdi yakın oynamaya çalışsan kart göstertiyor. Alan savunması olarak çok zor, iyi dönüyor. Galatasaray'ı bayağı
1: aralara kaçıyor.
0: Evet, Galatasaray'ı bayağı zor durumlara düşürebilecek. Yani savunmayı zor duruma düşürebilecek bir forveti göreceğiz bu akşam.
1: Defans hattının Galatasaray'ın çok dikkatli olması lazım. Araya kaçmalar konusunda
0: attığı
1: da
0: attığı gol sayısını paylaştım az önce dinleyicilerle.
1: Bir anda kaleciyle de karşı karşıya kalınabiliyor. Bir yeni aldıkları Salazar dış şut tehdidi var. Özellikle uzaktan şut tehdidi var. Deniyor bunları. Geçen sezon Braga'da oynuyordu. Braga'da da benzer şutlarını atıyordu. O konuda da özellikle orta sahanın Torreira'nın üzerine çok görev düşüyor. Yük düşüyor. Sara'nın çok dikkatli olması lazım. Orta sahada özellikle defansif anlamda destek olması lazım Torreira'ya.
0: Salazar bir de golcülüğü var. Bahsettiğim hususlar dışında 23 gol 8 asist geçen sezon. Onu söyleyeyim Braga formasıyla 23 gol 8 asist ve orta alan oyuncusu. Forvet'in hemen arkasında. O da tehlikeli.
1: Çok tehlikeli. Soldan Gonçalves yeni 19 yaşında B'den Sporting Lisbon B takımından, evet, altyapıdan çıkardıkları oyuncu. Sağda da yine önemli bir oyuncuya sahipler. Dikkatli
0: bu sezonda iyi başladı. 5 maç 3 gol 1 asist.
1: Çok dikkatli olmakta fayda var.

0: Özellikle defansif anlamda takım olarak, kompakt olarak savunmayı da ön plana çıkarmak gerekiyor bence bu karşılaşmada. Ama tabii ki Şampiyonlar Ligi Ercan abi, bu karşılaşmalarda kompakt bir şekilde savunmayı da düşünmemiz gerekiyor. Takımlarımızın, temsilcilerimizin bunu da ciddi manada düşünmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Kesin.
0: Galatasaray'a bir kez daha başarılar dileklerimizi iletelim. Hızlı hücum, geriye arkadaki bırakılan
1: Kompakt
0: boşluklardan...
1: Kompakt savunma.
0: Kompakt savunma bu maçın bence kilit cümlesi olacak. Ama hızlı hücum, arkaya adam kaçırma Galatasaray için, temsilcimiz için önemli olacak. Ona göre de bir kadro çıkacak gibi diye düşünüyorum. Yani hızlı oyuncuları da Galatasaray değerlendirecek diye düşünüyorum. İlerleyen bölümde Leao'yu da ciddi bir tehdit olarak görebiliriz bu karşılaşmada. Eğer muhtemel 11'ler, şu an açıklanan spor basında açıklanan muhtemel 11'lerde 11 sahaya çıkacaksa demek ki ilerleyen bölümde Leao'yu değerlendirecek Galatasaray diye düşünebiliriz. Leao da çok büyük bir silah olacak. Bu arada altyapı olarak Sporting Lisbon'da yetişmiş bir oyuncu. 5 maç oynamış Sporting A takımında.
1: Evet.
0: Sonra Fransa'ya transfer olmuş bir oyuncu. Ama coğrafyayı bilen, sonuçta Portekizli bir oyuncudan bahsediyoruz. Leao da Galatasaray için çok önemli bir yıldız ve aynı zamanda bir Sporting adına tehdit olacak. Galatasaray için gol umudu olacak. Yine Batrakov önemli bir transfer. Bakalım neler yapacak bu karşılaşmada. Araya atacağı toplar ve şut tehdidi de önemli olabilir. Uzaktan atacağı şutlarda.
1: Oyuncu eksiltme.
0: Oyuncu eksiltme ve uzaktan atacağı şutlar da önemli olabilir. Yunus'un dikkatli olması gerekiyor. Çünkü adamını takip etmesi gerekiyor Yunus'un. Sağ taraf, yani onların sol tarafı Arayo. Çok hücumu düşünen bir sol bek. O yüzden de biraz daha dikkatli olması gerekiyor Yunus'un. Ben bunları Galatasaray adına söyleyebilirim diyelim. Eklemek istediğiniz Galatasaray için var mı?
1: Başarılar diliyoruz Galatasaray'a. Bayağı değerlendirdik dünden itibaren.
0: Bayağı bir değerlendirme yaptık. Temsilcimize başarılar dileklerimizi iletelim. Umarım istediğimiz skoru alacağız. Galip geleceğiz bu akşam diyelim ve gelen mesajlara da bakmak istiyorum. Bir dinleyicimiz Fenerbahçe ile alakalı yazmış. Fenerbahçe maçını izlerken aklıma efsane futbolcu Franz Beckenbauer'in sözü aklıma geldi. Maçta hareket eden tek şey rüzgardı. Bizim adımıza gerçekten diyor, verilen paralara yazık. Hala derbinin etkisi var Fenerbahçe taraftarında. Ercan abi bunu da söyleyelim. Evet. Onlar da şampiyonlar. Fenerbahçe'de temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maça çıkacak. Detaylı bir şekilde analiz edeceğiz birazdan onu da. Yine İsmail Kartal'ın son maçı olabilir diyor bir başka dinleyicimiz Yasin Bey yazmış. Galatasaray bu sene kuradan yana şansı değildi. Bu şansı bence maç skorları anlamında yakalayacak kanaatindeyim diyor Gürbüz Bey. Yazmış. Çok teşekkürler Gürbüz Bey'in de gönderdiği mesajı paylaştım. Yine bir başka dinleyicimiz Halil Bey'den gelen bir mesaj var. Hemen onu da paylaşalım. Beşiktaş neden Avrupa maçlarının dönüşlerinde hep zorlu deplasmanlara gidiyor? Bu nasıl bir fikstür diye yazmış. Fikstürü daha önce konuşmuştuk. Maalesef böyle sıkıntılar var fikstürde. Bunun düzeltilmesi de gerekiyor. Yine bir başka dinleyicimiz Satılmış Bey, Sefaköy'den, İstanbul'dan, Lisbon maçı 3-1 ya da 4-1 kazanır diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz bu akşam temsilcimize başarılar, çok da umutluyuz galibiyet için diye yazmış. Galatasaray bence 1 puan almak için oynamalı ama 4-1 biter diyorum. Seattle'daki dinleyicimiz yazmış, mesaj göndermiş. Yenilmeyiz, kalbim yenilmeyiz diyor Mehmet Bey İzmir'den yazmış. Ama mantığım zor diyor diye devam etmiş. Yine bir başka dinleyicimiz Galatasaray 2-1 kazanır diye yazmış. Lisbon 4-1 alır maalesef diye yazmış dinleyicimiz. Yine bir başka dinleyicimiz akşam Beşiktaş'ta kaç tane oyuncuyu akşamki maçta oynatırsın diye yazmış Ramazan Bey. Yine bir başka dinleyicimiz akşamki maç için Galatasaray'a başarılar ama şöyle bir gerçek var, özellikle Osimhen'in yokluğu Galatasaray'ı çok etkiler. Bir de bir gerçek var, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanlarda çok da iyi sonuçlar alamıyor maalesef. Ben en kötü beraberlik almasını bekliyorum diye yazmış. Fenerbahçe'ye gelince gerçekten Roma bu sene çok iyi bir takım oldu ama futbol 90 dakika, şanslar %50-%50, bakalım görelim. İki takımımızda da sonsuz başarılar diye Kayseri'den Hakan Bey paylaşmış. Bünyamin Bey biraz önce de paylaştım. Birazdan Fenerbahçe Roma detaylı analizimizi de sizlerle paylaşacağız. Evet. Okan Hoca rakip takımı çok övdü. Eminim rakip takımın ayakları yerden kesilmiştir diye İzmir'den Cemalettin Bey böyle bir mesaj göndermiş.

0: Yine bir başka dinleyicimiz, yarın Roma bizi 10-0 yenerse Fenerbahçe'de neler değişir?
1: Yok yönetim. Ne 10-0'ı? Yok, o kadar da değil.
0: Galatasaray'a bu akşam başarılar dileklerimi iletiyorum diye yazmış. Yine sistem takımlarına karşı biz çok zorlanıyoruz. Bütün Türk takımları, en kötü kadrolarıyla bile sistem takımları bizi yenebiliyorlar. Üstünlük sağlıyorlar. Neden acaba diye sormuş dinleyicimiz.
1: Sistemleri vardı ondan. Esasında sorduğu soru dinleyicimizin cevabı içinde saklı.
0: Biz kaos futbolunu genelde benimsiyoruz,
1: onların
0: seviyoruz.
1: Onların sistemleri var.
0: Onların sistemleri var. Yıllarca bu sistem üzerinde devam ediyorlar. Başarısız olsalar bile sabır gösteriyorlar. Sabır işte mesela Rui Borges, ondan önce Amorim. Yani şu anda
1: Lisbon'a, aynı oynuyorlar.
0: Söylediğimizde benzer oyunlar var. Mesela 90 maçtır Rui Borges takımın başında. 2-13 ortalaması var. Çok iyi ortalama Erçan
1: abi.
0: Tabii
1: tabii. Hep aynı sistem. Ya şimdi bizim futboldaki hata, bir teknik direktör alıyoruz. Mesela bir sistem var o teknik direktörün. Zamanı geliyor. Diyelim ki o teknik direktör ayrılıyor. Mesela. Yeni gelen teknik direktör diyor ki yeni sistemimiz bu. O zaman bir sistem kurulur mu? Mümkün değil bence. Sistemimiz bu, böyle devam edeceğiz. Ondan sonra başka teknik direktör geliyor. İki sistem bırakıyoruz, artık tamamen başka bir sistemle oynayacağız diyor. O oturana kadar da zaten olmuyor işte.
0: Bizde bir de teknik direktör kıyımı var. 3 maç başarısız, 4 maç başarısız, hemen gitti sistem bitti.
1: Her şey gitti.
0: Hemen çöpe atıyoruz durumu.
1: Son derece basit esasında. Ya bir sistemi, Finlandiya takımının bile sistemi var.
0: Bizim sistemimiz sistemsizlik Ercan abi.
1: Evet.
0: Bir Beşiktaşlı olarak bugün ve yarın akşam Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a başarılar dileklerimi iletiyorum. İki takımımızda da Avrupa'da başarılar demiş Güven Bey. Çok teşekkürler. Güzel bir maç olmasını diliyorum Galatasaray ve Fenerbahçe adına demiş bir başka dinleyicimiz. Osimhen olmayınca Galatasaray hücum hattında neler yapabileceğini çok merak ediyorum. Fenerbahçe'nin ise hala takım olmak yolunda eksiklikleri var. Güven vermiyor. İnşallah her iki takımımız için de şans faktörü, beceri faktörü yanımızda olur. Yenilmeyelim, ilk maç için yeter diye devam etmiş. Çok teşekkürler bu mesaj için de. Gelen bir sürü mesaj var. Murat Bey göndermiş bir son mesajı. Yine Pendik'ten Fatih Bey, Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel bir 3 puanla turu geçeceğimize inanıyorum diye devam etmiş. Görüşlerimizi de paylaştık bu arada. Dünden beri Galatasaray hakkında rakibi analiz, Galatasaray analiz konusunda çok detaylı analizleri de paylaştık sizlerle. Lisbon sallanı sallanı 4-1 kazanır diye bir başka dinleyicimiz yazmış. Geçen seneki Frankfurt maçı gibi bir skor bekliyorum. Yine iyi başlayıp sonrasında bireysel hatalarla goller yeriz diyor İstanbul'dan.
1: Umarım öyle olmaz.
0: Turgay Bey, umarım öyle olmaz. O geçen sene de kalmış olur umarım. Çok kötü bir skorla başlamıştı Galatasaray geçen sezonda Şampiyonlar Ligi'ne. Derbinin üzerinden 3-4 gün geçti ama dikkatimi çeken bir pozisyon oldu. Fenerbahçe'nin golünde taş atışı sahanın içinde kullanılıyor diye yazmış bir dinleyicimiz. Çok böyle pozisyon var maalesef derbiyle alakalı da. Koyu bir Galatasaraylıyım. Tarihin en kötü Lisbon'u diye paylaşmaya başladılar yine diye yazmış. Böyle bir mesaj göndermiş. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra mesajlarla devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Mesajlara da baktım. Bu bölümü Galatasaray'la tamamlıyoruz. O yüzden de diğer takım mesajlarını biraz eledim. Sonrasında önümüzdeki saat dilimi içerisinde onları paylaşacağım. Onu da aktarmış olalım. Kızmayın bizim mesajlarımızı okumuyorsunuz diye. Lütfen gönül koymayın. Avrupalı da takımlar daha tempolu futbol oynuyor. Eğer akşam temsilcimiz klasik Türkiye Ligi temposuyla oynamaya devam ederse Galatasaray'a geçmiş olsun diye yazmış dinleyicimiz.
1: Sanmıyorum öyle oynayacağını.
0: Onur Bey.
1: Bunu zaten Okan Buruk da biliyor, oyuncular da biliyor.
0: Yani şöyle bir durum var. Şimdi Şampiyonlar Ligi bambaşka. Dün de gördük, bugün de. Yani tamamen bir Ercan abi, tempo.
1: Tabii.
0: Tempo, yani tempo çok yüksek Şampiyonlar Ligi'nde. Avrupa Kupalarının tamamında, hatta Avrupa Liglerinin çoğunda bu böyle. Tempo çok yüksek. Bizim ligimizde biraz tempo düşük. İşte yeni kurallarla Dünya Kupası'nda ve sonrasında liglerdeki yeni kurallarla biraz daha hızlanmaya başladı. O topun oyunda kaldığı süre artmaya başladı. Ama tempo bambaşka bir durum. Ya dün mesela Aston Villa öyle bir tempo yaptı ki Brüj karşısında şaşırdım. Deplasmanda beklemediğim bir tempoydu. Yaptılar onu ama.
1: Bayağı her hafta sonu izliyorum Premier Ligi. Bir lig farkının oluştuğu kesin. Hı hı. Bu sene de o fizik farkını, şimdi bu kulüp Bruges'da ne yapsın? Belçika'da kendi kapasitesinin diyelim altında takımlarla oynuyor. Tabii zorlanmayacak mesela. Ama şimdi İngiltere Premier Ligi'nden bir takım geldi mi, o temposu, ikili mücadelesi, agresif oyunu, teslim oluyorsun. Oyun olarak senden fizik olarak güçlü bir takım Aston Villa. Bunun maçın birçok bölümünde tanık olduk.
0: Aston Villa'yı da takip ediyorum çünkü rakibimiz hem Fenerbahçe deplasmanda oynayacak hem Galatasaray kendi evinde oynayacak. Yani Türk takımları temsilcilerimizin rakibi Aston Villa. Evet. O yüzden de takip ettiğim takımlardan bir tanesi. Büyük güç kaybettiler ama yine yeni aldıkları transferlerle tamamlamışlar. Yani gol atma konusunda sıkıntı yaşayan Jackson bile dün karşılaşmada gol attı. Tabii ki kalecinin Sommer'in çok büyük hatası vardı.
1: Ama attı.
0: Yani böyle de bir durum var. Özellikle ikinci golleri çok hazırlanış itibariyle de güzel bir goldü işte. Geriye çekmesi, işte öncesinde Jackson'ın topuk pası. Yani çok güzel bir gol attılar baktığınızda. Dün programda bitiriciliklerinde problem var dedik. Bir anda 20. dakikada 2-0 öne geçtiler herhalde. Pardon, 2-1 yaptılar. Sonra 3-1 yaptılar.
1: Ya bu şu, düzeliyorlar. Yeni oyuncular da takıma adapte oluyorlar mesajını hissetmemize neden oldu.
0: Yine bir başka dinleyicimiz Gölge Adam, 400 milyon euroluk bir takım, 4 senedir şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım nasıl olur da bir oyuncu olmayınca çöküntü yaşar? Bunun suçlusu kim diye demiş. Ben çöküntü ya yaşadığını düşünmüyorum.
1: Çöküntü yaşamadı şu anda. Lider Galatasaray ve ilk maçını oynuyor. Tabii ki sorulan bir soru var. Osimhen olmadığı zaman nasıl sonuçlar alınacak diye. Şu anda lider Süper Lig'de. Ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını oynuyor. Çöküntüye dair bir delil yok ortada. Bir sonuç da şu an itibariyle yok. Şu an itibariyle. Onu söyleyebilirim. Sorulan sadece şu. Osimhen yok. Bakalım nasıl bir performans izleyeceğiz. Mesele bu.
0: Sonuçta Osimhen çok büyük bir işte %70 deniyor Ercan abi. Konuştuk onları da. Yani hücumunun %70'i Galatasaray'ın. Ama B planı, C planı, D planı takımların bunu yapmak durumunda çünkü bütün maçları işte baktığınızda minimum 50-55 maçtan bahsediyoruz. Minimum o da. Bu maçların tamamında oynayacak gibi durum yok. Sakatlanma ihtimali yüksek. Özellikle forvet oyuncuları daha sıklıkla sakatlanıyorlar. O yüzden de bir B planı, C planı bence düşünülmüştür. Ona göre de bir transfer harekatı yapıldı. İşte Deniz alındı. Barış var. Barış milli takımda da forvet oynadı. Yani böyle de var. Evet, performans veremedi, kabul. Ama sonuçta oynadı mı oynadı. Galatasaray'da da oynadı geçen sezon. Evet. Forvet olarak.
1: Mesela ama o performansın varsa ortaya çıkmaz. Arada tabii ki büyük fark var. Ya Barış'ın oynayacağı santrafor mevkiinde ya da Osimhen'in oynadığı santrafor mevki arasında acayip fark var. Hem kalite hem gol anlamında. Rakamlara bakıldığı zaman Barış kaç gol atıyor? İşte Osimhen kaç gol atıyor? Ben bir de santraforu da bıraktım. Sezon içinde kaçar gol atıyorlar? O mesele.
0: Bu arada maçın oynanacağı Lizbon'da maç saati 19 derecelik bir sıcaklık nefis bir bekleniyor. Hava. Akşam saatlerinde kuzeyden sert esen rüzgar maç saatiyle beraber hafifleyecek. Gökyüzünün maç boyunca açık olması da bekleniyor.
1: Çok iyi bir hava var.
0: Bağıl nem oranı da %70'lerde olacak Ercan abi. Zemin ve hava oldukça müsait olacak bu akşam temsilcimizin
1: maçında. Çok güzel, tam maç havası.
0: Tam maç havası. Dün Porto'da yağmur vardı, o yüzden merak ettim. Baktım, detaylı baktım. Böyle bir sonuç çıktı. Tam bir maç havası olacak. Gökyüzü açık, bunu da aktarmış olalım. Yine bir başka dinleyicimiz Köln'den yazmış. Lizbon'da Galatasaray'a başarılar dilerim diye devam etmiş. Ankara'dan Fatih Bey, dünkü Aston Villa'yı hem Fenerbahçe hem Galatasaray yener diye yazmış. Bunu da
1: oynayacaklar, göreceğiz değil mi?
0: Paylaşmış olalım, bakalım oynanacak sonuçta yani. Bu da böyle bir durum. Fenerbahçe deplasmanda oynayacak Galatasaray. Ki Fenerbahçe oynadı, geçen sezon oynadı. Aston Villa ile Avrupa Ligi'nde oynadı. Adana'dan bir dinleyicimiz yazmış. Osimhen olmadan Avrupa'da yenilir. Mustafa Bey paylaşmış. Hakemleri konuşmuyoruz. Türkiye'de hakemler diye bir yorum da devam etmiş. Hakemleri konuşmama kararı almıştık, söylemiştik bunu. Evet. Daha önce de konuş konuş hiçbir işe yaramıyor. Bunu da aktarmış olalım.
1: Hiçbir şey de değişmiyor.

0: Hiçbir şey de değişmiyor.
1: Büyük hata olduğu zaman değerlendiriyoruz, o kadar.
0: İyi performansları ben vermek istiyorum. Evet. İyi haberleri vermek istiyorum. Sonunda bir Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler ve yardımcıları maç yönetecekler. Onu da söyleyelim. Evet. Ama dün bir durum oldu Ercan abi. İsmi açıklanmadı.
1: Sonra bir süre bir, değil mi?
0: Hata olduğunu UEFA söyledi. Öyle bir haber başlığı vardı. Ama Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetecek. Türkiye'den uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetecek bir hakemimiz olacak. Yarış aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray'a bir kez daha başarılar dileklerimizi iletelim ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 18 sene sonra ilk karşılaşması, Roma karşılaşması, detaylı bir analiz yapalım. Biraz yine çalıştım. Sporting evet. Lisbon'a çalıştığım gibi Roma'ya da çalıştım. Roma bu sene çok iyi gidiyor. Bunu da en başta söyleyeyim. En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim.
1: 9 puan.
0: 9 puan. 10 tane de gol attılar.
1: Evet.
0: Yaş ortalaması 26.3 Roma'nın. A milliye güncel olarak 12 oyuncuyu A milli takımlarına gönderiyor. Maçlarını Klasik Olimpico di Roma'da oynuyor. Roma piyasadında ki 70.634 kişi kapasiteli takımlarımızın bildiği genelde oynadığı deplasmana gittikleri bir stat ama maç İstanbul'da Kadıköy'de oynanacak. Yarın saat 19.45'te. Transfermarkt kadro değeri Roma'nın 484.60 milyon avro ki Fenerbahçe'nin üstünde, Galatasaray'ın üstünde, temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi'nin üstünde. Transfer bilançosu enteresan Ercan abi. Eksi 106.70 milyon transfer bilançosu. 17.80 milyon bir gelir elde etmişler bu sezon ama 124.50 milyon harcama yapmışlar transfere. Teknik direktörleri o 68 yaşındaki Gianpiero Gasperini, ki Gasperini enteresan bir teknik direktördür. Bir UEFA Avrupa Ligi kupasına sahip kendisi. Atalanta ile beraber aldılar ki Lukman'ın yıldızlaştığı karşılaşmaydı. Genelde Gasperini enteresan, Atalanta'da özellikle enteresan işlere imza atmış bir teknik direktör. Uzunca bir süre ilk 11'ini kimse bilemiyordu. Hep farklı 11'lerle sahaya çıkıyordu. Enteresan da bazı işleri var ki Roma'da da bunun benzerlerini görmeye başladık. 11 konusunda değil ama bazı oyuncuların yerlerini değiştirdi ve onlarla oynuyor, pozisyonlarla oynuyor.
1: Vazgeçmediği tek bir şey var Ahmet, biliyorsun. Üçlüden hayatta vazgeçmez.
0: Hayatta vazgeçme, hep üçlü.
1: Ve onun stoperlerinin hep teknik kapasitesi yüksek olacak. Ya iyi oyun kuracaklar. Gasperi'nin bir numaralı prensibi o.
0: Üçlü mutlaka devam ediyor. Hep üçlü de devam ediyor. Evet. Son lig maçında eski takımı Atalanta'yı son dakika golleriyle 2-1 kazandı. Roma kendi evinde kazandı. 88'de ve 90+1'de attılar golleri. Ve puanını 3'te 3 yaparak 9'a çıkardı. İtalya Serie A'da lig lideri durumda Roma. Şu anda devre arasıyla beraber, devre arası kiralık gelmişti. 5 tane flash transferi var ki bir tanesi Donyel Mal'ın, çok önemli oyuncu, santrafor.
1: Doğru.
0: Aston Villa'dan 25 milyon avroya aldılar. Rodrigo Mora çok önemli oyuncu. Uzun süre Galatasaray'ın Batrakol mu Mora mı diye konuştuğu bu yaz oyuncu. 10 numara pozisyonda oynuyor ve Porto'dan 25 milyon aldılar ki 3 maçta da bayağı iyi oynuyor Mora. Onu da belirteyim. Lig maçlarında çok iyi performans gösterdi. Dikkat edilmesi gereken, sonradan oyuna giren bir santrafor Milan'dan aldılar. Santiago Castro, dış şutu çok tehlikeli, çok sert şutları var. Son maçta 3 tane direkten dönen pozisyonu var. Çok tehlikeli oyuncu. Daha gol atamadı, hep deniyor. O şutları deniyor. Umarım temsilcimiz Fenerbahçe'ye o golleri atmazlar. O şutlar gol olmaz diyeyim. Çünkü daha golle buluşamadı. Milan'dan 36 milyona transfer edildi. Konstantinos Kostierakis stoper. Wolfsburg'dan aldılar 16.5 milyon avroya ve Daniele Galilardi yine stoper, Hellas Verona'dan 8 milyon avroya aldılar. Gönderdikleri oyuncular var Ercan abi, bildiğimiz bir oyuncu, A milli takımımızdan tanıdığımız Zeki Çelik Juventus'a gitti. Yine Artem Dovbik, yine Türk piyasasında, transfer piyasasında olan Milan'a gitti ve Neylel Aynavi Leipzig'e gitti kiralık olarak. Onu da paylaşalım. Diziliş olarak 3-4-1-2 oynuyor Ercan abi.
1: Bazen de 3-4-1-2 diyorsun. Bazen de klasik 3-4-3'ü görebiliriz.
0: Bazen de 3-4-3 oynuyor. Son oynadığı 11'e

0: Yani o star rolde istediklerini biraz anlayabiliyorum Ercan abi. Çünkü takım kadrolarında biraz işte sol bek konusunda ve sol hücum bek konusunda eksiklikleri var.
1: Şimdi kanatları şöyle kullanıyorlar. Kanat bekler tüm kanattan sorumlu. Yani hücuma da çıkıyorlar. Savunmaya da yardımcı oluyorlar. Bütün o kanattan sorumlular. Bunun sebebi şu. Merkezde orta saha ikilisi Gasperini takımlarında dinamik oyunculardan kurulu ve adam adama savunmayı tercih eden, baskı yapan oyunculardan hep kurulu. Bu şu anlama geliyor ki kanat beklere biraz özgürlük kazandıralım. Ve şöyle bir hücum anlayışları var. Savunma bekleri hücum yaparken, ki maç boyunca bunu istiyor. Ya yani hücuma yardımcı olmalarını istiyor.
0: Özellikle Vesti soldan.
1: Forvetlerdeki oyunculara oyun kurucu, hücum oyun kurucusu rolünü veriyor ve o beklerin içeri doğru yönelmesini istiyor. Bunu biz hangi takımda görüyoruz Türkiye'de?
0: Beşiktaş.
1: Aynısını Roma'da yapıyor.
0: Beşiktaş'ın teknik direktörü bir İtalyan, İtalyan.
1: Evet, aynısını Roma'da yapıyor. Bu ters kanada doğru yönlendirebiliyor oyuncuları Gasperini. Yani diyelim ki solda başlayan oyuncu sabit olarak o solda devam etmiyor. Bir bakmışsınız oyuncu sağda. Sağdaki solda ya da soldaki oyuncu bir orta alan oyuncusu gibi defansın arasına girmek istiyor. Oradan da bek yine soldan defansın arkasına koşuyor.
0: Çok
1: Ya çok benzemiyor mu?
0: benziyor Ercan abi, direkt
1: Beşiktaş'ın
0: benziyor.
1: oyun yapısıyla benziyor bunlar.
0: Bu arada
1: Evet.
0: şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum size. Şimdi Wesley'nin ismini söyledik. Birazdan da detaylı son 11'i lig maçındaki 11'ine göre detaylılandırırız. İsimlerini de paylaşırız. Wesley oyun kuruyor. Soldan oyun kuruyorlar.
1: Evet.
0: Sağdan oyun kuransa çok önemli bir isim. Bu sezonun bence flash isimlerinden bir tanesi ki süperstar. Onu
1: Evet.
0: öyle kabul etmemiz lazım. Dybala. Süperstar. O bir süperstar ve ona göre oynuyor bu sezon. Çok iştahlı oynuyor. Çok uzun süredir bir çöküş içerisindeydi. Hatta ciddi manada değeri de çok düştü. Oynadığı oyunda da çok gerileme vardı. Ama bu sezon sanki yeniden doğmuş gibi yeni bir anlaşma yaptı. Fiyatında çok ciddi maaşında indirime gitti Dybala ve yeni sözleşme yaptı Roma ile. Tekrardan yeniden doğmuş gibi ve ona göre de bir kadro var. Sağ taraftan ağırlıklı olarak hücuma düşünüyor ve sağ tarafta mutlaka Dybala'nın ayağına o topun değmesini istiyor
1: Evet.
0: Roma. Roma'nın böyle bir anlayışı var. Böyle bir durum söz konusu Roma'da. Sol tarafta da dediğimiz gibi işte kanat bek olarak Vezli çok iyi işlere imza atıyor. Vezli'nin yaptığı ortalar. Bu ortalara kimler gidiyor? İşte stoperlerin bazıları kafa topu için gidebiliyor. Biraz önce bahsettiğiniz o ön libero dediğimiz merkez orta saha ya da
1: Dinamik
0: defans
1: oyuncular.
0: dinamik oyuncular. Onlar kafaya gidebiliyorlar.
1: Evet.
0: Fenerbahçe için bu konuda çok dikkatli, savunmanın dikkat etmesi gereken o yan ortalar ve kafa pozisyonları çok dikkat edilmesi gereken durumlar. İlerleyen dakikalarda zaten detaylandırırız bu durumu. Bu konuda bu sezon çok pozisyona girdiler. Çok gol pozisyonlarını değerlendirmeye çalışıyorlar. 10 tane ligde gol attılar. Bir aramız var birazdan. Ara sonrasında da detaylı bir şekilde devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Saat başı itibariyle artık yarınki karşılaşma, Roma karşılaşmasının detaylarını paylaşmaya başladık. İsterseniz dizilişi söylemiştik. 3-4-1-2 oynatıyor genelde ya da 3-4-3
1: Tabii.
0: oynatıyor Gasperini. Son 11'i lig maçında Atalanta 11'in üzerinden devam edelim. Ağırlıklı olarak o 11 çıkacak gibi gözüküyor çünkü. Muhtemel 11'lerde de baktığımda genelde o 11 çıkacak gibi gözüküyor Ercan abi.
1: Şu var, şimdi bu takım ucumdayken şöyle bir olay var. Oyuncuların sabit kalmadığını görüyoruz. Böyle bir rol yok. Devamlı sürekli yer değiştiriyorlar ve Gasperini'nin özelliği top rakipteyken alan savunması yapmıyor. Kesinlikle Roma. Öyle bir şey yok. Bunun yerine tam sağ top neredeyse orada pres anlayışı
0: Pres.
1: var.
0: Aktif bir pres anlayışı var.
1: Evet. Bu da sizi hataya zorluyor. Ya buna karşı dedi ya bugün İsmail Kartal Roma ile

0: Necas rakibimizin oyun sistemi üçlü oynayan ve işte bunlardan da biraz bahsetti. Bu sebepten bu takıma karşı hiç öyle beklemek, alan savunması, ya yani bir strateji maçı oynayacağız dedi. Alan savunmasında çıkmakta, yani kendi yarı sahanda kalırsan Ahmet topla beraber öyle bir topla çıkalım dersen bu sefer top kaybını biraz fazla yaşayabilirsin. Böyle takımlara karşı gerçekten mücadele etmek ve oynamak hiç kolay değil. Ben de
1: Çok güzel.
0: büyük bir merakla Fenerbahçe'nin oyun sistemini bekliyorum.
1: Fenerbahçe'yi de birazdan konuşuruz. 3-4-1-2 oynuyor dedik Roma için. Son oynadığı 11'e göre kalede Mile Svilar var. Sırp kaleci. 35 milyon avro
0: Evet.
1: değerinde, 27 yaşında. Üçlü defans dedik. Hep söylüyoruz.
0: Evet.
1: Gasperini'nin takımları hep üçlüdür. Sol stoperde Gianluca Mancini oynuyor. 30 yaşında. 15 milyon avro değerinde. Orta stoper olarak Mario Hermoso, ki çok fazla transfer gündeminde ismi geçen, Türkiye için de geçen isimlerden bir tanesiydi. İspanyol.
0: Evet.
1: Atletico Madrid'de de hatırlıyoruz onu. Almanya'da
0: Net
1: da
0: hatırlıyoruz.
1: 31 yaşında, 7 milyon avro civarında bir bedeli var. Sağ stoper ki bence çok önemli bir isim. Fil dişili. Evan Endişka önemli bir isim. 35 milyon avro değerinde
0: Evet,
1: var.
0: doğru.
1: Ve iyi bir stoper bence sağ stoper. Dikkat edilmesinde fayda var. İleriye gidip kafa topu, işte kornerlerde çok dikkat edilmesi gereken isimlerden bir tanesi. Defansif orta sahaları çok dinamik dediniz. Ön liberolar. Sol tarafta, sol defansif orta saha Bran Cristante, 31 yaşında İtalyan ve takım kaptanı aynı zamanda. 7 milyon avro değeri var. Ve sağ defansif orta saha, ki bence takımın önemli isimlerinden bir tanesi, Manu Kone. Çok önemli Fransız. 50 milyon avro değerinde merkez bir orta saha ve çok koşuyor dediğiniz gibi. Aynı zamanda çok iyi bir kesici Kone. Hemen topu kapma konusunda biraz hünerleri var. Bu konuda biraz temsilcimizin dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dörtlünün solunda işte Wesley oynuyor dedik. Sağ bek orijinali.
0: Evet.
1: 23 yaşında Brezilyalı, 40 milyon avro piyasa değeri var. Ama onu solda oynatıyor. Çünkü soldan da oyun kurmasını istiyor Gasperini.
0: Takımın.
1: Takımın soldan da oyun kurulmasını istiyor. Dörtlünün sağında Emmanuel Lully oynadı son olarak. Lully Roma'nın U20'sinden, yani altyapıdan geldi. 19 yaşında, daha 500 bin civarı, euro civarı bir değeri var.
0: Çok genç bir oyuncu.
1: Çok genç bir oyuncu. Neden Osterwold'e istediklerini işte anlıyoruz. Yani deneme de yapıyor işte. Sol tarafa Vezzi atıyor. Normalde sağ bek oynayabilir. Sağ açık oynayabilir Vezzi. Sağ kanat bek oynayabilir.
0: Ya şu anda zaten İtalya medyasında okudum. Osterwold oynarsa ve süreklilik kazanırsa tekrar teklifte bulunacaklar iddiası var Fenerbahçe'ye Osterwold için.
1: Aralık
0: Aralık Ocak transferinde ben de merak ediyorum acaba nasıl bir şey olacak diye.
1: sağlığına kavuşursa bir Roma yine gelebilir.
0: Evet.
1: 3-4-1-2'nin o bir numarası, 10 numara pozisyon yani. Yeni transfer Portekizli Rodrigo Mora. Çok uzun süre bizim gündemimizde, bir kez daha
0: Türk
1: söyleyelim,
0: takımlarının
1: Galatasaray'ın
0: gündemindeydi. Galatasaray'ın
1: gündemindeydi.
0: gündeminde doğru.
1: Porto'dan geldi, 38 milyon değeri var. Uzaktan şut ihtimali var, orta ihtimali var, oyun kurma ihtimali var. Gezici dediğiniz gibi, o da dinamik oynuyor ve genç olduğu için de çok dikkat edilmesinde fayda olacak oyunculardan bir tanesi Rodrigo Mora. İleri ikiliye baktığımızda efsane iki isimden bahsediyoruz. Niye efsane diyorum? Bir tanesi zaten biraz önce bahsettik, süperstar Dybala. Sağ tarafta genelde görüyoruz.
0: Arjantinli.
1: Arjantinli oyun kurucu. Aynı zamanda 32 yaşında, değeri düştü çünkü performansı çok düşmüştü, ama bu sezon sanki yeni transfer gibi geldi. Maaşında feragat etti ve oynuyor Roma'da. 5 milyon civarında bir değeri var ama bu sezon biraz daha artabilir o değer, eğer böyle devam ederse. Solda Daniel Malen oynuyor. Dortmund'dan hatırlıyoruz onu. Aston Villa'ya transfer oldu. Aston Villa elindeki oyuncuları göndermek durumundaydı. Devre arası bir kiralık olarak gönderdi ve sonrasında yine satın alma ile gönderdi ve çok iyi başladı. Çok dinamik, çok hareketli, çok hızlı.
0: Ya sabit forvetler yok Roma'da.
1: Aralara kaçan ve tamamlayan, Dybala'yı tamamlayan, solda Vezzi'yi tamamlayan, Mora'yı tamamlayan özelliklere sahip, çok dikkat edilmesi gereken bir oyuncu.
0: Evet.
1: Çok iyi başladı. 5 gol attı bu sezon. Bu arada Dybala 4 asistle oynuyor. Onu da belirtelim. O da iyi başladı. Ve asistlerin çoğu yine Malin'a, Daniel Malin'a yapılıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Yine yedekten gelip gol atan ve kendini gösteren sağ kanat oyuncusu Matias Sule, Arjantinli, 23 yaşında, 35 milyon avro değeri var. Yine merkez orta saha olarak Nikola Pisili, düzelteyim, 21 yaşında, 30 milyon avro. Yeni sağ bek transferi yapıldı Atletico'dan Mercan abi, ama oynatmıyor genelde, sonradan oyuna sokuyor. Noel Molina Atletico'dan geldi 15 milyon avroya, ama daha hücumcu beklerle oynamayı tercih ediyor Gasperini. 3 maçta 3-0 ortalamaları var. 3 maçta 3 galibiyet bu sezon için. Roma'da 52 maça çıktı bu arada Gasperini. 1.90 ortalaması var. Bunu da hemen bilgi notu olarak paylaşalım.
0: İşte kötü değil.
1: Çok iyi bence. Sağdan soldan ortaları tehlikeli, aldığım notlar bu sezon için.
0: Sağdan soldan bindirme.
1: Bindirmeler.
0: Ceza sahası içine yüksek top atma. Duvar pası girişimleri. Bunların hepsini Roma takımında göreceğiz. Bunları gayet başarılı kullanıyorlar ve gerçekleştiriyorlar. Kornerlerde taktikleri var. Hı hı.
1: Duran top organizasyonları var Ercan abi.
0: Evet. Bazı pozisyonlarda, kornerlerde kale sahası içine değil, kale sahasının dışına, penaltı bölgesine yakın kullanmayı seven bir taktik anlayışı var. Bu tabii her kornerde böyle geçerliği olmaz. Ona göre rakip önlem alır. Bir bakmışsınız ikinci direği kullanıyorlar kornerlerde. Roma bunlara çalışmış. Bunlara tabii ki biz de Roma'yı hem izleyerek hem bakarak hem araştırarak bunları gördük ve değerli dinleyicilerle paylaştık. Bizden daha fazlasını İsmail Kartal ve ekibi de yapmıştır.
1: Analizlerini yapmışlardır.
0: Evet.
1: Mesela işte 10 numara Mora hem uzaktan şut deniyor hem de orta yapıyor. Stoperlerin ve ön liberoların kafa vuruşları tehlikeli. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Korner organizasyonları yapıp kafa vuruşu da yapabiliyorlar. İyi orta açabiliyorlar.
0: Evet.
1: Kone kesici özellikleri yüksek bir oyuncu ve çok hızlı top kapıyor. Çok dinamik ve hızlı top kapıyor. Ve bir an evvel Mora ile birbirlerini tamamlamaya çalışıyorlar ya, on numara.
0: Şöyle bir gerçek var. Gasperini'nin takımlarıyla, ki Gasperini'nin ikinci sezonu bu diyelim, üst üste oynadığı, kaldığı sezonlarda o sisteme çok alışıyor. Hı hı. Takımlar ve oyuncuları, ve ona göre de antrenman yapıyorlar. Tamamıyla teknik direktörün koordinasyonunu anlamış bir takımla oynayacak Fenerbahçe. Tamamıyla.
1: Bir teknik direktör takımıyla oynayacak.
0: Evet.
1: Net olarak böyle bir durum söz konusu. Bu arada atakların çoğu sağ taraftan, Dybala üzerinden dedik. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Eksi yönleri neler? İşte Fenerbahçe'nin temsilcimizin değerlendireceği, artık bundan sonra Fenerbahçe'yi de konuşalım, neler yapabilir diye. Bir kere her şeyden önce sol açık çok ileri çıkıyor Vezli. Ve geriye adam kaçırıyorlar sol taraftan. Yani Fenerbahçe'nin sağ tarafı bu konuda yani çok daha etkili olabilir.
0: Olabilir.
1: İşte Greenwood oynuyor bu karşılaşmada. Greenwood buraları değerlendirebilir. Eğer Greenwood'u haberlerde işte 10 numara pozisyonunda İsmail Kartal oynatacak diye bazı haberler çıkmıştı. Ama Greenwood eğer sağ tarafta oynarsa Fenerbahçe için iyi bir artı olabilir. Defans üçlü demiştik. Üçlünün işte beklerde eksiklikler oluyor ve ben üçlünün biraz yavaş kaldığını düşünüyorum.
0: Üçlü derken oyuncu orta saha, ya yani orta saha diyorum. Savunma üçlüyse
1: beşliyorlar zaten.
0: O beşli deniyor. Burada Fenerbahçe'ye avantaj sağlayacak konu şu. Orta saha çizgisine çok yakın rakibi karşılama düşüncesi olan bir takım. Bunu hiç değiştirmediler, hiç taviz vermediler. Burada işte kaleyi açacak olan, bu savunmayı kale olarak düşünelim, araya atılacak toplar ve koşu yapmak. Bunu başarırsan ancak pozisyonlarda bir şeyler ortaya koyabilirsin. En önemli hususlardan biri bu. Şimdi rakip yarı sahaya yerleşmeye izin vermeyen bir teknik direktör var. Ya gömülü oyna, artık dikkat ediyorsun değil mi? O gömülü oynamayı birçok takım bırakmış durumda. Ya tamamıyla çekilip gömülü oynayıp, eninde sonunda gol yiyorsun çünkü.
1: Herkes hücumu düşünüyor.
0: Öyle değil mi?
1: Şampiyonlar Ligi seviyesinde herkes hücumu düşünüyor. Dediğiniz doğru Ercan abi, biraz da yavaşlar. Geriye dönüşlerde stoperleri yavaş. O üçlü defans işte beşli oluyor ama hücumu gittiklerinde geriye dönmeleri bir sıkıntı. Hızlı hücumcular ki Fenerbahçe'de var.

0: Kerem var, Nene var. Onlara atılacak toplarla rahatlıkla arkada pozisyon bulabilirler. Bir de stoperlerin hamleleri, ilk hamleleri biraz yavaş geçiyor Ercan abi.
1: Burada Fenerbahçeli oyuncuların sıkılmayıp, çünkü rakip çünkü sizi strese sokacak, baskı yapacak, yakın oynayacak. Ya burada sinirlenmeyeceksin. Çünkü faul de yaparlar. Ama o faul tabii futbolun gerektirdiği faul.
0: İtalyan futbolu yaparlar.
1: Hayır, bu yakın oyunlarda ister istemez faul oluyor. Bu faulü yaptıktan sonra sinirlenmeyeceksin. Ya da işte Kerem topu aldı, ikili mücadelede yerde kalıyor ya. Orada hemen hakeme dönüp bakmayacak. Kalkıp devam edecek. Çünkü onlar devam edecekler. Şampiyonlar Ligi kategorisindeki hakemler de zırt pırt düdük çalmadıkları için.
0: Her iki takımımız için de, temsilcimiz için de
1: geçerli
0: bu.
1: Ona çok dikkat etmemiz lazım.
0: Zırt pırt hiç hakemden düdük beklemeden yola devam etmek gerekiyor. Oyuna devam etmek gerekiyor. Ben pozisyon bulacağı, Fenerbahçe'nin temsilcimizin pozisyonu da bu. Pozisyonlar bulacağını da düşünüyorum. Çünkü Roma pozisyon veren de bir takım. Özellikle son karşılaşmasında. Diğer iki karşılaşma biraz Fenerbahçe ayarında takımlar değildi. İtalya'da oynadığı takımlar. İşte Fiorentina hala çok kötüler. Onu da söyleyeyim. Yani yine bu sezon kötü başladılar.
1: Teknik direktörlerini de gönderdiler.
0: Teknik direktörü de gönderdiler. O kadar yatırım ya, yine yatırım yaptılar. Çok transfer yaptılar. Yine Lecce Fenerbahçe ayarında bir takım değil hiçbir şekilde. 4 tane attı. İkisine de 4 tane atıp gönderdi. Yani Roma. Öyle bir durum var. Ama son işte Atalanta biraz daha dişine göre rakipti Roma'nın. Zorlandılar. Çok pozisyona girdiler bu arada. Onu da söyleyeyim ama skor bulmakta zorlandıkları anda problemler ortaya çıkmaya başladı.
1: Evet, doğru.
0: Defansif olarak ağırlar. İlk hamlelerde ağırlar. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Vedat ve sonrasında Lukaku'nun bu konuda biraz daha baskılı oynaması gerektiğini düşünüyorum.
1: İşin vahim tarafı Vedat da Lukaku da ağır.
0: Ama yani baskı yapma konusunda.
1: Pres, evet. Orada tabii yorulmamak gerekiyor. Fakat Roma'nın fiziki üstünlüğü sahaya yansırsa o zaman yorulurlar.
0: İkinci yarı düşmemek lazım.
1: Komple takım olarak düşünüyorum. Fenerbahçe'den daha kompakt bir takımla oynayacak. Fakat içeride oynayacak. Bu avantajı da, yani saha, klasik bir cümle, saha ve seyirci avantajı Fenerbahçe'de. Bu gibi maçları nasıl oynayacağını bilen çok önemli bir teknik direktör var karşı tarafta, Gasperini.
0: Çok oynamış.
1: Ben de merak ediyorum gerçekten.
0: Gasperini'nin sisteminin riskli olduğu yönünde haber başlıkları da vardı. Dışarıdaki, yani yurt dışı basınında. Evet. Agresif pressing yaptığı konusunda bazı durumlar var. Arka tarafta işte 3'e 1, 3'e 2 kalabilirler. Bu da yani yoğun, işte dinamik press demiştiniz siz. Buna ek olarak ben paylaşıyorum. Geride boşluklar bırakabiliyorlar bu press anlayışından dolayı.
1: Rakipleri sahada tabii press yapıp topu kapamazsan ister istemez savunmanda boşluklar doğuyor.
0: Tabii ki avantajları da var. Mesela yani bu sezon, işte geçen sezonla beraber, geçen sezon 14 gol attı Daniel Mal'ın. Dybala yeni transfer gibi bu sezon oynuyor. Artıları o konuda, Mora çok iyi oturdu. Bunu da paylaşalım. Ama haliyle deplasmanda oynayacaklar ve yoğun bir Fenerbahçe taraftarı baskısıyla da oynayacaklar. O istedikleri oyunu, istedikleri presi ve istedikleri işte Dybala'nın o yaratıcılığını çok da kullanamayabilirler. Yani Fenerbahçe için, temsilcimiz için artıları da bu anlamda söylemeye çalışıyorum. Yüksek bir yoğun tempoyla topu kazanmaya çalışıyorlar.
1: O hep öyle ama. Maçın içinde hep öyle.
0: Ve ani geçiş kovalıyorlar Ercan abi, yani direkt, çünkü çok hızlı bir Daniel Malin diye bir forvetleri olduğu için bu ani kontra atağda hemen denemeye çalışıyorlar. İki paslı, üç paslı hemen
1: ona ulaşmaya çalışıyorlar. Ya şu var, Fenerbahçe'nin orta alanda şöyle tanımlayabilirim. Eveleyip gevelemeden çabuk oynayıp tek topu çıkması lazım. Rakibi fazla yaklaştırmaması gerekiyor. Yaklaştırdığı anda kaybettiğin toplar kalene gol pozisyonu olarak geri döner. Bu net. Bunu teknik direktör İsmail Kartal da biliyor. Hücum edecek ve öyle oyunu değerlendirecek Gasperini de biliyor. Eveleme geveleme yok orta alanda.
0: Bu arada Half Space'i yani yanlarla merkez arasındaki o boşluğu iyi değerlendiriyorlar. O konuda dikkat etmekte fayda var. Fenerbahçe'nin orta sahası Kante, İsmail oynayacak. Guendouzi yok cezalı olduğu için. O yüzden de Kante ve İsmail'in Half Space'e o merkez ve yan arasındaki boşluğa dikkat etmesi gerekiyor. Ciddi manada dikkat etmesi gerekiyor. Oraya gelip oyun kuruyorlar çünkü. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Bu arada şut tehditleri var. Dikkat etmekte fayda var, onu da paylaşalım. Fenerbahçe için artı olarak işte dikey paslar kullanılabilir düşüncem var.
1: Ya Fenerbahçe'de şu anda Greenwood gibi çok iyi bir oyuncu var. Bu gerçek. Dediğim gibi Vedat Bur işte ya da daha sonra oyuna girecek Lukaku'nun da o pese yardımcı olması lazım.
0: İsterseniz bir yarış arası verelim, sonra Fenerbahçe'yi de detaylı konuşalım.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'nin de artılarını konuşuyoruz. Hızlı hücum ayakları, Kerem, Nene bence bu maçta değerlendirmeli diye düşünüyorum Ercan abi. Arkaya kaçmalar konusunda. Aynı zamanda tecrübe bence Fenerbahçe'nin en önemli artılarından bir tanesi olacak. Fenerbahçe çok tecrübeli bir kadroya sahip. Şampiyonlar Ligi içinde çok tecrübeli bir kadroya sahip. Kalede Ederson yıllarca Manchester City ile beraber Şampiyonlar Ligi'de oynadı, kupayı kazandı. Yani Premier Lig kalecisi. O yüzden de çok tecrübeli. Defans hattında Milan Škriniar çok tecrübeli. Inter'le Paris Saint Germain'le oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Ake keza Manchester City ile Şampiyonlar Ligi
1: son
0: tecrübesi
1: derbide,
0: çok.
1: Sözünü kestim Ahmet. Son derbide ikisini de formsuz buldum. Onu söyleyeyim.
0: Formsuzlar zaten. Yani o uyum biraz ilk başlarda uyum var diyorduk ama uyum da biraz dağılmış durumda.
1: Škriniar'da, Ake'de son derbide bence defansta İsmail Kartal'ın beklediği performansı sergileyemediler. Bunu bir değerlendirmek lazım. Ya bu Şampiyonlar Ligi'ne nasıl yansır bilmiyorum.
0: Şampiyonlar Ligi'nde affetmezler Ercan. Hele Roma hiç affetmez. Öyle ayaklar var Roma'da. Ya o yüzden çok dikkat etmelerinde fayda var. Tecrübelerinde konuşturmaları gerekiyor bu karşılaşmada. Kante çok tecrübeli. Ya bu karşılaşmaların oyuncusu bence.
1: Formundan hiçbir şey kaybetmeyen, görevini en iyi şekilde yapan. Yani Kante'yi görsen 35 yaşında demezsin.
0: Böyle yani.
1: Ya sezona girişi öyle Kante'nin.
0: Beşiktaş maçının ilk yarısında da Fenerbahçe adına ayakta kalan ender oyunculardan da oyun anlamında. Sağ bek Semedo bence tecrübeli, hele Roma'nın özellikle işte kanat hücum bekleri ileri çıktığı zaman o boşlukları değerlendirme konusunda başarılı olabilir. Ben o
1: Semedo'nun
0: o konuda
1: fazla hücuma çıkıp o yeri boşaltmaması gerekiyor.
0: Tabii ilk işi zaten defansif özelliklerini
1: bu maçta biraz
0: zorunda.
1: Semedo'nun defansif özelliğini görmek lazım. Bayağı defansta iş düşecek.
0: İsmail oynayacak deniyor orta sahada Guendouzi yerine. İsmail'in iyi bir kesici, çok çabuk topu kapma yarışında olması lazım.
1: İyi pas
0: rakibiyle
1: verme. Aldıktan sonra
0: iyi değerlendirme.
1: Ya top kaybına uğramaması lazım orta alanda. Zaten başka alternatif yok. Mutlaka İsmail'in oynaması lazım. Kante, İsmail.
0: Greenwood'un o ekstralarını yapması gerekiyor. Bu arada Fenerbahçe'nin ekstra gol bulması gerekiyor. İşte beklerden gol bulabilir. Korner organizasyonlarında stoperlerden gol bulabilir. Orta sahadan beklenmedik şutlar İsmail'den gelebilir. Ya bu şutları deneyebilir. Buralardan ekstra goller bulabilir.
1: Mesela
0: bulması
1: orta
0: gerekiyor.
1: Alanda Fenerbahçe'de kim eksik? Diyelim ki forvete yakın oynayabilen. Zico döneminden bir isim söyleyeceğim. David.
0: Uzaktan şut tehdidi olan.
1: Chelsea'ye attığı gol hala gözümün önünde şu anda. O tarz bir oyuncunun Fenerbahçe orta sahasında olmaması bir dezavantaj.
0: Dinleyicilerimiz yazmışlar Asensio konusunu. Asensio olsa Asensio kilit çözücü olabilirdi bu karşılaşmada 10 numara pozisyonunda.
1: Tabii ama rakibin de ona göre daha fazla seriseye girmesine yol açardı.
0: Yol açardı. Şimdi işte 10 numara pozisyonunda kim oynayacak? Greenwood oynatabilir deniyor. İrfan Can yine doğal aday ki oynatıyordu. İki karşılaşmada da oynattı son iki karşılaşmada.
1: Formsuz yalnız.
0: Formsuz. Yine baktığımızda Kerem orada oynayabilir deniyor ama ben Kerem'i biraz daha kanatta oynatacağını düşünüyorum.
1: Ben sanmıyorum Kerem o 10 numara pozisyonuna çok uzak bir oyuncu olarak değerlendiriyorum. Ama sen ne dersin? Ben ya yani Kerem öyle 10 numara pozisyonunda
0: ben hiç, yani oynatacaksa Kerem'i gizli 9.5 dediğimiz gizli 9 dediğimiz evet. Santrafor ya yani çift santrafor oynatırsa Kerem'in oynayacağı yer bence orası Ercan abi.
1: Başka zor.
0: Yani öyle bir kurguda Kerem orada oynar ama o zaman bu sefer orta saha kurgusunda eksiklik oluyor. İşte Greenwood'u tamamen serbest bırakmak durumundasın. Bu sefer kanatlarda eksiklik oluyor bu oyunda. Yani ona bir çözüm bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama ben yine Kerem'i kanatta değerlendirir.

0: Kerem Kanat'ı olur. Vedat forvette olur düşüncem var. 10 numarada da yine İrfan oynar düşüncem var. Ama bakalım neler olacak, bekleyip göreceğiz. İsa Bey yazmış. Bence Fenerbahçe'nin eksiği hem hızlı hem teknik olan oyuncusu az. Ve takım yaşlı. Kerem ve Nene hızlı ama çok teknik kapasitesi yüksek oyuncular değil. Galatasaray bu yönden daha iyi. Sané, Leao, Yunus gibi hızlı oyuncuları var diye de aktarmış İsa Bey.
1: Ya İsa Bey, şöyle devam edelim. O hücum bölgesinde top kalmıyor Fenerbahçe'de. Kalmıyor. Yani Kerem de top kaybediyor. Greenwood dikine oynayamadığı zamanlarda sahada özgürlüğü var Greenwood'un. Onu görüyoruz oyunun içinde. Fakat bazen kayboluyor. Onu da görüyoruz. İşte bunlara İsmail Kartal'ın yarınki maçta tedbir alması lazım. Oyuncular da maçın öneminin herhalde zaten bilincinde. Ben her bu akşamda, yarın akşamda her oyuncunun iki kişilik oynamaya çalışacağını tahmin ediyorum.
0: Sonuçta Şampiyonlar Ligi Ercan abi, yani ekstraları göstermek durumundalar oyuncular. Hele bir de tecrübeli oyuncular, bunu zaten biliyorlardır Fenerbahçe'de. Çok tecrübeli oyuncu var. Yani bu maçları oynamış, işte yedekten gelen Lukaku uzun yıllar oynamış durumda. Cezalı olmasa Guendouzi oynadı. Aynı zamanda Greenwood oynadı bu karşılaşmaları. Hep oynadı. Gençlikten itibaren, ilk A takıma çıkmadan itibaren oynadılar.
1: Doğru.
0: Kerem oynadı bu arada.
1: Bu maçta ki Roma'nın beklentisi şu: Skriniar'ın arkasına
0: sarkmak.
1: Neden? Oradaki görüntüyü gördüler. Sezona başlaması ağır. Bunu kabul edelim. Ağır. Birebir de devre dışı kaldı mı geçmiş olsun. Bir de arkaya adam sarktı mı yine geçmiş olsun. İsmail Kartal'ın bunun mutlaka önlemini alması gerekiyor.
0: Bu arada yaşlı takım dendi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı 3. takımı. Bunu da paylaşalım. İlki Real Betis 28.2 yaş ortalaması var. Evet. Inter 28.2. 3. sırada Fenerbahçe 27.9. 4. sırada AEK 27.9. 5. sırada Napoli 27.7. 6. sırada Bayern Münih 27.3. 7. sırada Atletico Madrid 26.6. 8. sırada Azerbaycan takımı Sabah 26.6, 9. sırada Bodo Glimt 26.5 ve 10. sırada Lens 26.5 Ercan abi. Yani en yaşlı 3. takım Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe.
1: Roma'nın 24.2. Bayağı genç bir takımla da oynayacak Fenerbahçe, onu söyleyelim.
0: Genç bir takım. Tabii tecrübeli oyuncuları da var. Genç bir takım da aynı zamanda baktığınızda mesela işte transfer ücretlerine bakıyorsunuz, değerlerine bakıyorsunuz. Çok birbirine eş değerde, yani benzer, doğru yönetilmiş bir takım hüviyetine sahip ki geçtiğimiz sezon ciddi sıkıntı, sportif direktörle çok büyük problemleri vardı Gasperini'nin. Kim kazanır diye konuşuluyordu.
1: Gasperini kazandı normal olarak.
0: Ve Gasperini Şampiyonlar Ligi'ne soktu takımı ve şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Ligde de bu sezon fırtına gibi girdiler ve birinci sıradalar. Ya çok önemli bir takıma dönüştü Roma. Uzun yıllardır görmediğimiz bir durumdu Roma'da. Ama işte şansımıza diyeyim, bizim maalesef şanssızlığımıza, bize denk geldiler ilk karşılaşmada da. Çok formda bir takımla oynayacak Fenerbahçe temsilcimiz.
1: Doğru.
0: Ama sonuçta Şampiyonlar Ligi bu. Bunu hep söylüyorum. Futbol, her an her şey olabilir. İşte baktığınızda yenilmemiş takımlar yenilebiliyor. Çok güçlü takımlar yenilebiliyor. O yüzden de futbol böyle. Şampiyonlar Ligi oyuncular da zevk alırsa, Fenerbahçeli oyuncular, yenilmeyecek takımda değil Roma. Ya yani onu da söyleyelim. Son karşılaşma Atalanta karşılaşmasında da gördük. Evet, sondan 88'de ve 91'de atıp 2-1 kazandılar. Çok moralli geliyorlar ama yenilmeyecek takımda değil. Yani Sporting Lisbon'da
1: siz iyi oynadıktan sonra.
0: Tabii. Yani siz iyi oynadıktan sonra yenilmeyecek takımda değil. Yani en son cümleyi de bu şekilde söyleyelim. Yapay zekama sordum Ercan abi. Dün Sporting Lisbon maçını da sormuştum tahmini. Fenerbahçe kazanır. Yani 3 tane senaryo verdi. 1-0 Fenerbahçe alır. Ama şunu söylüyorum. Beraberlik olur bu karşılaşma dedi. Ağırlıklı olarak. Yani 1-1 ya da 0-0 dedi. 3 tane senaryosu var. 1-0 Fenerbahçe alır da kendi evinde oynadığı için veriyorum dedi. Onu da belirtmiş olalım.

0: Gelen mesajları da hemen bakmak istiyorum. Bir önceki durumla da alakalı. İşte bir önceki saatte Galatasaray'ı konuşmuştuk. Osimhen'i konuşmuştuk. Osimhen'le de alakalı mesajlar var. Onları da paylaşacağım. Bir dinleyicimiz Ozan Bey zannedersem yazmış. Programınızı bilgi dolu yaptığınız için ve tarafsız yaptığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diye yazmış. Tabii her zaman çok teşekkürler. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Berkan Bey, Roma'dan herkesin gözü korkuyor ama bence birkaç sene önce çok güçlü bir Feyenoord vardı Kadıköy'de. Cehennem edip Kadıköy'ü göndermiştik onları. Yine aynısı olacaktır diye yazmış. Çok teşekkürler bu mesaj için. İki takımımızda da başarılar dileklerimi iletiyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Fakat Galatasaray bu akşam gol atamaz, 2-3 fark yapar. Sporting Fenerbahçe gol atar ama kaybeder diye yazmış. Kimsenin Lukaku'ya kızmaya hakkı yok diye bir başka dinleyicimiz yazmış. Bile bile alındı. Adamın ne suçu var diye devam etmişler. Geçen sezon sakattı, yani sakat olarak geçen sezonu geçirdi. O yüzden de performans sonradan açılacağını ümit ediyor Fenerbahçeliler.
1: 7 maç oynadı geçen sene, evet.
0: Sıkıntılı bir durum var orada.
1: Dünya Kupası hariç.
0: Dünya Kupası hariç. Yine baktığımızda Fenerbahçe Beşiktaş maçında neyi yanlış yaptıysa Roma maçında doğrusunu yapmak zorunda diye yorumlarınızdan anlıyorum diye yazmış.
1: Ona yakın vurgulamamız doğru. Çünkü hücum şeklinde aynı görüntüleri görebilir Fenerbahçe. Beşiktaş ve derbideki aynı görüntüleri. Ya Beşiktaş'ın o hücum arayışında gösterdiği ataklardaki performansı Roma da gösterebilir.
0: Hücumda yapacaklar, Roma görmüştür. Gasperini bu konuda çok tecrübeli, görmüştür tabii. Direkt. Yani ona göre bir oyun şablonu.
1: Zaten öyle oynuyor, hücum anlayışı öyle.
0: Zaten öyle. Yani ve ona göre de bir hücum anlayışı düşünmüştür. Gasperini İtalya'ya sormuş mudur diye bir dinleyicimiz soruyor.
1: Yok, Beşiktaş. Maçı izlemiştir.
0: Maçı izlemiştir.
1: Ya o maçın analizini yapmıştır, izlemiştir. Onu söyleyeyim.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı ikinci takımı yazmış ama üçüncü takım Fenerbahçe en yaşlı. Bu hem ligi hem de Avrupa'da aynı anda götürebilmesinde sorun olmayacak mı diye bir dinleyicimiz soruyor. Zaten 10+4 ile kadro iyice daraldı. Çoğu oyuncunun iyi yedeği yok. Sakatlık sorununda yaşayan bir kulüp, ne dersiniz diye sormuş.
1: Uzun vadede Ocak ayına kadar böyle gidecek bu. Artık sıkıntı da olursa bunu değiştiremezsiniz. Yapacak bir şey yok.
0: Ama her zaman da formsuz olacak diye bir durum da yok.
1: Yok tabii canım.
0: Yani öyle Fenerbahçe değil, çok kaliteli oyuncular var Fenerbahçe'de de. Her zaman bu kadar formsuz olacaklar diye bir durum da yok. Bu arada baktığınızda sadece bir maç kaybettiler. Düzeltiyorum, iki maç kaybettiler. Ligde kaybettiler onu da.
1: Evet.
0: Avrupa'da Lyon'u elediler. Yani Avrupa'da da bambaşka. Şampiyonlar Ligi motivasyonu başka olabilir. Galatasaray için de bu böyle, Fenerbahçe için de bu böyle. Ya Şampiyonlar Ligi bambaşka bir motivasyon. Ya
1: şimdi çok maç var. Diyelim ki 8 maç. Ligdeki maçlar var. Bu tabii ki bazı yorulmaları, bazı adere problemlerini getirecek. Her takım için böyle bu. Bunu kabul edecekler. Grup maçları üzerinden devam ediyordu eskiden. Orada bazı hesaplamalarla bazı oyuncuları dinlendirebiliyordunuz bile. Ama burada olmuyor öyle bir şey.
0: Yine dinleyicimiz yazmış, Osimhen Galatasaray'da oynadığı anda sahada Galatasaray 12-13 kişi varmış gibi Osimhen gösteriyor.
1: Hava öyle.
0: Geçen sene ligin yarısında oynamadı. Evet, eksikliği tabii ki fark edilir ama diğer oyuncular da kaliteli. Takımı sadece Osimhen'li değerlendirmek yanlış olur. Galatasaray takımı biraz gençleştirdi. Sezon ilerledikçe bunu da fark etmeye başlayacağız diye yazmış.
1: Evet, o oyuncuların da forma şansı bulması gerekiyor yalnız.
0: Avrupa'da başarı isteniyorsa dinamik bir kadronun olması şart diye de devam etmiş.
1: O en baştan beri konuştuğumuz olmazsa olmazımız.
0: Bir dinleyicimiz Fenerbahçe kadrosu göndermiş bize Ercan abi. Üçlü defans var. Ake solda, yeni işte alınan Oppong sağda, Skriniar ortada, kalede Ederson. Semedo ve Archie kanat bekler olarak düşünmüş. İsmail Kante yine orta sahada. İleride işte 2-1 olarak, yani 4-2-1 olarak ileride Muriç var. Greenwood'la Oğuz da onun arkasında ikili olarak.
1: Üçlü savunma başlar mı sence?
0: Zannetmiyorum.
1: Dinleyicimiz iyi bir kadro kurmuş da kağıt üzerinde.
0: Bence güzel bir kadro bu arada. Yani dinleyicimize de teşekkürler. Güzel bir kadro kurmuş.
1: tabii rakibi karşılama. Daha önceden
0: yani
1: hiç,
0: Roma üçlüyse biz de üçlü oynayalım diye Yücel Bey yazmış.
1: Bunu yapmak için mutlaka test maçları oynamanız lazım. Hı-hı. Bir tane de değil.
0: Üçlü hiç oynatmadı İsmail Hoca.
1: Ben de pek hatırlayamıyorum. Antrenmanda biz böyle oynadık ya, biz bu işi yaparız düşüncesiyle olmayacaktır. Sistem arayışı öyle olmaz. Bunu sahada rakiplerle oynadığınız zaman gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ama kadro güzel.
0: Kadro güzel, ben de beğendim ama sonuçta alışkanlık gerekiyor bu oyunda. Üçlüde biz niye bunda problem yaşıyoruz? Çünkü alışkanlığımız yok. Sonra da başarısız sonuçlar görünce hemen değiştir diyoruz. Dörtlüye niye geçmiyoruz diye eleştiriyoruz.
1: Önce dörtlüye niye geçmiyoruz? Yine devam ederse antrenörü gönderiyoruz.
0: Gönderiyoruz.
1: Evet, öyle oluyor. Bizim kaderimiz bu.
0: Bu arada geçenlerde
1: Türk futbolunun
0: dün çok güzel bir yorum okudum Ercan abi. Bu kadro Fenerbahçe için neden geçen sezon Tedesco böyle oynattı diye, yani kontratak futbolunu, geçiş hücumunu kovalayacak bir kadrosu var aslında Fenerbahçe'nin. Evet. Yani öyle de bir durum var yani. Geçen sezon Tedesco ağırlıklı olarak, hatta ağırlıklı değil tamamen geçiş hücumu kovalayan bir kadrosu vardı yani Fenerbahçe'nin. Doğru. Onu oynatıyordu.
1: Ya şöyle, şimdi bu sene de bak, Tedesco 3 maçta 1 puan aldı. Serie A'da başka bir takıma gitti. Bologna'ya gitti. Yani hiç de kolay değil, değil mi? Serie A'da teknik direktörlük yapmak. Onu görmüş olduk.
0: İki maçta cezalı bu arada.
1: Evet.
0: Ayhan Bey, Roma'nın son Atalanta maçında da çok dominant bir oyunu vardı diye yazmış. Zaten biz saattir Roma'nın oyununu, dominant evet. olduğunu anlattık. Paylaştık o maç öyle. Yani. Son 3 maç öyle bu arada ligde. Fenerbahçe evinde daha çok puan kaybediyor diye yazmış bir dinleyicimiz. Yine bir başka dinleyicimiz, Galatasaray ve Fenerbahçe'deki Fenerbahçe'de önemli eksiklikler var. Her iki kulübümüzde yenilir diye yazmış.
1: Aa, ben maç başlamadan bir şey diyemem. Bu Şampiyonlar Ligi çünkü.
0: Bu yaş ortalamaları Şampiyonlar Ligi genel kadrosu içindir diye tahmin ediyorum. İlk 11 bazında bakarsanız Fenerbahçe uzak ara birinci çıkar. Ergün Bey yazmış. Real Betis ligde çok mu iyi diye yazmış bir dinleyicimiz. Şampiyonlar Ligi başka seviye diye devam etmiş. Bu arada Real Betis ligde değil. Real Madrid'i yendiler en son.
1: Evet,
0: ve çok iyi geçiş hücumu kovalıyorlar.
1: Şampiyonlar Ligi'ni yakalamış bir takımdan bahsediyoruz.
0: Kadroları çok iyi ve Pellegrini kurt hocaları var. Bir ara var. Vaktimiz gelmiş. Ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık bu saati de Fenerbahçe'ye ayırdık. Bir önceki saat Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasını, ilk gününü düzelteyim. İlk haftasının ilk gününü, sonuçları ve Galatasaray'ı konuşmuştuk. Dün detaylı Galatasaray'ı konuştuk. Yeni saatte beraber de artık Beşiktaş-Trabzonspor ligimizi de konuşacağız. Bazı haber başlıkları var, onları da paylaşacağız sizlerle diyelim. Birkaç mesaj kalmıştı, hemen o mesajları da eritmek istiyorum. Bir dinleyicimiz yazmış. Bence bir Beşiktaş taraftarı olarak Abdullah Bey yazmış. Ben Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'ye güveniyorum. 3-1 alır maçı diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz Okan Hoca'nın bahanesi hazır mı diye yazmış. Önemli eksiklikler var. Osimhen'siz, dün dinledim Okan Hoca'yı. Osimhen'siz Galatasaray kazanamaz mı? B planı yok mu? Sanki yenilirsek maç sonu bu bahanelere sığınacak gibi diye devam etmiş dinleyicimiz. Bu sonuçta Şampiyonlar Ligi maçı. Yani her an her şey olabilir Şampiyonlar Ligi'nde. Onu da bir kez daha altını çizerek söyleyelim. Tabii doğru. Ki temsilcilerimizin kazanmasını bekliyoruz ama zor rakipler yani. Sporting de çok iyi takım. Roma da çok iyi takım. İsmail Kartal, İsmail Hoca tarihin en iyi Roması diye Emrah Bey yazmış. İsmail Hoca öyle demiş, tarihin en iyi Roması. Tespitini nasıl buldunuz diye.
1: İyi Romalar vardı ama.
0: Ben çok iyi Romalar hatırlıyorum. Totti'nin olduğu, De Rossi'nin olduğu çok iyi Romalar hatırlıyorum.
1: Evet, yani bayağı önemli Romalar vardı, Roma takımları.
0: Çok ciddi çok... oyunlar oynayan, herkesi üçlük yapıp dörtlük yapıp gönderen, Roma Olimpiyat stadını ateşe veren takımlar hatırlıyorum ben. Geçmişte de hatırlıyorum. Son dönem çok ciddi düşüşleri vardı, onu da kabul etmek lazım. Ama sonra işte bu sezon toparlanma süreciyle geçen sezon evet. toparladılar. diyelim. Bir başka dinleyicimiz Ali Bey Ankara'dan yazmış. İsmail Hoca Asensio ile uğraşıyor hala diye yazmış. 24 oyuncuyu söylüyor. Her oyuncuyu da söylemeye çalışıyor ama Asensio farklı bir oyuncu. Ona hep konuştuk. Daha farklı davranmak lazım. Yani Asensio gerçekten oyun değiştirecek, sizi her türlü galibiyete götürebilecek, hücumda gol attırabilecek, pozisyon yarattırabilecek oyuncu, yani yıldız oyuncu.
1: Ya olmaması kayıp tabii, büyük tabii, kayıp bence.
0: Çok büyük kayıp yani Fenerbahçe için. Talisca'nın gönderilmesi eleştirilebilir bu maçlarda.
1: Atsız skor... bitti ama olay.
0: Olay bitti evet. Yani skor
1: gitti.
0: Skor yapabilirdi ama gitti artık yani onu da.
1: Artık ya keşke gitmeseydi, artık bitti gitti.
0: Lukaku Fenerbahçe'nin ilk oyuncusu olabilecek mi diye yazmış.
1: Hazırlanırsa neden olmasın? Onu hazırlayacak olanlar karar verecekler.
0: Bir dinleyicimiz, ben dedim ya işte her an her şey olabilir Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde diye. Avrupa takımları için geçerli hocam diye yazmış dinleyicimiz. Türk takımları özellikle Şampiyonlar Ligi'nde, özellikle deplasmanda yoklar diye de devam etmiş.
1: Evet.
0: Yani... her şey olabilir. Şampiyonlar Ligi değişik bir organizasyon. Dünyanın en iyi organizasyonu. Kulüp bazında baktığımızda.
1: Kesin, tartışmasız.
0: Her an her şey olabilir. Bu lig aşaması gerçekten çok keyifli oluyor. Yani dün bayağı keyifli maçlar vardı. Bugün de aynı şekilde çok keyifli maçları olacak. Yarın da çok keyifli maçları olacak. Ve uzun bir aradan sonra iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındayız. Ya bunun tadını çıkartalım. Ya yenilsek bile tadını çıkartalım. Ben öyle düşünüyorum. Baktığımda. Şahsi olarak baktığımda kişisel fikrim bu yönde. Yani yenilsek bile ezilmeyelim tabii ki, ama yenilsek bile tadını çıkartarak yenilelim. Bir dinleyicimiz yazmış, tarihin eli Roma'sıymış, kusura bakmasın ama saçmalamış İsmail Hoca diye devam etmiş. Yenildi mi diyecek ki, tarihin eli Roma'sına yenildik diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz, Roma değil mi 3-4 sene önce Konfederasyon Kupası'nı alıp ertesi sene UEFA'da final oynayan, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gelmesi neden yadırgansın ki? Adamlar her sene üst üste koya koya ilerlemişler işte diye Bahadır Bey yazmış. İyi takım Roma.
1: Ya şimdi Roma Capello dönemini de biliyoruz. Öyle değil mi?
0: Capello dönemi
1: ya
0: var
1: tabii. Ya şimdi 2000-2001 sezonunda Roma'yı hatırlayalım. Ne yaptı Roma? İtalya Ligi Serie A'da şampiyon oldu. Şimdi kafa oynuyordu Roma'da. Var mı böyle bir oyuncu? Kafu gibi. İşte biraz da ben Aldair gibi bir oyuncu var mı?
0: Şimdi kafu yok da Vezzi var. Öyle yani bakıyorlar.
1: Samuel Arjantin milli takımının stoperiydi. Var mı? Yok. Ya Emerson oynuyordu orta sahada. Bak sana söylüyorum.
0: Emerson. Oo.
1: Forvet arkası kaptan Francesco Totti. Kaptan.
0: Totti işte.
1: Ben sana iki tane forvet söyleyeceğim. Biri Batistuta. Arjantin milli takımının santrforu.
0: Batigol.
1: Öbürü de milli takımımızın başında şu anda. Vincenzo Montella.
0: Montella. Forvet oyuncusuydu.
1: Teknik direktörü söylüyorum. Fabio Capello. Şimdi bu takım efsane değil mi?
0: Efsane işte. Efsane kadrosu.
1: Takım mı? Onu söyleyeyim de. Yani.
0: Bir kere Totti'nin olduğu hemen hemen bütün kadrolar efsane. Totti zaten efsaneydi. Evet. Roma efsanesinden bahsediyoruz. O yüzden bence yani daha başka bu, efsaneler de vardı.
1: Var ya,
0: ama işte bu programda bir kez daha söyleyelim. Yenilmeyecek takım da değil yani, onu da söyleyelim. Çok iyi takım bu. Bu takım da çok iyi takım. Ama yenilmeyecek bir takım da değil. Ercan abi, Bülent Bey sizin çok maç anlattığınızı söylemiş. Unutamadığı vardır tabii ki ama beklemediği ama keyif aldığı bir maç bize söyler mi diyor.
1: Beklemediği o kadar çok var ki şu anda aklıma gelmesi mümkün değil. Yani o çok,
0: çok anlattınız Ercan abi, evet. Yani.
1: Ama teşekkür ederim değerli dinleyicimize.
0: Yine bir başka dinleyicimiz Fenerbahçe'de Skriniar sorunu var diye. Kimse bunu söylemiyor, kimse görmüyor. Yok, her maç sıkıntı bunu diye biz konuştuk. Evet. Ercan abi 2-3 haftadır zaten söylüyor bunu. Geçen sezon son bölümünde de söyledi. Söyledi. Biraz yavaş artık. Ya ben daha iyi söyledim. Geçen sezon yenilen gollerde çok ciddi hataları var Skriniar'ın diye. Bunları aktardık ya, o eski gücünde değil.
1: Evet, saha içinde dikkat etmesi lazım. Bu takım zor durumlar yaşıyor. Ya bunu herhalde teknik direktörler de görüyor.
0: Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada spor kanallarında Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde Fenerbahçe üçlü olarak gösteriliyor Ercan abi.
1: Bakalım.
0: Yani dinleyicimiz yazmıştı üçlü kadro.

0: İyi evet. kadro demiştik. Öyle gösteriliyor enteresan bir şekilde. Bakalım ne olacak ne bitecek bakacağız. İsmail Kartal böyle bir sürpriz yapabilir mi sizce?
1: Risk değil mi?
0: Risk mi değil mi? Yani ben çok böyle yani çünkü şöyle bir şey var. Çok tecrübeli Fenerbahçe kadrosu. Üçlü'de daha önce de oynamışlardır. Çok oynamışlardır.
1: Yine göreceğiz yarın.
0: Yarın bir göreceğiz diyelim. Son birkaç tane mesaj var, hemen onları da paylaşalım. Sonra diğer takımlarımıza geçeceğiz demiştik. Onlara çok fazla süre kalmadı. Kusurumuza bakmasınlar, Şampiyonlar Ligi olunca biraz detaylı da analizler olunca onlara biraz süre konusunda az kaldı. Zaten onlarda da çok çok ciddi gelişmeler yok Ercan abi. Onu da söyleyelim. Ya Beşiktaş için hatta girelim konuşalım. Beşiktaş'taki haber başlıklarına baktığımızda işte Erzurumspor maçında Italiano rotasyon yapar mı diye konuşuluyor. Baktığımda işte dün konuşmuştuk zaten, genel kurul nasıl olacak, seçim ne zaman olacak diye konuşuluyor. Beşiktaş'taki diğer durum işte onları çok da fazla konuşmuyoruz, cezalar şunlar bunlar konuşuluyor ama biz genelde çok da fazla onları konuşmuyoruz. Ben bu arada şöyle bir yorumda bulunmak istiyorum bu konu hakkında, eğer dinleyicilerimizin bazıları yazmışlar onu da şöyle bir yorumda bulunabilirim. Yani maç esnasında verilmeyen cezanın maçtan sonra verilmesini çok doğru bulmuyorum Erçin abi ben.
1: Aynen öyle.
0: Yani 8 tane göz var maçta, artı VAR'la beraber işte 3 de orada var, VAR'da 2, hadi 2 diyelim.
1: 11.
0: 8, 2 daha, 4 daha, 12 tane göz var. Artık kameralar var. Bir sürü kamera var, çekiliyor. Ve bunlarla ceza verilmiyorsa, maç esnasında verilmiyorsa, maçtan sonra verilecek cezaların da çok şeyi anlarım. İşte maçtan sonra yapılan konuşmalar, yöneticilerin konuşmaları,
1: hareketler,
0: bunları anlarım. Ama yani maç esnasında verilmeyen cezaların sonradan verilmesini çok doğru bulmuyorum. Avrupa için de, dünya için de bu düşüncem var. Yani maç esnasında verilmeli bu cezalar diye düşünüyorum ama işte neyse, bu konuyu da kapatalım. Son olarak Fenerbahçe Galatasaray'ı söylemiştik. Fenerbahçe'nin yarınki hava durumunu da araştırdım. İstanbul'da Kadıköy'de yarın 22 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. Maç saatinde rüzgar orta şiddette başlayacak. Kuzey doğudan esecek. Maç esnasında şiddetini rüzgar kaybedecek. Gökyüzü yine açık olacak. Bağıl nem %80 civarında olacak. Zemin ve hava oldukça müsait yine. Futbol oynamaya tamamen müsait bir hava olacak.
1: Yazı uğurladık artık Ahmet. Tam dediğim gibi maç saati, maç havası
0: diyelim ve son mesajlar da var. Bir dinleyicimiz Okan Hoca yaptığı açıklamalarda rakibe saygısızlık yapmıyor mu Lisbon hakkında diye. Lisbon'u çok övdü bence. Yani hatta teknik direktörleri çok iyi dedi. Çok iyi bir teknik direktörün takımıyla karşılaşacağız dedi.
1: Ben de dinledim, Lisbon'a saygısızlık yapmadı.
0: Yapmadı. İsmail Hoca da yapmadı. Okan Hoca da yapmadı. Yapmazlar zaten. Hele Şampiyonlar Ligi gibi bir durumda yapmazlar.
1: Sanmıyorum böyle bir şey. Ben dikkatle de takip ettim.
0: Roma'ya saygı duyalım da bizler de amatörden gelmedik diyor ya, yazmış Abdullah Bey. Bütün oyuncular Şampiyonlar Ligi'ni görmüş oyuncular.
1: Tabii tabii.
0: Bir hocaya yakışmaz böyle söylentiler, ya da onu söylediysen bizim takımın tarihinin en iyi kadrosu demesi lazım diye. Bizim takım da gayet iyi.
1: Gayet iyi tabii canım.
0: Şimdi Beşiktaş'ta Erzurumspor maçında rotasyon yapar mı İtalyano diye sorular geliyor.
1: Yapabilir.
0: Böyle bir sürpriz görebilir miyiz Erzurumspor maçında? Erzurumspor da kazandı son, Eyüpspor'u yendiler. Evet. Onlar da ilk galibiyetlerini aldılar.
1: Kendisi söyledi zaten, Şampiyonlar Avrupa kupalarıyla beraber kadromuzda tabii ki bazı oyuncuların yıprandığını anladığımız anda benden dedi değişiklikleri göreceksiniz. Hı hı. Ya bunu zaten söyledi. Bu yüzden de yapabilir. Niye yapmasın? Belki Poku'yu 11'de başlatır.
0: Miretti sakatlıktan dönerse oynayabilir.
1: Evet. Hafif, zaten sakatlığı yokmuş. Ağrı hissetmiş sadece. O da kendini hazır hissediyorsa. Salih de bayağı yoruldu. Ya bu tamamen hocaya kalmış. Hoca oyuncuların son durumlarını kontrol edecek. Takımın sağlık sorunlarıyla konuşacak, doktorlarıyla. Gelen raporlara bakacak. Ona göre bir değerlendirme yapacak. Ben şaşırmam yaparsa. Neden yapmasın? Ha şunu da yapabilir. Bu maça bu kadro evet çıkabilir. Kazanan kadrodan bahsediyorum. Ondan sonra da milli ara yok mu? Hı hı. Bol bol dinlenme. Ya bir üç gün rahatlıkla izin verir zaten. Zaten birçok oyuncu da milli araya gidiyor.

0: Dinleyenler de dinlenecek.
1: Bir dinleyicimiz sormuş, Ramazan Bey sormuş. Erzurum ve sonrasında Marsilya maçı ve sonra Ahmetspor maçı nasıl sonuçlanır diye Beşiktaş'ta.
0: Beşiktaş bütün maçları için sahaya 3 puan amacıyla çıkıyor. Hı hı. İçeride dışarıda.
1: Marsilya maçı biraz zor olabilir bu arada. Beşiktaş olabilir açısından. Onu da söyleyebilirim.
0: İlk çünkü maç.
1: İlk maç Avrupa Ligi'nde. Bir de Fransız takımları bazen ters tepebiliyor Fransız takımları. Türk evet. takımlarına karşı. Öyle bir durum söz konusu. Zorlanabilir o karşılaşmada ama.
0: Marsilya maçı. Şimdi bu maç Erzurum maçı Cuma günü. Dinlenme şansın da var. Hı hı. Erzurum spor maçından sonrası. Sonra da Marsilya ile oynayacağım. Hı hı.
1: Ben bir rotasyon düşünüyorum Erzurumspor maçında, Marsilya maçını düşünerek Ercan abi. Olabilir. Sonuçta yedekteki oyuncuları da küstürmemek için mesela santroforda ki durumu Vlahovic'in ceza alacak mı almayacak mı sorusu var zaten. O yüzden de o oynayabilir o karşılaşmada.
0: Olabilir, her şey olabilir.
1: Her şey olabilir.
0: Ya o konuyu da değerlendirebilir.
1: Yine Ahmetspor karşılaşması, Ahmetspor faaliyetler karşılaşması nasıl olur diye sormuşlar. Daha var o karşılaşmaya da.
0: Tabii canım, önce bir maçlar oynansın bir görelim, ondan sonrasını değerlendiririz. Şimdiden iki hafta sonrasını, değil mi? Falcılık olur, başka bir şey olmaz.
1: Okan Hoca'nın şu işte dünkü bu basın toplantısına Sporting biz yendikten sonra Başakşehir'le sonra hem ligde çok başarılı oldular hem de Şampiyonlar Ligi'de bizim sayemizde baya bir, güzel bir yükselişe ediyor. Geçti. Hatta gülerek söyledi bunları. Bu bir espri yani. Espri olarak söyledi bunu.
0: Espri olarak teknik direktör değişti.
1: Çünkü. Ki bu arada doğru söylüyor yani Okan Hoca da. Okan Hoca yendikten sonra Başakşehir 4-1 ile kazandıktan sonra bir değişime girdi Sporting Lisbon.
0: Tabii.
1: Ciddi değişime girdiler hem de.
0: Ve o değişimde de başarılı
1: oldular. Çok başarılı oldular. Evet. İkinci teknik direktörleri, ilk teknik direktörlerini United'a gönderdiler. Şimdi Milan'ın başında. Ya Amorim. Şimdi Borges çok iyi teknik direktör bu arada. Onu da söyledi. Evet. Çok iyi bir teknik direktörün takımıyla oynayacağız dedi. Evet. Yani bunları da açıkladı Okan Hoca. Öyle bakalım lütfen. Yani espri anlamında söyledi onları. Bir dinleyicimiz işte Roma, tarihin eli Roması demek için Hacı Osmanoğlu'nun açıklama yapması lazım diye söylemiş. Hacı Osmanoğlu da geçen sezon tarihin en kötü Liverpool dedi.
0: Liverpool eski Liverpool değil demiş.
1: Eski Liverpool değil dedi.
0: Dediği çıktı ama, değil mi?
1: Dediği çıktı ama yani öyle de bir durum var. Öyle bir durum söz konusu. Ama bazen dediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii biz medya olarak buna dikkat ediyoruz Ercan abi. Ama işte bazı pozisyonlarda olanların da çok dikkat etmesi tabii. gerekiyor dediklerine. Erzurumspor maçına rotasyona giderse Beşiktaş olası bir puan kaybında eleştiri olur mu diye sormuş bir başka dinleyicimiz.
0: Olur artık bu ama normal puan kayıpları. Fakat düşük bir ihtimal. Yani Beşiktaş takımı oyuna kim girerse girsin aynı tempoda oynuyor. Tempos takımın düşmüyor. Onu söyleyeyim.
1: Cuma günü Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısında.
0: Seyirci de bunu anladığı için taraftar tribünler tıklım tıklım doluyor. Bu mesajı verdi. İtalyano.
1: Dört büyüklerin hocası neden her geldiğinde bir tane ünlü futbolcuyu takımda öne çıkan futbolcuyu gönderiyor. Özellikle Fenerbahçe'de işte Aykut Kocaman'la Alex'i gönderdi. İsmail Kartal'da Asensio'yu gönderir mi? Bunun sebebi nedir acaba diye yazmış dinleyicimiz. Ben de sanmıyorum. Bir de Asensio çok da gönderilebilecek bir oyuncu değil yani performans anlamında. Evet sakat. Sakatlığı uzun sürdü. Beklenenden de uzun sürdü.
0: Ay kendi ben ayrılmak istiyorum derse ona bir şey diyemem tabii.
1: Evet. Gerçekten ona bir şey diyemeyiz. Yani. O gitmek istiyorsa gidebilir ama sonuçta Fenerbahçe'de de mutlu. Bakalım neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Trabzonspor'da teknik direktör arayışı devam ediyor Ercan abi. Hala. Evet. Şimdi işte Porto'dan bir yardımcı antrenör geldi Trabzonspor'a.
0: Evet.
1: Yine Hakan ne Keleş, Hakan Keleş
0: Ergin mi? Keleş
1: mi? Ergin Keleş düzelteyim, çok özür dilerim. O geldi.
0: Evet.
1: Yine Hüseyin Çimşir'e yardımcı olmak için geldi ama benim anladığım bir yabancı antrenör için ciddi bir arayış var Trabzonspor'da. Ne dersiniz?
0: İsimler de çıkıyor ama hareket yok. Bu iş milli araya mı kalacak? Yoksa bu hafta sonu maçlar oynandıktan sonra belli mi olacak? Ben de bunu bakıyorum. Fakat şu ana kadar herhangi bir ismin ağırlık kazandığını, ön plana çıktığını göremedim.
1: Portekizler var, Conceição'lar var,
0: evet,
1: Vitor Pereira var.
0: yönetimin

0: tabii buna karar vermesi gerekiyor. Bunu hep beraber göreceğiz.
1: Ya Vitor Pereira çok istenmiyormuş, yani Fenerbahçe'de çok istenilen seviyeye çıkamadı diye düşünülüyor.
0: Evet.
1: Ama bir taraftan da çok genç oyuncuya da yatırım yapmaya devam ediyor. İki tane genç oyuncunun kulübüyle Trabzonspor anlaşmış, oyuncularla anlaşma durumu var ve oyuncularla evet. anlaştığı anda kiralık olarak takımları, şu anda oynadıkları takımda oynayacaklar. Yeni sezon itibariyle takıma katılacaklar deniyor. İki tane genç oyuncu. Böyle bir durum var. Bunu da aktarmış olalım Trabzonspor bölümünde. Erzurumspor'u biraz değerlendirmemizi istiyormuş bir dinleyicimiz.
0: Erzurumspor kendi evinde ne kadar zorlayıcı bir takım olduğunu gösterdi. Bir Galatasaray mağlubiyeti var, onu sezon yeni başlamış olarak değerlendirelim. Yalnız Erzurumspor'da benim gördüğüm takım savunmasında iyi şeyler yapmaya çalışıyorlar ama oturmamış bir takım savunması var. Bu yüzden bireysel hataların biraz yoğun olduğu maçlar ve anlar o maçların içinde gördüm. Onu söyleyeyim. Fakat bu kadro öyle büyük milyonlarca euro harcanarak oluşturulmuş bir kadro değil. Elinden geleni hem teknik direktör hem de kadroda sahada yer alan deneyimli oyuncular yapmaya çalışıyorlar. Bunun sürekliliği ne olacak? Ben de büyük bir merak içinde bekliyorum.
1: Bakalım neler olacak yani. Erzurumspor çok kötü başlamıştı ama toparlanma bahanelerini de gösterdi.
0: Yani kendi sahasında hep Erzurumspor
1: güçlü takım olur.
0: Güçlü takım olur. Onu söyleyelim. Bunu biliyoruz.
1: Son olarak son birkaç dakikamız kaldı. Biliyorsunuz Ballon d'Or adayları açıklandı Ercan abi dün.
0: Evet.
1: Takımlar olarak Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern Münih, Flamengo ve Bodo Glimt açıklandı. Sizce hangisi kazanır? Bir sorayım size de. Hangisini tercih edersiniz daha doğrusu?
0: Ben uyumu Bodo'ya atarım mesela. Ben değişik bakıyorum.
1: Bodo'ya?
0: Ben öyle yaparım.
1: Ben Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'ni
0: tamam,
1: aldı.
0: Kazandı da zaten o kazanacak da.
1: Büyük ihtimal yine o
0: kazanacak. Ben de olaya öyle bakayım dedim. Ya Bodo'nun yaptığı bu çıkışta esasında böyle takımların kazanması lazım ödülleri de. En azından en iyi çıkış yapan takım ödülü diye bir şey bulsalar değil mi?
1: Bu arada çok zorlu rakiplerle eşleşmiş durumda Bodo yani.
0: Evet.
1: Flamengo da öyle. Çok zor. Arsenal ve Bayern Münih kendi liglerinde şampiyon oldular ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadılar. O yüzden Paris Saint-Germain göster düşüncem var Ballon d'Or'da. Teknik direktörler belli oldu yine
0: Dünya
1: adaylar.
0: Dünya Kupası'nı alan teknik direktör bence...
1: De La Fuente.
0: Evet.
1: Yani Luis Dünya. De La Fuente benim adaylar arasında.
0: Ona. Tabii benim oyum ona.
1: Arteta var, Emery var, Company var ve Luis Enrique var. Bu arada 4 İspanyol teknik direktörle evet. Domine etmiş durumda.
0: Fakat Dünya Kupası'nı kim aldıysa onun büyük şansı vardır bu tarz ödül töreninde.
1: 30 tane oyuncu var. Bu arada kaleciler var ve kalecilerin bir tanesi çok enteresan. Niye seçildi deniyor? Wozinha. Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda bayağı bir ses getirmişti kaleci.
0: Bu onun seçilmesinin sebebi futbolun romantizminin devreye girmesi.
1: Ben orada da Dünya Kupası'nı kazanan Unai Simon'un gösteyeceğini düşünüyorum.
0: Evet. Ya futbol işte kaç yaşında annesi Amerika'dan vize alamadı, sonra vize aldı geldi. O tarz film gibi anlar yaşandığı için Wozinha'da 40 yaşından sonra transfer yaptığı için ve oynadığı 2-3 maçı da göz önünde bulundurarak futbolun romantizmi diyorum ben Wozinha'nın adına.
1: Başka bu arada şey. Listede Courtois da var. Courtois Belçika milli takımını bıraktı. Onu da söyleyelim.
0: Şu anda ya belki dönerim diyor ama bıraktı.
1: Türkiye'ye karşı da oynamayacak yani onu da söyleyelim. Evet. Ama yok yani ben milli takımı bıraktım açıklaması var. Yine Amrabat milli takımı bu teknik direktör olduğu
0: evet,
1: sürece
0: ayrıldığını açıkladı.
1: Ayrıldığını açıkladı. En son işte milli takımla alakalı da haberler bu yönde diyelim. Vedat uyardı artık toparlayın diye. Ercan abi beklemek istediğiniz son
0: herkese
1: bir cümle vardı.
0: Herkese iyi akşamlar takımlarımıza hem bugün hem yarın akşam tekrar başarılar.
1: Galatasaray'a başarılar. Vedat'a da çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer. Benim için bu haftalık veda vakti. Yarın bir aksilik olmazsa Mehmet Sevinç, Ercan abi eşlik edecek. Her iki takımımıza da başarılar Şampiyonlar Ligi'nde.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 10 Eylül 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Sporting Galatasaray maçıyla başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ilk maçına dün Sporting deplasmanında çıktı. Ve sağdan da 3-1'lik skorla mağlup ayrılan taraf temsilcimiz oldu. Aslında maça Galatasaray iyi bir başlangıç yaptı. İlk bölümde 5. dakikada taçtan bir gol buldu, öne geçti. Öne geçtikten sonra oyunun kontrolünü elinde tuttu uzun bir süre. Galatasaray rakibine pek fazla hücum fırsatı vermedi. Genelde maç Sporting'in yarı sahasında oynandı. Fakat Sporting geldiği ilk diyebileceğimiz ya da hadi offside'dan sayılmayan golü de sayalım. İkinci tehlikeli atakta 27'de Katamo'yla golü buldu. Maç skor olarak dengeye geldi. İlk yarının devamında yine Galatasaray kendi bildiği oyunu oynamaya çalıştı. Büyük oranda da bunu başardı. Hatta Leroy Sané ile çok iyi bir fırsat da yakaladı. Maçı 2-1'e getirme fırsatı Sané'nin ayağına geldi. Aslında zoru yaptı. Orada rakibi yatırdı ilk top ayağına geldiğinde ama o kolay vuruşu yapamadı iyi şekilde Alman oyuncu. Maç orada 1-1'de kaldı. İlk yarı bu skorla bitti ve ikinci yarıda da bir penaltı kararı, ki penaltıya kadar da Galatasaray biraz sıkıntı sinyalleri veriyordu açıkçası. Geride tehlikeli pozisyonlar, dengesiz yakalandığı anlar olmuştu. Ve o pozisyonlardan birinde de hakem penaltı düdüğünü çaldı. Luis Suarez topun başına geçti ve hata yapmadan skoru 2-1'e getirdi. Golden sonra Galatasaray'ın etkilendiğini, biraz dağıldığını gördük ve birkaç dakika içinde aslında akan oyundan gelebilirdi gol ama bir duran topla yine gol geldi. Zalazar acayip bir frikik golü attı, o da takımını iki farklı öne geçirdi. Artık hani penaltı golü maçı Galatasaray'da bitirdi gibi oldu. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde sarı kırmızılı ekip pek etkili olamadı. Bireysel olarak işte Leao bir şeyler denedi, olmadı. Deniz Gül zaman zaman iyi duvar oldu ama orta saha çok düştü Galatasaray'da. Hatta 4-1'e getirecek net gol pozisyonunda Sporting Galatasaray ceza sahası içinde buldu. Uğurcan orada başarılıydı. Ve geri kalan bölümde de Galatasaray pek maçın içine giremeden karşılaşma sona erdi. Galatasaray geçen yıl Frankfurt deplasmanında da kaybetmişti, öne geçmiş. Sonrasında kayıp yaşamıştı. Dünkü senaryoda biraz benzer oldu. O maçta çok benzeten olmuş Okan Buruk da. Maç sonu benzer açıklamayı yapmış. Galatasaray açısından tabii çok iyi olmadı bu başlangıç. Hele ki ilk yarıda gösterdiği İstek, arzu, ön alan baskısı Galatasaray'ın gayet olumluydu. Sporting ilk yarı boyunca sadece iki şut çekebildi. Ama işte önemli olan burada tabii ki nasıl başladınız değil, nasıl bitirdiğiniz. Futbolda başlangıç da önemli. Galatasaray başlangıcı yaptı ama kapanışı Sporting yaptı. Hakem kararları tabii çok konuşuldu. Onlardan da bahsedeceğiz. İki pozisyon var. Birincisi Sporting'de Altimira'nın gördüğü sarı kart, acaba kırmızı kart olabilir miydi? Ve Sporting lehine verilen penaltı gerçekten penaltı mı değil mi? Kolay bir düdük mü? Bunu da birazdan maçla birlikte Ali abiyle konuşacağız diyelim. Geçelim diğer karşılaşmalara. Dün Galatasaray maçı haricinde 5 maç daha vardı Şampiyonlar Ligi'nde. Gecenin en gollü mücadelesi Paris Saint Germain Slovan Bratislava oldu. Son iki sezonu şampiyonu Paris, Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etmeyi başardı. Ferran Torres hat-trick yaptı karşılaşmada. Ousmane Dembele 2 gol attı. Son golde Fabian Ruiz'den geldi. Slovan Bratislava'da 5-0 olduktan sonra Kamara'yla 5-1'i buldu. Ama tabii bir çok büyük bir anlamı olmadı o golün Slovan Bratislava adına. Maç 6-1 bitti. Günün en gollü ikinci maçında da Barcelona Feyenoord'u 5-1 mağlup etmeyi başardı. Rafinha 2 gol attı. Adeyemi 1 gol attı. Yamal
ve Gabriel Jesus'un golleriyle Barcelona kazanmayı başardı. Feyenoord'un golü 4-0'dan sonra geldi Stein'la, ama tabii ki puan için yeterli olmadı. Barcelona da bu sezon ligde 4 maç oynamıştı. Bu 4 maçın 3'ünde 5'er gollü galibiyetler almıştı. Bu 5. resmi maçı 4. 5 gollü galibiyeti oldu. Gerçekten olağanüstü bir başlangıç ki hani daha form grafiğini yukarı çekecek oyuncular olacak. Daha ana kadro tam formda değil. İşte Cancelo son dönemde tercih edilmiyordu. O oynadı. Kunde ilk 11'e artık girdi. Orta saha üçlüsü Pedri, Rodri'nin yanına dün Olmo eklendi. Adeyemi'yi sol kanatta gördük ki Gordon normalde oranın oyuncusu. O yedek kulübesindeydi.

ay sonuna yani ufak çaplı rotasyonlarla da farklı kazanmaya devam ediyor. Geçen yılın finalisti Arsenal Napoli deplasmanından 3 puanla dönüyor. 1-0'lık galibiyet Martin Ødegaard 75'te. Onun golüyle Arsenal kazanmayı başardı. Günün yine dikkat çeken maçı Liverpool Atletico Madrid mücadelesiydi. Geçen yıl da Anfield'da karşılaşmış iki takım 3-2 Liverpool kazanmıştı. Bu sefer de 2-1'lik bir galibiyet aldı Liverpool. Llorente öne geçirdi Atletico Madrid'i ki Şampiyonlar Ligi gollerinin yarısını Anfield'da deplasmanda Liverpool'a karşı atmış İspanyol oyuncu. Ama onun golü puan için yeterli olmadı. Szoboszlai 40'ta 1-1'e getirdi. 50'de McAllister'ın golüyle de Liverpool Şampiyonlar Ligi'ne galibiyette başladı ve günün diğer maçında Stuttgart Viking'i 3-1 mağlup etti. Dakika 32'de skor 3-1'e geldi. Geri kalan bölümde bir gol olmadı. Yaz döneminde adı Galatasaray'la da anılan Demirović karşılaşmada hat-trick yaptı 32. dakikada. 20'de başladı gollerine. 20, 26 ve 32'de attığı gollerle o da takımına galibiyeti getirdi. Bugün artık Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın son maçları oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'de Roma'yı konuk edecek. Saat 19.45'te bu karşılaşma. Maça dair de tabii ki detayları konuşacağız. Dün basın toplantısı vardı. Teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte kaptan Milan Škriniar basın karşısına geçtiler. Tahmin ettiğimiz üzere çok uzun bir basın toplantısı olmadı. İsmail Kartal'dan kısa net cevaplar geldi ki normalde çok beklenmez ama bir sistem değişikliği imasında gördük İsmail Kartal'dan. Bakalım bugün gazete manşetlerinde neler var. Sistemle alakalı olarak bir üçlü beklentisi var açıkçası o açıklamalardan sonra. Günün diğer maçlarında 19.45'te PSV Shakhtar, Arda Turanlı Shakhtar'da ilk maçına Şampiyonlar Ligi'nde PSV deplasmanında çıkacak. 22 seansında da Bayern Münih Bodo Glimt, Como Leipzig, Manchester United sabah ve Slavia Prag Lens karşılaşmaları oynanacak. Maçlara son bölümde herhalde göz atacağız. Genel olarak hani özeti bugün maçlar özelinde yapmak istedim. Çok da hani maçlar harici bir gelişme yok. Dün hatta şunu da ekleyeyim maçlar demişken Galatasaray'ın U19 takımı Sporting'le karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Galatasaray deplasmanda bir puan aldı ama galibiyeti kaçıran taraf oldu. 90. dakikaya önde girdi 2-0 Galatasaray ama uzatma bölümünde 7-2 golle ancak bir puana razı oldu ki gerçekten o ikinci golü Sporting'in çok talihsiz olmuş Galatasaray adına. Kendi yarı sahasından bir uzun top atıyor Sporting. Kalecimiz boşa çıkıyor ve top ağlarla buluşuyor bu şekilde. 3 puandan olmuş Galatasaray U19 takımı ama genel olarak performansı da övülmüş. Hatta dikkat çeken bir isim de var vaktimiz olursa ondan da bahsetmek istiyorum. Bir de transfer haberi olarak da Mauro Icardi biliyorsunuz boşta Galatasaray'la sözleşme imzalamadı. Onun da Brezilya ligine transferi söz konusu. Atletico Mineiro şu anda Icardi ile ilgilenen takım olarak ön plana çıkıyor. Bakalım neler olacak. Ve son dedim sürekli son diyorum ama son notumda voleyboldan olsun. Voleybolda erkek voleybol milli takımın Avrupa şampiyonası macerası da bugün bu akşam başlıyor. Saat 20'de Almanya ile karşı karşıya geleceğiz. Fener'in sultanları biliyorsunuz şampiyon oldu. Bakalım Filenin Efeleri nasıl bir turnuva geçirecek. Burada format biraz daha farklı demeyeceğim. Kadın basketbolla karıştırdım. O kadar çok turnuva takip ettik ki. Burada da 4 grup 6'şardan oluşuyor. İlk 4 sıradaki takımlar bir üst tura çıkacaklar. Biz de D grubundayız. Letonya, Romanya, Fransa, Almanya ve İsviçre'de karşı karşıya geleceğiz. Turnuvada dün itibariyle başladı. Onu da bilgi olarak vereyim. Şimdi şarkı reklam aramıza gidelim. Aradan dönüşte de Sporting Galatasaray maçını konuşalım.

0: Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Radyo Spor. Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
0: Radyo Spor. Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.18 saatlerimiz Sporting Galatasaray maçını Ali abiyle birlikte konuşacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler, iyi perşembeler.
0: Evet, Galatasaray'da için pek iyi bir perşembe olmayacak gibi gözüküyor. Dün akşamki karşılaşma aslında başlangıç olarak Galatasaraylılara umut veren bir başlangıç oldu. Hem bence oyun olarak gole kadarki bölüm. Gol çok erken dakikada geldi ama o 5. dakikaya kadar da Galatasaray maçta daha istekli, daha önde oynayan, rakibini adeta püskürten bir görüntüdeydi. İşte bir korner galiba ondan önce kullandı, golden önce. Sonra taç pozisyonu. İşte Jakobs'un varlığıyla birlikte uzun taçlar Galatasaray'da tehlike olabiliyor. Galatasaray orada golü buldu. Deplasmanda hani ben genelde klişe bir şey söylerim ama tabii Galatasaray için geçerli olmayabilir. Daha düşük seviyedeki takımların erken gol bulması bir dezavantaj yaratabilir. Rakip ev sahibi olan takım o yediği gol üzerine bir baskı kurabilir. Deplasman ekibi de öne geçmenin verdiği bir belki rehavetle geri çekilebilir diye düşünürdüm. Tabii Galatasaray ile Sporting arasında benim o bahsettiğim kadar bir algı farkı belki yok. Ama dün Galatasaray yediği golden sonra da o baskısını sürdürmeye devam etti. Bence bu Galatasaray için gayet olumlu bir konuydu. Yani bir sıfırdan sonra geri çekilmedi Galatasaray. Maç başı planı neyse, ki maç başı planı daha önde basmak, rakip yarı alanda oynamak, Sporting'in o etkili ataklarını daha hazırlanış aşamasında kesmek. Bunu da büyük oranda Galatasaray ilk yarı boyunca başardı. Çok kısıtlı anlarda, yani ilk 10 dakika galiba Sporting pek çıkamadı. Rakip yarı sahaya geçemedi. İlk tehlikeli hata o sayılmayan gol 18. dakika. Ama o da offside gerekçesiyle sayılmadı. Ve hani gerçek ilk tehlikesinde de Sporting golü bulmayı başardı o ana kadar. Dediğim gibi Galatasaray ön alan baskısını çok iyi yaptı. Geriye döndüğü anlarda da hızlı oyuncularıyla, işte Eren Elmalı mesela onlardan bir tanesi, pozisyonları da olgunlaşmadan sonlandırmayı başardı. Jakobs tercihinin de anlıyoruz ki biraz bununla etkisi var. Daha hızlı bir oyuncu. Orada Abdülkerim'e göre, hatta bir Chiabu'ya göre, bir 96'lık oyuncunun hızıyla ilgili bazı endişeler okumuştum transfer döneminde. Jakobs'u tercih etti. Ve bence planı genel olarak tuttu. Hani şartları konuştuk dün. Evvelsi gün konuştuk Galatasaray için. Hani ben pek olumlu tablo çizmedim. Genco abi hiç çizmedi. Sen de dün Sporting galibiyeti beklediğini dile getirdin. Zaten bu da normal. Oranlarda iddiada Sporting lehineydi. Osimhen yok. İşte Lemina'nın yokluğu. Orta saha biraz daha yumuşak gözüküyor. Sara ve Batrakov'la beraber. Hani bu şartlarda bence çok iyi bir 45 dakika oynadı Galatasaray. Hani çok iyi oynadığının altını şöyle dolduramıyorum. Çok net gol pozisyonları buldu. Çok organizeydi hücum tarafında. Ama duran topla golü buldu, baskıyı kurdu. Sané ile de maçın en net pozisyonlarından birini yakaladı Galatasaray. Orada atsa belki başka hikaye konuşacağız. Ama olmadı. Maç

0: 1-1'de kaldı. Ve ikinci yarıda da biraz yine o yorgunluk mu artık, konsantrasyon eksikliği mi? O sinyaller ilk bölümde geldi. Ve bir pozisyonda da orada da hakem talihsizliği, Espeneskas'ın penaltı düdüğüyle birlikte bence maç o düdükle birlikte Galatasaray için adeta bitti. Golü galesinde gördü Galatasaray. Ve golden sonra da hemen o dağıldığının emarelerini göstermeye başladı. Orta saha çok daha kolay geçilmeye başlandı. Ve birkaç dakika içinde de bir duran topla Galatasaray kalesinde 3. golü gördü. Ve 3. golden sonra da açıkçası reaksiyon gösteremedi. Değişiklikler geldi Okan Buruk'tan. Ama hiçbirinin öyle oyuna, takıma bir katkısı, bence ekstra bir katkısı olmadan, bir Esrak Leao birkaç iyi işte çalım, Deniz'in duvar olduğu anları oldu ama takım oyunu pek yükselmedi. 4-1'i bulacağı pozisyonu da buldu Sporting. Orada da Uğurcan Çakır başarılıydı. Üzerine geldi top ama açıyı kapattı. Ve hani ilk yarı ile ikinci yarı siyahla beyaz kadar Galatasaray açısından fark etti. Bilmiyorum, penaltı olmasaydı da benzer bir durum olur muydu? Galatasaray'ın eleştirildiği noktalardan biri o gücünü 90 dakikaya yayamaması normalde. Belki penaltı olmasa başka şekilde de kaybedebilirdi Galatasaray. Ama penaltıyla öyle bir düdükle olması ve işte Altimira'ya verilmediği düşünülen kırmızı kart da Galatasaray'ın aklında kalacak bu akşamdan. Hani onlar olsa, onlar Galatasaray lehine çalınsa başka hikaye tabii ki izleyebilirdik ama işte futbol hayatın gerçeği, bir karar veriliyor. Aleyhinize de çıkabiliyor Avrupa arenasında. Orada da hani sizin kırılmamanız gerekiyor. Hani penaltının hatalı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Galatasaray'ın da oradan sonra iyi bir reaksiyon vermesi beklenirdi ama o reaksiyonu da Galatasaray'dan göremedik. Dün de eksanesine o 2-1'den sonraki mental ve fiziksel çöküşü yazabiliriz.
1: Evet. Dün hat-trick'te senle konuşurken HT Spor'un bir Portekizli gazeteciye bağlandığını, o Portekizli gazetecinin de Sporting'teki oyun karakteri değişiminden bahsettiğini dile getirmiştim. Neydi? Geçen sene takımda olan, şu an takımda olmayan oyuncular topu ayağında tutmayı seven, pas yapmayı seven bir profildeyken, o Portekizli gazeteci yeni transferlerin daha çok dikine giden, geçiş kovalayan formatta oyuncular olduğunu söylemişti. Dünkü karşılaşmada da aslında tam olarak söylediklerinin gerçekleştiğini gördük. Sporting kendi sahasında oynuyor. Sezonun ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşması, seyirci stadı doldurmuş. Ama Sporting topu çok isteyen bir görüntüde mi dersen, bence hayır. Galatasaray topla hazırlık pası yaparken Sporting birinci bölgede pres yapmayı düşünmedi Galatasaray'a. Hatta ikinci bölgede de çok sert bir karşılama yaptığını söyleyemeyiz Sporting'in. Hiç çekinmeden topun arkasına geçerek takım halinde, ki genelde iki stopere de iki oyuncu bıraktılar ileride. Hani beklere hiç gitmediler bile neredeyse. 4-4-2 gibi karşıladılar Galatasaray'ı. Ve hiç çekinmeden topun arkasına geçerek Galatasaray'ın yapacağı hatayı kovalayan bir görüntüdeydi Sporting. Ve işin ilginç tarafı, o senin söylediğin ikinci yarı başlangıcında bu sistemin daha çok işlemeye başladığını gördük. Ve Sporting ilk yarıdaki iki pozisyonunu da, verilmeyen gol, attığı gol, ikinci yarıda penaltıyı kazandıran pozisyonda da, kendine frikiyi kazandıran pozisyonda da çok hızlı bir şekilde yüzünü Galatasaray kalesine dönerek direkt koşularla bu fırsatları yakaladı. Demek ki o gazeteci bayağı Sporting ile ilgili doğru şeyleri söylemiş. Ben Sporting'in bir 35 dakikasını izlemiştim son karşılaşmada. Bir iç saha mücadelesiydi. Orada açıkçası full top Sporting'teydi. Rakibi bir kez Sporting ceza sahası içerisinde şut atarken gördüm. O da 45 artılardı. Ama dün farklı bir maç oynadılar. Ve bunu da bence genel hatlarıyla oldukça iyi kotardılar, oldukça iyi yaptılar. Şimdi maç sonunda

0: istatistiklere bakıyorsun. Galatasaray %62 toplu oynamış. %62 Sporting deplasmanında bence muazzam bir oran. Ama diğer tarafta Sporting %38 topla oynayıp kendi planını sanki daha iyi işleten takım oldu. Ben biraz öyle düşündüm açıkçası karşılaşmayı izlerken. Galatasaray'ın ilk yarıdaki sakinliği, pas yapması, topu çevirmesi, duran toplarla pozisyon bulması çok olumluydu. Golü bulması maçın başında bence takıma büyük moral verdi. Ondan sonra senin dediğin gibi aynı oyun devam etti. Golü yedikten sonra da Galatasaray'ın aynı şekilde devam etmesi yine çok olumlu gözüktü. Fakat Galatasaray bunları yaparken topa sahip olduğu kadar, topu çevirdiği kadar 3. bölgede üretkenlik konusunda istediklerini yapamadı. Sané'nin pozisyonu Galatasaray'ın maçta girdiği son pozisyondu. Yani ondan sonra ikinci yarıda Sara'nın frikiği var. Kaleciyi biraz zorlayan. Onun dışında şöyle bir düşünün. Galatasaray hangi pozisyonu üretti? Sané'nin pozisyonundan sonra ikinci yarıda, ikinci 45 dakikada uzatmalarla beraber 49 dakika maç oynandı. Galatasaray'ın iki şutu var. Bunu da çok anlamlandırmak kolay değil. Burada nasıl böylesine bir değişim oldu? Yani ilk yarıdaki Galatasaray çok daha özgüvenli, çok daha rahat gözüküyordu. İkinci yarı senin dediğin gibi daha ikinci yarının başlama düdüğüyle beraber işlerin ilk yarıdaki gitmeyeceği gibi belliydi. Ama Sporting çok tarz değiştirdi mi derseniz bence hayır. Sporting ilk yarıdaki anlayışından tamamen farklı bir anlayışa evrilmedi. Gene aynı şekilde geçiş kovaladı ama geçişleri çok daha rahat buldu. Senin söylediğin gibi merkezde Torreira'nın rakibi karşılarken yalnız kaldığını gördük ki Torreira da ilk yarının en iyilerinden bir tanesiydi. Burada tabii senle zaman zaman konuşuyoruz. Hücum hattında oynayan oyuncuların gereksiz top kayıpları, hücumu bitirememeleri bu tarz oynayan rakipler karşısında büyük sıkıntı yaratıyor. Dikkat edersen Sané bazı pozisyonlarda birebirleri zorladı, top kaybetti. Bir iki pozisyonda ikili mücadeleye girdi, topu kaybetmedi, verdiği pas direkt rakibe gitti. Barış Alper keza benzer şekilde mücadele etmeye çalıştı ama bana sorarsan çok çok yetersiz bir santrafor performansıydı Galatasaray'da. Öyle olunca Galatasaray topu ikinci ve üçüncü bölgede tutmayı başarsa da bitiremediği ataklar, yaptığı hatalı paslarla beraber ikinci yarı Galatasaray'ın takım boyunun giderek arttığını ve bunun da Sporting'e yaradığını gördük. İyi şeyler konuşulabilir karşılaşmada Galatasaray ile alakalı olarak. Kötü şeyler konuşulabilir ama Galatasaray taraftarı Okan Buruk'un işte bu karşılaşmadan dersler çıkaracağız klasik sözü var ya, onu tabii pek artık kabul etmiyor. Yani Galatasaray'ın bu oyuncu kadrosuyla 4 yıldır üst üste şampiyon olmanın verdiği olgunlukla Şampiyonlar Ligi ve Avrupa tecrübesinin artık üst düzey diyebileceğim bir seviye olmasıyla bu tarz karşılaşmalarda en azından galip gelemese bile o puanı alabilecek oyun olgunluğunu göstermesi gerekiyor. Ama dün Galatasaray yani ikinci yarıda ne oldu da bir anda sahada acemi gibi gözüken bir takım haline geldi. Onu anlamak çok mümkün değil. Yani bu takım iyi başladı, iyi götürdü. Golü buldu, pozisyon buldu. Gol yemesine rağmen oyunu bozulmadı. Peki ikinci yarıda ne oldu? Yani ikinci yarıyı nasıl açıklayacağız? Bu sadece hakemin verdiği tartışılabilecek ya da tartışılması gereken bir penaltıyla açıklanamaz. Sen de söyledin. Yani penaltı oldu. Dakika kaç? Yani dakika kaç penaltı olduğunda hani Galatasaray'a geri dönülmez bir dakikada o düdük çalınmadı. 88 olur. Hani sen ikinci yarıda da aynı oyunu oynarsın. Ondan sonra hakem öyle bir dakikada öyle bir düdük çalar ki artık oradan geri dönüşün olamaz. Ama Galatasaray dakika kaç dakikadan penaltı? 52-53 olması lazım.
1: 52-53
0: Değil mi?
1: civarı, evet. 57'de
0: 57.
1: gelmiş gol.
0: 57'de olmuş o penaltı. Dolayısıyla oranın da artık Galatasaray tarafından aşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın az önce sen ne dedin? Eleştiriliyor. Neden eleştiriliyor? İşte gücünü, enerjisini, oyununu

0: 90 dakika dengeli yayamadığı için. Herkes farkında 90 dakika Şampiyonlar Ligi'nde bir maçı domine edemeyeceğinin. Fakat işte bizim takımların sıkıntılarından bir tanesi geride beklerken çok da geride bekler gibi gözükmüyorlar. Orada da mutlaka bir hata, bir pozisyon verme ya da geride beklerken yeteri kadar rakibi kontralarla rahatsız edemiyoruz, geri koşturamıyoruz. O bizim için bir problem. Dolayısıyla hani bu karşılaşma bence mücadele öncesinde konuşulanlardan bağımsız Galatasaray taraftarlar çok karamsardı. Oyun olarak en azından başlangıç oyunu moralleri yükseltti. Fakat oyunun bitişi, maçın bitişi aslında o endişeli Galatasaray taraftarları tam da düşündüğü gibi oldu. Bence oyunu beklemiyorlardı. Maçın başındaki oyunu. Ama maç bittiğinde Galatasaray taraftarlarda ya zaten böyle olacağı belliydi. Hissiyatı vardı. Büyük ihtimalle. Deniz Gül hamlesi, bence Leao hamlesi Okan Buruk'tan daha erken gelebilirdi. Hani Barış Alper'in 65 dakika kaç dakika kaldı oyunda ki daha da fazla kaldı. Barış Alper çıkmadı zaten. Doğru, Barış Alper kanada geçti. Batrakov'u tercih etti Deniz Gül'ü oyuna sokarken. Orada sanki daha erken hamleler yapılabilirdi. Barış Alper'in kalmasına çok bir şey demiyorum. Çünkü kanada attı. O anlaşılabilir. Ama bir hamle yapacaksa sanki daha erken bir hamle Galatasaray'a gelebilirdi. Gene 60'a kadar çok beklemeye gerek yoktu. Çünkü ikinci yarı başından itibaren oyunun Galatasaray'dan uzaklaştığını gördük. Deniz Gül'le alakalı olarak konuşmuştuk. Ben başlaması gerektiğini, başlayabileceğini, Galatasaray'a katkısının hani belki bireysel olarak değil ama takım oyununu yükseltmek olarak yansıyacağını düşünenlerdenim açıkçası. Onu da burada dile getirdim. Bence o şeyleri verdi Deniz Gül. O sinyalleri verdi. Yani oynadığı zaman takım oyununu yukarı çekebilecek kapasitede bir oyuncu olduğunu, sadece kendi değil etrafıyla beraber hücum hattının daha iyi işler yapabileceğini bence sinyallerini verdi. Bunu da mutlaka Okan Buruk ilerleyen dönemde değerlendirecektir.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bey. Peynirin dayanılmaz cazibesi.
1: Her ün yesin var.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alalım.

0: alışveriş yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Reklam. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.37 saatlerimiz Sporting Galatasaray maçını değerlendiriyorduk. Sizlerden de mesajlar geliyor karşılaşmayla ilgili. Çok fazla detay da var. Mesela onlardan birini söyleyeyim, detaylardan birini Opta paylaşmış. Galatasaray deplasmanda rakibine en az şut çektirdiği iki ilk yarıdan birini dün oynamış. İki şut. Ve geçen yılki Ajax maçı. Kazanılan Ajax karşılaşmasında rakibine ilk yarılarda bu kadar az şut çektirmeyi başarmış Galatasaray. Bu bence çok iyi bir istatistik. Pasla alakalı bir yine Opta'dan istatistik geldi. Bu da enteresan. 522 isabetli pas yapmış Galatasaray maç boyunca. Opta'nın o detaylı istatistiklere sahip olduğu 2003-2004'ten bu yana Kasım 2012'deki Kulüş maçından sonraki en yüksek sayıymış bu. O zaman da 524, 2 daha fazla yapmış Sporting karşısında. Ama işte bu kadar pas yaptın da ne ürettin de tabii işin içine giriyor. Galatasaray o konuda sıkıntı yaşadı ama topa hakim olmayı başardı. Ve genel şöyle bir düşünce de var. Dinleyicilerden de geldi. Şimdi o dinleyicimizi bulursam onun mesajı üzerinden okuyayım. Günaydın demiş. Galatasaray Sporting'in istediği oyunu oynamış olabilir mi? Hani dün bunu Ersin Düzen de sanıyorum söylemiş. Hani Galatasaray topa sahip olduğu falan güzel ama Sporting'in kontrolüne gitti maç. Hocası memnundur. Dünkü oyundan, ilk yarıdaki oyundan da hatta memnundur gibi bir ifade kullanmış.
1: Buraya çok uzak değilim. Bu düşünceye. Bu zaten futbolda yeni bir tartışma değil. Topa sahip olmak, topla ne yaptınız mı? Eğer topa sahip olduğunuzda Barcelona gibi yapabiliyorsanız çok ayrı bir şey. Ama işte daha dün seninle konuştuk. Real Madrid-Inter mücadelesini. Inter topa sahip olan taraf ama goller atıp maçı kazanan, hatta 2-0 öne geçen taraf Real Madrid. Burada hangisinden mutlu olursun? İşte sonucu aldığın zaman. Çünkü dün mesela Sporting'in maç başlangıcı, az önce bahsettik ya, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçın, tribünler dolmuş, taraftar işte şarkısını söylemiş, maç başlıyor. Maç başladıktan sonra Sporting neredeyse 20 dakika Galatasaray yarı alanına geçmedi. Yani o offside pozisyonu ilk kez Galatasaray kalesine kalabalık olarak geldikleri pozisyondu. Bir sonrakinde de gol attılar zaten aynı pozisyonda. Ama dikkat ederseniz iki pozisyonda da çok organizelerdi. Çok kalabalık geldiler. Doğru pasları yaptılar ve golü attılar. Hatta attıkları offside olan gol daha organizeydi. Kendi attıkları gole göre. Galatasaray'ın yediği golde mesela orada hep şunu ben savunuyorum işte. Yani oyuncular artık biraz fizikli olacak. Orada Batrakov'u gördün değil mi?
0: Kolay
1: katamaya, gücü yetmedi adeta.
0: Topu verdi. Evet.
1: Gücü yetmedi. Aynı şeyi mesela maç içerisinde bana Yunus 3-4 pozisyonda düşündürdü. Yani fizik olarak yeterli olmadığı noktada bir omuzla, bir ufak bir müdahaleyle seni bozup pozisyonunu tamamen kaybedebiliyorsun. Yunus'un da başına geldi maç sırasında. Ama Batrakov'un başına gelen tabii. Orada ikili mücadele.

0: Onun istediği oyun onun aleyhine dönebilirdi. Herhalde dün Osimhen'i koy, Barış Alper'i çıkar. Aynı mantaliteyle Galatasaray
1: Ya
0: ki düne
1: tabii
0: geçti.
1: ki,
0: Farkı da artırabilirdi. Dün
1: tabii ki.
0: Sané'yle de artırabilirdi. Hani o
1: Sané
0: oyunu.
1: 1-1'di ama
0: Tabii de 1-1'di, 2-1.
1: 1-0 değildi.
0: Tabii yani yine
1: Öne
0: Galatasaray bir
1: geçebilirdi
0: kez daha öne
1: tekrar.
0: geçebilirdi.
1: Şimdi dün Galatasaray santrafor pozisyonundan katkı aldı mı? Soru bu. Bence almadı.
0: Genel olarak almadı. Sané'nin pozisyonda iyi bir duvar oldu galiba atağın
1: Sané'nin
0: organizasyonda.
1: pozisyonda aslında Sané'ye pası vermedi. Yunus'a pası verecekti. İyi pas veremediği için bence Sané'ye gitti o pozisyon. Yani çünkü arayan orada Yunus'tu. Yunus Barış Alper'i gördü. Hareketlendi. Barış Alper de Yunus'u görmek istedi. Bence top Sané'ye gitti. Sané de orada yakın olduğu için. Ben öyle gördüm pozisyonu açıkçası. Ama genel olarak bir katkı alamadı Galatasaray. Osimhen olsaydı farklı tabii ki olurdu. Yani Osimhen olduğu zaman Galatasaray bu oyunu oynasa dediğin gibi belki bir gol daha fazla çıkartabilirdi. Sporting'in de savunması hakikaten öyle çok aham şaham çok üst düzey bir savunma değil. Onu da gördük. Zaten söylüyorlardı. Fark etmiştik biz de. Fakat işte mesela Barış Alper'in etkili olamadığı noktada Deniz Gül daha erken değerlendirilebilir miydi? Değerlendirilebilirdi. Leao'nun Başakşehir maçında oyuna sonradan girip etkili olduğunu görmüştük. Daha erken oyuna sokulabilir miydi? Evet, sokulabilirdi. Son değişiklikleri az önce seninle reklam arasında konuştuk. Yani artık skor 63'te 3-1'e gelmiş. Galatasaray ikinci yarıda etkili değil. İstediklerini yapamıyor sahada. Son 3 değişikliğin 85'te gelmesinin pek bir anlamı yok. Yani Galatasaray 85'ten sonra bir gol atsa Sporting zaten yere yatarak maçı bitirir. Yani 3-2'yi bulsan dahi 3-3'ü bulabilecek bir zamanı bırakmazlar sana. Çok büyük ihtimalle kendi
0: Artık
1: sahalarında.
0: eskisi gibi değil Ali abi.
1: Yani
0: Vakit öldüremiyorlar.
1: öldürürler kendi sahalarında. Hani o sana en azından o ritmi vermezler, öyle söyleyeyim hadi. Senin o ritim bulmanı, 3-2'den sonra ritim bulmanı sağlayacak zamanı sana tanımazlar. O yüzden biraz daha bu tarz değişikliklerde cesurum olmak lazım diyeyim. Ya da oyunu mu iyi takip etmek, iyi okumak gerekiyor diyeyim ama dün Okan Buruk tarafından yapılan değişikliklerin de ben zamanlama olarak Galatasaray'a pek bir katkı sağladığını açıkçası düşünmüyorum.
0: Okan Buruk'un bence değişikliklerle ilgili en büyük hatası 58'de bir hakkını kullanıp 6 dakika sonra diğer hakkında yine bir oyuncuyla kullanması oldu. Yani
1: Haklısın
0: Leao ile Deniz'i
1: tabii.
0: aynı anda alıp tek seferde iki değişiklik yapabilirdi. Şimdi böyle iki ayrı değişiklik yapınca haliyle 84'e kadar beklemek durumunda kaldı. Çünkü hakkı
1: Çok
0: bitiyordu.
1: haklısın. Bu da güzel bir detay.
0: O yüzden de 84'e kadar bekledi o değişikliklerde büyük ihtimal. Yani 75'te de yapabilirdi ama bu sefer hakkı kalmayacaktı. Sakatlık olduğunda işte son 5 dakikada örnek veriyorum. Bir kişi eksik oynayacaktın.
1: Çok
0: O
1: haklısın.
0: stratejik bir hata oldu sanki
1: Evet.
0: orada.
1: %100 öyle. Doğru.
0: 58-64
1: Tabii.
0: değişiklikler. Onları tek seferde yapsa bu sefer 70'te işte merkezden 2 oyuncu daha erken çıkarabilirdi ama onun için de 84'e kadar beklemek zorunda kaldı. Bu belki en yapılabilecek net eleştiri Okan Buruk'un
1: Mesela rakip teknik
0: hamlesinde.
1: direktör 66'da tek değişiklik yapmış. Golü atan
0: 74'te iki değişiklik.
1: Zalazar'ı ve ikişer değişiklikle oyunu 3 kere durdurarak toplam 5 değişiklikle tamamlamış. Burada bence çok iyi söyledim bunu.
0: Evet, onlar 1-2-2 yapmışlar. Biz 1-1-3
1: Evet.
0: yapmışız. Son değişiklik için 84'e kadar beklemişiz. Yine birkaç mesaj okuyayım bu bölümde. Şöyle Fatih Bey'den gelmiş. Siz çok büyük bir kitleye ulaşıyorsunuz. Bugün bizim sesimiz olun. Okan Buruk, Sane ve Barış Alper'in bu takımdan gitmesi gerekiyor demiş. Dün Sane de ilk oyundan çıkan oyuncu oldu mesela Galatasaray'da. Hani sezona yedek kulübesinde adeta başladı iki karşılaşmada. Bu maç ilk 11 çıktı ama ilk kesilen oyuncu oldu. Yani Sane'den memnun olmadığını da çok net şekilde gösteriyor Okan Buruk tercihleriyle. Hani Sane dün çok iyi değildi. Çok kötü de değildi bence. Belli şeyler yaptı. Lig başlarından belki daha farklı. Ama hani mesela Sané nasıl çıkar kimse diyemez herhalde ilk değişiklikte. Hani Sané sahada kalmalıydı. Çok iyi şeyler yapıyordu. Denmez dün Sané'nin oyununu gördükten sonra.
1: Evet, katılıyorum. Sen sabah girişte söyledin. O pozisyonda da zor olanı yaptı gerçekten. Ama mükemmel gol atmaya çalıştı.
0: Yani orada gelişine vurmak en kolayıydı mesela.

0: onu yapmadı. Adamı yatırdı. Ama yani o vuruş kolay
1: Bir
0: ya.
1: tane edit yapmışlar. Bayern'de oynarken benzer pozisyon atmış. Gene oyuncuyu yatırıyor. Ondan sonra gene uzak köşeye vuruyor ama bu kez başarılı oluyor.
0: Ya çok kolay goller de kaçırıyor. Galatasaray gelmeden o Dünya Kupası'nda da, Kulüpler Dünya Kupası'nda da çok gol kaçırmasıyla öne çıkmıştı sanki Leroy Sané.
1: Dün
0: Hatırlar
1: işte
0: mısın
1: o
0: bilmiyorum.
1: en iyi vuruş yapmak istedi. Ama tabii o kadar sert top istediği gibi dönmedi orada. Ve gol olmadı. Yani Sané ile alakalı olarak şu an yapılan eleştiriler haklı. Yani çok da fazla Sané'nin savunulacak bir tarafı yok açıkçası. Galatasaray'ın bu kadar yatırım yaptığı, beklentinin bu kadar yüksek olduğu, kalitenin de yüksek olduğu bir oyuncu daha fazla etkili olması lazım. Ya da maç boyunca etkili olamasa da böyle pozisyonlara girdiğinde en azından o bitiriciliği gösterip hani kendini o şekilde performansını dengelemesi gerekir. Belki iyi oynamadı ama o pozisyonu gol yaptı diyebilirsin. Şimdi hem maça çok fazla etkisi yok hem de bir de böyle pozisyon kaçırınca doğal olarak eleştirilirsin.
0: Peki dünkü tartışmalı hakem kararlarından da bahsedelim reklama gitmeden. İlk o tartışma 22'de Altemira'nın yaptığı sert müdahale. İzlerken açıkçası hani ben şöyle düşünüyorum. Kırmızı kart verse kimse bir şey demez. Hakem o anda sarı kartı verdi. Ve ayağının hani tabanıyla da bir müdahalesi var. Çok tehlikeli gerçekten Altemira'nın müdahalesi. O da kırmızı kart göreceğim diye bence bir endişe etti. VAR'dan da bir uyarı gelebilirdi. Gelmedi. Ben hani kırmızıya daha yakınım ama sağda şimdi ekranı izlerken de böyle çok yaralayıcı değil, sanki böyle dokunmuş çekmiş gibi. Zaten vardı herhalde, o yüzden karışmadı, siyah beyaz bir hata olarak görmedi, hakem takdir olarak düşündü. Ama hakem sağda kırmızı verse VAR çağırıp bu nasıl kırmızı demezdi. Hakemin oradaki takdiri Galatasaray'ın lehine işlemedi yani. Çok bence o şey bir pozisyondu, zor bir pozisyondu.
1: Katılıyorum. Neredeyse tamamen katılıyorum. Orada hakem bir şey gördü. Kırmızı verdiği anda bir VAR çek falan görmeyecektik
0: Yok direkt.
1: orada. Yani VAR hiç devreye girmeyecekti kırmızı kart çıktığında. Sarı çıktığında VAR çek çıkacaktı mutlaka ekranda. Çıktı, baktı. Büyük ihtimalle o senin dediğin gibi hani ayağını bir noktada şey yapmaya çalıştığı için yani güç uygulamamaya çalıştığı için geliyor. Üzerine yaptığı hareket net şekilde Batrokova. Herhalde o yüzden VAR hakemi de hakemi tekrar gel bir bak diye çağırmadı. Fakat herhalde başka 10 hakemin yönettiği maçta böyle bir pozisyon olsa bence 7'si kafadan bu pozisyona 7'si ya da belki 8'i kırmızı kart çıkartırdı.
0: Aslında daha doğal olan kırmızı kart sanki. Hani o ayak oraya çıkıyorsa, rakibine doğru gidiyorsa, hani çok onu ölçmen kolay değil. Hani ezberden bir kırmızı kart, hani hareketin tehlikeli olmasına.
1: Sonra var mı karar versin diyorsun? Öyle mi diyorsun?
0: Ya VAR'ın da işte
1: Hani sen
0: karışacak. Ya burada aslında VAR karar versin diye sarı verdi bence. Eskas.
1: öyle mi diyorsun?
0: Evet. Burada riske girmedi. Hani ben kaçırdıysam da zaten beni VAR uyarır, kırmızıya döndürürüm. Ama ben bir sarı vereyim dedi. Bence risk almadı hakem
1: Olabilir.
0: burada.
1: Olabilir.
0: Ama hani görünüş itibariyle izlerken direkt kırmızı kart diye düşünüyorsun ama bakınca böyle biraz çok güç uygulamamış diyebiliyorsun. Onu tercih etmedi. Fırat Aydınus kırmızı verebilirdi demiş, tweet atmış. VAR'a havale etti. VAR da karışmadı demiş. O da herhalde hani hakemin sahada karar vermesi gereken bir pozisyon olarak değerlendirmiş olmalı böyle yazdığına göre.
1: Fırat Aydınus'un söylediği senin direkt olarak söylediğin işte. Aynı şey, aynı yorum yapmış.
0: O kısa öz tabii tek cümlede neredeyse yazmış. Serdar Akçer de top kafa mesafesinde diyor. Sporting ile oyuncu Galatasaray oyuncunun karın kasık bölgesi arasında gergin bacak ayakkabının çivileri rakibe gelecek şekilde tackle yapıyor. Hakem sahada kırmızı kart vermeliydi. Ama burada VAR etkiye baktı. Kararsız kaldı. Hakemin kartını destekleyen tek öğe olan etki yok. Demek ki aşırı güç kullanımı yok. Rakibi için tehlike sınırda kaldı dedi. Borderline tabiri var onlarda. İşte borderline olarak yorumladı demiş. Sınırda
1: O da
0: bir
1: benzer bir yorum
0: müdahale. Evet,
1: yapmış.
0: benzer ama işte sağda kırmızı kart verilebilecek rahatlıkla bir pozisyondu. Hakem tercih etmedi. Penaltı pozisyonda da Jakobs'un müdahalesine verdi. orada.

0: da o da genel olarak hakem yorumcuları yanlış demişler. Sen de diyorsun. Ben de orada da aradayım da.
1: Penaltı pozisyonu benim burada sürekli konuştuğum pozisyonlar işte. Daha geçen gün Salih'le Kerem'in pozisyonunu konuşmadık mı? Ben yok dedim. Sen ne dedin? O kadar hızlı koşarken en ufak bir müdahale oyuncuyu bozabilir dedin. İşte Osimhen'in Göztepe maçındaki pozisyonu. Yani bu pozisyonlarda şey olacak, müdahale olacak. Yani müdahale olmadan tertemiz bir şekilde iki oyuncunun gitmesi çok kolay değil. İşte o müdahale oyuncuyu ne kadar bozuyor? Oyuncunun niyeti ne? Ayakta kalmak mı? O dokunulduğu anda sen pozisyona devam etmek istiyorsun yoksa kendini yere bırakmak mı istiyorsun? Düşüncen ne? Bunlar hep bence belirleyici oluyor. O yüzden ben bu tarz pozisyonlarda hakemlerin normalde devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hep aynı şeyi söylüyorum bu tarz pozisyonlarda. Yani işte abi görmedin mi darbeyi? Gördüm. Gördüm. Ama yeterli mi penaltı için? O yüzden ben aynı yerdeyim. Yani bu tarz pozisyonlarda işte hakemler verdiği zaman insanlar genelde takımlarının renklerine göre konuşuyor. Mesela örnek veriyorum Salih Kerem pozisyonunda farklı değerlendiriyor. Bu pozisyonda farklı değerlendiriyor. Çok bir farkları yok
0: Ali abi
1: pozisyonların.
0: yalnız hakem yorumcuları farklı değerlendirdi ama o iki pozisyonu. Mesela o
1: Biliyorum.
0: pozisyona
1: Biliyorum.
0: sadece taraftar olarak değil, hakem yorumcuları da
1: Biliyorum canım.
0: o pozisyona penaltı
1: Biliyorum.
0: dediler, bu pozisyona değil dediler. Aynı
1: Biliyorum.
0: değil.
1: Evet. Ama bu bence Avrupa maçı olduğu için de biraz hakem yorumcuları böyle söylüyor. Onu da söyleyeyim sana. Yani bu ligde bir pozisyon olsa belki farklı şeyler söyleyebilirler. Yani orada biraz hafiften bence tribünler oynama var hakem hocalarında da.
0: Ama
1: Ama
0: orada da sonuçta
1: benim için
0: karşındaki
1: şey
0: takım
1: aynı.
0: Fenerbahçe abi. Fenerbahçe'ye karşın alıyorsun bir taraftan. Beşiktaş'ı tamam destekliyorsun da Fenerbahçe'ye karşın alıyor orada da hakem oyuncuları.
1: Haklısın ama bu pozisyonlar
0: Hani Anadolu takımı değil yani.
1: benim için aynı bu pozisyonlar. Yani bu pozisyonlarda dün mesela Luis Suarez yani çok mu böyle dağıldı pozisyonda? Çok mu bir şey var yani pozisyonda? Yok. Çok bir şey yok pozisyonda yani izliyorsun ondan sonra. Ne olacak yani ikili mücadele işte. Ondan sonra böyle büyüterek göstermişler. Büyüterek gösterdikleri zaman Jakobs'un ayağının böyle işte sol ayağının onun sağ ayağına geldiğini görüyorsun. Yeterli mi? Değil bence işte. Hep bunu anlatmaya çalışıyorum ben yani. O olmuyor yani. Beni tatmin etmiyor böyle şeyler. Oyuncu da zaten oraya gittiğinde artık açısı da gitmiş. Tamam mı? Onu bekliyor zaten. Niyeti o yani. Hani Luis Suarez orada ayakta kalmak, pozisyonu devam ettirmek, oradan bir şut çıkarmak değil. Ya ben bir şey istediğim de bırakayım kendini derdinde. Öyle olduğu zaman da işte bana hepsi kolay penaltı geliyor. Bütün pozisyonlar. Yani bu kadar olmaması lazım bence futbolda. Çünkü öteki türlü işte VAR bakıyor. VAR baktığı anda evet ha, gördün mü orada hafif bir şey var, müdahale var. O zaman penaltı. Hakemin kararı doğru. Bence değil. Bence olmaması lazım böyle penaltılar futbolda. Artık bu işin kolaya kaçma şeyi oldu hücum oyuncuları için. Tarafı oldu. İkili mücadelelerde hoppa, hop falan tamam bıraktım kendimi. Hakem baksın. Hakem zaten o düşmenin böyle biraz doğal olduğunu görürse hakem açısından çalmak normal. Bence çok garip bir durum yok. Ama VAR incelediğinde hani VAR biraz daha pozisyonun özünü anlayabilir diye düşünüyorum. Özü de genelde işte hücum oyuncularında kendini bırakmak olduğu için artık VAR'da sorumluluk mu almıyor dersin. O teması gördüğü anda tamam temas var artık ben ne yapayım mı diye düşünüyorlar bilmiyorum ama böyle düdükler çok çalınıyor. İşte dün de Galatasaray'ın aleyhine oldu.
0: Dün de hakem mesela ilk pozisyonda dedim ya VAR'a bıraktı sarı kart vererek hani kaçırdıysam kırmızıyla beni uyarsın. Burada da VAR'a bırakmadı kendi
1: Evet.
0: işi çözdü. Aslında burada da vermeyebilirdi düdüğü VAR'a bırakabilirdi ama
1: O
0: bırakmadan
1: zaman ne
0: kendi çaldı.
1: olacaktı?
0: Bir şey olmayacaktı. Devam.
1: VAR devam mı diyecekti?
0: Tabii siyah beyaz bir hata yok ki orada.
1: Peki
0: Hakem
1: VAR
0: yorumcuları
1: devreye gir
0: zaten
1: Peki
0: yanlış
1: VAR
0: diyor.
1: devreye girecek miydi?
0: Tabii ki inceleyecek abi pozisyonu. Bakacak
1: Ay,
0: yok.
1: ama hakemi çağırmayacaktı yani.
0: Evet. Tabii ki VAR her pozisyonu zaten inceliyor. Golleri de inceliyor. Bu tarz pozisyonu da inceliyor ama siyah beyaz bir hata görmediği için devam ettirecekti. Herhangi bir uyarı gelmeyecekti. İşte Galatasaray'ın da hoşuna gitmeyen taraf bu. Hani ilk pozisyonda kırmızı vermeyip VAR'a bırakması, burada da VAR'a bırakmayıp penaltı hükmetmesi. İkisi de Galatasaray lehine oldu. İkisi de Galatasaray lehine olabilirdi. 1-1 olabilirdi. Ama ikisi de aleyhine olunca Galatasaray'ın da hoşuna gitmedi ama devamı var.
1: Ama işte bak bunun da şeyi var. Yani bizim buralarda

0: yanlış yaptığımız noktalardan bir tanesi şu: tam tersi pozisyon Galatasaray olsa ne denecekti? Tam tersi pozisyon Galatasaray olsa ne denecekti?
1: Galatasaray penaltı bekleyecekti.
0: Evet işte yani. Oralarda istikrarlı olmamız lazım. Oralarda tutarlı olmamız lazım. Benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Bunun tam tersi olsaydı biz bugün ortalığı yangın yerine çevirecektik. Galatasaray'ın penaltısı verilmedi diye karşılaşmada. Ben oradaki şeyi istiyorum, istikrarı istiyorum. Yani eğer Galatasaray olduğu anda bu pozisyon hani mutlaka penaltı o şekilde yorumlanmalı deyip Galatasaray'ın aleyhine olduğu noktada hayır penaltı değil diyorsak orada bir hata var. Bence orada zaten çoğu insan denize düşüyor. Benim anlatmaya çalıştığım bütün olay bu. Bana göre bu penaltılar olmaması gereken türde penaltılar futbolda. Hafif diye düşünüyorum ben. Hücum oyuncularıyla alakalı diye düşünüyorum ama yorumlar hep ana göre, takıma göre, rakibe göre yapılıyor bizde.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, Sigortam net. Radyo Spor.
3: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü...

0: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonla son düzlükte.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Kadıköy Şampiyonlar Ligi için hazırlandı. Nesine'de geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Bu heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.03 saatlerimiz Sporting Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları konuşuyorduk. Ben de hani pozisyonla ilgili çok emin değilim dedim. Kerem Salih pozisyonunda ben de penaltıya daha yakın olan taraftaydım. Burada emin olmamamın sebebi burada Jakobs'un Salih gibi net bir müdahale girişimi yok rakibine doğru. Koşarlarken bacağı önde, Luis Suarez arkadan geliyor, Jakobs'un bacağına takılıp düşüyor ve hakem öyle penaltı kararı veriyor. İşte burada o bacağın orada olması, rakibin işte silindirinde olması bir penaltı mı değil mi ondan emin olamadım. Yoksa Salih'in pozisyonunda daha farklı olduğunu ben düşünüyorum Ali abinin aksine. Ama hakem yorumcularının paylaştığı, hani Fırat Aydınuz, Bünyamin Gezer, Deniz Ateş Bitmen, Serdar Akçar hepsi penaltı değil demişler. Hatta Serdar Akçar şöyle özetlemiş, ondan yine okuyayım. Hakem Jakobs ayağını rakibin önüne koydu veya Uğurcan rakibine temas etti zannetti ama ikisi de yok diyor. Jakobs temas ediyor ancak rakibiyle koşarken rakibin önüne geçip öncelik alıyor. Arkadan rakibi takılıyor. Bacağını rakibine doğru genişletip temas etmiyor. Temaslı bir mücadele de sağ kararı penaltı olunca VAR da devre dışı kaldı. Hiç temas olmadan düşseydi VAR müdahalesi olurdu demiş. VAR'ı engelleyen nokta da burada demek ki o temas olmuş yorumlara göre.
1: Tamam, o temas olduğu zaman işte o zaman senin Salih Özcan Kerem pozisyonunda ne fark oluyor? Sen ne dedin? O kadar hızlı koşarken en ufak bir temasta oyuncunun dengesi bozulur dedin.
0: Orada Salih müdahale etmeye çalışıyor. Burada Jakobs koşuyor, bir müdahalesi yok.
1: Tam ayağa geliyor ama. Ayağa geliyorsa aynı şey oluyor yani. Senin dediğinin mantık olarak bir farkı olmuyor ki. Müdahale etmeye çalışmakla ayağının gelmesi özde aynı şey. Biri istemli, biri istemsiz. Hı hı. Ama oyuncuyu, rakip oyuncuyu bozuyor mu? Ve bozuyor.
0: İşte burada...
1: O zaman aynı şey oluyor özde.
0: Bilmiyorum.
1: Anladın mı demek istediğimi?
0: Evet.
1: Hani tamam, sen diyorsun ki Salih bir niyeti var.
0: Ona tamam kayarak müdahale yapmaya tamam çalışıyor Salih. Burada
1: ondan sonra o hızda bozar diyorsun, hı hı, oyuncuyu. Şimdi ötekinde de o hızda koşarken ayağın çarparsa oyuncuya, o da bozar.
0: Ala ben zaten diyorum ki ben emin değilim pozisyonla ilgili. Ben penaltı değil ya da penaltı demiyorum. Ben emin değilim. Salih'in pozisyonunda eminim. Bu pozisyonda değilim. İşte ama hakem yorumcuları bu kadar penaltı değil dediği noktada da ben şimdi gidip
1: diyebilirsin ya. Kendi penaltı gördüğünü ne görüyorsan söyle. Hakem yorumcuların etkilenmeni gerektirecek bir şey yok.
0: Bazı pozisyonlarda söylüyorum ama burada vallahi bilmiyorum. Emin değilim yani. Bilmediğim noktada bilmiyorum. Her şeyi de bilmek zorunda değilim.
1: Hayır, bu zaten
0: her şeyde
1: çok
0: emin olmak zorunda da değil.
1: Çok bilip bilmeyeceğim bir şey değil. Bu görüş yani. Penaltı ya da değil, anladın mı? Olur ya da olmaz. Çok
0: bazen de böyle
1: değil
0: abi benim için. Beni, bu da önemli değil, olmasın. Hey. Yani burada da illa bir şeyim yok gerçekten. Yani izlerken müdahaleyi görüyorum. Ama işte Salih gibi net bir kayarak müdahale olmadığı için de acaba diyorum. Hani aradayım. Yani ben aradayım. Sen eminsin. Hakem yorumcularımız bizim Türkler emin. Yurt dışında nedendi bilmiyorum. Ya da UEFA ne diyecek onu da bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın aleyhine gelişti pozisyon. Diğer bir tartışmasız pozisyon, o da VAR değil de gol çizgisi teknolojisi. Galatasaray'ın attığı golde ilk şut kaleci çeldi. O gol olmamış belli ki ama ikinci şutta Torreira'nın vurduğu şutta hakem bir bekledi, yardımcısına baktı. Ben de biraz zaman geçince acaba gol çizgisi teknolojisi yok mu diye düşündüm. Yani biraz sanki geç
1: kaldı. Evet.
0: Kaldı. Hakem yardımcısına falan baktı çünkü. Sanki yardımcısına bakıp verdi. Ben de Allah Allah dedim. Hani normalde oluyor Şampiyonlar Ligi'nde ama zaten varmış. Belki geç yansıdı o saatine. Sonrasında da zaten o teknolojiden görüntü geldi net şekilde. Goldü. Teknoloji olmasa da verilecek bir goldü bu arada. Hı-hı. Hani VAR'ın da net şekilde devreye gireceği bir pozisyondu. Orada da bir hata olmadı. Maçla ilgili herhalde tartışmalı anlar, konuştuğu anlar bunlar. Başka tek tük var tabii pozisyonlar.

0: kat yanlışları, faul, süzmede yanlışlar ama en kritik gözüken pozisyonlar bunlardı. Biz bu pozisyonları konuşuyoruz. Özellikle Galatasaray'ın o yaptırdığı penaltıdan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ekrana geldikten sonra söylediği ve bizim de çok net şekilde ekrandan anladığımız ifadeler ve tabii reji de yabancı bir kere getirdi. Sonra başka bir noktaya gitti. Sonra bir kere daha getirdi ama Okan Buruk aynı şeyleri söylemeye devam ediyordu o esnada. O da gerçekten tabii çok kötü bir görüntü. Yani bununla ilgili olumlu bir şey söylemek mümkün değil. Okan Buruk'un bu konuda hakem kararları aleyhine olduğunda verdiği tepkiler, ki hani tepki verebilirsin, tepki vermekte bence herhangi bir sıkıntı yok ama verdiği tepkinin içeriği olacak iş değil tabii. Bu konuda biraz daha dikkatli olması gerekiyor Okan Buruk'un. Dün tabii maç yabancı bir maç, onu duyacak ve cezalandıracak bir unsur yok, Türkçe söylediği şeyler, hakaretler, ama Okan Buruk'ta kendini kontrol etmekte gerçekten çok zorlanıyor. Yıllardır aynı şeyleri konuşuyoruz artık. Bizim diyecek farklı bir şeyimiz yok. Okan Buruk bu konuda pek değişmeye niyetli değil. Belli ki, ya da niyetliyse bile yapamıyor. Ligde artık anlıyoruz. Sonuçta Türk hakemleri çok da beğendiği söylenmez. Burada yabancı bir hakem, bir Şampiyonlar Ligi organizasyonu. Ama tepki sanki bir Süper Lig maçı tepkisi gibi. Hani ben yine bir sinirlenmesini beklerdim de bu kadar olmasını da açıkçası beklemezdim. Şampiyonlar Ligi olduğu için ve hani yabancı bir hakem, Norveçli bir hakem yani nihayetinde. Ama o tepkide yine aynı şeyi korudu Okan Buruk maalesef.
1: Ne, Okan Buruk sana da söyledim reklam arasında, itiraz etmiyor. Okan Buruk kendini kaybediyor. İtiraz etmek başka bir şey. Okan Buruk'un yaptığı başka bir şey. Okan Buruk orada şalteri indiriyor. Ve hani nerede ne yapıyor hiç öyle bir şey yok. Normal hani çok duygusal bir tepki veriyor işte, sonuna kadar duygusal bir tepki. Vücut dili, söyledikleri, hareketleri, benzer pozisyonlarda Okan Buruk'un aynı. Ama mesela bunun hakem üzerinde bir etkisi var mı? Hakemi baskı altına alacak bir hareket mi dersen, bence yok. Sıfır etki. Yani hakeme sağ kenarında bazı teknik direktörlerin yaptığı baskı oluyor. Ama onu öyle bir böyle kalıba mı sokuyorlar diyeyim artık sana. Hakem üzerine daha etkili olabiliyorsun. Onu da genelde maç boyunca yapıyorlar. Ve genelde sarı karta kadar da yapmaya devam ediyorlar. Yani onu hem hakem üzerinde oynuyor hem dördüncü hakem üzerinde oynuyor. Ama Okan Buruk'un çok öyle bir şeyi yok. Öyle bir tavrı yok. Yani Okan Buruk o ara dediğim gibi şalteri kapıyor. 35-40 saniye. İçini döküyor. Ondan sonra normale dönmeye çalışıyor. Hoş da olmuyor tabii. Ya burada bir şey de göremiyoruz Okan Buruk'ta. Hani geçmişe göre bir ilerleme, daha sakin bir yaklaşım pek göremiyoruz.
0: Evet, bugün çok mesaj geldi Okan Buruk'la o görüntüsüyle alakalı olarak. Hani onları okumadım ama hani ben de söylemiş olayım. Operatör Doktor Haldun Erman program başında bir mesaj göndermiş. O da Okan Buruk'un maçı hakem üzerinden okumasından artık siz de sıkılmadınız mı? 4 yıldır bir arada oynayan takımın kompakt oyundan bu kadar uzak olması ancak hocanın yetersizliğiyle açıklanabilir demiş. Ferdi Kıldıroğlu, bu ismi 2 gündür okuyorum. Ferdi Kadıoğlu sanki mesaj atmış zannediyorum ama Kıldıroğlu'ymuş soyadı İstanbul'dan.
1: Ben de mesajı gördüm, okumadım. Neden okumadım biliyor musun?
0: Neden?
1: Mesajın Ferdi Kadıoğlu ile alakalı olduğunu düşündüm. Ne alaka dedim. Dinleyici niye Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir mesaj atmış olabilir ki diye geçirdim içimden ve o mesajı tıklamadım.
0: Ferdi Kadıoğlu.
1: Bizdeki dikkat seviyesi de bu işte.
0: Evet, ben dün ilk defa dinleyicimizin mesajını gördüm. Yani dikkatimi dün çekti. Belki de ilk defa dün yazdı. Bugün de ismi dikkat çektiği için okuyayım mesajını da. Bir pozitif ayrımcılık olsun.
1: Orada ama bir sadeleşsin, sadece Ferdi desin. Daha evet, çok şey olur, şans olur.
0: Yok ya bak, böyle beni işte dikkatimi çekti. Abi Ferdi dese belki okumazdım da Kıldıroğlu'nu görünce okuyasım geldi. İlk yarı Sporting'in şut istatistiğinin az olmasının sebebi Galatasaray'ın taktik başarısı değil, rakibin temkinli ve tutuk başlaması. Zaten ikinci yarıda takım arasındaki gerçek fark da ortaya çıktı demiş. Onun görüşü bu şekilde. Bir de özet yapan bir dinleyicimiz var. İstanbul'dan Hakan. Uğurcan çok kolay gol yedi. Hele frikik pozisyonunda 20 metre üçlü baraj yapılmaz. Mesela topun nereden gittiğini dikkat ettin mi? golde.
1: Daha önce sağından geçmedi.

0: Barajın solundan geçti.
1: Solundan mı geçti?
0: Barajın sol oldu işte. Sarı'nın solundan geçmiş oldu.
1: Tamam, ben öteki tarafta diye şey yaptım. Evet.
0: Yani şeyin sol çaprazdan kullandılar serbest vuruşu. Sağa doğru kurdurdu barajı Uğurcan. 3 kişilik bir baraj. Ve barajın tam yanından geçti. Yani baraj dediği gibi ya eksik ya da biraz daha sola doğru kurdurmalıydı. Çok sert, net bir vuruş yapabildi, öyle plase bombeli bir vuruştan ziyade. Ben de barajın hatalı olduğunu düşünüyorum.
1: Soner'in Antalya'da oynarken Galatasaray attığı bir gol varmış.
0: Geçen sene miydi?
1: Herhalde tabii geçen sene, çünkü Uğurcan kaledeydi gene.
0: 3-2 bitmişti galiba.
1: Geçen evet. sene olması lazım. Birebir aynı gol diye Galatasaray taraftarı eleştirmiş. Hı hı. Orada da barajdaki oyuncu sayısı hemen hemen Frikin yeri aynı. Uğurcan yine aynı golü yiyor. O yüzden bence haklı bir eleştiri.
0: Şalay için dinleyicimiz sağ bek olmaz. Rakip futbolcu kendi sahasından, ceza sahasından top sürdü. Şalay'ı refakat etti. Faul yapacaksan daha önce yapacaksın demiş. Batrakov hala takıma alışamamış. Ürkek oynuyor demiş. Batrakov da hani bir on numaraya göre çok büyük fark yaratmadı şu ana kadar. Yani evet. Çok tekniğim, çok yetenekliyim, şut tehdidim var, çok iyi araya pas bırakırım. Hani tam olarak neyi yapıyor çok anlamadık. Hani basit oynamayı sevdiğini anlıyoruz. Bileklerine biraz hakim gözüküyor. Ama öyle maça etki etme konusunda hala uzak. Evet. Çok hata da yapmaması belki bir avantaj. Hani Sané kadar top kaybetmiyor ama çok sorumluluk da almıyor gibi. Garanti oynamayı tercih ediyor şu anda.
1: Kesinlikle öyle. Fakat Batrakov çok genç bir oyuncu. Hayatı boyunca Rusya'da tek kulüpte oynadı. Şu an bambaşka bir ligde, bambaşka bir kültürde ve bambaşka bir takımda mücadele ediyor. O yüzden bence bu ürkeklik ve tedirginlik onunla alakalı. Biraz daha alıştıkça daha kaleyi tehdit eden bir oyuncu haline gelecektir Batrakov. Biraz erken Batrakov'la ilgili bu söylenenler. Zaten onu ilk karşılaşmada da görmüştük. Yani temiz oynamaya çalışıyor şu an. O riski almıyor gerçekten. Ama yarın öbür gün Rusya'da yaptığı istatistikler durduk yere olamaz. Batrakov'un gol ve asist sayıları. Yani iki sezon Lokomotiv Moskova'da çift tane 13 ile 14 olması lazım. Gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi o neyle alakalı? İşte bence ortamın değişmesiyle alakalı. Şimdi orada Lokomotiv Moskova'nın yıldızı kimdi? Batrakov'du. Batrakov Galatasaray'ın yıldızı mı? Hayır. Galatasaray'da herkes yıldız. Yani adam zaten Galatasaray'ın YouTube kanalına da söylemiş. Şampiyonlar Ligi'nde beğenerek izlediğim Osimhen ve Sané ile aynı soyunma odasını paylaşmak çok güzel demiş. Şimdi bir tarafta Lokomotiv Moskova'da takımın yıldızısın. Buraya geliyorsun, kafanı kaldırıyorsun. Osimhen kafanı kaldırıyorsun. Sané, İlkay, Davinson Sanchez. Yani buna bu kadar genç bir oyuncunun, ilk kez Rusya dışına çıkmış bir oyuncunun adapte olması için bir süre vermek gerekiyor. Şu an bence Batrakov'a biraz bu şekilde bakalım. Zaman ilerledikçe o da hücum tehdidi olan bir oyuncu olduğunu daha fazla risk alarak, daha fazla özgüvenli oynayarak gösterecektir. Ama şu an çok şey temkinli. Belli yani. El freni çekerek oynuyor.
0: Dinleyicimiz Barış Alper'le ilgili sadece atletizmde boy gösterebilir. Futbol bilgisi sıfır demiş. Sara için oyun bilgisine diyecek yok. Yalnız çok naif kalıyor şutları. Cılız, Sané her zamanki gibi. Okan Buruk aramızdaki tek fark, o yedek kulübesinde tabletten maçı izledi. Ben evimden, oyuncu değişikliklerinde geç kaldı.
1: Kılıçtan geçirmiş herkesi. Pek özet yapmamış.
0: Barış'ın yerine Deniz'i, Jakobs'un yerine Bichiabu'yu oynatması lazımdı kesinlikle demiş kimse. Bu arada Abdülkerim oynatmaması dün mesela hiç gündem olmadı. Frankfurt maçında Abdülkerim yedekti. O ana kadar ligde hep ilk 11'di. Singo Davinson başlamıştı Galatasaray. Çok eleştirildi. Ama dün Jakobs nasıl oynar dendi mi penaltı yaptırmasına rağmen? Abdülkerim üzerinden çünkü bir maç okunmadı.
1: Biraz o haber çıkınca belki insanlar da bekliyordu. Belki önceden o haberin çıkması. Çünkü mesela 11 çıktığında sen şaşırdın mı?
0: Yok.
1: Ben de şaşırmadım. Çünkü gün içerisinde birkaç kere daha baktım. Muhtemellerde Jakobs vardı. Televizyon kanallarında. Ondan sonra saat 9 civarı bir kontrol ettim. 11'i özür dilerim. Orada Jakobs olunca ben de çok şey yapmadım açıkçası. Çok fazla şaşırmadım. Sen zaten genelde dün yorumlarken Abdülkerim'in sezona çok iyi başlamaması, formsuz durumu olması, hani hepsi üst üste gelince sanki normal karşılandı diye düşünüyorum. Çok bir garipsenmedi. Ama mesela Abdülkerim oynamıyorsa Galatasaray'ın yeni stoperi oynamalı mıydı sorusu belki Jakobsen'le o düşünülebilir. Mesela neden o oynamıyor? Yani Galatasaray'ın 3. stoperi kim şu an? Kağıt üzerinde.
0: Stoperi bilmiyorum kim. Singo mu? Bitişabu mu?
1: Bitişabu bence. Hani Singo değil. Singo zaten sakat.
0: Lemina mı?
1: Lemina da değil. Yani Galatasaray 3. stoper olarak kimi transfer etti belli. O oynayabilir miydi acaba sorusu bence sorulabilir. Abdülkerim'den ziyade. Hani Abdülkerim'i oynatmayı düşünmüyor. Abdülkerim'i oynatmayı düşünmediği noktada Galatasaray'ın 3. stoper olarak takviye olarak aldığı oyuncu mu oynamalı? Yoksa işte oyuncu yeni geldi. Ondan sonra takımı bilmiyor. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı. O yüzden İsmail Jakobs'u mu oynatayım? Düşüncesi hangisi daha mantıklı? İkisinin de kendi içerisinde doğruları ve yanlış tarafları var ama sezon biraz daha ilerledikçe, haftalar geçtikçe eğer Galatasaray 3. stoper opsiyonunda yine aynı tercihleri yaparsa o zaman eleştiri daha fazla olur. Şu an öyle bu konuyla ilgili bence çok fazla kaşıyacak bir şey yok. Dün bir tercih oldu. Dediğim gibi artıları var, eksileri var. Normalde bu tarz transferleri takıma çabuk adapte etmek için atabilirsiniz hemen. Ama diğer tarafta işte genç oyuncu olması, bir Şampiyonlar Ligi deplasmanı olması, takımla uyumsuz olması henüz. Stoper sonuçta sadece kendini değil yanındakini de bağlayan bir pozisyon. O yüzden bunlar hani çok anormal değil kağıt üzerindeki tercihlerde. Fakat işte örnek veriyorum, Kasım ayında yine aynı tercih olursa o zaman ne dersin? Demek ki Galatasaray yetersiz bir oyuncuyu takviye yapmış dersin. O zaman öyle konuşursun. Şu an öyle konuşmaz kimse.
0: Bir 96'lık bir oyuncu. Daha bu sezon herhalde resmi maçı yoktu şu ana kadar. İlk maçına da Sporting deplasmanda çıkması bir risk. O yüzden evet. Burada asıl soru işareti Abdülkerim neden hazır değil? Sakatlığı yoksa neden Şampiyonlar Ligi maçında milli takımımızın da sol stoperi, Galatasaray'ın da sol stoperi, niye oynamıyor da Jakobs oynuyor? Bence asıl soru bu Galatasaray'da. Hani Bitşuabu'nun niye oynamadığından ziyade o da iyi bir soru. Ama öncelikli soru Abdülkerim, neden ona güvenilmiyor bu aşamada? Ne var Abdülkerim'le ilgili? Kupası. Bir problem mi var?
1: Dünya Kupası efekti var.
0: Abdülkerim ne yaptı Dünya Kupası'nda? Ne kadar şey yaptı? Kaç maç yaptı?
1: Dünya Kupası'nda...
0: 3 maç yaptı yani Abdülkerim. Dünya Kupası bence kolay bir bahane. Hani bahanedir. Kesinlikle etkisi vardır da. Hani sadece Abdülkerim, Davinson daha çok oynadı Dünya Kupası'nda. Doğru. Daha geç geldi.
1: Abdülkerim doğal olarak da sezonlara çok üst perdeden başlayan bir oyuncu değil. Genelde sezon başlangıçları yavaş oluyor Abdülkerim'in. Belki Dünya Kupası etkisiyle biraz daha o iyice yavaşlamış olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu Dünya Kupası, örnek veriyorum. Şimdi sen Abdülkerim çok fazla oynamadı dedin. 3 maç yaptı dedin. Doğru söylüyorsun. Mesela Beşiktaş'ın Güney Korelisi Oh'da 3 maç yaptı. Güney Kore'de elendi. Biz burada en son Oh'la sağ kenarında röportaj yaptığımızda bana dedi ki hani hala fizik olarak hazır değilim Dünya Kupası'ndan sonra, yeteri kadar dinlenemediğimi düşünüyorum demişti. Ki hani Oh'un fiziksel kapasitesiyle Abdülkerim'in fiziksel kapasitesi arasında da Oh lehine bir fark var. Oh zaten daha da genç bir oyuncu Abdülkerim'e göre. Dolayısıyla hani Dünya Kupası'nda olmak bile oyuncuları etkiliyor. Ama bazı oyuncuları daha çok etkiliyor. Bazı oyuncuları daha az etkiliyor. Ben temel sebebin hani Abdülkerim'in şu an hazır olmamasının temel sebebinin Dünya Kupası efekti olduğunu düşünüyorum. Oh'un röportajda söyledikleri yüzünden, yani Oh'un fiziksel kapasitesini düşününce bana çok garip gelmişti. Net şekilde dedi ki hazır değilim dedi şu an yani. İstediğim seviyede değilim dedi. Sahada bakıyorsun çok öyle gözükmüyor ama oyuncu kendi diyor ki istediğim seviyede değilim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
3: Spor. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Şansa kalmaz
3: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
14: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.25 saatlerimiz. Mehmet Ünlü'nün attığı mesajlardan biri şu: maçın kırılma anı diyor. Bence Sporting kalecisinin penaltıdan önce attığı şahane uzun top oldu. Mükemmel bir pasla takımı atağa çıkardı orada diyor. Gerçekten Sara'nın hemen kafasının üstünden merkezde
1: adamın ayağının üzerine indi o top.
0: Evet, oyuncuya attı. Acayip bir atak başlangıcı oldu. Ön alan baskısını tek topla Sporting kırdı. Gerçekten etkileyiciydi. Katılıyorum. Kader andığından birisi o oldu. Okan Buruk, karşılaşma sonrasında rakibimi tebrik ederek başlayacağım diyor. Bu sözlerin onlarla alakası yok. Bu hakem üretiminin onlarla alakası yok. Birçok net kırmızı kart olmayan bir penaltı ile maça net müdahale etmiş bir hakem var. VAR hakemi keşke stada gelseydi. Hiçbir şeye karışmadı diyor. Yediğimiz penaltı golü bizi mental olarak çok düşürdü. Frankfurt maçında da bu olmuştu. Bugün de penaltıdan sonra o kırılganlığı yaşadık. İlk maçımızdı. Belli bölümü çok iyi ve baskın oynadık. 2-1'den sonra özgüvenimizi yükseltip bu maçı kazanmaya çalışmamız gerekirdi diyor. Daha farklı ifadeleri var. Ben bunları aldım, ön plana çıkardım. Torreira'da hakem kararlarına düşünmeye izin vermemeliyiz diyor. İkinci yarıda yaptığımız hatalarla büyük bir takıma karşı oynayacağımızı bilerek geldiğimiz bu yerden elimiz boş dönüyoruz. Hakem hatalarına değil, kendi düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız diye bir mesaj veriyor. Enteresan bir çıkış.
1: Enteresan bir çıkış değil. Bizim futbola bakış açımızla yabancıların futbola bakış açısındaki fark oluyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı sonrası Kerem ve Şikrin'in açıklamaları da buna bir örnek.
0: Ama abi gelip hiç yabancı hiç hakem konuşmuyor.

0: çıkıyor değil ki bizde.
1: İşte ben sana örnekleri veriyorum işte yani.
0: Son iki örnek haklısın zaten.
1: Anladın
0: ama
1: mı? Böyle oluyor yani. Biz işte bizim için daha kolay oluyor. Bizim için oraya doğru gitmek, yöneticiler ve teknik direktörler için oraya doğru yönlendirme yapmak daha kolay oluyor. Ama biraz daha soğukkanlı yaklaşanlar, tamam hakem hatası oldu ama'ya getiriyor işi. Anlatabildim mi? Hani hakem hatası oldu, aleyhimize oldu ama aması daha önemli onlar açısından. Yani biz her şeyi doğru yaptık mı? Biz saha içerisinde taktik ve fiziksel olarak doğru muyduk? Oraya odaklanıyorlar. Zaten oraya odaklanan bence oyuncular ve takımlar daha başarılı oluyor. Çünkü sen bu tarz mağlubiyetleri hakem hatasıyla kaybettiğin bir karşılaşmayı sadece o pozisyon üzerinden okursan zaten ilerleme şansın yok. Çünkü oraya takılı kalıyorsun yani. Neden kaybettik? Hakem yüzünden kaybettik. Bitti. Konu kapandı senin için. Ama diğer taraflar ne oldu? İşte ikinci yarıdaki oyun, penaltıyı Galatasaray'ın yediği dakikayı söyledik. Galatasaray'ın ikinci yarıda sadece iki şut çekebildiğini söyledik. Oradaki mental ve fiziksel kırılma neye bağlıydı? Hakemin o düdüğüne mi bağlıydı sadece? Eğer bu kadar zaten kırılgansan istediklerine ulaşma ihtimalinde azalıyor. Ama kolayı o işte bizim için. İşte oraya söylersen doğru. Hakem hataları oldu mu? Oldu. Galatasaray'ın aleyhi miydi? Galatasaray'ın aleyhineydi. Ama tek o mu? Değil. Bence bakış açısı farkı.
0: Taksici Hamza Almanya'dan yazmış. Uğurcan'ı hiç beğenmedim. Topları hep dışarı attı. Gerçekten de iki yarıda bir sağ tarafta bir sol tarafta iki uzun topu direkt taca gitti. Bir de direkt rakibe pas verdi diyor. Çok hata yaptı Uğurcan o pozisyonda da, evet, direkt rakibe verdi merkeze. Ya,
1: orada Eren'e gönderdiği topun zaten Eren'e tam olarak gitmesi imkansız. Çok acayip bir ayağının olması lazım. Uğurcan'ın da öyle bir ayağı olmadığını biliyoruz. Ben hep söylüyorum yani eğer ayağın iyi değilse taç çizgisinde bekleyen bir oyuncuya o şekilde pas vermek çok büyük bir loto oynamak gibi. Mesela Eren de orada çok doğru konumlanmıyor. Şimdi sen arkanda taç çizgisi metrelerce, kaleci elini kaldırıyorsun, ayağın taç çizgisinde, bana top at diyorsun yani. Şimdi nasıl olabilir? Çok mükemmel bir ayağı olması lazım kalecinin. Hani senin bir metre yanına bir metre sağına soluna attı, o bile kabul görür orada. O hareketi yapar topu alırsın. Ama yükseklik konusu kaleciler için çok zor. O yüzden Eren pası bence çok eleştirilmesin. Ama o merkezde verdiği paslar Uğurcan'ın esas eleştirilmesi gereken nokta o. Yani çünkü rakip 3-4 oyuncuyla orada şeyi başlatmak üzere, presi başlatmak üzere pas açılarını kapatmışlar oyuncuların. Sen şimdi orada biraz da böyle lavali bir şekilde o pası attığın zaman çok büyük tehlike yaratıyorsun. Oralara dikkat etmiyor zaten Uğurcan. Orada böyle sanki bir nasıl söyleyeyim, ileri vurup boşa vurdu dedirtmemek için sanki o zorlama işi yapıyor gibi gözüküyor Uğurcan. Halbuki eğer orada bir tehlike görüyorsa topu kaptırma konusunda vur gitsin. Artık orada çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Nasıl kenara taş kenara pas atmaya çalışırken taca gidiyor top. Hı hı. Olabiliyor. Burada da artık o kendi takım arkadaşını o şeye sokacağını, pozisyona sokacağını artık vur ileri.
0: Bir de ikinci yarıda yine topu ayağından açtı. Sonra evet, taca vurdu. Evet. Orada da bir penaltı.
1: O da çok tehlikeli tabii.
0: Beklentisi oldu Luis Suarez, tabii abartılı bir beklenti. Hakem vermedi. O da tehlikeli. Yani Uğurcan'ın dikkat çeken böyle riskli, evet, şeyleri oldu dünkü karşılaşmada.
1: Ötekin ama genelde çok yapmıyor. O Luis Suarez'de olan pozisyonu. Daha çok ben hep merkeze attığı toplarda tehlike görüyorum Uğurcan'ın. Hep oralarda hata yapıyor.
0: Bir dinleyicimiz bana beni tebrik etmiş. Seni de tebrik etmiş. Yok da seni tebrik etmiş, pardon, beni etmemiş. Ali abi seni ayrı tebrik ediyorum demiş. 10'da 8 başarı, güzel kazandırdın iddiada demiş. Dün 10 maç yazdın. 8'i gelmiş.
1: Evet.
0: Değil mi? İkisi, evet, gelmemiş. Ben de 5 maç yazdım Şampiyonlar Ligi'nde. İkisi geldi. Ben maçları karıştırdım ya. Keşke ters yazsaydım. Sonra pişman oldum. Barcelona maçını hat-trick dedim. Paris Saint-Germain maçını hat-trick oldu ki ona yazmam lazımdı aslında. Sonuçta Paris rakibi daha zayıf. Slovan Bratislava Barcelona'ya göre. Ferran Torres hat-trick yaptı. Paris'in de ilk yarısına 2-0 dedim. Barcelona'nın ilk yarısı o skorla bitti. Böyle bir talihsizlik.
1: Ufak bir karışıklık oldu diyorsun.
0: Evet. Bugün o ayarı yapacağım inşallah. Ali abi de Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 mı?
1: Hı hı.
0: Dün. Diğer maçlarda da 4'te 2. Sen çok daha iyi kazandırmışsındır. Mütevazısın herhalde. Bir şey demiyorsun.
1: Yok canım, ne diyeceğim. Her çok şey ortada.
0: Sonuçlar konuşuyor.
1: Ne?
0: Sonuçlar konuşuyor.
1: Yok
0: şu
1: yani sonuçta bilemediğin zaman bir şey demiyorsan bildiğin zaman da bir şey demeyeceksin. Bu iş böyle. İddia yazmak kolay bir iş değil. Ama hepsi burada derken hepsi uygulamada durduğu için söylüyorum yani. Yazamadığın, bilemediğin zaman da orada duruyor. Bildiğin zaman da orada duruyor.
0: Özeti izledin sen YouTube'dan sonra, izledin
1: İzledim,
0: mi?
1: İzledim, sabah izledim tekrar.
0: Özette Altimira'nın sarı kart, kırmızı kart pozisyonunu gördün mü? Hatırlıyor musun? Ben görmediğimi düşünüyorum özette.
1: Hmm, güzel soru.
0: Almamış TRT. Onu not almışım. Özete koymamışlar o pozisyonu. Büyük ihtimal eleştiriliyordur şu anda. Bakmadım ama.
1: Özette hatırlayamadım ya, ama şey var mesela. O Sporting'in offside'ın attığı gol var. O saçma mesela. Yani çünkü o zaten net offside yani. O çok böyle tartışılacak bir şey yok. O var mesela. O da bana garip geldi.
0: Galatasaray'ın daha golden önceki o duran topu yine pozisyon olmadı. O da var. Özette hani biraz özet geç olduğu için mi artık maç
1: olabilir.
0: Zaten çok şey değildi. O tartışmalı pozisyon da yok bu arada, ben onu not almışım öyle. Sabah ben de izledim özeti. Üçüncü golde baraj hatalı değil mi diye mesaj gelmiş. Konuştuk hatalı. Okan Hoca'ya 4 yıllık şampiyonluk için teşekkür edilmeli. Belli ki takımı daha ileri taşıması mümkün görünmüyor. Başladık daha sezon başında. Okan Buruk'un kredisi de işte bu kadar. En ufak bir tökezlemede bu eleştiriler geliyor Okan Buruk'la alakalı olarak. İşi zor. İsmail Kartal'ın işi çok zor. Birazdan ona da geçeceğiz. Bu bölümü şöyle kapatalım. Günün diğer maçlarıyla kapatalım. Dün ben Barcelona Feyenoord maçını izledim. Yine Barcelona'ya tabii hayran kalmamak mümkün değil. Çok acayip bir takım olmuşlar. Rodri de biraz daha alışınca acayip bir orta saha olacak. Hücum hattı zaten dün Gordon yoktu ama Adeyemi de çok acayip bir gol attı. Barcelona çok daha fazlasını da atabilirdi karşılaşmada. 5'te kaldılar. Güle oynaya.
1: 5'te kaldılar.
0: Kaldılar 5'te yani. Daha fazlası olabilirdi karşılaşmada o rahatlıkla. Kalesine daha fazla.
1: Hani genelde şey 2'de kaldılar falan denir. Hani 2 golde kaldılar. İşte 5'te kaldılar deyince o garibime gitti.
0: Ama Barcelona
1: standart bu yani Barcelona'da.
0: Evet, durmuyor yani. Çok zevkli, izlemesi çok keyifli bir takım. Dün de mesela geride de bir Kubarsi gerçeği var. O da Ballon d'Or adaylarından biri, 30 oyuncudan biri. O da hızıyla işte dün nasıl Eren iki pozisyonda hızıyla fark yarattı bir ilk yarıda, bir ikinci yarıda. Kubarsi de o riskli oyunda çok önemli bir parçası Barcelona'nın. Belki de görünmeyen kahramanlarından biri. Ön tarafa zaten diyecek pek fazla bir şey yok. Şampiyonlar Ligi favorisi olarak pek gösterilmiyorlar. Opta'nın geçen bir yüzdesi vardı. Orada Arsenal en favori gözüken takım. Paris hatta dördüncü galiba. Değişik bir şeyi
1: değerlendirmesi
0: var. Mesela Galatasaray 29, Fenerbahçe 27 gözüküyor o değerlendirmeye göre. Yani 2004'de giremeyecek gibi gözüküyorlar. Ama bu Barcelona bu gidişle çok canlar yakmaya aday bir takım.
1: Ya işte sen sabah söyledin zaten. La Liga'daki 4 maçın 3'ünde 5 gol vardı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç 5 gol. Daha fazlasını atabilir gibi gözüküyor izlediğinde. Dün zaten 4-0'dan sonra ben de karşılaşmayı takip ettim. Biraz La Roma döndü açıkçası. Hani Feyenoord bir gol attı. Feyenoord da bu arada gol atabilir. Hani Barcelona'yı izlerken rakibinin de her an pozisyona girip gol atabileceği hissiyatını alıyorsun. Ama öyle tabii bir top hakimiyeti, topu çevirme hızı, her yerde doğru hareketi yapan bir takım var ki senin dediğin gibi izlediğin zaman hani işi çok kolay, fazla kolay gösteriyorlar işin hücum tarafında. Hani futbol bu kadar kolay olamaz diye düşündürüyorlar ama öyle bir oyunları var. Şimdi bir sonraki rakip Galatasaray. Barcelona'nın İstanbul'a gelecek Barcelona. Tabii o karşılaşmanın milli aradan sonra olacak olması bakalım neleri değiştirecek. Çünkü zannedersem 2013'ünde mi ne o maç? Bir sonraki karşılaşma. Daha yaklaşık bir aylık, hatta bir aydan fazla bir süre var. Bir ay futbolda çok uzun. Ritim kaybı olabilir. İşte sakatlık olabilir. Sizin fiziki performansınız daha yükselebilir. Ama Galatasaray'ın ikinci maçı da

0: son maçın Paris Saint-Germain olacağını düşünürsen son maça kadar her şey değişebilir. Yani Paris Saint-Germain 7'de 7 yapıp artık durumunu belirleyebileceği için o maç farklı oynanabilir. Ama Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte kesinlikle oynayacağı en zor maç olacak.
1: Paris Saint-Germain'in bu arada hani 7'de 7 tabii ki matematik olarak yapabilir de o fikstürle imkansız.
0: Çok zor fikstürü.
1: City, Barcelona, Villarreal deplasmanı, Roma içeride, Aston Villa deplasmanı, Como deplasmanı.
0: Ne biçim bir fikstür çıkmış
1: onlara. Son maçta Galatasaray.
0: Evet, çok zor bir fikstür çıkmış. Evet, dediğin gibi olabilir tabii. Ben Paris Saint-Germain'in fikstürüne çok dikkat etmemiştim. Umarız öyle olur en azından. Yani bir rahatlamış tabii, olur. Yani X8'e olur falan da, girmiş olurlar da.
1: Çok gerçekçi gözükmeli.
0: Çok zormuş fikstürleri.
1: En zor fikstürlerden biri.
0: Galatasaray yani bir sonraki maçı en zor maçı olacak bence.
1: Feyenoord da bir diğer rakibi Galatasaray'ın. Paris Saint-Germain'den önce Ocak ayında yine kendi evinde oynayacak. Dün Galatasaray'ın iki rakibi karşı karşıya geldi ama tabii Feyenoord'u analiz etmek için dünkü maç uygun bir maç değildi.
0: Tabii tabii.
1: Yani Barcelona'ya karşı oynadığı oyunla analiz etmek çok yani
0: Gabriel Jesus bile gol attı diyeyim. Dün öyle söyleyeyim size. Kafayla çok güzel bir gol attı. Yamal ortaladı. O da kafasını tam böyle bir hani usta santrafor dokunuşuyla arka tarafa çok güzel aşırtarak çok da yükselmeden top gitti. Lamine Yamal Şampiyonlar Ligi'nde Mbappe'nin gol katkısı rekorunu kırmış yaş olarak. En genç yaşta en fazla gol katkısı veren oyuncu olmuş. Attığı frikikte de Feyenoord barajının arasından geçti top. Böyle çok iyi bir frikik atmadı ama şanslıydı yani. Baraj yükseldi tam arasından pat diye geçti.
1: Bilerek mi attı, bilmeyerek mi attı? Öyle bir
0: onu bilerek demiş galiba. Ya.
1: Ben dikkat etmemiştim de.
0: Spiker bilerek demedi. Barajın arasından geçti dedi. Ben dinledim orada. Bilerek diye bir tabir
1: kullanmadı. Sosyal medyada öyle gördüm. Ben de duymadım da izlerken.
0: Bilerek diye bir tabir kullanmadı. Bilerek oradan vurdu. Ben duymadım yani. İzledim maçı. Umarım ben kaçırmamışımdır da.
1: Ben de
0: barajın arasından geçti.
1: Sosyal medyaya yani. Gelince orada görünce garip geldi. Dün Liverpool kendi evinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Llorente Atletico Madrid'de yine Anfield'da gol attı. O da Anfield'daki 3. maçında 5. golünü atmış. Hadi bir asisti var.
0: Zaten Anfield'daki 3 maçta 5 gol atmış.
1: Evet, Şampiyonlar Ligi'nde zaten 10 golü varmış. 5'i Liverpool deplasmanında
0: geldi. Nasıl bir istatistik bu ya?
1: Son 3 maçta atmış galiba gollerini. Liverpool'a karşı toplam 5 maçı varmış. 5 golü var. Diğer takımlara karşı 54 maçı varmış. 5 golü varmış.
0: Muhteşem bir istatistikmiş.
1: Ve 6 şut göndermiş Anfield'da Liverpool kalesine. Bunların 5'i gol olmuş kariyerindeki.
0: Acayip bir istatistik.
1: Llorente'nin dün de golü attı ama yeterli olmadı. Sonra Liverpool.
0: Bilseydik Llorente gol atar oynardık.
1: Aynen, güzel bir bahis olabilirmiş. Bir sonraki eşleşme edeceğim ama bir sonrakinde üst üste 3. sene artık şey olmuyor. O kural
0: İzin vermiyorlar
1: gelmiş.
0: Evet.
1: Aynı fikstür olmuyor.
0: Aynen.
1: Belki Atletico'nun sahasında tekrar karşı karşıya gelebilirler.
0: Aynı sahada olmuyor.
1: Aynı sahada olmuyor.
0: Yani Liverpool Atletico Madrid gelecek sene olmayacak.
1: Kesinlikle. Kesin. Atletico Liverpool olabilir, evet. Ya da olmayabilir hiç. Rafinha 5 maç 8 gol. Onu not almışım. Bir de Yaya Toure, bu enteresan geldi. Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk Afrikalı teknik direktörmüş. Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk Afrikalı teknik direktörmüş. Slaven Bratislava'nın
0: başında. Bu da iddialıymış.
1: Çok iddialı bir istatistik ilk olması. Genelde hani çok tercih edilmedikleri İngiltere üzerinde de işte siyahi teknik direktörün hani konuşulan bir konudur, zaman zaman gündeme gelir. Ama Şampiyonlar Ligi'de ilk defa olması da garip ama pek iyi bir başlangıç olmadı haliyle Paris Saint Germain deplasmanında. Paris'te bu sezon 5. resmi maçında ilk galibiyetini aldı. Bu da enteresan. Hani Süper Kupayı kaybettiler. Ligde 3 maçtır kazanamıyorlar. Slovan Bratislava önünde rahat bir galibiyet aldılar.
0: Çok büyük bir lüks. Sadece Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için kurulan bir takım. Hani ligin hiçbir önemi yok neredeyse.
1: Tabii avans verdiler şu anda. Ona büyük ihtimal alacaklar. Almasalar bile çok büyük problem değil yani. Lille kaybettiler, Monaco'ya kaybettiler ligi. Çok infial olmadı zaten.
0: Ama zannedersem son 14 sene 12 şampiyonluk olması lazım.
1: İki kere kaptırdılar.
0: Öyle olma. Acayip bir şeyleri var.
1: Şampiyonlar Ligi'ni aldığı müddetçe çok büyük problem değil onlar için. Evet, 8.41. Araya gidelim. Aradan dönüşte de Fenerbahçe Roma'yla başlayalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Bahçe, yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.44 saatlerimiz Şampiyonlar Ligi'nde bugün 3. gün salı çarşamba oynanan 12 karşılaşmadan sonra bugünkü 6 maçla birlikte ilk hafta sona erecek. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasına özel bir durum bu. Milli ara dönüşüyle beraber klasik salı çarşamba maçlara dönüş yapılacak. Bugün Fenerbahçe'de Roma ile kendi evinde 19.45'te karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe son derbi mağlubiyetiyle birlikte yine ufak çaplı bir krize girdi. O krizi derinleştiren noktalardan biri bu maçta Gendouzi'nin de forma giyemeyecek olması. Asensio'nun hala sakatlığının devam etmesi. Dün İsmail Kartal yanlış duymadıysam sakatlığı devam ediyor dedi. Hani iyileşti, sağ çalışmana başladı gibi bir şey yok. Hani tam hala sakatlığı da düzelebilmiş değil. Yani lig maçı için de Asensio'nun takıma dahil olması kolay gözükmüyor. Herhalde onun için en gerçekçi hedef milli ara dönüşü olacak. Orada ilk lig maçı, sonra hemen bir Şampiyonlar Ligi maçı. Fikstür yoğun. Hatta derbi de yaklaşıyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Çok geç değil o derbi karşılaşması da. O da Fenerbahçe'deki bir başka soru işareti. İkinci kısım, teknik direktör İsmail Kartal'ın dün basın toplantısı oldu. Bizim hat-trick programına denk geldi. Kaç dakika sürdü sen saydın mı? 15 dakika geçmedi ama.
1: Beklediğimden
0: bir tık
1: geçmedi.
0: Uzun sürdü. Böyle 12-13 dakika olabilir. Şimdi YouTube'dan bakayım.
1: Zannedersem 48-49'da bitti Mert.
0: 38'de başladı.
1: Öyle bir şey oldu. 48-49'da bitti. Yani ben 50'de ben konuştuğumu hatırlıyorum. Ben söze girdiğimi hatırlıyorum. O yüzden de biraz geç başladı senin dediğin gibi. Yani maksimum 12-13 dakika bir şey sürmüştür.
0: Burada bir kesit var. 12-40 dakika. Evet. 12 dakika 40 saniye kadar sürmüş. Kısa bir basın toplantısı ama ne diyorduk İsmail Kartal'la ilgili? Basın toplantılarını işte kısa tutuyor. Çok fazla renk vermiyor. Manşetlik çok fazla açıklaması olmuyor. Mümkün olan en az hasarla o basın toplantısını atlatmaya çalışıyor gibi bir durum vardı. Dün yine aslında kısa bir basın toplantısı oldu ama kısa olmasına rağmen hem manşetlik ifadeler kullandı, özellikle taktikle ilgili ve Roma takımı ile ilgili, tarihin en güçlü Roma'sı diyerek ve bazı telaffuzları çok dikkat çekti İsmail Kartal'ın. Bu konuda eleştirildi. Giydiği kıyafet üzerinden bir yine eleştiri geldi. Yani şöyle bir tablo var şu anda İsmail Kartal'la ilgili. Hani ne yapsa dikkat çekiyor. Hani insanlara tabiri caizse batıyor İsmail Kartal'ın. Dün hani yine çok yıpranarak bir basın toplantısı geçti. Yani hem maç önü TRT'ye verdiği röportaj

0: de ben sonra ona da baktım. O da eleştirilmiş. Basın toplantısında konuştuğu dakika
1: O
0: olsun
1: niye
0: sana
1: eleştirilmiş?
0: 8, yani oradaki yine cümleleri, ifadeler hep benzer tonda gidiyor İsmail Kartal. Hani klişe şeyleri çok kullanıyor işte. Benim 25 tane çok kaliteli oyuncum var. Hepsi birbirinden kaliteli. İşte kimse kimsenin yokluğunu aratmayacak. Hep benzer şeyler söylüyor ve üzerine bir de bu işte telaffuzlardı, Roma ile ilgili yaptığı tespit vesaire derken yine iş İsmail Kartal'a döndü dünkü basın toplantısından sonra. Da bir derbi mağlubiyetinde de belki bunda etkisi var. Vallahi İsmail Hoca'nın işi çok zor. Çok çok zor. Yani ben de hep ilk döneminde de, yani pardon, üçüncü dönem, en son döneminde de eleştiriyordum bu kısmı, ama saha içi kısmı telafi ediyordu İsmail Kartal'ın. Ama şu aşamada hani benim de hoca ile ilgili soru işaretlerim oluştu. Ben de herhalde belki sonuçların şu ana kadar gelmemesinden etkilendim, bilemiyorum. Ama gerçekten İsmail Hoca'nın işini çok zor görüyorum. Mesela onda da hani bu iletişim konusunda bir gelişme olmadığını görüyoruz. Hani Okan Buruk'la ilgili dedik ya, sinirlerine hakim olmak konusunda bir sıkıntı var ve gelişme yok. İsmail Hoca'da da bir gelişme yok. Hani bu bir taraftan, gelişme yoksa ne yapacaksın? Tabii ki kısa konuşacaksın. Çok süslü cümleler kurmayacaksın. Ama bu da etmiyor demek ki. Yani burada daha farklı şeyler olması lazım. Ya saha sonuçlarını alacak İsmail Hoca, ya da bu eleştiriler katlanarak devam edecek onun için.
1: Evet, bu bir sarmal Mert. Fenerbahçe bu sarmaldan çıkabilir mi bilmiyorum kendi teknik direktörüyle alakalı olarak. Çünkü sen dün basın toplantısı öncesinde bazı tespitlerde bulunmuştun. İşte bir basın toplantısında çok eleştirildiği zaman diğer basın toplantısında tam tersini yapıyor demiştin. Dün de mesela takım elbiseyle çıkması dahi eleştirildi. Onunla ilgili birkaç şey okudum. İşte Şampiyonlar Ligi fotoğraf çekiminde tişörtle çıktı. O tişörtü eleştirildiği için bu kez böyle bir şey yapmış dendi. Sonra takım elbise giyince, kravat takınca, ya Şampiyonlar Ligi tarihinde hangi teknik direktör maç öncesi basın toplantısına takım elbiseyle çıkmıştır diye bir eleştiri geldi. Roma'ya tarihin en iyi Roma'sı dediği için eleştiri geldi. Yok işte Totti'li Roma'yı bilmiyor musun? O şu bu dendi. Bunlar konuşuldu. İşte Roma'yı biraz fazla büyüttüğü eleştirildi. Roma'ya Roma ne demiş?
0: Ramo.
1: Ramo mu demiş bir
0: Ramo.
1: yerde? İşte Gasperi'nin ismini doğru telaffuz edemediği için eleştirildi ki o kısma hiç katılmıyorum. Çok önemli olmadığını düşünüyorum. Sonuçta bazen çok iyi bildiğim bir ismi farklı söyleyebiliyorsun başka bir şey düşünürken. Orası bence haksız bir eleştiri. Sonuçta Roma'ya sürekli olarak aynı şekilde söylemiyor Roma'yı. Roma'yı da düzgün söylüyor yani. Hani İsmail Kartal. Oralar tabii eleştirmek için yapılan eleştiriler. Ama ne anlatmaya çalışıyorum? Ne yapsa olmuyor İsmail Kartal. O yüzden bir Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu sarmal bu. Ondan sonra da sosyal medyada işte adamı kılıçtan geçiriyorlar. Niye öyle söyledi? Niye böyle yaptı? Niye onu giydi? Niye bunu giymedi? Niye öyle söyledi diye. Tek yolda sahadaki sonuçlar. Sahadaki sonuçlar gelirse bunlar büyük ihtimalle Fenerbahçeli taraftarların gözüne daha az batacak. Ama istenilen olmazsa bu şekilde devam edecek. Bir taraftan da çok üzücü. Çok üzücü. Çünkü çok fazla şeye takılıyoruz. Çok fazla irdeliyoruz. Hani o mesela dün bana çok ters geldi yani, işte Roma'ya şöyle söyledi yani. Roma diyebildiğini biliyorsunuz siz de yani. Hani orada dilinin dönmediğini artık anlayın. Oradan da vurmaya çalışmayın mesela İsmail Kartal'ı. Ha şunu diyebilirsin. Ya Roma'yı biraz fazla abarttı bence. Karşılaşma öncesinde. Bu tamam, bu söylenebilir mesela. Bunu anlayabilirim. Bu eleştiri sınıfına girer. Ama diğer tarafta hani bir isme bir kere dili dönmedi diye de işte Roma'yı bile söyleyemiyor bizim teknik direktör diye vurmaya çalışmak, bel altı vurmaya çalışmak hakkaniyetli değil. Bilmiyorum yani buradan nasıl çıkar Fenerbahçeli taraftarlar, futbol kamuoyu, ama benim gördüğüm bir sarmala girildi.
0: İsmail Kartal değişmediği müddet

0: Görevde kalmaya devam ettiği müddetçe pek çıkacak gibi gözükmüyor.
1: Evet.
0: Sonuçlar alırsa biraz rahatlatır ama alamadığı noktada işte derbi mağlubiyeti gibi bugün Roma'ya kaybettiğinde de zor İsmail Kartal'ın iş
1: Çok zor.
0: çıkaması.
1: Zor değil, bence çok
0: Her
1: zor.
0: hareketi, her tercihi şu anda net şekilde mercek altından, takım
1: Çok zor.
0: elbisesinden telaffuzuna kadar dikkat ediliyor. Dün peki sistem değişikliği ile ilgili yaptığı ima, normalde çok öyle renk veren bir hoca değil İsmail Kartal, dün manşeti bir orada verdi, bir de Roma ile ilgili o tespiti herhalde bugün manşetlerde ikisi vardır diye düşünüyorum. Bir üçlü mü beklemek lazım dünkü açıklamadan sonraki? Bence mantıklı. Niye aklıma gelmedi de yorumla bulunmadım, hep biz 10 numara ekibi koyarız diye düşündük. Biraz da İsmail Kartal aslında bildiğimiz için, İsmail Kartal öyle üçlüye dönen bir hoca değil. O yüzden gelmedi. Aslında kendimizle de kızacağımız bir şey yok da.
1: Çok net bir 4-2-3-1'ci ya İsmail Kartal.
0: Evet öyle. Ama şu an hani İrfan Can'a pek güvenemeyecek. İşte Kerem'i koysan ayrı dert. Bartu'yu koysan ayrı dert. Greenwood'u koysan ayrı dert. O yüzden elinde de son karşılaşmadan sonra Aziz Yıldırım'ın Mert Müldür'ü alması stoperde alternatif olarak. Biliyorsun o da çok tartışıldı. Şimdi üçlüye dönme ihtimali, Mert'in oynama ihtimali ya da Opong'un artık kimi tercih edecekse ve Guendouzi ve Asensio da yokken iki merkezli ve üç hücumculu düzen kağıt üzerinde bence mantıklı gözüküyor.
1: Nasıl bir 3-5-2? Ake sol stoper.
0: Škriniar
1: Škriniar
0: merkez.
1: merkezde.
0: İşte
1: Sağ
0: Mert ya da
1: stoper Mert.
0: Opong sağ stoper olacak. İşte Semedo, Arçi zaten kanat bekleri. Geri kalan aynı. Yani merkezde İsmail Kante, ileride Vedat, arkasında da Kerem ve Greenwood dersin, Oğuz ve Greenwood dersin, Nene ve Greenwood dersin. Böyle bir düzen Fenerbahçe'de.
1: Kanat beki olarak Semedo değil Oğuz olabilir mi?
0: Olabilir. Neden olmasın? Olabilir. Ama böyle bir maçta hani Semedo takımda tutuldu Ali abi. Hani 10 yabancıdan biri Talisca feda edildi Semedo için. Yani Semedo'yu da bu maç yedek bırakıyorsan eleştirin dozu yönetime de çok fazla artar. Artık hani
1: Ama o zaman
0: Semedo'yu tercih ettiğin
1: üçlü
0: noktada,
1: oynarken bir savunmacıyı da arttırıyorsun aslında. Çünkü Mert Müldür'ü de takıma koyup bir de Semedo'yu takımda tutuyorsun.
0: tamam evet.
1: Sen kendi sahasında oynuyor Fenerbahçe. O yüzden merkezi 3 tane 6'yla ya da 6 profili oyuncuyla oynamaz diye düşünürken, ama üçlü oynadığın zaman mesela bir şey demiyorsun. Çünkü ama üçlü oynadığın zaman sen bir savunmacı daha ekliyorsun. Bir hücumcu eklemiyorsun üçlü oynadığın zaman. Şimdi ne dedik? Ake sol stoper, Škriniar merkezde. Sağ stoper Mert Müldür. Kanat bekin, iki kanat bekin de savunmacı. Archie Brown. Ne oldu? Beş savunmacı oldu zaten. Dörtlü oynasan dört savunmacıyla oynayacaksın. İsmail Kante zaten ağırlıklı olarak savunma tandanslı oyuncular. Ne yaptı? Bir anda yedi yaptı. Geriye 3 hücumcun kaldı.
0: Haklısın, evet.
1: O yüzden hani bilemiyorum nasıl tercih yapar. Ama şey enteresan da hakikaten. Ben de şaşırdım. Şimdi dün basın toplantısını dinliyoruz. Bir anda İsmail Kartal'a soru geldi. Roma üçlü oynuyor. Fenerbahçe bu sezon üçlü oynayan hiçbir takımla oynamadı. Ona göre bir planınız var mı dedi. Pat dedi İsmail Kartal söyledi. Ayrıca dedi bu karşılaşma dedi öyle birinci dakikada hani yüklenip gol bekleyeceğiniz bir karşılaşma değil. 90. dakikada da gelebilir gol dedi. Biraz dedi Roma'nın özelliklerine göre oynayacağız dedi. Yani o da strateji olarak temkinli olacağının bence net işaretini verdi. Bu bakımdan hem taktik olarak hem de strateji olarak Fenerbahçe'den Sporting gibi bir şey bekleyebiliriz. Anlayış bekleyebiliriz. Araya gideceksin galiba.
0: Evet.
1: Sonra konuşuruz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Kadıköy Şampiyonlar Ligi için

0: hazırlandı. Messi'de geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleye sen de Messi'de dakika dakika canlı oyna. Bu heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 saatlerimiz Fenerbahçe'de dün İsmail Kartal'ın açıklamasıyla birlikte bir üçlü ihtimali ortaya çıktı Fenerbahçe'de ki çok alışık olduğumuz bir durum değil İsmail Kartal takımlarında, hatta belki de hiç görmedik. Başka bir taktik düzen kastediyor olabilir mi üçlüden farklı olarak?
1: Tabii ki olabilir. Yani soru öyle geldi ve İsmail Kartal'ın üzerine konuştu diye hemen akla üçlü geldi. Ama aynı zamanda tekrar söylüyoruz, Roma'ya göre de bir anlayış geliştireceğiz dedi. Yani bu Fenerbahçe'nin kendi formasyonunu değiştirmeden oyunu biraz daha, oyun merkezini daha geride kabul ettiği bir anlayış da olabilir. Bunu ancak 7 kaçta maç?
0: 7.45.
1: 7.45'te işte 6.45 gibi kadrolar belli olduğunda anlarız. Eğer Mert Müldür artı Semedo'yu görürsek herhalde herkes üçlü dizileceğini anlar. Ama normal bir hani 4-2-3-1 dizilebilecek bir kadro görürsek, çünkü Roma'da kendi oyunu oynarken açıklar veriyor dedi İsmail Kartal. Öyle bir, az önce onu anlatmaya çalışayım. Yani dün mesela Sporting nasıl Galatasaray'la oynadı? Sporting de kendi sahasında oynuyor. Ama maçı %38 topla oynamayla bitirdi. Fakat 3 gol attı. Fenerbahçe'de pekala rakibe topu verip rakibin açıklarını kovalayacağı bir strateji belirleyebilir. Benim anladığımda biraz öyle olacak. Üçlü mü dörtlü mü onu bilmiyorum.
0: Roma'da üçlüyü 2 tane bek karakterli oyuncuyla galiba oynuyor onlarda. Ama buna rağmen işin hücum tarafında da olağanüstü bir sezon başlangıcı oldu. Yani attıkları goller bir tarafa. Dün gelen sorulardan birinde vardı herhalde. Rakip ceza sahasında topla buluşma ortalaması 50'nin üzeri.
1: Doğru, öyle bir soru geldi, aynen.
0: Roma'nın ön tarafı çok çok iyi. O yüzden belki hani burada İsmail Kartal üçlü başlarsa yine büyük ihtimal eleştirilir. Tıpkı hani İsmail Kante, Genduzi gibi bir düzenle başlaması eleştirileceği gibi. Ama iyi bir oyun her zaman telafi ediyor. Mesela şey aklıma geldi dün. Geçen sene Tedesco Alanya Spor maçı ilk yarı 2-1 geride. Fenerbahçe'nin gole ihtiyacı var. Devre arasında ne yapmıştı hatırlıyor musun? Sağ bek Semedo'yu çıkarıp Yiğitefe Demir'i almıştı. Değişiklik olarak. Daha böyle üçlüye döndü. Böyle sağ tarafı çok kalabalık tuttu. Oyunu aldı o değişiklikle Tedesco. Normalde geride olduğun maçta hücum oyuncusu sokarsın. Adam beki çıkarıp stoper soktu. Oyunu aldı. Hani bunu yapıyorsan karşını alman lazım, ama alamadığında bu değişiklikler, ki Tedesco sezon içinde başka değişikliklerde de sonucu alamadığı için çok eleştirildi. Yapıyorsan, eğer üçlüye dönüyorsan sonucunu almak zorundasın eleştirilmemek için, ama alamıyorsan da yine İsmail Kartal için maç sonu çok kötü olabilir. Hani nasıl düzeni değiştirdin? Hayatında hiç üçlü mü oynattın? Ben şimdiden söyleyeyim, görebiliyorum yani neler yazılabileceğini.
1: %100 öyle, haklısın. Dün İsmail Kartal'ın son soruya verdiği cevap da normalde kısa tutulabilecek bir cevapken uzattı İsmail Kartal onu. Çünkü son soru
0: taraftar.
1: Evet, çok basit bir soruydu. Taraftar sorusuydu. Fakat İsmail Kartal hani bu karşılaşmanın bir eleme maçı olmadığını, aslında bunun bir puan karşılaşması olduğunu, o yüzden

0: stratejik davranmaları gerektiğini, taraftarla aynı duyguyu, aynı enerjiyi paylaşmaları gerektiğini anlattı. Bir mesaj vermeye çalıştı. Yani bizden öyle çok coşkulu, çok hani deli gibi deyim yerindeyse hücum edecek bir anlayış beklemeyin. Yani burada akılcı oynamak, bu karşılaşmayı puan maçı olarak görüp ona göre o mücadeleyi ortaya koyacağızın mesajını vermeye çalıştı bence tribünlere. Öyle beklentinizi çok yükselmesin dedi birinci dakikada gol gelecek gibi. Tabii o ne kadar taraftara geçer bilmiyorum. Bizde taraftar çünkü o değerlendirmeleri pek yapmıyor diye düşünüyorum. Yani bizim için ya siyah ya beyaz var. Çok grilerde dolaşmayı sevmiyorlar. Çünkü normalde 8 maçlık bir maratonda işte 10-11 puanı hedeflemen lazım. O 11 puanı hedeflerken niye alabileceğin mesela bir puandan ol? Eğer gücün yetmiyorsa, rakibin senden daha iyi durumdaysa öncelikli olarak bir puanı hedeflemek çok garip bir şey değil iç sahada olsan da. Fakat biz oralarda pek yokuz. Yani kazandın, kaybettin. O kadar. Beraberlikte çok mutlu olan bir şey değiliz. Bu bir lig ve puan maçı olmasına rağmen. Biraz bence onun mesajını vermeye çalıştı. Fakat bugün işte Fenerbahçe, örnek veriyorum, Sporting gibi bir anlayışla çıksın Roma'nın karşısına ve istediği sonucu alamasın. O zaman senin dediklerinin çarpı 3'ü de olur diye düşünüyorum.
1: Olur. Yani çok farklı şeyler.
0: Yani saha içerisinde de olur yani. Hı hı. Hani maç bitmeden de
1: tepkiler
0: olur gene. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Orayı çok doğru idare edemiyoruz. O duyguları.
1: Dün seninle konuşurken Fenerbahçe muhtemel 11'ini sen işte en yakın orta sahada Bartolu düzeni söylemiştin. İsmail, Kante ve Bartolu düzen daha aklına yatıyordu. Orta sahayı daha tutabilmek için ki Roma aslında Beşiktaş gibi de değil bu arada, onu da söylemek lazım. Roma ikili oynuyor merkezde. Önde bir üçlü hattı var. İki kanat beki var. Üçte stoperi var. Ama tabii bir tercihtir. Senin gibi düşünen de belki Fenerbahçe taraftarı vardır. Ama bu da çok işte üçlü oynatmak gibi riskli Fenerbahçe için. Kendi evinde. Ve orta saha renksiz gözüküyor. Ve hani dün de söyledim, tekrar etmekte de bir sakınca görmüyorum. Ya biz ne ara buraya geldik Ali abi? Yani biz normalde büyük takımlar için şunu konuşmamız gerekiyordu. Hani orta sahada bir kesicimiz var, ikiyi koyalım. Şimdi üçü düşünüyoruz. Hani Bartu çok özellikle olmasa bile. Hı-hı. Sen Bartu öncesi de İsmail, Kante, Gendouzi daha kesici özellikle oyunculardan bahsediyordun. Hani bir büyük takımın buraya hani sorunun çözümünü burada bulması aslında takımın daha büyük problemleri olduğunun göstergesi diye düşünüyorum. Hani yetmiyor mu iki tane zaten kesici? Normalde bir olması lazım hatta. Diğer ikisinin hani 8 ve 10'unun daha yaratıcı oyuncu da olması lazım. Sen diyorsun ki haklılık payında var bu arada. O yüzden diyorum Fenerbahçe'de de ya da bunu düşünen takımlarda başka problem. Mesela Galatasaray şeyi düşünüyor mu? Demine Torreira yanında biz kesici işte Kaan Ayhan'la ne bileyim Ugo Çukwu'yla oynayalım. Hayır. Yunus'sa Yunus, Sara'ysa Sara. Hatta zaman zaman dünkü maçta olduğu gibi Sara Batrakov yan yana oynuyor. Hı. Galatasaray onu düşünmüyor. Niye Fenerbahçe'de böyle bir şey düşünme ihtiyacı hissediliyor? Geçen sezon da bu oldu. Bu sezon da yani burada bir yanlışlık var Fenerbahçe'de. Mesela son derbide devre 1-1. İrfan Can çıkması gerekiyor. Dün orada yarım kaldı sözüm. Oradan devam edeyim metrikte. Ya taraftar şeyi mi bekliyordu İsmail Kartal'dan? Gole ihtiyacı varken İsmail Yüksel'in ve oyun almasını bekliyordu. Hayır. Çünkü orada daha hücumcu bir oyuncu bekliyor gole ihtiyacı varken. Maç sonu mesela maçın Talişko üzerinden okunması da çok doğal Fenerbahçe için. Yani onu İsmail üzerinden mi okuyacak? Tabii ki hücumcu bir oyuncunun eksikliği üzerinden okuyacak. Buralarda problem var Fenerbahçe'de. Bunu nasıl çözecek İsmail Kartal? Açıkçası bilemiyorum ben de.
0: Ben şöyle bakıyorum. Az önce sen güzel bir örnek verdin. Alanya deplasmanında Tedesco'nun yaptığını söyledin. Yani bir savunmada değişiklik yaparak oyunu aldı dedin.
1: Evet.
0: Oyun sadece artık günümüzde daha fazla hücumcuyla oynadım ve daha çok pozisyona girdim, daha başarılı oldum. Bu zaten hani bu evreyi oyun geçeli çok oldu. Artık futbol öyle bir oyun değil. O yüzden de oyunu planlarken, oyunu düşünürken tabii ki kendi takımınızın yaptıkları ama aynı zamanda rakip takımın da

ne yapabileceği, ne yapamayacağı, nerede daha güçlü olduğu ve senin o gücü nasıl azaltabileceğin de güzel bir soru. Derbi öncesi Beşiktaş'ın merkezine baktığında şu an ligin en iyi merkezi demek yanlış değildi Beşiktaş'ın merkezi için. Ama Fenerbahçe orada iki oyuncuyla kaldığı noktada çok zorlanacağı da belliydi. Dolayısıyla orada kalabalık olmak demek o mücadele içerisinde rakibi de bir anlamda bozup rakibin de ritmini yakalayamamasını sağlamak anlamına geliyor. Aynı zamanda hani bu sen söylüyorsun ya, biz ne ara buraya geldik işte oraya bir kesici daha atmak. Çok kesici gibi düşünme onu. Çünkü zaman zaman senin oraya attığın kesici aslında seni önde tutan oyuncu da oluyor. Yani o presi sen rakip yarı alanda daha fazla yapabiliyorsun. İşte bunu geçen sene Tedesco'nun kurmak istediği sistemle de anlatmaya çalıştık. Yani Tedesco'nun ısrarla Kante ve Gündüz'ü istemesinin sebebi Fenerbahçe'nin savunmada çok rahatlaması değildi. Bu iki oyuncunun serseri topları kazanması, pas arası yapması, rakibine yakın olabilmesiyle beraber Fenerbahçe daha az geri koşacak ve daha çok rakip yarı alanda kalacaktı. Kapılan toplarla da tehlike yaratacaktı. Galatasaray'la alakalı olarak Galatasaray'ın özellikle iç saha karşılaşmalarında son yıllarda en iyi yaptığı şeylerden biri neydi? Presle topu kapıp çok kısa sürede gole gitmesi değil miydi? Bu bir özellik değil mi? Şimdi sen o presi yapabilecek oyuncu kadrosunu, oyuncu grubunu eğer ileri üçlü de bulamıyorsan merkez üçlü de oraya yaklaşabilirsin. Bu bana çok garip gelmiyor. Önemli olan o oyuncuyu nasıl değerlendirdiğin. Yani çünkü eğer sen merkez karakterli 3 oyuncuyu sahaya koyup takımın kaleye uzaklığını kendi kalene doğru yaklaştırırsan farklı bir hikaye. Biz 3 merkezli oynuyoruz ama önde oynayacağız dersen çok farklı bir hikaye. Bence olay tamamen bununla alakalı. Oyuncu karakteri tabii ki önemli. Ama sen bugün 3 tane merkez oyuncuyla rakibe çok iyi pres yaptığın noktada senin kazandığın bir top seni saniyeler içerisinde rakip kaleye götürebilir. Ama aynı 3 tane oyuncuyla sen kendi yer alanında beklersen kazandığın toplarla oyuncuların top kullanma becerisiyle senin rakip kaleye gitmen 50-60 metrelik mesafede imkansız hale gelebilir. Arasında bence çok büyük bir fark var. Gene aynı 3 tane merkez oyuncusu kendi kalene yakın topu kaptılar. Top kullanma becerileri düşük. Rakip kaleye gitmekte zorlanırsın. Kilit pas çıkmaz. Etkili pas çıkmaz. Çalım çıkmaz. Ama aynı 3 oyuncu rakip yarı alanda, rakip ceza sahasına yakın bir yerde pres kap yaptığı anda tek topla senin hücumcunu birebir bırakıp gol attırabilir. Ben bunu tamamen anlayışla alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Kante, Gündüz'ü olduğunda bu Fenerbahçe'nin savunma yapacağı anlamına gelmez. Bu Fenerbahçe'nin topa daha agresif olacağı anlamına da gelebilir. Yeri geldiğinde merkezde daha kuvvetli olacağı, daha dirençli olabileceği anlamına da gelebilir. Bu bir anlayış meselesidir bence. O yüzden zaman zaman ben hep şunu söylerim. Mesela sen bir iç saha maçındasın. Rakiple oynuyorsun. Rakip çıkamıyor. Rakip atak yapamıyor. Senin kalene gelemiyor. Orada mesela Necip tarzı bir oyuncunun oyuna girmesi senin gol ihtiyacın varken böyle taraftara aa dedirtir. Bu ne alaka dedirtir. Ama alakası şu. O baskının devam etmesi için oyuncu orada. Yani merkezdeki fizik güç, direnç azalmayacak. O önde baskıyı presi yaparak rakibin çıkmasını engellemeye devam edecek. O zaman farklı bir hikaye. Ama sen oraya örnek veriyorum. Daha fizik direnci düşük, ikili mücadelelerde biraz daha zayıf, daha hücuma yönelik bir oyuncu aldığında fikren sana daha hoş gelebilir. Daha kreatif bir oyuncu aldı. Şimdi gol geliyor. Ama onun girmediği bir ikili mücadele, onun kapamadığı bir top, yapamadığı bir pas arası senin takımının geri koşmasına ve o baskının azalmasına, seyrelmesine sebep olabiliyor. O yüzden de tekrar söylüyorum. Bu iş anlayış işi. Oyuncu profili tabii ki çok önemli. Ama oyuncuya hangi görevi verdiğiniz, takımın o maçtaki stratejisi

0: de bence net şekilde belirleyici oluyor. Dün Galatasaray'ın yediği golde Sara'nın yediği çalımı gördün mü?
1: İlk golde.
0: İlk golde. Mesela oyuncu sadece Sara'nın yanından geçti. Yani Sara hiçbir şey yapamadı. Oyuncuya yaklaşamadı bile. Ondan sonra pası verdi. Pozisyon aktı. Yani oralarda bazı böyle ince durumlar belirleyici olabiliyor. Benim görüşüm bu.
1: Peki bugünkü maçta bu üçlüyle çıkıldığında sen önde baskı mı bekleyeceksin? Bartolu ve İsmail Kanteli, yoksa hı-hı, geride kabul edecek bir Fenerbahçe mi bekleyeceksin?
0: İşte İsmail Kartal'ın söylediğinden geride bekleyecek bir Fenerbahçe gözüküyor.
1: Senin için doğru mu?
0: O zaman zorlanırsın işte. O zaman zorlanırsın. Mesela dün Sporting maçında da benim beklentim Galatasaray'ın daha çok geride beklemesiydi. O yüzden mesela Deniz Gül daha iyi olabilir diye düşündüm. Yani topu tutacak, dönecek, biraz süre kazandıracak. Ondan sonra kenardaki oyuncuları kaçıracak. Hı-hı. Mesela benim kafamda öyle bir düşünce vardı ama maç öyle oynanmadı. Maç Galatasaray'ın hakimiyetinde, topa hakimiyetinde geçti. Onu kovalayan taraf Sporting oldu. Şimdi işte sen eğer Bartu'yla, Kante'yle, Gündüz'üyle çıkıp bir de iyice geriye yaslanırsan, yani rakip kaleden çok uzaklaşırsan, o zaman işin doğal olarak zorlaşıyor. O zaman işte rakip kaleye gitmekte çok çok zorlanıyorsun. Çünkü o oyunculardan istediğin genelde pas çıkmıyor. Ama önde konumlanırsan, önde o baskıyı yapabilirsen, en azından maçın belli bölümlerinde çok daha fazla şans bulabilirsin. Ama bunlardan tamamen bağımsız, İsmail Kartal'ın biraz Roma üzerinden bu eşleşmeyi okuduğu ve Roma'nın gücüne göre kendini ayarlayacağını anladığımız için söylediklerinden büyük ihtimalle Fenerbahçe'yi Sporting gibi göreceğiz diye düşünüyorum. Hı hı. Dün şeyde öyle düşünmüyordum, İsmail Kartal'ın basın toplantısı öncesinde. Şimdi öyle düşünüyorum.
1: Peki dediklerinden bir Tedesco'yu örnek gösterdin. Hani onun düşüncesi Fenerbahçe'yi önde tutmak Kante ve Gündüz'ün varlığıyla. Ama mesela Tedesco Kante, Gündüz'ü İsmail'i önde tutayım diye düşünmüyordu. Evet. Hani oraya üçüncüyü de düşünmüyordu. Burada maksimum, ben hala oradayım, İki oyuncu, iki tutucu. Üç değil yani. Fenerbahçe'de bunun konuşuluyor olması, bunun bir çözüm olarak az da olsa kişiden çıkıyor olması bence hala çok garip. Yani burada bir problem var Fenerbahçe'de. Üç, yani bana hiçbir takım gösteremezsiniz bence büyüklerden. Böyle üç tutucu orta sahayla oynayan. Ki evet, şeyi de katılırım. Futbolda tek bir doğru yok. Böyle de başarı olabilir. Ben Arsenal'ın beklerini stoper özellikle oyunculardan kurmasını da garip bulan biriyim ama adam çatır çatır oynatıyor. Ligi aldı, Şampiyonlar Ligi'nde final çıktı.
0: Manchester City'nin oynattığı şeyi düşün.
1: O istisnaydı sezon başı.
0: Ama öyle oynatıyor.
1: Öyle yani. Gitmez ama.
0: Kenarda oyuncular var.
1: Abi şu an zaten merkezde Boadi, Enzo ve o neydi İngiliz oyuncu? Anderson olduktan sonra merkeze bir daha stoperleri atmaz. Bence o hazır olmadığı için de. Ana plan olmaz.
0: Ana plan tabii ki.
1: Burada ama şu anki kadroda biraz hani Asensio da yok, İrfan Can da yok. Ana plan sanki bu olmalı gibi oldu Fenerbahçe. Çünkü Asensio'dan da pek
0: fakat şey tekrar söylüyorum. Bence bu üst üste Beşiktaş ve Roma maçları geldi diye ve bu maçlar geldiği anda mevcut sakatlıklar var diye düşünüldü. Yani rakip başka olsaydı, bugün Fenerbahçe'nin oynayacağı takım Roma değil, İşte Şampiyonlar Ligi fikstüründe iç sahadaki en uygun rakibi kim Fenerbahçe'nin? Rakiplerini de unuttum. Hı hı. O rakip olsaydı bence bu kadar konuşulmazdı. Biraz rakiplerle de alakalı olduğunu ben düşünmekteyim.
1: Slavia Prag.
0: Evet, Slavia Prag maçı olsaydı mesela. Bugün kimse Fenerbahçe merkezi üçlesin, Gündüz'ü yok diye konuşmazdı. İsmail Yüksek önde kim oynayacak acaba? 10 numara pozisyonda kimi koymak gerekirdi? Ana tartışma olurdu.
1: Bir de sen hani City'den örnek verdin de, City mesela, örnek veriyorum, Cherki'yi kullanmadım 10 numarada. Hani stoper orta saha kullandı da yine hücumcu bir oyuncu en azından atmıştır diye düşünüyorum. Şimdi tam kadroyu hatırlamıyorum ama ben o kadar da değildi. Da. Hani bu konuştuğumuz gibi
0: onlar
1: değildi.
0: Onlar sağda sol bekte stoper, sağ bekte stoper falan filan, öyle bir stoperler ordusu görünce ona örnek verdim. Tam detayını hatırlamıyorum. Ya bunlar yani Fenerbahçe'deki, yani bunun düşünülmesi Fenerbahçe'de çok büyük bir problem olduğu anlamına gelmiyor bence. Ben orada çok katılmıyorum sana.
1: Tamam.
0: O kısmına işin. Rakiplerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Artı Greenwood tarafının da, Fenerbahçe'nin sağ tarafının da aslında ne kadar kırılgan olduğunu biraz Beşiktaş maçı gösterdi diye düşünüyorum. Bence bunun da bir etkisi var. Yani oradaki sen hücum oyuncusunu tercih ettiğinde, merkezdeki üçüncü isim hücum oyuncusu olsun dediğinde, o hücum oyuncusundan o tarafa herhangi bir savunma katkısı almayacağını herkes biliyor. Merkezdeki iki oyuncunun mutlaka bir tanesinin o tarafa doğru kayma yapması gerekiyor. O kaymayı yaptığı anda Fenerbahçe'nin merkezi de çok kırılgan hale geliyor. Yani sadece o taraftaki iki oyuncunun profiliyle alakalı savunma zaafından ziyade bir de merkezde ekstra bir risk almış oluyorsun. Belki bu da bir Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için gene insanların aklında olabilir düşüncesindeyim. Çünkü Türkiye Ligi'nde işte birkaç takım haricinde böyle büyüklerin zaaflarını net olarak cezalandıracak şeyler çıkmıyor açıkçası. Yani onu bir şekilde telafi ediyorlar. Yani örnek veriyorum, mesela Mason Greenwood savunmaya çok yardım etmiyor. Onu Anadolu takımlarıyla oynadığın maçlarda telafi edebiliyorsun. İşte hücum oyuncun çok şey bir oyuncu değil. Örnek veriyorum, Mason Greenwood gibi rahat bir oyuncu değil. Biraz daha savunma direnci yüksek bir oyuncu. Ama mesela bekin sıkıntılı. Bekin sıkıntısını da telafi edebiliyorsun. Fakat özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında bence yapılan teknik analizlerle de alakalı. Artı onu işte rakip takımların anlaması ve oraya işlemesi de taktik disiplininde bizde biraz daha düşük, Avrupa'da daha yüksek. Yani onu işledikleri zaman o farklar net şekilde görülebiliyor. Bence bu da biraz etkili. Hı hı. Şimdi yani ben İsmail Kartal olsam hakikaten Semedo Greenwood tarafının savunması konusunda biraz uykum kaçardı açıkçası. Herhangi bir Şampiyonlar Ligi maçında, ama bak, sadece Roma için söylemiyorum yani. Herhangi bir Şampiyonlar Ligi maçında ben büyük ihtimalle merkezde oynayan bir oyuncumu aman dikkat et şeklinde bir 15-20 dakikalık konuşma yapardım diye düşünüyorum. Çünkü yok yani Mason Greenwood, Semedo tarafı savunma anlamında güven veriyor mu? Hiç vermiyor.
1: Peki son bir not, Ekrem, arasına gideceğim. Yine hani Beşiktaş örneğinden çıktık ya az önce. Üçlü bir orta sahaya karşı işte orada ikili kalması bir dezavantaj yaratabilir diye. Mesela işi bir de böyle ön alan baskısı üzerinden okuduk. Kesinlikle okunması gereken noktalardan biri, ama işin diğer boyutunda top kullanma becerisini ne yapacağız Ali abi? Futbol sadece top rakipteyken yaptığın baskı, kaptığın topla direkt kaleye gitmek değil. Top sende olduğunda o topu nasıl kullandığınla da alakalı. Mesela Beşiktaş'ın orta sahası, evet, sayısı olarak bence İrfan Can'ı da katalım. 3'e 3. Ama top kullanma becerisi olarak, hareketlilik olarak Fenerbahçe'nin üçlüsüne göre çok daha önde bir üçlü. Yani 6 numarası Salih çok iyi, Orkun çok iyi, Olaytan çok iyi. Fenerbahçe'ye geç. Kante çok iyi mi? Basit oynar ama çok ekstra değil. Guendouzi çok ekstra değil. İrfan görece ekstra, o da bu maç yapamadı. Sen istediğin kadar Kante Guendouzi'nin olsun, İşte hiçbir şey yapamadın karşılaşmada. O yüzden Fenerbahçe'deki problemlerden biri de belki buradaki sıkıntı da top kullanma becerisi, top oyuna sokma becerisi. Stoperinden bekine kadar da etkili. Ben orta saha üzerinden gittim. Bu da belki Fenerbahçe'de bir problem. Top kullanma becerisi.
0: Problem zaten orası çok fazla. O mevki şu an çok fazla Asensio'yu arıyor. Asensio'nun profilini tarif ederken hep bunu anlatmaya çalıştık ya. Asensio arkadaşlarına bayağı pas açısı yaratan bir oyuncu. Yani kendi boşa çıkıp arkadaşlarına o topu bana at diyen, attıktan sonra da sorumluluk alan bir oyuncu. Hatta sorumluluk aldığında çok iyi işler yapan bir oyuncu. O yüzden zaten bu kadar fazla tartışma var Fenerbahçe'de. Şimdi Asensio, Kante, Guendouzi'ye itiraz eder misin?
1: Normalde
0: etmezsin. Normalde etmezsin değil mi? Ama işte buna etmeme sebebin bence Asensio. Yani Asensio yerine mesela oraya Talisca'yı koyduğum zaman eder misin? Ben merkezdeki işleyiş olarak söylüyorum sana bunu.
1: Ben edebilirim.
0: İşte edebilirsin. Ben de ederim çünkü. Çünkü Talisca ile oyun çok başka bir şey. Geçen sene iyi oynayan Asensio ile arkasında Kante, Guendouzi çok başka bir şey oluyor. Talisca Kante ile Guendouzi zaten yalnız bırakan bir adam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Asensio yalnız bırakan bir adam değil. Yani Asensio merkeze doğru gelip merkezden rakip kaleye doğru oyunu çok iyi işleyen bir oyuncu. Sağa top atar, sola top atar, dripling yapar, çalım atar, gerektiğinde şut atar. Talisca sadece şut atar konusu var. O yüzden de orada büyük bir eksik,

0: oluştu. Şimdi İrfan Can da o profil değil. İrfan Can hiç o profil değil. İşte bugünün tartışması aynı zamanda oydu. Şimdi ben normalde merkezde üçlü olması gerektiğini düşünüyorum Roma karşısında. Ama eğer üçlü yoksa mesela bence Greenwood olmalı orada. En azından sağ kanada Nene'yi atayım da Nene parçalasın kendini. Ya da Oğuz'u atayım da Oğuz da Semedo'yu o tarafı biraz daha merkezileştiği zaman savunma güvenliğini yapsın diye düşünüyorum. Bakalım yani Fenerbahçe-Roma maçı hem bu Fenerbahçe'deki durum, sakatlıklar sonrası kadro seçimi, hem dün İsmail Kartal'ın söyledikleri hem Roma'nın formu ve Roma'nın yapabildikleriyle beraber taktiksel açıdan güzel bir şeye geldi, noktaya geldi. O bakımdan güzel, keyifli bir 90 dakika olacak.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Dev maçlar, büyük heyecan. Şampiyonlar Ligi heyecanı Bilyoner'de sürüyor. Bu akşam saat 19.45'te temsilcimiz Fenerbahçe Roma'yı ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol. Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin ilk adresi
5: Bilyoner. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Hundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hundai Mar Sancaktepe'de.
2: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
8: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin'in fiyatı 78.283 dolar. Dün 79.000 dolar üzerindeydi. Bugün 78.000 dolar bandına gerilemiş durumda Bitcoin. Ama öyle sert bir hareket yok. Ufak inişler çıkışlar yaşanabiliyor. TL olarak da 3.794.101'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

9.26 saatlerimiz, Fenerbahçe ile ilgili tespitler yapıyoruz gördüklerimizi. Ben de bireysel bazı tespitler yapıyorum. Kanta Genduzi diyorum, profilleri diyorum. İşte top oyuna sokma konusunda işte Beşiktaş'ın üçlüsüne göre daha geride diyorum. Ama hani tabii ki benimki de eksik. Dinleyicilerimizden gelen yorumlar da büyük ihtimal böyle eksik. Sonuçta futbol bir takım oyunu. 11 futbolcu sahada birlikte hareket etmeye çalışıyorlar. Birbirlerinin iyi yönlerini bilip onları öne çıkarmak, zaaflarını bilip onları engellemek burada önemli olan. Takımın uyumu önemli. Bu uyumu sağlayacak olan tabii ki teknik direktör. Bu uyumu sağlayacak teknik direktöre o uyumu sağlatabilecek kadroyu vermek de yönetimin işi. Yani burada tabii ki herkesin payı var. İşte burada yüzdeyi siz paylaştırın. Bilemiyorum. Ama tabii ki artık iş kadro bittikten sonra iş teknik direktöre düşüyor burada. Yani bu oyuncu grubundan da en iyi, yani bu malzemelerden en iyi yemeği çıkaracak olan da hoca İsmail Kartal. Hani ben eleştiri yapıyorum top oyuna sokma konusunda sıkıntılı ama başka şekilde tabii ki bunlar telafi edilebilir. Dünyanın sonu değil. Yani İsmail Kante Genduzi üçlüsüyle de zaman

0: zaman oynanıp başarı da alınabilir. Hani ben çok mantıklı bulmasam da işte Tedesco'ya ne verdim yani, Tedesco'nun değişikliği de çok mantıklı değildi geçen yıl Alanya maçında, ama adam bir şey düşündü, bir şey gördü, bir şey tespit etti. Takım buna iyi karşılık verdi. Sonucu aldı. Maçı oradan çevirdi Fenerbahçe. O yüzden burada iş tabii ki İsmail Kartal düşüyor. Bu kadrodan en iyi verimi almak onun işi. Yani Asensio kaldıysa artık takımda ve Asensio İsmail Kartal'ın istediği seviyeye gelemeyecekse ona göre bir şey düşünecek İsmail Kartal. Çünkü İsmail Kartal'ın da hep söylenen bir şey var. 10 numaradan o baskıyı, presi istiyor. Szymański gibi bir oyuncu istiyor. Yani o Szymański'nin özellikle ilk 6 aylık dönemi hem ön alanda en çok top kapan oyuncu hem çok da gol atan bir oyuncuydu. Sonra tabii kariyeri çok tepe taklak oldu. Yani topu yandakine bile atamayacak noktaya girdi, geldi. Ama o iyi bir baskı oyuncusu istiyor ve gole yakın da bir oyuncu istiyor. Ama Asensio'da pek şu an o fizik kalite olmayacak gibi gözüküyor. Hani yavaş yavaş ritme girecekken sakatlandı. Şimdi geri dönecek. Nasıl dönecek? Tekrar sakatlanacak mı?
1: Tabii.
0: Asensio'ya bir şey olsa yedeğin şu an İrfan Can Kahveci. Yani İsmail Kartal'ın da bir taraftan işi kolay değil aslında. Ama yine de çözüm üretmesi gereken de o. Yani o parayı sonuçta o da kendi kariyeri içinde. O da ister Fenerbahçe'de uzun yıllar kalsın. Yani benden senden daha çok düşünüyordur. Daha çok kafayı takıyordur tabii ki. Başarılı olmak için. Ama şu ana kadar öyle çok iyi bir şey oluşum göremedik Fenerbahçe'de genel olarak. Bugün bakalım, sonuçta yeni bir maç, yeni bir gün. Belki yeni bir dizilişle Fenerbahçe bir şeyler gösterecek. Hani ben Galatasaray'dan olduğu gibi Fenerbahçe'den de öyle çok umutlu değilim. Bir tek iç saha olması bir düşündürüyor. Roma sonuçta deplasmana gelecek. Burada iyi bir baskı. İşte dün gördük Galatasaray öne geçti karşılaşmada hani 1-0. Bugün Fenerbahçe öne geçer. Bu sefer baskıyla birlikte Roma'yı kendi oyun anlayışından dışarı çıkartır. Fenerbahçe galibiyeti görürüz, beraberlik görürüz. Bunlar ihtimal dahilinde ama yani son dönemden çok daha fazlasını ortaya koyması gerekecek bugün Fenerbahçe'nin. Maçla ilgili haberlere böyle bakıyorum. Tweetler önüme düşüyor. Bu maçta önceydi aslında. 3-4 gün önce gördüğüm bir haber. Fenerbahçe bu sezon Ali abi resmi maçlarda ki resmi maç olarak 6 eleme maçı yaptı. Şu ana kadar 4 lig oldu değil mi Fenerbahçe'nin? 4'te lig karşılaşması yaptı. 10 maçta 16 gol atmış. 10 maçta 16 gol atmış. İkinci yarıda attığı gol sayısı 4.
1: 65'ten sonra gol yok.
0: 66'dan sonra gol yok Fenerbahçe'nin. 66'dan önceki goller de 49, 49, 47. İkinci yarıdaki gollerin dakikaları 47, 49, 49, 66. 66'dan sonra gol yok. 12 gol de ilk yarılarda gelmiş Fenerbahçe'de. Bu da bir tespit olarak yapılmış. Her şeyi tabii açıklamaz. Fenerbahçe'nin mesela Gençler Birliği maçı baskının yüksek olduğu karşılaşmaydı. Sonuç gelmedi son bölümdeki baskıdan. Ama
1: Konya maçı mesela çok erken koptu.
0: evet, erken koptu. Tabii ki bir, her şeyi anlatmıyor ama yine de bir şey veriyor mu acaba Fenerbahçe'nin o son bölümdeki düşüş? Mesela bugün Galatasaray'da da o eleştiri oluyor ya, hep Şampiyonlar Ligi'nde maçı bitiremiyor. Çok efor harcıyor. Sona bir şey kalmıyor diye. Fenerbahçe için de bugün hani öne geçmesi bir avantaj ama son bölümü yine iyi oynamadığında ya da işte Roma etkin kaldığında yine terse dönebilir Fenerbahçe için.
1: Tabii ki dönebilir. Fakat ben bu hep söylüyorum. Oyuncu değişiklikleriyle beraber sayının 5'e çıkmasıyla birlikte artık fizik olarak düşüyoruz demek bana pek mantıklı gelmiyor. Yani fizik olarak bir oyuncunun düştüğünü görüyorsan artık acıktığında sen değilsin ya. Artık fizik olarak düştüğünde de oyuncu o oyuncu değil. Dolayısıyla bazen teknik adamlar çekiniyorlar. İşte Mert gibi bir oyuncu kenara alınır mı? Eğer Mert fizik olarak maça ayak uyduramıyorsa, tükenmişse tabii ki alınır. Neden alınmasın? O yüzden bana biraz gene kolaya kaçma geliyor Mert. Bu fiziksel 5 tane oyuncu değiştirebildiğin noktada fiziksel olarak ayakta kalamamak, teknik direktörlerin bunu daha iyi kotarması gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. %50'sini değiştirdiğim bir takımın fiziksel olarak da rakip karşısında geride kalabilir ama ezilmemesi gerekir.
0: Peki burada şu söylenebilir mi? Fizik olarak belki iyi diri oyuncular sokuyorlar ama form grafikleri yüksek değil. Fark yaratamıyorlar.
1: O da
0: Hani
1: tabii problem.
0: oyuncu profilleri
1: O tabii ki,
0: yanlış.
1: problem. tabii ki problem ama

0: işte fizik olarak hiçbir şey veremeyen oyuncu kadar da şey yapar o noktada. Hani takımı en azından o seviyede tutması gerekir. O beklenti olur. E zaten bu tarz konuştuğumuz ekiplerde 15-16'yı bulman gerekiyor oyuncu kalitesi olarak, ki bizde var o kalite. Fenerbahçe, Galatasaray'da işte kısmen artık Beşiktaş'ta oluştu.
1: Peki sorayım sana, bugün Fenerbahçe maça başladı. Üçlüyle başladı. Mertli düzen. Oyuncu değişikliklerini bana söyle ikinci yarıda. Fenerbahçe ne yapacak?
0: Oyuncu değişiklikleri. Şey mi başlattın? Oğuz mu başladı?
1: Kerem'le Greenwood başladı.
0: Kerem'le yok, Kanat Bek'in şey olmadı. Oğuz olmadı.
1: Yok, Semedo.
0: Evet, Mert ilk Oğuz sağ girer. Fiziksel anlamda. Rakibi şeyi için, ne derler, aynı seviyede kalması için. Kanat bekleri daha çok yorulacağı için Archie Brown'un yorulduğu noktada Levent'i rahatlıkla o tarafa atabilirsin ikinci değişiklik olarak.
1: Lukaku'yu atıyor genelde Vedat yerine.
0: Vedat yerine Lukaku zaten hani o düşünülebilecek bir şey. Ama merkezde zorlanıyorsun. Merkezde bir noktada Bartu'yu kullanman gerekebilir. Böyle
1: İsmail
0: bir
1: çıkarıp bir de Kerem'i çıkarıp Nene'yi alıyorsun.
0: Evet.
1: Çok yani, kötü değil. İrfan Can'ı almadın bu arada.
0: İrfan Can da var kenarda. İrfan Can'ı da belki Greenwood yerine tercih edersin. Altı mı değişiklik yaptık?
1: Altı bir kafa şey travması Allah korusun.
0: Ne derler yok. Mustafa Denizli gibi 3 puan yani silinmesin sonra.
1: Altı değişiklik yapılabiliyor. Kafa travmasıyla da Allah korusun kimseye olmasın.
0: Dolayısıyla hani gördüğün gibi yapılabiliyor değişiklikler. Ama seni söyledin tabii önemli. Neticede o güvendiğin adamın da belli bir performans ortaya koyması lazım.
1: İşte mesela Oğuz o güveni şimdilik verebilecek bir oyuncu. Derbide pek öne çıkamadı ama. İşte Nene'ye ne kadar güveniyorsun?
0: Ben Lukaku'ya... güveniyorum ya Nene'ye.
1: Ya ben biliyorsun beni Nene'yle ilgili.
0: Mesela Levent Yüksel'e. Levent Yüksel'e. Aynı zamanda sever ve dinlerim. ama Levent Mercan oynarsa daha iyi olur Fenerbahçe'de.
1: Evet, Levent Yüksel zorlanır.
0: Güvenirim. Yani artık bu tarz oyuncuları da o kadar da güveneceğiz. Hepsine kötü, hepsine işe yaramaz, hepsi bir şey yapamıyor derse zaten adım atamıyoruz. Bir şey daha söyleyecektim bu fiziksel durumla alakalı olarak. Mesela dün Galatasaray'ın yediği golde Galatasaray ceza sahası içerisinde kaç oyuncu vardı saydınız mı?
1: 7-8 vardır herhalde.
0: 9. 9 oyuncu vardı Galatasaray ceza sahası içerisinde. Galatasaray dengesiz yakalandı. Ama ona rağmen takım geri koştu. Fakat geri koştuğunda işte o gene pozisyon almalar yeterli seviyede olmadı. Mesela bir Batrokov yanlış eşleşme gibi oldu basketboldaki. Fizik olarak bir geride kalınca o mesela o pozisyondan 9 kişi olmayan tek oyuncu Barış Alper'di. Galatasaray ceza sahasında. Kaleci de saysan 10. Buna rağmen gol yendi. Yani aslında futbol böyle bir oyun. Hani bazı şeyleri çok kafamızda düşünüyoruz, büyütüyoruz ama bazı basitlikleri de var. Bu basitlik ne anlama geliyor? Yani sen 10 kişiyle kendi ceza sahasında olsan bile gol yiyebiliyorsun. Çok olmak demek çok iyi savunma yapmak ya da çok hücumcuyla oynamak, çok iyi hücum yapmak anlamına pek gelmiyor. İşte oralarda da zaten dinleyicilerimiz de yazmış. Hani demiş ki dinleyici işte oyun ve sistem geride olunca herkes şahıslar üzerinden, oyuncular üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyor. Dediği doğru. Ama bu yıllardan beri zaten problemimiz Türk futbolunda. Genel takım yapısına bakmıyoruz. Oyuncular üzerinden yorumlamaya çalışıyoruz. Oyuncu şöyle oynarsa, böyle oynarsa, işte dün çok iyi değildi. Peki takımın genel performansı nasıldı? Mesela takım sahaya doğru yayıldı mı? Fiziksel kalitesini, işte sen ne diyorsun? Maçın sonuna doğru koruyamıyor. Şimdi neden koruyamıyor mesela? Hatta reklam arasında biz seninle konuşurken Okan Buruk da televizyondaydı. Diyor ki mesela 2-1'den sonra takım düştü. Ya hoca neden düştü? Mesela yani eğer bunu Okan Buruk anlatmayacaksa biz kimden ve nasıl öğreneceğiz? Mesela onun sebebi ne? Yani Galatasaray neden bir gol yedi diye Şampiyonlar Ligi'nde bir anda ilk yarıda oynadığı oyunu oynayamıyor? Ya da ikinci yarı neden öyle başlıyor? Şimdi buralarda tabii biraz eksiyiz. Onu kabul etmek gerekiyor ülke futbolu olarak. Oralarda eksik olduğumuz için doğal olarak bireysel performansların değerlendirmesi ve eyvah o yok, eyvah o olmayınca ne olacak sorusu hep gündemde ve yanlış da anlaşılmasın, doğru soru. Öteki taraf eksik olduğu için o bireysel performansa ihtiyacı oluyor işte. O yüzden zaten bu kadar konuşuluyor. O da durduk yere hani insanlar futbolu anlamıyor, futbolu bilmiyor diye değil. Yani senin takımlarının o bireysel performansa ihtiyacı var. O bireysel performansı

0: çektiğin zaman karşılanamadığı zaman diğer oyuncu tarafından zaten takım oyunu da onu desteklemeyince çok geriye düşüyorsun. Düşmen gerekenden çok daha geriye düşüyorsun. Tabii ki yıldız fark ediyor. Şimdi Okan Buruk geçenlerde söylemişti. Siz dedi işte Bayern'den Harry Kane'i çıkardığı zaman aynı seviyede görüyor musunuz? Haklı. Ama bizimki kadar düşmüyor. Aradaki fark da o. Yani biz o parçayı çıkardığımız zaman baya geriye doğru düşüyoruz. Onlar çıkardığı zaman azalıyorlar ama devam ediyorlar.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

9.40 saatlerimiz bugün Fenerbahçe-Roma mücadelesi var. Biz de Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Roma'dan pek bahsetmedik. Bahsetmek de istememek durumundayız. Çok formda bir Roma var gerçekten. Bu sezona başlangıçları çok korkutucu oldu. 3'te 3 de girdiler. Oyun olarak çok iyi gözüküyorlar. Çok dominant gözüküyorlar. Malın geçen yıl yarım sezonda acayip işler yaptı. Tam sezonluk performans verdi yarım sezonda. Bu sezona da çok iyi başladı. Dybala takımın artık en tecrübeli isimlerinden birisi, en olgun dönemlerinde. Malın'la o da çok rahatladı. Mora gibi bir potansiyel aldılar. Castro yedek santrforları, o da çok iyi. Hani bugün Malın'la başlanır, İşler istediği gibi gitmezse Castro'yu da sahaya atıp ondan da iyi bir katkı alabileceğini düşünüyorum. Merkezde reklam arasında konuşuyorduk. Kone, Fransa milli takımının da orta sahada üçüncü oyuncu olarak düşündüğü isim. O var. Cristante takım kaptanı. Beklerde işte Wesley bir tarafta, diğer tarafta son lig maçında genç Nuri'yle oynamış ama bugün bakalım kimi tercih edecek Gasperini. Molina daha tecrübeli bir oyuncu. Stoper attı. Deneyimli bir stoper attı gözüküyor. Roma takım olarak işte kalede de Sivilar'la birlikte tam bir teknik direktör takımı. Hani bizim genel olarak özendiğimiz şeylerden biri bu. Gasperini, Atalanta'da yaptıkları zaten ortada. Roma'daki ilk yılında takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı ve yeni sezonunda adeta bir şampiyonluk adayı gibi başladı Roma. O yüzden Fenerbahçe'nin işi gerçekten bugün çok kolay olmayacak. İyi bir başlangıca öne geçmeye ve bununla paralel taraftar desteğine de ihtiyacı olacak gibi gözüküyor. Normal şartlarda hani bu maça Fenerbahçe için galibiyet demek, galibiyet yazmak pek mümkün.

0: maçı olduğunu da akılların bir tarafına yazmak gerekiyor. Eğer bugün iyi oynar kazanırsan zaten muhteşem olur. Ama işler istediğin gibi gitmedi. En azından o bir puanı almak için de her şeyi ortaya koyman gerekir. Fenerbahçe taraftarı da onu bekleyecektir. Yani takımın en azından direnç olarak Beşiktaş maçına göre daha yükselmesini, ikili mücadelelerde, istekte hep söyleniyor ya, güzel örnek bence. Yani kötü koşamıyorsun futbolda. İstesen de olmuyor. Onu ortaya koyarsa Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarı da takımının yanında olur. Hatta eğer öyle olursa Allah korusun mağlubiyete rağmen de olur. Onu göstermesi lazım Fenerbahçeli futbolcuların. Bakalım, az önce de konuştuk, yani şartları itibariyle baya güzel, keyifli bir maç haline geldi. Bu arada Malen de 23 maç 20 gol olmuş Roma'da ya. Ya adamın
1: Net bir santrafor olmamasına rağmen.
0: Aston Villa'da 46 maçta 10 golü var. İki katı oynamış Aston Villa'da. İki katı az atmış. Normal bir Roma performansı. 20 maç, 23 maç, 20 gol, 3 asist.
1: Maç başı bir gol.
0: Maç başı bir gol katkısıyla oynuyor. Dortmund döneminde 132 maçta sadece 39 gol atmış.
1: Normalde bir kanat forvet aslında
0: Kanat
1: Malen,
0: forvet.
1: yani öyle kanatta oynayan, zaman zaman santrforda da oynayan ama net bir
0: Görmüşsündür.
1: oyuncu değil yani.
0: Bir önceki maç mıydı? Son maç mıydı? Bir dönüş yaptı ceza sahası içerisinde. Böyle bir önünü boşalttı, golü attı. Onu gördün
1: Tek
0: mü?
1: için dönüşü gibi değildir, aklımda
0: Öyle
1: kalmamış.
0: değildi ama bayağı kaliteli bir dönüş yaptı. Beklenmedik işleri yapıyor. Umarız bugün kötü bir gün geçirir.
1: İnşallah.
0: Sakin bir gün geçirir.
1: Şampiyonlar Ligi'nde 12 maç geride kaldı. Hala beraberlik çıkmadı.
0: Bugün çıkar. 3 tane çıkar o zaman.
1: 12'de 12 galibiyet çıktı. Bugünkü maçlara da bakalım sen de hızlıca. PSV Shakhtar. Fenerbahçe'den çıkar mı? Ben Roma galibiyeti bekliyorum. Ya, açık konuşacağım.
0: Çıkabilir. Bak,
1: Çıkabilir.
0: çıkabilir.
1: Tamam,
0: Bir ihtimal
1: çıkabilir.
0: var bence.
1: Tamam. PSV Shakhtar.
0: PSV Shakhtar enteresan çünkü PSV çok gol yiyor. Anormal gol yiyor. Ama
1: Ben PSV galibiyeti derim.
0: PSV galibiyeti zaten daha yakın da, yani Shakhtar gol atacaktır bugün.
1: Tamam.
0: Eğer Shakhtar savunmasını belli bir seviyede tutabilirse onların da bir şey yapma ihtimali var. Bakalım yani orada dün Galatasaray gibi. Yani Shakhtar'ın hücumu değil, savunmasının belirleyeceği bir maç olacak. Çünkü PSV kolay gol yiyen bir takım.
1: Bayern Münih Bodo.
0: Oradan bir şey çıkmaz.
1: Como Leipzig yakın. Valla bence en
0: Olabilir.
1: yakın karşılaşma bu bugünden. Manchester United sabah ve Slavia Prag Lens.
0: Manchester United'dan da çıkmaz. Gerçi Manchester United olduğu için
1: Evinde de
0: bir
1: artık
0: şok
1: yani.
0: şok sonuçta inşallah olur tabii
1: Olur
0: yani.
1: tabii, sabah
0: İnşallah Azeri
1: destekleriz
0: temsilcisi
1: de.
0: sabah puan alır da zor. Slavia Lens da yakın. Yani çok hani beraber bitmez diyemezsin bence.
1: Diyemem. Ama en yakın Como Leipzig derim.
0: Yani
1: İkiye de
0: aslında iki tane
1: Lens derim.
0: beraberlik çıkabilecek maç söyleyebiliyorsun. Üçe de gidebilir. Üçe dörde de gidebilir belki.
1: Bakalım yarın hep birlikte
0: Doğa
1: göreceğiz.
0: dengesini bulur bir yerde Mertelam.
1: Dengesini işte ilk haftanın sonunda mı bulacak, ikinci haftada mı bulacak?
0: Ya, o
1: Sonuçta
0: ihtimal de var.
1: istisnalarda oluyor kısa
0: Ama
1: şeylerde.
0: 16'da 0 beraberlik çok iddialı olmaz mı?
1: Çok iddialı olur.
0: Matematiksel olarak da çok iddialı
1: Tabii.
0: olur.
1: Çok iddialı olur. Bugün maç yazılarında bir beraberlik yazar mısın?
0: Yok,
1: Ben
0: ben beraberlik
1: La
0: yazmayı çok
1: Liga'da
0: sevmiyorum.
1: yazıyorum ya, La
0: Sen
1: Liga
0: yaz, ilk yarı
1: yorumlarında.
0: sıfır da
1: İlk yarı
0: yazıyorsun.
1: sıfır da yazıyorum maç sonucu. Bu ara
0: Şeyi
1: Hetafe'yi
0: merak ettim
1: tutturamıyorum
0: acaba,
1: ama.
0: geçen sene ilk hafta maçlarında ne olmuştu? Şimdi bir ona bakayım.
1: Geçen yıl ilk hafta maçları.
0: Geçen yıl ilk hafta maçlarında nasıl bir durum ortaya çıkmıştı?
1: Ben sana bulayım.
0: Onu merak ettim şimdi.
1: Hızlıca bulayım. İlk gün bir beraberlik çıkmış. İkinci gün iki beraberlik daha çıkmış. Etti sana 3. Son günde bir beraberlik çıkmış. Etti sana 4.
0: 16'da 4.
1: 4 beraberlik
0: Evet.
1: çıkmış ilk haftadan. Her gün en az bir beraberlik çıkmış. Şu ana kadar 2 günde Şampiyonlar Ligi'nde bir beraberlik yok. Bu da hani puan hesabı için konuşuluyor. Ya hani beraberlikte o barem daha düşebilir 2-24 için, hatta belki ilk 8 için. Ama sürekli galibiyet o barajı da yükseltebilir. Hani 10 puanın yetmediği, belki 11 puanın gerekeceği, belki 12'nin gerekeceği bir Şampiyonlar Ligi sezonu
0: Geçen
1: olabilir.
0: sene Galatasaray gene bir deplasmanla açmış Frankfurt'la. Sonra ikinci maç gene iç sahada
1: Liverpool.
0: gene çok güçlü bir takımla. Bu kez de Barcelona'yla, geçen sene Liverpool'la oynamış
1: Bir
0: Galatasaray.
1: galibiyet daha geliyor o zaman.
0: Valla her şey
1: Gidişat.
0: olur. Her şey olur. Daha
1: Çünkü
0: bir
1: bu
0: ay
1: maçta
0: var.
1: ilk golü Galatasaray attı, kaybetti. O gidişat da çok benzer. Şimdi ikinci
0: Gene
1: maçlarda da.
0: normal stoperlerden farklı stoperler oynamıştı.
1: Evet. Bir
0: Gene
1: şey eksik
0: Osimhen,
1: ama şu ana
0: Osimhen
1: kadar.
0: yoktu. Ne?
1: Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Barcelona'ya gidi açıklaması.
0: Barcelona

0: Barcelona eski Barcelona değil açıklaması ne zaman gelir?
1: Ama çok daha iyi. Der bu sefer büyük ihtimalle.
0: Şu an olumlu yönde söylenir
1: eskisinden
0: o.
1: Eskisinden de daha iyi Barcelona.
0: Sence Jesus oynayacak mı?
1: Biz Galatasaray'a karşı mı?
0: Hayır, yani genel olarak mesela şimdi.
1: Yok, ana plan Rafinha olur ya.
0: Hep öyle mi olur? Hep tabii, öyle tabii, mi giderler? Evet.
1: Çünkü solda Gordon, sağda Yamal. Şimdi Rafinha'yı sola katsan Gordon'u kesiyorsun. Gordon mı Jesus mu dersen.
0: Dün Gordon başlamadı ama.
1: Yok, Adeniye mi başladı tabii ki solda, ama bence ana planda Gordon olur. İleride şey diyorlar mı orada da? Elinde santrfor varken niye santrforla başlamıyorsun?
0: Yok, bilmiyorum.
1: Yok, deniyorlardır işte, onu diyorum. Yok,
0: demiyorlardır tabii ama
1: biz
0: yani,
1: de deniyor ya.
0: Adamlar acayip skor ürettiği için şu an gündeme bile gelmez de. Hani bir noktada acaba onu katar mı? İşin içine katacak mı? Herhalde La Liga'da bazı maçlarda başlatır.
1: Başlatır ama işte rol oyuncusu, rol olur yani. Ana planda ben Jesus da en son ne zaman ana plandı kendi bile hatırlamıyordur. Gidip Barcelona'da ana plan olursa haksızlık olur yani takımdaki diğer opsiyonlara da. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bugün voleybolda erkeklerde Avrupa Şampiyonası bizim adımıza başlıyor. Dün şampiyona başladı iki karşılaşmayla, ama bizim milli takım bugün parkeye çıkacak. D grubunda ilk maçımızı Almanya ile oynayacağız. Cumartesi günü Fransa ile grupta ikinci maçımız. 5 maç yapacağız. 6 takımlı gruptayız. Pazar günü İsviçre ile oynayacağız. Pazartesi Romanya ve Çarşamba günü Letonya maçıyla beraber grup aşaması bitecek. İlk 4 sıradaki takımlar adlarını bir üst tura yazdıracaklar. Burada herhangi bir playoff karşılaşması yok. Biz de vallahi iddialıyız. Erkek voleybol takımı da son bir yıl içerisinde bayağı bir mesafe kat etti. Şu anda takımın işte baş antrenörü Slobodan Kovac. Onunla birlikte bir adım attık. Dünya Şampiyonası'nda biz geçen yıl grubu lider bitiriyoruz. Son 6 turunda Hollanda'yı yeniyoruz. Çeyrek finale gelip Polonya'ya kaybediyoruz ki Polonya'da zaten dünyanın en iyilerinden birisi. Milletler Ligi'nde ilk kez o final etabına son 8 takım arasına kaldık. Yine çeyrek finalde kaybettik. Ama bir ivmemiz var. O yüzden bu turnuvada da beklentimiz tabii ki gruptan çıkmak. Çıktıktan sonra da en azından bir tur geçmek iyi bir çapraz eşleşmeyle beraber. Olursa da tabii voleybol çok sürprize açık bir spor değil. Ama çeyrek finali, yarı finali kovalamak olacak. Filenin efelerine turnuvada başarılar diliyoruz. Bugün dediğim gibi maç 20'de başlayacak. Romanya'da bu arada bizim karşılaşmalar. Kuluş kentinde son antrenmanımızı yapmışız. Hazırız. Dediğim gibi çok belki Filenin sultanları kadar göz önünde değiller. Ama orada da yani son bir yıldaki gelişim, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final, Milletler Ligi'nde çeyrek final, bence erkekler için tarihi. Burada da umarız Avrupa Şampiyonası özelinde çok daha iyisi gelir. Bugünün haberlerinden biri buydu. Başka da başta söylediğim sona kaldı. Dün Galatasaray'ın U19 takımı Gençlik Ligi'nde oynadı. Normalde son yıllarda Galatasaray'ın genç takımını böyle deplasmanlarda fark yerken görürdük. Dün bir baktım maç 2-2. Ama şeyi görünce yenen gol dakikalarını üzüldüm. 90+4, 90+9. 6 dakika uzatma verilmiş. Uzatmada 2 golle Galatasaray 1 puanı almış ama 2 puanı vermiş açıkçası. Orada da yediğimiz gol gerçekten çok talihsiz. Kalecimizin yediği gol. Ama bir oyuncu da çok övülmüş. Galatasaray'ın sağ beki Yusuf Sivaslıoğlu. 2010 doğumlu bir oyuncuymuş. 2010 demek yani 16 yaşında aslında, U19 seviyesi bu maçlar. 16 yaşında dün golünü atıyor. Artık orta yapmak isterken mi aşırtıyor, direkt kaleye mi vuruyor bilmiyorum. Çok ekstra bir gol atıyor sağ taraftan. Bir pozisyonda da sağ taraftan bir verkaç da topla buluşup orta sahada rakip ceza sahası kadar neredeyse gidip ceza sahası dışından şutunu çekiyor. Direkten dönüyor top. Bu anlar tabii dikkat çekmiş. Maçı izleyenler genel olarak da dikkat çektiğini yazmışlar. Galatasaray'ın da sağ bekte hani çok geniş bir rotasyonu yok şu anda. Hani şu bile denmiş, biraz abartı belki ama hani bir şey olsa sağ bekte kadroya girebilir, denenebilir diye o derece dikkat çekmiş Yusuf Sivaslıoğlu. Hani burada şey denecektir, Okan Buruk gençlere güvenmez vesaire, evet, ama belki yurt dışında olsa o riske girilebilecek bir oyuncu olabilir. İzleyenler gerçekten çok etkilenmişler. Benim de hoşuma gitti açıkçası.
0: Evet, öyle bir şey olması çok iyi.
1: Bu yaş grubunda
0: söyletmesi bile çok iyi yani.
1: Aynen. Gencecik bir kardeşimiz Yusuf Sivaslıoğlu. Ona da diğer tabii ki bütün sporcuları da başarılar dileyelim. İyi bir gençlik ligi dönemi geçirir Galatasaray takımı da. Bugün de Fenerbahçe'nin maçı var o zaman aynı şekilde. Roma karşısında. Fenerbahçe ile ilgili de bakalım bugün öğle saatlerinde maçın sonucu belli olacaktır. Evet, benim paylaşacağım haberler bunlar. Fenerbahçe maçı 14 demiş. Bizim programa denk geliyor. Hetri'ye. Bir taraftan göz ucuyla o maça da bakabiliriz.
0: Evet. 19.45 Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Saat 22'de hangi maçı izleriz diye bakıyoruz ondan sonra. Bayern Bodo eğlenceli olabilir diye.
1: Sen kesin onu izleyeceksin.
0: Bayern Bodo'yu mu izleriz?
1: Sen kesin, senin bence bir seçeneğin yok başka.
0: Evet ya, Bayern Bodo bence.
1: Sen Bodo'yu da seviyorsun.
0: Aynen.
1: Zaten Bayern'i de seviyorsun.
0: Como'nun önünde, Manchester United'ın önünde, Slavia Prag'ın önünde.
1: Hani ben çıkıntılık yapıp Como Leipzig yapabilirim belki.
0: Como Leipzig yapabilirsin.
1: Ama sen gerek var mı, o da tartışılır.
0: Şey yani. Mi bakacaksın? Como Gölü etrafında turistik yerlere mi bakacaksın?
1: Evet.
0: Onların statları da muhteşem bir yerde ya.
1: Çok güzel.
0: Sen orada belki turistik bir şey yaparsın.
1: Como'ya gittim.
0: Yani şaşırmadık.
1: Yani, bulunduk.
0: Bizi şaşırtmadı. Bayern'e de gittin. Münih'e de gittin. Bayern şeyine, sahnesine gittin.
1: Tabii
0: yani.
1: Gittim.
0: Como'nun sahnesine gitmedin ama.
1: Como'yu uzaktan, yukarıdan gördük istedim.
0: Prag'a da gittin. 22 seansındaki şehirlere bakıyorum. Gitmediğin yeri bulmaya çalışıyorum. Manchester'a gittin mi?
1: Yok.
0: Aa, tüh. %75
1: yeni
0: oldu.
1: Yeni rotamız belli oldu.
0: %75 oldu.
1: Eindhoven'a da gitmedim.
0: Eindhoven'a da gitmedin. Hollanda'ya gittin mi?
1: Yok, ona sen gittin.
0: Hollanda'ya gitmedin. Evet.
1: Orada sen benden öndesin.
0: Hollanda'ya gidip ben de bir maç izlemeye kararlıyım bu sene.
1: Sen yine maç yarıda kalsın mı istiyorsun gittikten
0: Yok,
1: sonra?
0: Yok, maçı izlemek istiyorum bu kez. Bu kez normal izlemek istiyorum. O zaman da istememiştim yarıda kalsın diye de. Sonra biraz böyle şey olunca enteresan bir gün olmuştu.
1: Bu sene Hollanda deplasmanı var mı? Galatasaray'ın Feyenoord maçı içeride.
0: Hollanda deplasmanı bilmiyorum valla.
1: Bizim takımların bir
0: fikstürleri bilmek.
1: Fenerbahçe'nin mesela Aston Villa, Shakhtar, LASK ve Atletico Madrid deplasmanları gözüküyor fikstürde. Buradan gözüne kestirdiğin gitmezsin de yani.
0: Yok,
1: öyle bir şey.
0: Çok
1: o gözle bakmıyorsun değil mi sen karşılaşmalara? Galatasaray'ın da Lille deplasmanı.
0: Geç.
1: AEK.
0: Geç.
1: Atina, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain olabilir.
0: Evet, o da Genco'nun sorumluluğunda.
1: Genco abi de yine başına bir şeyler gelmiş. Gece atmış, sabah gördüm ben de mesajını.
0: Aynen.
1: Neyse, konuşuruz onu da. Evet, bitirdik Fenerbahçe. Ben de başarılar diliyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kal.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Reklam. Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancın net, Sigortam Net. Radyo
3: Spor. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Kadıköy Şampiyonlar Ligi için hazırlandı. Mesine'de geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleye sen de Mesine'de dakika dakika canlı oyna. Bu heyecanı başka bir seviyede yaşa.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Yeçelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
4: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yaptı. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Ters Köşe'ye hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Aygün Özipek'in yokluğunda saatler 10-11.30 aralığında sizlerle birlikte olacağım. Biraz futbol gündemini masaya yatıracağız. Yarın daha keza yine programda ben olacağım. Buradan herkese mutlu, keyifli günler diliyorum. Evet, dün temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu açtı. Bugün yine Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu açacak. Dün Galatasaray maalesef Sporting Lisbon deplasmanından 3-1'lik bir mağlubiyetle döndü. Ya şunu görmek ve açıkça söylemek lazım. Osimhen için bu takımın hep kalbi diyoruz ama hakikaten de öyleymiş. Yani Osimhen'in yokluğunda hücumda aynı Galatasaray'ı asla izlemedik. Çok eksik kaldı Galatasaray ileride. Bilmiyorum, rakip savunmayı Osimhen'in bozması mı ya da farklı işte ön alan baskısıyla ağır basması mı, birden fazla detayla bunu açıklayabiliriz ama Osimhen'in eksikliğini Galatasaray çok hissetti. Dün gerçekten Sporting Lisbon karşısında Galatasaray'ın erken golü bulmasıyla bir acaba oluyor mu demiştim ama İlk yarıda cevap geldi. Ondan sonrasında zaten penaltı pozisyonunun ardından sonra da Zalazar'ın attığı güzel frikikle Sporting Lisbon 3-1 ile skoru tayin etti. Galatasaray açısından kötü bir başlangıç oldu. Şimdi çok kolay rakipler yok. İşte Aston Villa'sından tut PSG'sine, Barcelona'sına, Galatasaray'ın grubunda öndeki 7 maçta zor rakipler var. O yüzden böyle Sporting gibi takımlara karşı deplasmanda dahi olsa en azından 1 puan almak bence lazım. Eğer en kötü ihtimali ilk 24 yapmak istiyorsan, bu da olmadığında ciddi problem oluyor. Dün mesela Abdülkerim Bardakçı oynamadı. Zannediyorum bir sakatlığı var. Bunu başka bir şeye bağlamadım. Jakob sol stoperde çıktı ki Galatasaray'ın hani stoper bölgesine, savunma bölgesine bir ekleme yapmasının şart olduğunu defaatle herkes söyledi. Leipzig'ten bir Çaybu diye bir genç oyuncu kiralamışlardı. Dün hiç süre almadı. Dün Jakob sol stoper oynadı. Maçın rating olarak en kötü oyuncusu. Şimdi Jakobs'a kızabilir misin? Bir sol bek oyuncusu, hatta ofansif özellikleriyle daha çok ön plana çıkan bir sol bek oyuncusu sol stoper oynuyor. Sporting gibi bir takımın ileri hattında Geni Katamo gibi, işte Luis Suarez gibi hareketli, orada tutması zor oyuncular var. Hücum aklı yüksek, sezgileri yüksek oyuncular var. Sen böyle bir denklemde gerçek bir stoperle oraya çıkmazsan bunun bir karşılığı olur. Dün dediğim gibi maçın en düşük reytingine sahip İsmail Jakobs. Abdülkerim'in bir sakatlığı olabilir. Burada Abdülkerim oynamadı eleştirisi yapmıyorum. Galatasaray'ın stoper transferi yapmamasının bedelinin daha henüz ilk maçta ortaya çıktığını söylemeye çalışıyorum. Öte yandan sezon uzun, daha çok fazla eksikler, sakatlıklar olduğunda sadece Şampiyonlar Ligi değil, ligde de nasıl olacak merak ediyorum. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Yine mesajlar yağmur gibi geliyor. Birazdan bakacağız da 0538 052 1487 0538 052 1487. Burada bir sizlerden gelen mesajları dediğim gibi değerlendirmeye çalışacağım ama ben dün çok üzüldüm ya. Hani Sporting kolay bir takım değil. Önceliklerini konuşulmadıysa şayet. Bu sezon Portekiz Premier Ligi'ndeki çıktıkları 5 maçın 4'ünü kazandılar. Bu zaten başlı başına hani iyi bir takım olduklarını ve formda olduklarını yeterince gösteriyor. Doğru. Lakin dediğim gibi Galatasaray da iyi bir takım. Galatasaray da iyi bir takım. Orada bir varlık göstermesini beklerdim. Dün hücumda da hiç kimse bekleneni veremedi. Özellikle Sané bende ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Karşı karşıya kaldı. Net pozisyonlarda Sané'nin topu bu kadar yukarı vurması, ki bunu sadece dün özelinde söylemiyorum, genel olarak bana ilginç geldi. Yani dün sevgili Atilla Arda Bora'nın programını izledim maç sonunda. Sané ile alakalı şunu söyledi. Ona da çok mesela yerli yerinde bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Topun o kadar dibine giriyor ki ya da fazla kuvvet uyguluyor ki, bu adam antrenmanda sağlık topuna mı vurduruyorsunuz? Ayağına kum ağırlık mı bağlıyorsunuz? Neden böyle diye. Hakikaten öyle. Yani Leao girdikten sonra biraz hareketli gözüktü ama orada da Sporting taraftarı onu biraz provoke etti. Olmadı. Dün için maalesef Şampiyonlar Ligi'nde sezonu hayli kötü açtığımızı söylemek yanlış olmaz. Ümit ediyorum ilerleyen maçlarda, sırada bir Lille maçı var Galatasaray'ın, bir hareketlilik gelir. Lazım çünkü. Yani oyun olarak da tatminkar değil Galatasaray, onu tekrardan altını çizmek lazım. Osimhen olmadan bu sezon nasıl yürüyecek? Mesela ikame olarak oraya Osimhen'in arkasına Denizgül getirildi. Aynı oyuncu değil. Dün zaten Denizgül de oynamadı. Barış Alper Yılmaz oynadı ama aynı oyuncu değil. Yani zor bir sezon olabilir. Eğer çok sağlık problemleri yaşayan oyuncu sayısı artarsa. Kısa bir reklamımız varmış. İsterseniz reklama gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ters köşe devam edecek. Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe'de kaldığımız yerden devam edelim. Radyosunu yeni açanlar için ben Burak Alaca. Bugün sevgili Aygün Özipek'in yerine 10-11.30 aralığında sizlerle olacağım. Yine yarın aynı saat aralığında aynı programda burada olacağım. Herkese mutlu sabahlar diliyorum. Galatasaray Sporting maçı üzerine biraz laflıyorduk. Kendi gördüğüm eksik noktalardan bahsettim. Galatasaray ileride mesela, birazdan mesajlara da gireceğim. Çok sayıda mesajımız olmuş. Teşekkür ediyorum öncelikle katılım sağlayanlara. Galatasaray'ın ileride Yunus gibi, Sané gibi, Batrakov gibi, Barış'ı tenzih ediyorum burada, o profil bir oyuncu değil bence ama bağlantı oynayabileceği çok yetenekli oyuncular varken Galatasaray orada bütünlüğü de sağlayamadı mesela. Bu da benim çok dikkatimi çeken detaylardan biri oldu. Hücumda Osimhen'in rakip savunmayı biraz daha fiziksel olarak yıpratması, o geometriyi bozması ne kadar Galatasaray'a hücum anlamında boyut katıyormuş, rahatlık katıyormuş, konfor katıyormuş, onu görmüş olduk. Osimhen'in olmadığı denklemlerde geçen sene Galatasaray'ın çok zorlandığını gördük. Burada da konuştuk defaatle. Şunu söylemek lazım. Osimhen'in olmadığı dönemlerde bu sene Deniz Gül'e, Barış Alper Yılmaz'a rağmen Galatasaray yine zorlanacak görüntüsü verdi dün. Ben en azından naçizane böyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Düşünceniz nelerdir? Okan Hoca'nın kısa bir açıklaması var. Ona değinelim, sonra devam edelim. Erken gol bulduk. Top bizdeydi. Çok rahat bir ilk yarı oynadık. Kalemize hiç gelmeyen bir rakip. Rakip yarı sahaya yasladık. Her şeyi çok iyi giderken kolay bir gol yedik ve birbiriyle devreye girdik. İkinci yarının başlangıcı kötü değildi. Verilen penaltı. Bu seviyede böyle bir penaltı verilmesi. Türkiye Ligi'nden şikayet ediyoruz. Bugün burayı görünce, bugün ilk yarı vermediği kırmızı kart, olmayan penaltı vermesi direkt skora etki etti. Takımımızı düşürdü. Hakemler ile tartıştık. Deniz'i soktuk, rakip yarı sahaya yerleştik, sakin kalıp maçı çevirebileceğimizi düşündük. Yediğimiz penaltı golü bizi mental olarak çok düşürdü. Geçen sene de bunu Frankfurt maçında yaşamıştık. Bugün de o kırılganlığı yaşadık. Bunu yaşamamalıyız. İlk maçımızdı. Belli bir bölümünü çok baskın oynadık. Rakibimiz sadece bir tane korner atabilmiş. O üstünlüğü kurduk ama 2-1'den sonra özgüvenimizi yükseltmemiz gerekirdi. Üzgünüz, bir sonraki maçı düşüneceğiz. Oyuncuların sinirleri de bozuldu. Hakem kararları, bize gösterdiği sarı kartlar. Ayağa kalkacağız. Buradan çok rahat kazanarak ayrılabilirdik. Benim üzüntüm kaybetmek değil. Buradan gerçekten gülü oynaya çıkabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor demiş. İlaveten VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Keşke o da stada gelseydi. Hem kırmızı kartı hem de penaltının olmadığını orta hakeme bildirseydi diye de bir iğneleyici bir yorum yapmış Sayın Okan Buruk. Yani ben hakeme girmek gerekirse penaltı pozisyonunda bence verilebilirdi ama vermeseydi de kimse yoğun bir itiraz etmezdi diye düşünüyorum. Biraz gri bir pozisyon. Kırmızı kart pozisyonunda da evet, kırmızı kart çıkabilir. Bu konuda Okan Hoca'yla aynı sayfadayım. Günaydın Ankara'dan Cengiz Çetin. Dün gördük, Osimhen olmayınca Galatasaray maç kazanmakta, gol atmakta çok zorlanıyor. Fenerbahçe'ye bakınca Asensio'nun yedeği yok, 8 numaran yok, kanatların yetersiz, stoperin eksik, tek santrforunu oynayabiliyor. Talisca zorla gönderilmiş. Yönetim bu eksikleri tamamlamamış. Hoca kamp döneminde 40 oyuncuyla çalışmak zorunda bırakılmış. Herkes İsmail Hoca'ya yükleniyor. Yönetim üzerine düşeni büyük oranda yapar. Ondan sonrasında İsmail Hoca beceremiyorsa her türlü aksiyonu alırsın diye. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla alakalı bir eleştiride bulunmuş. Fenerbahçe-Roma maçına da değineceğiz. İlerleyen dakikalarda programın ikinci bölümünde bir duyuru yapmak isterim. Hem belki ilginizi çekeceği için hem de destek olması açısından. Burak Alaca YouTube kanalında dün gece Galatasaray maçı bitiminde, bugün de maç önü izlensin diye, Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı transfer hamleleri, ortaya çıkan kadronun eksik yönleri, neler geliştirilebilir, neler Fenerbahçe'ye ayak bağı olur, takım ligde, Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gidebilir, değerlendirdiğim 15 dakikalık küçük bir video var. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olup videoyu beğenirseniz, hype atarsanız da çok sevinirim. Son video zaten. Buradan şimdiden destek olacak herkese teşekkür ediyorum. Devam ediyorum. Aygün Bey, Beşiktaşlı olmama rağmen Galatasaray için üzüldük. Penaltı, kırmızı kart gibi aleyhimize kararlar çıktı. Ama Okan Hoca'nın ettiği küfürlerin çirkinliğini geçtim. Yedek kulübesinin tekmelemesi akıllara zarar. Lisbon'un yerinde olsam kamu davası açacağım. O biraz abartı. Yani küfür işi bence de çok hoş bir görüntü değil, ama bazen sinirlerine hakim olamıyorsun haksızlığa da uğradıysan, buna da okeyiz. Kulübe tekmeleme işinde de bence çok bir şey yok, yani olabilecek olağan bir şey bana sorarsanız. Pet şişeler tekmeleniyor, işte kulübedeki bench sandalyesi tekmeleniyor, bir şeyler fırlatılıyor, bunlar oluyor yani. Kolay şeyler değil, orada stres yönetiyorsun, bir de lig gibi de değil, Şampiyonlar Ligi'nde telafi sayısı, fırsatı da çok az olduğu için anlayabiliyorum. Günaydın Aygün abi. Bugün Aygün abi yok bu arada, ama bunlar hep program başlamadan önce atılmış mesajlar. Ben Mersin'den Sercan. Fenerbahçe'm için bugün Şampiyonlar Ligi müziği dinletebilir misin? 18 sene oldu, hak ediyoruz. Buradan bir Yücel abiye sorayım abi. Saat başı Şampiyonlar Ligi müziğiyle girme imkanımız var mı? Okey. O zaman saat başı tam 11'de Şampiyonlar Ligi müziğiyle giriyoruz. Ben de saygı duruşuna kalkacağım giriş esnasında. Öyle bir enerjiyi yakalayalım. Buradan Sercan'a da selamlar, sevgiler. Sevgili Burak Bey, günaydın, iyi yayınlar. Dün akşam gördük ki her yerde hakemler aynı. Bu yüzden bizim hakemlere çok da yüklenmemek gerekir. Bence hepsine yüklenelim. Yani insanlar... Şöyle düşünün, bir liyakat problemi var diye burada eleştiride bulunuyoruz. Şey desek olur mu mesela? Dünyanın her yerinde liyakatsizlik var. Abi biz çözelim o zaman. Kendi içimizde çözelim. Ya zaten dünyanın çivisi çıkmış, o girdaba kapılıp... Bunu genel her şey için söylüyorum bu arada. Sosyolojik bir mesaj olarak alabilirsiniz. İşte ne bileyim... Kurumsal birey bazında alabilirsiniz, nitelik anlamında, kalifikasyon anlamında söylüyorum, her anlamda alabilirsiniz. Dünyanın çivisi çıkmış, bunu herhalde hepimiz farkındayızdır. Hani çok Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi bir tespit yapmıyorum. Dünyanın çivisi çıkmış, bari biz onlara uymayalım, biz onlar gibi olmayalım. Şeyleri değiştirebiliyorsak değiştirelim, böyle düşünüyorum. Devam edelim. Okan Hoca'ya gelirsek neden bu kadar kendisini attırmak için yoğun çaba sarf etti anlamadım. Maç beklediği gibi gelişmemiş olabilir. Burada bir şey demiyorum kendisine de. Biraz öz eleştiri yapıp şapkasını önüne koymalı. Yanlışların bir kere daha izleyip görmeli. Belki de İrfan Hoca gibi biri olmasa kırmızı yerdi. Bir de kaptanlık pazı bandını takan oyuncu oyundan çıkmaz mı? Neden Yunus'a bu kadar tahammül etti? Topu ileri Sané taşıyordu. Sané yerine Yunus çıkmalıydı bana göre, demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Yani... İkisi de kötüydü. O yüzden hani o çıksın bu çıksın diye bir ayrım yapmıyorum. İkisi de kötüydü ama yani hamleler kötü. Dediğim gibi Abdülkerim Durmaz'ın yerine bak stoper almamanın bedelini Galatasaray dün ödedi, Jakobs'u orada oynayarak. Burası açık ve net. Jakobs kötü olduğu için değil. Jakobs zaten oranın oyuncusu değil. Orada olmaması gerekiyor. Yani bu bir Jakobs eleştirisi değil, durum eleştirisi. Onun haricinde müdahaleler de bence kötüydü. Deniz Gül'ü almasını görece anladım. Ama mesela Leao için 60'ı bekledi. Belki ikinci yarının başında atabilirdi. Çünkü Sané Yunus tarafı ilk yarının sonlarına doğru işlememeye başladı vesaire. Yani kötü bir görüntü vardı. Müdahaleler kötüydü. Galatasaray, Okan Hoca'nın çok güzel benzetmesi var. Frankfurt maçı gibi dağıldı. Onu söyleyebiliriz. Bu arada dün Lamin Yamal'ın Feyenoord attığı frikik golü önüme geliyor. Barcelona'da inanılmaz tehlikeli bir takım. Yani bu sene... 5. maçlarında bütün kulvarlarda 4. kez 5 gol attılar. İlerleyen haftalarda Galatasaray'la oynayacaklarını bilmekte biraz rahatsız edici. Yani şu an açık söyleyeyim. Paris, Bayern Münih, Real Madrid, Manchester City, Arsenal falan filan hiç mühim değil. Avrupa'nın en formda takımı. Hani her hafta düzenli izlediğim için biliyorum, gözlemliyorum. Avrupa'nın şu an en iyi takımı. Bu sıkıntılı bir durum. Bu sıkıntılı bir durum. Bakalım, ümit ediyorum bununla başa çıkabiliriz. Ya da o zamana kadar Galatasaray kendini biraz toparlar diye ümit ediyorum. Yaşayıp göreceğiz ama dünkü görüntü iyi değil. Ve şunu da söylemek lazım. Dünkü görüntü iyi değil. Ve bazı Galatasaray'da kilit isimlerin, stoper tandemindeki iki ismin, ne bileyim, Osimhen'in olmadığı denklemlerde de bu sezon çok sıkıntı yaşanabileceğinin sinyalini tekrar aldık. Hani geçen sene Osimhen'in olmadığı maçlarda işte Konya Spor'a yenildin. Galiba Kocaeli Spor'la burada berabere kalmıştı Galatasaray. Böyle sıkıntılar yaşadın. Bu sene bunlara yenisi eklenebilir. Yani biraz daha transfer döneminde hani sonuna doğru Galatasaray taraftarı biraz tatminkar gözüktü. İşte Batrakov hamlesi, Leao hamlesi heyecanlandırdı taraftarı Galatasaray. Bunda hiçbir şüphe, hiçbir beis yok ama totale baktığımız zaman rotasyonda geçen sene hep söylüyorduk ya Galatasaray'ın kadro derinliği sıkıntısı var diye. Hala devam ediyor. Dün bunu gördük.

0: bu ciddi sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Bakalım bakalım bakalım. Ciddi sayıda mesaj geliyor bu arada. Herkese selamlar, sevgiler tekrardan. Mutlu sabahlar diliyorum. Yağmurlu bir Belçika'dan günaydınlar. Dünkü Sporting Lisbon'un aldığı penaltı pozisyonunu eleştiren Galatasaray taraftarı 2 yıl önceki Galatasaray Trabzonspor maçında Mertens'in Malheiro'ya faul yapıp aldığı pozisyonu bir zahmet hatırlatsınlar. 1-4 kazanmamız gereken maçı katledip 4-3 Galatasaray kazanmıştı. Ya geçmişi bırakalım bakın. Bunu bu arada Galatasaray üzerinde de söylemiyorum. Şey vardı hani. Burada daha önce yaptığım bir programda Beşiktaş Galatasaray maçı mıydı? Yo, Beşiktaş Alanyaspor maçında Ali Tin'in müdahalesine kırmızı kart dedim mesela. Yani, Trossard'a tokat atmıştı ya. Sonra birkaç Galatasaray çıkıp şunu söyledi. 2 yıl önce 2024'te Süper Kupa'da Immobile Barış Alper Yılmaz'a tokat attığında kırmızı kart verilmemişti. Şimdi de verilmesin. Ya bir kere yanlış yapıldı diye tekrar edilmek zorunda değil. Her şeyin bir standardı var. Biz bunu anlamıyoruz. Ve hani şey bu kincilik bizi bir yere götürmez. Neden diye sorarsanız bana yaptı, Fenerbahçe'ye de yapsın. E sen bu özgürlüğü tanırsan, bu düşük kaliteye tepki göstermezsen yarın sana bir daha yapabilir. E bu bir sarmal. Biz bunun içinden çıkmak için hiçbir şey yapmıyoruz. Ya keşke biraz daha dediğim gibi bu anlamda farkındalığımız yüksek olabilse ama bu konuda biraz maalesef negatif bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Hani bana olduysa, ben yandıysam herkes yansın bence doğru bir mentalite değil. Ya herkes yanıp bittiğinde sıra yine sana gelecek ya çünkü günün sonunda. Ve bunu yaşamaya gerek yok bana sorarsanız. Yani devam edelim. Aygün Bey günaydın. Selamünaleyküm. Ali ben İstanbul'dan. Trabzonspor taraftarıyım. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum demiş. Bu güzel bir mesaj. Bu akşam Roma karşısında. Ben de Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Ümit ediyorum. Bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nde ülkemiz adına ilk galibiyeti bu akşam gelecektir. Eğer Fenerbahçe bugün kazanırsa dediğim gibi moral olur. Derbi sonrasındaki Roma iyi bir takım, iyi bir takımı da yenmiş olacak. Fenerbahçe fikstürdeki zor eşiklerden birini de atlamış olacak ki ikinci torbadan gelen Roma bana sorarsanız birinci torbadaki güncel görüntü itibariyle Atletico Madrid'den iyi takım mesela. Dün İsmail Kartal'ın da bazı açıklamaları vardı işte tarihin en iyi Roma'sı diye. Tarihin en iyi Roma'sı değil bu arada, ona bir şey söylemeyeceğim. Daha önce işte Totti'li, Salah'lı, Dzeko'lu, Cervinho'lu, orta sahada Nainggolan'ın, Pjanic'in falan olduğu de dehşet Romalar vardı. Ya da ne bileyim işte Totti'nin, Batistuta'nın olduğu, eskiden Montella'nın olduğu dehşet Romalar vardı. Ama çok iyi bir Roma olduğunu söyleyebiliriz. Burada Gianpiero Casper'in yönetiminde sezona da 3'te 3'te başladılar. İyi futbol oynuyorlar falan. Ya bunu yine değineceğiz Fenerbahçe maçına geldiğimizde. Devam edelim. Burak Bey günaydın. İstanbul'dan Murat Koca adam. Futbolda şöyle bir kural vardır. Bazen rakip Ankara'dan can kulağı ile dinleniyorsun. Bugün Şampiyonlar Ligi'nden 3 maç versen de kupon yapsam. Konuşuruz. Programın konseptinde yok ama en azından tahminlerim akşamki maçlar için söylerim üstünkörü yüzeysel. 2-3 gündür kaleci tercihlerinden çok güzel. Akşam keyfimi arttıracak kazançları elde ettim. Bugün de Ederson 4 kurtarış yapar bence deyip sufleyi vereyim ya da 3. Artık orasında sizin takdirinize bırakayım. Yine diğer maçlarda biraz konuşuruz. Vlahovic'in cezası belli olsun artık bugün. Erzurum maçından sonra olması zararımıza uzatılırsa Trabzonspor maçına bile gidebilir. Umarım öyle bir hata yapmazlar. Ya maç oynamadan ertesi hafta cezanın PFDK'nın vermesi lazım. Karar kılmak bu kadar zor olmamalı. Yani zaten sevk edildiği şey belli. Ortada bir hareket var. Hepimiz gördük. Bunun faturasının ne olacağı zaten kural kitabında yazıyordur herhalde. Hiç yapılmamış bir şey yapmadı Vlahovic. Hiç yapılmamış bir şey yapmadı derken o hareketi ilk kez Vlahovic'de görmediniz hiçbiriniz değil mi? Yani hepimiz sokaklarda zaman geçirdik, halk arasında, arkadaş arasında gördüğümüz bir şey. Yani PFDK'nın bu kadar tutuk kalması enteresan. Hepimiz biliyoruz o hareketin manasını. En azından bizim halkımızda ya da ne bileyim işte Balkan kültüründe Vlahovic gibi, Škriniar gibi. Škriniar Balkan değil gerçi ama Balkanlarda ne manaya geliyor, farklı bir manaya mı geliyor? Zannetmiyorum, bilmiyorum. Ama hepimiz biliyoruz yani PFDK neyin ikileminde kaldı acaba ki, dediğim gibi daha önce bu hareketi yapanlar da vardı. Şimdi bir Raul Meireles örneği veriliyor. Aynısını yaptı, 12 maç aldı diye. Abi adam hakeme yaptı ama. Yani bunda bir iki futbolcu arasındaki sürtüşmeyle şeyi düşün mesela. Bugün ben senin topuğuna basıyorum, 2 maç ceza alıyorum kırmızı görünce. Hakemin topuğuna basın arkadaşlar. Genel bir kararsızlık var artık. Ben şu olsun bu olsun, şu kadar çıksın bu kadar çıksın da değilim. Verilsin bitsin ya. Baydık yani, baydık. Yine statik bir süreç içerisindeyiz. TFF, PFDK'nın yürüttüğü. İyi günler Burak Bey. Almanya'dan Seyfettin. Fenerbahçe taraftarıyım. Maalesef Galatasaray'a dün hakemler tarafından biraz katliam yapıldı. Geçmiş olsun diliyorum. Maalesef yine şunu da söylüyorum. Aynı kaderi bu akşam Fenerbahçe'de yaşayacak. İnşallah yanılırım ve Fenerbahçe kazanır. Demiş. Ya bunu kazanırsa mesela hamaset malzemesi olarak almayalım ama açık bir yorum yapayım. Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı rakip çok daha iyi bir takım. Sporting bu arada sezona 5'te 4'te başladı. İyi takım vesaire, hiçbir sözüm yok. Çok iyi takım. Ama Roma çok daha iyi takım. Gerek kadrosu olsun, gerek hocası olsun. Ya burada şey, Gian Piero Casperin dediğimiz adam 2 sene evvel Atalanta ile Avrupa Kupası almış bir hoca. 9 sene Atalanta'yı sıradan bir takımken Serie A'nın iddialı takımları iddialı takımlarından biri haline getirdi falan filan. Yani Roma daha iyi takım. Fenerbahçe'nin ev sahibi avantajı var. Belki eş şartlarda görebilirsiniz bütün bunlara bakınca. Artık orasını bilemiyorum ama inşallah bugün artık bir galibiyet gelir. Hani buruk başlamayalım. Daha tabii Avrupa Ligi var. Konferansta Trabzonspor var, farklı şeyler olabilir ama buruk başlamayalım. Okan Hoca'nın bu kadar küfür etmesi hakkında yorumunuzu merak ediyorum. Bir yorum yapmayacağım bunu. Ayhan Bey yazmış. Ya bu şey, şimdi şöyle bir yanılgı var. Kamera Okan Hoca'dayken hani denk geldi 3-4-5 kere, önemli değil ama ya siz zannediyor musunuz yani diğer hocalar küfür etmiyor? Bence hepsi ediyor ama kameraya yansımıyor. Ya şeyi düşünün, hani milyonlarca euro yatırım yapılmış, geçen sene son 16'da kalmışsın, bunun üzerine çıkmaya çalışıyorsun. Ama açılış maçında bu kadar gerginsin. Deplasmanda bir seyirci baskısı var ki iyi de bir tribün vardı. Edebilir. Dediğim gibi burada Okan Hoca'nın küfür etmesi mesele değil. Kameraya çok fazla denk geldi. Aynı pozisyonda Vincenzo Italiano da olsa, İsmail Kartal da olsa hani kendi dillerinde küfür ettiğini görebilirsin denk gelse. İnsanlık hali bu arada. Yani şey değil ki orası. Opera izlemeye gitmiyorlar ki ya, müzikal dinlemeye gitmiyorlar ki. Gayet hani spor biraz vahşi bir şeydir. Ben Okan Hoca'nın küfür etmiş olması hani çok şık değil, kabul ediyorum. Tasvip ettiğim için söylemiyorum ama çok da abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Burak Bey günaydın, Onur ben, Fenerbahçeliyim. Galatasaray kaybetti, bu kadroyla yapabileceğinin en iyisini bence yaptı. Bence penaltı değildi. Yalnız dikkat ettiğim şu, acaba Türk hakemleri bu maçı izledi mi? Eğer izlediyse Galatasaraylı oyuncuların her pozisyonda yere yatıp faul almaya çalıştıklarını gördüler mi? Yani Süper Lig'de düdük toleransı biraz daha düşük olduğu için oyuncular da, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmez, biraz bu konuda hassasiyet oluşmuş durumda. Bunu kullanmaya çalışıyorlar ama Avrupa'da da yemiyorlar. Yani hakemler düdük toleransı daha yüksek. Dumbia ikinci ligden alındı. Zalazar Braga'dan. Hangi transferler daha iyi kendini gösteriyor sahada? 2 yıldır Osimhen hariç kim var acaba o kadar para harcayıp İş gören? Batrakov bile kayboldu sahada. Aydın ben kağıthaneden demiş. Batrakov ve Leao için erken. Yani büyük para verilip yapılan transferlerden. Hani Torreira vesaire nispeten zamanda cüzi rakamlara geldi. İşte Davinson 10 milyona geldi ama büyük para verilip yapılan transferlerden çok net katkı aldığı biri yok Galatasaray'ın. Katılırım işte. Singo mesela öyle olmadı. Sané geçen sene fena değildi ama daha iyi bir Sané bekliyordun. Hani gözümüzde canlanan Sané olmadı hiçbir zaman falan. Bilmiyorum, bakalım. Bir kısa bir reklamımız varmış. Çok mesajımız var. Numaramızı hatırlatmama gerek yok. Anladığım kadarıyla hepiniz vakıfsınız. Devam edelim. Kısa bir reklama gidelim. Sonrasında sizlerleyiz.
1: Ters köşe devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Kadıköy Şampiyonlar Ligi için hazırlandı.

0: Messi'de geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleye sen de Messi'de dakika dakika canlı oyna. Bu heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam. Ters köşe devam ediyor.
2: Evet, ters köşede kaldığımız yerden devam edelim. Çok sayıda mesajımız var. Saat başına kadar bunları konuşalım. Akabinde Fenerbahçe'nin bu akşam 18 yıl aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönüp Roma ile oynayacağı karşılaşmayı konuşalım. Bu arada o kadar uzun boylu olmasa da 2018-2019 sezondan beri Roma'da da bir UEFA Şampiyonlar Ligi hasreti var. İki takım için de bu anlamda vuslat olarak tanımlayabileceğimiz bir karşılaşma. Ne diyeyim, vuslat diyebiliriz. Güzel başlık olur maça. Vuslat bitiyor. Ya da vuslat gerçi kavuşma anlamındaydı. Sadece vuslat. Tek kelimelik vurucu bir başlık. Bakalım. Trabzonspor teknik direktörü ile alakalı bilginiz var mı? Vitor Pereira isminin yakın olduğunu duyuyorum. Gerard isminin yine masada olduğunu duyuyorum. İkisi de kafama yatmıyor. Ya Vitor Pereira'nın çok iyi bir taktisyen olduğunu düşünmekle birlikte egosu yüksek oyuncularla sıkıntı yaşayabildiğini biliyoruz. Trabzonspor'un bu işte Fatih Tekke ile yaptığı genç oyuncu al parlat sat modeli için bir numaralı hoca, ama o modelin dışına çıkacak mı Trabzonspor, onu bir anlamak lazım. Sanki biraz sapmışlar gibi o yönden. Gerard tarafında da Rangers'a bir Celtic'in kötü sezonda şampiyon olmuştu. Onun dışında teknik direktör olarak pek bir şey verdiği bir dönem yok. O yüzden Gerard hamlesi hani isim olarak işte Fabinho, Salah, Steven Gerrard falan bir Liverpool'da nispeten underdog bir takım. Hani İngiltere Premier Lig'de en çok şampiyon olan takımlardan biri, iki takımdan biri 20 şampiyonlukla Manchester United'la, ama işte şu son iki şampiyonluğa kadar biliyorsunuz arada 30 yıllık bir gap vardı şampiyon olmadıkları. Ya orada biraz daha mütevazı bir profil oldukları için yine belki aynı konumlandırıyor olabilir kafasında Steven Gerrard, bilemiyorum orasını. Ama dediğim gibi işte Rangers sonrası Aston Villa dönemi ve El İttifak dönemi çok iyi geçmedi teknik direktör olarak. Bence doğru isim olmaz. Ben Burak Yılmaz'la şahsi görüşüm, şahsi önerim Burak Yılmaz olması gerektiği yönünde, onu söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi maçında Okan Buruk o kadar önde bas bas bas yaparsa sonuç böyle olur. Burası Şampiyonlar Ligi, sakin olması gerekir demiş. Galatasaray Barcelona'ya karşı oynayacak abi, Lille değil. İkinci maç Barcelona mı? Az önce önümde de fikstür vardı, bakın yine dikkatli anıklığına denk geldi herhalde. Bakalım. Evet, ikinci maç. 13 Ekim evde Barcelona. Yani bir ay var Galatasaray'ın toparlanması için. Belki Barcelona'nın düşüş yaşaması için bir ay var. Ama çok büyük sıkıntı. Yani benim şu an Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe için, Galatasaray için, orada olan herhangi bir takım için en istemeyeceğim takım. Şu an aktif Avrupa'nın en formda ve en iyi takımı işte. Az önce de söylediğim gibi. Yani gerçekten zor. Gerçekten zor. Keşke Lille olsaymış. Abi merhaba, iyi yayınlar. Guardiola Trabzonspor'la anlaşmak üzere deniyor. Bir bilginiz var mı? Yani bir... Yalandan kim ölmüş ki? Nazan Öncel'in bir şarkısı mıydı? Yalandan kim ölmüş ki? Durun bakayım. Allah aşkına, yani İtalya milli takımı, Hollanda milli takımı bunları reddetti. Hani belli ki çalışmak istemiyor. Çok büyük finansal olarak özgürlük. Ya özgürlükten finansal olarak çok cazip, astronomik bir teklif gitse diyeceğim, bunu İtalya mı veremeyecek, Hollanda mı veremeyecek? Heh, Nazan Öncel'in Aşkım Baksana Bana şarkısında vardı. Yalandan kim ölmüş ki? Bakalım bir neymiş. Guardiola Trabzonspor haberine bir şarkı ithaf etmek istedim. Yalandan kim ölmüş ki? Yolundan kim dönmüş ki? Elimden kim tutmuş ki? Yani olmaz. Neden diye sorarsanız, ya Guardiola'yı Türkiye'ye nasıl getireceği? Jose Mourinho geldi dersin mesela. Hani burada bunun üzerinden bir belki antitez üretmek istersin benim söylemimi, ama Jose Mourinho da kariyerinin artık hani Roma'dan sonra çok iyi gitmeyen bir noktasında geldi ya. Guardiola Manchester City'de daha 2 sene önce şampiyon olup buraya geldi. Yani aynı olmaz. Barış Alper'in sağ bek olduğunu ne zaman kabullenecek futbol camiası? Sırf Beşiktaş'tan futbolcu almamak için milli takımda forvet oynatmaya başlandı adam. Her maçta başarısız o pozisyonda artık denememesi lazım. Yani Barış Alper Yılmaz geniş alanda etkili oynayan bir oyuncu. Yani net bir sağ bek değil ama sağ kanat beki olarak mesela ne bileyim Inter'de daha önce Dumfries'in ya da şu an Diouf'un oynadığı gibi bir konumda düşünülürse faydalı olabilir. Öte yandan forvetle o dar alan box'ın içinde etkili bir oyuncu değil. Evet katılıyorum yani oyuncuya da bu tercihin zarar verdiğini düşünüyorum. Günaydın ben iyi yayınlar Antalya'dan Deniz ben. Galatasaray 11 oynarken çok zorlandı diye bir yorum yapmış. Üzerine de bir iğneleyici bir şey söylemiş. Bunları okumuyoruz üzgünüm. Kimse kimseyi burada kırma germe hakkına sahip değil. Ki bunu bir Galatasaraylı olmayarak söylüyorum. Onu da söyleyeyim. Beşiktaş taraftarıyım. Bunu da şu yüzden söylüyorum. Birazdan yapacağım Fenerbahçe yorumları da başka yerlere çekilmesin. Merhaba günaydın Burak Bey. Murat ben Bahçeşehir İstanbul'dan. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Fenerbahçeliyim. Çok net söyleyeceğim ki hem bizim hem de Galatasaray'ın kadrosu Avrupa için yetersiz. Bu kendi görüşüm. Galatasaray'da genel bir rotasyon eksikliği var derinlik anlamında. Fenerbahçe'de de bence bazı pozisyonlarda eksiklikler var. Orta sahada bir 8-8.5-10 profilli oyuncu yok Asensio haricinde. Bu büyük problem. Hani yaratıcılık anlamında orada çeşitli bir rotasyon yok. Kanat rotasyonu bence problemli. Bek rotasyonu bence çok hani ideal mi tartışılır. Ya ama yetersiz diyebilirim. Derinlik olarak en azından kurtarabilir. Galatasaray'da da bir derinlik sıkıntısı var. Almanya'dan selamlar Burak Bey. Dün maçı izlemediniz ya da erken yattınız çünkü senin oynamadı dediğin futbolcuların hepsi sonradan oyuna girdi. Yo oynamadı demedim ki. Leo için vesaire hepsini burada değerlendirdik. Kime oynamadı dedim bir kontrol etmek istiyorum. Bakıyoruz. Nerede bir yanılgı var? Ugo Çukwu, İlkay Gündoğan, Niyaga. Tamam bunlar için oynamadı demedim ki ben. Deniz Gül girmiş, Sané girmiş, Leao girmiş. Bunları da değerlendirdik. Ve Abdülkerim Bardakçı oynamadı dedim. Oynadı mı? Onu görmedim mi ben mesela? Enteresan bir yorum. Almanya'da sinyalde sıkıntı olabilir. Bu videoyu çıkarımı yaptım bunun üzerine. İyi yayınlar ben Spor Sergi Hüseyin. Hoş geldin kardeşim iyi yayınlar demiş. En büyük Beşiktaşlı'ya da eklemiş. Selamlar buradan Hüseyin Bey'e. Dün akşam Türkiye Ligi ile Şampiyonlar Ligi'nin farkını gördük. Kolay kart yok, kolay düdük yok, kolay penaltı yok. Sertlik düzeyi olarak çok farklı ligimizden demiş. Yani zaten aşikar bir şeyden bahsediyorsunuz. İyi yayınlar Galatasaray için gerçekten üzüldüm. İlk yarıyı çok güzel oynadılar ama yayıncı kuruluş için şuna dikkat ettim. Okan Buruk penaltıdan sonra inanılmaz rejiye yansıdı ve küfrederken denk geldi. Çok net bir şekilde bunu yayınlandı. Taraftar stadyumda küfür ederken sesi kısanlar şu an bariz açık ve net arka arkaya edilen küfürü niye yayınladı bunu bir sormak lazım. İşte diyorum ya çok hani herkes ediyordur ama Okan Hoca'ya kamera bence çok fazla denk geldi. Ha burada bir niyet aramıyorum ben. Sadece nahoş bir tesadüf olarak yorumlayabiliriz bence. En azından öyle düşünmeye çalışalım. Günaydın İzmir'den Kemal. Dünkü maça bakalım. Bir Barış hala geçen sezondan sonra Dünya Kupası dahil ortalıkta yok. Sane yıldız falan olamaz. Yıldız dediğim maç kazandırır. Deniz Gülöven analizci arkadaşlar lütfen başka işlerle meşgul olun. Genel bir herkese dis atmış dinleyicimiz. İlkay 5 dakikalık oyunda 5 milyon euro alıyor. Şaka gibi kaleci durduk yere saçma işler yapıyor. Arkadaşlar burası Şampiyonlar Ligi. Böyle oynayamazsın. Her şeyi Osimhen'e bağlamak çok abes. Maç 3-1 bitti. Neredeyse Torreira'ya teşekkür etmelisiniz. Problem geçen sezon bittiği gibi neşleri vurmayan teknik heyette. Kimse vazgeçilmez değildir demiş. Genel bir tüm tahlilini yapmış dinleyicimiz. Sağlam da bir dis atmış. Günaydın İzmir'den Engin. Takım olarak en az 2 gömlek daha iyi Sporting'den. Ancak ilk yarı saniye izlerken gözlerimiz kanadı. Değişmesi gerekirken ikinci yarıya başladı. 4 senedir oyuncu değişikliği yapma işini hep geciktiriyor Okan Hoca. Hep müdahalede geç kalıyor. İyi yayınlar demiş İzmir'den Engin Bey. Yani daha farklı müdahalelerde daha iyi olabilirdi. Buna bir sözüm yok. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz. Daha iyi bir başarı hedefliyorsunuz. 5 tane yeni adam alıyorsunuz. Sakatlarınız var. Bir tanesinden faydalanıyorsunuz. Böyle strateji olmaz maalesef demiş. Burak Bey günaydın ben Eskişehir'den Ramazan yorumlarınızı beğenerek dinliyorum seviliyorsunuz demiş. Bilmukabele teşekkür ediyorum. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Uğur Cinoğlu ben Antalya'dan. Okan Buruk, Barış Uğurcan.

etki ediyor diye bir eleştiride bulmuş. Hasan Karaduman yazmış. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi. Burada en önemli nokta, hakemler de insandır, hata yapabilir. Bu akşamki maça gelince inşallah Fenerbahçe'miz bir gol atarsa gol yemeden maçı bitirebilir. Saygılarımı sunuyorum diye de eklemiş. Selamlar. Burak Bey bir televizyon kanalı için Mustafa Demirkaya yazmış. TV programının iyi bir takipçisiniz galiba. Abdülkerim Bardakçı yerine Abdülkerim Durmaz dediniz demiş Mustafa Demirkaya. Kafa karışmış olabilir. Kafamda biraz. Abdülkerim çok fazla da gördüğümüz bir isim değil yani. Az olanları birbirine meç etmişim istemsiz. İşte zihni bazen kontrol edemiyorum. Yoğun çalışıyor. İyi yayınlar Burak Bey. Vlahovic'in tek taraflı PFDK'ya sevk edilmesi akıl tutulmasıdır. Bu adam tek başına delirmedi sonuçta. Bu konuda büyük adaletsizlik var. Yani orada öncesinde Vlahovic'in, düzeltiyorum, Şikrinyar'ın ona sarf ettiği sözcükler var. Boğazına yaptığı bir müdahale var. Yine Archie Brown'un küfür ettiği bir görüntü var ki daha önce Caner Erkin de benzeri bir şey yaptığında 6 maç almıştı falan. Yani tartışılacak aslında çok şey var ama ne yapalım ki, baş edemiyoruz. Yani bir şey, standartların regüle edilmesi gerekiyor ama burada çok mümkün değil anladığım kadarıyla. Burak kardeşim, kitap gibi konuşuyorsun. Sen konuş, biz not alalım, yemin ediyorum demiş bir dinleyicimiz. İsminizi kontrol edeyim, sonra kendi kendime uydurdum düşünmesin kimse. Taha Öztürk yazmış. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ya genelde ben kendi sesimi çok sevmem bu arada. Programlarımın tekrarlarını, işte YouTube'a çektiğim şeyleri falan izlemem. Hani bilmiyorum, insan kendi sesimi garip geliyor ama memnunsanız ne hala diyelim. Taha Bey'e teşekkür edelim. 0 puan alıp tarihe geçerse şaşırmayacağım demiş Galatasaray için. Beşiktaşlı Murat Dönmez. Günaydın. TR Ligi'nde kolay çalınan penaltılar Avrupa'da bir illüzyona neden oluyor. Minvay'ında bir şey söylemiş. Size bir soru sormak istiyorum. Zaman kaybı olmasın diye bir sürü kural getirildi. Hakemin kesin pozisyon için bile maçı oynatıp pozisyon kaybolunca düdük çalması asıl zamanı kaybettirmiyor mu? Büyük çelişki bence. Ya bir de şeyi düşünüyorum ben, bu pozisyon bitmeden hakemin düdük çalmaması. Devam eden aksiyonlarda bir sakatlık olsa ne olacak mesela? Bu alınabilir bir risk mi? Bilmiyorum. Yani bu çelişkili bir konu olduğuna katılırım. Burada şahıs üzerinden eleştirileri çok okumuyorum o yüzden. İyi yayınlar abi, sen olaya tüm açıdan bakıyorsun. Maalesef taraftarlar olarak biz takım takım bakıyoruz. 24 Ağustos 2026 tarihinde sana yazdığım yazı, dediğim gibi biz taraftar olmasak futbol aynı şekilde şikayetleri tekrarlamaya devam ederiz. Bence sadece taraftar olmak değil, bir olmak lazım. Hani burada bir yanlışlık varsa herkesin çıkıp konuşması lazım. Öyle olursa zaten bir sıkıntı kalacağını düşünmüyorum ama işte biz taraflaştığımız için bu işin içinden çıkamıyoruz. Bana soracak olursanız tabii ki sizin görüşünüzdür. Takdir ediyorum. Merhaba, Antalya'dan Ahmet ben. Galatasaray'ın penaltıya kadar olan bölümdeki oyunu çok iyiydi. Kötü oynadık denilmesine katılıyorum. Katılmıyorum. Eleştirdiğiniz Yunus'ta kaçırdığı gol dışında Sané de iyiydi. Bizdeki tek problem özellikle deplasman golü yediğimiz an mental olarak çöküyoruz. Ben anlamadım. Galatasaray senelerdir de Şampiyonlar Ligi oynuyor. Takımın iskeleti aynı. Bu mental çöküş işinin bu kadar kolay olmaması gerektiği kanaatindeyim. Bilmiyorum. Bunların tabii ki şeyleri vardır. Mikro detayları vardır kulüp psikologlarının ilgilendiği. İyi yayınlar. Futbolcuların maç içindeki temasları, birbirlerine hakaret ve küfür etmeleri, el kol hareketi yapmaları, hakem tarafından görülürse cezalandırır. Hakem kaçırırsa var görürse uyarır, yine cezalandırılır. Ama maç bittikten iki gün sonra şu hareketi yaptı, bu hareketi yaptı diye bir futbolcu ceza kuruluna sevk edilmemelidir. Ya edilmelidir de en azından yani bir sonraki hafta maçına kadar karar çıkmalıdır. Yani bu kadar hani şey yok ki. Atıyorum bir olay örgüsü olur. Vlahovic'den bahsediyorum. Önce gider Skriniar o hareketi yapar. Sonra gider Archie Brown'u iter. Gider aynı pozisyondan sonra işte Ake'nin ayağına kayar. Birinin yakasına yapışır. Bir suç dizisi yapar orada, tamam mı? Öyle olursa dersin ki abi ne yapacağız? Bu adamı futboldan mı men edelim? Müebbet mi verelim? Abi orada yaptığı bir tane hareket var. Bunun kural kitabında 50 hakaret ediyor, anladın mı? Spesifik o hareketi düşünmeyin. Hani başka hakaretler de olabilir. 50 hakaret etmiş. Cezası 2 maç mı? 5 maç mı? 10 maç mı? 1 maç mı? Ver abi, neyin tereddüdündesin? İndirim olacaksa da kulüp itiraz edecek zaten. Orasını da kulübe bırakın abi. Neyin tereddütü, hafta geldi ya.
Erzurumspor maçına kadar açıklanacak mı acaba?

Ya çekecek. Son maçta çeksin abi. Niye bir hafta fazladan oynuyor ki? Mesela Erzurumspor'a yazık değil mi? Hani az önce bir Beşiktaş taraftarı perspektifinden demiş, Trabzonspor maçına sarkabilir. Abi Erzurum'a yazık değil mi ya? Sor Erzurumspor taraftarına, Vlahovic olmasın ister. Ya bu kadar ağır aksak işleyen statik bir mekanizma olabilir mi ya? Bakın söylüyorum, şeyin farkı yok bence. Elle yaptığınız herhangi bir hakaretin ben zannetmiyorum kural kitabında bir farkı olsun işte. Şunu yaptı, şu hareketi yaptı 3 maç, bu hareketi yaptı 6 maç. Hiç zannetmiyorum. Bence hakaret statüsünde hepsi değerlendiriliyor. 2-5 maç olduğu söyleniyor. Burada tahrikten Skriniar'la girdiği mücadeleden 1 maça indirilebileceği söylemi var. 1 maçsa çeksin bitsin, Erzurumspor faydalansın bu durumdan. Hak odur çünkü. Ben dediğim gibi duyduğumu söyleyeyim. Tahrikten ötürü 2-5 maç olması gerekirken burada minimumdan gelme ihtimali var. 2 maç, buna itirazla da tahrikten ötürü yine 1 maça indirme şansı olduğunu söylüyorlar. Beşiktaş'ın bu konuda spor hukukçuları, göreceğiz. Ama bir olsun yani, bu kadar zor değil. Gerçekten zor değil. Günaydın Burak Bey. Batrakov'un serbest oynaması gerekirken Yunus 10 numara oynuyor. Genç oyuncuları hazırlamıyor. Lig başlamadan yine takım yetersiz kaldı demiş. Galatasaray'a sonradan form tutan bir takım senelerdir böyle. Günaydın abi. Galatasaray ilk yarı çok güzel oynadığı maçı maalesef ikinci yarıda kendi elleriyle verdi. Tabii ki hakem iki yanlış kararı çok etkili oldu. Olmayan penaltı ve verilmeyen kırmızı kart. Yeni Bosna'dan Hasan, saygılar sunarım. Selamlar Hasan'a. İyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Abdül. Son yıllarda insanlar öyle kutuplaştırıldı ki dış maçlarda tutmadığı takım mağlup olmasına sevinenler var. Bu hemen hemen her şeyde böyle. Neyse, Avrupa kupalarında mücadele eden tüm takımlara başarılar dilerim demiş. Bu kutuplaştırma işi maalesef. Bir dinleyicimiz espri yapmış. Bence o hareket küs mü barış mı hareketiydi, ceza çıkmaz diye düşünüyorum. İşte diyorum ya, bulunan her ortamda, her kültürde farklı bir anlamı vardır. Bizde çok nahoş bir anlamı var genel halk arasında. Balkanlar belki küs mü barış mı diyordur. Belki daha brutal, daha vahşi, pis bir şey vardır. Bilmiyoruz ki ama yani literatürde herhalde dünyanın her yerine hakaret olarak kabul görebilecek bir şey. Burak Alaca'ya sormak isterim. Vlahovic'in hareketinin herkes biliyormuş ya ne demek olduğunu. Skriniar'ın yaptığı hareketi bilmiyor mu? Sormak istiyorum. Sevgili Ersoy Bey, öncelikle şeyi söylemek isterim. Bir Beşiktaş taraftarıyım. Fanatik olmamakla birlikte altını çizeyim. Yani burada Vlahovic'i eleştiriyorsam da şeyden eleştirmiyorum. Beşiktaş düşmanlığından yapmıyorum. Skriniar ve Archie Brown'un da buçukta yazmışsınız ki herhalde konuşmuş, bundan sonra konuştum, yanlış anlaşılmasın, vakıf olabilirsiniz şu an, ben Skriniar ve Archie Brown'un da sevk edilmemesinin yanlış olduğunu söyledim. Ama dediğim gibi bunu attığınız mesajdan sonra konuştuysam şayet, yanıtlandırmış olayım. Skriniar ve Archie Brown'un da bence sevk edilmesi gerekiyordu. Günaydın. Bazı arkadaşlar evet geçmiş ile ilgili örnek veriyorlar ama kötü örnek, örnek değildir. Bir de akşam Başkan Dursun Özbek'ten hiç beklemeden Okan Buruk'la belki bir yol ayrımı gelebilir. Sonra başkan istifa edebilir. Şampiyonlar Ligi'nde yedek forvet Deniz olmaz. Bunu köydeki 80 yaşında dedem söylüyor demiş Erhan Yavuz. Bu arada PFDK'nın cezaları perşembe öğleden sonraları yayınladığıyla alakalı bir Özay Bey'den mesaj gelmiş. Bakalım bugün bekliyoruz. Kararlarda ne çıkacak? İtiraza ya da tartışmaya mal verecek bir şey var mı? Bu arada mesajlara biraz geriden geliyorum. Çok fazla mesaj var. Kusura bakmayın o konuda da. Tercihen yaptığım bir şey değil. Bir de bir ricam, burada biraz daha akıcı olmak, mesajlara daha çabuk cevap verebilmek adına kısa mesajlar atarsak çok makbule geçer. Günaydın, iyi yayınlar. Siz neye dayanarak Roma Sporting'den iyi takım, hocayı baz alıyorsan 2 yıl önce Fenerbahçe'nin hocası Mourinho'ydu. Dünyanın en iyi hocalarından biri. O zaman Fenerbahçe tarihinde en iyi Fenerbahçesi diyebilirdik 2 yıl önce. Ben Roma tarihinin en iyi Roma'sı demedim ama Roma Sporting'den iyi takım. Neyi baz alarak söylüyorsunuz derseniz, Serie A'da bu sene 3 maçında izledim Roma'nın. Serie A Portekiz Premier Ligi'ne göre 3 kat falan daha rekabetçi bir lig. İlk 2 maçlarında 4-0 Fiorentina ile Lecce'yi darma duman ettiler. Son maçta Sarri gibi sıkıntılı bir teknik adamın Atalanta'sına karşı
89 ve 90+3'te buldukları gollerle 1-0'dan 2-1 kazandılar. Çok iyi bir futbol oynuyorlar. Dybala uzun yıllar sonra prime dönemine yakın gözüküyor. Donyel Malen geçen sene kariyer sezonu geçirmişti. Bu sene bıraktığı yerden devam ediyor. Bana sorarsanız Avrupa'da üçlü savunma sistemi oynayan, 3-5-2 oynayan

0: takımlarda en dengeli üçlü savunma hatlarından birine sahipler. Orada Gianluca Mancini, Evan Endika, Mario Hermoso ile birlikte birbirini tamamlayan müthiş bir stoper üçlüleri var. Orta sahaları Cristante gayet formda. Pisili zaman zaman oynadığında formda gözüküyor. Manu Kone Fransa milli takımından yine Roma orta sahasında yerini alıyor. İkna oldunuz mu bilmiyorum ama Roma Sporting'den daha iyi takım. Bugün izlediğinizde ya da herhangi bir Serie A maçını izlediğinizde anlarsınız diye düşünüyorum. Yani herhangi bir Serie A'da şu an işte liderliği oynayan bir takım herhalde Portekiz'den bir takımla karşılaştırmayız diye düşünüyorum. Burada Sporting'i yüceltmek için mi söylediniz bilmiyorum ama ayrıca tarihin en iyi Roma'sı da değil, dediğim gibi bu takımlardan Totti'ler, Batistuta'lar geçti. Haşa, öyle bir şey söylemiyorum. Ama Sporting'den daha iyi takım Roma. Ali Daş yazmış. Buradan Ali Daş Bey'e de selamlar. Mesajın üstüne 20 dakika geçmiş. Umarım hala buradadır ve kendimizi iyi açıklayabilmişizdir. Bir reklam aramız var galiba. Bir ricada bulunan mesajlarımız geliyor. 30 programın ikinci yarısında Fenerbahçe Roma karşılaşmasını konuşacağız. Kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Ters köşe devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ters köşe devam ediyor.

0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Saboncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak Radyo Spor'u

0: Takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Ters Köşe devam ediyor.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, ters köşede kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Radyosunu yeni açanlara selamlar, sevgiler. Ben Burak Alaca. Bugün ve yarın sevgili Aygün Özüpek'in yokluğunda saatler 10-11.30 aralığında sizlerle birlikte olacağım ters köşede. Öte yandan yine saatler 13-14'te Cuma ve Perşembe ve Cuma günleri 6. Adam programında da beni dinleyebilirsiniz arzu ettiğiniz takdirde. Fenerbahçe Roma maçına geçelim isterseniz. Çok da mesajlarımız var. Onlara da döneceğim biraz iki kelam ettikten sonra maçla alakalı. Yine sizlerden bir ricam olsun. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Son videomda Fenerbahçe'nin yeni sezonda yaptığı bütün transferleri değerlendirip ortaya çıkan kadro yapısının eksikleri ve artı noktalarını değerlendirdik. Burada Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de takımın ulaşabileceği seviye tavanını yine konuştuk. Dediğim gibi destek olursanız, Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız ve elbette buna ilavete son videoyu da beğenip hype atarsanız, henüz etkileşim trendine katılmadı çünkü, beğenip hype atarsanız da çok mutlu olurum diyeyim. Şimdiden katkıda bulunan herkese de teşekkür ederim. Evet, bugün Fenerbahçe Roma ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.45'te. Türkiye saatiyle başlayacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda, Çobani Stadyumu'nda oynanacak. 18 yıl sonra Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönüyor. Fenerbahçe adına heyecanlıyız, ümit ediyorum. Güzel bir başlangıç yapar Sarı Lacivertler. Zor bir rakiple oynayacaklar. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yani Şampiyonlar Ligi oynama alışkanlığı çok olan bir takım değil Roma kulüp kültürü olarak. En son onlar da 2018-19'da gitmişler. Yani orada 6 yıllık bir es var. Ama geçen sene Kasperini ile birlikte kendilerini Şampiyonlar Ligi'ne attılar. Tabi buna ilaveten de sezona da 3-3'te Serie A'da iyi başladıklarını söylemek lazım. İsmail Kartal'ın maç önü açıklamaları vardı. Onlara biraz bakalım, ne demiş İsmail Hoca. Onun üzerine konuşmaya devam edelim. Sonrasında

0: Roma maçı ile ilgili çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Bu akşam küçük bir taktik idman olacak. Bu dün yaptığı bir açıklama bu arada, onu da söyleyelim. Roma'nın bütün analizlerini yaptık, iyi çalıştık, güzel antrenmanlar yaptık. Roma tarihinin en güçlü kadrosuna sahip, şu an formdalar ve ligde 3 maçı da kazandılar. 2 senedir Casperini ile çalışıyorlar demiş İsmail Hoca. Ki Gian Piero Casperini İtalyan futbolunun büyük hocalarındandır. Hani hiçbir zaman Spalletti gibi, işte ne bileyim Mancini gibi, Conte gibi, Allegri gibi anılmıyor olabilir ama işte bu zamanda 2010'ların başında bir Palermo vardı, hatırlar mısınız? Pastorelli, Dybala'lı, Cavani'li, Mikoli'li, işte kalede Salvatore Sirigu vardı. Başka hatırlamaya çalışıyorum kim vardı böyle büyük oyuncular. Ezequiel Lavezzi falan vardı. O takımın teknik direktörüydü. Sonrasında Atalanta'da UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna kadar uzanan yine iyi bir kariyeri vardı. Büyük hocadır yani bu anlamda. İyi bir taktik savaş diye izleyebiliriz. Üçlü savunma oynuyorlar. Yani Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ya da herhangi bir takımın çok karşı oynamayı temrin ettiği bir oyun sistemi de değil. Bakalım burada Fenerbahçe nasıl bir planla düğümü çözmeye çalışacak. Yarınki maça hazırız. Sadece savunma değil, hücum anlamında da rakibin eksiklerini tespit ettik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımız her zaman olduğu gibi bizim için itici güç olacak. Kendimize güveniyoruz demiş. Roma'ya göre bir kurgumuz olacak. Onların boşluklarından faydalanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak mücadele edeceğiz. Tüm oyuncularımız değerli, her sistemde oynamayı bilen ve yarınki maçta Roma'ya göre farklı bir dizilişimiz olacak. Tamamen geçişe uygun bir oyun oynamayacağız. İyi bir takım. Sahanın her yerinde pres yapıyorlar ve kendilerine göre oyunu riske ettikleri alanlar var. Biz bunları kullanarak sonuç almaya çalışacağız. Asensio'nun sakatlığı devam ediyor. Elimizde çok değerli oyuncular var. Asensio ve Genduzi'yi aratmamak, düzeltiyorum. Asensio ve Genduzi'yi aratmamak için ellerinden geleni yapacaklar demiş bir dinleyicimiz. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için mutluyuz. Bunu hep birlikte başardık. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Kim oynarsa oynasın herkesin elinden geleni yapacağını biliyorum ve görüyorum. Şu an kendimden ve oyuncularımdan gayet eminim demiş. Taraftarlar bizim her şeyimiz, olmazsa olmazımız. Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Bu bir Şampiyonlar Ligi strateji maçı. Bunun bilincinde bize destek vermeleri gerekiyor. Oyunun son düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeli. Bir bütün olmalıyız. Bir bütün olarak bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Şu anda kendimden ve oyunculardan çok eminim. Yarın kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapacak diye eklemiş sevgili İsmail Kartal. Yani şunu söylemek lazım. Bugün için ben sıkıntı yaratma ihtimali olan şeylerden birine bir şerh düşeyim. Dybala ve Donnarumma'nın ikilisi biraz çabuk, savunma arkasına koşu atabilen süratli oyuncular. Burada Ake Skriniar ikilisini bilhassa çok zorlama ihtimalleri var. Burada Fenerbahçe'nin orta sahadan gerekirse İsmail'i biraz da savunma hattının ortasına gömüp orayı kalabalık tutması lazım. Çabukluk anlamında da orada İsmail fark yaratabilir. Burada dediğim gibi Fenerbahçe'nin çok doğru alanları bırakmaması gerekiyor Roma karşısında. Aksi takdirde dediğim gibi orada zamanında kanat da oynamış, süratiyle zaten genel itibariyle sürati ve çabukluğuyla fark yaratan Donnarumma'nın ters bir oyuncu olabilir. Şimdiye kadar Süper Lig'de de bu minvalde bir oyuncuyla henüz Fenerbahçe savunma hattı karşılaşmadı. Muhtemel 11'de bir bakalım Fenerbahçe tarafına. Kalede Ederson'un olması bekleniyor. Bu arada ilginç bir mesaj önüme geldi. Şimdi birazdan onlara da bir göz gezdireceğiz 10 geçeden sonra. Biraz güldüm, yalan yok. Espridir diye düşünüyorum, aksi takdirde de sıkıntı değil ama. Kalede Ederson'un olması bekleniyor. Savunma bloğunda Skriniar, Ake, sağ bekte Mert Müldür, solda Archie Brown bekleniyor. Orta sahada Kante, İsmail, geride önlerinde Kerem. Sağda Greenwood, solda Oğuz. En uçta Vedat Muriç. Yani şunu söylemek lazım. İşte Kerem Beşiktaş maçında oyuna girdikten sonra şunu gördük. Oyun biraz daha Kerem Aktürkoğlu ile birlikte, hani orta saha üçlüsü gibi değil de 4-4-2 gibi oluyor. Kerem Aktürkoğlu biraz daha forvete yakın oynadığı için orada orta saha yoğunluğunu mesela Beşiktaş'a kaybetmişti Fenerbahçe. Roma'nın üçlü bir orta sahası yok. 3-4-3'lük bir formasyonla oynuyorlar. Orada Cristante ve Manucone Gerçekten etkili, dinamik oyuncular. Cristante biraz daha teknik kapasitesi yüksek. Akıllı Manu Kone de çok ciddi bir dinamo. Ama orada Sule ya da Dybala'nın merkeze geldiğini, kanatlarda Molina Vezli ikilisinin biraz daha hücuma gittiğini görebiliyoruz zaman zaman. O yüzden orta sahada Fenerbahçe'nin Kerem'le başlaması doğru bir karar olur mu bilemiyorum. Ama Guendouzi ve Asensio yokken orada nasıl bir alternatif üretilebilir? O da farklı bir durum tabii ki. Şimdi İrfan Can Kahveci'yi koysan Beşiktaş maçındaki o fiziksel handikapları bu maçta daha fazla ortaya çıkabilir. Greenwood'u atsan yine bu aynı problemden muzdarip olabilirsin. İşte Nene'yi sağ attığın denklemde Greenwood biraz daha forvete yakın oynarsa orta saha yoğunluğunu yine kaybedebilirsin. Burada biraz İsmail Hoca'nın eli kolu bağlı gibi. YouTube'a attığım videoda bahsettiğim detaylardan biri de buydu. Fenerbahçe'nin orta sahada 8-8.5-10 profilli çok fazla Asensio'nun alternatif oyuncu olmadığı için bunun handikap yaratacağını düşünüyorum. Belki bugün Talişka bile fark yaratabilirdi. Burada Kerem Aktürkoğlu ideal bir tercih değil. Ama baktığın zaman Oğuz Aydın, Mason Greenwood hiçbir orası için ideal tercih değil. Biraz burada malzeme noksanlığı var. Roma'nın muhtemel 11'ine bakalım. Kalede Mayıs Siviler, savunmada Hermoso, Endika, Mancini üçlüsü, orta sahada Cristante, Kone, kanat beklerde Vezli ile Molina, ileri üçlüde en uçta Donyel Malen, solda Matias Süle, sağda Paulo Dybala ideal 11'le çıkacaklar. Eksiklere bakacak olursak Fenerbahçe'de Guendouzi cezalı, Asensio yok, Osterwolde zaten bildiğiniz gibi ameliyat olacak. Roma'da da Lorenzo Pellegrini bugün forma giyemeyecek ki bu sezon çok fazla forma giyme imkanı yoktu. Bu arada dinleyicilerimizden bir rica vardı. Yücel abiye de sorayım. 10 geçe reklamından Şampiyonlar Ligi müziğiyle dönebilir miyiz? Saat başı için konuşmuştuk, onu atladık. Sözümüzü unutmayalım. Teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Burada dediğim gibi Roma ideal 11'de, Fenerbahçe'nin orta saha kurgusu biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. İnşallah bu maçta biraz daha Fenerbahçe oyunu kendi yarı sahasında kabul edip geçiş hücumlarına yönelebilir. Geçiş hücumu oynandığı takdirde Oğuz, Kerem gibi savunma arkasına hızlı İnebilecek oyuncular fark yaratabilir. Burada yine Vedat Muriç'in orada kule santrfor, bağlantı oynayacak oyuncu olarak rolü etkili olabilir. Bakalım. Başarılar dileyelim temsilcimize. Mesajlara da biraz bakacağım. Aramız var mı diye bir kontrol ediyorum. Bir ricada bulunabilir miyim Yücel abi? 11 için söylemiştik ama aradan Şampiyonlar Ligi müziğiyle dönebilir miyiz? Tamam, bir reklama gidelim. Şampiyonlar Ligi müziğiyle geri dönelim sonra.
1: Köşe devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım.net, Sigortam.net. Radyo Spor.
2: Umran Oto Ekspertiz. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Ters Köşe devam ediyor.

Evet, Şampiyonlar Ligi müziğiyle bir giriş yaptık. Klas bir giriş oldu. Biraz mesajlara bakalım. Fenerbahçe maçını konuştuk. Benim hani en azından problem yaratabilecek ya da avantaja devşirilebilecek noktalara değindim. Sizin de mesajlara sondan başlıyorum. Önceki saatten çok mesaj kaldı. Merhaba, ben Erkan. Bu Dünya Kupası'nda gördüğümüz bir taktik var. Defansta bekle topu kaptığında ileriye hızlı hücum yap. Fenerbahçe bugün için evet kadrosu eksik ama bu taktiğe dönüp karşı takım bekleyip kontra atak yapabilir. Elinde bu futbolcular var demiş. Bir dinleyicimiz, başlangıç 11'im. Vedat Kilit oyuncu sırtı dönük indirip sağa sola servis yapacak. Sürekli uzun oynamalıyız. Pasta çıkmak tehlikeli olur demiş. Muhtemel 11'de şu şekilde: Ederson, Skriniar, Ake, Semedo, Archie Brown, Kante, İsmail, sağda Greenwood, solda Oğuz. 10 numarada Vedat Muriç, en uçta

Romelu Lukaku. Burak Bey, YouTube'dan takip edecektim. Profil resminizi gördüm, vazgeçtim. Kusura bakmayın, o dil çıkaran sen misin demiş. Benim, evet. Daha önce buradaki bir fotoğraf çekiminde, yani bazen dediğim gibi küçük enerji patlamaları denk geliyor bana. O fotoğraf çekimine de denk gelen anlardan biri muhtemelen. Canınız sağ olsun. Diyecek bir şey yok. Bizim müzik araya gitti herhalde. Canınız sağ olsun. Hemen bu mesajı gördüm gözücüyle, hallettik. Kusurumuza bakmayın. Geç olsun güç olmasın diyelim. Roma komple bir takım. Bizim bazı sıkıntılarımız var. İsmail Hocam farklı oynayacağız dedi. Umarım güzel bir sonuç alırız demiş. Çağlar Şener Bey. Çağlar abi, buradan selamlar. Güzel ve keyifli yayınlar. Şampiyonlar gibi müziği yakışırdı. Kolaylıklar diliyorum. Tüm takımlarımıza başarılar demiş dinleyicimiz. Çözdük bu işi de. Roma'nın bu sene ligde oynadığı 3 takım da çok kötüydü. Fiorentina 3'te 0'la ligde sonuncu. Lecce farklı değil. Atalanta eski Atalanta değil. Ben çok ümitsiz değilim bu akşam için demiş. Güzel bir yaklaşım. Pozitif en azından bir düşünce olması. Recep Bey yazmış. Serdar Bey yazmış. Burak Alacan'ın sesini Kenan İmirzalıoğlu'na benzeten bir tek ben değilimdir sanırım demiş Ankara'dan. Bunu hiç düşünmedim. Bir benzerlik var mı bilmiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum, merak ettim. Enteresan bir benzetme. Bunu daha önce bana çalıştığımız, daha önce programımızda sponsor olan bir kurumda İbrahim abi vardı. Kendisine de selam olsun. Radyoda yolda dinlerken eşiyle birlikte sesimi onlar da Kenan İmirzalıoğlu'na benzettiklerini söylemişler ama çok kendisinin yapımlarını, işte eski dublajlı olanları falan biliyorum ama çok fazla tüketmediğim için bir fikrim yok. Var mı öyle bir şey bilmiyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum, merak ettim açıkçası. Merhaba sevgili Burak Hocam. Beşiktaş'ta bazı pozisyonlarda eksik olmasına rağmen Avrupa'da ve Süper Lig'de başarılı olacağına çok inanıyorum. Takım haline gelmiş, takım ruhu var diye düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz nelerdir genel olarak? Saygılar demiş. Bu arada tekrar yönlendirmeye düşmüş olmayayım ama geçen hafta Burak Alaca YouTube kanalında yine Beşiktaş'ın da bütün kadro yapılanmasını, bütün transferlerini tek tek masaya yatırmıştım. Hoca takımı oldu Beşiktaş. Bu çok önemli. Baskette de mesela hoca takımıydı. Avrupa'da başarılı oldu. En azından kupaya uzanamasa da bir standart yakaladı. Beşiktaş hoca takımı oldu. O yüzden başarılı olacak konusunda size katılıyorum. Rotasyonda da çok büyük problemler olduğunu düşünmüyorum. Günaydınlar Burak Bey. Radyo Spor ailesine günaydınlar diliyoruz. Tutku ve Tutku Futbolu ve Trabzonspor'un efsane isimleri diye bir fotoğraf paylaşmış eski futbolcuların olduğu. Dursun Türker selamlar. Selam Burak kardeşim. Ben Çorum Osmancık'tan İrfan Şahin. Ne olacak bu senin halin? Salimizin de program, Burak Aygün abinin program işleri var. Burak program. Altıncı adam değil, Joker adam. Sana leblebi ve pirinç borcum var ama borç ne veririm ne de inkar ederim, seviliyorsun demiş. Evet, Fenerbahçe derbisi için. İrfan Bey demişti ki eğer Fenerbahçe kaybederse Osmancık pirinci ve leblebi, Beşiktaş kaybederse ben de kendisine kuru kahve yollayacaktım İstanbul'dan. Canınız sağ olsun bu arada. Bize şöyle ailecek Çorum'dan çok fazla leblebiydi, pirinçti vesaire geldiği için hani sizdenmiş gibi davranmaya çalışacağım ama yani çok şaşırdığımı söylemeyeceğim sonuca. Mesajı okudunuz mu? Kaçırdım yine demiş bir dinleyicimiz. Şimdi gördüm, kusura bakmayın, çok mesaj olduğu için yetiştirmesi biraz zaman alıyor. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Galatasaray kontrollü bir oyun oynamıyor bence. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde topu tutmak, oyunu soğutmak önemli. Pozisyon bence kırmızı olmalıydı. Penaltı da doğru karardı. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Fatih Gösterişli, Ankara. Bu arada bir detaya dair mutlu olduğunuzla alakalı bir mesaj paylaşmışsınız. O bende kalsın ama öyleyiz. Öyleyiz, devam edelim. Bakalım. İyi yayınlar kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin. Roma'nın orta sahası Beşiktaş'tan kötü mü? Bence bugün Fenerbahçe için zor olacak. Roma'nın orta sahası biri Fransa milli takımında, biri İtalya milli takımında oynuyor. Yani söyleyecek bir şey yok. Sanırım bugün Roma maçı alırsa İsmail Kartal ve Fenerbahçe taraftarı tarihin en güçlü Roma'sı diyebilir. Galatasaray, Liverpool, Ajax ve Manchester United yendiği zamanlarda da en kötü dönemleri denmiş, demişlerdi. Ona bakarsanız Fenerbahçe'de Manchester'ı yendiği zaman en kötü Manchester oluyordu falan. Bu Fenerbahçe taraftarıyla alakalı değil. Direkt bizden kaynaklı, Türk halkının yaklaşımından kaynaklı bir durum.
Roma Sporting karşılaştırmasına katılıyorum. Ayrıca ekleme yapayım. Müsaadenizle, Sporting bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın dengi takımlarının hiçbirini yenemez. Yani bilmiyorum ama Galatasaray'ın yenebileceği bir rakipti. Onu söyleyebilirim. Roma'ya nazaran bence daha nispeten yenilebilir bir takım olduğunu düşünüyorum. Merhabalar, ben Erkan, sizlere selamlarımı sunuyorum. Fenerbahçe'ye Tuncay Şanlı ve Lugano gibi savaşan oyuncular lazım. Bu takıma Fisnik, Aslani, Tolisso gibi oyuncular lazım. Asensio sık sık sakatlanan bir oyuncu. Bunu nasıl düşünemediler? Ayrıca bekler de güvende değil, siz ne dersiniz? Yani Aslani fena olmazmış bu arada. Beğendiğim bir oyuncu Fisnik, Aslani, Elversberg çıkıştı. Yani Tolisso artık yaşayan biraz daha hani sakatlık karnesi daha temiz oyuncular alınabilirmiş tabii. Burak abi, Tosya pirinci göndereyim sana, yanına da çekme helva, seviliyorsun demiş. Sevgiler, yok, gerek yok, teşekkür ederim ama bir gün yerinde eğer fırsatımız olursa orada gittiğim her şehirde dinleyicilerimizle bir çay kahve olsun sohbet etmek keyifli olabilir. Bakalım. Merhaba Onur, ben tekrar. Bugün Fenerbahçe'nin kazanmak için tek şartı Greenwood'u Asensio'nun yerinde oynatıp Nene'yi sola, Oğuz'u sağa, Muriç'i forvete koyarak başlaması. İsmail Hoca farklı şeyler yapacağız diyordu, o yüzden görmek lazım. Şu an ligin en iyi topunu Beşiktaş oynuyor. Fenerbahçeliyim, İzmir'den taksici Veli ben demiş. Yani hemfikirim. En azından dediğim gibi işte hoca takımı olmaktan bahsettiğim buydu. Sesin Kenan İmirzalıoğlu'nun grip olmuş hali. Kim? Harun Şahin. Ama dediğim gibi böyle benzerlik var mı yok mu bilmiyorum. Onu dinleyicimiz yazdığı için sizin takdirinize bıraktım. Haşa, öyle bir iddiam yok. Çok büyük bir oyuncudur. O konuda bir şeyimiz yok. Saygı duyuyoruz. Benziyor mu benzemiyor mu bilmiyorum. Öyle bir yorum geldiği için. Biraz da hani konsent sağlamak için öyle mi değil mi anlamak açısından sordum. Burak Bey günaydın. Ben Yalova'dan Harun. İnsanların Okan Buruk'un ettiği küfürlerden çok kenarda sergilediği tavır ve hareketlerinden şikayet etmesi gerekiyor. Bence pozisyona isyan edenlerin isyanını anlamıyorum. Sanırım aleyhte olduğu için. Bu hezeyan ama açık bir penaltıydı. Mertens aynı taktikle sayısız penaltı ve free kick kazandı. Fenerbahçe Lyon maçındaki totemi deneyip Fenerbahçe kaybeder diyorum. Deneyip göreceğiz. Herkese selamlar, saygılar. Sesin Kenan İmirzalıoğlu'na benziyor olabilir ama sen Kenan İmirzalıoğlu'ndan daha yakışıklısın demiş. Haşa, bunu okumasaydım keşke. Buradan Harun Bey'e selamlar. Bu arada o da iyi dinleyicilerimizdendir. Yalova'dan. Ya bir benziyor mu bilmiyorum da o bambaşka bir seviye canım. Adam yani 50 küsur yaşında, şu an inanılmaz fit, inanılmaz bir karizma falan, o seviyeye gelemeyiz ya. İnsan hamurunda olacak bir şey ya. Bizde o kadar sağlam bir hamur yok. Devam edelim. İyi yayınlar Burak kardeşim. Ben Ankara'dan İsa. Canlı yayına karşıt görüşte olsa bile dinleyici bağlayan Aygün Özpeke selamlar. Aygün abi o konuda çok iyidir. Yani her türlü iletişime açık, çok keyifli biridir. O konuda benden de selamlar gitsin. Abi benim mesajlarım niye okumuyor demiş bir dinleyicimiz. Şahsi değil bu arada, yanlış anlaşılmasın. Hani atlaya atlaya bazı mesajları okumak durumundayım. Çok mesaj var, hala okumadım. Şu an 35-40 tane belki mesaj var. Yetişmeyecek de 7-8 dakika var. O yüzden lütfen şahsi algılamayın. Hani geçerek hızlıca gitmeye çalışıyorum. Ne demişsiniz okumadığım mesajınızda, onu da söyleyelim. İyi yayınlar Sayın Okan Buruk. Her zamanki gibi maç kaybettiğinde bir şeylerden mazeret üretiyor. Hakeme kızıyor. Süper Lig'de çalan penaltı, yıllardır böyle penaltılar çalınıyor. Zaten bizimkiler niye kızmıyor falan gibi bir serzenişte bulunmuşsunuz. İşte bu aslında görsem de okumayabilirdim. Çünkü hani siz bunu söylediğinizde Galatasaray taraftarına bir şey söyleme hakkı doğuyor. Onlar sizle alakalı bir şey söylüyor. Biri biriyle alakalı bir şey söylüyor falan. Biraz daha süt liman tutmaya çalışıyorum. Hamur dedin de aklımıza gözlemeyi getirdi demiş Önder Bey Ankara'dan. Kahvaltı etmemişsiniz anladığım kadarıyla. Ben de etmedim. İyi olurmuş şimdi. Otlu peynirli, biraz üstü közlenmiş bir gözleme. Saçta yapılmış, saç tavada. Ah ah. Bilmiyorum bugün kahvaltı menüsünde ne var. Zor. Şu an karpuz kabuğunu soktunuz aklıma. Bakalım. Bakalım. Bursa'dan Ali Bey yazmış. Günaydın kardeşim, ters köşeye hoş geldin. Osimhen'siz Galatasaray'ın yokları oynadığını gördük. Ülke adına çok üzüldüm. 4 yıl şampiyon yapmış bir hocanın oyun planının bu kadar zayıf kaldığını görmek de ayrıca üzdü. Sevgili Okan Hoca artık hakemlerle alakalı, hakemlere yoğunlaşmayı bırakıp biraz daha maça konsantre olmalı.

0: Olmalı. Süper Lig'de bir şekilde işler dönüyor ama Avrupalı hakemler seni görmüyor bile. Fenerbahçeliyim ama dün akşam Galatasaraylı kardeşlerimle izledim. Onlar bile hocanın artık tarzından biraz muzdaripler. Bursa'dan Ali Bey yazmış. Bu Uğurcan sezona çok kötü başladı. Topu oyuna sokmasında dün akşam iki pozisyonda geri döndü. Gol olabilirdi. Toparlaması şart. Dünya Kupası'ndan beri biraz kötü. Ha, bu arada kızının doğum günü varmış Ali Bey'in. Kızım 27 yaşına giriyor bugün. Roma galibiyeti güzel bir hediye olacak demiş. Buradan Ali Bey'in kızına da selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Ümit ediyorum. Nice mutlu babasıyla beraber. Sağlıklı, huzurlu, keyifli yıllar olur. Bugünkü inşallah bir Roma galibiyeti gelirse de kendisine güzel bir doğum günü hediyesi olur. Mesajımı niye okumuyorsun? Demiş bir dinleyicimiz. Bir de bakiye mi demiş? Bakiye ne anlama geliyor acaba? Bildiğimiz bakiye mi? Yüksek bakiye mi, yetersiz bakiye mi peki? Onu da bir dipnot düşerseniz. Şimdi burada Fenerbahçe teknik heyetiyle ilgili fazla bence saygı sınırlarını aşan bir benzetme yaptığınız için şu an bakıyorum. Hoş değil. Bunu ben burada bir programcı olarak, objektif biri olarak yorumlamaya çok tasvip etmiyorum. Üzgünüm. Biraz da saygı sınırları içerisinde bir yorum yaparsanız, bir şey yazarsanız elbette başımla beraber gördüğüm takdirde okurum. Ama dediğim gibi yok, o otobüstü, o suydu, bu suydu, çok çok dolandırmamak lazım lafı. Selam Burak, gerçekçi olmak lazım. UEFA Avrupa Kupası'nda Galatasaray ve Fenerbahçe bence çok daha fazla ülke puanı toplar, hatta hegemonya bile oluşturabilir. Şampiyonlar Ligi'nde bulunmamızın tek sebebi para. İlk 24'ü öpüp başımıza koymamız gerek. Diğer Paris Saint-Germain, Barcelona, Arsenal, Bayern, City seviyelerine çok ama çok uzağız. Sevgiler, selamlar demiş Manisa'dan Yenal Bey. Katılırım. Yabancı oyuncu sevdasına yerli oyuncu çıkartamıyoruz demiş bir dinleyicimiz. Burada bir şey söylemek isterim. Bu bence yerli oyuncu çıkartamak yabancı oyuncu sevdası değil, altyapılardaki liyakatsizlikten kaynaklı bir şey. Dün bir U19 maçı izledim. Takım söylemeyeyim hadi, direkt hani hedef göstermek gibi olmasın. Herkes hata yapar çünkü, ama yani takımlarımızdan birinin kalecisi orta sahanın gerisinden rakip takımı şişirdiği topta saçma bir şekilde açılıp gol yedi. Sonra tutup A takım seviyesine nasıl çıkaracaksın mesela U19'dan? Yani artık yüzümüz kuyruğuna gelmiş A takım seviyesinde. O yüzden ne diyelim ki? Kısa mesajları alıp bitirmeye çalışıyorum. Bakalım bakalım bakalım. Burak kardeşim iyi yayınlar. Bir dakikamız varmış. Antalya'dan Selim. Geçen sene 5-1'lik Frankfurt yenilgisinde bugünkü gibi pusuya yatıp alay etmeye çalışanlar Galatasaray'ın sonraki zaferlerinde sessizce gözyaşlarıyla izlemişlerdi. Bu sene de devam etsinler. Merhaba, radyoda sizi izleme şansı Muhammed Bozdağ bu arada. Direkt mesajınızı okuduğumu net idrak etmeniz için isminize de hitap etmiş olayım. Merhaba, radyoda sizi izleme şansımız yok fakat şu an üzerinizde Galatasaray forması olduğuna eminim. Vallahi yok. Üstümde düz beyaz bir tişört var. Bugün biraz daha smart casual kafada takıldım. Toplantım var çıkışta çünkü. Onun haricinde de bilgi vermek isterim. Bunu söylüyorum ama Beşiktaşlıyım. Beşiktaş forması da yok ama gayet objektif, duygularımdan arınmış bir biçimde stüdyoya geldim. Bir gün Galatasaray forması giyersem size selfie atacağım buradan ama. Aklınızda bulunsun, belki şey gözünüzde canlanmış olur diyelim. Evet, çok teşekkür ediyorum mesaj atan herkese. Keyifli bir program oldu, güzel bir sabah sohbeti oldu. Ben saat 13.14'te tekrardan burada olacağım. Son bir ricada bulunayım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni bir kanal. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Ters köşe sona erdi.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Yapılmaz.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.

0: haksız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
3: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar
4: Spor! Reklam!
5: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın,

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Kadıköy Şampiyonlar Ligi için hazırlandı. Nesine'de geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Bu heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Evet sevgili dinleyenler, Son Düz'ün sunmuş olduğu Foto Finish'e hoş geldiniz. Ben Ufuk Demir. Sevgili dinleyenler, bugün Ankara ve İzmir yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Ankara'da baktığımız zaman 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Saatler 14.30'u gösterdiğinde günün ilk koşusu start alacak. Sonrasında İzmir'e gideceğiz. Ege'de ise yine saatlerimizin baktığımız zaman 17.15'i gösterdiğinde de handikap 15 mücadeleyle günün ilk koşusu start alacak. Orada da sevgili Metin Abacı bizlere destek olacak bugünkü yarışlarla ilgili değerlendirmelerde. Evet, Aykut Balcı hattımızda, Ankara'yı yorumlayacak. Günaydın sevgili Aykut.
1: Günaydın sevgili Ufuk. İyi yayınlar. Şimdiden yarışseverlere bol şanslar diliyorum.
0: Nasılsın Aykut, iyi misin?
1: İyiyiz. Fena değil. Yarışları bekliyoruz. Ama bugün inşallah başarılı oluruz diye düşüncem, kanaatim var. Bakalım, göreceğiz abi.
0: Evet, Ankara'da saatler 14.30'u gösterdiğinde günün ilk mücadelesi start alacak. Baktığımız zaman Ankara'da çim pist biraz yumuşak, 3.4, hava sıcaklığı ise 24 santigrat derece gözüküyor. İstersen günün ilk koşusundan başlayalım. Handikap 16 mücadele, 3 yaş İngilizler, 1000 metre.
1: Evet, ufuk pirat yarışı diyebiliriz. 600 ve 800 metre galoplarında iyi gözüken seri bir isim, inat yapısıyla Aspendip koşuyu kazanmaya çok yakın. Kazanır mı? Evet, kazanır. Alternatif Bankom, Beyaz Bayrak aynı yarışı yapacaktır. Ama önde seriye giden isimler de var. Eğer önde rahatsız ederlerse bu sefer, Aspendip geriye düşerse bu sefer arttırmayacaktır diye düşünüyorum. Bir aksilik olması durumunda sık koşturulursa, koştursalar da dahi bile bir numara Dejame süratli gidecek yarışta, sonlarda kuvvetli gelebilir. Favorinin en ciddi rakibi olacaktır. Eski formundan uzak gözüken 2 numara Speed Tail ve 5 numara Kızıl Orman muhakkak kuponlarda, geniş oynayanlarda yatsın diyorum. Önlerde gidecek olan 6 numara Kuyu Nazra, 9 numara Balaban Sümbülü ve son olarak da Tarcan Baba. Yani ya Aspendip Tek ya Çok Atıl.
0: Evet, günün birinci koşusunda sevgili dinleyenler 3 numaralı Aspendip alternatif olarak banko yazılabilir dedi. Ama rakipleri var ki Aspendip'in kötü koşması durumunda devreye 6 isim önerdi. Kim onlar? 1 numaralı Dejame, çok sık koşuyor sevgili dinleyenler bu isim. Yine 5 günlük aradan sonra start alacak 1 numaralı Dejame. Sonrasında 2 numaralı Speedtail, 5 numaralı Kızıl Orman, 6 numaralı Queen Azra, 9 numaralı Balaban Sümbülü ve 4 numaralı Tarcan Baba yazarak bu koşuyu geçebiliriz. 3 alternatif tek rakip 1-2-5-6-9 ve 4. Geldik günün ikinci koşusuna.

0: Mücadele 2 yaş İngilizler, 1400 metre çim pist, 8 isim var, 2 daire ekürü var. Bunlar kim? 3 numaralı Afamia ile 4 numaralı Kukula, yine 1 numaralı Meydan Oku ile de 8 numaralı Oyare koşuya ekürü olarak katılıyorlar. Neler söylersin?
1: Evet Ufuk, normalde benim burada bir banko adayım var ki kazanmasını da bekliyorum. Çok çok iyi durumda olduğunu da biliyorum. İdmanların da ayakları yere değmiyor. Startla beraber yarışı ortalarda kabullenecek olan düzlük yarışı yapmasını bekledim. Bir numara Meydan Oku. Bugün gene ben kazanmasını bekliyorum. Ekonomik bütçeliler banko yazabilir. Geniş oynayanlar ikili koşma avantajına sahip. 4 numara Kukula ve 2 numara Yonaguni olacaktır. Ama 1 numara Meydan Oku bende çok çok önde.
0: Evet, gün ikinci koşusunda 1 numaralı Meydan Oku Aykut'un bir diğer alternatif teki sevgili dinleyenler. Kazanabilir dedi bu isim ama tek yazmazsanız 4 numaralı Kukula ve 2 numaralı Yonaguni yazarak günün ikinci koşusunu, yani birinci altılının ikinci ayağını geçebilirsiniz. Bir alternatif tek, rakip 4-2. Evet, geldik üçüncü koşuya. Handikap 13 mücadelede 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum pistte boy gösterecek. Yine 8 isim deklareli. Ağırda bir favori var. 2 numaralı Ender Şövalye %53'lük oynanma oranına sahip bu koşuda. Neler söylersin?
1: Evet Ufuk, yarışın gidişatı çok çok önemli. Şimdi önde kaçan 2 isim var. Bir numara Targa ve Kızılarya. Targa birden virajı döndüğü zaman 5-6 boy ayırıyor ama Bursa'dan geliyor. Nasıl bir ilk defa Ankara'da koşacak bilmiyorum. Yarışın süratli gitmesi de lehine gözüken 2 numara Ender Şövalye yarışı kazanabilir mi? Evet, kazanabilir. Ama bu durum tek Ender Şövalye'ye yaramayacak gözüküyor. 4 numara Karalev de aldığı takılarla da iyi duruma geldiğini de öğrendim. Yani ben 2-4 ufak bütçeliler için yeterli gibi gözüküyor. Eğer önde Targa durmazsa yarışı da bitirebilir. Ve son olarak son yarışını kazanan 5 numara Kızılarya diyeceğim. 2-4-1-5 yazıp sağlam almak yeterli gibi gözüküyor bende.
0: Evet, günün üçüncü koşusu ikinci altılı Ganyan'ın da başlangıç ayağını oluşturuyordu. Mücadelede 8 isim var demiştik. 2 numaralı Ender Şövalye ve 4 numaralı Kara Alev'i ön planda tuttuğunu söyledi sevgili Aykut. Bu iki isim kendisinin önceliği ama daha geniş kurgular ve çok at yazmak isteyenler, sürpriz arayanlar 1 numaralı Perga, 5 numaralı Kızıl Arya ve 8 numaralı Tigris Rüzgarı yazarak bu koşuyu geçebilirler dedi. Tekrar ediyorum, ikinci altılı Ganyan'ın başlangıç ayağı 2-4 öncelikli, sonrasında 1-5-8 yazılabilir Ankara'da. Sevgili dinleyenler, dördüncü koşuya geldik o zaman. Aykut, Handikap 21 mücadele 4 yukarı Araplar 2400 metre çim pisti.
1: Evet, uzun mesafe olduğu için bu mesafelere yatkınlığıyla 9 numara HB 1000 metre galibinde ayakları yere değmiyordu. Önlere de rahat ve diri geliyor. Son 400'ü yapacağı taktarla sonuca ulaşabilir. Ama burada Deniz Savaş'ı, ki İstanbul'da koştuğu yarışta sonlarını getirmişti. Gökhan Kocakaya'nın kantarmasını da seviyor. Ankara'da hazırlanıyor zaten bu isim. İyi durumuyla HB'nin ciddi rakibi konumunda. Yalnız burada 2 numara Metin'cim çok çok iyi duruma geldiğini biliyorum. Son yarışları ölçü değil bu isim, grup 3 kazanmış bir isim. Yine sonlarda kuvvetli gelecektir. Ben 3 isimle bu yarışı bitireceğim. 9-6-2.
0: Evet, günün 4. koşusunda 3 isim önerdi Aykut. Onlar 9 numaralı Habbe, 6 numaralı Deniz Savaşı ve 2 numaralı Metin'cim dedi. 9-6-2 4. koşuda Ankara'da sıralaması. Evet, 5. koşuya geldik sevgili dinleyenler. Kısa vade 7-1 mücadele dişilere ait. 3 yaş İngilizler 1400 metre kum pistte start alacak. Burada da yine 8 isim var. Neler söylersin bu koşuda?
1: Evet, şimdi önde kuracağı tempo ile Tatça liderliği almaya çalışacaktı. Good Volgüleri ile koştuğu yarışta Tatça iterken Good Volgüleri arkasında tutuyordu. Şimdi idmanlarına falan baktığım zaman gerçekten ayakları da yere değmiyor 1 numara Good Volgüleri'nin. Tam 4 numara bizim favorimiz ama en ciddi rakibi 1 numara Good Volgüleri olacak gibi gözüküyor. Eğer bu yarış çok sürate binerse, ikisi birbirli rut yaparlarsa, ben iyi bir strak olduğunu bildiğim 6 numara Dolcamer'i bu grup bu rakiplerini ağlayacak kapasitedir diye düşünüyorum. 4-1-6 geçilmesi taraftarıyım.
0: Evet, günün 5. koşusunda Ankara'da 4 numaralı Tatça, 1 numaralı Good Viv Glory ve 6 numaralı isim Dolce Mare yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. Sıralaması 5. koşuda 4-1-6 sevgili Aykut Balcı'nın. 6. koşuya geldik. İçişleri Bakanlığı koşusu kısa vade 8 mücadele. 3 yukarı İngilizler 1600 metre çim pistte start alacak. 4 isim var. Neler söylersin bu koşuda?
1: Evet, Wisbang'in arkasından ikinci olan bir Megis Telektra var ki çok çok iyi durumda, İstanbul'da hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yani rakiplerine baktığın zaman kolay rakipler gibi gözüküyor. Bugün rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum. Ben Megis Telektra'ya bank olarak vereceğim.
0: Evet, bir numaralı Magic Selectra sevgili dinleyenler, Aykut Balcı'nın %53'lük oynanma oranına sahip olan ismi de aynı zamanda yarışseverler tarafından teveccüh görmüş. Bir numaralı Magic Selectra'yı bugün banko olarak önerdi sevgili dinleyenler günün 6. koşusunda. Geldik 7. koşuya, şartlı 5 mücadele, 4 yukarı Araplar 1600 metre.
1: Evet, şimdi Ayhan Kurşun tekrar Hopledik'te buluştu. Hopledik ikinci olduğu yarışta Ayhan Kurşun deniz kasırgasına biniyordu. Orayı kazanmıştı. Hopledik ikinci olmuştu. Sonlarda kuvvetli geliyor. Hopledik'in huyunu suyunu her şeyini bilen bir Ayhan Kurşun sonlarda kuvvetli gelip koşuyu kazanabilir. Ufak bütçeliler tek yazabilir. Ben idmanlarında ve son yarışına bayıldığım bir numara Dash Fatih geniş oyunlarda muhakkak olsun, sonlarda etkili gelecektir. Minik anne, tırnağının ucunda nasıl koştuğu belli olmuyor. Bir bekliyor, bir kaçıyor. Son yarışında kaçarak bitirdi. İlginçti ve kazanmasında bildi. İyi durumuyla geniş oynayanlara tavsiyemdir. Çok sürpriz oyunu arayanlar ise 7 numara Tumbul Karayüzüm, 3 numara Asaf Baba ve 6 numara Kasır Göbe yazabilirler Ufuk. Yani 5 numara çok çok önde rakip. 1, 2, sonra 7, 3 ve 6.
0: Evet, 7. koşuda 5 numaralı Hopledik rakiplerinden daha ön planda olduğunu söyledi Aykut, ama 1 numaralı Daş Fatih ve 2 numaralı Minik Anne en ciddi rakipleri dedi alternatif kuponlarda, ama daha geniş kurgular 7 numaralı Tumbul Kara Üzüm, 3 numaralı Asaf Baba ve 6 numaralı Kasırga Bey de yazarak sürpriz arayabilirler bu koşuda. Evet, geldi kapanış Ankara 75. yıl hipodromunda günün son koşusu Maiden mücadeleyle kapanacak. İki yaşlı İngilizler 1400 metre çim pistte bir araya gelecek. Neler söylersin bu koşuda?
1: Evet, kayıt gününde biz beraberdik sevgili Melik'le falan beraber. Mert Yükar Parslan'ın menajeri Dayan Bolat oradaydı falan, biraz şakalaştılar. Yellow Lion çok iyi durumda. Geçen yani 100 metre daha olsa yarışı kazanacak pozisyondaydı. İkinci ayrıldı. Bugün mesafesinde koşuyor. Kayıt gününden sahanın dilinde banko olarak gözüküyor, yeyli oluyor. Tek yazılabilir. Ben hani ufak bütçeler için gene banko vereceğim. Ama rakip yazmak isteyenler 7 numara Star Bloom, ara sonrası yarış gören bir 8 numara Lady Sovereign, ilk yarışında 3. ayrılan çim pistte etkili koşmasını beklediğim 3 numara Demir Kırşağı, sevgili Faruk abiyle de görüştüm. 5 numara Nightwolf idmanlarında uçuyor. Bence hazır dedi. Ben de bilmiyorum nasıl koşacak ama iyi durumuyla yazılabilir dedi bana. Ben 1 numara tek yazılabilir. Ufak bütçeler için geniş oynayanlar 7-8-3-5 değerlendirebilirler.
0: Evet, günün kapanış ayağında 1 numaralı Yellow Lion sevgili dinleyenler, alternatif banko dedi sevgili Aykut bu ismi. Ama rakip yazanlar 7 numaralı Super Bloom, 8 numaralı Lady Sovereign, 3 numaralı Demir Kırşahı ve 5 numaralı Night Row yazarak kapanışı yapabiliriz. Kapanış tekrar ediyorum, 1 numaralı Yellow Lion, alternatif tek rakip 7-8-3-5 Ankara'da günün son koşusunda. Aykut, teşekkür ederim. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
1: Ben teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın diyorum.
0: Evet sevgili dinleyenler, Aykut Balcı hattımızdaydı. Ankara'yı yorumladı. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Son düzlüğe üye olmanız gerekecek. Henüz üye olmadıysanız nasıl üye olacaksınız? Sondüzlük.com adresinden ya da aplikasyonlardan son düzlüğü indirip üye olabileceksiniz. Üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebilecek. Yine Türkiye'nin yapay zeka destekli 7. sanal at yarışı bahisi olan son düzlükte kuponlarınızı kartınızı oynayabileceksiniz ve çeşitli kampanyalardan da yararlanıyor olacaksınız. Yeni üyelere 5000 TL'ye varan hediye, altılı ganyanda 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç, yine altının 5'te kalırsa 1000 TL'ye kadar iade fırsatından da yararlanacaksınız. Son düzlükte üye olduktan sonra kampanyalara katıl butonuna tıklamanız gerekiyor. Tekrar ediyorum, kampanyaya katıl butonuna tıkladıktan sonra hem üyeliğiniz aktif olacak hem de kampanyalara katılımınız başlayacak.

0: 10 isim start alacak bu koşuda. 4 numaralı Moment Saver koşunun favorisi gözüküyor. Neler söylersin günlük koşusunda?
1: Burada öncelikle ben de 8 numaralı Facet Çınar'dayken bu saftan Ankara'da 1.13'te kazandıktan sonra İzmir'deki yarışı benim beklediğim gibi olmadı ama bu kez Mehmet Kaya var üzerinde. İyi bir yarış, etkili bir yarış bekliyorum. O yarışta geçildiği İzmir'de 9 numaralı Ramona var. Yine iyi koşan Nevzat Avcı ile 2 kez birini kazanmıştı zaten. 10 numaralı Bayyur'da bak burada ilginçtir. Adem Aslan 1 yıldır İzmir'e gelmiyordu. Son 2 yarışında Adem ile çok iyi yarışlar yapmıştı. Bugün 50 kilo sikletiyle de burada günün sürprizini başlangıçta yapabilir. Tabii ki 4 numaralı Mahmut Sabır'da ilk defa 3-0 koşacak. Yaşlarından büyüklerle koşacak bu yarışta. Son yarışını kazanmıştı. 8, 9, 10 ve 4 şeklinde bayağı bu şekilde değerlendirebiliriz.
0: Evet, günün birinci koşusunda 8 numaralı Fastest Çınar, 9 numaralı Ramona, 10 numaralı Bay Yurda Bak ve 4 numaralı Moment Saver. 4 isim önerdi Metin Abacı. İzmir'de sıralaması 8, 9, 10 ve 4. Geldik günün ikinci koşusuna. Satış 1 mücadele, 3 yaş İngilizler, 1400 metre.
1: Son koştuğu kısa vade yarıştaki rakiplerine baktığımızda ki 1.14 ile 4. olmuştu. 60 klasik betene rağmen de Şöreke. O gün Toyota, Witwit, Leon Tamo gibi çok kalite isimlerle start almıştı. Bugün bu grup bana göre çok dişine göre. Şöreke'yi ben kazanır tutuyorum ama Moriarty de tabii ki ciddi rakibi olacaktır. Ekür avantajı da var. 1-3 yazarak bu ayağa geçebiliriz.
0: Evet, günün ikinci koşusu aynı zamanda satış bir mücadele olduğunu da söylemiştik. Buradaki isimlerin hepsi satılık sevgili dinleyenler. Öncelikle onu söyleyeyim. 1 numaralı Cherokee ve 3 numaralı Moriarty yeterli dedi sevgili Metin Abacı. Günün ikinci koşusunda sıralaması 1 ve 3 şeklinde. Evet, üçüncü koşuya geldik. Bu koşu hem Yedili Plase'nin hem de Yedili Ganya'nın başlangıç ayağını oluşturuyor. Şartlı 3 mücadele dişilere ait. 2 yaş İngilizler piste çıkacak. 3 isim satılık. 1 numaralı Oklahoma, 4 numaralı Lady Esin ve 5 numaralı Ahsen Sultan koşuya satılık olarak çıkıyorlar sevgili dinleyenler. Bakalım Metin Abacı ne diyecek bu koşuda.
1: Burada ben bir banko önereceğim. 2 numara Yeşim Turun. İlk startını kazandı bu safkan. Daha sonraki 4 şartlı yarışta da çok çok iyi koştu. Bir önceki yarışından 1 saniye, 1,5 saniye kadar daha iyi derece gerçekleştirdi. Ama rakipler de, o gün Ankara, Erçelik, Prens Elif gibi çok güçlü rakipler vardı. Çok az farkları, yaklaşık kazananın 1,5 boy gerisinde yarış tamamlamıştı. Bence başarılı koşmuştu. Bugün daha etkili bir yarış bekliyorum. Bugün kazanırsa gözüyle alternatif banko olarak önereceğim. Bana göre tek rakibi var. O da şu an AGF'nin birinci atı olan 3 numaralı My Brave Girl olacaktır. 2 tek yazmayanlar 2-3 geçebilir bu ayağı.
0: Evet, 2 numaralı Yeşim Tron bugün alternatif banko olarak değerlendirilmesi gerekebilecek bir isim olduğunu söyledi. İzmir'de 3. koşuda sevgili Metin Abacı, ama tek yazmak istemeyenler koşunun favorisi, şu anlık favorisi 3 numaralı My Brave Girl'ü değerlendirebilirler dedi. 3. koşuda 2 alternatif tek rakip 3 yazabilirler. Geldik günün 4. koşusuna. 10 isim var burada da. Handikap 14 mücadele. 3 yaşlı Arap Atları 1600 metre kum pistte start alacak. Neler söylersin?
1: Evet, bu yarışta gidişata baktığımızda önde gidecek pek bir isim yok. Ağır tempoda gidecek, öyle görülüyor. Ardan sonra son yarışını kazanırken 60 kilo da 1.53 net yapmıştı. Bu kez 57 kilo ve üzerine koyarak da geldi. Bugün 52'yi çok rahat yapar bu saftan. Bence kazanmaya en yakın isim 3 numara Erdan Sök. Yine bu mesafede 1.53 koşabilen bir başka isim Mustafa Çiçek idaresinde 5 numara Sertuğ. Bana göre en ciddi rakip o olacaktır. 3 ve 5 yazarak küçük oyunları burayı geçebilirler. Onun dışında yine kazandığı yarışta meydandan çıkarken 53 içinde koşan 8 numaralı Kafkas sürekli bu ikinin ilk rakibi olur. Daha sonra geniş öğretmenler 2 numaralı Güzel Zehra ve 6 numaralı Takışanlı da sürpriz arayabilirler.
0: Evet, günün 4. koşusunda sevgili dinleyenler 2. Altılı Ganya'nın başlangıç ayağında 3 numaralı Ardensoy, 5 numaralı Sertu öncelikli isimler dedi. Sonrasında geniş kurgular 8 numaralı Kafkas Yürekli, 2 numaralı Güzel Zehra ve 6 numaralı Nakışhan yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi sevgili Metin Abacı. Sıralaması 3-5 öncelikli, sonrasında 8-2 ve 6. 5. koşuya geldik. Maiden mücadele 2 yaş İngilizler 1600 metre.

0: Yukon pisti.
1: Evet, şimdi buna baktığınızda iki yarışın gizden uzun mesafeli bir yarışa çıkıyor. Ben burada şöyle bir şey yaptım. Sorgulama TCK'nın sayfasından girdim. 1600 kumda İzmir'de iki yaşlı İngilizlerin geçmiş yarışlarını inceledim. Yaklaşık 4-5 yıl içinde 20 tane yarış koşmuş. Ve bunlardan sadece 2 tanesini dişiler kazanmış, 18 tanesini erkekler kazanmış. Henüz daha yarış karakteri tam oturmamış, kemikleri tam gelişmemiş. 2 yaşlı safkanlarda uzun mesafede erkekler daha şanslı oldu. Ben bunu zaten biliyordum, yine bir net olarak bir görmek için bir daha baktığımda böyle bir sonuca vardım. Bence bugün meydanı erkek safkanlar kazanacak. Kimler olur burada? 4 numaralı Has Turbo ve 1 numaralı Brave Ares Bende ön plana çıkıyor. Ya galopları ve çalışmaları, yarışlarıyla beraber 4 ve 1'i ön plana çıkarıyor. Ama 1.15'lik son ikinci, üçüncülüğüyle 8 numaralı Angel Dracalis de bu ikiliyi zorlayabilecek bir isim. İstatistikte çok az kazanan dişilerden birisi bugün o olabilir.
0: Evet, günün 5. koşusunda 3 isim önerdi. Kim onlar? 4 numaralı Has Turbo, 1 numaralı Brave Ares ve 8 numaralı Angel Dracaris. 4-1-8 günün 5. koşusunda yeterli dedi Metin Abacı. Geldik 6. koşuya. Kısa vade 8 mücadele, 4 yukarı Araplar, 2000 metre.
1: Evet, vaktimiz de az, en hızlı bir şekilde geçen günün en zor yarışı. Bu yarışta gelmez diye bir at söyleyemeyiz. Hepsinin şansı var ama 5, 2, 10 ve 11'i mutlaka kuponlara yazalım. Sert Kaleli, Taşan, Tahsin Sefa ve Yılmatay. 5, 2, 10 ve 11'in dışında 9 numara Süpersonik ve 4 numara Varlık Efesi de yine geniş alanlarda bulunsun derim.
0: Evet, 6. koşuda 5 numaralı Sert Kaleli, 2 numaralı Taşan, 10 numaralı Tahsin Sefa ve 11 numaralı Yılmatay. Öncelikle sonrasında 8 numaralı Kova Tepesi ve 4 numaralı Varlık Efesi de yazabiliriz dedi. 5, 2, 10, 11 öncelikli, sonrasında 8, 4 6. koşuda. 7. koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele, yamak 2 statüde aprantiler at binecek koşuda. 3 yukarı İngilizler, 1600 metre.
1: Benim bankom bu ayakta. 15 ay aradan sonra iki yarış görüp sonrasında favori çıktı. Yarışta Bari'ye geçilmişti Flashboy. Ama bugün Bari 4 günü daha ağır ve mesafe biraz daha uzadı. Üstelik Flashboy üzerine koyarak o arayı kapattı. Aradaki form düşüklüğünü tamamen kapattı. Çok iyi bir duruma geldi. Son sprintine baktığımızda da bunu gösteriyor zaten. Ben bugün kazanmasını bekliyorum. Altında Flashboy benim bankom.
0: Evet, günün 7. koşusunda 6 numaralı Flashboy Banko'm dedi. Recep Ketme ile start alacak 7. koşuda. 6 Flashboy Banko, Metin Abacı'nın bankosu. Geldik 8. koşuya. Maiden mücadele, 2 yaş İngilizler, 1600 metre.
1: Evet, bu da ilginçtir. Baktım sürekli dişi safkanlar ön plana çıkıyor koşu dereceleriyle. 6 numaralı Golden City ve 7 numaralı Hansi'yle. Ama ben erkek safkanlar içinde aradığım için baktım Frenes'in yarışlarını izledim. Şimdi bu mesafe uzadığında 1200'de son yarışını, burada koştuğu yarışına baktığımda aralarda kaldı. Yol bulamadı. Bir ara dışarı çıktı, sonra içeri girdi. Şimdi mesafe uzun. Mustafa Çek gibi bir tecrübe var üzerinde. Ben bugün bu safkanın çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum açıkçası. Rakip olarak da 6 numara Golden City, 7 numara Hansini ve 9 numara Haniko Düdüko. 3 tane dişi safkanı rakip olarak önerdim son düzlük nokta şablonunda. Ancak sabah Bursa'dan görüştüğüm bir arkadaşım, Bursa'dan gelen 3 numara My Nobles'ın çok iyi durumda gittiğini, yani safkanın ilgilerinin kazanmasını beklediğini söyledi. Benim şablonumda yoktu. Son düzlük nokta.com'daki şablonumda olmayan bu safkanı Radyo Spor dinleyicileri için son dakika duyumu olarak ilave ediyoruz.
0: Tekrar edebilir misin son olarak son dakika bilgisi, ismi?
1: 5 numara My Noblesan.
0: My Noblesan. Evet, 8. koşuda 1 numaralı Framez, 6 numaralı Golden City, 7 numaralı Hansini ve 9 numaralı Haniko Düdüko öncelikli, ama 3 numaralı My Noblesan da son dakika gelen duyum dahilinde sevgili Metin Abacı'nın. 1, 6, 7, 9 ve 3, 8. koşuda İzmir'de sıralama. Evet, geldik kapanışa. Şartlı 3 mücadele, 3 yaş İngilizler, 1600 metre.
1: Evet, burada da baktığımızda AGF'de 2 numara Frank Dragon ön planda, ama ben burada sondüzük.com'da şablonumda 5 numara Brave Country kazanırdı deyip altını banko olarak önermiştim. Bu sabah yaptığım bir görüşmede de yine altına bak kazanır şeklinde çok emin bir bilgi iletti arkadaşım da. 5 numara Brave Country benim de alternatif bankom. 3 tane rakip var. Frank Dagon, Born Hero ve çifti yürekli olacak. Eğer 5 tek yazmıyorsak 2'den 5'e kadar 2-3-4-5 yazıp rahat bir yarış seyredebiliriz.
0: Evet, günün 9. koşusunda 5 numaralı Brave Country öncelikli dedi sevgili Metin Abacı. Alternatif olarak bankoda yazılabilir bu.

0: İsim dedi 5 numaralı Breakcenter için ama 4 numaralı Çifte Yürekli, 2 numaralı Flank Dragon ve 3 numaralı Born Hero yazarak sona yer rahat izleyebiliriz. 5 alternatif tek rakip 4-2-3 sevgili dinleyenler, günün kapanış ayağında İzmir'de. Metin Abacı çok teşekkür ederiz. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
1: Ben teşekkür ederim. Bu şanslar güzel markete.
0: Evet sevgili dinleyenler, Metin Abacı da hattımızdaydı. Kendisi bizlere İzmir'i yorumladı. Eğer bugün radyoyu yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız ne yapmanız gerekiyor? Radyospor'un YouTube kanalına girip son düzüğün sunmuş olduğu foto finişi oradan tekrar izleyebileceksiniz. YouTube kanalından Radyospor'un YouTube kanalından foto finişin tekrarını dinleyebileceksiniz daha doğrusu sevgili dinleyenler. Twitter'dan da takip etmek istiyorsanız @ufukan2734 @ufukan2734 benim Twitter adresim. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Evet sevgili dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam. Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
11: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
12: Merhaba. Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
11: Merhabalar abi.
12: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
10: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
12: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
10: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
13: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne

0: Arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
1: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
2: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
3: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
7: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.
7: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Dedik. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
4: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters köşe. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
5: Radyo Spor!
4: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
10: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Dün temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Sporting Lisbon'un konuğu oldu. Mücadeleyi sarı kırmızılı temsilcimiz 3-1'lik skorla kaybetti. Karşılaşmaya 1-0 önde başlamıştı temsilcimiz Galatasaray. Ardından beraberlik golü geldi Sporting Lisbon'dan. Ve sonrasında ikinci yarıda peş peşe goller geldi. Mücadele 3-1 Sporting Lisbon'un üstünlüğüyle sona erdi. Bundan sonraki maçlarda Galatasaray'a başarılar diliyorum. Bugün de temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Roma'yı konuk ediyor. Mücadele saat 19.45'te başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye canı yürekten başarılar diliyorum. Gelecek hafta sevgili dinleyenler sizlerle de paylaşalım. UEFA Avrupa Ligi'nde maçlar var. Temsilcimiz Beşiktaş sahaya çıkıyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da konuğu Marsilya olacak. Hattımızda bu bölümde konuğumuz sevgili dinleyenler sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Mustafa Kaplan. Mustafa Hoca ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Mustafa Kaplan Hoca ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Süper Ligi ve temsilcilerimizin maçlarını konuşacağız. Kendisi tüm liglerdeki maçları takip ediyor. Ankara özelinde de hiçbir maçı kaçırmıyor. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Salimciğim. İyi yayınlar, nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim, teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: İyi vallahi ya, çok şükür. İşte sabahları spor yapıyoruz. Boş zamanlarımızda bol bol maç seyrediyoruz.
0: Evet.
1: Artık maçlar da başlayınca bizlerde ekip olarak takip ediyoruz.
0: Hocam ekibe bir takviye de oldu diye biliyorum. Hürriyet Güçer takviye oldu değil mi? Doğru.
1: Evet evet doğru. Hürriyet Güçer artık bundan sonra bizim ekibimizde.
0: Evet. Futbol severler de Hürriyet Güçer'i Eskişehir Spor'dan hatırlayacaktır. Uzun yıllar
1: süper ligde. Erhan Namlı da bizim ekibimizde.
0: Evet. Trabzonspor ve Gençler Birliği. Adana Demirspor'da da oynamıştı hocam Erhan Namlı.
1: Evet. Galatasaray'da da bir dönem oynadı. Oynadı. Gaziantep, Trabzonspor'da uzun yıllar.
0: Evet. Süper Lig gurmeleri hatırlayacaktır. O dönemin net 10 numaralarından birisiydi. Evet. Oyun zekası yüksek 10 numaralarından birisiydi. Şu an günümüzde de o tarz 10 numara kalmadı hocam. Katılır mısınız?
1: Yani bence de artık yavaş yavaş futbolda da 10 numaralar azalmaya başladı. Genelde bütün teknik adamlar bir 6-2-8'in oynamayı daha çok tercih ediyor.
0: Evet. Yani Mustafa Denizli hocanın tabiriyle 8.5 numara pozisyonunda artık evet, 10 numaralar. 8.5 numaraya evrildi diyebiliriz.
1: Yani aynen öyle oldu.
0: Peki hocam Süper Lig'deki maçları takip ediyorsunuz. İsterseniz evet, bulunduğunuz kentin takımlarıyla başlayalım. Ankara Gücü ve Gençler Birliği. Ankara Spor da lige iyi başladı. Ankara derbisinde Ankara Spor Ankara Gücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. Gençler evet, Birliği iyi başladı. Bu hafta Trabzonspor'a mağlup oldu. Neler söylersiniz hocam her iki takım özelinde? Uzun yıllarda bu takımlarda görev aldınız.
1: Ya şimdi Gençler Birliği'yle başlayalım. Gençler Birliği zaten sezonun Metin Hoca'yla iyi bir giriş yaptı. Hem Fenerbahçe maçını kazandı hem deplasmandaki Göztepe maçını kazandı. Sonrasında içerideki işte bir Erzurumspor maçı beraberliği vardı. Sonra Trabzon'daki mağlubiyet. Yani Trabzon'daki mağlubiyet de belki bütün futbol otoritelerin beklediği Trabzonspor kağıt üzerinde kazanacağı bir maçtı. Ama burada da tabii maçın hemen başında şanslı goller yiyince maç bir anda koptu. Yani Gençler Birliği geçen sezon son haftalarda Metin Hoca gelince kümede kaldı. Bu sezon yine Metin Hoca ile devam. İyi bir yapılanma yaptılar. Yani Gençler Birliği zaten iyi bir camia. Ben de orada uzun yıllar çalıştım. Ben Arda Başkan'la en az 7-8 sene çalıştım. Bir kere çok kaliteli bir başkan. İyi bir Gençler Birliği. Gençler Birliği için yapamayacağı bir şey yoktur. Derler ya adam gibi adam. Yani varını, yoğunu, her şeyini, gününü, saatini gençler için harcıyor. Aynı şekilde Metin Hoca da öyle. O da iyi bir Gençler Birliği. Yani bu sezon Gençler Birliği lige iyi bir giriş yaptı. İnşallah böyle devam eder. Hafta sonu Kasımpaşa maçı var. Eğer onu da geçerse önümüzdeki haftalarda daha da rahat bir skorlar ve oyunlar oynayabilir. Yani bir taraftan Keçiören Gücü zaten bildiğimiz Keçiören Gücü. Yani her sezon başarıların üstüne başarı ekleyen, genç oyuncu bulan, genç oyuncular oynatan, hatta bazı oyuncuları parayla satan bir camia. Ben orada da hem hocasını hem de Sedat Başkan'ı tebrik ediyorum. Yani Ankara Gücü'ne gelince, Ankara Gücü'ne biliyorsunuz geçen sezon bir transfer yasağı vardı. Bu sene de aynı transfer yasağı tekrar devam ediyor Salim'ciğim. Ama orada İlhami Başkan geldiği günden beri bence Ankara Gücü'ne çok büyük maddi manevi olarak katkılar yaptı. Ben dün de bir yerde konuşurken söyledim, Ankara'da İlhami Başkan'a herkesin destek olması lazım. Maddi olarak da bir destek olmaları gerekiyor ki, çünkü bir sürü dosya var. Bu dosyaları bir an önce toparlamaları lazım, cetveleri lazım. Yani bir tek İlhami Başkan'ın çabası ne olacak bir iş değil. Yani Allah göstermesin, tersiz olursa bu sefer fon silmeler, yine yeni cezalar gelebilir. Onlar da lige Demirspor maçına iyi bir giriş yapamadılar. Yani kazanacağı bir maçı kaybettiler diye söyleyeyim ben. Bu da Adize'nin liglerin ilk hafta maçları ne olacağı belli olmaz. Bir kaza oldu diyelim. Ama Ankara Gücü bence eğer ileriye dönük bir şeyler yapacaksa ilk önce bu transfer yasağını kaldırıp transferi açmak, dosyaları kapatmak, ondan sonra iyi bir planlamayla önce birinci lige, sonra da Süper Lig'e gelmesi gerekir. Ankara Demirspor'da

0: Temiz bir camia. Ben o camiada da 2-3 top oynadım. Kaptanlık da yaptım. Onlar da lige iyi giriş yaptılar. 2 senedir de zaten başarılı bir ortamları var. Tam bir müessese kulübü. Para pul sıkıntısı olmayan bir camia. Saat ne zamanda bütün ödemeleri yapan bir camiadır. Onlar da son 2 senenin başarısını bu sezonun ligi galibiyetle başlayarak iyi bir başlangıç yaptılar. Yani Ankara futbolumuz böyle. Zaten 3. ligde bir tane takımımız var. O da Etimesgut Belediye. O da Karşıyaka maçını 1-0 kazandı. Onlar da bir an önce inşallah bir süre çıkarlar. Hiç olmazsa Ankara futbolunda daha güzel olur. Ankara Spor'da geçen sezonki başarısından biraz daha uzak gibi gözükecek. Çünkü bir yeniden bir yapılanma oldu. Urfa deplasmanında da 1-0 kaybettiler. Onlar da bir kulüp değişikliği olacak zannedersem Ankara'da. Ankara Spor'da Etimesgut arasında ne kadar doğru bilmiyorum ama öyle bir duyum aldım. Yani Ankara futbolu şimdilik böyle. Zamanda 4 tane Süper Lig takımı olan bir başkentimiz. Şimdi Süper Lig'de bir takımı var. Birincilikte bir takımı var.
1: Hocam Diabate'den bahsetmek istiyorum. Sormak istiyorum Diabate'yi. Gençler Birliği'nden Newcastle'a transfer oldu. Çok kısa bir süre forma şansı buldu. Premier Lig takımına gitti. Bu sezonu Gençler Birliği'nde kiralık olarak geçirecek. Diabate ile ilgili neler söylersiniz hocam?
0: Ya Diabate ben şöyle söyleyeyim. Ben ilk Samsunspor O19 maçında seyretmiştim geçen sene. O zaman Metin Hocam teknik direktör Dina A takımda. Orada 3-4 hatta yayın bittikten sonra da ben oradan sana bir fotoğraf dağıtayım. Senin elini de belge olarak görüştüm bu. Yani bizim Türk futboluna kimleri kazandırdığımızı sen de biliyorsun.
1: Gönderebilirsiniz hocam tabii ki.
0: Evet, Türk futbolu da biliyor. Ben o günkü O19 takımında 7-8 tane oyuncu beğenmiştim. Ve hatta ben o dönemde sonra ileriki aşamalarda Metin Hoca gidince Levent Hoca gelince ben Arda Başkan'la benim çok iyi bir diyalogum olduğu için Arda Başkan'a bir görüşmemde dedim ki ben bir oyuncu grubu için sana atayım. O 19'da altyapıda oynayan oyuncularınız sizin. Gelen teknik direktörler ne kadar seyrettiler ne yaptılar bilmiyorum ama dedim. Önünüzde de bir Menemen kupa maçı var. Bu oyuncuları götürün hepsini orada oynatın. Zaten size beraberlik yetiyor demiştim. Yani Diabate iyi oyuncu. Orada mesela Piriş diye bir oyuncu var. O da iyi bir oyuncu. Orada Hamza var iyi oyuncu. Yani o Gençler Birliği her zaman biliyorsunuz geçmişinde de altyapıdan bir sürü oyuncular çıkarttık. Hacettepe'de oynattık. Gençlerini de oynattık. Ve bunları da büyük rakamlar kazandırarak gençlerine katkıları olmuştu. Yani Diabate gençlerinde geçen sezon oynadıktan sonra bana göre iyi bir çıkış yaptı. İyi de bir oyuncu. Tam bir böyle bir 6 numara oyuncusu. Avrupa'da çok çabuk da hemen bunu gördüler, kaptılar. O da gençler birine ama böyle bir rakam da kazandırdı. Hem gençler birini rahatlatmış oldu hem de kendisi de gençler birini oynayarak yurt dışına gidince bu da gençler birisi güzel bir şey oldu. Gençler birini en son benim bildiğim Türk oyuncu olarak benim teknik direktör yaptığım dönemde biz Mert Çetin'i Roma'ya satmıştık. 3 milyon euro öyle hatırlıyorum.
1: Evet doğru. 3 milyon euro
0: da Berat Aybek Özdemir'i Trabzon'a satmıştık. İnşallah bundan sonra yerli oyuncular da daha çok şans bulur, oynatırlar. Yerli oyuncularımız da satarlar. Hani Diyarete gibi rakam. Zaten gençler bizim de amacı buydu. Yani oynatalım, satalım, işte yerine başkalarını bulalım. Kendi yağına kavrulamayacağım ya ama ben Gençler Birliği taraftarları olsun, Gençler Birliği'nin camiasındaki sevdiğimiz insanlar olsun, hepsi Arda Başkan'a bir destek veriyorlar. Vermeleri de gerekiyor. Rahmetli İlhan Cavcaz'dan sonra bana göre Gençler Birliği'nde en, yani Gençler Birliği'ne yakışan hem de Gençler Birliği olması adıyla da söyleyelim Arda Başkan'ın Gençler Birliği'ne uzun yıllar hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim de üzerinde düşen neyse biz de zaten kendisiyle ara konuşuyoruz, destekte oluyoruz.
1: Hocam çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak. Olur mu hocam?
0: Tabii tabii.
1: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna.

0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Kadıköy Şampiyonlar Ligi için hazırlandı. Nesine'de geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Bu heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
1: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Mustafa Kaplan, sohbetimiz sürüyor. Mustafa Hocam,
1: merhaba.
0: Siz Gençler Birliği'nde çalıştığınız dönemde, Ankara Gücü'nde çalıştığınız dönemde birçok oyuncuya dokundunuz.
1: Evet.
0: Bunlardan birisi de İrfan Can Kahveci'ydi. İrfan Can Kahveci'nin güncel performansı ile ilgili yorumunuz nedir, neler söylersiniz? Derbide ilk yarıda sahadaydı, ikinci yarıda çıktı. Yorumunuz ne olur hocam? 10 numara pozisyonuna yakın oynadı derbide.
1: Evet. Ya
0: Hani
1: ben şöyle
0: kendisiyle bir görüşme imkanınız oldu mu hocam yakın dönemde? Baba oğul ilişkiniz var, bunu da biliyorum.
1: Ya ben yani yoğun maç trafikleri olduğu için hiç aramadım ama biz mesajdan yazıştık. Böyle devam et aslanım dedim, işte toparlamaya başladın, iyi gidiyorsun dedim. O da sordu, en son oynadığım maçta da işte Beşiktaş maçında bir devre oynadı. İkinci yarı zannedersem sakatlanarak çıktı herhalde. Zaten İrfan'ın oyundan çıkması Fenerbahçe'nin, yani Kerem girip de Fenerbahçe çıksan Toram döndü ya da Kerem'i 10 numaraya mı aldı? Yani onda İsmail Hoca'nın taktiği tabii. Orada da zaten Fenerbahçe'nin orta sahası da düştü. Yani İrfan çıktı diye demiyorum da. Yani Fenerbahçe öyle bir sıkıntı yaşadılar. Ama İrfan iyi futbolcu. Ben bunu hep söylüyorum. Yani ben Gençler Birliği'nde biz onu 8'de oynattık, 10'da oynattık. Hatta ilk Hacettepe'de ben onu oynattığımda 10 numara oynatıyorduk. Yani eğer İrfan da 10 numarada ısrar ederse İsmail Hoca, yani İrfan'ın Fenerbahçe'ye çok büyük bir katkısı olacaktır. Çünkü oyun bilgisi, oyun zekası çok iyi bir oyuncu. Yani tam böyle kendini bulmaya başladığında da inşallah bir sakatlığı yoktur. Yani ciddi bir sakatlığı yoktur. Bugün Roma maçında da inşallah oynar ya da sonradan girer. Çünkü futbolu bildiği için, oyun zekası da iyi olduğu için ben Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum daha önümüzdeki yıllarda. Yani İrfan Fenerbahçe için önemli oyuncu, Türk futbolu için de değerli bir oyuncu diye düşünüyorum ben.
0: Hocam yani geçtiğimiz sezon kadro dışı kaldı. Kasımpaşa'ya gitti. Kasımpaşa'da da forma şansı buldu. Milli takıma da çağrıldı. Yani normalde, normal şartlarda çok oyuncu özelinde kreatif bir oyuncu.
1: Yani
0: zamana mı ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Ya bence şimdi mesela Kasımpaşa'ya giderken de Emre Hoca onu iyi tanıdığı için aldı. Orada da tamam oynadı. Ama milli takıma giderken zaten milli takımımız Dünya Kupası'nda iyi bir iyi şeyler yaşamadığı için, skorla da almadığı için orada da şans da bulamadı. Yani ben İrfan'ın daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu sezon İsmail Hoca gelince biraz da ona güven de verdiğini hissediyorum ben. Yani ben İrfan'ın Fenerbahçe'ye katkılı olacağını biliyorum. Çünkü bir de İrfan'ın yaptığı en güzel iş futbol. Futbolun dışında da hiç kafasını başka bir şeyine yormaz yani. Ailesine, futbol arasına giden gelen bir şey. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bazen seninle konuşurken de söylüyorum ya, bu tip oyuncuların değerini bilmek lazım. Bunlara güven vermek lazım. Bunların sırtını sıvazlamak lazım. İrfan daha önce İsmail Hoca'nın zamanında Fenerbahçe'deyken İsmail çok başarılı oldu biliyorsun İrfan. O zaman da hem bol katkısı, asist katkısı, daha içerisinde çok farklı Fenerbahçe yardım etti ve destek oldu. İyi işler yaptı.
0: Evet.
1: Ben tekrar onları yapacağını biliyorum. Bir de zaten aşağıdan gelen oyuncuları ya da yukarıdan inen oyuncuları, bunları hepsini iyi bir karma yapacağı için Fenerbahçe. Bir de Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, Süper Lig.

0: bir arada götürürsün. Geniş bir kadrosu olması lazım Fenerbahçe'nin. Ama bugün Roma maçında ne yaparlar? Onlara da başarılar diliyorum. Zor bir maç çünkü. Belki İrfan sakatlığından dolayı da oynamayabilir yani.
1: Evet.
0: Çünkü Asensio da yok biliyorsunuz. Biraz bir sıkıntılı bir maç yaşayacaklar gibi gözüküyor ama inşallah kazanırlar. Çünkü tüm Galatasaray bizleri yüzdü. İnşallah Fenerbahçe bugün kazanır. Bak demin gençler birinden konuşurken gençler evet. Yıllarca altyapıdan biz oyuncu çıkartmıştık. Bak yıllarca.
1: Hocam o sizin döneminizi hatırlıyorum. Birçok oyuncu vardı Gençler evet, Birliği'nden yani çıkan.
0: Ben geçen gün yazdım. 26 tane oyuncu. Yani çıkarmışız, oynatmışız ve bunların çoğunu paraya çevirmişiz. Ankara Gücü'ne giderken de bu aynı şeyleri ben yaptım ben. Mesela en son Ankara Gücü'ne ben gittiğimde 3 hafta kala ben kaleci Görkem'i oynattım. Kaleci Fatih'i oynattım. Orta sahada bir Fatih diye bir oyuncu var. Onu oynattım. Miraç'ı oynattım. Yani bu tip oyuncular da Anadolu takımlarında şans vermek lazım. Bunları oynatmak lazım. Sürekli yabancı al. Nereye kadar yabancı alacaksın? İşte onun için Gençler Birliği bu sezon mesela iyi bir squad ekip kurduğunu ben biliyorum. Ben başkanla konuşuyorum. Altyapıda hem Seçkin Hoca çalışıyor hem Tuncay Hoca çalışıyor. O19'a bizim Çağdaş Hoca'yı getirdiler. Yani iyi bir yapılanma var. Şimdi aynı şekilde bunu İnşallah Ankara Gücü de yapar. Transfer yasağını kaldırır. Bir an önce bu ligden çıkar. Çünkü Ankara Gücü'nün yeri süper lig. Yani ben bu hafta Etimlis'in Karşıyaka maçına gittim. Karşıyaka 12 yıldır 3. ligde oynuyor. Ne acı bir şey. Yani yıllarca süper lig oynayan Karşıyaka 13. yılına girmiş. Bir türlü çıkamamış yani. Buralara düştüğün zaman buralardan çıkmak da biraz zor oluyor. Salim'dir. Yani Eskişehir Spor nerede? Ya da Bursa Spor'un yaptığını bütün takımlar yapması lazım. Adana Demirspor nerede? Adam eksi 48 puan geldi. Adamlar gitti bu hafta Isparta'yı Isparta'da yendiler. 2-1 o çocukların mutluluğunu ben gördüm. Ben de sevindim yani. Adana Spor nerede? Bu sene Adana Spor oradan da düştü. Adana Demirspor da zaten düştü. Yazık değil mi? 2 sene önce Adana Demirspor UEFA Kupası'na gidiyordu.
1: Konferans liginde oynayan bir Adana Demirspor vardı hocam.
0: Yani yazık günah ya. Vallahi insan üzgün. Bak mesela Bursa Spor ne güzel ya. Taraftar sahip çıkıyor, destek oluyor. Kombine
1: şehir sahip çıkıyor.
0: Ya herkes sahip çıkıyor. Ya bunun niye Adana Spor'a ya da Adana Demirspor'a bir sahip çıkmıyor? Ya Ankara Gücü ya böyle bir şey olur mu ya? Ankara Gücü'nün o kadar çok dosyası var ki yazık günah biz üzülüyoruz. Çünkü ben o kulübün eski futbolcusuyum. Ben o kulüpte 14 yıl çalışmışım. Ben üzülüyorum yani. Bu hafta yenilirken bile insan diyor ki Allah Allah diyorum. Ya nasıl olur ki Ankara Demirspor'a kaybetti diyorsun. Yani onun için Türk futbolunda çok iyi bir planlama, doğru bir işleyiş. İşte kulüpleri borçlanıyor. Kulüplere işte gelen yabancı oyuncu paranı alamayınca mahkemeye bir sıkıntı, transfer yasakları geliyor. Bir sürü sıkıntılar yaşıyor. Bak Giresunspor Bal Ligi'ne düştü ya. Yani 3 sene önce Süper Lig oynayan takım 3 sene içerisinde 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten bala düştü yani. Ya hiç mi Giresun'a sahip çıkacak bir insan yok. Ben bu hafta Sakaryaspor maçını seyrettim. Trabzonspor'la. Ya o Celil Başkan'a helal olsun ya. Ben bir görsem var ya adam vallahi yani benden de büyük gerekirse elini de öperiz, saygı da duyarız. Ya adam bir takım yapmış, tamam kaybetti Sakaryaspor'a. Gencecik pırıl pırıl bir takım yapmış ve o takımda bak bu sene lig getirecek ya. Hele Celal diye bir oyuncu almışlar, ortası da 10 numara gibi oynuyor. Ya müthiş bir oyuncu. Çıkar ya da çıkmaz, bir şey demem. Bak Orcu'ya Orcu da burada ben kutluyorum. Büyük bir ihtimalle kurbetçi oldukları için onun da parmağı vardır o gelen oyuncularda. Sakaryaspor büyük bir camia, müthiş bir takım yapmış. İnşallah bir üst lige çıkarlar. Çünkü Sakaryaspor yıllarca Süper Lig oynamış. Şimdi bir bakıyorsun altyapıda yani ikinci ligde. Elazığ Spor, Erzincan Spor, Kütahya Spor, Adana 0-1, işte Fethiye Spor, Ordu Spor. Ya o kadar güzel takımlar yapmıştık ki Salim'cim. Yani ben mutlu oldum. Demek ikinci ligi takip etmek lazım. İkinci ligdeki iyi oyuncuları ama birinci ligi ama Süper Lig'e getirmek lazım. Ben 2 sene önce Ayvalık Gücü'nde Ali Habeşoğlu diye bir oyuncu seyrettim. Ya Gençler Birliği'ne yalvardım ya. Osman Başkan'a söyledim. İşte o zamanki Ali Ekber'e söyledim. Ya şu adamı alın bak iyi oyuncu. Anlatamadık abi. Adam Trabzonspor'a gitti ya. Hatta geçen sene Menemen Spor'da Arda'yı söyledik. Ya bak bir santrafor var. Bu adam tam böyle bir Alman ekolü gibi bir fizik o biçim. Tam bir pivot santrafor. Ya dedim ki geleceğin Haylandı dedim. Adam bu hafta Keçiören maçın bir tane de gol attı adam Iğdır Spor almış. Iğdır Spor görüyor da bizim gençler birliğinin squatları ya da başkasının squatları görmüyor mu bu adamları? Bu adamları kaçırmamak lazım Salim Cimde.
1: Evet.
0: Kaçırmak lazım ya. Yoksa hep yabancı al nereye kadar al?
1: Hocam yani Ali Habeşoğlu'nu siz ilettiniz. Ne oldu peki hocam?
0: Evet, ben ilettim de o zaman başkan Osman Sungur'du. Futbol şubesi genel direktör Ali Ekber'di. Teknik direktör Hüseyin Hoca'ydı. En son dayanamadım inan. Ankara Gücü'yle Gençler Birliği biz CS'ye de kupamasyonu içimi kaybettik. Geçen sene sezon başı. Sahanın ortasına söyledim. Yani kupa töreni olurken sahanın ortasına söyledim. Bak gidin bu adamı alın. Bak bu dedim iyi bir santrafor. Geleceği var. Bu santrafordan faydalanın dedim. Ya 3 lira 5 lira 10 lira neyse de verin dedim. Ay yukarıda da Allah var. Adam Bodrum'a gitti. Şimdi Trabzon'a gitti.
1: Evet.
0: Şimdi iki tane oyuncu var. Yine bak ben iki oyuncu.
1: Buyurun daha hocam paylaşın.
0: İki oyuncu beğendim. Meşim bende duruyor. Ben bunları söylemeyeceğim şimdi. Çünkü ondan sonra millet ya farklı yok ben şöyle oldu böyle oldu. Ya abi al ben buldun mu alacak. İlhan abi biz diyorduk ki başkanım biz bir oyuncu bulduk biz alıyoruz. Alın oğlum dedi. Alın dedi biz hemen alırdık. Şimdi ben Arda Başkan'la konuşuyorum. Ben Arda Başkan'a diyorum bak şurada şu oyuncu var. Metin Hoca da benim kardeşim, canım, diğerim. Biz bankayı zaten oturuyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Bak şurada şu var, burada bu var diye her zaman konuşuyoruz. Yani Metin Hoca'ya da telefon atsam şimdi. Yani Metin Hoca şurada bir oyuncu var. Metin Hoca tamam hemen dikkate alır, alır. Ama ben bu sene Allah var. Gençler Birliği'nin aldığı yabancı oyuncular. Yani ne seyretmiştim var ne de konuştum var. Ben hep Arda Başkan'a altyapıya güzel bir can getir. Altyapıda iyi bir squad ekibi kur. Altyapıda yurt dışına bir izleme ekibin olsun. Elinde oyuncu havuzu olsun. Yerlisi yabancısı. Bunları toparlayacak. Ondan sonra oturup lig sonu bittiğinde hem hocanın eli güçlenecek hem kulübün eli güçlenecek. Bir adama gidersen 1 milyon euro der ama 3 adam bulursan 250 bin euro yani.
1: Yani hocam burada doğru bir planlama, doğru bir scouting evet. Olsa ifade ettiğiniz gibi hem yerli hem de yabancı oyuncular genç evet, yaşta evet. Ülkemize gelebilir.
0: Ya kesin açtı. Diyabete geldi işte ne oldu şimdi gençler bizi. İşte oynattı. Şimdi sattın. Kulübe bir sürü para geldi. Zaten bunu Anadolu Kulübü'nün çoğu bunu yapmış. Ya şimdi maçı seyrediyoruz işte diyelim ki örnek bu hafta işte diyelim ki işte Kasımpaşa Gençlerbirliği maçına gitmeyi düşünüyorum ben. Ya işte bir bakıyorsun 3 tane yerli oyunu geri kalan hep yabancı. Ya 7 yerli oynasın 3 yabancı oynasın.
1: Evet.
0: Bulamıyor musun yani bulmak kolay. Adana Demirspor'da bir sürü genç oyuncu var yıldız. Gitsinler alsınlar. Gitsinler hem Adana Demirspor Kulübü'nde bir katkın olur. Yazık değil mi hem o camiye de yaşa. Dün ben isim vermeyeceğim. İki tane eski oyuncum var. Şu anda halen de oynuyorlar. Birinci ligdeler. Onlarla telefonla görüntülü konuştuk. Ya dedim kendinize gurur duyun dedim ya. Futbolu sakın bırakmayın. 3-4 sene daha oynayın dedim ya.
1: Doğru. Ama hocam yani konuyu açıyor ama yetenekli oyuncu problemi var. Yetenekli oyuncularda olduğu zaman dediğiniz gibi alan kulüpler kar elde ediyor.
0: Evet.
1: Bazı kulüpler borçlanarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yurt dışından kariyerini satın alıyorlar futbolcuların. Doğru bir planlama olsa kulüplerimiz adına da muhteşem olur. Özellikle de Anadolu kulüpleri adına.
0: Şimdi Arda Başkan'ın gençlerle oturtturmak istediği sistem bu. İlhan Cazcavi sistemini şimdi Arda Başkan devam ettirecek. Onun için Arda Başkan'a sahip çıkacağız abi. Yani Metin Diyadi maç kaybettiği zaman gitmeyecek. Bitirecek sezonu. 3 sene, 4 sene kalacak orada. Şimdi Antalya Spor 2 tane 3 tane maç kaybetti. Bülent Hoca git. Erol Spor maç kaybetti. Mustafa Hoca git. Ya tamam git de hocayla ne alakası var abi? Bir araştırdınız. Neden? Niçin? Sebep? Yani hocalar mı?
1: Evet. Ya
0: Erzurum Spor maçını seyrettim. En son. Ya abi Orhan Ovacıklı'ya var ya. Buradan da kendisini kutluyorum. Eren'i kutluyorum. Mustafa Yumlu'yu kutluyorum. Ben yıllar önce gençler bindeyken Alanya Spor Bandırma maçına gittim Salimciğim. 88 doğumludur Orhan Ovacıklı. Bu oyuncuyu almak için her türlü yolu denedik. Aldık. O dönem bizim iki tane yöneticimiz yani şu anda yıllardır da yoklar kulüpte de biz Orhan'ı alamadık. Mustafa Yumlu Arsin'de oynadı. Okay Hoca'na seyretmeye gittik. 87 doğumlu olması lazım. Adam halen oynuyor. 90 doğumlu Eren halen oynuyor. Ya genç oyuncular var ya, geçen haftaki Erzurumspor Konyaspor maçını

0: atsınlar, bir şey etsinler, şu üç oyuncuya bir baksınlar ya. Adamlar ya abi helal olsun ya adamlara. Şimdi bazı genç oyuncularımız var, iki maç oynayınca tamam. E şimdi bizim Ankara Gücü 2007 doğumlu oyuncuları oynattım ben ya birincilikte. Şimdi halen şu anda Ankara Gücü'nün iskeletinde 4 tane oyuncu oldu bunlar ya. Yani. İkisi ya bu oyuncular. E şimdi biz niye diyoruz ya, örnek gençler birinde şu oyuncu var ya da ne bileyim Kasımpaşa'da şu var. Orada bulur. Her yerde oyuncular var abi. Yeter ki genç oyuncu bulduğunda oynat. Hem milli takımımıza katkısı olsun hem milli takımımıza destek olsun.
1: Yani hocam oynatmak lazım, geliştirmek lazım ya, ama kesinlikle. Direkt hazıra konan bir zihniyetimiz var.
0: Aynen öyle. Hoca arkadaşlarımız da baba oyuncu olsun, ben kendimi düşünüyorum. 3 hafta sonra gideceğime ben tecrübeli oyuncularla çıkayım, oynayayım, yapayım, edeyim. Bir de bir sosyal medyada herkes bir şeyler olduğu zaman hafta sonları sosyal medyaya ben hiç bakmıyorum. Kazananlar kendini anlata bitiremiyorlar. Kaybettiklerinde de piyasada ise bir tane sosyal medyada isimleri yok. Ya evet. Şimdi biz niye demin Cevil Başkan? Ya Adana Demirspor takımını gidip izlesinler abi. Benim tavsiyem kulüplere. Gidin Adana Demirspor takımını seyredin. O gencecik pırıl pırıl oyuncuları oradan 4 tane 5 tane oyuncu çıkacak onları seyredin abi. Şimdi Kemal Rüzgar gibi bir oyuncu var değil mi? Elazığ'da adam 3 gol attı. Ya evet. Abi o adam hiç kimse yıllarca almıyor. Geçen sene Elazığ Spor'da Fuat Bulut vardı. Gaziantep Spor aldı. Bir de Kemal Rüzgar abi yaşı bu. Varsın yani 26 olsun, 27 olsun ya da 28 olsun. Ne fark ediyor? Al bu adamı dene. Ama gidiyorsun sana yabancı oyuncu getiriyorsun. Ver 350 bin euro. İki maç sonra yok. Ondan sonra hadi güle güle.
1: Ne yazık ki hocam bu şekilde olmuyor. Futbolumuz zarar görüyor.
0: Aynen öyle valla. Yazık yani. Çünkü niye yazık? Sen kendi altyapına değer ver ki. Kendi altyapından çıkar ki. O yüzden ben hep söylüyorum işte, kaleci ihtiyacı olan varsa gidin kardeşim Ankara Gücü'nde kaleci Görkem var, 3 lira 5 lira fazla verin, Ankara Gücü'nde kalsın, Ankara Gücü'nde oynasın, ondan sonra ertesi ne alın.
1: Hocam Ankara Gücü'nde var mı böyle gözünüze çarpan yetenekler? Miraç geçen yıl iyiydi. Miraç dışında Veysel Cihan'ın oğlu var.
0: Evet, kaleci Görkem. Ben zaten gittiğimdeki o son 3 maçta ben Görkem'i çıkarttım, oynattım.
1: Görkemci.
0: Miraç'ı çıkarttım, oynattım. Evet. Ondan sonra kaleci Fatih'i de oynattım. Kırmızı kart gördüğü için Görkem.
1: Evet.
0: İşte orada geçen sene yine benim çıkarttığım Muhammed Sevgi var, sol stoper. Yine orta saha oynayan Fatih var, orta saha. Bunlar hepsi 2006-2007 doğumlu. Hatta 2008 doğumlu. Orada iki tane oyuncu var. Yani onlar eğer Recep Hoca onları ileride oynatırsa ligin sonunda ilk gidecek oyuncular onlar olur. Ama Ankara Gücü'ne tabii hedef şampiyonluk olduğu için belki oyuncuları ara ara oynatmayabilirler yani. Oyuncu çok abi. Eğer ararsan tararsan Salim Bin bulursun. Vallahi oyuncu çok.
1: Net bir şekilde haklısınız hocam. Aramak evet. Lazım, taramak lazım. Bu işe ya. Kafa yormak lazım.
0: Kesinlikle ya. Şimdi sen İşte bugün Fenerbahçe nasıl bir kadro çıkarttan bilemiyorsun ama zor bir şey. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. İşte kulübe bir katkı geldi değil mi? Maddi olarak. Şimdi sen bir taraftan şimdi Türkiye Süper Ligi'ne geliyorsun mesela. Sen bir bakıyorsun Türkiye Süper Ligi'nde işte bu sezon bazı takımlarımız var. Ya lige flaş bir giriş yaptılar. Şimdi Konya Spor 0 puan. Göztepe 1 puanda. Eyüp Spor 3 puanda. Ne bileyim Erzurum Spor 4 puanda işte. Geçen sene flaş takım Samsun Spor 4 puanda. Yani bir yapılanmanın üstüne ne güzel bir şey yapmışsın. Tekrar ya 6 oyuncu gönder, 7 oyuncu al. Gerek yok ki buna. Bence buna gerek yok yani. Yani bu kadar oyuncu sirkülasyonu da olmaması lazım.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok ne sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Özellikle de İrfan Can yorumunuz çok güzeldi. İrfan Can yorumunu da bugün gün içerisinde Ajans Spor'da okuyabiliriz.
0: İrfan Can Kahveci gibi yetenekli oyuncular Türk futbolunda olması gerekiyor. Bu İrfan olur, Ahmet olur, Mehmet olur, Aslan olur.
1: Evet.
0: Yani dün Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde işte bir Osimhen yoktu. Hücum hattını gördünüz yani. Yani evet. Bazı kendi cevherlerimizi, kendi değerlerimizi altyapıdan çıkarmamız lazım. Ama burada da altyapı hocalarına değer veriyor. Çünkü mesela Süper Lig'de bazı takımlar dünya kadar prim kazanıyor. Ya bir filmde altyapıyı gönder. Ben hep çalıştığımda bunu yaptım. Çünkü orada değerli hocalarımız var. Onlara da değer vermek lazım. Onlar da işini severek, isteyerek, sabah kulübe gelirken koşarak gelir.
1: Doğru.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim hocam. Hoşça kalın, sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan'dı. Şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ünyesi var. Radyo Spor.
1: Reklam.
0: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Fatih Akyer olacak. Fatih Akyer'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bugünkü maçı da konuşacağız. Dünkü maçı da kendisi takip etti. Fatih Hoca bizlerle birlikte olacak. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, ardından RGS 38FK Sportif Direktörü Alper Aslan bizlerle birlikte olacak. RGS 38FK ligin ilk haftasında Ağrı Spor'u 1-0'lık skorla geçti. Bu hafta rakipleri Yeni Mersin İtmanyurdu. Yeni Mersin İtmanyurdu'nda da yapılanma var. Borçlar temizlendi. Kadro oluşturuldu. İlk hafta mağlup oldular. Ancak ben bu sezon en azından bir playoff bekliyorum Yeni Mersin İtmanyurdu'ndan. Bunu da paylaşmak istedim. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Fatih Akyer. Fatih Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sağ olun. İyi günler.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam, Diyarbakır Spor'la anlaştığınıza dair bilgiler paylaşılmıştı ama böyle bir durum söz konusu değil değil mi? Kamuoyunu da aydınlatmış olalım direkt giriş yaparak.
1: Yok, hayır. Bir görüşme oldu ama
0: imza aşamasında gerçekleşmedi diyebiliyorum. Doğru mu hocam?
1: Evet. Yani o çünkü şartlar yerine getirmediği için.
0: Peki hocam, var mı Diyarbakır dışında gelen teklifler?
1: Yani var. 2-3 tane takımla görüşüyoruz ya.
0: Hocam, son olarak Yalova'da çalıştınız. Yani çalıştığınız takımlara bakıyorum. Performans olarak da iyi bir performans. Puan ortalaması bazında, maliyet fayda anlamında. Neden teklif gelmiyor hocam? Kariyerinizde çok çok önemli takımlar var. Bu işe de en alttan başladınız.
1: Yani
0: üstliklerden bir beklenti oluşmuştu hocam. Özellikle de ben o Kocaeli Birlik döneminden sonra Ümit Hoca ile birlikte Elazığ Spor'da da çalıştınız. Dinleyenlerimizle paylaşalım. Yardımcı hocalık da yaptınız bu süreçte.
1: Adam Spor'da çalıştım.
0: Evet. Sebebi nedir hocam?
1: Çalışıyorum efendim.
0: Sebebi nedir hocam yani?
1: Yani daha önce bunu konuşmuştuk. Söylemiştik biliyorsunuz programlarda bu maalesef adamcılık diyeceğim. Herkes kendi bulduğu adamlarına ve hiç kariyerleri olmayan, hiç çalışmamış, Türk futbolunda futbol bile oynamamış, oyun modalarına girmemiş, sahip çıkmamış hocaları maalesef ki görüyoruz ki herkes alıp hoca yapıyor. Ama bu neden kaynaklanıyor? İşte para vermeyelim, bizim istediğimiz takımı yapsın, transfere karışmasın, onu yapmasın, bunu yapmasın, maaş vermesin, bedavaya çalışsın. Benim bildiğim bir sürü bedavaya çalışan hoca var mesela. Cebinden bile para verip çalışan hocalar var. Türk futbolunda zaten gördüğünüz gibi maçlara bakarsanız, alt liglere, ben alt liglerden bahsedeyim. Alt liglere bakarsanız ne kadar kalitesiz olduğu, ne kadar futbol anlamında hiçbir şey olmadığı, zevk vermediği, insanların artık futboldan uzaklaştığını görürsünüz zaten. Onun için böyle yapmaya devam ederler. Zaten ki futbol, Türk futbolu bitti derecesindeki, yani o dereceye geldik. Yani bitti diyebiliriz her şey olarak. Baktığınız zaman maalesef böyle adam dedik ki onun adamı, bunun adamı, şunun adamı zaten federasyonla bunlara bir kriter getirmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Hocam, maçları da takip ediyorsunuz. Süper Lig'de ilk 4 hafta geride kaldı.
1: Evet.
0: Süper Lig'de 4 haftalık süreç geride kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin maçları var. Dün Galatasaray mağlup oldu.
1: Evet.
0: Bugün
1: evet.
0: Fenerbahçe Roma karşısında. Her iki takımımıza da Galatasaray'a bundan sonraki maçlarında, Fenerbahçe'ye de Roma karşısında başarılar dileyelim.
1: Evet.
0: Dünkü maçı takip ettiniz hocam.
1: Evet.
0: Mağlubiyetin sebebi neydi? Osimhen'in yokluğu mu?
1: Ya şöyle, Galatasaray maçı aslında iyi başladı.
0: Evet.
1: Ama sonunu getiremedi. Dakikalar ilerledikçe Galatasaray kötü performans sergilemeye başladı. Aslında maça iyi başlamıştı. Bir de erken de golü buldu aslında. Daha derli toplu olabilirdi, daha dikkatli olabilirdi. Ama Galatasaray'ın defansı ciddi anlamda ciddi pozisyonlar veriyor. Tabii burada Osimhen'in olmaması Galatasaray'ı çok etkiliyor. Baktığınız zaman geçen sene de öyle. Osimhen'in olmadığı her maç Galatasaray mutlaka puan kaybetti ve iyi oyun oynayamadı. Onun için Osimhen'in yokluğu hem Galatasaray'ı ateşliyor takım olarak Osimhen, hem de iyi bir oyuncu. Galatasaray'a bir katkı sağlıyor. Galatasaray'ın ekipleri vardı. Leao daha hazır değil. Osimhen yok. Defansta ekipleri var. Bana göre tabii ki daha sezon başı da Galatasaray tam oturmadı, tam randımanlı değil diye düşünüyorum. Onun için ondan dolayı da Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı. Daha sonra kötü başlıyor biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde ama sonlara doğru, yani ortalara doğru açılıyor. Kadro tamamlayınca ve oyuncuların performanslarına oturunca fiziksel anlamda da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii bu arada iş işten geçmemesi lazım. Puanlar çok kaybetmemesi gerekiyor. Ama tabii bildiğiniz gibi Galatasaray sezon başında transfer dövüşün yapmadı. Yani zaten taraftar ve camiada bundan şikayetçiydi. Sen Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. 4 senedir şampiyon olmuşsun. Dövüşün transfer yapmıyorsun. Son dakika alınan transferler var. Yani Leo daha hazır değil. Onun için Galatasaray'ın eksikleri var. Ama bu bahanelerin arkasına sığınmaması gerekiyor Galatasaray. Bu transferleri çok daha önce yapıp oyuncularını hazır hale getirebilir bir hafta. Yani burada Osimhen'in işte sakatlanabileceğini veya işte atıyorum Torre'nin cezalı olabileceğini, hep bunları düşünerekten planlarını yapacaktı Galatasaray Avrupa için. Bu kadro Türkiye için yeterli görüyorsunuz. Ama Galatasaray için, Avrupa için bu kadro yetersiz. Hep bunu söyledik zaten. Herkes de bunu söyledi. Taraftar camia da bunu söyledi. Onun için transferde bana göre geç kalınmıştı. Ve onun şeylerini yaşıyor şu an Galatasaray diyebiliriz yani.
0: Peki hocam, bugünkü Fenerbahçe maçının nasıl olmasını bekliyorsunuz?
1: Ya işte gönlümüz Fenerbahçe'den yana, kazanmasını istiyoruz. Hem Fenerbahçe camiası adına, hem Fenerbahçe'nin toparlanmasına da, hem ülke açısından, hem Türkiye açısından çok iyi bir galibiyet olur. Çünkü Roma Avrupa'nın tanınmış bilmiş köklü kulüplerinden. Buradan galip gelirse Fenerbahçe çok ses getirir. Fenerbahçe çalkantılı gidiyor biliyorsunuz. Bir iyi oynuyor, bir kötü oynuyor. İnşallah bu akşam bir futbolla Roma'yı yenerler. Şampiyonlar Ligi ayrı bir, biliyorsunuz ki, kategori. Orada Türkiye'deki performansınızın üstüne çıkmak zorunda. Kulüplerimiz aslında bunu zaman zaman yapıyorlar. Yani Avrupa'da oynadıkları maçlarda daha farklı oynuyorduk. Geçen senelerde de. Onun için inşallah bu akşam güzel bir maç seyredin.
0: Hocam peki bu istikrarsız tabloyla ilgili neler söylersiniz? Az önce siz de bahsettiniz. Bir iyi oynuyor, bir kötü oynuyor dediniz.
1: Evet. Yani Fenerbahçe'nin şöyle geçen sene de aslında böyle baktığınız zaman istikrarsız dönemler oluyor. Fenerbahçe'nin de özellikle defansı bana göre çok sıkıntılı bir bölgesi. Fenerbahçe'de çok gol pozisyonu veriyor. Çok kolay pozisyon veriyor. Fenerbahçe'nin defansı bana göre geçen Beşiktaş maçında bana göre sahanın yıldızlarından kaleci Ederson'u çıkarttığı toplu olmasa Beşiktaş farklı da kazanabilirdi.

0: Şampiyonlar Ligi'ne girdi, bir başarı. Ama Fenerbahçe'nin şunu yapmadı. Fenerbahçe taraftarı camiası Türkiye'de şampiyonluk bekliyor ilk önce. Şampiyonlar Ligi'ne girdiğine tabii seviniyor. Ama Fenerbahçe camiası her şeyden önce şampiyonluk bekliyor. Uzun bir süre oldu. Yani taraftar artık sabırsız şampiyonlukta. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden önce bana göre Türkiye Ligi'nde çok odaklanıp şampiyon olması gerektiğini düşünüyorum. Bence camia bunu daha çok istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadroyla Fenerbahçe ne kadar daha gidebilir bilemiyorum. Yani Fenerbahçe'de de yanlış işler oldu bana göre. Taliske'yi gönderdiler. İşte son dakika işte, Lukaku geldi. Hazır değil. Lukaku'ya Beşiktaş maçında oyuna girdi galiba. Seyrettik yani. Ondan önceki bir maç girdi. Bir 10 dakika 5 dakika. Yani baktığınız zaman hiç hazır olmayan bir Lukaku. Katkı vermeyen bir Lukaku. Oyun içerisinde bana göre hoca tercihleri, oyuncu tercihleri hocanın bana göre bazen yanlış oluyor. Oyuncuların girdiğinde çıktığında giren oyuncular da çıkan oyuncular da yanlış tercihler yapıyorlar. Bence Fenerbahçe bir an önce toparlanmalı ve özellikle defansı biraz önce de söyledim. Fenerbahçe çok kolay pozisyon veriyor. Orta göbekte oynayan stoperlerin uyumları Ake ile uyumu bana göre daha olmadı, tutmadı. Onun için Fenerbahçe bundan çok zorlanır diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
0: Ben teşekkür ederim. İyi
1: görüşmek yayınlar. Üzere, hoşçakalın hocam. Sağ olun.
0: Sağ olun, görüşmek.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Fatih Akgeldi. Birazdan Alper Aslan bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatmayı unuttum ama birçok gelen mesajlar var. O mesajları da kontrol edeceğim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından devam edelim.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Net, Sigortam.net. Radyo Spor.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Kadıköy Şampiyonlar Ligi için hazırlandı. Nesine'de geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Bu heyecanı başka bir seviyede yaşa.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.

0: Teknik direktörü, sportif direktörü Alper Aslan. Alper abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Öncelikle bugün doğum günün. Bugün doğum günün. Doğum günün kutlu olsun. Ailenle ve sevdiklerinle birlikte nice mutlu yıllara.
1: Çok teşekkür ediyorum güzel kardeşim. Çok naziksin. İyiyim, sana da iyi yayınlar diliyorum.
0: Tüm bugün çok seninle birlikte Radyo Spor'da bizleri kırmayan, yayınımıza haftada bir bağlanan Reşat Yılmaz hocamızın da doğum günü. Reşat hocanın da doğum günü kutlu olsun. Hem senin hem de Reşat hocanın doğum gününü Derfin Yunus Dağ'a kutlamış. Teşekkürler hatırlattığı için.
1: Sağ olsun, çok teşekkür ederim.
0: Ben ama sana mesaj atmıştım. 001'de tam o 001 oluyor ya. Diğer güne geçtiğim zanda miladi takvime göre atmıştım abi.
1: Bu günleri sen hiç kaçırmıyorsun. Teşekkür ederim. Hem bize hem bana hem de diğer dostlarına. Bu konuda çok vefalısın kardeşim. Çok teşekkürler.
0: Rica ederim. İlk maçı kazandınız. Ağrı Spor'u geçtiniz 1-0'lık skorla. Bu hafta rakip Yeni Mersin Manyurdu. Neler söylersin Alper abi?
1: Öncelikle sezonun ilk karşılaşmasında bizleri çok güzel ağırlayan Ağrı Spor yönetimine ve Ağrı halkına çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet.
1: Her deplasmanımızı bu şekilde güzel ağırlanarak ve her deplasmana gelen takımları da bundan daha iyi ağırlayarak 34 haftayı tamamlamak istiyoruz. Hem misafirlerimize hem de seyircilerimize güzel karşılaşmalar izletmek istiyoruz. Ağrı yönetimine tekrar teşekkür ediyorum. Maça geçecek olursak, sezonun ilk karşılaşmaları genel olarak her kategoride, her ligde çok zor olur. Özellikle Ağrı deplasmanı 1690 rakımda oynanan bir karşılaşma. İlk karşılaşmaların zorluğunun üzerine bir de bu zorluk eklenince ortaya daha zor bir karşılaşma çıkıyor. Ama oyuncularımız bu işi kolaya çevirdiler. Önemli bir galibiyet aldılar. Ağrı Spor da iyi bir takım. Genel olarak zaten son birkaç yıldan beri sezona bu şekilde başlıyorlar. Fakat ilerleyen haftalarda deplasmanda kaybetmeyen, hatta berabere bile kalmayan, hep kazanarak yoluna devam eden bir takım hüviyetine bürünüyorlar. Bu anlamda ilk karşılaşmayı Ağrı'da oynayıp bu şekilde rakibimizi yakalama imkanımız olduğu için biz de bir fikstür avantajı sayıyoruz bunu. Ligin ikinci yarısı hem rakım hem de mevsimsel şartlar Ağrı deplasmanını çok zor kılıyor. Biz de bu zor bir deplasmanı ilk hafta oynayarak, ilk haftanın zorluğuna rağmen, alışma süresinin henüz oturmamasına rağmen 3 puanla kapattığımız için çok mutluyuz.
0: Peki Yeni Mersin Manyurdu'nda da bir yapılanma var. Özellikle de şehrin önemli önde gelen isimlerinden, futbol camiasından tanıdığımız bir isim Serkan Hoca. Serkan Damla Hoca da Mersin Manyurdu'nun altyapısından yetişti ve uzun süredir devam eden Mersin Manyurdu ve Adana Demirspor arasında bir rekabet vardı. Bu rekabeti de dostluğa çevirmek için görüşmeler yapılıyor. Bu da futbol adına çok çok önemli. Bunun da altını çizelim. Senin için de duygusal bir maç olacak. Neler söylersin?
1: Sevgili Serkan Damla hocamız futbol için, dostluk için önemli bir figür. Yeni Mersin İdman Yurdu'nun yapılanmasında çok önemli bir rol aldı.
0: Evet.
1: O da önemli şehrin önde gelenlerini birleştirdi. Hatta sadece şehrin önde gelenlerini değil, uzun zamandır rekabet içerisinde olan, aralarının açık olduğu düşünülen camiaları, kulüpleri, takımları, hatta taraftar gruplarını da bir araya topladı. Çok kıymetli bir adım attı sevgili Serkan Damla hocamız, ona da teşekkür ederim. Murat başkanımız da Yeni Mersin İdman Yurdu'nun saygıdeğer başkanı, önemli bir yatırım yaptı. Kulübün yıllardır süre gelen transfer yasağını açtı. Ciddi bir yapılanma içerisindeler, önemli oyuncular aldılar. Onları da çok güzel ağırlayacağımıza inanıyoruz. Yarın şehrimize gelecekler. Kısmetse otelde onları da ziyaret ederek ilk misafir edeceğimiz takımı güzel bir şekilde ağırlamaya çalışacağız. Maça gelecek olursak, zorlu bir karşılaşma. Yeni yapılanan takımlar, özellikle eğer şehir gücünü de arkalarına alırlarsa, önemli yerlere doğru ivmeleniyorlar. Ben bu sene 3. ligdeki en zor grupta mücadele ettiğimiz kanaatindeyim. Çok ciddi şehir takımları var. Şehir takımları olmasa bile çok uzun süredir playoff oynayan ya da 2. ligi görmüş önemli kulüpler var. Bunlardan biri işte Karaköprü, bir diğeri 2 yıldır playoff oynayan, ciddi yapılanma içerisinde olan Mazıdağ Fosfat, yine bir şehir takımı Kırıkkale, ciddi yatırımı var. Bunun ardından gelen Yeşilyurt Malatya ve Bitlis takımları bizimle beraber bu ligden yükselme adına önemli adaylar. Ama biz bu seneki planlamamızı ve yatırımlarımızı biliyoruz, farkındayız.

0: hep söylüyorum kıymetli milletvekilimiz Sayın Bahçer Su himayesinde çok ciddi bir yapılanma içerisindeyiz. Çok önemli yönetim kurulu üyelerimiz var bu sene yaptığımız genel kuruldan sonra. Bugün de onlara teşekkür ederim. Daha yüzünü görmediğimiz ama mesajlarıyla desteklerini yakından hissettiğimiz yönetim kurulu üyelerimiz de doğum günümü çok içten bir şekilde tebrik ettiler. Onlara da teşekkür ederim. Biz bu ligin misafiriyiz diyelim sevgili Salim. Yeni Mersin İkman Yurdu maçını da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyoruz ama rakibimizin önemli transferler yaptığının da farkındayız. Eğer biz her maçı aynı ciddiyetle, ağır maçının ciddiyetiyle oynarsak bu ligde bizden daha iyi takım olmadığı kanaatindeyiz. Cumartesi günü de önemli bir seyircinin karşısında oynayacağımızı düşünüyoruz ilk karşılaşmada. Buradan bütün Kayserili dostlarımızı da bu karşılaşmaya davet ediyorum.
1: Maç nerede oynanacak peki?
0: Maç Atatürk Spor Kompleksi yan sahada oynanacak.
1: Yan sahada oynanacak. Doğru değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, yan sahada oynanacak. Maç 15.30'da başlayacak. Şehri tanıyanlar çok iyi bilir. Eskiden TRT Radyo 1 yayınlarında söylenirdi ya sevgili Salim. Stadı bilenler için söylüyorum. Kuzey yönü veya deniz tarafı kale derler. Kayseri'yi bilenler için hemen çok yakın Kadir Has Stadyumu'nun hemen yanındaki spor kompleksinde biz sahada oynayacağız mücadelemizi. Parolamız kazanmak. Önümüzdeki tüm maçları maç maç düşünerek kazanmak istiyoruz. Teknik direktörümüz Adem Çak yönetiminde önemli bir takım olduğumuz düşüncesindeyiz. Bunu da sahaya yansıtarak tüm Kayseri'ye bu takımın bu ligde geçici olduğunu, bir üst ligde yoluna devam etmek için her mücadeleyi göstereceğini anlatmak istiyoruz.
1: Takımınızda hem tecrübeli hem de genç yetenekli oyuncular var. Bunun da altını çizelim. Osman geldi. Osman da bu ligin önemli oyuncularından birisi. Özellikle de şut kalitesi yüksek bir isim. Şampiyonluk yaşamış isimleri de transfer ettiniz ama bütçe olarak çok fazla açılmadığınızı da gözlemledim. Doğru mu?
0: Şu an için benim gördüğüm kadarıyla tabii ki rakiplerimiz üzerinden bütçe terazisi kurmak çok doğru değil. Sadece kendi yatırımımız üzerinden gidelim. Ama şöyle örnekleyeyim ben sana ve dinleyicilerimize sevgili Salim. Rakiplerimizin az önce saydığımız takımların %50 bütçesine kurulan fakat diğer takımların harcadığı paradan daha çok aslında oyuncularına değer gösterdiğini bütün futbol camiasına gösteren bir takım üyesindeyiz. Biz ödeme kalitesi, ödeme karakteri ve ödeme duruşu, ödeme kalitesi olan bir takımız. Bütün oyuncularımızın geçtiğimiz sezondan gelen alacaklarını ödeyerek sezona başladık. Yeni transferlerimizi bu şekilde yaptık. Bu sene de çok şükür yönetim kurulumuz ve kıymetli başkanımız Sayın Latif Ersoy futbolcularımızın tüm ödemelerini günü gününe kuruşu kuruşuna yapmaya devam ediyor. Çok önemli bir mesai harcıyor kıymetli başkanımız. Bu sene onun da bu kulübün yapılanmasının en önemli noktalarında olduğunu tüm spor kamuoyuna anlatmak isteriz. Futbolda en önemli şey tesis yapılanmasıdır. Evet sayın vekilimiz bu anlamda bize çok kıymetli girişimlerle önemli tesisler kazandırıyor. Ödeme konusunda sponsorlarımız var ama 7/24 mesai harcayan kıymetli başkanımız Sayın Latif Ersoy'a da teşekkür ederim. Önemli oyuncular transfer ettik. Savunmamız tamamen yani merkez savunmamız diyelim, stoperlerimiz. Son senenin şampiyonları hatta Mehmet Eksik son 3 yıldan beri şampiyonlukla kariyerini sürdürüyor. Az önce belirttin Osman Şahin bu ligin en önemli oyuncularından bir tanesi. Bizi tercih etmesi ve diğer kulüplerden, diğer takımlardan daha yüksek teklif almasına rağmen bizi tercih etmesi bu kulübün ne kadar önemli yerlerde olacağının da göstergesidir Salim. Evet. Bu yüzden biz bu tür oyuncularla 2007 doğumlu oyuncumuz da bizim için aynı kıymette. Sevgili kaptanımız Artun da, Mehmet Tosun da, takımın en yaşlı isimleri Mikail evet. Koçak da bizim için aynı kıymette. Bu yüzden biz iyi bir takım olgusu yakaladığımızı düşünüyoruz. Kolej havasında ama çok ciddi bir eski tabirle Alman disipliniyle takımımızı, şehrimizi temsil etmeye devam ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim Alper Aslan değerli yorumların için. Tekrardan nice mutlu yıllara diyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de selamlar, hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Alper Aslan'dı. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Radyo Spor'da 6. Adam programında sevgili Burak Alaca sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Ankara yarışları yorumları için sizinleyim. Bugün Ankara'da 8 koşu var. 3. koşuda günün 2. altını gelen başlayacak. Handikap 13 yarış, 3 yaş şartların 1500 kumda start alacağı. Bu yarışta bir banko ile başlayacağız. 2. altındaki ilk ayakta bankomuz 2 numaralı Ender Şövalye. Safkan bu gruptan bence kalite olarak daha üstün kalitede. Yarış dereceleri de bunu gösteriyor. 3 yarıştır 1200'ü 1.23 içinde koşuyor. Bu grubu geçip kazanır günün bankosu. İkinci ayakta bir banko adayımız daha var. O da alternatif banko olarak 6 numara Deniz Savaş diyorum ki bu mesafede İstanbul'da son yarışını kazanmıştı. Yine grup uygun, kilosu uygun Gökhan Kocakaya ile 1-1 yapmıştı. 2-2 yapma konusunda biraz daha şanslı görüyorum. 6 numaralı Deniz Savaş'ı ikinci alternatif banko olarak değerlendirebiliriz. Rakipler 10 numaralı Lostra, 9 numaralı Habbe ve 1 numaralı Atılım Bey'i olacaktır. Üçüncü ayakta dişi 3 yaş İngilizlerin kısa vade 7-1400 kunda start alacağı bu yarışta 4 numaralı Tatça, 1 numaralı Budri Glory, 2 numaralı Tiza Bella, 5 numaralı Misfit ve 6 numaralı Dolce Mare sıralamasını dikkate alabilirsiniz. 4. ayakta İçişleri Bakanlığı koşusu kısa vadede 8-3 çıkar İngilizlerin 1600 içinde koşacağı bu yarışta da yine bir banko adayımız daha var. O da 1 numaralı Magic Celestra. Bu grubu geçip kazanmasını bekliyorum. Alternatif banko adayımız. 2 numaralı Battle for Glory ve 4 numaralı Mountain rakip gördüğüm isimler. 5. ayakta şartlı 5 yarışta 4 tükar aratılan 1600 içinde start alacağı bu yarışta 5 numaralı Hop dedik ve 7 numaralı Tungul Karayüzüm biraz daha ön plana çıkıyor. 2 safkanla buraya geçebiliriz. 1 numaralı Daş Fatih, 2 numaralı Minik Anne, 3 numaralı Asap Baba, 8 numaralı Asil Mir yeni şöleninlere eklenebilecek isimler. Son ayakta 1400 içinde 2 yaş İngilizlerin Maiden yarışında yine 2 safkanla geçmeyi düşünüyorum. 1 numaralı Yellow Lion, 7 numaralı Spor Blom. Bu 2 safkan diğer rakiplerinden daha hazır görülüyor. 1-7 küçük ve misli oyunlara yeterli. 8 numaralı Lady Sovereign, 2 numaralı Baba Ocağı, 3 numaralı Demir Kırşahı ve 4 numaralı Fire of Aris de yine geniş oyunlara eklenebilecek isimler olacaktır. Akşam İzmir yarışları yorumlarında buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor.
6: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
3: Radyo Spor.
6: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Burak Alaca'yla 6. adam başlıyor.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Yine ben Burak Alaca, saatler 13-14 aralığında sizlerle birlikte futbol gündemine biraz virgül koyup basketbol konuşalım isterim. Sabah 10-11.30 aralığında sevgili Aygün abinin yerine ters köşede ben vardım. İyi bir etkileşim vardı dedik, devam edelim. Burada da iyi bir etkileşim olursa ilerleyen saatlerde bir anda tekrardan çıka gelebilirim. Herkese öncelikle selamlar, sevgiler. Keyifli bir perşembe günü diliyorum. Artık hepinizin sevdiği, haftanın sevdiği bölümüne geldik diyebiliriz herhalde. Şuna binaen söylüyorum. Cuma, cumartesi, pazar günleri biraz daha rahat geçiyor. Özellikle cuma hafta sonu izi yapanlar için genel itibariyle biraz daha rahat bir gün. Haftanın sonuna yaklaştık. Herkese sevgilerimi yolluyorum. Şimdi basketbol gündemini konuşacağız. Malumunuz liglerin başlamasına az kaldı. Çok fazla da aslına bakarsanız gelişme yok. Yani takımlar büyük ölçüde şekillenmişti. O yüzden sizlerle birlikte biraz daha soru cevap üzerinden, biraz daha sohbet üzerinden ilerleyelim isterim. Yeni sezonda Euroleague başladıktan sonra Radyo Spor olarak size güzel sürprizlerimiz de olacak. Onu da söyleyelim ve başlayalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Süremiz yettiği sürece burada sizlerden gelen mesajları da cevaplandırmaya gayret göstereceğiz. Sizlerin bir mesajları üzerine de sohbet edeceğiz diyelim. Ve başlayalım sıcak bir transfer gelişmesiyle. Biraz basketbol Süper Ligi çevresinden gidip oradan Euroleague'e doğru açılalım. Geçtiğimiz sezon benim büyük çekmecede çok beğendiğim K. van der Fürst, Hollandalı oyun kurucu ki asist kralı olmuştu basketbol Süper Ligi'nde takım küme düşmesine rağmen. Yeni sezonda Esenler Erok spor forması giyecek. Bunun öncelikle çok başarılı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Biraz undersize, savunmada problemli bir gardı olmakla birlikte gerçekten hem becerileri olsun hem oyun görüşü, sezgisi olsun, servis özelliği olsun özel bir isim olduğunu düşünüyorum. Van der Fürst'ün bu sene Eric McCollum'un da olduğu kısa rotasyonda orada biraz daha skorer oyuncuları rahatlatacak, bypass edecek, orayı çekip çevirecek oyuncu olarak bence Ufuk Hoca'nın, Ufuk Sarıcan'ın elinin altına güzel bir hamle oldu. Henüz yarım saat önce transfer açıklandığı için onunla bir giriş yapmış olalım. Sonrasında dün medya günleri başladı biliyorsunuz. İşte Beşiktaş basketbol takımının bir medya günü vardı. Yine pazartesi günü Anadolu Efes'in bir medya günü var. Radyo Spor olarak orada olmayı planlıyoruz. Burada Beşiktaş'ın yeni transferi Daquan Jeffries. Europe sözel açıklamalarda bulunmuş. Bunlara değinmekte fayda görüyorum. Çünkü takdir edersiniz Beşiktaş'ın yeni sezonu biraz kurduğu kadro itibariyle, Euroleague'e yıllar sonra dönmesi itibariyle soru işaretleri barındırıyor. Burada oyuncuların demeçleri üzerinden genel ruh halini, mentaliteyi ya da beklentileri okumak mümkün olabilir. Bakalım Daquan Jeffries neler söylemiş. Biz underdog'uz, Euroleague'de yeniyiz. Çoğu takım bizim çok iyi olmamızı beklemeyecek. Birçok takımı şoke etmek için sabırsızlanıyoruz. Bu güzel bir motivasyon, onu söylemekte fayda var. Kariyerimde farklı bir döneme girmiştim. Buraya rekabetçi ve anlamlı basketbol oynamak için gelmek istedim. G-League'den geldiğini hatırlatalım, bu söyledikleri bunu düşünerek kulak kabarttığımızda daha çok anlam kazanıyor. Orada biraz daha rahat ve bence umarsız, manasız bir basketbol oynandığı için bunu söylüyorum. Beşiktaş'ın da bunun için mükemmel bir adres olduğunu düşündüm. Avrupa kariyerime Euroleague'de başlamak kesinlikle biraz göz korkutucu. Euroleague'de ilk kez oynayacağım ama bunun için sabırsızlanıyorum demiş. Bu sene Beşiktaş'ta en büyük beklenti olan oyunculardan biri Daquan Jeffries. Yine şu ana kadar sessizliğini koruyor. Hazırlık maçlarına vesaire de çok kendisinden bahsetmedik. Yine çok fazla açıklamalarıyla da henüz ön plana çıkmamış olsa da Jalen Novel ismi burada parantez açılacak isimlerden biri. Bence Euroleague'de çok ciddi bir skor tehdidi olacak. İlk senesinde çift hanelere çok rahat ulaşacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha önce Porto Rico'da, Çin'de yaptıklarını bir kenara bırakıyorum. Bunlar tabii ki Euroleague için bir emsal ya da standart teşkil etmiyor şüphesiz ama NBA kariyerinde yaptıkları gerçekten takdire şayan. Yani özellikle Timberwolves döneminde iyi bir rotasyon oyuncusuydu. O yüzden ben Jalen Novel isminden de ekstra ümitli olduğumu söyleyebilirim. Yine hazırlık maçlarına baktığımızda orada iyi görüntü veren bir Scottie Wilbekin vardı. Bunu da irdelemek lazım. Yani geçen sene çok fazla maça çıkmamış olması biraz soru işareti barındırıyordu kendi üzerinde. Yine 2 yıldır sakatlıktan ötürü çok sahalardan uzak kalması soru işareti barındırıyordu. Lakin hazırlık maçlarında kötü bir görüntüsü yoktu. Burada Euroleague tecrübesiyle, hırsıyla ve disipliniyle birlikte Dušan Olimpijević'in güvenebileceği isimlerden olacak sanki. Ne dediğim gibi benim biraz soru işaretlerim vardı. Kendisi özelinde hazırlık maçlarında en azından biraz içimizi rahatlattığını söylemek mümkün diye düşünüyorum. Mesajlar geliyor, onlara biraz bakalım, sonra devam edeceğiz. Selamlar güzel insan, hoş geldin. Üzüldük Galatasaray tabii ki. İlk yarı mükemmel oynadı. İkinci yarı kesinlikle hakem yüzünden kaybettik demiyorum ama öyle penaltı olmaz. Üstüne 10 kişi kalmaları lazım. İkinci yarı Galatasaray sahada yok. Bu kadar basit goller yenmez. Konuşulacak çok şey var demiş sevgili Yunus Delfin. Daha ne? Normalde futbola girmiyorum ama Yunus abiyi de kırmak istemem. Bir mesajı daha var, ona da bakalım. Benim eleştirim Sayın Dursun Özbek ve yönetimine. Nankörlük yapamam ama 4 yıl üst üste şampiyon yapmışlar. Başkanım, son geldiğinizde paralı sponsor olacak yönetimi alacağız. Galatasaraylılar yok muydu? Biz neden transferleri zamanında yapamıyoruz? Hani durumumuz iyiydi. Her sene tabii ki önemli. Bu sene fırsat varken 5. artı yıl Şampiyonlar Ligi'ne, en azından çeyrek final kalacak bir kadro kurulamaz mıydı? Kaldı ki bütün olimpik sporlara ayrılacak paraları da futbola aktarıyorsunuz. Orada da başarı yok. Yazacak o kadar şey var ki, neyse, canınız sağ olsun. Bu sene işimiz çok zor, sevgiler saygılar demiş sevgili Yunus abi. Merhabalar, bugün oynanacak Belçika-Almanya Kadınlar Dünya Kupası finali maçını yorumlar mısınız? Belçika çok ağır geliyor, onu söyleyebilirim ki grupta biz de karşılaştık. Şu an dünya kadın basketbolunda, hani Amerika'yı tenzih ediyorum ki Amerika'da turnuvadaydı ama en iyi kadrolardan birine sahip. İşte Fenerbahçe'de tanıdığımız Emma Messeman, Julie Almond, yine eski Fenerbahçe'yi şu an Mersin'de oynayan Julie Van Loo gibi önemli isimler var. Hakikaten şu an Avrupa'nın kadın basketboluna lokomotif takımı diyebiliriz. Erkeklerde çok fazla pozitif gelişmeler görmesek de Belçika basketbolu tarafında, kadın basketbolunda çok iyi bir görüntüleri var. Almanya tarafına bakacak olursak nispeten Belçika'ya nazaran biraz daha mütevazı bir takım. Onların da WNBA oyuncuları var, onları söylemek lazım. İşte Gülih olsun, Niyara Sabali olsun, burada önemli oyuncular orada da var ama Belçika'yı favori görüyorum burada. Bence şampiyonluğa uzanacak taraf Belçika olacaktır biraz maçı yorumlamak gerekirse. Euroleague'de daha güçlü olmamız adına Fenerbahçe ve Beşiktaş birleşse güzel olmaz mı? Dostluk pekişmiş olmaz mı? Yok daha neler. Hani zamanda hep bir Efes Beşiktaş birleştirme hayali vardı. Onu bir kenara bıraktım. İşte Ülker Fenerbahçe'yi gördük ama kurumlarla camiaların birleştiği belki bir ihtimal ama yani Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi iki kulübü bir araya getirmek, tek potada eritmek kolay değil. İkisinde çok ayrı fan base'leri var. Ya geçen mesela bir Fenerbahçe taraftarı bana ultimatum atmış şimdi. Genel yaklaşımı daha iyi tarif edebilmek açısından söylüyorum. Beşiktaş-Fenerbahçe futbol derbisinden sonra benim yaptığım birkaç paylaşımla alakalı, ki bu arada çok kutuplaştırıcı paylaşımlar değil. Hani ilk hesabıma girip bakabilirsiniz. Şey demiş: seni takipten çıkma zamanı geldi Burak Efendi, Euroleague'de görüşürüz diye meydan okumuş mesela. Bunları nasıl bir araya getirebilirsin? Gerek de yok, bu güzel güzel bir rekabet. Yanlışlıkla ışığı açtım, çok pardon. Bu güzel bir rekabet. Bunları bir araya getiremezsin, getirmeye de gerek yok. Ya bunu öldürmeyelim. Euroleague'de bir derbi izlemek Anadolu Efes-Fenerbahçe ilaveten güzel bir şey. Tadını çıkartmaya bakacağız. Rekabetçi olmak diyorsanız olunur. Fenerbahçe zaten en büyük şampiyonluk adaylarından biri. Beşiktaş doğru bir yapılanmayla oralarda olabilir. Anadolu Efes bu sene ciddi playoff adayı. Yani her şeyin zamanı var. Burada ne kadar fazla Türk takımı o kadar iyi. O yüzden dostluk pekişmiş olur. Ama birleşmeye gerek yok. Zaten dostluklar bakidir. Yani hep söylüyorum. Günün sonunda basketbol olur, futbol olur. İşte taraftarlığımızı yaparız. Gerekirse sözlü tartışırız, atışırız, sürtüşürüz. Ki benim de çok Fenerbahçeli, Galatasaraylı arkadaşlarım var. Yapıyoruz. Ya bitti mi? Bitiyor işte. Dostluk her türlü pekişir. Yani böyle radikal şeylere gerek var mı bilemedim. Sevgili Burak Bey, tekrardan hoş geldiniz. Bazı yaşadığım kişisel problemler olmasına rağmen yanınızda olduğumu göstermek için yazmak istedim. Benim de değineceğim konu, bu arada kolaylıklar diliyorum sizlere de. Benim de değineceğim konu Panathinaikos'un Euroleague'deki fikstürü ile alakalı. Nasıl bir fikstür? Yanlış bilmiyorsam 8 haftada 7 deplasmana gidecek. 8 haftada 7 ev mücadelesi var Panathinaikos'un. Bir Partizan deplasmanı var. İlk defa böyle bir fikstüre şahit oldum. İyi yayınlar Mustafa Demirkaya demiş. Panathinaikos'un fikstürü üzerine de biraz burada ufaktan kaynatırız. WhatsApp hattımızı hatırlatalım, sonra reklama gidelim. Günün erken saatlerinde sevgili Batıkan abinin agresyon seviyesini arttırmayalım, gün bitmez yoksa. 0538 052 14 87 diyelim, gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
6: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlar tıkır tıkır geliyor. Teşekkür ediyorum katılımınıza. Bu ışığı sürekli yanlışlıkla yakıp söndürüyorsan şimdi oldu. Evet, WhatsApp hattımızı hatırlatmıştık. Tekrardan hatırlatalım. 0538 052 1487. Bu hayatımda en çok kafamın içinde yer eden 11 numara haline geldi. O kadar yayın yapmaktan ve geçenlerde şirkette bu şeyi bilirsiniz. Şirketler Ligi basketbolda. Onunla alakalı bir sohbetim oldu işte. Katılmak ister misin? Olur. Süper, telefon numaranı ver. Telefon numaramı verdim. Mesaj bekliyordum. Bir saat sonra falan yayına geldim. Sevgili Genco abi yayındaydı. Birlikte yayına girecektik. Seninle ilgili bir şey sordular. Basketbol oynamak ister miymişsin? Bir şey miymiş diye. Kendi numaram yerine buranın numarasını vermişim. Geçen bunu bir yerde kasada da yaşadım. Biraz sakinleşmem gerekiyor galiba. Bakalım. Mustafa Demirkaya'nın bir mesajı vardı. Panathinaikos'un 8 maçta 7 evde olduğu fikstürle alakalı. Nefis bir fikstür. Yani Panathinaikos'u da Obradoviç'le birlikte. Şimdi rating var. Bakıyorsun Kendrick Nunn var. Nigel Hayes Davis var. Yabusele var. Var oğlu var. Obradoviç var. Sıkıntılı bir başkan var. Doğal olarak ne var? Rating var. Şimdi burada programa böyle çok über isimler getirsek. İşte ne bileyim. Onun haricinde radikal söylemlerimiz olsa, bir şey olsa, reyting getirecek bir şey olsa, bunu herhalde sevgili Ali abi haftanın prime time'ına 6 gün falan bu programı koyar işte. Böyle bir şey Eurolig'in yaptı velhasıl. Olympiakos'a, düzeltiyorum, Panathinaikos'a erken ritim yakalasın. Fenerbahçe ile Olympiakos'a biraz daha yaklaşsın en azından takım olarak. Rekabeti sıcak tutalım. Saçmalığın daniskası. Yani 8 maçın 7'si evde oynanır mı ya? Ne yapıyorlar? Uçak masrafından mı tasarruf edecekler mesela? Ne olacak? İlginç. Yani bir de şimdi şeyler var ya, bunun muhtemelen yapay zeka ile alakası yoktur da, fikstür çekimlerinde yapay zeka çekti. Ya baba, yani nasıl bir yapay zeka ki? Bak, UEFA'ya yine taşıyacağım. Galatasaray birinci torbadan Paris'te Barcelona'ya hangi yapay zeka çekti? Düşmanlar mı yaptı ya bu yapay zekayı? Kumrudan mı çektiniz? Ne yaptınız bilmiyorum ama yani enteresan şeyler oluyor bu fikstür tartışmaları. Bütün branşlarda devam edecek gibi. Teşekkür ederim uzun mesaj olmasına rağmen okuduğun için canım, inşallah razı olsun demiş sevgili Yunus abi. Estağfurullah, ne demek, burada sizlerin meramını bir şekilde paylaşabiliyorsak bizim açımızdan da mutluluk. Sohbet ediyoruz işte, ben teşekkür ederim programa mesaj attığınız için. Burak Bey selamlar, Beşiktaş'ın Euroleague'de yeni oyuncularla birlikte birkaç maç oynadıktan sonra sanki iyi işler yapacağını düşünüyorum. Son hazırlık maçı da güzeldi CSKA'ya karşı, siz ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi eldeki elementlere bakıyorum. Ya bunların birleşiminden ne çıkacağına bir en azından tahayyül etmek mümkün oluyor ya. Dušan Olimpijević gibi bir amiral var. Çok beğendiğim bir koç. Kendisinin varlığı bence Beşiktaş için çok kıymetli. Taban seviyesi belirleyecek, hani takımın iskeletini oluşturan oyuncular soru işareti barındırıyor ama orada bir iki tane mystery box var. Bu oyunlarda da hayatta da çok severiz ya mesela. İşte gidersin mesela kitapçıya, orada bir oyuncak kutusu görürsün, içinden 50 tane seçenekten biri çıkacak gibi mystery box. Alacağın yoksa bile kasada görüp alırsın. Ben bazen yapıyorum, bilmiyorum, öyle şeylerim var, herkes de vardır diye temenni ediyorum. 3 tane mystery box var Beşiktaş'ta şu an. 1. Daquan Jeffries, müthiş atlet, 2 yönlü, yağ oranı %9'un altında olduğu söyleniyor. İnanılmaz bir oyuncu, kariyerinde çok bir sakatlık geçmişi yok. İyi bir şutör, iyi bir savunmacı. 2. Jaylen Nowell, saf bir skorer. Avrupa'daki bu yarı saha basketbolun NBA'deki transition geçiş hücumundan ya da tempodan ziyade buradaki bu yarı saha biraz daha dar alan basketboluna adapte olursa akar. 3. David DeJulius daha önceki Euroleague deneyimi çok verimli geçmese de geçen sene ACB'de tamam ben oldum dedi ki Real Madrid'in Barcelona'nın da radarındaydı yaz aylarının başında. Çıkışı da zor ve sancılı oldu Beşiktaş açısından. Bunu transfer sürecinden bahsediyorum yanlış anlaşılmasın. Ya bütün bu elementler dediğim gibi yemeğin tabanındaki şey çok lezzetli Michelin standartında bir şey değil ama üste koyduğum bazı elementler hayal kurduracak cinsten. İyi açıkladığımı bilmiyorum. Çok uzaklara, çok uzak örneklerden, çok uzaktan dolaştım ama iyi açıkladığımı bilmiyorum. Herhalde yeterince açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani kesin yediğinde büyük bir haz duyacağın şüpheli ama yemekten bir iki parça ağzına geldiğinde bir ağızda lezzet patlaması yaratabilir öyle bir takım. Burak abi merhaba. Keyifli basketbol muhabbetin için teşekkür ederim. Ben Bursa Spor'u destekliyorum. Geçen senelerde kendi takımım olsun, diğer kulüplerimiz olsun Euro Cup'ta mücadele etti. Final Four'a kaldık ama düzeninden kaynaklı final maçlarında ev sahibi takım avantajlı oluyor. Bu sistem değişir mi? Değişmesini talep eder misiniz? En azından Euroleague'deki gibi bir sistem olmaz mı? Ya bildiğim kadarıyla FIBA tarafında çok böyle bir değişiklik olma ihtimali öngörmüyorum. O yüzden sanmıyorum ama temsilcilerimize başarılar dileyebilirim. Ya bir noktada o dananın kuyruğu kopacak işte. Galatasaray final oynadı, geçmişte Karşıyaka final oynadı, Banvit oynadı. Oralara geldik. FIBA tarafında bir türlü bitmedi. Bence orada genel organizasyon kalitesi de çok tartışmalı. İlk önce Bursa Spor'la olduğun için Bursa Spor'un tekrardan FIBA Avrupa organizasyonları belki eskisi gibi Euro Cup'a dönmesini temenni ediyorum. Çok kıymetli bir iş yapıyorlar orada başkan Sezgin Sezer başta olmak üzere. Buradan kendisine selamlar sevgiler. Daha önce de yayında çok konuk ettik. Yine Emre Ekim genel menajer. Çok başarılı işler yapıyorlar ama FIBA tarafında basketbol haz noktasına çok ulaşmayacak onu söyleyebilirim. Yani malzeme vasat. Format değişikliği de çok fazla beklemiyorum. İzmir'den Ahmet. Selamlar öncelikle İzmir'e. Seviyoruz İzmir'i bu arada. Hep geçenlerde şey yapıyorum dinleyicilerimizi biraz test etmek için. Yani Antalya'dan, İzmir'den ve Kocaeli'den çok yoğun adette mesaj geldiği için şeyi test ediyorum bazen. Nerede oy çoğunluğu var, nerede daha fazla kitle var. Orada çok ciddi bir atışma oluyor. Henüz bir fikir birliği sağlayamadım. Çok kafam karışıyor. Herhalde kalem kağıt almak lazım bilmiyorum ama. Bu seçim günlerinde televizyon yayınları olur ya şey diye. Şimdi İzmir'i verelim. Evet Antalya'ya bakalım. Öyle bir durum var. Tam henüz kim önde çözümleyebilmiş değilim. Az zaman içinde anlayacağız inşallah. Neyse İzmir'e selamlar sevgiler. Scottie Wilbeck'in yıllardır gereğinden fazla şişirildiğini düşünüyorum. Amerikalılar onda bir şey görseydi şayet 2014 yılında en azından bir şekilde draft ederlerdi. Türkiye'ye ilk geldiği yıllarda Daşka'da da pek bir şey yaptığına şahit olmadım. Sonrası Maccabi ve Fener. Çok ilginç. Yani Daşka'da mesela şampiyonluk senesinde Euro Cup'ta çok özel bir Bayern Münih maçı vardı. 41 sayı attığı. Onun haricinde NBA'de iyi de düzeltiyorum. NCAA'de de prestijli bir okuldan mezundur. Oynayarak da çıkmış. Yani Florida Gators yakın geçmişte şampiyon olmuş da bir okul. Yine NCAA'nin Amerikan futbol tarafında da çok bilinen güçlü eğitim kurumlarından biridir. Wilbeck'in enteresan bir oyuncu. İki ucu keskin bıçaktır. Sorumluluk almaktan kaçınmaz. İyi döneminde fiziksel olarak savunma yapan bir oyuncuydu. Ama tabii onun yaşadığı sorumluluk alma arzusu bazen güç seyirlenmesine göre takımlara da zarar verebilir. Öyle bir tarafı da var Wilbeck'in. Abartı demem. Ama işte ne bileyim. Taylor Norton Tucker gibi, Kendrick Nunn gibi, bu tarz oyuncular gibi ya da ne bileyim Francisco gibi bir süper yıldız yörüngesi etrafında takım kurulup bir hedefe yürüyebileceğim bir oyuncu değil. Burası bir gerçek. Özgür Meriç yazmış. Buradan selamlar sevgiler kendisine de. Olympiakos 92 doğumlu Thomas Walkup'ı 2.6 milyon dolar bonservisiyle Dubai'ye sattı. Dubai'yi kazıkladılar mı? İlginç iş. Yani 34 yaşında. Ben bu arada Hristos'la konuştuğumda Yunanistan'da bana şeyden bahsetmişti. Kendisi bu arada bir Olympiakos taraftarı ve hani gazeteci. Halk yorumu da değil. Direkt iş işlerinden bildiğim kadarıyla. Olympiakos'un World Cup'la sonra World Cup iyi bir oyuncu. Yerli kontenjanın ekmeğini biraz yiyip 3 milyon dolarlık bir yıllık ücret talep ettiğini söyledi bana Olympiakos'la. Bakıyorsun Montero bunu kazanmıyor. Olympiakos taraftarını da çok tutmak istediği bir oyuncu değildi. Dubai'de bayağıdır istiyor ve Olympiakos o kadar ayak sürdü ki 34 yaşında oyuncu $2.6 milyon. Bu basketbol için çok ciddi bir çıkış opsiyonu bu arada. Şöyle söyleyeyim. $2.6 milyon vererek şu an işte Baskonya'dan Lubavu Kabaro'yu alabilirdin. Ne bileyim, eğer kontratlar devam ettiği düzlemde söylüyorum bunu. Yani $2.6 milyon rahat alabileceğin oyuncular bunlar. Belki 1-1.5'a da alabilirdin. Valencia'dan Cameron Taylor'ı alabilirdin. Muhtemelen Montero $1.5-2 milyon bir buyout'a, eğer sözleşmesi devam ediyorduysa, çıktı. Badio'yu herkese alabilirdin. Yani bu inanılmaz bir para da. Dubai'lilerde öyle bir sıkıntı yok biliyorsunuz. Düzeltiyorum, Dubai Suud değil, Birleşik Arap Emirlikleri'nde öyle bir dert yok ki zaten yani. Çok isterlerse 4.6'da verebilirlermiş ama kazıkladılar mı sorusu, evet kazıkladılar. Yani burada bu kadar keskin ifadeler kullanmam doğru mu bilemem ama kazıkladılar mı kazıkladılar. Hiç orada politik doğruculuk yapmayayım, öyle düşünüyorum. Güzel bir tespit, güzel de bir kontrat almış Thomas Volkov emekli ikramiyesi kıvamında. Yani burada bir 10-15 sene daha geçirirsem 40'lı yaşların başında sevgili Ali Erim'den buradan selamlar olsun. Bekliyorum böyle son bir 5 yıllık $200 milyon bir kontrat bekliyorum. Allah nasip eder mi göreceğiz. Bu manifest demek diye bir şey çıktı ya şimdi. Bunlar da hep sosyal medya şeyi. Yani senelerdir insanlar dua ederdi. Şimdi işte manifest diyelim, sessiz zikret, seslerin enerjisi vardır gibi şeyler var ya. O trene biz de atlayalım diyorum ki hayalim 10 yıl sonra ya da 15 yıl sonra burada olursam 40'lı yaşların başında buradan sevgili yöneticilerimizden bir emeklilik kontratı Thomas Volkov gibi. 200 çok oldu da mesela son 5 yıl burada $10 milyon bir kontrat versinler bana. Yani seslerin enerjisi var. Öyle yapalım. devam ediyorum. Merhaba, ben Zafer Polonya'dan. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde büyük takım çıktı diye ağlayacaksa takımlar hiç katılmasınlar, daha iyi. Ya zaten büyük takımlarla oynamak için Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun da benimki ağlamak değil. Hani bu birinci torbada. Zira Galatasaraylı da değilim. Hani en iyisi olsun isterim iki takım için ama şu yüzden söylüyorum. Ya birinci torbada nispeten daha kabul edebilir rakipler varken ki hani bir iyi bir kötü de çekebilirsin. Hani bunlar tamamen tali işleri ama son iki sezonun şampiyonunu çektin. Yanına gidip Avrupa'nın güncel en formda takımını seçtin. Bu sene Barcelona 5 resmi maça çıkmış. 4 tane 5 gol attığı maç var. Paris tarafına bakıyorsun, ligde sallandılar diyorduk. Dün Bratislava'ya 6 tane attılar. Yani tabu abartı talihsiz bir kura ya. Şey gibi Beşiktaş zamanında grup lideri çıkıp en iyi ikincilerden Bayern Münih çekmişti mesela. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nin 60 yıllık tarihinde kaç kere ikinci olmuş abi? Yani muhtemelen 3 kere falan oldu bu. Taş çatlasın. O da Beşiktaş'a denk geldi. Mesela bunlar talihsizliktir. Bu tarz. Yoksa büyük takımlarla ilerlemek istiyorsan zaten oynayacaksın. Onlardan kaçamazsın işte. Son 16'da Liverpool geldi Galatasaray'a. Geçse Paris geliyordu gibi. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Dün akşam Galatasaray'ın yaşadığı mağlubiyeti hakeme bağlayan Okan Buruk'un tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanırsam Türkiye Ligi standartlarına çok alışmış. Bu akşama Fenerbahçe için beraberlik bekliyorum. Özellikle orta sahadaki eksiklik Fenerbahçe'yi çok etkileyecek. Kerem ilk 11'de çıkarsa çok fazla top kaybı yaşanabilir diye düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Bir de Euroleague çekilişiyle alakalı bir soru sormuşsun. Sezon başlayınca halledeceğiz, hala aklımın bir köşesinde. Fenerbahçe'de Kerem'le 10 numarada çıkarsa ciddi sıkıntı var bence. Ya çünkü Beşiktaş maçında Kerem'in oyuna girdiği denklemde biraz daha 4-4-2 gibi Kerem'in forvete yakın oynadığı oyun biçiminde orta sahayı vermişti. Şimdi çok iyi bir orta sahası var Roma'nın. İşte orada Manu Kone ve Brian Cristante'nin olduğu. İleriden Evan Endikaya'lı Hermoso biraz daha topla çıkabiliyor. Yoğunluğunu arttırıyor. Yine Sule ve Dybala gibi 10 numara orijinli oyuncular merkezi kalabalıklaştırabiliyor. Sıkıntı olur. O yüzden biraz iyi diyor, ölçüp biçmek lazım. Bilemiyorum. İnşallah Fenerbahçe bugün kazanır. Kolay gelsin yayınlar. İzmir'den Şafak. Anadolu Efes ile Mike James'in geçen seneki Euroleague hayal kırıklığı bu sene unutturacağını düşünüyorum. Valla biraz şüpheliydim ama şimdi bakınca Mike James, Strazel, Jordan Lloyd, İşte Saric hazırlık maçlarında çok fena gözükmüyor. Bruno Fernando belki beklenen çıkışı burada yapabilir falan. Bir potansiyel playoff seviyesine ulaşılabilir gibi gözüküyor. Ben biraz daha karamsar konuşuyordum ama biraz gözlemleyince bunu söyleyebilirim. Playoff seviyesine ulaşılabilir gibi bir düşüncem var. Yanlış bir yorum değil. Mike James'in de bu arada hep Jerome Blossom gibi İstanbul'dan nefret ediyor falan demişti bir tweette. Abi yani neyinden nefret ediyorsun? İstanbul'da yaşıyorsun da yani. Zor bir şehir. Sabah işe gelirken bile mesela bunu tekrardan iliklerime kadar hissettim. Hadi biraz abartılı mübalağa gideyim. Ama Mike James sen zor değildir herhalde. Yani senelik 2.5-3 milyon cebine koyuyorsan, kulüp tesise yakın bir yerde evini tahsis ediyorsa çok zor değildir herhalde. İstanbul'da yaşamak için zor ama herkes için değil. Katılım olarak en yoğun il Yalova. Lütfen hakkımızı yeme demiş Harun Bey. Bakın yine burada ne denir ona? Anket açacağım. İyice anket şirketine döndük burada. Yani bilemedim. İzmir'den bir yoğunluk var. Yalova'dan ve Kocaeli'den var. Bazen Antalya'dan oluyor. Bugün kendileri burada değil. Antalya'da herhalde siesta saati, bilmiyorum ama WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Herkes bir ses etsin. Biraz sohbet edelim. Ya bu arada sabah da sesimi Kenan İmirzalıoğlu'na benzetiyor olabilir. Ha okey Harun Bey. O konuda da bir feedback alamadım. Zannetmiyorum ama yani ilginç bir mesajdı. 0538-052-1487 0538-052-1487. Reklamın geldiğini hissetmişim resmen. Ve kısa bir araya gidelim. Sonrasında tekrardan sizlerleyiz.
5: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Radyo Spor.
9: Ooo, her yerden sipariş aldık.
10: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
9: Tabii ya.
10: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
9: Tami.
10: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
11: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Berat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
1: Her öğün yesin var.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
8: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Son reklamımızı da verdik. 55 geçeye kadar tam gaz devam ediyoruz. Basketbol konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Biraz daha sezon açıldıktan sonra dediğim gibi Radyo Spor'un dinleyicilerine Euroleague üzerinde güzel gelişmeler var. Sezon açılınca onları paylaşırız. Şimdi önden paylaşmayalım. Sohbet edebileceğimiz son demler. Maçlar olduğu zaman yine sohbet ederiz tabii ki, haşa, ama maçı konuştum, performansı konuştum, açıklamalara baktım falan. Biraz daha analitik kafalarda takılmak zorundayız. O yüzden bugünün tadını çıkaralım. 0538-052-1487 diyelim. Devam edelim. Burak Bey, yayınlar kolay gelsin. Dün akşam Okan Hoca'nın bir pozisyon sonrası yedek kulübesini tekmelerken İrfan Hoca'nın onu durdurması olayına ne dersiniz? Final maçını kaybetmiş hoca psikolojisi mi, yoksa kendin Türkiye şartlarından farkları rahatsız etti gibi. Bir şey demiyorum, bazen hepimiz sinir harbi yaşıyoruz ya. Baskıyla baş etmek çok kolay bir şey değil. İstersen teknik direktör ol, istersen ne bileyim bir yerde yönetici ol, istiyorsan çok yetkili biri ol, çok özgüvenli ol, aktör ol, aktris ol, fark etmiyor. Hepimiz insanız günün sonunda. Çok yoğun baskı altında kaldığımızda hepimizde sinir harbi olmuyor mu? İnsanlık hali deyip geçiyorum. Böyle konuşuyorum bu arada, ılımlı sabah bir dinleyicimiz Aygün abinin programında bana şey yazmıştı. Üstünde Galatasaray forması olduğuna eminim yazmıştı. Vallahi üstünde dümdüz bembeyaz tişört var. Gayet berrak bir şekilde geldim bugün buraya. Galatasaray'da değilim ama saygı duyuyorum. Türk takımlarının hepsi iyi olsun ya. Kimsenin burada ya şey var, hani Avrupa'da Okan Hoca kulübeyi tekmeledi. Yapacak bir şey yok abi. Okan Hoca Avrupa'da şu an bizim bir değerimiz. Bugün İsmail Kartal pet şişe fırlattı. Yapacak bir şey yok abi. İsmail Kartal bizim değerimiz. Sonuç ne olursa olsun Avrupa maçlarında böyle şeylere takılmamaya özen gösteriyorum. En çok dinleyici olarak Ankara birinciliği kaptırmaz. Haydi Ankaralılar, gösterin kendinizi diye Önder Bey bir çağrıda bulunmuş Avengers'ı toplamak için. Meşhur bir sahne vardır biliyorsunuz. Avengers'ın galiba Infinity War'da mıydı? Kaptan Amerika'nın Avengers Assemble diye yüzlerce kişiyi topladı. Önder Bey de aynı Nida ile Ankaralıları buraya çağırmış. Buyurunuz. Kenan İmirzalıoğlu 26 yaşındaki ses tonuna benziyor sesiniz. Ne zamana tekabül ediyor? Batıkan abi bilir mi? Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında abi? 55 var mıdır? 55 yokmuş. Bir arkadan bir fikir geldi mi? Yok. 50'lerin başında herhalde, bir 30 sene önceye falan. Bilmiyorum ki 26 yaşında böyle miydi? Ben de 25 yaşındayım bu arada. Demek ki ben de öyle olur muyum? Bir düşündüm şu an. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, iyi yayınlar İzmir'den Oktay. Dünkü maçı sadece hakeme bağlamak saçmalık olur. Bir saniye. 52 yaşındaymış. Yani 26 yıl önce Kenan İmirzalıoğlu'nun sesi buna benziyormuş. Ya neyse ki radyo, televizyon olsa görüntüde hiç örtüşmüyoruz ya. Hani en azından bir yerden yakalamak güzel tabii. Teşekkürler. İzmir'den Oktay, dünkü maçı sadece hakeme bağlamak bence saçma olur. Sahada yürüyen bezmiş bir sahne var. Ona eşlik eden Okan Hoca'nın çıkacağı ilk 11'in ileri ucu mutlaka Deniz Barış, Leao veya arkalarında Yunus olmalıydı. Sonra hakemlere bakılabilir. Ama sahne şu an 11 seviyesinde değil demiş. Pekala. Yusuf Kenan Bey yazmış. Burak Bey, sezon öncesi futbolda fazlaca hazırlık oynanıyor. Basketbolda durum niye farklı? Oynanıyor bu arada. Şimdi hazırlık turnuvaları var. Takımlar 2-3 günde bir maç oynuyor. Sadece basketbol takvimi biraz daha Eylül sonunda başladığı için Ağustos sonu, Eylül ortası ve sonuna doğru. Yani orada yine bir aylık bir hazırlık maçı maratonu var ama hem çok yayıncı maçlar yayınlanmadığı için hem de dediğim gibi bir tık futbol sezonundan geç başladığı için dikkat çekmiyor. Yoksa takımların yoğun bir hazırlık takvimi var. Dubai, World Cup, Diakite, Şengelya, Blossom Game, Okovo transferleriyle yazın en iyi transfer yapan takımı olabilir mi? Ki Javi Pascual de eklerim buraya, Özgür Bey sormuş, olabilir. Fenerbahçe ve Panathinaikos da olabilir, Olympiakos da olabilir ama Dubai'de iyi iş çıkart. Şimdi şampiyon takıma Montero ve Miller McIntyre eklemek, Fenerbahçe'nin yaptığı Larkin eklemesi, Bingham eklemesi çok konuşulmuyor ama göreceksiniz bence. Öte yandan Shields eklemesi, o Panathinaikos tarafında yapılanları saymaya gerek yok. Yabuseleler, Silvian Francisco'lar falan, yani yıldızları indirdiler, 63 milyon dolarlık bir kadro oldu. Yani bu Olympiakos Fenerbahçe kadroları 40-50 milyon euro bandında falan, yani 10-15 milyon euro üzerinde bir kadrodan bahsediyoruz Panathinaikos için. Ama Dubai'de Final Four adayı oldu, onu söyleyebilirim. Kenan İmirzalıoğlu'na benziyor olabilir ama senin sesin benziyor olabilir ama sen daha yakışıklısın demiş buradan Harun Bey. Bunun altına da ben biraz tabii bu mesajı çok hani esprili bir noktadan aldığım için kirpi yavrusunu pamum diye severmiş kardeşim, o yüzden dediğimin arkasındayım. Ayrıca ben olmasam Yalova'dan hiç ses çıkmıyor. Yalova'da yaşayanları programda daha aktif olmaya davet ediyorum. Koca Yalova'da Radyo Spor dinleyen tek kişi ben olamam herhalde. Öyleyse buradan sevgili Ali Erim'e sesleniyorum, bana simit ayran ısmarlasın demiş. Yani bir yandan Yalovalılar acaba sessiz mi kalsa, simit ayran güzel geldi, ben de daha kahvaltı etmedim ama bilemedim. Yalovalılar, sevgili Yalovalılar, burada sevgili Harun Bey'i ortaya attığı bu iddia da bu. Baş kaldırıda yalnız bırakırsanız hakikaten yazık. Buradan bütün Yalova'yı bir araya getirmek için Radyo Spor'da bir çağrıda bulundu sizlere. O zaman ne yapıyoruz? 0538-052-1487 diyoruz ve Yalova'ya sesleniyoruz. Devam edelim. Kirpi yavrusunu pavum diye severmiş benzetmesi de ilk kez duydum, güzelmiş. Karşıyaka son hali basketbolda düşünceleriniz nelerdir Burak Bey demiş Cem Bey. Öncelikle selamlar sevgiler kendisine. Çok iç açıcı bulmuyorum. İzmir'i çok seven biri olarak, ki hani bunu yayınlarda da defaatle söylemişimdir, Karşıyaka'ya çok saygı duyan, ligde daha rekabetçi olmasını temenni eden biri olarak durum iç açıcı değil. Bence hamleler yapıldı. En son Steven Enoch geldi ki iyi bir oyuncu. Yani ligimizde Mersin'de de izledik. Daha önce Baskonya'da da bir Euroleague dönemi vardır. İtas'ta izledik falan. Yakından bildiğimiz bir oyuncu. Disiplin olarak belki problemli ama iyi oyuncu. Yine bence iyi eklemelerden biri, daha önce Hapoel Tel Aviv'de, Venezia'da, Hapoel Olon'da vesaire, ki Unix Kazan'da da oynamış geçen sene. Biraz yaşı var ama iyi bir skorer. Xavier Munford, Munford diyelim, hadi biraz aksan yapmayalım, garip oluyor. İki tane iyi ekleme var. Ve Bryant Weber transfer oldu. Yine Büyükçekmece'den hatırladığımız çok iyi bir two-way oyuncusu, artık 34 yaşında ama. Şimdi takımın yürüyeceği eksen şu: Khalid Elamin'in oğlu İsmail Elamin falan, bunlar iyi oyuncular olabilir ama henüz kapalı kutu. Bu takımın yürüyeceği eksen şu: Bryant Weber, Xavier Mumford ve Steven Enoch. Bu üçlü takıma bir mesafe kat ettirebilir. Koç tercihini de çok beğenmedim. Nenad Markovic benim çok beğendiğim bir isim değil, öncelikle onu söyleyeyim. Lakin burada kritik nokta, eğer bir ödeme problemi olmadan, o yabancı oyuncular bir sıkıntı çıkartmadan bu takım bu kadroyla ilk yarıyı ya da ligin 4'te 3'ünü geçebilirse ligde kalır. Ama dediğim gibi çok güvenli bir noktadan söyleyemiyorum. Hem işte finansal soru işaretleri bir kenara, hem yabancı rotasyonun genel kalitesinin biraz tartışmalı olması düşündürücü ama işte Weber, Mumford ve Enoch ekseninde bir yerlere gidilebilir diye düşünüyorum. Bakalım, ümit ediyorum ligde kalır Karşıyaka. Hani daha üstünü hedeflemek şu an için çok gerçekçi olmaz. Ama ümit ediyorum bir yerlere gidebilir. Selamlar, saygılar. Güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış Saat. Beşiktaş'ın kadrosu Euroleague için yeterli mi? Sizce ilk 8'e girebilir mi? Gerçekçi konuşayım. Soru işaretleri barındırıyor ama ilk 8 değil. Hedef ilk 10 olursa, play-in olursa, koç ve patlama yapabilecek yıldız oyuncu faktörlerinden olabilitesi var. Total kadro bazı oyuncular hariç Euroleague için yeterli mi? Bence hayır. Yani işte burada Gabriel Zizic rotasyonda Madi Sissoko'nun bir karaciğer problemi olduğu söyleniyor. Bir uzun alınması lazım. Bence iyi bir skorer 2 numara lazım orada net. Hani bazı oyuncular vardır mesela Flamethrower. Alev tabancası oluyor galiba Türkçesi. Attıkça atar ritme girdikten sonra. Şimdi mesela benim çok beğendiğim Eurocup finalinde izlediyseniz Darius McGee vardı. Burk Brest'te. Çok undersized bir oyuncu ama olabilirdi mesela. Ama Beşiktaş'ta Devon Dotson ve David DeJulius'la biraz undersized bir kısa rotasyonu kuruldu. O tarzda bahsediyorum ya da işte ne bileyim. Efes'in aldığı Fats Russell gibi. Darren Russell ya da Fats demeyelim. Bu gibi oyuncular ivme kazandıkça maç içinde o sorumlu olup atabilecek oyuncular. Böyle bir net skorere ihtiyaç var Beşiktaş'ta. Jalen Mavel bu olabilir ama bir tane daha lazım bence. Biraz daha tecrübeli, biraz daha Avrupa basketbolu oynayabilecek bir oyuncu lazım düşüncesi içerisindeyim. Bakalım. Bir dinleyicimizden fotoğraf gelmiş. İsminize bakalım. Ahmet Bey. Bu arada profil fotoğrafınız güzelmiş galiba. AYK stadyumuna gitmişsiniz. Gitmek çok istemiştim. Olympiakos stadyumuna gidebildim ama kuzeyde galiba Marusi tarafında AYK stadyumu. Güzel bir ruhu olduğu söyleniyor. Benim ailem de şu an Yunanistan'daydı. Dönüş yolundalar. Orada oturdukları bir restoranın sahibi AYK taraftarıymış. Bayağı AYK'dan bahsetmişler. Hatta dün telefonda konuşuyorduk. Şey diyorlar. Adamın sunduğu bir bilgi, Real Madrid'e hiç yenilmedik tarihte. 3 kere oynadık, biri berabere bitti, ikisini kazandık gibi bir AYK bilgisi verildi. İstanbul'dan geçmişte giden Rumların kurduğu bir takımdır AYK. Zaten içinde K kısmı galiba Konstantinopolis kelimesinden geliyor. Yani aslında Türklerle çok uzak kültür barındıran bir takım değil. Türklere karşı da pozitif olduklarını tahmin ediyorum. Bu anlamda diğer takımlardan da biraz ayrışıyor diyelim. Sizce Trabzon basket bu sene ne yapar? Antalya'dan selamlar. Hava çok sıcak. Sabredelim öncelikle. Yani artık sonbahara doğru geliyoruz. Çok mutluyum. Gece esintilerinden çok mutluyum. Üstüme ceket giyip çıkabilmekten çok mutluyum. Yani hakikaten yazın sıcak ve nem çok yıpratmıştı. Size de kolaylıklar diliyorum. Trabzonspor bu sene ne yapar? Avrupa ile birlikte orada takımı iyi yönetmek lazım. Bakın geçen sene mesela şu an Trabzon'un kurduğu gibi Mersin Spor Kulübü de çok iyi bir kadro kurmuştu ama işte yurt dışı seyahatleri, Avrupa Kupası vesaire derken biraz takım dağılmıştı. Kadro olarak Shaq Harrison, Isaiah Cannon, Brady Manek bence çok iyi şutör. Larry Bird'e de çok benziyor. Tofaş döneminden beri takip ederim. Brady Manek. Önemli eklemeler var. Yerli rotasyonda Yiğit Arslan, Tolga Geçim gibi önemli eklemeler var. Bence iyi bir kadrosu var Trabzonspor'un. Basketbol süperliğinde net bir playoff takımı olacaklardır. Onda bir şüphe yok ki Xavier Tillman'ı aldılar mesela NBA'de de. NBA'den de uzun. Daha önce Boston Celtics ve Memphis dönemlerinde önemli süreler de almış bir oyuncuydu. İyi bir kadro var. Ligde playoff hedefleyebilirler. Avrupa'da da en az bir çeyrek final bekliyorum. Çok da iyi bir koçları var bu arada. Selçuk Ernak benim çok beğendiğim koçlardan biridir. İnsani ve iletişim olarak da çok iyidir bu arada. Daha önce programda da konuk etmiştik. O yüzden Trabzonspor için pozitif düşüncelerim var. Lakin dediğim gibi bu lig ve Avrupa ayrımında takımın çok parçalanmadan biraz daha o süreci doğru yönetmesi gerekiyor.

yapılan yatırımlarla kanalize olmuş bir kitle var spora tekrardan. Basketbol takımını da yalnız bırakmazlar inşallah. İyi yayınlar Burak Bey. Yusuf Kenan ben, 5 sene içinde basketbol ve voleybol ülkesi olabilir misiniz? Olabilirsiniz. Soru işareti olabilir miyiz demek istemiş galiba. Voleybol ülkesiyiz bu arada artık. Yani bu her ne kadar talep yüksektir değildir ya da seyirci bazında, ilgi bazında, bu bir kenara bırakıyorum. Voleybol ülkesi şu an bir Avrupa'da, dünyada voleybol markası Türkiye. Milletler Ligi almış, 2 sene üst üste Avrupa şampiyonu olmuş ve Avrupa'nın bir numarası dediğin İtalya'yı nakavt etmişsin artık. Sensin yani. Voleybol konusunda bir şüphe yok. Basketbol tarafında soru işareti barındıran şeyler var. Son Avrupa ikinciliğinin ardından sıradaki Dünya Kupası'nda da bir rekabetçilik kürsü bekliyorum. İlerleyen dönemde de tabii işte Darius Karatasu'nun, Ömer Kutlay'ın gelişimiyle birlikte yine iyi jenerasyonlar gelecektir. İşte burada bütün jenerasyonu doğru yakalamak önemli. Alperen Şengün'le Adem Bona'nın genç olması, onların artık olgunluk döneminde Ömer Kutlay'la Darius Karatasu'nun gelecek olması vesaire, umut var. Ama basketbol ülkesi oluruz gibi, hani filenin sultanları gibi net tık tık tık tık kupaları alıp getirebilir miyiz ya da sürekli madalya kovalayabilir miyiz, onu görmek biraz zaman alacak. Ama voleybol ülkesiyiz hali hazırda. İnşallah basketbol ülkesi de oluruz. Biz de bundan ekmek yiyoruz neticede. Ben isterim açıkçası. Yani güzel olur. Antalya'mıza bir basketbol takımı yakışır demiş Ahmet Bey. Geçmişte Antalya Büyükşehir Belediye vardı galiba. Jordan Theodore falan oynuyordu. Christoph'un 61 sayılık bir maçı vardı. Antalya'da oynarken bir kontrol etmek isterim. 61 sayı basketbol süperliğinde 40 dakika içerisinde. Bakalım. Sonrasında Beşiktaş'ta da oynamıştı. Çocukluğumdan iyi anımsadığım biridir Chris Lofton. Hemen kontrol ediyorum. Galiba Antalya'da oynarken, o konuda yanılmıyorum diye düşünüyorum ama şu an bir yapay zekaya soralım. O da çok iyi hatırlamıyor galiba. Şu an biraz bekletiyor. Web de arıyor. Bakalım. Evet, Chris Lofton Türk basketbol tarihinin Antalya değilmiş, Akdeniz'den karıştırmışız. Mersin Büyükşehir Belediyesi formasıyla 17 üçlük atarak Mersin 116-70 kazanmış TED'e karşı, 61 sayı atmış. He işte bu da rahatlık ya. Şu an bir iyi bir koçun ya da iyi bir sistem takımında sen 22'de 17 atsan da, bu arada o korkunç bir yüzde ama 22 tane üçlük denesen koç herhalde senin soyunma odasında duşa falan kitler diye düşünüyorum. Ama ya çok da ritim bulmuş, bilemedim. Antalya'da bir basket takımı yakışır, bu konuda katılırım. Futbol takımında daha iyi yerlerde olmasını temenni ediyorum. İyi yayınlar kardeşim, ben Spor Sergi Hüseyin. Beşiktaş'ın kardeş takımı PAOK'tur. Burada ben de Selanik göçmeniyim. Saygılar demiş. Bu arada sevgiler buradan Hüseyin Bey'e. PAOK kültürüyle Beşiktaş kültürü de, taraftar bazında söylüyorum. Yani kulüp tarihçesinden bahsetmiyorum ama ateşli taraftarlar var. Yine Partizan'ı da oraya ekleyebilirim ki Partizan ve PAOK da kardeş kulüptür bu arada. Orada benzeri bir seyirci kültürü var o anlamda. Kardeş kulüp, hani bu daha önce kulüpler arasında resmiyete dökülmüş ya da konuşulmuş bir şey midir bilmiyorum ama bazı benzerlikler var, ona katılırım. Selam abi, iyi yayınlar. Bursa'dan Murat ben. Abi aslında soru çok basit. Galatasaray'ın ilk 15 dakikada oynadığı topu neden oyunun geneline yayamıyor? Problem nerede? Çok basit soru, emin ol cevabı da basittir diye düşünüyorum. Burada şeyi hep unutuyoruz biz ya. Basketbolda da böyle. Senin çok iyi maç planın olabilir. Bizim ligimizdeki yerli teknik direktörler için hep aynısını söylüyorum. Maç planı çok iyi yapılıyor ama maç içi müdahaleler çok kötü. E sen 15 dakika çok iyi bir oyun oynuyorsun. Rakip teknik direktör buna müdahale edip bir antitez geliştirip hemen bozamaz mı? E bozuyor. Biz neden yapamıyoruz bu maç için müdahaleleri? E çünkü Süper Lig'de ihtiyaç yok. Galatasaray oynadığı oyunu Süper Lig'de işte 3 büyük takım hariç hepsini yenebiliyor. Fenerbahçe de öyle, Beşiktaş da öyle, Trabzonspor da öyle. Hep söylüyoruz ya, İsmail Hoca'nın B planı yok, Okan Hoca B planında sıkıntı yaşadı vesaire vesaire. B planı, maç için müdahale edemiyorsun ki. Sen çok iyi bir planla çıkıyorsun ama iyi bir teknik direktör varsa orada iki taşın yerini değiştiriyor, hemen bozuyor seni. Sen antitez geliştirebiliyor musun? Cevap bu kadar basit. Ya sen çok iyi geliyorsan adam da herhalde boyun eğmeyecektir buna ya da sana çare üretemeyecek kadar zayıf bir takım da değil. Yani Şampiyonlar Ligi takımından bahsediyorsun. Bunları sürekli yaşarız. Bunlar kaçınılmaz. TBF bir kulüp yapsın. U20 ve 6 milli oyuncular bu takımda BSL'de oynasın. Küme olmasın bu takımda. 5 yıla öttürürüz. Bunu Amerika bir şey yapmıştı G League'de. G League Ignite diye bir takım vardı. Sevgili Özgür Meriç yazmış, hatırlarsınız. İşte bu Scoot Anderson'lar falan oradan çıkmıştı. Oradan çıkan oyunculara da ne oldu merak ediyorum şu an ama. Ignite takımı yapmak mantıklı ama G League'de yapmayacaksın abi. Yani

0: Oyuncular zaten çok hamken iyice savruk basketbola alıştırıyorsun. Ondan sonra hayırlı işler. Yani o adamlar gelsin de kendini toplasın. Nasıl olacak ki? O yüzden yani bu yapılabilir ama Süper Lig'de değil, TBL'de belki olabilir ama 20 yaş altı oyuncuları da kulüplerinden nasıl alacaksın mesela? Atıyorum şu an Darius Karatas'ı UFS'ten nasıl alıp orada oynatacaksın ki bu sene Süper Lig rotasyonunda burada Pablo Lasso'nun da süre vermesini bekliyorum. Bakıyorum şu an mesela G League Ignite'dan 2023'te çıkan oyuncular. Matas Buzelis iyi oyuncu bu arada, Litvanyalı, Chicago'da oynuyor şu anda. Ne Jeremy Pargo falan oynamış ya, şey 70 yaşında yakın. O dönem 38 yaşındaymış. Enteresan. John Stockton'ın oğlu oynamış. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Şu an Detroit'te oynayan Ronald Holland pardon. Ronald Holland çok şeymiş, kafiyeliymiş ama öyle değil. Bu da düşünülebilirmiş. Neyse, 25 yıl geçmiş artık. Ronald Holland 2 oynamış. Yani çok da bir şey çıkmamış gibi düşünüyorum. Bu ilginç bir proje olabilir. Bunun için altyapıları güçlendirmek lazım. Ya altyapılarda çok kazanma odaklı düşündükleri için oyunculara şey yüklenmiyor. Analitik basketbol çok fazla yüklenmiyor bence büyük ölçüde işte. İyi oynayan oyuncu varsa topu verin, kazanalım abi. Çünkü kulüp kültüründe büyük küçük fark etmeksizin herkeste bir kupa sevdası var. Yani şu an tamamen uyduruyorum. Beşiktaş altyapısında. Tut ki çok iyi 5 tane oyuncu var ama bir tane var ki her maç 40 sayı çıkarabiliyor. Maç alıyor. Topu onunla buluşturmayın abi. Kupayı almayın. O 5 oyuncuyu A takım seviyesine çıkarın. Öğretin basketbolu. Kolektif oynamayı öğrensinler. Gittikleri yerde koçun sistemine entegre olmayı öğrensinler. Bakış açısı bu olması lazım. Ha, Beşiktaş farazi bu arada. Öyle olduğu için söylemiyorum. Bunlar önemli. Ya mesela Beşiktaş'tan giden Rezon Elezay bence çok büyük potansiyel. Şimdi Yukon Huskies'de oynayacak gelecek sezon tekrardan. Çok büyük potansiyeldi. Keşke değerlendirilebilseydi. Gibi böyle örnekleri var. Selam, Radyospor'un Joker'i Necip Uysal'ın nerede boşluk varsa orayı hakkıyla dolduran Burak kardeşim. Beşiktaş basketin bu sezon durumu nasıl olur? Senin umudun var mı? Daha bugün sevgili Aylerimle Ali abiyle Beşiktaş basketi konuşuyorduk. Dedim ki çok yoğun talep var. Sadece mesaj kutusunu kaydırsa herhalde anlaşılır diye düşünüyorum. İki ucu keskin bıçak. Sürpriz yapma potansiyeli, çıkış yapma potansiyeli olan oyuncular var. Bunlardan iyi bir şeyler çıkarsa, İsimleri tekrar zikredeyim. Not alalım lütfen. Jalen Noel, Daquan Jeffries, David DeJulius, bir ihtimal Devon Dotson. Bunlardan iyi performanslar görürsek, zamanda TJ Shorts'un, Montero'nun, Cameron Taylor'ın, Branko Badio'nun geçen sene gösterdiği gibi çaylak performansları gelirse işin rengi değişir. Bir play-in takımı olabilirsin ama onların adaptasyonunda sancılı geçerse zor olabilir. Beşiktaş'ın en büyük gücü oyuncu değil ama. Koç bir, iki taraftar. Burada senelerdir Euroleague'de Kızıl Yıldız tribünleri alev alev, Partizan tribünleri alev alev diye Euroleague sosyal medyaları paylaşım yapıyor. Millet ağzı açık izliyor. Abi taraftar burada. Yani geçen sene Akatlar'da da maça gittim. Keza Fenerbahçe taraftarda. Fenerbahçe'de artık full salt bir basketbol kültürü oluştuğu için bir sakinlik, bir sükunet var. Pot arkası haricinde. Evim Ataşehir'e yakın olduğu için ben senede 10-15 tane Fenerbahçe maçına da giderdim bu arada geçen seneye kadar. O konuda bir şeyim yok. Beşiktaş tribünü futboldan Duşan'la birlikte biraz basketbola kaydı. Duşan da profil itibariyle çok o alevi, futbolun alevini üzerinde taşıyabilecek, daha çok harlayabilecek bir profil olduğu için hala orada büyük bir yangın var. Bu sene Euroleague'i de yakıp kavuracağını düşünüyorum Beşiktaş tribünlerini. Bence en büyük güç Duşan, iki taraftar kadroda bundan beslenip bir şekilde mesafe kat edecektir düşüncesindeyim. Şimdiye kadar attığınız mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Yayına keyif kattınız. Dediğim gibi artık bunlar sezonun bu anlamda biraz daha rahat sohbet edebildiğimiz, geniş konuşabildiğimiz son yayınları olacak. 2 hafta sonra Euroleague başlıyor ki takipte kalın. Euroleague ile alakalı da güzel sürprizlerimiz olacak Radyospor'da. Güzel gelişmeler olacak. Bir rica olarak Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Orada da basketbolu ve futbolu yine yorumluyorum, üzerine konuşuyoruz. Sabah yayından gelen 2 tane abone gitmiş herhalde, bir rahatsız oldular görüntüyü de görünce bilmiyorum. Bir bakın, göz gezdirin. Diyelim Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiye kadar dinleyen ve mesaj atan herkese teşekkür ediyorum. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatteyiz. Yine sabah 10-11.30 aralığında ters köşede ben sizlerle olacağım. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
2: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Kadıköy Şampiyonlar Ligi için hazırlandı. Nesine'de geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Bu heyecanı başka bir seviyede yaşa.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor Avetre hoş geldiniz. 14.03 bir Şampiyonlar Ligi günü daha. Dün Şampiyonlar Ligi serüvenine ülke olarak Galatasaray ile başladık. Bugün de Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe 19.45'te 18 yıl sonraki ilk Şampiyonlar Ligi maçında sahasında Roma'yı ağırlayacak. Fenerbahçe-Roma mücadelesini konuşacağız. Hatta yayına girmeden önce Mert'le beraber de Yağız Sabuncuoğlu'nun Bartu Elmaz'ın ilk 11'de olacağına dair bilgisini konuşuyorduk. Bu bilgi ışığında da yine değerlendirmeleri yaparız. Kerem Greenwood, Vedat Muriç, Bartu, İsmail ve Kante. Fenerbahçe'nin orta sahası ve ileri ucu bu şekilde olacak. Savunma hattı zaten belli diyeceğim ama Mert'i koymuşlar burada da.
1: Evet.
0: O da mı?
1: Mert'i de söylemişti.
0: Mert'i de mi söylemiş?
1: Tabii. Mert de Bartu'yu bekliyorum diye söylemişti.
0: Evet. İsmail Kartal'ın değişiklikleri mi, Aziz Yıldırım'ın değişiklikleri mi diye sorasım geldi birden. O yüzden bir durdum. Neyse, bunları konuşacağız. Dünkü Sporting Galatasaray mücadelesini konuşacağız. Zamanımız yeterse dünkü Şampiyonlar Ligi maçlarından, bugünkü maçlardan biraz bahsederiz. Ama her zaman olduğu gibi mesajlarınızı bekliyoruz. 0538 052 14.87. Günlerden Perşembe, normalde Şampiyonlar Ligi günü değil ama bizim standartımız belli Perşembe günlerinde. Şöyle bir Mert Elam'a bakıyorum. Bugün %80'in altında Mert Elam.
1: Neden?
0: %80'in altında neden? Çünkü dün maç 22'deydi.
1: Evet, biyolojik saatime biyolojik uygun bir saatte bozuldu.
0: Mert'in bugünlerde biyolojik saatle çok takılmış durumda. %80'in altında, %65'inde üstünde. %71 diyorum ben.
1: %71 mi diyorsun?
0: %71 diyorum.
1: Valla ne yalan söyleyeyim, şu an aslında o kadar kötü değilim gerçekten.
0: %71 kötü mü ya?
1: Yok, iyi yani. Hı. Ben daha kötü bir şey diyecektim. Programı öyle hazırlamıştım kendimi de, şu an hissettim o kadar kötü değil. O yüzden evet, 71 güzel bir şey, tahmin oldu. Ama dün şeydim yani, zor bitirdim karşılaşmayı. Bu sabah da normal programı yaptım. Enerji seviyemde öyle çok şey büyük yoktu, dramatik yoktu, bir şey olmadı yoktu. Ama genelde bu programdan sonra oluyor benim düşüşlerim, akşama doğru perşembeleri.
0: Bugün ama maç erken.
1: O çok iyi oldu.
0: Bugün maç erken. 19.45. Maçın en azından ilk yarısını izlersin diye düşünüyoruz.
1: Evet, ilk yarıda
0: 19.45, 8.30, 8.35 gibi güzel sıcak yatağına yatabilirsin.
1: Yok, ikinci yarı yani izlerim ama gözlerim kapanmaya başlayabilir. Ona söz vermeyeyim. Tamamını izlerim falan.
0: Evet, Fenerbahçe-Roma mücadelesi yeni gelen bilgiler ışığında. Mert Elam'a 100 birim versek. Hı hı. Geçen gün Genco ile yaptığı programdan sonra değiştirir mi?
1: Ne demiştik? 70-20-10 mu demiştik?
0: Evet, sen gene Fenerbahçe'nin

0: galibiyetine çok az bir oran
1: ev
0: vermişti.
1: Ev sahibi olduğu için herhalde onu da vermiştim.
0: Evet.
1: Galatasaray'dan farklı olarak.
0: Sporting'de sonuç olarak haklı çıktınız. Sporting karşısında Galatasaray'a birim anlamında bir şey vermemiştiniz. Hatta dün Genco Instagram'da bir tane post paylaşmış. En az 3 gol yiyeceğimiz, 3 gol yiyeceğimizi düşündüğümüz maç öncesinde diye bir post paylaşmış.
1: 3 gol oldu valla.
0: Onu gördüm. Orada haklı çıktınız. Şimdi muhtemellere artık Mert'i ve Bartu Elmaz'ı ekleyebiliyoruz.
1: Evet.
0: Ne olur? Bir şeyleri değiştirir mi? Mesela neden Semedo değil, neden Mert bu karşılaşmada? Fiziksel direnç midir? Nedir yani mesela şu an Mert'in Semedo'nun önünde görülme sebebi Beşiktaş maçı mıdır? Çünkü Semedo, örnek veriyorum, Lyon karşılaşmalarında kötü oynamamıştı.
1: Hı hı.
0: Eşleşmelerinde. Aziz Yıldırım'ın Mert'i bir ara gündeme getirmesi gerçekten bunda bir etkisi olabilir mi?
1: Onu stoper için getirdi aslında. Yani stoper yok, stoper
0: İsmail
1: yok.
0: İsmail Kartal yanlış mı anladı diyorsun? Ne demek yani, istiyorsun?
1: Stoper olsa hani Şikrinyar'ın yerinde o dediğin gibi anlaşılması daha normal ama adam stoper için söyledi. Stoperimiz yok, bak var. Hani Mert de oynar diyordu Aziz Yıldırım.
0: Tamam.
1: Burada sağ bek oynatıyor. Ben şuna yorarım Mert tercihini. Tabii farklı görüşler olacaktır muhakkak ama Semedo'nun üzerine çok yük bindi son dönemde. Genelde okullarda yalnız kalıyor. Greenwood'un çok fazla destek vermemesiyle birlikte.
0: Hı hı.
1: Fizik olarak belki yıprandığı için Semedo.
0: Peki bu maç oynasa ligde dinlense olmaz mıydı?
1: Olabilirdi. Ama belki de gerçekten değerleri çok kötü çıktı o testlerde.
0: Tamam.
1: Yani onu bilemeyeceğimiz
0: için. Sen fiziksel
1: için,
0: diyorsun.
1: Yani bence fiziksel olabilir diyorum. Fiziksel olabilir diyorum. Yoksa hani Mert'in savunması Semedo'ya göre çok daha iyi der miyim? Çok daha iyi demem. Daha fizikli, boylu poslu bir oyuncu ama top kullanma becerisi çok daha iyi mi? Bence hayır. Semedo'nun hatta daha iyi. Aklıma o geliyor yani. Fizikseldeki yorgunluk. Yıprandı Semedo. Bu karşılaşmada da Mert'i tercih etmek durumunda kaldı diye yorumluyorum. Ama işte sabah da söyledim. Yani bu takımdan Talisca gitti. Semedo kaldı. Ve siz bu sezonki en önemli maçlardan birinde Semedo'yu kullanmadığınız noktada yine o takım planlamasına dönecek iş. Yani biz bu Semedo için mi, hani bu tempoyu kaldıramayacak Semedo için mi Talisca'dan vazgeçtik? Al, Asensio yokken İrfan Can oynuyor. Şimdi İrfan Can'ı oynatamıyorsun. Bartu'yu oynatmak zorundasın. Talisca olsaydı bu maçta Bartu mu oynayacaktı, Talisca mı? Talisca oynayacaktı tabii ki. Hani iş yine dönüp dolaşıp buraya geliyor. Çok riskli bir tercih o yüzden Semedo'yu yedek bırakmakta ama tabii ki takımın iyiliği bunu gerektiriyorsa o acı reçeteyi de içmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Şu anda İsmail Kartal'la onu içtiğini görüyoruz.
0: Evet, aslında Mert'in söylediği gibi hani üçlüden peki Mert'in oynayacağını söylemesi işte Yağız Sabuncuoğlu bunu söylüyor. Üçlüyü çağrıştırmıyor mu hiç?
1: Aspor'daki muhtemel diye gördün sen.
0: Dörtlüydü.
1: De. Dörtlü.
0: O dörtlüydü.
1: Dörtlü.
0: Tam ondan bağımsız düşünebilir miyiz?
1: Olabilir. Benim aklıma üçlü de geldi.
0: Çünkü
1: hatta
0: dün bir de İsmail Kartal'ın söyledikleriyle beraber değerlendirirsen, basın toplantısında söyledikleriyle beraber değerlendirirsen.
1: Ama bu da farklı bir sistem düzen değil mi? Bartolu bir orta saha kurgusu yani. İsmail Kartal için.
0: Tabii öyle de olabilir.
1: Çok alışıldık bir şey değil. Hani 4-3-3 gibi gözüküyor ama bir hücum karakterli oyuncudan yoksun çıkıyor orta sahada Fenerbahçe. Bu da bir farklılık aslında. Ama dediğin gibi üçlüyü de düşündüm. Orada da Bartu'yu da görünce acaba bir 5-3-2 mi? Hani Greenwood, Vedat, ne Kerem, ne Oğuz. Merkezde böyle bir üçlü. İşte 3 stoper Mert, Şikriyar, Ake, Semedo ve Archie Beckleri ya da senin sabah söylediğin Semedo yerine Oğuz gibi bir kanat beki kullanıp biraz daha hani. Çünkü öbür türlü de 5-3-2 bu kadroyla oynayacaksan ileride çıkma şansın çok yok gibi.
0: Tabii.
1: Ne merkezden çıkabilirsin, işte bekleri nasıl kullanacaksın. İleride bir Greenwood'un ayağına bakacaksın yine. O da çok mantıklı gelmiyordu. Şu anda dörtlü üzerinden gideceğiz herhalde.
0: Evet, dün İsmail Kartal'ın basın toplantısını Radyo Spor'dan canlı olarak yayınladık. İsmail Kartal'a Roma üçlü oynuyor, ona göre bir şey düşünecek misiniz diye bir soru geldi. İsmail Kartal da bu soruya hayır demedi. Roma'ya göre bir anlayış hem sistem olarak hem strateji olarak özetle geliştirecekleri söyledi tecrübeli teknik adam. Bugün işte Yağız Sabuncuoğlu'nun hem Bartu Elmaz'ın hem de Mert'in başlayacağını söylemesiyle beraber bakalım Fenerbahçe nasıl bir dizilişle, nasıl bir kadroyla Roma karşısına çıkacak. Tabii büyük bir merak konusu. Roma bu sezona üst perdeden başladı. Şu ana kadar iyi işler yaptılar. Belki İsmail Kartal'ın dediği gibi tarihin en iyi Roma'sı değil. Ama iyi Roma'lardan bir tanesi oldu kesin. Zaten Roma ekonomik anlamda da çok güçlü bir kulüp haline geldi. Satıldıktan sonra para konusunda bir sıkıntıları yok. Gasperini gibi Atalanta'yı nereden alıp nereye getiren bir teknik direktörü takımın başına getirdiler ve zaten o da ilk senesinde Roma'yı Şampiyonlar Ligi'ne geri taşımayı başardı. Bugün bayağı zor bir karşılaşma Fenerbahçe'yi bekliyor.
1: Bakalım. Sana bir soru sorayım. İsmail Kartal dedi ya, tarihin en iyi Roma kadrosu dedi. Fenerbahçe için aynı şey söylenebilir mi? Tarihin en iyi Fenerbahçe kadrosu diyebilir misin? Bu sezonki kadroya. Şey olarak değil ama oyun olarak düşünme. Kadro kalitesi olarak. Fenerbahçe'de tarihin en iyi Fenerbahçe kadrosu değil mi? Ki Roma en iyi kadro değil bence. İsmail Kartal'ın söylediği gibi. Ama Fenerbahçe için şu anda tarihin en iyi Fenerbahçe kadrosu dersin. Tek tek baktığında. Ya bundan ötesi ne olacak?
0: Gasperini basın toplantısında tarihin en iyi Fenerbahçe kadrosu dese yadırgar mıydık?
1: Yadırgamazdık işte.
0: O zaman zaten sorunun cevabı da ortaya çıkıyor.
1: Değil mi yani? Ederson, baksana işte Şikrinyar, Ake, Kante, Gündüzi, işte Asensio var sakat olsa da, Greenwood var, Vedat Lukaku'su, Semedo'su.
0: Evet.
1: Acayip bir kadro Fenerbahçe'ninki de tek tek baktığında.
0: Fenerbahçeli taraftarlar buna pek ikna olmuş değil ama.
1: Tabii ama bu dediğim kadro, ama kadronun iyi olması en iyi Fenerbahçe takımı olduğu anlamına da gelmiyor.
0: Genişliği, derinliği, rotasyonuna bakınca evet. Fenerbahçeli taraftarların kafasında bayağı bir soru işareti var kadroyla alakalı olarak. Belki ilk 11 bazında net şekilde söylenebilir. Ama işte Fenerbahçe'de rotasyonu düşündüğünde Fenerbahçeli taraftarlar pek memnun gözükmüyor. Peki mesajlara döneceğiz ama ilk aramızı çok geciktirmeyelim. 14-13 saatlerimiz aramıza gidiyoruz. Aradan sonra Roma Fenerbahçe maçıyla devam ediyoruz.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-17 saatlerimiz. Mehmet Ünlü şöyle bir mesaj atmış. Galatasaray'la alakalı. Ama kısa bir parantez açıp parantez kapatabiliriz. 100 biriminiz olsa dünkü mağlubiyetin sebebini nasıl dağıtırsınız? Futbolcular, yönetim, hoca ve hakem.
1: Oo, çok iyi.
0: Nasıl dağıtırsın? Bugün yemekte sadece Galatasaray'ın penaltısı konuşuluyordu.
1: Vallahi mi? Ben
0: sadece Galatasaray'ın penaltısı konuşuluyordu. Bana sordular. Ben yayında ne dedim? Ben penaltı değil dedim. Böyle evet. Penaltı bana uymuyor dedim. Aynen. Orada hepsine penaltı dedim, sinirlendirmek için hepsini. Hepsine ayrı ayrı. Tabii ki penaltı dedim. Net penaltı dedim.
1: O bizim arkadaş. Hatta, var mıydı?
0: He?
1: Bizim arkadaş var.
0: Senin arkadaş yoktu. Ama daha da sinirlendirmek için şey dedim. Jakobs'a kırmızı kart dedim. Böyle bakıyorlar falan, bu adam ne diyor diye. Bayağı trolledim yemekte.
1: Yukarıda kim şey geldi? Uğurcan hareketini hakem penaltı çaldı gibi bir şey.
0: Yorum mu geldi?
1: Söylendi. Hmm. Orada hakem sence Jakobs'a mı çaldı gerçekten?
0: Jakobs'a çaldı.
1: Kart verdim peki.
0: Jakobs'a kart... Bilmiyorum. Bakayım mı?
1: Yok, bakacağım şimdi ben de. Hı. Eğer hani Uğurcan'a kart vermiş olsaydı herhalde VAR çağırırdı. Değil mi?
0: Olabilir tabii.
1: Uğurcan'ın çünkü herhangi bir müdahalesi yok. Yanlış bir tespit ama o pozisyonda kart dayı vermemiş mesela Jakobs'un hamlesine. Jakobs olarak değerlendirilsin.
0: Ben trollememi yaptım. O, şimdi onlar düşünsün.
1: Valla hakeme bir pay veririm ben burada. İyi tamam, bir pay veririm.
0: 100 birimin var.
1: İyi bir pay veririm. Burada en büyük payı Okan Burak'a veririm.
0: Teknik direktör kaç birime gitti?
1: Çok zor ya.
0: Şu an bir kere önce kaça böleceğini bir matematiğini yapalım. Yönetim işin içine katacak mısın?
1: Katacağım. Hepsine katacağım. Tabii hepsinin bir payı var ki. Hani,
0: futbolcular, yönetim, hoca, hakem.
1: Hı-hı. Yani şu tam payı veremeyebilirim de en çok Okan Buruk, sonra hakem, sonra yönetim, sonra futbolcular diyorum ben.
0: Hmm. Yönetim neden futbolculardan daha fazla sorumlu?
1: Çünkü yönetimin yaptığı transferler, orta sahaya özellikle işte net bir oyuncu alamaması, Leslie'nin bu maçta da güvenilmeyip, hani Lemina bile yok, Leslie'yi de oynatmıyor, Saray'ı oynatıyor. Onu söyleyebilirim. İşte sol stoperin geç gelmesi ve hazır olmaması. Onunla ilgili bugün Ali Naci Küçüktü galiba diyordu. Kilo fazlası olduğu söylenmiş. Hmm. Hazır değil. İşte Deniz Gül geç geldi. Onun da tam hazır olmadığı. Okan Buruk da zaten söylüyor. O transferlerin gecikmesi. Bak işte ihtiyaç duydun hani Osimhen'in yokluğunda. Dün hani Leo da ilk 11 oynayabilirdi. O da geç geldi. O yüzden yönetime de bir pay veriyorum. Futbolculara da en son veriyorum. Sen nasıl veriyorsun?
0: Sen güzel dağıttın ya.
1: Okan Buruk 1, hakem.
0: Güzel dağıttın.
1: 2. Hani kırmızı kart pozisyonu da var sonuçta ilk yarıda. Ona da verebilirdi. Hani takdirini hani, rakipten yana kullandı.
0: Çok fazla hani değiştireceğim bir şey yok burada bence. İyi yorumladın. Evet, devam edelim. Kapatalım parantezi. Şimdi maçlara bakalım. Ne demiş dinleyicimiz? Seattle'dan yazıyor dinleyicimiz. Fenerbahçe kağıt üzerinde iyi ama yaşlı takım demiş. Talisca kalsaydı top tutma, free kick şansı, gol atma, hatta penaltı aldırma şansı vardı. Şimdi bunlar azaldı. İsmail Kartal'ın hedefi bir puan olmalı demiş.

0: bu karşılaşmayla alakalı olarak. Onun dışında bakıyorum şöyle diğer mesajlara. Gölge Adam bence demiş, Türk takımları evinde kimle oynarsa oynasın eğer çok iyi konsantre olursa yenemeyeceği takım yok, ama full konsantrasyon lazım. Yani Fenerbahçe'nin full konsantre olmaması için ne sebep var diye o zaman ben size sorayım. Bir kulüp düşünün, 18 sene sonra ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak, üstelik iç sahada oynayacak, rakip zaten sizi motive edecek seviyede. Bir önceki maçta derbiyi kaybetmişsiniz. Motive olmanız için bir başka sebep. Hani burada motive olamayacaksan nerede olacaksın? Yani içerideki Antep maçında mı? Hı hı. Ama bence futbol full concentration'ı biraz geçti. Mutlaka diğer artıları da artık koymanız gerekiyor. Çünkü takımların organizasyonunu görüyoruz. Bizden daha kalite olarak düşük takımların organizasyonlarını görüyoruz.
1: Bu arada Talişka ile ilgili yorum geldi, yani o kalsaydı farklı şeyler yapabilirdi. Kesinlikle ben de katılıyorum. İrfan Can mesela onları yapamayacak bir futbolcu mu? Tabii ki Talişka kadar golcü bir oyuncu değil, ama mesela İrfan Can da çok ekstra goller attı iyi zamanında. O İsmail Kartal'ın 3. dönemindeki İrfan Can çok ekstra goller atan bir İrfan Can'dı. Ama bu sezon o ekstrayı gösteremedi. Mesela geçen sezon biterken Talişka ile ilgili sence algı nasıldı? Kaçırdığı penaltıları düşün. Derbide kaçırdığı, işte puan kaybı yaşadığı iki maçta. Şimdi onlara tekrar bakıyorum. Göztepe ve Alanya. Talişka penaltılar kaçırdı. Hı hı. Çok kritik noktada ve taraftarın da bayağı tepkisini topladı ama.
0: Galatasaray maçını da kaçırdı.
1: İşte Galatasaray ilk zaten söyledim. Orada kaçırdı. Diğer iki maçta öyle. Ama sonrasında attığı mesaj, paylaşım sosyal medyada çok pozitif bir şeydi. Hani tam içeriğini hatırlamamakla birlikte hani çalışarak bunları hani aşacağını söylüyordu. Nitekim yaz döneminden sonra da hazırlık döneminde, işte ilk eleme karşılaşmalarında yine Talişka farkıyla Fenerbahçe bu buralara kadar geldi diyebiliriz. O vazgeçmedi. İrfan Can da hani bu saatten sonra onun da çok çalışıp o algıyı değiştirmesi lazım. Onu İsmail Kartal'la bir önceki dönem yaptı. O zaman da beklentileri karşılayamayan bir oyuncu olarak sezona başlamıştı. Önüne Cengiz alınmıştı. Ama İrfan Can formayı aldı, bir daha arkasına bakmadı. Şu anda da İrfan Can için bence bir fırsat var. Hani bir maç protesto edildi diye ben de hani bu maç başlamasını riskli buluyorum. Ama buradan dönecek olan da yine İrfan Can. Daha önce yaptı. Yine yapabilir. O yeteneği her zaman var. O yetenek kaybolacak bir şey değil. Üzerine çalışmayı eklersen bence tekrar yine o seviyeye gelebilirsin.
0: Evet, ben de fırsat olduğuna %100 katılıyorum. Çok büyük fırsat var elinde. Bakalım değerlendirebilecek mi? Bayram Paşa'dan Ramazan, bir Beşiktaş taraftarıymış. Bu akşam Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. Çok heyecanlıyım. Çünkü bayağıdır gitmiyorlar. Fenerbahçeliler benim kadar heyecanlı mı acaba, yoksa ben mi abartıyorum?
1: Yok, heyecanlıdır, o kadar heyecanlı.
0: Fenerbahçeliler de heyecanlıdır. Şimdi öyle çok heyecanları olmasa bile maç saati yaklaştıkça, maç başladıkça o heyecan tavan yapacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar eskiden 21.45'te başlıyordu. Şimdi 22 oldu. 15 dakika yüzünden mi Mert'in biyolojik saati şaştı demiş Mustafa Dürüst.
1: Şöyle, ben eskiden 10.30-11'de tabii yatmıyordum. O zaman benim için normal değil 21.45 seansı. Şu an daha erken yattığım için 21.45 de olsa benim için aynı şey olacaktı yani. 22 ile 21.45'in benim için farkı yok.
0: İstanbul'dan Cengiz, Ali abi dün Galatasaray maçına ben herkese bağırdım bas bas 3-1 biter diye. Kimse oynamadı, ben oynadım, aldık bir şeyler demiş. Güzel, böyle kendinize güvenin. Kendinize güvenin yaptığınız tercihlerde, söylediklerinizde. Kendi söylediğinizde de mutlaka oynayın. Sonra pişman olmayın. İddiada bunu hep destekliyorum ben. Bir maça herkesin düşündüğünden farklı bir şey düşünebilirsiniz. Tabii bunu hayalperestlik olarak görmeyin. Yani bir temeli olması lazım. Yani durup dururken de mesela bugün Bodo Bayern yenecek. Niye? İşte öyle hissediyorum. Değil. Bir dayanma olması lazım. Bir mantıklı açıklaması olması lazım. Ama eğer ona inanıyorsanız ondan sonra onu deneyin. Yani denemekten çekinmeyin. İnsanlara da söyleyin. O güzel bir şey. Ama tekrar söylüyorum. Bir dayanağı olsun. Yani durduk yere hani vahiy geldi. şey gibi olmasın, Bodo yenecek gibi olmasın.
1: Peki benim bugünkü tercihime ne diyeceksin?
0: Bayern Bodo maçındaki tercihine mi?
1: Evet.
0: Bayern Bodo maçında
1: gördün
0: nasıl
1: mi?
0: Bir tercih? Görmedim.
1: Ha, görmedin mi?
0: Görmedim.
1: Maçta kendi kalesine gol olur dedim.
0: Ne olabilir?
1: 8'in üzerinde oran vardı.
0: O baskıyla beraber.
1: O baskıyla Bayern ki çöker. Bodo deplasmanlarda çok gol diyor zaten. Eleme döneminde de zaten 2'şer 3'er 7 deplasmanda zayıf rakiplere karşı. Bugün Bayern 6 gol atsa şaşırmam. Bir tanesi de
0: kendi
1: çarparak bir şey olarak kendi kalesine olsa.
0: Bir tanesi de bir zahmet kendi kalesine olsun.
1: Olabilir gibi geldi. Mesela onu bugün sürpriz olarak denedim. Böyle bir sürpriz denemek istiyorum bu tarz günlerde.
0: Güzel.
1: Şampiyonlar günlerinde.
0: Dene, doğru zaten.
1: Bir temeli oturtmaya çalıştım ben de senin dediğin gibi.
0: Sadece öyle işte 2.5 üst 6 olur demek yerine alternatifler sunmak da önemli iddiada. Mert'in ve benim iddia tahminlerini iddia.com'da bulabilirsiniz. Uygulaması da var. Oradan da görebilirsiniz. Bugün ben Bayern Bodo maçına çalışırken Bayern'le ilgili şöyle korkutucu bir istatistik gördüm. Grup ya da lig aşamasında Allianz Arena'da oynadıkları son 38 maçta kaç galibiyet var?
1: 37.
0: 36 galibiyet, 2 beraberlik var. İnanabiliyor musun? Akıl almaz bir şey ya. 38 tane lig ya da grup maçı oynuyorsun. 36'sını kazanıyorsun. 2 beraberlik var sadece. Bugün gerçekten Bodo'nun işi, hani bundan bağımsız, bu sadece bir istatistik ama çok zor. Ben de tabii hani oranlar Bayern üzerinden gittiği zaman çok düşük. O yüzden başka bir şey bulmak gerekiyordu. Ben de herhangi bir oyuncu 2 gol atar dedim bugün. Aklıma o geldi yani. Olise, Kane, Luis Diaz varken
1: tabii,
0: eğer Bayern senin dediğin gibi tutturursa bugün bir tanesi en az 2 gol atar diye düşündüm. Ben de iddiaya onu yazdım. Bakalım. Halil Demir, Ali abi bana 100 birimi versen 100'ünü de beraberle yatırırdım demiş.
1: Roma
0: Fenerbahçe
1: maçı,
0: Roma maçı için.
1: Allah Allah. Biz 20 yatırdık yani Genco abiyle.
0: Sen de bu tercihlerden sonra İsmail Kartal'ın söylediklerinden sonra orada bir değişiklik oldu mu?
1: Hiç.
0: Hiç olmadı.
1: Sıfır. Hiç yani etkilemedi Mert, Bartu, İsmail Kartal'ın açıklamaları. Ben de aynı. Yani ben Roma'nın kazanacağını düşünüyorum. İddiayı da öyle yazdım.
0: Bir başka dinleyici sabahtan beri çok acımasız yorumlar görüyorum demiş. Galatasaray'la alakalı olarak. Ondan sonra başka bir yere bağlamış. O yüzden okumayacağım. Yani öyle başlıyor sonra gidiyor. İroni yapmış orada yani. Galatasaray'la alakalı olarak. Anlıyorum ama şimdi uğraşmaya gerek yok onunla alakalı olarak. Bakayım Fenerbahçe maçıyla alakalı olarak daha çok Galatasaray maçıyla ilgili yorum gelmiş. Bir dinleyici vay be 18 yıl sonra Kadıköy'de bu müziği duyacağım demiş. Daha geçen hafta çalındı Lyon maçında.
1: Evet çalındı. Bu geçen sene de Benfica maçında çalındı. Büyük ihtimal yıllar önce Arsenal maçında da çalınmış olması lazım.
0: Peki sen Fenerbahçe maçını ne yazdın?
1: 2.
0: Direkt 2 mi yazdın? Tabii. Ben ne yazdım?
1: Sen karşılıklı gol var. Fenerbahçe gol atar ama kaybedebilir. Maç sonucu 2 ve 2.5 gol üstü gibi dünkü Galatasaray maçı gibi yazmış olabilirsin.
0: Olabilirim. Doğru. Genelde benim tarzım o yönde ama hiçbiri değil.
1: TGS 2-3 yazmazsın. Senin
0: TGS
1: tarzın.
0: 2-3 de yazmam.
1: Bayağıdır önermiyorsun galiba onu.
0: Ne yazarım peki?
1: Ne kaldı geriye?
0: Ya favori bahsim kaldı. Seçeneğim kaldı.
1: Neydi senin favori seçeneğin?
0: İsmail Yüksek sarı kart görür.
1: Aa.
0: İsmail Yüksek kart görür, düzeltiyorum.
1: Kart görür ha.
0: İsmail Yüksek kart görür.
1: Güzel.
0: Geçen sezon baktım. İsmail Yüksek Avrupa Ligi'nde 8 maçta 537 dakika oynamış. Hı hı. 4 sarı kart görmüş. 537 dakikada.
1: Orada bir detay söyleyeceğim şimdi sana. Tamam.
0: 4 sarı kart görmüş. Bugün maçın hakemi kim? Gil Manzano.
1: İspanyol hakemi, evet.
0: O da geçen yıl tüm kulvarlarda 33 maç yönetmiş. Ortalama 4.2 kart çıkarmış.
1: Her maç.
0: Ortalaması 4.2. Şimdi bugün yoğun maç olacak. Pres, kavga, dövüş. İsmail bir kart görür diye düşündüm. Ben de öyle bir tercih yaptım.
1: Gidiş yolun iyi bence. Yani mantık yürütme
0: yani konusunda. Hocam eğer bulamazsak da burada bize bir şey verirsiniz. 3.5'tan 4, 4.5'tan 5 gidiş yolumuzdan bir lütfen.
1: Ben şimdi şeye bakacağım. Bir şey dikkatimi çekmişti de.
0: Ne o?
1: Bu bahis haberleri çıktıktan sonra İsmail'in kart sayısı azaldı diye yorumlar vardı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. O aklıma geldi sen İsmail'in kartına bahis yaptım deyince.
0: Ha, görmedim
1: İsmail
0: abi.
1: O olaylardan sonra daha az sarı kart görüyor. O yüzden aklıma da o geldi bir taraftan. Yani İsmail açısından mantıklı ama son dönemde daha dikkat ediyor gibi kartlara.
0: Ya bugün de dikkat etsin tabii de.
1: E tabii.
0: Görürse iyi olur. Görürse iyi olur benim için. Görürse fena olmaz. Tabii sarı kartta kalsın sadece. Bir Fenerbahçe taraftar dinleyicimiz Yakup tır şoförlüğü yapıyormuş. Bu akşam umarım demiş 3 puanla başlarız. Şampiyonlar Ligi müziğinin içindeki kelimelerin ne anlam ifade ettiğini acaba söyleyebilir misiniz demiş. Kadıköy'de işte yıllar sonra müziği dinleteceğiz. Her gün bunu da zaten yolda dinliyormuş bu şarkıyı.
1: Ha, bunu Şampiyonlar evet. Ligi müziği şarkısını. Aslında. Ben söyleyemem bu arada neyin ne anlama geldiğini de. Çok basit ama zaten şeyi. Onu biliyorum da ezberden söyleyemem.
0: Şey değil mi sadece zaten? Üç farklı dilde bunlar şampiyonlar demiyorlar mı? Başka bir şey yok benim bildiğim kadarıyla sözlerde.
1: Öyle mi? Bilmiyorum.
0: Var mı başka bir şey? Ha? Ben hep öyle baktım. Açtı şu an sesini. Hı-hı. Bakarız şimdi tekrar. Şampiyonlar Ligi'nin sözlerini yazarız. Ben öyle hep öyle şey yaptım.
1: Yok basit bir şey şeydir de ben öyle aklımda bu bilgiye şey yapmadım, yer ayırmadım.
0: Böyle bir şey.
1: Google'dan bakabileceğim bir şey Barış abinin stili. Kurtarayım bari.
0: Şimdi bakalım Fenerbahçe ile ilgili Cihan Fenerbahçe'nin bu sene bütün Avrupa karşılaşmalarında rakiplerine oynamış. Ve Fenerbahçe yenilmemiş. Bugün de Roma 2-0 yener dedim. Hayırlısı demiş.
1: Güzel.
0: Böyle bir
1: 7. maç ama bu yani. Nereye kadar götürecek bunu?
0: Evet, bir başka dinleyicimiz de Okan Buruk istifa diye bir mesaj atmış. Peki araya gidelim. Saatlerimiz 14.33. 19.45 Fenerbahçe Kadıköy'de Roma'yı ağırlayacak. Roma çok formda geliyor. Fenerbahçe için de Mert Müldür'ün ve Bartu Elmaz'ın 11'de olması bekleniyor. Son haberler bunlar. Asensio yok, sakat, Gendüzi cezalı. Fenerbahçe'nin eksikleri bunlar. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Araya gidiyoruz. Aradan sonra Sporting Galatasaray maçıyla buradayız.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Radyo Spor. Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. En para bankanın güzeli.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Kadıköy Şampiyonlar Ligi için hazırlandı. Nesine'de geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Bu heyecanı başka bir seviyede yaşa.
9: Murat Bey, peynirin delisiyim. Vurguya doyasım var.
10: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
9: Her öğün yesim var.
11: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Radyo Spor. Reklam. Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, devam ediyoruz. 14.36 saatlerimiz. Radyo Spor'da Şampiyonlar Ligi günü Fenerbahçe Roma ile açılışı yaptık. Sporting Galatasaray ile devam ediyoruz. Araya bir tuz biber olsun diye Bayern Bodo attık. Bugün başka karşılaşmalar da var. Onları da 22 seansında takip edebilirsiniz. Fenerbahçe maçından sonra o programı da yine ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Galatasaray Osimhen'siz gitti Portekiz'e. Lemina yoktu yine Galatasaray'da. Abdülkerim'in gün içerisinde oynamayacağı yazıldı demek yanlış olmaz herhalde, değil
1: yok,
0: mi?
1: Yazıldı.
0: Savunmada Jakobs'u tercih etti Okan Buruk ve Galatasaray yine sezona çok iyi başlayan Sporting önünde deplasmanda aslında maç başlangıcını oldukça iyi yaptı. Golü buldu. Golden sonra iyi oyunu devam etti. Neredeyse ilk pozisyonda golü yedi. Ama ilk yarının bitimine kadar Galatasaray aynı ritmi tutturmayı başardı. Çok fazla net gol pozisyonu bulmasa da 1-1 iken Sané ile maçın kendi adına hani golden sonra en net fırsatını da yakaladı. 2-1'e getiremedi. İkinci yarı Galatasaray çok iyi başlamadı. Penaltı pozisyonu, sonra bir duran top, free kick, baraj hatası var mı, Uğurcan hatalı mı? Ama maç kısa süre içerisinde 2-1'den 3-1'e geldi. Ve 2-1'den sonra da 3-1'den sonra da tepki veremeyen bir Galatasaray gördük. Sen az önce hani 100 birimim olsa en fazla kim hatalıydı sorusuna Okan Buruk'la başladın. Hı hı. Okan Buruk herhalde sahaya çıkardığı 11'le değil, yapmadığı değişikliklerle senin gözünde o puanı kaybetti diye
1: tabii
0: düşünüyorum.
1: Tabii ikinci yarıdaki oyun, değişiklikler, maçın Sporting'e geçmesi ve Galatasaray'ın orada reaksiyon gösterememesi. Tabii ki hoca üzerinden okunur. Oyuncu grubunu yöneten bir teknik direktör var sonuçta. Devre arası da hani 15 dakika sürüyor. İlk 45 dakikadan sonra takımı tekrar motive edecek kadar bir vakti var Okan Buruk'un ama o ikinci yarıda beklenen oyun devam etmedi Galatasaray'da. O yüzden Okan Buruk üzerinden daha çok okuyorum. Hakemi bir numaraya almak genelde tercih ettiğim bir şey değil. Ama dün o da iki pozisyonda bence net şekilde maça etki etti. Etmese yine sanki maç Sporting'e kırılacak gibi gözüküyordu. O ayrı. Bence Galatasaray'ın bir şekilde gol yerdi. Ama daha çok tabii Okan Buruk üzerinden okumak gerekiyor. Bu arada sabah özetle ilgili sana söyledim ya, Altimira'nın pozisyonu yok. Maçın başında Sara'nın kaçırdığı pozisyon da galiba özette konulmamış. Ben de unuttum o pozisyonu. Sonra gün içerisinde okuyunca tekrar aklıma geldi. O da net bir pozisyon Galatasaray. Yani bir sıfırdan hemen sonra kaçırıyor. Dakika 8.
0: Doğru, onu da söylemek lazım.
1: Yani tabii. Sara orada sağına çekiyor. Çok zayıf bir vuruş yapıyor. Soluna çekse ya da bir pas verse, takım arkadaşı var iki tane içeride. O da aslında net. Yani Sara'nın pozisyonu akıllarda kaldı. Ama Galatasaray orada da bir pozisyon buldu. Yani maç başlangıcı Galatasaray'ın duran toplarla baskı, taçla baskı, gol. İşte bu pozisyon, Sané pozisyonu birbirinden sonra. Galatasaray bir deplasmanda Şampiyonlar Ligi seviyesinde kendi evinde çok iyi olan bir takıma karşı bulabileceği pozisyonları buldu. Bence ilk yarı için denebilecek çok olumsuz bir tablo yok. Kalesindeki şut gördü. İlk yarı oyun bence ideal bir oyundu. Sadece sonuç gelmedi. Ama ikinci yarının başlangıcıyla birlikte Sporting'in biraz daha farklı olduğu, daha rahat gelebileceği hissettirildi. Orada da Emre Özcan'ın yine yorumuna denk geldim. İlk yarıdan farklı olarak Sporting'in de daha fazla uzun oynamaya başladığını, Galatasaray'ın o baskısını pasta çok kıramayınca, çok az kırdı, kırdığında gol attı ama genelde de kıramadı. Biraz daha uzun top denemeye başladığını, ki nitekim penaltıda bir uzun topun devamında geldi. Galatasaray'ın da buna çözüm üretemediğini söylemiş. Hani böyle veya değil, Galatasaray gerçekten Sporting'in oyununa bir çözüm üretemedi ikinci yarı. Değişikliklerin bir etkisi açıkçası çok olmadı, oyunu Galatasaray'a doğru getirmedi. O yüzden ikinci yarıdaki oyun, yani genelde Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi serüveniyle alakalı en büyük eleştirilen biri oyuncu değişiklikleri ve ikinci yarıdaki Galatasaray'ın oyunu, fiziken düşmesi ya da mental olarak düşmesi. Daha çok fizik üzerinden eleştiriliyordu. Şimdi mental bir düşüşle söz konusu Galatasaray'da. O yüzden ikinci yarı kısmı bence Okan Buruk'a yapılacak en net eleştiri olur. Ama bu tabii yakıp yıkmak Okan Buruk'la olmaz demek de bilmiyorum. Tabii her zaman nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Fakat başlangıcı da aynı Okan Buruk, aynı Galatasaray takımı yaptı. Hani bu takımdan hiçbir şey olmaz değil. Bu takımdan bir şey olur. Ama tabii ki daha fazlasına ihtiyacı olacak Galatasaray'ın.
0: Ben daha çok şeye takıldım. Okan Buruk'un hani 2-1'den sonraki durumu anlatırken takım düştü, oyun düştü, karşılık veremedik, bir anlamda kırıldık demesi. Ama orada esas sorumluluk Okan Buruk'un bence. Yani takımın mesela neden o hale düştüğünü ikinci yarıda, sabah da söyledim, ikinci yarıda iki şut var sadece. Hı hı. Galatasaray'ın hani neredeyse pozisyonu yok. Sarı'nın şutu dışında, o frikiği dışında. Hı hı. O da çaprazdan özür dilerim, zor bir frikik. Onu mesela Okan Buruk direkt hakeme bağlıyor. Onu da ben çok doğru bulmuyorum. Sabah da biraz konuştuk. Yani hakem evet hatalı karar verdi. Hatalı kararlar verdi hatta. Ama bu noktada yani daha Galatasaray'ın önünde yarım saatlik bir süre vardı. Galatasaray bu kadar iyi bir takım, bu kadar tecrübeli bir takım. Ama onu hiç değerlendiremedi. Oraya mesela Okan Buruk üstü kapalı geçiyor. Yani o kısım, hakem öyle yaptı, böyle oldu. O kadar basit olmaması lazım.
1: Aynen, onu önceliklendiriyor. Hakem üzerinden okumayı tercih ediyor. Torreira da tam tersi. Mesela hakemden ziyade o yaptığımız hatalara odaklanmalıyız diyor. Bence de daha doğrusu bu. Yani hakemi hiç konuşmamak da doğru gelmiyor artık. Onu da konuşabilir Okan Buruk, ama Okan Buruk'un hani kenardaki tavırlarını bildiğimiz için, gördüğümüz için maç sonu hani hakem konuşup sağ içi de konuşsa genelde sağ içi konuştuğu da pek akılda kalmıyor. Hep hakemle ilgili söyledikleri, evet, akılda, evet, kalıyor. Evet, çünkü aynen öyle. Kenarda görüyoruz yani Okan Buruk'un ne hale geldiğini, ne kadar sinirlendiğini.
0: Başka şeyler söylese de arada kaynıyor. Doğru
1: ya, o insana geçmez yani. Okan Buruk istediği kadar işte hakem bugün çok kötü karar verdi ama biz de sahada şöyledik falan dese bile o sahada şöyledik böyledik kısmı kalmaz. Hakemle ilgili söylediği akılda kalır. Onun değişmesi için de o kenardaki belki davranışlarının değişmesi gerekecek, taraftara geçmesi için.
0: Evet. Seyrek gerçekleşen bir durum ortaya çıktı şu an. Bir kadın dinleyicimiz bize mesaj attı.
1: %5'lik dilimden.
0: Keşke %5 olsa.
1: Kaçtı? 5 değil mi?
0: Şey ya, gibiyiz. Birinci kolordu komutanlığı gibiyiz burada. Radyo Spor'da hep beraberiz. İzmir'den Elif dinleyicimizin adı. Heyecanlı mısınız diye soran arkadaşımıza, maç için İzmir'den geliyoruz.
1: Oo.
0: Çok çok çok heyecanlıyız demiş. Yıllar sonra bu heyecanı yaşayacak olmak büyük keyif diye de eklemiş. Biz de kendisine %1'i temsil ettiği için ve mesaj attığı için teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi Fenerbahçeli taraftarlar zaten ciddi anlamda heyecanlıdır. Şu an heyecan hissetmeyen bile maç başladığında kesin o heyecanı yaşayacak. Galatasaray iyi gibi ama bence vasat oynuyor demiş. Vasatlığın nedeni ise yavaş oyun. 65 sonrası Galatasaray niye yok? Nedeni doymuş oyuncular. Böyle bağlamış.
1: Doymuş oyuncular.
0: 65'e kadar oynuyor doymuş oyuncular. 65'e kadar sonra oynamıyorlar mı?
1: Yani çok geçmedi bana yani. Doymuş.
0: Abi 50 birimimi Barış'a, 50'yi de Sane'ye yatırıyorum demiş. O daha net size göre.
1: Güzel. Okan Buruk değil yani.
0: Engin Yürür. Soyadı böyle.
1: Yürür.
0: Talihsiz bir soyad diyebilir miyiz?
1: Yani talihsiz ama yine de idare eder.
0: Başka şekilde de var. Başka yani şekilde de düşünebilirsin. Yürür, ilerler, gider.
1: Tabii.
0: O şekilde düşünülebilir.
1: Oradan kurtarıyor biraz.
0: 4 senedir takımın başında olan Okan Buruk bu kadar ikinci sınıf futbolcu transferi yaptırmamalı.
1: Bu kadar ikinci sınıf futbolcu transferi.
0: Elde sadece Osimhen var demiş. Büyük ihtimalle yazdırmış bunu. Orta sahaya bir alternatif düşünemedi. Hala ilk aydan Abdülkerim'den medet umuyor diye de eklemiş.
1: Şey düşündüm Ali abi. Galatasaray bu maçta neden Jakobs'u kullandı? Abdülkerim Bardakçı ve Bitşiabu'yu kullanmadı genel olarak.
0: Hani fizik ve hız.
1: Fizik değil mi? Hazır değiller. Biraz ağır oyuncular. Jakobs da hızlı bir oyuncu.

0: bu. Hani şöyle, bazen hiç almamak daha iyidir ya almaktan. Hani aldığın oyuncuyu çok değerlendirmeyeceksen boşuna almış oluyorsun. Hani bitiş abiye şimdi bir kiralama bedeli, bir yıllık bayağı yine bir para verildi. Ama böyle olacaksa tabii geriye dönük konuşacağız. Sezon sonunda belki konuşacağız ama Kazım Canlı rotasyon bitiş abosuz. O çok da büyük problem olmazdı Jakobs sol stoper oynayacaksa. Solda da Eren Kazım Can var işte.
1: Evet, ne kadar kullanılacak oyuncu, nasıl katkı verecek, ondan sonra ortaya çıkacak bu söylediklerin, ama tabii ki haklılık payı var. Çengelköy'den Vedat. Hazırsanız başlıyorum. Okan Buruk kesinlikle oyunu okuyamıyor. Oyuncu değiştirmeyi bilmiyor. Okan Buruk'tan dolayı dün kazanamayacağımızı biliyordum. Yeni gelen oyunculara bir takıntısı var, oynatmıyor diyerek
0: Bu
1: Okan
0: da mı
1: Buruk'a
0: vardı Okan Buruk'ta ya, bak.
1: var onu
0: O
1: var mı
0: kadar
1: söylüyorlar.
0: Şey
1: İlk kez
0: duyuyoruz.
1: duymuş olamazsın.
0: Yeni gelenlere nasıl bir şey
1: Yeni
0: var?
1: gelenin hatta şeyde Instagram'da Reels'i dolaşıyor. Dursun Özbek böyle bir yapmışlar işte, Leao'nun formasını veriyor. O almıyor formayı, Barış Alper'e formayı veriyor. İşte.
0: Ben hiç
1: Görmedin mi o
0: bilmiyorum.
1: Reels'i?
0: Vallahi bilmiyorum.
1: Benim bile
0: Hani
1: önüme düştü.
0: gençleri oynatmıyor. Ne bileyim, tek oyun anlayışı var falan filan. Hani bir sürü
1: Yok,
0: şey
1: yeni
0: duydum da.
1: gelenlere de takık deniyor.
0: Allah
1: Hemen
0: Allah.
1: forma şansı vermiyor, deniyor.
0: Yeni gelenleri takık ha.
1: Evet.
0: Batroko'da ilk maç yedek başlatmıştı da. Bilmiyorum. Sence bir altı dolu mu bunun mesela? Yeni gelenleri, yoksa üzerine
1: Bakmak
0: mi kaldı?
1: lazım. Bakmak lazım. Biraz üzerine yapışmış da olabilir şimdi. Yanlış bir şey söylememek gerekiyor. Antalya'dan Mustafa Bey. Mustafa Şenalp. Güzel bir soyad. Ben artık Galatasaray'da pozisyon devşirmesi futbolcu görmek istemiyorum demiş.
0: O sol bekten stoper yapma. Sağ açıktan sağ bek. Başka devşirme var mı şu
1: Kanat
0: an?
1: oyuncusundan santrafor yapma.
0: Ha doğru, kanat oyuncusundan santrfor bu maçta vardı. Zaman zaman işte Yunus'tan 10 numara devşirme. Valla abi işte.
1: Yani aslında şöyle söyleyeyim. Sen o 100 birimi sorumlu olarak mağlubiyette dağıtırken ilk sıraya Okan Buruk'u koydun. Galatasaray taraftarının geneli de Okan Buruk'u koymuş. Kiminin eleştirileri daha sert. Kiminin daha nasıl söyleyeyim, insaf sınırında kalmış. Ama genel olarak gene Galatasaray taraftarının, anladığım kadarıyla mesajlardan, işte senin söylediklerinden, teknik direktör üzerinden okuduğu bir karşılaşma. Mesela birçok Galatasaraylı'dan mesaj geldi. Sabah gelmişti. Hat-trick de gelmedi. Şu ana kadar hakem diyeni okumadım mesela. Karşılaşmayla
0: Evet,
1: ilgili.
0: şu an doğru,
1: Yani
0: hiç
1: ilk sıraya
0: okumadım.
1: hakemi koyan olmadı. Vardır illa ki, ya mesaj atmadılar ya da denk gelmedi, ama şu an yok. Mesela.
0: Peki Okan Buruk'un böyle devşirme oyuncular kullanması normalde Galatasaray'da övülen bir şeydi son yıllarda, çok yönlü, çok oyuncunun olması. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bunda mı yanlış hatırlıyorum?
1: Ya
0: Yani.
1: burada işte Galatasaray taraftarının bence Şampiyonlar Ligi beklentisi ön plana çıkıyor. Artık ligdeki şampiyonluktan sonra mesela Galatasaray taraftarları oyunculara doymuşluk var diye bir eleştiride bulunuyor, ama Galatasaray taraftarında da bence o doymuşluk var Süper Lig'le alakalı olarak. O yüzden Galatasaray taraftarının ana hedefi Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da daha iyi oynayan, biraz daha olgun gözüken bir takım. Bence her yönüyle. Saha içi organizasyonuyla da, aldığı sonuçlarla da, koyduğu hedefle de. Hatırlarsan geçen sene Galatasaray mesela Juventus'u elediğinde de Galatasaray taraftarı mutlu değildi. Hatırlıyorsun değil mi o dönemi?
0: Tabii.
1: Hani burada neleri konuşmuştuk?
0: Ama
1: İşte o,
0: ikinci maç öyle bir
1: işte o
0: maçtı
1: yüzden.
0: ki yani.
1: Tam olarak o yüzden. Hani burada sen Juventus'u dağıtıyorsun. Mesela paramparça etti Galatasaray Juventus'u burada. Ama öyle bir rövanş oynadı ki, o rövanştan sonra hani geldik buraya, Galatasaray Juventus eledi, işte Liverpool'la eşleşecek ya da o tarz, o mealde konuşuyoruz. O mesajlar bir geldi. O anı yaşayamadı mesela Galatasaray taraftarı. O yüzden de işte böyle maçlarda Galatasaray taraftarının beklentisi bence daha iyi oyuncu değişiklikleri, teknik direktör direkt dokunuşu, hani teknik direktör etkisiyle kazanılmış bir karşılaşma ya da teknik direktörün sadece maç önü ya da maçta taktiği yaptığı taktiksel değişiklikler değil, oyuncu değişiklikleriyle de direkt etki etmesi. Ama Galatasaray'da hep tartışmalar aynı. Gene geç yaptı oyuncu değişikliklerini. Gene çok bekledi. Gene bizim gibi maçı izledi.

0: geldi. Ben bunun üzerinde yoğunlaştığını düşünüyorum. Yani Galatasaray taraftarı da artık ligdeki başarıyla ya da ligde hani Jakob sol stoper oynamış, ne bileyim Şalay sağ bek oynamış Galatasaray için pek fazla sonuç değişmiyor. Gerçekte o bence. Ama daha üst seviyeye çıktığında Galatasaray'ın defoları herkes tarafından daha rahat görülüyor. Orada da bir tatminsizlik oluyor Okan Buruk'la alakalı olarak. Bence bütün mesajların temeli bu.
1: Peki normalde hani Sporting deplasmanda Galatasaray'ın yenilmesi çok büyük bir olay mıdır? Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılki Sporting performansını da
0: büyük bir olay
1: düşündüğümde.
0: değildir. Büyük bir olay değildir. Ama bu kadar kontrolünde götürdüğü bir karşılaşmada ikinci yarıda oyundan bu kadar kopması mesela büyük bir olaydır. İkinci yarıda ne oldu? Yani Galatasaray eksik kalmadı, bir şey olmadı. Ne oldu da öyle oldu mesela. Çünkü ilk yarıda hani normalde ilk yarının sonucunun Galatasaray lehine olması gerekirdi. Maçta ilk yarı Galatasaray galibiyetiyle bitmesi gerekirdi. Tam ne oldu? Olmadı ama berabere bitti karşılaşma. İkinci yarıda hani kaybedilmiş bir şey yok. Eksik değilsin. Ne bileyim bu bir rövanş maçı değil. İki tane daha gol atmana gerek kalmıyor. Yani normalde ilk yarıyı izleyen bir takım ne derdi? Bir oyuncu bir insan ne derdi? Ya bu takım yenilmez derdi. Yani Sporting'e mağlup olmaz derdi. Ama ikinci yarıda hiçbir şey olmayınca mesela o da kötü oldu. Maç başlangıcı böyle olmayıp daha Sporting baskılı oynasa, Sporting Galatasaray'ı sürklese etse bence gene daha az hayal kırıklığı olurdu. Hani gücü yetmedi derlerdi, olmadı derlerdi, takım eksik derlerdi. Ama iyi başlıyorsun, iyi götürüyorsun. 45 dakika ortada faul yok, yumurta yok. Devre arasında girdik çıktık ne oldu? Sadece işte hakem o penaltıyı verdiğiyle de söylediğinde de geçmiyor o zaman. Bana da geçmedi mesela. Yani. Tamam anladım penaltı hatalı kabul ediyorum bence de öyle. Ama kalan dakikalar orada bir eksiklik oluyor. O yüzden de bir genel sinir hali var
1: Var.
0: Galatasaray taraftarlarda. Evet. Ankara'dan Yusuf Şahin. Yusuf Şahin bence Türkiye'de çok vardır.
1: Çok kesin.
0: Herhangi bir Yusuf Şahin olabilir. İsim ve soyadı itibariyle değil mi?
1: Yusuf Şahin bir tanıdığım yok ama
0: Yusuf
1: kesin
0: Şahin
1: çok vardır.
0: çok olabilecek bir isim.
1: Ben tekimdir mesela.
0: Sen kesin teksin. Sen
1: Daha
0: kesin
1: denk
0: teksin.
1: gelmedim yani.
0: Bir de Alperen var. Sen onu biliyorsun. Yeni yetiştiriyoruz onu.
1: Evet. O da tektir.
0: İlk kez mesaj yazıyormuş dinleyicimiz. Galatasaray taraftarıymış. Okan Buruk daha önce Barış'ın yüzünden Zaha, Ziyech ve Zaniolo'yu yedi demiş. 90 dakika Barış'ı sahada tutan bir teknik direktör değildir demiş.
1: Vay be. Mesela ben hiç Ziyech'in Zaha'nın Barış yüzünden yendiğini düşünmemiştim onlar kötü performans verdiklerinde. Yanlış mı baktık acaba biz? Yanlış mı değerlendirdik o dönem?
0: Valla bilmiyorum işte yani burada şimdi birbirlerinden mi etkilendi dinleyiciler? İki Okan Buruk mesajı okuduk diye herkes Okan Buruk'la ilgili içindekini mi döküyor anlamadım
1: Yani
0: ama.
1: şu an Ziyech Botafogo'ya gitti en son. Zaha kulüpsüz kaldı.
0: Aynen öyle.
1: TT Brezilya'da
0: o kadar da
1: oynuyor.
0: değil yani hani.
1: Zaniolo hadi bir tek bir şeyler yapıyor da. Hani
0: Zaten
1: Barış üzerinden çok
0: senle geçen
1: olmaz.
0: gün konuşmuştuk. Türkiye'ye gelip kariyeri kötüye giden
1: Yani
0: oyunculardan bir topten yapmak lazım.
1: bunların hepsi de Barış yüzünden gittiyse
0: Kimsin sorumlusu Barış.
1: yani.
0: Peki. 19.45 Fenerbahçe Roma'yı ağırlayacak. Maçı TRT1 verecek. Aynı saatte PSV Eindhoven Arda Turan'ın Shakhtar'ını ağırlayacak. O da güzel, enteresan bir maç olabilir. Yüksek bir skor çıkabilir o karşılaşmada. 22 seansında Bayern, Bodo, Como, Leipzig, Manchester United sabah ve Slavia Prag Lens maçları var. Şampiyonlar Ligi'nde günün programı bu şekilde. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Fenerbahçe taraftarlarına iyi bir akşam diliyoruz. Umarız yarın iyi bir sonucu burada konuşabiliriz. Az sonra her zaman olduğu gibi Spor Kazanı Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah da bir aksilik olmazsa biz Mert'le Fenerbahçe maçıyla değerlendirmelere devam edeceğiz diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Radyo Spor. Reklam.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soran

0: yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
1: Radyo Spor.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
0: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
10: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
11: Merhaba.
10: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi.
11: Merhaba.
10: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
9: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
10: Kaçırmayın. Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
9: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
1: Radyo
6: Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
12: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç. Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Bugün 10 Eylül 2026 saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Ercan abi hoş geldin.
13: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
12: WhatsApp hattımız devrede. Bizlere ulaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Buradan bize mesaj gönderebilirsiniz. Görüşlerinizi yazabilirsiniz. Gündemde tabii dün oynanan Sporting Lisbon Galatasaray mücadelesi var ve bugün oynanacak Fenerbahçe Roma maçı var. Bu iki mücadeleyi değerlendirmeye başlayacağız yavaş yavaş. Bugün çok fazla gün içinde de mesaj geldi. Biz de yine mesajlarınızı bekliyoruz bu mücadeleyle ilgili. Ercan abi yazık oldu.
13: Yazık oldu. Önce bir hakemi konuşalım bence. Ne dersin?
12: Olur, hakemle başlayalım.
13: Yani şöyle hakemi
12: öne konuşalım. Çıktı çünkü hakemin maçın, kararları.
13: Evet, maçın önüne çıktı. Şimdi bu hakem bize yabancı değil. Biraz notlara baktım. Ne yapmış şu ana kadar diye. Mart 2025'te şunu buldum. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi Glasgow Rangers.
12: Evet.
13: Fenerbahçe 4 penaltı bekliyor. Hakem bu penaltılarda oyunu devam ettiriyor.
12: Hı hı.
13: Büyük tepki var kamuoyuna. Hı hı. Ve Jose Mourinho maçın ardından hakeme

0: kibirli bir yönetim gösterdi, çok kötü yönetim gösterdi diye tepki gösteriyor. Bu tamam, diyelim penaltıları vermedi. Esas skandalı 2026 Dünya Kupası. Ya futbol severler mutlaka hatırlayacaklardır. Temmuz 2026. Dünya Kupası son 16 turu. Portekiz-Hırvatistan maçı. Uzatma dakikalarında Hırvatistan'ın attığı beraberlik golü var. VAR incelemesine gidiyor. Tartışmalı bir şekilde golü iptal ediyor. Bu kararın ardından Hırvatistan Futbol Federasyonu FIFA'ya resmi şikayet mektubu yazarak teknolojinin kötüye kullanıldığını savunuyor hakem tarafından. Hı hı. Bu büyük skandalın ardından Eskas, dünkü maçın hakemi, turnuvanın kalan bölümünden ihraç ediliyor. Gönderiyorlar. Hı hı. Sonra hakemin başka bir şeyi daha var. Manchester United Athletic Bilbao maçı var. Yarı final maçı. Mayıs 2025 UEFA Avrupa Ligi yarı finali. Athletic Bilbao aleyhine verdiği 6 dakikalık VAR incelemesi sonrasında penaltı ve kırmızı kart kararı veriyor. İspanyolları çılgına çeviriyor ve sahayı yoğun güvenlik önlemleri ve ıslıklar eşliğinde terk ediyor. Burada hakemi yakalasalar çok kötü şeyler olacak İspanya'da Bilbao maçı. Hı hı. Şimdi bu hakem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi playoff'unda evinde, hatırlayacak yine spor severler, Young Boys'a 1-0 yenilerek elendiği maçı yine çok kötü yönetmişti hatırlarsan.
1: Evet.
0: Eylül 2026'da ise Sporting maçına atanıyor ve bunun sonucunda dün akşam da bence çok ağır bir penaltı kararı vermediği kırmızı kart, hı hı, yine maçın önüne geçen bir yönetim gösteriyor.
1: Sen çok güzel özetledin Ercan abi hakemi. Tam evet, skandal bir yönetim. Dün akşam gerçekten de öyle. Ben mesela hakemle başladık. Penaltı pozisyonunda hadi şeyi anlarım. VAR'ın devreye girmemesini anlarım. Çünkü temas var mı? Var. Hafif bir temas var. Evet. Temas olduğu için hani VAR girmedi diyebiliriz ama o hani gövdeye basmak kırmızısında Batrakov'un pozisyonunda VAR niye müdahale etmedi onu anlamadım.
0: O anda kafayı başka yere çevirdi bence. Görmesi lazım onu.
1: Ya o yani hakem hadi diyelim görmedi. Önüne biri geldi. Bilmiyorum hakem pozisyonu. Tamam. VAR nasıl görmüyor yani? Adam o resmen basıyor. Bir de gövdeye basıyor. Yani ayağına basmıyor.
0: Kesinlikle sportmenlik dışı hareket, rakibi sakatlayıcı hareket. VAR'ın hakemi çağırması gerekiyor. Ve kırmızı kart. Böyle maçlarda
1: maç 1-0 o anda.
0: Evet, Galatasaray maçı kazanacak.
1: Önde. Tabii kırmızıyı verse.
0: Çünkü şiir gibi bir başlangıç var maçta.
1: Maç bitti. Maç bitti.
0: Maça çok iyi bir başlangıç var.
1: Evet.
0: Fakat ikinci yarıda işte dediğimiz gibi bu sefer Sporting'in presi ve sert futbolu var. Hı hı. İlk yarıda da Sportingliler hakemin yönetiminden memnun değil mesela.
1: Evet. Bu kırmızı verilmemesine rağmen memnun değiller.
0: Neden? Bazı ikili mücadelelerde verdiği kararlar var.
1: Evet.
0: Mesela bu sebepten şunu belirtebiliriz rahatlıkla. Kötü bir hakem yönetimi maçın önüne geçti. Hı hı. Şampiyonlar Ligi'nde böyle iki karar da verince bir kırmızıyı atladın. Bir de çok tartışmalı bir kararla penaltıyı verdin. Bunun sonucunda da maçı kaybedersin. Ben sana söyleyeyim.
1: Ya maçın kaderi bence o kırmızıydı Ercan abi. 1-0 rakip, evet, 10 kişi kalırsa orada kontrol sende zaten. Maç biter.
0: O bu maçın hakemi umarım bir daha bu hakemle karşılaşmayız uzun süre.
1: Evet.
0: Türk takımları için söylüyorum.
1: Evet, kesinlikle büyük bir hakem fiyaskosu vardı. Şimdi Galatasaraylılar en çok üzen noktalardan biri, gece ben de takip etmeye çalıştım, biraz da sabah baktım. Mesela normal şartlarda kafa kafaya bir maç oynansa, 3-1 Sporting kazansa çok bu denli büyük bir üzüntü olmayacaktı Galatasaraylı taraftarlarda. Ben onu anladım. Çünkü ilk yarıda Galatasaray'ın rakibinden daha üstün olduğunu, daha iyi bir takım olduğunu Galatasaray taraftarı gördü. Ve bunun neticesinde bu maçın kaybedilmesi çok ekstra üzdü onları bence.
0: Bence de.
1: Çünkü ilkleri bariz Galatasaray daha üstündü Sporting'den. Evet. Takım olarak daha iyi takım evet. olduğunu görüyorsunuz. Daha iyi organizasyonu var. İşte rakip kendi evinde, kendi sahasında bekliyor seni. Çekiniyor senden. Sen oyunun kontrolünü almışsın. 1-0 öndesin. Top hala sende. 2 atabilirsin. Sane atsa 2 oluyor. Orada kaçırıyorsun. Şimdi bunları görünce Galatasaray taraftarı yani maç elimizdeydi diyor. Elimizdeki maçı verdik diyor. O yüzden biraz ekstra bir üzüntü var Galatasaray taraftarında. Ben bunu hissettim ki ilk yarıya baktığımda yani norm sanki iç sahada başlayan Galatasaray gibiydi. Oyunun hakimi Galatasaray'dı. Top Galatasaray'daydı. Bir istatistik yansıdı işte. 4 girişimi var Galatasaray'ın. 3 isabetli Sporting'in girişimi yoktu daha.
0: Sıfırdı. Sıfır. Maçın 16. dakikası.
1: Sıfır.
0: Sıfır şut mesela evet. ev sahibinden. Ya bu Şampiyonlar Ligi'nde kolay kolay görmeyeceğimiz bir görüntü.
1: Evet. Şimdi bunu gören Galatasaray taraftarı maçı yani alacağına inandı. Ya biz daha iyi takımız işte Osimhen'siz, Lemina'sız rakibi kapatıyoruz, pozisyon vermiyoruz. Ama en büyük sıkıntı iki kere orta sahayı geçti Sporting. İkisinde de gol attı. Bir offside'dan verilmedi. İkinci zaten sayılan gol. Yani orta sahayı her geçişinde gol attı Sporting ilk yarıda. Bu doğru. En büyük problem.
0: Doğru. O çizgiyi ya çizgi halindeki savunmanın önde yakalanması ki yakalanabilirsin zaten savunma önde. Fakat geri dönüşteki o gecikme senin pozisyon vermene yol açıyor. İkisinden biri gol oldu dediğin gibi.
1: Yani puan ya da puanlarla başlaması işten değildi Galatasaray'ın. Bir de şimdi Yunus maç sonrası dedi ki rakibin iyi geçiş yaptığını biliyoruz. Buna önlem almaya çalıştık zaten dedi. Penaltı geçişten oldu.
0: Tabii. Bir de pres var ikinci yarıda. Sporting yaptı. Galatasaray ilk yarıda nasıl böyle baskılı başladıysa presli. Hı hı. İkinci yarıda Sporting Lisbon'da aynı şekilde cevap vererek ikinci devreye başladı. Ve bunun sonrasında da o baskıyla yakın oynamalarla beraber topu daha çok Sporting'de görmeye başladık. Hı hı. İşte ağır verilen penaltı kararı. Daha sonra da free kick'ten
1: inanılmaz bir gol.
0: Zalazar'ın herkes biliyor uzaktan toplara iyi vurduğunu.
1: Evet.
0: Ya bunu Galatasaray'da işte barajda olan oyuncuların da Uğurcan'ın da net bilmesi lazım.
1: 90'a gitti top orada artık.
0: Artık o top çıkmaz.
1: Çıkmaz yani Uğurcan'ın da orada yapacağı bir şey yok.
0: Bilmesi lazım. Elinden geleni yaptı. İşte topu çıkartmak istedi. Ama o top çıkmaz dediğin gibi. Mümkün değil.
1: Evet o top çıkmaz. Ama işte en üzücü taraf Sporting deplasmanında Galatasaray'ın çok rahat puan alabileceğini gördüğümüz bir maçta maç sonunun 3-1'lik skorla Sporting lehine yazılmış olması.
0: Maalesef. Ya yani 0 puanla böylece başlıyorsun. Tabii şey var şimdi ikinci maçını da dün akşam Feyenoord'u 5-1 mağlup etti Nou Camp'ta. Barcelona ile oynayacaksın. Evet. Barcelona bu sene Şampiyonlar Ligi'ni almak istiyor.
1: Evet.
0: O iddialı takımla kadroyu da öyle kurdu. Sıkıntılı tarafı şu. Tabii sen de ayrı bir görüş de belirtebilirsin. İkinci maç olması.
1: 6 yani, yapmak isteyecek.
0: Şimdi 7. maç olsa ve Barcelona o 7 maçta 21 puan toplasa zaten her şeyi garantilemiş durumda.
1: O kadar sıkıntılı olmaz ama ikinci maçın
0: olması
1: sıkıntı yaratır.
0: O biraz talihsizlik oldu.
1: İkinci maçın sonunda 0 puanın olursa da işler çok zora girer.
0: Çıkamama çanları çalıyor tabii.
1: Ama işte üzücü taraf dünkü ilk yarıdaki oyunun 90 dakikaya yayılamaması ve neticesinde kaybedilen bir Şampiyonlar Ligi deplasmanı daha Galatasaray için.
0: Evet.
1: Şimdi eleştirilerden biri niye tutmadık rakibi, niye önde bastık? Buna katılıyor musun?
0: Katılmıyorum. Rakibi öyle tutmaya çalışırsan daha çok pozisyon yeme ihtimalim vardı. Ben rakibin hiç öyle bir başlangıç bekleyeceğini tahmin etmiyorum Galatasaray'da. Beklemediği şekilde başladı presle. Demek ki Abdülkerim de bu arada sakat değil falan dedi. Sakatmış demek. Yoksa Abdülkerim ya formsuz mu? Yoksa Jakobs sence iyi bir stoper mi?
1: Jakobs Abdülkerim'den daha hızlı. Şimdi planı şöyle. Ben şöyle okudum. Maç başladıktan sonra bunu daha net gördük. Hoca ben önde basarım dedi. Bastı da zaten ilk yarı bastı. Evet. Getirmedi de rakibi. İşte iki kere geldiler. İki gol attılar. O enteresan bir durum. Onu neyse konuştuk. Araya atılan toplarda da illaki atacak Sporting araya top. Jakobs Abdülkerim'den hızlı olduğu için Jakobs'la yakalarım dedi. Aslında yakaladı da penaltı pozisyonunda adam. Ama penaltıyı verdi hakem.
0: Penaltı yaptı.
1: Bu sefer de penaltı yaptı.
0: Ya orada bir temas var dedik. Evet, ama ağır bir karar. O temas adamın öyle düşmesine yol açacak bir temas değil. Fakat maalesef ya Galatasaray'da bütün yaz şuna bakıldı. Ya Abdülkerim alternatif bir stoper ya da bir stoper alınsa, şöyle olsa böyle olsa. Davinson tam bir profesyonel değil mi?
1: Maçın en iyilerinden biriydi.
0: Davinson'un yanında da o zaman o kalitede bir adam bulacaksın. Ya Singo'yu düşünüyorsun hep.
1: O da sakat.
0: Singo da arka arkaya yaşadığı bu sakatlıklardan dolayı kronik sakat olarak damgalanmış durumda şu anda. Ya yani bu Singo'dan bu takıma ne zaman fayda gelecek? Galatasaray taraftarları bunu soruyor şu anda.
1: Tabii. Dün bayağı da eksikti.
0: 26 milyon euro paran gitmiş.
1: Galatasaray, evet. Bu sene teklif de gelmiş hatta. Ver işte Singo gitmek istememiş. Öyle bir dedikodu da var. Resmi teklif gelmiş Premier Lig'den. Ama ben bir sene kalacağım, daha iyi bir takıma gideceğim demiş Singo. Kendimi gösterip daha iyi bir takıma gideceğim ama sakatlıktan çıkıp kendini gösteremiyor bir türlü.
0: Böyle giderse daha iyi takıma gidemez. Çünkü başlıyor, maça çıkıyor, şans buluyor. Bu sefer antrenmanda sakatlanıyor, maçta sakatlanması.
1: Evet.
0: Ya bu problemin çözülmesi gerekiyor. Ya herkesin mutlu olacağı şekilde.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Kadıköy Şampiyonlar Ligi için hazırlandı. Nesine'de geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Bu heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo.
9: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bir mesaj var. Diyor ki Ankara'dan Fatih Bey, her şeyden bağımsız Sporting'in ikinci gol öncesi kaleci oyunu başlatırken Sara'nın adamını kaçırması yüzünden pozisyon yedik ve penaltıyla başlayan çöküş oldu. Yoksa Galatasaray çok iyiydi. Orada da çok doğru bir tespit. Sara adamının önünde Ercan abi tutması gereken adamın önünde. Kaleci yüksek bir top atıyor Sara'nın arkasına. Adam da aldığı topu araya bırakıyor. Karşı karşıya penaltı.
10: Maalesef.
1: İnanılmaz bir acemilik orada.
0: Acemilik değil o, pozisyon hatası.
1: Pozisyon hatası Gabriel Sara.
0: Artık bu hataları yapmaması lazım.
1: Evet, yani bu seviyelerde bu hatalar affedilmiyor. Orada çok büyük bir hata yaptı.
0: Ya
1: çok...
0: Sporting öyle muazzam, uçan kaçan bir takım değil.
1: Değil, değil, yok.
0: Ya dün Galatasaray o oyununu, rakip ne yaptı ikinci yarı? Biraz dedi ben oyun tarzımı değiştiriyorum. Ben de pres yapacağım. Ben de biraz daha
1: önde karşılayacağım.
0: Önde karşılayacağım. İkili mücadelelerde zaten sahada ne yaptığı belli olmayan bir hakem var. Ben de daha sert gireceğim. Bunun sonucunda o dakikalarda Galatasaray'ın o bir frikik golünü yiyene kadar ki bölümde Sporting istediğini yapabildi.
1: Bu sertlik konusu enteresan. Bu sertliğe Galatasaray cevap veremiyor Ercan abi.
0: Yok, veremez. Bir de ev sahibi. Bir de Galatasaraylı oyuncular şunu gördü. İlk yarıda o Batrakova yapılan hareket net kırmızı. Oyuncu bunu hisseder. Hakem vermedi o kırmızıyı. Şimdi biz de sert yapsak acaba ne olacak diye düşünmene gerek kalmıyor. Çünkü orada görünce anlıyorsun ki bu hakem bu oyuncuları atmaz. Ama beni atar diyorsun.
1: Şu da var mı şimdi, geçen seneden de bu Galatasaray'ın deplasmanlarında o sertliği görünce sinmesi aklıma geldi benim. Mesela Juventus deplasmanı, Juventus sert başladı maça gerçekten. Sindi Galatasaray. Liverpool sert başladı, sindi. Sinmeyeceksin ama.
0: Şimdi böyle deplasmanlarda Juventus'la oynuyorsun. O seyirci, atmosfer, baskı derken bundan tabii hakem de etkileniyor. Bir. İkincisi, Anfield Road'da oynuyorsun. Zaten işin özünde topla karışık sert oyun var İngiltere'de. Zaten var. Bunu bilmen lazım.
1: Evet.
0: Senin fizik gücün de yetersiz olunca ortaya mağlubiyetler çıkıyor.
1: Ve kötü mağlubiyetler oluyor gerçekten.
0: Ya bir puan çok iyi olacak.
1: Çok iyi olurdu, muazzam olurdu. Hatta 3 de alabilirdin dünkü oyundan sonra. Ben
0: hadi neyse, ya, neyse bir puan.
1: Ha tabii tabii. Bir puan.
0: Şu anda derdik ki keşke 3 puan olsaydı. Ama bir puanla başlamak iyidir derdik.
1: Ki olabilirdi.
0: Bence olabilirdi.
1: Çok rahat olabilirdi. Bir de şuna katılmıyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar, hani az önce bir dinleyicimiz yazmıştı ya, hani rakibi bekleseydik, kapansaydık, skoru tutmaya çalışsaydık. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar tarihsel açıdan büyük takımlar Ercan abi. İşte Sporting, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, kimi dersen işte, PSG. Bunlar zaten kapalı savunmayı tarihleri boyunca hep aşmaya alışkın. Adam 100 yıllık kulüp Sporting ve 100 yıl boyunca hep kapalı savunmaları aşmış. Şimdi sen de kapansan seni de aşacak. O yüzden kafa kafaya oynaman lazım. Şimdi
0: kapanmak demek şöyle tehlikeleri var. Güzel bir konu açtın. Kapanırken bu sefer gömülme var.
1: Daha da çekme var üstüne.
0: Rakibi daha çok üstüne çekiyorsun. Elinde sonunda bir hata yaparsın. Sen kapanmada uzman bir takım değilsin ki Galatasaray'a.
1: Sen de alışkın değilsin tabii. Sen de önde oynamaya alışmış bir takımsın.
0: Aynı şekilde. Ya senin de düşüncen önde basmak. Pozisyona girmek, öne geçmek, gol atmak. Hadi bu sefer taktik değiştirdik. Biz buna çalıştık. Kendi yarı sahamızda çok adamla rakibi karşılayacağız düşüncesini uygulamak kolay değil.
1: İşte o fiziksel sertliğin de yok senin. Az önce onu da söyledim ben. O sertliğe giremiyorsun ki
0: bu sefer ceza sahası zenginliği pozisyonlarını rakibe bırakıyorsun. Çünkü rakip senin o kapanmanı aşıyor. Ceza sahası içinde daha çok pozisyon meydana getiriyor. Sen de bundan çekinerek ceza sahası ön çizgisine kadar savunmayı çekiyorsun. Gol yememen mümkün değil.
1: İlla ki yiyeceksin.
0: Yerdin öyle yapacak.
1: Ama böyle oynadığında gol atma şansın da var. Ki attın. İkiyi de atabiliyordun. O sahne kaçırması onu.
0: O hareket, o topu mükemmel çekti. Vuruş çok kötü.
1: Evet. Tamam, ben dedim tamam attı.
0: Gol oldu dedim. Ben.
1: Ben de attı dedim onu.
0: Yani gördü kaleyi, ben dedim tamam gol oldu.
1: Aynen. Aynı düşüncedeyim ben de. Dedim 2-1 hop. Sahne martılara vurdu.
0: Evet.
1: Evet.
0: Olmadı. Şimdi işin başka bir gerçeği daha var. Denizli'ye başlasan diyelim ne kaybederdin?
1: İşte bunu Okan Buruk bilir. Okan Buruk'a da soru sorulmadı.
0: Evet ya.
1: O da enteresan. Ki Türk basın mensupları vardı orada. Niye sorulmadı onu da anlamadım.
0: Ya Deniz'de var. Hakem'in dışında sorulacak şeyler de var. Ya Barış kadar pres yapamaz mıydı?
1: Yapar.
0: Sonra Barış gol makinesi mi?
1: Değil.
0: Santafor'da başlatıyorsun.
1: Deniz daha golcü Barış'tan.
0: Bu tartışmaya tabii ki açık bir konu. Herkesin kendi görüşü vardır ama Barış bir gol makinesi değil ki.
1: Değil değil.
0: İlerleyen anlarda da zaten o bölgede oynamak kolay olmadığı için bu sefer Kanada geldi. E Batrakov'u hemen oyundan alıyorsun. Batrakov Galatasaray'da işi bilen oyuncu tipi.
1: Oyundan ilk çıkması gereken oyuncular Sara ve Yunus'tu. Oyundan en çok onlar düştü. Bence.
0: E Yunus da bir şey yapamadı. Yaptı mı?
1: O frikikten önce de yorgunluktan o faul oldu zaten.
0: Tabii. Ya onları hemen...
1: Bitmişti fizik olarak.
0: Evet, kolay değil böyle maçları oynamak. Bunu biliyoruz. Hı-hı. Bir de şu gerçeği bir kez daha bütün spor severler gördü. Galatasaray'da hücumun %70'i Osimhen. Yok.
1: Bu da en başka bir konu. Galatasaray'da gol atacak oyuncu yok başka. Şimdi, mesela kim gol atabilir Galatasaray? Osimhen yok. Kim kime gol atacak?
0: Ya bazı isimler öne çıktı ya.
1: Golcü isim yok ki.
0: Mesela şunu söylediler. Stuttgart'tan Demirovic dendi. Hı hı. Dün Şampiyonlar Ligi'nde Demirovic hat-trick yaptı. İşte böyle bir oyuncu yedek oturmaya gelir mi? Bu isimler ortaya çıktı ya da almaya kalktım bu oyuncu. Hı hı. Niye yedek otursun? Stuttgart'ta banko oynuyor. Ve dün hat-trick yaptı mesela. Niye gelsin? Sen Icardi'yi göndereceksen ben oyun sisteminde ikinci santraforda kullanabilecek bir yapıya geçip ona göre bir santrafor alayım diye düşünmen lazım. Bir de orta saha. İki oyuncu. Ona göre bir santrafor alayım. Kanatta da işte bir şeyler yaparım. Yine kanatlarımı kullanırım. Ama Osimhen'e de yardımcı olacak. O zaman onu rahatlatacak bir oyuncu alayım ben.
1: Profil candı o zaman. Gole yakın ikinci bir oyuncu.
0: Mesela. O öyle bir oyuncuyu canlı. Öyle bir oyuncu canın dışında da yabancı da alırdın. Icardi'yi gönderdin.
1: Hı hı.
0: Daha önceden gönder. Mayıs'ta gönder şampiyon olduk. Şampiyon oldun, turunu attın, eğlenceni yaptın. Ertesi günde alkışlarla şildini de ver sahada. Çok teşekkür ederiz de hizmetlerinden dolayı. Seni unutmayacağız de. Hı hı. O şampiyonluk coşkusuyla arada kaynar giderdi. Öyle değil miydi?
1: Öyleydi. Öyleydi tabii. Doğrusu oydu.
0: Teşekkürler. Kendisi veda etmedi mi zaten? Tribünlere el sallamadı mı?
1: Veda etti.
0: El salladı kendisi tribünlere. İşte o coşkuyla çok güzel bir hediye, şild. Seni unutmayacağız derken olay bitti. Şimdi arada bir soğukluk var gördüğüm kadarıyla.
1: Çok şey yapılabilirdi evet.
0: Çok geç kalındı, geç.
1: Evet, evet, evet. Şimdi Okan Hoca'ya soru sorulmaması. O da garip gelmedi mi sana? Soru sorulmadı basın toplantısı. İzledim de bilmiyorum ama abi, hoca anlattı anlattı. Hani klasik hoca gelir anlatır sonra soru bekler. Kimse sormadı bir şey.
0: Soracaksın. Niye sormuyorsun ki? Ya takımda
1: protesto mu da... var acaba? Basın mensupları protesto mu etti? Anlamadım ben.
0: Niye protesto etsin? Ben onu anlamadım. Ne oldu ki?
1: Öyle yorumlayanlar da var şimdi. Sesli düşünüyorum.
0: Ne protestosu?
1: Abdülkerim haberi, sakat haberi çıktı. İşte hoca maçtan önce dedi ya ki bu haberler nereden çıkıyor? Öyle bir şey yok.
0: E tamam. Onu reddetti. Tamam. Olabilir. Abdülkerim de yedek kulübesinde oturuyor. 11'de başlamadı. Ama yedek kulübesinde oturuyor değil mi?
1: Hı hı.
0: Tamam, bu bitti böyle. Fakat oyuncuların performansı, ya sadece orada hakemle ilgili yorumların yapılmasının dışında takımın performansıyla ilgili basın toplantısında sorular sorulması lazım.
1: Ben
0: medya olarak, medyanın içinde bir kişi olarak bunu bekliyorum ben arkadaşlardan. Oraya gönderiliyorsun. Teknik direktöre soru soracaksın basın toplantısında.
1: Ya tabii kurumun sana işte binlerce euro masraf yapıyor. Oraya gönderiyor. Sen bir soru sor ya.
0: Adı üstünde basın toplantısı.
1: Yani her maç niye Galatasaray bu kadar gol yiyor demesine en basit.
0: Ya hocam sezona başladınız. Erzurumspor maçı hariç her maçta kalenizde 2 gol görüyorsunuz.
1: En az 2.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de bugün 3 gol gördünüz. Ya bunun temel sebebi sizce ne olabilir?
1: En basit.
0: Hakem hatalarının dışında.
1: Hı-hı.
0: Temel sebebi ne olabilir? Yani ne eksik var? Şimdi bu soruda teknik direktörü çok zor duruma düşürecek bir cümle yok ki.
1: Rencide edecek de bir şey yok.
0: Ya burada bir taktik soru var. Takımın taktiğiyle ilgili, neden gol yediğiyle ilgili bir soru var. Ya bunu artık sorun.
1: Ya da ya onu da düşünemedin diyelim. Jakobs niye sol stoperde, Abdülkerim sakat değil dediniz? Bunun taktiksel anlamda bize açıklar mısınız?
0: Jakobs'u tercih sebebiniz nedir? Abdülkerim'in formsuzluğu mu diye de sorulabilir.
1: Ya çok ya da, soru vardı dün sorulabilecek sayısı.
0: Rakibin süratli yani. Forvetlerine karşı mı bu değişikliği düşündünüz? O kadar bu sorular teknik direktörü zorlayacak sorular değil ki.
1: Ki zorlaya da bilir yani, soru zorlayıcı soru da olabilir ama soru sorulması lazımdı dünkü maçtan sonra. Ben
0: ya hesap kafamda... sormuyorsun burada, soru soruyorsun.
1: Tabii çok soru vardı mesela.
0: Kimse ya bu sorular bir hesap değil, soru.
1: Ya bu basın mensubu arkadaşlarımız da enteresan gerçekten hiç.
0: Yani şu soru sorma, şöyle eleştireceğim. Maç bitti, nasıl değerlendiriyorsunuz diye klasik bir soru vardır klasik. Ya. Türk futbolunda yıllardır maç bitti, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da rakibiniz bilmem kim işte, diyelim ki Sporting Lisbon, neler söyleyeceksiniz? Ya bunu mesleğe yeni başlayan herkes böyle sorar.
1: Tabii stajyerler bunu sorar zaten, evet.
0: Mesleğe yeni başlayan. Ama bu böyle olmaz ki.
1: O da kaç yıllık gazeteciler vardı orada, kimse bir şey sormadı, enteresan.
0: Ya bir maç öncesinde bir soru sorun. Ya bugünkü kadro tercihinizde neler ön plana çıktı diyeyim mesela. Ya neler söyleyeceksinizden daha iyi bir soru.
1: Daha iyi bir soru. Bir Okan Buruk neler söylemiş toplantıda, ona bir bakalım.
10: Tabii ki bugün en başta şöyle başlayacağım. Rakibimi tebrik ederek başlayacağım. Çünkü bu söyleyeceklerimin onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı, oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok. Ama bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltın olmadığını orta hakeme bildirseydi. Birçok verilmeyen sarı kart var oyun içi. Ve dediğim gibi çok iyi başladığımız, çok rahat götürdüğümüz maç. İlk yarı bence çok açık ara çok üstün oynadık. 1-0'ı yaptık. Zaten kalemize ilk gelen top belki ilk yarı için ilk ve son toptu. Bir tane top geldi, o da gol oldu. İkinci yarı dediğim gibi penaltı, yanlış penaltı, olmayan penaltı bir kırılma noktasıydı bizim için. Oyuncularımın bence biraz hem özgüvenleri düştü. Ben de bir de rakibimize, burada kendi sahasında oynayan bir takıma özgüven verdik ve 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar 2-1'den sonra. Ve dediğim gibi rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok. Ama bizim açımızdan gerçekten... Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları burada oyunu çok fazla değiştirdi. Ama biz bunu bundan sonrası için, yani bunu tabii ki oyun içerisinde 2-1 sonrası daha iyisini yapabilirdik. Bunun altını çizmem gerekiyor ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde kırıldık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Daha iyisini de 2-1'den sonra ne olursa olsun bazen hakem hatalarını da yenmeniz gerekiyor. Hakem hatalarını da yenebilirdik. Onun için çaba sarf edebilirdik ama orada rakibimiz bizden daha iyi oynadı 2-1'den sonra.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
11: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
12: Alacak. Bir numaralı Perga Box'ın dışında. Ercan Çankaya ile koşuya katılacak. Bir numaralı Perga kulvarına yaklaştırılıyor artık. Son safkan olacak Perga.

0: ve Perga da içeride. İkinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Üçüncü koşu için Taylar hazır. Start verildi ve üçüncü koşu başladı. Kızılarya öne düştü, liderliği aldı ama dışarıdan bir numaralı Perga geldi. Şimdi yarıştaki lider Perga. İkincilikte 5 numaralı Kızılarya vardı. Bariyer dibinden gelen 8 numaralı Tigris Rüzgarı da onların yanında. En dışta da 2 numaralı Ender Şövalye var. Bu safkanların 1,5 boy kadar gerisinde bariyer dibinde. 6 numaralı Şeker, 3 numaralı Hevselim var. Hevselim'in 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Özbek Prensesi. Daha sonra içeride Kara Alev, dış kulvarda da Şeker İnci. 1 numaralı Perga yarışın lideri. İkincilikte orta kulvarda 5 numaralı Kızılarya hemen dışında 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı Ender Şövalye, içeride 8 numaralı Tigris Rüzgar, ortalarında 7 numaralı Özbek Prensesi, 3 boy kadar geride 3 numaralı Hevselim, 1 boy kadar geride 6 numaralı Şeker İnci, onun dışında da 4 numaralı Kara Alev. Son 600 metreye doğru 1 numaralı Perga'nın liderliği devam ediyor. Yarışın başından beri takipte 5 numaralı Kızılarya. İçeride 8 numaralı Tigris Rüzgarı, dışta 2 numaralı Ender Şövalye. Ortada 7 numaralı Özbek Prensesi, 1,5 boy kadar geride de 4 numaralı Karalev. Sırasıyla Taylar virajı dönüyor. Perga düzlüğe de 1,5-2 boy farklı önde çıktı. İkincilikte ortada yine 5 numaralı Kızılarya. Dışından 2 numaralı Ender Şövalye'nin daha geriden 4 numaralı Kara Alev'in atakları var. Son 300 metreye Perga önde girdi fakat dışarıdan şimdi transit bir şekilde geldi. 2 numaralı Ender Şövalye ve 200'e girilmeden liderliği alıp farkı da hızla aşmaya başladı. 2 numaralı Ender Şövalye 4 boy oldu fark. 1 numaralı Perga ikincilikte son 100'e girilirken rakiplerinden daha da kolay 2 numaralı Ender Şövalye son 50'ye girildiğinde 7-8 boya kadar çıkarttı farkı. 10 boy oldu fark. Ender Şövalye kazandı. 1 numaralı Perga ikinci, 4 numaralı Kara Alev, 3. 5 numaralı Kızılarya, 4. 6 numaralı Şeker İnci de yarıştan 5. olarak ayrıldı. Kolay kazandı 2 numaralı Ender Şövalye. Ertuğrul Can Kılıç da start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
11: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi çok fazla da yorum geldi tabii ki. Şimdi Osimhen'in aldığı penaltıysa bu da penaltı diyen olmuş. O bu tarz yorumlar da var.
12: Var.
11: Evet. Var. Böyle yorumlar da var. Ben YouTube kanallarında da buna benzer yorumlar gördüm. Okan Hoca bahaneye sığınıyor demiş bir dinleyicimiz. Başka bir yorumda Yalova'dan Harun Bey. Gazeteciler Okan Burak'a soru soramıyorlar demiş. Soru sormuyorlar değil, soramıyorlar demiş. İlk defa böyle bir hakemle karşı karşıya kaldı Okan Buruk. Muhabirler de hoca sinirli olduğu için korktular, soru soramadılar demiş. Bakalım. Hocanın kulübeyi tekmelemesi kötüydü demiş bir dinleyicimiz de.
12: Evet,
11: evet, öyle görüntüler de vardı. Hoca kendine hakim olamadı bazı anlarda.
12: Sinirlenebilirsin.
11: Evet, bazı anlarda kendine hakim olabilir.
12: Daha sakin olması lazım tabii. Hı hı. Sahaya kötü aksedebilir.
11: Şimdi transferi eleştirenler var ki buna da ben bir şey diyemiyorum.
12: Haklılar. Transfer neydi? Ocabık bu.
11: Ugoçuk bu.
12: Hı hı. Şimdi Leslie diyorlar. Ugoçuk bu adını söylemek
11: zor olduğu için Leslie diyorlar.
12: Evet. Ugoçuk bu oyuna girdi değil mi?
11: Girdi.
12: Dakika? 9 dakika var.
11: Sonlarda 80'lerde girdi. Ve çok geçti bence. Daha erken girmesi lazımdı, girecekse.
12: Doğru. İkincisi İlkay oyuna girdi. Bitime 5 dakika var.
11: Niye peki?
12: Niye? Ben de onu soruyorum.
11: Uguçuklu 85'te girmiş Ercan abi.
12: İşte aynı.
11: İlkay 84. Niye kadar? Ha, arka arkaya girdiler işte beraber.
12: Ya, İlkay'ın 5 dakikalıkmış şarjı var.
11: Zaten Yunus'un, Sara'nın çok erken çıkması lazımdı. Onların pili bitti Yunus'la Sara. 85 dakika kalmamaları gerekiyordu. Bence.
12: Oyundan düştüler.
11: Oyundan düştüler.
12: Şimdi yaş olarak örnek verelim. İlkay kaç yaşında?
11: 35-36.
12: Kante kadar oynayamıyor biliyorsun. Kante evet. Çok iyi oynuyor. Hı hı. Kante'nin ben oyundan düştüğünü görmedim. İlkay niye oynayamıyor? Yani bunu Galatasaray'ın düşünmesi lazım.
11: İlkay bir ay sonra 36 oluyor.
12: Niye oynayamıyor? Ya tam Mertens mesela kaç yaşında geldi Türkiye'ye? Kaç yaşına kadar oynadı?
11: Bir yıl oynar deniyordu. 3 yıl oynadı dolu dolu.
12: Ya İlkay'ın bu performansı artmıyorsa kendisinin futbol verdiği hizmetlerden dolayı Ocak ayınca bence teşekkür edilmesi lazım.
11: Çünkü kafa da karıştırıyor çünkü İlkay gibi bir oyuncu. İşte Kaan zaten yazılmadı listeye, Avrupa listesine ama.
12: E niye kaldılar o zaman? Oynatmayacaksan niye kaldılar?
11: İşte o büyük problem.
12: Kaan da İlkay da. Hı
11: hı. Oynamayacaksın.
12: Niye? Oynamayacaksa, faydalanamayacaksan. Bazen kararları vermek zordur. Çok düşündürür. Ama futbolda fazla düşünmeyeceksin.
11: Ama Türk bulmak lazımdı. Türk de bulamadılar. Ya abi, da bulmak mı istemediler bilmiyorum.
12: Elinde tuttuğun Türk oyuncuları da oynatamıyorsun. Oynayamıyor oyuncular. Ya burada büyük problem var, ben sana söyleyeyim. Olmaz böyle.
11: Ben Ocak'ta ciddi bir kadro değişimi bekliyorum Galatasaray'dan. Ugoçuklu gidebilir. İlkay gidebilir. Kaan gidebilir. Hele hele Şampiyonlar Ligi'nden o tarihe kadar bir ümit kalmazsa bir şeyler değişebilir Galatasaray'da.
12: Ya şimdi Haziran'da yapacağın revizyonu, Haziran ayında gerçekleştireceğin oyuncuyu bırakma, oyuncu alma revizyonunda o kadar geç kalındı ki. En büyük hata bu Galatasaray'da. Açıkça söyleyelim artık.
11: Son güne bırakmanın faydası mı oldu, zararı mı oldu?
12: Zararı oldu.
11: Biçi abiyi oynatamadım mesela, sol stoper. Belki oynayabilecek durumda bir yeteneği var. Belki, bilmiyorum.
12: Zararı oldu.
11: Leao hazır değil. Zararı oldu. Denizgül oynatamadın. Zararı oldu. Hazırlanamadılar.
12: Sadece aldık işte bu oyuncuları diye sosyal medyada yazıldı. Şu geldi, Leao geldi. Şöyle aslan, böyle oynar. Şunu yapar dendi. En gerekli olup sana fayda sağlayacağı maçta 11'de bile başlatamıyorsun.
11: Başlatamıyorsun.
12: Demek ki sana göre hazır değil ki başlatamıyorsun. Hı
11: hı. Çünkü takımlar çok çalışamadı. Takıma alışamadı. Adaptasyon problemi var. İşte bunlar hep herkes söyledi. Son güne bırakmayın. Son gün olmaz. Son gün. Ama yönetim dinlemedi. Son güne bıraktı transferleri. Ve neticesinde de bu aldığı oyuncuların hepsini yedek kulübesine oturttu. Ugoçuklu, Biçiyabu, Denizgül,
12: ya
11: bir, Leao.
12: 1, 2, 3, 4 oyuncu saydın. Hı-hı. Ve bu oyuncular transfer.
11: Yeni transfer.
12: Transfer nedir? Kadroyu güçlendirmek ve oynamasıdır değil mi?
11: Evet, bir şey bekliyorsun.
12: Sonuç 0.
11: 0.
12: Ya İlkay falan böyle gitmez. Böyle olmaz. Son 5 dakika kala oyuna gireceksin. O zaman genç oyuncu, altyapıdan bir oyuncu alırsın Rıfat diye. 5 dakika oyunu alsan ne olur? Ne olur ki 5
11: şey
12: dakika?
11: Olmaz. Ne olacak?
12: Ya ne farkı var ya? Sen İlkay'dan uzun süre faydalanmak için sözleşme imzaladın İlkay'a. Ve sonra kayboldu gitti. Ya oynatmadığın oyuncu ne kadar geçmişi, kariyerine büyük saygı duyuyorum. Eğer oynatmayacaksan yolları ayıracaksın Mehmet. Ayıracaksın yolları.
11: Bir dinleyicimiz demiş ki Leao takımın en iyisiydi oyuna girdikten sonra. Katılıyor musun?
12: Katılmıyorum.
11: Leao'ya.
12: Maalesef.
11: O da bir şey yapamadı.
12: Maalesef katılmıyorum.
11: Sahanın en iyilerinden biri Torreira'ydı. Sara ve Batrakov.
12: Özellikle İlker'i, bence İlker'in oyuncusu.
11: İlker'in, evet evet. Açıklaması da mükemmel. Tam bir kaptan Torreira. Hakeme bakmamalıyız diyor. Biz saha içinde neleri yaptık ona odaklanmalıyız dedi.
12: Evet, saha içinde neleri eksik yaptık.
11: Tabii gelişmek budur zaten. Böyle gelişirsin.
12: Tamamıyla
11: görürsen.
12: Haklı Okan Buruk. Tamam, hakeme sinirlendin. Haklısın. Geri dönmesi gerçekten zordur. Yani bir penaltı, verilmeyen kırmızı kart.
11: Psikolojik olarak.
12: Geri dönmesi kolay değildir. Mesele yalnız geri dönmeyi başarmaktır. Mesele tamam, bunlar oldu, yaşandı. Ama o geri dönmeyi sağlamam oyunun içinde.
11: Şimdi ama işte burada hoca faktörü devreye giriyor. Kenarda o kadar büyük reaksiyon veren bir hoca var ki. Oyuncu da hocaya bakıyor. Ya diyor ki biz bittik. Hakem bizi bitirdi.
12: Evet. Kaybettik diyor.
11: Kaybettik diyor. Yani çünkü hoca sakin kalması gereken ilk kişi. Hoca sakin kalamıyor.
12: Ya da hoca hiç hakemle o iletişime girmeden, oyuncularıyla o harareti ve heyecanı paylaşmalı. Evet. İşte bir de böyle bir bakış açım var benim. O heyecanı, harareti oyunculara, tamam bu oldu, bunu şöyle düzelteceğiz, sen şunu yap. O heyecanı ve harareti oyuncularla paylaşırsan, oyuncularda maça karşı kaybolmuş o özgüven tekrar devam eder. Sen çünkü bunu oyuncularınla paylaşıyorsun. Ya bırakın hakemi, tamam gel sen şunu yapacaksın. Sen biraz daha sağ kanada yakın oyna. Onu böyle hararetli ve heyecanla anlatman lazım.
11: Ve dönebilir, beklediğim bu. Dönebilirdi de Galatasaray. Dön 2-1'den dönebilirdi. Çünkü o gücü var. Galatasaraylı oyuncuların o gücü var. Ama yani kenarda teknik direktör o şeyi, mantaliteyi oyunculara aşılayamadığı için en büyük problem oradan kaynaklandı diye düşünüyorum. Evet, Okan Hoca'ya eleştirileri biraz fazla bulan dinleyicimiz olmuş. Ben Okan Hoca'nın asla gitmesi taraftarı değilim, bize yazdıysa dinleyicimiz.
12: Yok, onunla ilgisi yok. Ben şu soruyu da gündeme getirmek istiyorum. Avrupa deplasmanlarında galip gelememek nereye kadar devam edecek? Çok, bu önemli bir soru çünkü.
11: Bir Ajax deplasmanı var kazanılan geçen sene, başka da yok.
12: Bu kadar maç oynuyorsun. Diyelim 16 maç oynadın. 4'ü içeride, 4'ü dışarıda. 8 maçta deplasmanlarda bir galibiyet. Başarı mı?
11: Değil. Kazanman lazım. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda da kazanman lazım. Çünkü iç sahada illaki bir yerde takılıyorsun, bir iki yerde. Ki Barcelona gelecek mesela.
12: Evet.
11: İçeriye.
12: Ya esas mesele bu.
11: Ki geçen sene de seyircinle çok maç kazandın. Yani seyirci bayağı Galatasaray'ın o puanlarında pay sahibiydi. Çok itti.
12: Rakiplerle seyirciyi de öğrendi şimdi. Seyirciyi de gördüler. Nasıl bir ortama geleceklerini de biliyorlar. Bunların hepsini biliyorlar. Paris Saint-Germain de şöyle başladı. İşte bu sene iyi başlayamadı diye. Dün 6 tane attı Şampiyonlar Ligi ilk maçında. Onunla da oynayacaksın.
11: Onunla da oynayacaksın. Şimdi Sporting'in iç saha performansını atmış dinleyicimiz. Tabii orada oynamak kolay değil. Yani ama Galatasaray o kadar iyi başladı ki. Yani kaybetmek bu yüzden ekstra üzdü insanları. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kazanabilirdi. Kazanacak oyunu oynadı.
12: Şampiyonlar Ligi'nde bizim anlatmak istediğimiz, öne geçtikten sonra 3 olmaması lazım.
11: İşte Frankfurt'ta da öne geçtin, 5 oldu.
12: İkinci örneği de sen verdin. Öne geçtin, 3 olmayacak. Frankfurt'ta öne geçtin, 5 oldu. Bravo mu diyeceğiz? Bunun nedenlerini de karşılıklı değerlendiriyoruz, yorumluyoruz.
11: Peki Osimhen olmayınca Galatasaray'ın gücünün bu denli düşmesi...
12: Hücumda %70. Benim gördüğüm o.
11: Gol atan başka oyuncu yok çünkü Galatasaray'da. Dün sürpriz işte Torreira içeri doğru attı. Sürpriz oyuncu olarak.
12: Nedir golcülük? Ya böyle golcülüğe bakalım.
11: Ceza sahasında.
12: Gol anını hissetmek.
11: Hissetmek.

0: Evet.
1: Hatırladın değil mi pozisyonu?
0: Osimhen göğsüyle alıp vururdu onu.
1: Top ağlardaydı bir, evet. Büyük bir ihtimalle. Çünkü orada ben dedim ki izlerken, ya dedim şurada Osimhen olsa bu goldü dedim.
0: Aynen öyle.
1: Dün i̇şte golcülük bu.
0: Olsa dün ilk yarıdan maç bitebilirdi. İşte talihsiz bir sakatlık. Osimhen çok büyük bir güç tabii ki. Ama Galatasaray'ın da hani golcü bulması lazım. Yani ikinci, üçüncü golcüsü yok Galatasaray'ın. Herkes hazırlayıcı. Yunus da değil golcü, Barış da değil, Sané de değil.
1: Batrakov da değil.
0: İşte Batrakov değil. Belki değil ama yine bunlardan çok gol atacak bence sezon içinde. Ben öyle düşünüyorum. Öyle gözüküyor. Öyle düşünüyorum. Batrakov'dan ben ümitliyim. Ama orta sahaya baktığında işte Sara'nın top önünde kalıyor, vuramıyor. Cılız şutları.
1: Torreira dün ilk yarının en iyisi. İkinci yarıda artık yapacak bir şey yok.
0: Ya yapacak bir şey yok. Şimdi topu çerçeveye atacak oyuncu da yok Galatasaray'da. Bu yani transfer politikasının da biraz yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Hep hazırlayıcılar var, bitiriciler yok Galatasaray'da. Şampiyonlar Ligi için kadro geliştireceğiz diyorsun ama transferlerden faydalanamıyorsun diyor dinleyicimiz.
1: Haklı. Haksız mı?
0: Hı-hı.
1: Gayet haklı bir yorum.
0: Haklı. Biz de dedik. Golcülük Vedat'ın Lyon attığı gol gibidir diyor. Güzel gol attı, evet.
1: Evet.
0: Kafayı vurdu, tamamladı devamında.
1: Yani gol, o tarz bir oyuncuyu bulmak için de transferin son gününde ona uğraşırsan bulamazsın.
0: İşte son
1: bir geçmiş olsun. Bulamazsın.
0: İşte yumurta kapıya dayandığında
1: meşhur yapılan bir söz. Bulamazsın, mümkün değil.
0: Bulamazsın. Bir planlaman olması lazım. Bir de Osimhen'in sakatlanacağı hani bilinen bir şey.
1: Ya futbolda sakatlık zaten olur.
0: Hı hı. Çok zorlayan bir oyuncu kendini. Yani 70 maç oynamaz Osimhen.
1: Mümkün değil. Bunu biliyoruz.
0: Hı hı. Ona göre de bir kadro planlaması yapman lazım. Ona yakın bir kalibrede oyuncu alınamaz mıydı diyor.
1: Kime yakın?
0: Osimhen'e.
1: Ne yapacaksın o zaman? Oyuncu yedek mi bırakacaksın bu oyun sisteminde?
0: Mesela Demirović örneğini verdi.
1: İşte yedek mi kalacak adam? Dün hat-trick yapmış. Stuttgart'ın santraforu. Sen gel kulübede oturacaksın. İşte Osimhen
0: çıkarsa gireceksin.
1: Gireceksin. Kabul eder mi oyuncu onu? Ben etmem.
0: Üst düzey oyuncular. Evet. Kabul.
1: Ben şaşırdım hatta Demirović'in adını duyunca. Banko oynuyor.
0: Banko oyuncu.
1: Bundesliga oyuncusu.
0: Ara ara ikili oyuna döner mi acaba Galatasaray?
1: Ya onu Mayıs'ta karar verecekler diye. Biz böyle yapacağız. Bu seneki değişiklik.
0: Son gün karar olmaz o.
1: Mayıs ayında diyeceklerdi ki biz oyun olarak şöyle yapacağız. Tamamlayıcı bir santraforla hücum hattını değerlendirmek istiyoruz. Buna göre bir oyuncu bulmamız lazım.
0: Şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra biraz da Sané'yi konuşalım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişleri

0: girdiğinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, biraz Sani'yi konuşalım demiştik reklamlardan önce. Mercan abi dün de net bir pozisyon, tam kendini affettirecek fırsatı da buldu.
6: Evet.
5: Değerlendiremedi.
6: Sani'yi en çok savunanlardan iki kişi evet. Bu stüdyoda. Ama dünkü oyun olmadı. Oyun ağırlığını koyamadı. Ve net olacak pozisyonla değerlendiremedi. Dün tabii oyun olarak da bence eksi puan aldı.
5: Oyun
6: küstü
5: olarak.
6: Ondan sonra da.
5: Evet, küstü yani. Kaçırdığı golden sonra da
6: kayboldu.
5: Maça küstü.
6: Evet, maça küstü.
5: Maça küstü Leroy Sané. Bu tarz pozisyonları kaçırmışlığı çok Sané'nin. Çok iyi bir bitirici değil. Ama tabii Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz pozisyonlarda çok gelmiyor.
6: Tabii de ya, çok skorboardu değiştiren bir oyuncu değil. Hı. Değiştiriyor. Ama bahsettiğin gibi gol yollarında daha çok hazırlayıcı.
5: Yeni gelenler yatırım için mi gelindi, şey alındı diyor dinleyicimiz.
6: Yatırım için alındıysa oynaması lazım. Ya yani yedek kulübesinde oyuncu değerlenmez. Değerini bulamaz.
5: Niyaga mesela ikinci sezon artık daha fazla süre alması gerekmez
6: tabii,
5: mi?
6: Tabii. Yavaş yavaş oyuncular şans bulacak ki değer kazanması için onları göreceğiz. Ugo Çukwu da öyle. Değer oynaması lazım ki arkadaşı göreceğiz.
5: Dün nasıldı, oyuna girdik? Çok kısa bir süre kaldı tabii sahada ama.
6: Vasat.
5: Gücünü dengeli kullanacaksın. 90 dakika pres yapamazsın demiş dinleyicimiz.
6: Bunu tabii bütün oyuncular ve dinleyicimiz doğru söylüyor. Teknik direktörler de biliyor. Fakat bu presi öyle anlarda yapacaksın ki rakibin gardını düşüreceksin. Bunu sağlayamadılar.
5: İşte dün anları oynayamadı Galatasaray. Anlarda Sporting vardı.
6: Evet. Mesele de Şampiyonlar Ligi maçlarında meşhur kelime anları oynayabilmek.
5: Bence rakibin topu paylaşması, tekniği, hızı, gücü Galatasaray'dan ilerideydi diyor dinleyicimiz.
6: O tarzı çok seven bir takım zaten.
5: Evet.
6: Fakat preste de başarılı olan bir takım.
5: Tabii.
6: Onu da gördük.
5: Buna da alışkınlar. Hem pres yapmayan pres karşısında oyun kurmaya alışkın bir takım.
6: Galatasaray'ın başlangıcı mükemmel. Bunu hı-hı. tekrar söylüyorum. Harika. Ki rakip de şaşırdı. 16 dakika şutu yok ya.
5: Hiçbir şey yapamadılar.
6: Evet. Tam bir şok yaşadılar.
5: Aynen öyle. Şimdi Okan Buruk'un demiş, yapılan transferlere onay verdiğini düşünmüyorum. Bu transferler mecburen yapıldı, taraftar sussun diye Engin Bey demiş.
6: Ya bu transferlere taraftar nasıl susacak Leao hariç? Yani bütün spor severlerin, takip edenlerin yakından tanıdığı bir oyuncu geldi Türkiye'ye, Leao. Bunu kabul edelim. Hı hı. Onun dışındakilerle ilgili taraftar ne yapacak? Sevinç içinde mi olacak? Değil mi?
5: Yani bende de büyük soru işaretleri var transferlerle ilgili. Mesela bir Çiabu 3 sezon. Biz burada istatistiklerini verdik, tekrara düşmeyelim. Bir gelişim sergileyememiş Bundesliga'da.
6: Geçen seneyi saydık. Hmm. Şöyle hatırlatmak için söyleyeceğim. Geçen sene 6 maçı var. 11 başladı.
5: Evet.
6: Şimdi bu yüksek bir rakam değil.
5: Ya ilerleyememiş, yatırım yapılmış, beklenmiş bir gelişim olmamış. Sen şimdi gelişim gösteremeyen oyuncuyu alıyorsun, gelişim göstersin diye.
6: Ama yedekte oturuyor.
5: Ama yedekte oturuyor ve yine son gün transferi. Büyük ihtimalle mecburiyetten aldın o oyuncuyu diye düşünüyorum ben. Son gün kaldı çünkü.
6: O zaman alma.
5: Ya da Türk al yani. Bir Türk'e git. Oynayan bir Türk oyuncu, oynamayan, gelişim gösteremeyen yabancı da nedir? Evet. İlla 23 yaş altını kontenjanına doldurmak zorunda değilsin ki. Oynamayacaksa. Türk al.
6: Boşu boşuna para vermiş oluyorsun.
5: Aynen. Ya şu anda ligde oynayan herhangi bir Türk biçiyor, bu da iyidir bence.
6: %100 katılıyorum tabii.
5: Yeter ki oynayan oyuncu olsun. En azından oynayan biri geldi deriz.
6: Ya şimdi, uzun süre 28 maç oynamış bir oyuncuyla geçen sezonda 6 maç oynamış oyuncu arasında maç kondisyonu olarak da büyük fark vardır tabii.
5: Bakıyorum, pres dışında Galatasaray'ın bir planı yoktu diyor bir dinleyicimiz. Fenerbahçe'den ümitliyim demiş bir başka dinleyicimiz.
6: Evet, Fenerbahçe'yle Roma maçında konuşacağız.
5: Konuşacağız.
6: Kadroda nasıl bir değerlendirme yapacak İsmail Kartal birazdan. Roma İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Roma maçını konuşacağız.
5: Onu konuşacağız. O maçta kolay bir maç olmayacak. Gündüz'ün özellikle orta sahadaki yokluğu önemli. Sakatlar var. Eksikler var Fenerbahçe'de. Onları konuşacağız. Her sene aynı şey oluyor. Deplasmanlarda yokuz demiş bir dinleyicimiz.
6: İçeride de puan kaybediyorsun. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi bayağı zorlanarak geçiyor.
5: Çok zor Şampiyonlar Ligi. Bunu hep söylüyoruz.
6: Taraftar desteği bir yere kadar.
5: İşte taraftar geçen sene bayağı bir faydalı taşıdı. Oldu.
6: Taşıdı. Öyle de değerlendirebiliriz.
5: Futbol hatalar oyunu hakemler de buna dahil değil mi demiş dinleyicimiz.
6: Dahil. Ama Şampiyonlar Ligi'ne yakışmayan bir hakem kalitesi. Dahil tabii.
5: Dahil ama orada varın kurtarma ihtimali var hakemi belirli pozisyonlarda.
6: O da tavana baktı dediğim
5: gibi. O da yani hadi penaltıda karışamaz bence, protokol gereği temas var ama kırmızıda karışması lazım.
6: Temas yoksa karışır.
5: Evet. Bakalım maçla ilgili yorumlar var mı? Çok hakem yorumu var. Onları geçiyorum o yüzden. Hakem yorumlarını.
6: Evet.
5: Biri Süper Lig penaltısı demiş bir dinleyicimiz.
6: Ama verildi tabi. Yapacak bir şey kalmıyor.
5: Evet, verildi.
7: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
8: Radyo Spor.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: Dördüncü koşu için hazır. Start verildi ve yarış başladı. 10 numaralı Lostro ve 3 numaralı motor ikişer boyu kadar geciktiler ama ikisi de doldurdu. Grup içindeki yerlerini aldılar. Kasapender yarış lideri, fark 1.5 boy kadar. Enduş Kulvar'dan 10 numaralı Lostro geç çıkmasına rağmen doldurdu geldi ve ilk viraja girilmeden de liderliği aldı. İkincilikte kaldı 7 numaralı Kasap Ender. Onun 2 boy gerisinde 6 numaralı Deniz Savaş üçüncülükte. İç kulvarda 9 numaralı Habbe. Dışarıda 1 numaralı Atılım Bey. 1.5 boy kadar geride 4 numaralı Hızlı Eren. Onun dışında 3 numaralı Motor. 1 boy kadar geride 2 numaralı Metin Cim. Dışında 5 numaralı Sadın Kasırgası. Onun da 1.5 boy gerisinde 8 numaralı Şafak Bey var. 1600 metre startına doğru ilerliyor safkanlar. 10 numaralı Losra, 2 boy farklı yarış lideri. 7 numaralı Kasap Ender ikincilikte. 1.5 boy kadar geride 6 numaralı Deniz Savaşı. Yarım boy içinde 9 numaralı Habbe. 1 boy kadar geride 1 numaralı Atılım Bey'i. Onun 1 boy gerisinde 4 numaralı Hızlı Eren. Yarım boy dışında 3 numaralı Motor. Motorun 2 boy gerisinde 2 numaralı Metinci'nin 1 boy kadar geride 5 numaralı Sadın Kasırgası. 5 boy geride Şafak Bey var. 10 numaralı Losra 1400'e de lider girmeyi başardı. Ortada 7 numaralı Kasap Ender ikincilikte. İçeride 9 numaralı Habbe üçüncülükte.
8: Bir bu kadar geride 6 numaralı Zenit Savaşı, dışarıda 1 numaralı Atılım Bey'i, iç kulvarda 4 numaralı Hızlı Eren, yine onun dışında 3 numaralı Motor. Bir bu kadar geride 2 numaralı Metin Cim, dış kulvarda 5 numaralı Sadın Kasırgası. 2,5 boy kadar geride de 8 numaralı Şafak Bey var. 1000 metre startına doğru 10 numaralı Losra kaçıyor, fark 2 boy. 7 numaralı Kasap Ender ikincilikte, yarım bu içinde yine 9 numaralı Habbe. Bir bu kadar geride 1 numaralı Atılım Bey'i, ortada 6 numaralı Deniz Savaşı. 2,5 boy kadar geride 3 numaralı Motor, içinde 4 numaralı Hızlı Eren, 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Metincim, onun dışında 5 numaralı Sadın Kasırgası, 5-6 boy kadar geride de 8 numaralı Şafak Bey sırasıyla son 600'e giriliyor. 1,5-2 boy farkla liderliğini 10 numaralı Losra koruyor. 9 numaralı Habbe ikincilikte yine dışında. 7 numaralı Kasap Ender 1,5 boy kadar geride Deniz Savaşı sırasıyla safkanlar düzlükte. 10 numaralı Losra düzlüğe lider çıktı. Ortaya doğru geldi 9 numaralı Habbe. İçine dalmaya çalışıyor Deniz Savaşı. Son 400 metreye girildi. 9 numaralı Habbe geldi. Losra'yı yakaladı ve öne geçti. Yol arıyor Deniz Savaşı. Losra'da bırakmamaya çalışıyor. 9 numaralı Habbe önde. Şimdi peşine 6 numaralı Deniz Savaşı takıldı. Son 200 metre dıştaki kır safkan. Habbe önde. İçeriden Deniz Savaşı geliyor. Son 50'ye doğru. Habbe'nin liderliği sürüyor. Deniz Savaşı geliyor. Habbe direniyor. Deniz Savaşı gelse de Habbe kazanıyor. 6 numaralı Deniz Savaşı ikinci. 10 numaralı Losra üçüncü. 5 numaralı Sadın Kasırgası dördüncü. 3 numaralı Motor da beşinci oldu. 9 numaralı Habbe Mehmet Keskin'le kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
11: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
12: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.com. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sahne ile ilgili bir yorum var Ercan abi. Alman teknik direktör Peter Neururer, Jürgen Klopp milli takımın başına geçti. Bundan sonra zannetmiyorum ki Leroy Sané'yi çağırsın diyor.
6: Belli olmaz o. Yalnız tabii Jürgen Klopp'un kafasındaki oyun sistemi ne? Alman milli takımına hangi oyuncular gelecek? Tamamıyla bir gençleştirme politikası üzerinden mi olayı devraldı? Bunu göreceğiz. Değil mi?
5: Evet. Sané ile ilgili geçen sene de çok fazla eleştiri vardı. Türkiye'ye gitmişti.
6: Mateus da yapmıştı eleştiri.
5: Mateus da yapmıştı. Birçok farklı isimden eleştiri gelmişti. Şimdi Victor Osimhen'in yokluğunda istatistikler var Ercan abi. Galatasaray maç kazanmak konusunda bayağı sıkıntı yaşıyor. Şimdi Başakşehir müsabakasında sakatlanmıştı. Şimdi Osimhen'in forma giymediği Avrupa mücadelelerinde Galatasaray, Eintracht Frankfurt ve Sporting karşısında sahada mağlubiyetle ayrıldı.
6: Doğru.
5: Saint-Gilloise'la oynanan mücadelede de kendi evinde yenilmişti.
6: Kaybetti. Doğru.
5: Kaybetmişti. RFS ve Malmö karşılaşmalarında da skor üstünlüğünü yakalayamayarak sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Yine Osimhen'in yokluğunda. Şimdi ne yapacak Galatasaray? Osimhen diyelim ki maçların hani 4'te 3'ünde oynadı, 4'te 1'inde yok. Burayı ona, nasıl çözecek?
6: Ona göre oyuncu transfer etmesi gerekiyordu. Hı-hı. Şimdi Deniz'e güvenecek. Başka çaresi yok. Hı-hı. Ya Barış gol makinesi değil, tekrar söylüyorum. Deniyor ya santrafor diye. Orada santrafor, gerçek mevkisi olan bir oyuncu var. Alındı, transfer edildi. Artık onu denemek zorunda. En azından ocağa kadar. Ya bir karara varırlar.
5: Herhalde orada da işte oynatmama sebebi takıma geç katılması Deniz Gül'ün. Bazı teknik direktörler gelir gelmez 11'e koyuyor oyuncuyu.
6: O hazırsa
5: koymuyor genelde.
6: Evet, oyuncu hem fizik olarak hazırsa hem evet takım içinde çıktığı az sayıda antrenmana rağmen iyi uyum gösteriyorsa dediğin bazı teknik direktörler hemen 11'e yerleştiriyorlar.
5: Hemen.
6: Bazıları ise maalesef bir iki hafta tutuyorlar oyuncuyu.
5: Evet.
6: Ya bu teknik direktörlere de ben bir şey diyemem. Belki hazır olarak görmüyor.
5: Şimdi Borges'in de açıklaması enteresan. Galatasaray şansla gol attı diyor mesela. attığı golü şansa bağlamış oldu.
6: Ama gol oldu. Şansmaz gol.
5: Aynen öyle.
6: Sen de taçtan gol yedin. Değil mi?
5: Ne taçtan gol yedi tabii. 400 milyon euroluk takım karambolden gol atıyor demiş. Bir dinleyicimiz de rakip teknik direktöre

0: yakın bir açıklamada bulunmuş.
1: Ama gol bir şekilde olur. Hı-hı. Hatalar olmazsa gol olmaz ki zaten. Futbolu ondan sevmiyor muyuz biz? Bir karambol olsa büyük keyif almaz mısın? İzlemez misin?
0: Evet.
1: Ya bu futbolun güzellikleri bunlar. Kaleci topu elinden kaçırıp gol oldu. Kaleci elinden kaçırdı, gol oldu. Neden? Çünkü futbol hatalar oyunu. Bu tabii dünkü maçla ilgili değil. Hatalar oyunu.
0: Hata olmaz.
1: Kalecinin ayağı, stoperin ayağı kayar. Hı hı. Santrafor topu alır, topu alır gönderir. Nedir bu? Hatalar oyunu.
0: Hatalar. Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki Young Boys, Kopenhag, Molde, Sparta Prag, Malmö gibi mütevazı takımlar karşısında puan kayıpları yaşadık. Bir iki tane büyük zafer kazandık. Onlar da sahte zaferlerdi. Takımın kronikleşen sorunları var. Sürekli tekrarlanan başarısızlıkları var diyor.
1: Ya şimdi Avrupa kupalarında oynamak, hele Kupa 1'de, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için ben fazla mevkilerinde eksik olmayacak Mehmet. Yatırımını ona göre yapacağım. Biraz daha iyi olmak istiyorsan yatırımını ona göre yapacak. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Bir harcama yaptı Galatasaray. Bu sene Şampiyonlar Ligi yine devam ediyor. Hı hı. Yaptığı yine harcama yaptı. 80 milyon euro para harcadı.
0: Az para harcamadı yani. Evet, 3 oyuncuya 80 verdi.
1: 3 tane oyuncu geldi, 80 verdi. İlk maçında kaybettin. Tamam. Fakat oyunda bu dalgalanmalar sürdüğü müddetçe başarılı olamazsın. Bu kadronu gösteriyor. Zor.
0: Ama hocanın isteği yine yerine gelmedi mesela. Ya hoca ne diyordu? İki tane 11 istiyorum diyordu. İhtiyacımız var diyordu. Ama iki tane 11 olmadı elinde. Şimdi çok eleştiri var Okan Buruk'a, Galatasaray taraftarından, ama mesela yani iki sezon üst üste Kaan Ayhan, Berkan Kutlu sağ ve sol bekleriyle eğlendi Galatasaray.
1: Evet.
0: Ne sağ bek bulunabilmişti, ne sol bek alınabilmişti. Buralarda yani hocanın da yapabilecekleri sınırlı. Evet, deplasman performansını ben de zayıf buluyorum hocanın. Geliştirmesi gereken konulardan biri. Ama geliştirecek biri varsa bu da Okan Buruk bence. Yani dışarıdan gelecek bir teknik direktörle kesin başarı yakalarız mantalitesi de, düşüncesi de bence yanlış.
1: Bence de. Dışarıdan gelen, diyelim ki bir teknik direktör aldı. Oyuncu istemeyecek mi?
0: O da isteyecek.
1: Ya aylık maaşa gelmiyor sadece, büyük maaşa. Oyuncu olmazsa ne yapacak ki yabancı teknik direktör ya da başka teknik direktör? Bunu da istedi. Mayıs'tan beri söyledi.
0: İstiyor tabii, istedi de hem yabancı sınırı hem de belki kulübün içinde bulunduğu mali durum buna izin vermedi.
1: Ya belki bunu konuştular yönetimle tabii. Yönetim de bunu net olarak dile getirmedi. Hı hı. İnan bana, getirse herkes evet ne yapalım bunu kabullenebilirdi böyle deyip.
0: Herkes daha mutlu olabilirdi. Yani şu açıdan daha mutlu olabilirdi. En azından resmi görürdü, büyük resmi görürdü.
1: Evet ya, biraz da beklentiyi ona göre yaparlardı taraftarlar.
0: Şimdi taraftar diyor ki biz diyor işte kombine dediniz aldık. Ürün dediniz aldık, maça gelin dediniz geldik,
1: forma dediniz,
0: forma dediniz aldık, yani biz her şeyi yaptık, artık sıra sizde. Şampiyonlar Ligi'nden de para kazandınız, harcama yapmanız lazım, transfer yapmanız lazım ve yönetim son güne bıraktı. Demek ki orada da belki bir işte sponsorluk anlaşması beklentisi olabilir,
1: olabilir,
0: bir nakit akışı beklentisi olabilir, önünü görmek istemiş olabilir yönetim, bilmiyoruz,
1: olabilir, neden olmasın.
0: Bunlar açıklanmadı ama. Bunlar açıklanmadı.
1: Ve bunun sonucunda da her şeye rağmen bence büyük para, 80 milyon euro.
0: İyi para harcandı tabii yani. 38 Leao, işte 30'a yakın Batrakov, 10'da Deniz Gül'e gitti. 80'e yakın para harcandı.
1: Tabii karşılığının daha getirisinde olmasını bekliyor taraftar.
0: İşte o transferlerin son gün, son dakika yapılması takıma bu oyuncuların adaptasyon sürecini geciktirdi. Belki Barcelona mücadelesini biraz daha geniş bir kadroyla çıkabilir. Leao belki ilk 11'de başlayabilir o mücadeleye, bilmiyorum.
1: Ya her maçın standardı farklı. Şimdi Barcelona'ya karşı da istediğin kadar pres yap.
0: Yok, onlardan topu alamıyorsun ki.
1: Onların

0: Çok enteresan bir oyun olacak Barcelona.
1: Onların oyun yapısı öyle değil. Çok farklı bir oyun yapısı. Topu da hemen geri almak istiyorlar.
0: Ya Arjantin de basmaya çalıştı da.
1: İspanya'ya değil mi?
0: İspanya'ya karşı olmadı. Hiçbir şey olmadı yani. Alamadın topu.
1: Topu vermiyor.
0: Vermiyor.
1: Sonra topu kaybettiği anda da hemen geri alıyor.
0: Evet. Anında. Üç kişi hemen. Pirana gibi.
1: Erken evet. Abi. Ya onların da bütün milli takımında kulüp takımlarına yansıması. Barcelona öyle. Hı hı.
0: Çok zor maç. Ya orada yine taraftara iş düşüyor. Taraftar bir şey yaparsa yapacak Barcelona'ya karşı.
1: Ay, taraftar baskısından da çok her maçını 70-80 bin kişi önünde oynayan bir takımın taraftar baskısından ne kadar etkilenebilir? Barcelona tarzı takımlar. Ya mesela Barcelona, Real Madrid. Ne kadar etkilenir bunlar taraftar baskısından? Real Madrid burada neler yaptı hatırlıyor musun? Hı-hı. İki defa geldi. Birinde ortaya çok acayip bir skor çıkmıştı.
0: Evet. Fikstür de kolay değil. Yani rakipler de zor. En zor fikstürlerden birini çekti Galatasaray. İşte burada bir puan çok şeyi değiştirebilirdi. Çünkü senin direkt rakiplerinden biri bir de ilk 24'te Sporting.
1: E tabi.
0: Yani onun 3 puan gerisine düşerek başlıyorsun. Yani berabere kalsan kafı kafaya başlayacaksın.
1: Ya ikinci maçı da diyelim ki beklemediğim bir sonuçla karşılaştım ve kaybettim. Barcelona karşısında. Evet. Bunun sonucunda Sporting ikinci maçında kazanırsa 6 puan geriye gidiyor.
0: 6 puan geriye gidiyor. İş çok zora girer.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Kadıköy Şampiyonlar Ligi için hazırlandı. Nesine'de geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Bu heyecanı başka bir seviyede yaşa.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, biraz da Fenerbahçe diyelim. Bugün Roma ile karşı karşıya girecek Fenerbahçe. Maçı güzel saatte 19.45 Ercan abi. Fenerbahçe
1: çok
0: maçı. Değil mi? İyi ya, saat.
1: Nefis bir maç saati.
0: Dün benim uykum geldi mesela ikinci yarı.
1: Daha uykunun geleceği şöyle saat 11'e gelince ne yapacağız?
0: Yine o zaman Ercan abi sen izle, ben uyuyorum diyeceğim. Yani sabah okul var çünkü. Okul
1: 11, 11 işi zor ya.
0: İşte bir de bitiyor işte onda. Bir de hani uyku saatini de kaçırınca düzenin de bozuluyor ya. Yani 2-3'ü buluyor bazen uyumam.
1: E tabi. Adrenalin var çünkü.
0: Evet, adrenalin de yükselince geçmiş olsun. 19.45 Fenerbahçe Roma ile karşı karşıya geliyor. Roma da iyi başladı sezona.
1: 3 maç 9 puan.
0: İyi başlangıç.
1: Ben hocayı da çok beğenirim.
0: Gasperini.
1: Tabii yılların deneyimidir.
0: Evet.
1: Eline imkan ve şans verildiği anda

0: iyi taş gibi takımlar oluşturur. Roma'da bu sene öyle şu ana kadar. Şimdi Atalanta'daki başarılarını
1: biliyoruz.
0: Tabii. Hatırlatmak istedim.
1: 3-4-3, onlar da zaten ilk hedefleri şöyle açıklamışlardı. İlk 8 zor ama ilk 16'ya girelim demişlerdi. Şampiyonlar Ligi'nde yukarıyı hedefleyen takımlardan biri Roma. Fenerbahçe tabii kendi seyircisi önünde iyi bir başlangıç yapmak istiyor ama Genduzi'nin cezası var. Greenwood'un cezası ertelendiği için
0: oynayacak.
1: Bir yıl ertelemeli olduğu için oynayacak ama Genduzi'nin cezası var. Asensio yok Ercan abi.
0: Sakatlık devam ediyor. Talihsizlik. Orta sahada şu konuşuluyor. Kante, İsmail, Bartu.
1: Üçlüsü konuş. İstersen muhtemel 11'i verelim.
0: Evet.
1: Ederson kalede, Archie Brown, Nathan Ake, Milan Škriniar, Mert Müldür savunma dörtlüsü, Bartu, İsmail, Kante orta üçlü, Kerem, Vedat Muriç ve Greenwood. Yani 4-3-3 düzeninde sanki Fenerbahçe
0: orta saha tamamen mücadele odaklı.
1: Evet, sertlik odaklı.
0: Mücadele odaklı bir orta saha var. Çünkü şunu düşünmüş, önce bir rakibi savaşarak, mücadele ederek bir oyunu ortada götürmek isteyelim demiş. Bir stratejik düşünce olarak
1: tutalım bir oyunu.
0: Oyunu bir tutalım demiş. Ama Roma'nın orta sahası iyi. Onlar forvetleriyle daha iyi koordine oluyorlar.
1: İşte Wesley, Kone, Cristante, Molina orta sahası.
0: Molina orta dörtlü. Molina. Türkiye'de de transferde konuşulan bir isimdi Molina.
1: Orta dörtlü. Bayağı iyi görünüyor Roma'da. İyi de başladılar sezona zaten.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin az önce saydığımız orta sahasında biraz işler üretimden uzak kalacak.
1: Mesela Malen, Hollandalı oyuncu, 3 maç 5 gol Ercan abi.
0: Evet.
1: Sağ kanatta Matias Sule, 3 maç 2 gol.
0: Evet.
1: Yani Roma'da ön hatta sıkıntılı. Yani sıkıntı yaratabilecek bir ön hat.
0: Ben de öyle görüyorum.
1: Yani
0: Malen, bir de Roma'nın forvetleri, dün yayında da konuştuk biz Ahmet'le. Değerli dinleyicilerimiz de tabii yorumlarıyla katıldılar. Sabit diller oyuncular. Çok değişken bir forvet yapısı var. Oyun içinde değişiyorlar. Bu oyun tarzını stoperler nefret eder böyle takımlarda oynamaktan.
1: Hele de ağırsan.
0: Ki Škriniar ağır.
1: Ağır.
0: Bunu kabul edelim.
1: Škriniar ağır.
0: Geçen seneye göre daha da ağır.
1: Daha da ağırlaşmış. Öndeki üçlüden Dybala'da golü yok ama 4 asisti var Ercan abi. O da çok iyi hazırlayıcı.
0: Yılların Dybala'sından bahsediyoruz. Arjantin'de. Ve hatta feragat etti. Aldığı yüksek maaşından. Ben dedi Roma'yı seviyorum. Roma'da devam edeceğim.
1: Devam edeceğim.
0: Kulüpte büyük bir memnuniyetle kabul etti tabii. Dybala gibi bir oyuncuyu da hem kaybetmediler. Hem de oyuncunun bir aidiyeti olduğunu gördüler. Ve sezona da çok iyi girdi.
1: 4 asist. 3 maç 4 asist. Evet. Daha ne olsun?
0: Roma böyle oyuncuları buluyor değil mi? Aidiyeti yüksek oyuncular.
1: Totti'den sonra bir de Dybala'ları oldu Arjantin.
0: Evet. Ya böyle birkaç oyuncu daha var.
1: Var var. Bu tarz oyuncuları var.
0: O bir takım için çok önemli.
1: Nainggolan mıydı bir tane orta sahada?
0: De Rossi.
1: De Rossi var. Yani buluyorlar bunları.
0: Biz Roma'yı seviyoruz, kalacağız, başka yere gitmeyiz diyen oyuncuları bulmak da büyük bir başarı.
1: Şimdi gerçekten istim üstünde bir Roma ile karşılaşacak Fenerbahçe. Ki o Fenerbahçe'de bir derbi mağlubiyetiyle Roma karşısına çıkıyor. Fenerbahçe tabii ilk taraftarına kendini affettirmek istiyor Ercan abi. Genduzi'nin yokluğu ne kadar etkiler?
0: Ya Kante ile Genduzi'nin uyumu iyiydi.
1: Çok iyiydi. Her yerde varlardı.
0: Bunu gerçekten başarması, orta sahada başarmak kolay değil. Tabii orada o eksiği iki oyuncunun iki taraflı olmaları önemli ama hücum yönündeki eksikleri de var. Bunu kapatan oyuncu da şu anda sakatlığından dolayı yer alamıyor Asensio.
1: Şimdi orada acaba Fenerbahçe şimdi bir tercih yaptı 10 numara pozisyonunda Asensio Talisca arasında.
0: Evet.
1: Acaba Talisca mı kalsaydı diye de aklıma gelmiyor değil.

0: Evet.
1: Çünkü devamlılığı vardı en azından.
0: Tanıştığına. Artık haklısın ama geçti bitti. Gitti.
1: Gitti. Ve de kırgın gitti Tanışka.
0: Tabii.
1: Kırgın gitti. Ben her şeyi yaptım dedi ama kadir kıymet bilinmedi dedi Tanışka. Sosyal medya paylaşımı.
0: Doğru.
1: Bu şekildeydi.
0: Ve bu kırgınlıkla yazık oldu bence.
1: Evet, şimdi Asensio'nun da bir an önce hazırlanması ve takıma girmesi lazım. Sanki şimdi aklıma Osimhen de geldi. Şimdi bir verim almanız lazım oyuncudan belli bir sayıda maçta. Asensio'da da bu sakatlıklar devam ederse, bir var bir yok olursa Fenerbahçe bundan zararlı çıkabilir.
0: Şampiyonlar Ligi'ndesin ve 10 numaran yine sakatsa tabii ki. Nedir Şampiyonlar Ligi'nin önemli özelliklerinden biri? Para da kazanıyorsun. Para beraberliğe kazanıyorsun. Bile para var. Mesele kaybetmemek.
1: Bir de Şampiyonlar Ligi dediğinde defalarca kazanmış bir oyuncu Asensio.
0: Herhalde 4 kere.
1: 4 kere kazanmış. Ve buraları nasıl oynaması gerektiğini en iyi bilen oyuncu belki de Fenerbahçe'nin kadrosunda.
0: Evet.
1: O yüzden yani hani dedik ya, Şampiyonlar Ligi'nde maçlar anların oyunu, anların maçları oluyor. Bu anları da en iyi bilen oyuncu Asensio'nun sahada mümkün olduğunca fazla olması lazım.
0: Tabii ki.
1: Fenerbahçe'de.
0: Mümkün olmazsa da geçmiş olsun.
1: Mümkün olmazsa da geçmiş olsun tabii ki. Şimdi tabii Fener İtalyan basınında da eskiden Serie A'da forma giyen isimler öne çıkarılmış Ercan abi. Lukaku, Skriniar gibi isimlerle ilgili çok fazla yorum vardı İtalyan basınında.
0: Lukaku'nun o eski günlerine dönmesi için
1: kilo vermesi lazım bence.
0: Ya bir süreye ihtiyacı var herhalde.
1: Ya zamanı ihtiyacı olduğu kesin. Şimdi Beşiktaş maçında oyuna girdi. Agresif de girdi. Birkaç kayarak müdahaleye girişimleri de vardı. Biraz riskliydi onlar. İsteğini görüyorum. Ama hazır değil oyuncu.
0: İyi tabii canım.
1: İsteğini görüyorum evet sahada ama hazır değil kesinlikle. Lukaku bugün de 11 başlaması beklenmiyor zaten. İsmail Kartal'ın açıklamaları vardı Ercan abi. İstersen onlara bir bakalım. İsmail Kartal maçla ilgili neler söyledi. Sonrasında devam edeceğiz seyircilerimizin, dinleyicilerimizin yorumlarıyla.
2: Çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Bu akşam da küçük bir taktik antrenmanımız olacak. Milan'ın da söylediği gibi Roma takımının bütün detaylarına kadar bütün analizlerini yaptık. Hep beraber iyi çalıştık. 2 gündür de güzel antrenmanlar yaptık. Roma'ya gelince tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar. Ligde 3 maç yaptılar. 3'ünü de kazandılar. Sonuçta 2 senedir birlikte çalıştıkları Casperino gibi çok deneyimli, çok bilgili, çok üretken bir teknik adamları başlarında var. Roma takımı nasıl bir takım derseniz, sahanın her yerinde adam adam oynamaya çalışan, fiziği hep ön planda tutan, kazandıkları topla da rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalabilen bir takım. Bununla beraber tabii ki oyunun kendi açılarından riske ettikleri bölümler var. Biz de bunları tespit ettik. Yarınki maçla ilgili biz de bunlara hazırız. Onun için sadece savunma değil, hücum anlamında da biz rakibi bu eksikliklerini tespit ettiğimiz için maçta elimizden gelenin, oyuncularımızla birlikte hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Burada taraftarlarımızın bize vereceği destekle, moralle de bizi en önemli itici gücümüz olacak her zamanki gibi, her zaman olduğu gibi. Sonuçta biz kendimize yarınki maç birazcık Roma'nın neler yaptığını bildiğimiz için ona göre bir kurgumuz olacak. Birazcık da o kurguya göre de onların boşluklarından yararlanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak yarın mücadele edeceğiz. Bütün oyuncularımız hepsi değerli, hepsi çok kıymetli, hepsi çok her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Bizim de yarınki maçla ilgili Roma'ya göre farklı bir dizilişimiz olacak. Şimdi biz yarınki maçta tamamen geçişe yönelik bir oyun oynamayacağız. Söylediğim gibi iyi bir takım. Sahanın her yerinde baskı pres yapıyorlar ama kendilerine göre de tabii ki oyunu risk ettikleri alanları var. Biz de o alanlar, o zamanlar içerisinde, o zaman dilimleri içerisinde o alanları kullanarak biz de hücum ederek sonuç almaya çalışacağız. Marco Asensio şu anda sakatlığı devam ediyor. Devam ettiği için de biz 24 tane, 25 tane hatta elimizde çok değerli oyuncularımız var. Her biri birbirinden kıymetli, değerli bizim için. yarın Marco Asensio, Mateo gibi oyuncuları aratmayacaklarını düşünüyorum. Onlar da yarın sahaya çıkan oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. Yarınki maç öncelikle 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için bir kere çok mutluyuz. Bunu bütün oyuncularım, yönetim, taraftarlar hep beraber başardık ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz heyecanlıyız. Hepimiz bu konuda çok mutluyuz. Oyuncularım çok heyecanlı. Yarın kim oynarsa oynasın, bence herkes elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum ve bunu görebiliyorum oyuncularımda. Biz tamamen yarın isimler değil, sistem değil, oyuncularımın birçoğunun ortaya yüreğini koyarak, kalpten yürekten, taraftarlarımız da bize vereceği destekle hepsi elinden gelenin en iyisini yapacağını şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim. Taraftarlar bizim her şeyimiz. Taraftarlarımız olmazsa olmazımız. Onlar varsa biz varız. Bugüne kadar bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Biz de yarın hep beraber onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece ve sadece bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarlarımız da bu bilinçle takıma ve bizlere destek vermesi gerekiyor. Gol 1. dakikada gelebilir, 90. dakikada gelebilir. Onun için bu bir strateji maçı. Hemen başladık, gol atalım falan değil de oyunun son anına kadar, bitiş düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Bir bütün olmalıyız. Bir bütün olarak bir birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz. Aynı enerjiyi ortaya koymalıyız. Tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor.
3: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
3: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Bir numaralı Good View Glory'de yerini alıyor. 5 numarada Misfit, şimdi kullarına yaklaştırılan isim. Geride 6 numaralı Dolce Mare ve 8 numaralı Zeyrek var. Misfit de starttaki yerini aldı. 8 numaralı Zeyrek için giriş hazırlıkları başlatıldı. 6 numaralı Dolce Mare ilgilileri tarafından dış start istenmiş tek safkan koşuda. O en dış kulvardan koşuya katılacak. 8 numaralı Zeyrek de yerini alıyor. Dışarıda kalan son at 6 numaralı Dolce Mare. 3 yaşındaki İngiliz dişi Tyler'ın yarışı 1400 metrede kum pistte yapılacak. 6 numaralı Dolce Mare kulvarına yakın. Dolce Mare de starttaki yerini aldı. 5. koşu için Tyler hazır. Start verildi ve yarış başladı. 8 numaralı Zeyrek 4 boy kadar geç çıktı. 4 numaralı Tatça liderliği alıp farkı 2 boy kadar çıkarttı. 2 numaralı Tizabella ikincilikte. İç kulvarda 1 numaralı Good View Glory var. Onun 2 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda şimdi 5 numaralı Misfit. İçeride 3 numaralı Angel of Defne dışta. 6 numaralı Dolce Mare var 1 boy kadar geride. 7 numaralı Rosazdel. Rosedal 4 boy kadar geride. 8 numaralı Zeyrek. 4 numaralı Tatça 1.5 boy farklı lider. İkincilikte 2 numaralı Tizabella. İçeride 1 numaralı Good View Glory. Onun 1.5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Misfit. İç kulvarda 3 numaralı Angel of Defne. Dış kulvarda 6 numaralı Dolce Mare. 1.5 boy kadar geride 7 numaralı Rosazdel. Rosedal son sırada 8 numaralı Zeyrek sırasıyla düzeye çıkılmak üzere. 1 boy farkla 4 numaralı Tatça önde. 2 numaralı Tizabella ikincilikte içeride Good View Glory sırasıyla düzeye çıkıldı. 4 numaralı Tatça düzeye lider çıktı. Dışından 2 numaralı Tizabella'nın, içeriden 1 numaralı Good View Glory'nin, ortadan Angel of Defne'nin, onların dışından da Dolce Mare'nin atakları var. Son 200 metreye doğru 4 numaralı Tatça lider. İçeriden 1 numaralı Good View Glory, dışarıdan 2 numaralı Tizabella, onun dışından Dolce Mare'nin atakları var. Son 100 metre Tatça önde, dışarıdan Tizabella, Dolce Mare geliyor, Tatça önde. Dolce Mare Tizabella gelse de Tatça kazanıyor. 6 numaralı Dolce Mare 2. 2 numaralı Tisabella 3. 1 numaralı Good Be Glory 4. 3 numaralı Angel of Defne de 5. oldu. 4 numaralı Tatça Ayhan Kurşun'la kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: Umran Oto Ekspertiz.
13: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
16: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi çok fazla da yorum geldi sevgili dinleyicilerimizden. Şimdi Fenerbahçe beklemeli mi yoksa Galatasaray gibi yine önde mi basmalı, nasıl oynamalı diye soranlar var Ercan abi.
0: Ya Fenerbahçe bu orta saha oyunu önce bir tutmak isteyen orta saha saydığımız isimler. Hı hı. Bakıyorum çünkü Roma'nın dinamik, tempolu, agresif yapısına karşı orta alanda bir direnç göstermek istiyor İsmail Kartal, Bartu, İsmail,
1: Kante.
0: Beklenen orta saha bu.
1: Şimdi ben şöyle düşündüm, savunmayı biraz öne çıkarır Fenerbahçe, orta sahada bu oyuncularla topu alıp Kerem ve Greenwood üzerinden sonuca gitmeye çalışır.
0: Akla bir B planı gelmiyor başka.
1: İşte sete dönülünce de Vedat.
0: Sete dönmeye izin verir mi Roma? Yani set hücumu yapıyorsun. Bu ne demek? Rakip yarı sahaya yerleştin. Set hücumu yapacaksın. Roma o tarz oyuna müsaade etmeyen bir oyun yapısı var. Seyrettik Roma'yı. Yani senin oyununu bozmak istiyor durumda. Evet. Maça belki öyle başlayabilirsin birkaç dakika, ev sahibi olduğun için. Fakat bunun sürekliliğini oyun içinde sağlaman, o ihtimali düşük görüyorum Mehmet ben.
1: Bir de Şampiyonlar Ligi Ercan abi, burada her takım içeride dışarıda kazanmayı oynuyor.
0: İlk maç bir de.
1: İlk maç. İlk maçtan alacakları bir 3 puan her takım için geçerli. Fenerbahçe için de geçerli bu tabii ki. Yani çok büyük bir adım olur.
0: Evet.
1: Yani 3 puanla başlamak çok büyük bir adım. Çünkü büyük ihtimalle 11 puan sanki yeterli olur gibi bu sezon. Geride 7 maç ve alman gereken 8 puan kalıyor. 3 puanla başlarsan bu çok büyük avantaj getiriyor takıma.
0: Evet.
1: D Dinleyicimiz demiş ki Lukaku Talişka değişimi çok yanlış ve futbol aklından uzak bir hamle. Orada Vedat ve Lukaku ikilisine gitti Fenerbahçe. Böyle bir değişiklik yaptı.
0: Star oradan oldu. Burada tabii Talişka dediğin gibi kırıldı. Ama şöyle, mali olarak kırılmadı. Fenerbahçe'den aldığı maaşın 2 milyon euro üstünde aldığı maaşla da gitti. Onu da başardı.
1: Evet, maddi olarak değil ama manevi olarak bir kırgınlığı olabilir.
0: Görüntü o.
1: Parasını aldı. Bu da tabii Fenerbahçe'ye de ciddi bir zarar mali açıdan. Bu yabancı sınırının bunlara neden olacağını söylemiştik zaten hep. Ve takımlar da bunun zararını görüyorlar maalesef.
0: Ya biz bunu söylediğimizi maalesef tekrarlamak zorundayız ama daha bir sezon önceden bunu söylemeye başlamıştık.
1: Evet.
0: Burada kulüplerin buna hazır olması gerekiyordu. Kulüpler hazır olmayınca bu işe böyle problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi gerçekten bakıyorum, orta saha Kante, Bartu, İsmail. Zinedine Zidane'ın vurguladığı gibi orta saha futbolda omurga. Bu omurganın pozisyon hazırlama, kendi pozisyonuna girme ihtimali %10'ları zor buluyor. Şöyle baktığımda bu üçlü orta sahanın.
1: Şimdi dinleyicimiz de buna tam senin geldiğin noktaya göre bir mesaj attı. Diyor ki Roma orta sahası çok teknik, Fenerbahçe çok düz diyor.
0: Evet. Wesley, Cristante, Kone, Molina.
1: Evet.
0: Bu orta saha. Bu orta sahaya ne yapacaksın? Bu orta sahaya direnç göstermek isteyeceksin. Ama orta saha dörtlü. Dybala da bu orta sahaya yakın oynuyor. Dybala'nın top tekniğine hiç kimse bir şey diyemez. Dybala bunun dışında hem hazırlayıcı, bu sezona kadar 4 asist yaptı şu ana kadar. Hem de gol yollarında da çerçeveyi gördüğünde topu ağlara gönderebilir. Bunu da biliyoruz. Ve çok formda bir giriş yapmış. Malen var.
1: Ya Malen evet. 3 maç 5 gol değil mi?
0: Evet.
1: 3 maç 5 gol.
0: Ya Malen'in böyle formda girişi
1: korkutuyor biraz.
0: Sule var.
1: Sule de var.
0: Matias Sule. Geçtiğimiz sezon toplamda o da 7 gol 7 asistle oynadı. Bu sezonda da iyi bir giriş, 2 gol 1 asist. Matias Sule'yi de unutmamamız gerekiyor değil mi?
1: Tabii tabii, onu da unutmayalım. Önde de önemli isimlerden biri, gol yakın isimlerden biri de o. Şimdi Roma'nın hocası Beşiktaş-Fenerbahçe maçını seyretmiş midir? Kesin seyretmiştir.
0: Tabii seyrettiğini söyledi zaten. Ben basın toplantısını takip ettim. Burada Fenerbahçe'yi en çok zorlayacak isimlerden biri, herkes bunda hemfikir, sen de öylesin, ben de, Malen.
1: Evet.
0: Avrupa futbolunda yakından bilen bir oyuncu. Premier Lig'de de 2 sezon Aston Villa'da forma giydi. Geçen sene 15 gol 2 asist yaptı Roma'da. Bu sezon da senin de az önce vurguladığın gibi 3 maçta 5 golle çok iyi bir giriş bence sezona.
1: Şimdi
0: ya orta alanların mücadelesinde teknik kapasite önemlidir. Buna direnç göstermek tabii ki gerekiyor. Ama bu direnci ne kadar gösterebilirse, teknik kapasite direnci bir anda devre dışı bırakabilir atacağı tek topla.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe hakeme dikkat etsin. Dünkü yönetim hiç iyi değildi. Bugün de aynısı olmasın diyor.
0: Ya olmayabilir. Neden olsun bir de? Ya her maçta aynı hakem değil mi?
1: Tabii tabii ama.
0: Mesela bu akşamki hakem çok deneyimli, yakından tanıdığımız bir hakem. Manzano. İspanya Manzano. İspanya Futbol Federasyonu'na çok yakından tanıyoruz hakemi, biliyoruz. La Liga hakemi. Bu tarz bir sürü maçı var hakemin.
1: Asensio konusunda İsmail Kartal'ın söyledikleri diyor oyuncuyu sıradanlaştırdı. Yani Asensio sıradanlaşacak bir oyuncu değil ki. Yani 4 tane Şampiyonlar Ligi kazanmış oyuncuyu ne dersen de sıradanlaşmaz bu oyuncu.
0: Hayır canım, mümkün değil.
1: Yani Asensio... Ha belki daha farklı...

0: üslup kullanabilirdi
1: Evet.
0: Asensio için İsmail Kartal. Bu olabilirdi ama Asensio'yu sıradanlaştırdığını düşünmüyorum.
1: Evet, bu akşamın hakemine şöyle bir baktım. La Liga'da Real Madrid'in 57, Barcelona'nın 46, Bilbao'nun 41, Atletico Madrid'in de 39 maçında hakemlik yapmış.
0: Çok tecrübeli.
1: Çok deneyimli bir hakem.
0: Hilman Zanon çok tecrübeli bir hakem. Roma'yı abartmayalım diyor dinleyicimiz. Bir Inter'le karşılaşmayacak sonuçta Fenerbahçe diyor.
1: Evet.
0: O da doğru. Ama sezona iyi başladılar. Yani bunu da demek zorundayız. 3 maç 3 gol. 3 maç 3 galibiyet. Ön taraf bayağı golcü. İyi bir başlangıç yaptılar. Onu demeye çalıştık. Bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkürler. İsmail Kartal'ın yerini sağlamlaştırması için önemli bir maç. Kesinlikle öyle. Uğurcan düşüşte demiş bir Fenerbahçe
1: Neden?
0: taraftarımız. Dün gece iki topu çok kötü kullandı demiş.
1: Hayır canım, o ayağından topu çıkartamadı. Fakat gollerde ben hatalı olduğu kanaatinde değilim.
0: Ya, gollerde yapacak bir şey yok. Biri penaltı, diğeri direkt dibine gitti zaten.
1: O top çıkmaz, mümkün
0: Ya bir de
1: değil.
0: 90'a gitti yani. Onun çıkacak toplar değildi onlar.
1: Hiçbir kaleci çıkaramaz o topları. Çok zor.
0: Ya yani
1: Çok iyi
0: toplar.
1: yerlere gitti bence toplar.
0: Evet, orada vurucanlık bir durum yoktu açıkçası. Şimdi bakıyorum. Sol tarafta Kerem'le başlayıp Oğuz'u Bartu'nun yerine orta sahaya çekse nasıl olur demiş Levent Bey.
1: Ne o
0: Farklı bir
1: düşünce
0: yaklaşım.
1: olarak oluyor. Farklı bir yaklaşım.
0: Peki Oğuz tam form tutmuşken yine kesik yemesi?
1: Bir anda kayboldu yine.
0: Yine kesik yedi. Çok iyi gidiyordu.
1: İyi de başlamıştı.
0: Evet. Yani o da bende bir soru işareti.
1: Şimdi Kerem tabii istediklerini veremezse orada Oğuz'u göreceğiz ilerleyen anlarda.
0: Muhtemelen bir yani Kerem'in hızından faydalanmak istiyor. Ve Vedat'ın yanına sarkacak bir oyuncu varsa bu da Kerem olacak.
1: Olabilir. Roma'nın biraz ileri çıkan o savunmasının arasına Kerem ve acaba Greenwood iyi sarkarlar mı diye düşünüyor İsmail Kartal. Fakat Roma da buna izin verecek mi? Bu tabii ki benim soru işaretim.
0: Şimdi Fenerbahçe sağlık heyetiyle ilgili bir soru geldi. Oyuncular çok geç dönüyorlar diyor ama sakatlıkları tabii biz doktor olmadığımız için bilmiyoruz.
1: Tabii ben şimdi o raporları görsem de anlamam ki.
0: Tabii, yani biz
1: Nereden MR sonucuna bakacaksın, raporlara bakacaksın, işte
0: verseler bize
1: röntgenlere
0: biz de böyle bakarız
1: bakarız.
0: yani.
1: Ben nereden anlayacağım onu? Yani
0: Geç mi
1: mümkün değil.
0: döndü, erken mi döndü?
1: Ben orada tıp insanlarının işine karışamam. Bilmiyorum
0: Aynen
1: çünkü hiçbir şey
0: aynen.
1: bilmiyorum.
0: Kesinlikle öyle. Onu bir şey diyemeyiz. Yani mesela takımlar bazen açıklıyor işte oyuncuda kısmi yırtık. Diğer takım da açıklıyor kısmi yırtık. Biri 3 haftada dönüyor, biri 6 haftada dönüyor.
1: Evet.
0: Bu yani kısmi yırtığın
1: Yırtığın
0: derecesiyle de alakalı.
1: tabi.
0: Vücudun verdiği reaksiyon da alakalı.
1: Herkes aynı sürede iyileşemez.
0: Tedaviye verdiği cevap da alakalı. Bu değişebilir.
1: Bazı oyuncular daha geç döner. Oyuncuların bir de fiziki yapılarıyla ilgili,
0: Tabii fiziki.
1: dirençleriyle ilgili vücudun, öyle değil mi?
0: Ya şu ifadeyi çok duyarız mesela. Tedaviye cevap vermiyor.
1: Biraz beklenecek. Ya hatırlar
0: Evet.
1: mısın? Konuyu açtın. Covid daha yeni başlamıştı. Mesela Dybala uzun süre iyileşemedi.
0: Ki sporcu.
1: Sporcu o long Covid denilen uzununa
0: Denk gelmiş.
1: denk geldi. Uzun süre forma giyemedi mesela. Birçok oyuncu yaşadı. Herkes işte Covid oldu. Ne oldu?
0: Çabuk dönenler
1: Dönenler. Çabuk
0: oldu.
1: oyuncular özellikle. Ama bazıları dönemedi.
0: Evet, yani insan vücuduyla alakalı.
1: Tabii. Ve
0: Biraz da.
1: kas sakatlıkları da oyuncunun bireysel cevap vermesiyle ilgili.
0: Uğurcan Barajı 4 kişi kurmalıydı. Eksik kurduğu için gol oldu diyor dinleyicimiz.
1: Fena değildi Barış.
0: Yani bilemedim. Olabilir tabii. Tarihin en iyi Roma'sı ifadesi biraz eleştiriliyor.
1: Tabii Fabio Capello'nun teknik direktörlüğünü yaptı. Yıldız

0: Benfica'da yaptı bunu Pavlidis'le. Burada da niye yapmasın diye. Bekleniyor ve umut ediliyor şu anda. Tabii kendisinin o yaşadığı kafa travması nedeniyle ayrı kalması, tekrar aynı formu yakalaması için de belirli bir süre geçecek.
1: Şimdi Skriniar'ı uyarması lazım Fenerbahçe'nin diyor bir dinleyicimiz.
0: Çok ağırsın biraz hızlan diye mi?
1: Yok, kart konusunda. Avrupa'da evet çok kart gördü Skriniar Avrupa maçlarında.
0: Bu akşamki hakemin maç başı kart gösterme yüzdesi Manzano'nun sarı kart olarak söyleyeyim 5.41'i geçiyor. Yani karta yakın bir hakem sarı karta. Kırmızı da 0.28. Bu iki yüzdeyi bunlara da mutlaka oyunculara söylemişlerdir.
1: Tabii ki. Yani Avrupa'da daha fazla yüzdeyle kart görüyor.
0: Evet.
1: Skriniar. Ona da uyarmışlardır diye düşünüyorum. Bakalım. Fenerbahçe yenerse çeyrek finale yükselir mi? Çok erken.
0: Çok çok erken.
1: Daha 24'ler
0: var, 16'lar.
1: 16 daha o çeyrek finale. Çeyrek final için
0: ya biraz şöyle diyeyim. 7, neredeyse
1: 11 maç daha oynaman lazım.
0: Tabii canım. Bir sene oynaman lazım ya, neredeyse.
1: 11 maç daha oynayacaksın ki çeyrek finale gelesin.
0: O 11 maçı yakalaman lazım.
1: Evet. Ben takımlarımız için ilk 24'te kalsınlar bana yeter. Bir tur geçsinler yani.
0: O tur atlarsa çok, çok iyi olur bence.
1: Ben lazım evet. İlk 24.
0: Sakin olmak gerekiyor.
1: Tabii tabii yani
0: şampiyon. Ya artık ama puan kaybetmemen gereken maçları da mutlaka alman gerekiyor.
1: Avrupa'da büyük takımlarla oynamak, tecrübe kazanmak açısından önemli diyor dinleyicimiz. Çok güzel bir noktaya değinmiş. Bence de öyle.
0: Şampiyonlar Ligi tecrübesinin yeri ayrıdır.
1: Aynen yani şimdi gidip Konferans Ligi'ni kazanacağıma ben Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynamayı tercih ederim.
0: 8 hatta ben de diyeyim ki 11 yani çeyrek final hayalim artık onu gerçekleşse iyi olur değil mi, mükemmel olur.
1: Ya o olursa tabii ki tadından yenmez ama Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 maç Konferans Ligi'ndeki 10-12 maçı bedel.
0: Evet.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bartu sormuşlar Ercan abi dinleyicilerimiz. 2-3 mesaj var. Bartu konusunda düşünceniz nedir diyorlar. Bu sene çok oynayamadı ama bir Şampiyonlar Ligi maçında sahada göreceğiz gibi.
0: Evet, elinde herhalde bu oyunu oynayabilecek başka oyuncu olmadığına karar verdi teknik kadro. Ve Bartu'ya bu karşılaşmada forma şansı tanıyacaklar büyük bir ihtimalle. Yani muhtemel 11'de şu anda
1: öne çıkan oyuncu.
0: Öne çıkan oyuncu. Bartu evet. Gözüküyor. Bartu
1: dışında kim olabilirdi mesela?
0: Ya şöyle, Fatih Karagümrük'te

0: kiralıktı. Hı-hı. 2025-2026'da bir gol attı, o da Fenerbahçe'ye biliyorsun.
1: Hı-hı.
0: Ve 17 maçta oynadı Karagümrük'te. Daha önceki sezonda Fenerbahçe'de iki defa forma şansı buldu. Biraz daha geriye gittim, baktım. 2024-2025'te Maribor'da 17 maç da yine forma şansı bulmuş. Bartu artık oynaması gereken bir oyuncu. Şöyle bakıyoruz. Yani kariyerine baktığımda ortaya böyle bir şey çıkıyor ve 23 yaşında artık olması lazım Bartu'nun. Devam etmesi lazım. 23 yaşındaki oyuncu olgunluğu yakalamak üzeredir.
1: Hı hı.
0: Yani genç oyuncu değil artık. Oldu oldu. Artık. Artık oldu oldu, olmadı. Acaba başka bir takıma gider mi diye düşünürsün. Bu tarz, bu yaşa gelince oyuncular 23 yaşına, 24 yaşına.
1: Hı hı.
0: Yaş o.
1: Ya tabii artık tecrübeli. Bartu yaş olarak en azından baktığımızda belki süre, evet, olarak o tecrübenin, beklenen tecrübenin gerisinde, ama yani yaş olarak artık olgunluk yılları 23.
0: Futbolda
1: yani,
0: evet.
1: Futbolda öyle. Kesinlikle öyle. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi Fenerbahçe'nin savunması. Ake Škriniar Ercan abi. Şimdi rakibin hem asist hem de gol sayılarını verdik.
0: Evet.
1: Çok yüksek sayılar. Hem asist konusunda hem gol konusunda sıkıntı yaşamayan bir takım Roma bu sezon. Şimdi bu iki oyuncunun evet pozisyon almaları çok üst düzey ama ağırlıkları var. Bir problem yaratır mı?
0: Yaratır. Problem yaratır, onu söyleyeyim. Ağırlık problem demektir savunmanın ortasında.
1: Şampiyonlar Ligi gibi hızının önde olduğu,
0: hı hı,
1: bir organizasyonda
0: ya böyle şey ağır kaldın mı pozisyonları da affetmezler.
1: Yani belin çabuk dönecek.
0: Bunu gerçekleştirmek zorundasın. Gerçekleştiremezsen büyük geçmiş olsun.
1: Ederson form tuttu. Yani bu sene iyi başladı.
0: Evet.
1: Ya yani geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda daha iyi bir Ederson var.
0: İyi ortamı da gördü herhalde. Ve yönetimle, hı-hı, yaptığı konuşmalarda da yönetimin tam desteğini aldı. Gördü. Yıllardır seyrettiğimiz Ederson Mehmet.
1: Yani orada bir
0: Türkiye'ye gelmesi de önemliydi Ederson'un.
1: Aziz Yıldırım faktörü var gibi hissediyorum. Sanki
0: bana da öyle geldi. Evet.
1: Özel bir konuşma yapılmış. Sporcu bir
0: kendine gelmiş iyice moral olarak.
1: Rehabilite edilmiş gibi.
0: Evet, öyle gözüküyor.
1: Hissettim ben. Ederson'a bu sezon baktığımda, ki Fenerbahçe'de bu kadar para verdi, yatırım yaptı, kullanmak isteyecektir Ederson'u. Sonuna kadar da hakkı Fenerbahçe'nin. Ya
0: şöyle ben şöyle üzülürüm. Livakovic'i kullanamadın.
1: Nereye gitti?
0: Takım Barcelona.
1: Barcelona'ya gitti.
0: Ederson'u da aynı şekilde kullanamasaydın, ya o da iyi kötü bir takım bulacaktı. Yine iyi bir takım bulacaktı.
1: Geldiği takım.
0: Çünkü neden tercih etmedi? Bir kalecinin alabileceği en fazla maaşı alıyor. Yıllık.
1: 11.
0: Türkiye'yi onun için tercih etti.
1: Tabii ki.
0: Yoksa kendisi ya Premier Lig olsun, Serie A olsun mutlaka başka bir takıma giderdi. Giderdi.
1: Tabii tabii, başka talipleri de vardı. Bu kadar maaş veren yoktu.
0: City de gitme dedi.
1: Hı hı.
0: Ya biz sana şu kadar maaş veriyoruz ve gitme dedi zaten.
1: Ama City'de bu paraların yani üçte birini, dörtte birini alıyordu.
0: Evet. Bir de Donnarumma var. Ya o da banko 11 kalecisi olma ihtimali, tam oynardı. Ama banko 11'de oynama ihtimalini fazla yakalayamazdı.
1: Ya zaten son dönemde Ortega'ya da Ederson kaptırmaya başlamıştı ilk 11'i.
0: Evet.
1: Zaman zaman. İşte Donnarumma ihtimali dedim doğunca City kullanmak istedi bu opsiyonu. Ederson'a da bir kolaylık sağladılar orada. Ederson da para kazanmak için tabii ki hayır demedi. Gitmem demedi.
0: Evet.
1: O da gelen teklifleri değerlendirdi ve neticesinde Fenerbahçe'nin kalecisi oldu. Ama bu seneyi de iyi başladı. Bunu da söyleyelim.
0: Bence de iyi başladı. Elinden Beşiktaş maçında sahanın en iyisi. Takım adı.
1: Evet, evet, onu diyebiliriz.
0: Ya karşı karşıya 3 tane pozisyon kurtardı.
1: Kritik kurtarışları var. Gerçekten derbide.
0: Bir şut kurtardı olayı tanım bir de. Yerden, hı, çok iyi yere, köşeye gidiyordu. Onu çok iyi çıkarttı.

0: Şimdi Trabzonspor'un eski oyuncusu Bruno Perez'le bir röportaj yapılmış Ercan abi. Maçı değerlendiriyor. Roma'nın biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyor Perez. Fenerbahçe'nin kadro niteliğine değiniyor. Evet, çok kaliteli bir kadro, derin bir kadro. Ama orta sahada Gendouzi'nin yokluğu Roma'yı biraz öne çıkarıyor demiş.
1: Evet, Gendouzi Kante uyumundan yoksunsun bu akşam. O ikisi bir uyum yakaladılar, iyi ya da kötü. Bizim Süper Lig için iyi bir uyum.
0: Evet, gayet iyi bir oyun.
1: Bunun tabii Şampiyonlar Ligi'ne de pozitif yansıyabileceği değerlendiriliyordu.
0: Lyon
1: Yapılan
0: eşleşmesinde de ayakta
1: konuşmalarda
0: kaldılar.
1: ayakta kalmayı başardılar. Ama şu anda bu akşam yoklar. Ve Kante aynı uyumu yakalayabilir mi? Orta alanda Bartu ve İsmail'le. İhtimal yüksek değil.
0: Orada bir zorlanma
1: Yüzde
0: olabilir.
1: %60'ını yaşasa büyük başarı yakalası. Orada bir zorlanma olacağı kesin bence.
0: Tabii, orta sahada. Peki dinleyicilerimize soralım. Nasıl kurarlardı acaba orta sahayı kendileri? Eğer farklı bir düşünceleri varsa, bir dinleyicimiz mesela Oğuz Aydın dedi. Orta sahaya çekerim dedi. Başka yorumlar varsa onları da değerlendiririz biz burada. Şimdi her sonucu açık diyor dinleyicimiz.
1: Açık, evet.
0: Roma'yı favori göstermiş ama tabii
1: De ev sahibisin.
0: tutan kazanır, atan kazanır diyor. Yani atan ve tutanı gününde olan öne çıkar diyor.
1: Doğru.
0: Burada da bunu dile getirmiş sevgili dinleyicimiz. Kendisine teşekkür ederim yorumu için. Evet, Fenerbahçe'de tabii Mert sağda, Archie Brown solda oynayacak gibi görünüyor. Ercan abi savunmayı söyledik, orta sahayı söyledik. Kerem Greenwood, Muriç, bu üçlü geçiş oyunu üçlüsü mü sence?
1: Ya bu orta sahaya bakarsan geçiş.
0: Geçiş değil mi? Bana da öyle geliyor.
1: Orta sahaya baktın mı geçiş.
0: Pres yapar mı bu üçlü? Kerem
1: Kerem'le
0: yapar.
1: Muriç uğraşır. Greenwood'dan öyle muazzam pres bekleme. Biraz gölge pres bekle.
0: Sanki üçüncü bölgede, yani rakibin kalecisine kadar değil de biraz daha
1: Evet, daha geride.
0: geriden bir baskı
1: Ya
0: Fenerbahçe'den
1: yapar gibi
0: bekleyebiliriz.
1: göster.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 1000 metre startına doğru 1 numaralı Magic Selectra 1.5 boy farkla lider, ikincilikte 2 numaralı Battle for Glory, 1 boy kadar geride 3 numaralı Fast Pilot, onun da 1.5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Mountain var. Son 800'e girilmek üzereyken de Magic Selectra'nın temposunda sürüyor yarış. 2 numaralı Battle for Glory ikincilikte, dışında 3 numaralı Fast Pilot, içeride de son sırada yine 4 numaralı Mountain. 1 numaralı Magic Selectra son 600'e de lider giriyor. Battle for Glory araya azaltmaya çalışıyor. 2 boy geride kaldı Fast Pilot, içinde de 4 numaralı Mountain sırasıyla İçişleri Bakanlığı koşusunda safkanlar düzlüğe çıkıyor. 1 numaralı Magic Selectra düzlüğe lider çıktı, farkı da bir anda 3 boy yaptı. Ortadan 2 numaralı Battle for Glory'nin geriden Mountain'ın atakları var. Bu kez son sırada Fast Pilot. Son 200 metreye doğru bariyer dibindeki 1 numaralı Magic Selectra 3 boy farklı önde. Ortadan 2 numaralı Battle for Glory gelmeye çalışıyor. Son 100 metreye de 2.5 boy farkla Magic Selectra önde geliyor. Battle for Glory araya azaltmaya çalışıyor ama Magic Selectra direniyor. Ankara'daki ilk birinciliğini İçişleri Bakanlığı koşusuyla kazanmış oluyor Magic Selectra. 2 numaralı Battle for Glory ikinci, 4 numaralı Mountain üçüncü, 3 numaralı Fast Pilot da dördüncü oldu. 1 numaralı Magic Selectra Vedat Abiş de kazandı İçişleri Bakanlığı koşusunu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
6: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün akşam İzmir yarışları yorumları için yine sizinleyim. 9 koşu var, 4. koşuyla günün ikinci haftada gelene başlayacak.

0: Arap'tan handikap 14 yarışı 1600 kumda koşulacak. 3 numaralı Ardan Soy ve 5 numaralı Sertu. 1600-1.53 içinde koşabilen bu iki safkan arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. Küçük oyunlar 3-5 yazarak bu ayağa geçebilirler. 8 numaralı Kafkas Sürekli yine yakın dereceyle son yarışını kazanmıştı. 2 numaralı Güzel Zehra ve 6 numaralı Nakışan da yine son yarışlar itibariyle bu safkanları zorlayabilecek, sürpriz yapabilecek isimler. 3-5 öncelikli 8-2-6 daha sonra. İkinci arkta bölünen Maiden yarışta 4 numaralı Hasturbo, 1 numaralı Bayı Varese ve 8 numaralı Angel Dracalis arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. 4-1-8 yazarak doğaya geçebiliriz. Üçüncü ayakta kısa vadede 8 yarışta 4 karalaplar 2000 kumda start alacaklar. Çok formda, çok kaliteli, istikrarlı isimler. Bir arada zorlu bir yarış. 5 numaralı Sert Kaleli Usta Jockey ile sıradan yazılmalı. 2 numaralı Taşan bu gruptan üstün isim. Yine kuponlarda olmalı. 10 numaralı Tahsin Sefa ve 11 numaralı Yımbatay. İzmir pistini çok seviyor. İyi koşuyorlar. 5-2-10 ve 11 mutlaka olmalı. 9 numaralı Supersonic ve 4 numaralı Varlık Efes'i de yine bu grupta iş yapabilecek isimler sürprize eklenebilir. Dördüncü ayakta 3 çıkar İngilizlerin şartlı 4 yarışı Yamak 2000 yarış 1600 kumda koşulacak. 15 ay ara sonrası gördüğü yarış tarzı artık iyice fit duruma gelen 6 numaralı Flashboy'un son sprinti de mükemmel oldu. Bugün artık kazanıp şanssızlığını kırmasını bekliyorum ve banko olarak öneriyorum. 5. ayakta 2 yaşlı İngiliz'den bölünen Maiden yarışında 1600 kumda koşulacak bu yarışta. Bugün farklı koşmasını bekledim. 1 numaralı Frames ben yine alternatif banko olarak önereceğim. 6 numaralı Golden City, 7 numaralı Hansini, 9 numaralı Haniko Dudiko ve 3 numaralı My Noblesan da rakipleri olacaktır. Sonraya geldiğimizde şartlı 3 yarış 3 yaşlı İngilizlerin start alacağı bu yarışta da 5 numaralı Brave Country'yi yine alternatif banko olarak değerlendirebiliriz. 2 numaralı Flying Dragon en ciddi rakibi olsa da 4 numaralı Çifti Yürek ve 3 numaralı Born Hero'da yine geniş oyunlara eklenecek isimler olacaktır. Yarınki yarışların yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Dragon Spor'da.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Dev maçlar, büyük heyecan. Şampiyonlar Ligi heyecanı Bilyoner'de sürüyor. Bu akşam saat 19.45'te temsilcimiz Fenerbahçe Roma'yı ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol. Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa.
7: Sporda eğlendiğinin
8: ilk adresi Bilyoner.
9: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
10: Kadıköy Şampiyonlar Ligi için hazırlandı. Nesine'de geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Bu heyecanı başka bir seviyede yaşa.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Son bölümde Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan diğer maçlara da bir bakalım Ercan abi istersen. Barcelona 5-1'lik bir galibiyet aldı. Rafinha şov yaptı.
2: Maçın hemen başında öne geçti Barcelona. Evet. Ve çok rahat bir galibiyet aldı.
1: ADM 2-0 yaptı ilk yarıda. Sonra Rafinha yine bir gol attı. Yamal ve Gabriel Jesus'la 5 golü buldu.
2: Evet.
1: Çok rahat bir galibiyet aldı Barcelona. Gerçekten Rafinha'nın golü çok paylaşıldı. İki oyuncuyu aynı anda saf dışı bırakması, soluna çekmesi.
2: Bayağı sonra yağmur var. O topu bir anda bir çekti. İki oyuncu
1: kayarak gitti.
2: Evet.
1: Pazara gitti derler.
2: İki oyuncu havaalanına, Barcelona havaalanına giderken Madrid'e gitmek için sanki Rafinha da golü attı.
1: Yağmur dedin, stadı da su bastı Ercan abi. İzledin mi görüntüleri?
2: Görüntüleri gördün mü? Yağmur da normal bir yağmur değildi ama. Gördün mü yağmur?
1: Çok enteresan bir yağmur da şiddetli. Böyle Akdeniz'de, işte Mersin'de, Antalya'da böyle Ocak-Şubat aylarında böyle yağmur olur. Bir anda aşırı. O yağmurlara
2: ve benzettim. Saatlerce sürer o yağmur.
1: Evet. O yağmura benzettim. Stada da su bastı. Ki stat da yeni.
2: Evet.
1: Yani o stat dayanamadı bu yağmura. Şimdi Barcelona Galatasaray'ın bir sonraki rakibi olacak. 3 puanla başladı Barcelona.
2: 3 puan ve çok rahat bir galibiyetle başladı.
1: Evet, çok rahat bir galibiyetle başladı. Feyenoord'la da Galatasaray zaten oynayacak. Değil mi?
2: Galatasaray'ın Feyenoord'u normal koşullarda yenmesi lazım.
1: Ben, yani Şampiyonlar Ligi'nde bir hedefin varsa bence ki iç sahada kesin kazanman lazım.
2: Şimdi Galatasaray...
1: Bir tane de deplasman galibiyeti şart.
2: Evet, Galatasaray şimdi Paris Saint Germain'le deplasmanda oynayacak. Barcelona ile içeride oynayacak.
1: Sıfır diyelim.
2: Aston Villa ile içeride oynayacak.
1: 3 almak zorundasın.
2: Feyenoord ile içeride oynayacak.
1: 6 diyelim. Stuttgart mutlaka içeride,
2: içeride oynayacak. Lazım. Lille ve AYK Fransa ve Yunanistan'a gidecek Galatasaray.
1: Bunlardan birinden daha 3 puana ihtiyacım var.
2: Fenerbahçe şimdi Roma ile oynadı. Atletico Madrid ile oynayacak dışarıda.
1: Hı hı.
2: Liverpool ile içeride oynayacak. Yine bir başka İngiliz takımı Aston Villa ile deplasmanda oynayacak. Yine İngiltere'ye gidecek. Neden? Shakhtar maçlarını Londra'da oynuyor.
1: Stamford Bridge.
2: Evet. Villarreal'le oynayacak. İspanya içeride.
1: Hı hı.
2: Slavia Prag'la yine içeride oynayacak. Ve LASK'la, Avusturya takımı LASK Linz'le deplasmanda oynayacak.
1: Evet. Yani kolay değil. Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor. Stuttgart 3-1 kazandı Viking karşısında. Demirović, sen de söyledin, hat-trick yaptı Mercan abi. Galatasaray'ın evet, rakibi Stuttgart. Demirović kendini gösterdi. Yani fiyatını da artırdı herhalde.
2: Bayağı arttı. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmak bonservisi ve değeri biraz yükseltmek anlamına geliyor.
1: İki takımın üçer şutu vardı maçta. Üçü de gol oldu Stuttgart'ta. Viking bir gol attı. 3 isabet.
2: Norveç takımı.
1: Evet. Liverpool Atletico Madrid en çok beklenen maçtı. Öne geçti Atletico ama Liverpool geri döndü.
2: Ve Raul'a takıma alışıyor. Takım da İspanyol teknik direktörü alışıyor. Bunu gördük.
1: Hı hı.
2: Atletico Madrid gibi takım savunmasında Avrupa'nın en iyi ekiplerinden biri. Liverpool'un geri dönmesi bayağı bir başarı. 2-1 yenmesi. Anfield Road da zor stat tabi.
1: Tabi oradan çıkmak da kolay değil. Kesinlikle. Şimdi Lukman'ı yedek bıraktı. Burada
2: bank 11 bekliyordum ben Lukman'ı. Yedek kalması tabii, o Simeone kim bilir, biraz daha savunmaya önem vermek istedi herhalde diye düşünüyorum.
1: Şimdi burada Alvarez'le bir problemi vardı. Evet. Atletico Madrid'in Julian Alvarez'le gidecek deniyordu. Sahanın en iyilerinden biriydi Llorente ile birlikte Atletico Madrid adına. O problem de çözülmüş gibi.
2: Oturdular masaya, bir anlaşma yaptılar. Tabii uzun vadede bu anlaşma yani ocağa kadar mı, yoksa tamam problem tamamen kapandı mı, bunu ocaktan sonra görebiliriz.
1: Dün ayakta kalan iki isimden biriydi bence.
2: Alvarez bayağı Barcelona istedi çünkü.
1: Çok istedi.
2: Alvarez de istedi Barcelona'yı.

0: Liverpool'da da Szoboszlai maçın oyuncusu seçildi. Fark yaratan oyuncu oldu Szoboszlai. 2-1'lik galibiyette önemli etkenlerden biriydi. Hiç şüphe yok ki. Şimdi gol beklentisi 1.62 idi Liverpool'un. 2 gol buldular. 0.91 beklentiden 1 gol çıkardı Atletico Madrid. Yani maç Liverpool'un hakkıydı ve Liverpool'da kazanmayı başardı. 3 puanla
1: evet,
0: girdi.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'ne. Bunu söyleyelim. Yine merakla beklenen bir maç Napoli Arsenal. Arsenal Odegaard'la galip geldi.
1: Arsenal'in dikkat edersen hem sezona girişi, Premier Lig'deki seri galibiyetleri ve Avrupa'da da başarısı bu sene daha oturmuş ve yine başarıyı hedefleyen bir kadro olduğunu bizlere gösteriyor.
0: Ama çok yani 1-0 bitti maç ama bariz bir Arsenal üstünlüğü vardı sahada.
1: Önemli.
0: Çok barizdi yani. 2-3 olabilirdi o maç.
1: Lig farkı değil mi? Bir anda ortaya
0: evet,
1: çıkıyor.
0: Evet yani 2-3 olabilirdi. Hatta şöyle söyleyeyim, Arsenal'in gol beklentisi 4-0-4.
1: Yani, bu demektir ki maçın sonucu Arsenal'in gol beklentisini karşılamamış.
0: 4-0-4'ten normalde 5-6 gol çıkar.
1: Çıkar. Ya en azından 4-0 bitmesi lazım.
0: En kötü evet. En kötü 4-0 bitmesi lazım. 1-0 bitti maç. Napoli biraz şanslıydı yani, bayağı bir ezdi Arsenal, böyle söyleyeyim Napoli'yi. Napoli'nin gol beklentisi 0-23 mesela.
1: Bir de pozisyon vermiyor.
0: Evet, pozisyon da vermedi Arsenal, evet. Yani ezdi, 4-5-0'la dönebilirdi Napoli deplasmanından. Arsenal çok sükseli bir galibiyetle dönebilirlerdi. 1-0 bitti maç. Yani gol yollarında biraz beceriksiz kaldı takım, bunu söyleyelim. Ama olağanüstü bir gol beklentisi üretti. Yani evet. Arsenal takımı. Arsenal'den daha fazla gol beklentisi üreten bir takım vardı. O da Paris Saint-Germain. 4.57'den 6 gol çıkardı onlar.
1: İşte mesela. Onlar 6 golü bulmuşlar. Hatta 6'dan fazla olabilecek pozisyonları da değerlendiremediklerini vurgulayabiliriz.
0: Slovan Bratislava'nın kalecisi Ercan abi. İsmine bakıyorum. Takaç 8 kurtarışla bitirdi maçı.
1: Gollerini harici.
0: 6-7-8 kurtardı.
1: Kurtaramasa 10 oluyor demek ki.
0: 10'a gidiyordu.
1: Ya kötü bir akşamı olabilir, formsuz olabilir, 10 olabilirmiş.
0: Burada da Dembele 2, Torres 3 gol attı.
1: Torres ben geldim diyor.
0: Ferran Torres hat-trick yaptı.
1: Ferran Torres ben geldim merhaba diyor.
0: Bir dinleyicimiz zaten yani sormuştu, transfer işte böyle yapılır. Bir tane oyuncu alıyorsun, hat-trick'le başlıyor.
1: Tabii öyle yapılır. Ya bizim rakam da ona göre oluyor değil mi?
0: Bizim takımlarımız transfer yapıp oynatmıyor. Oynatamıyor ya da. O kadar geç yapıyorlar ki.
1: Maalesef.
0: Ya da hazır oyuncu almıyorlar. İsme gidiyorlar. Yani olağanüstü bir ezici bir güç Paris Saint-Germain'den de.
1: Bunu gördük hep beraber.
0: Bratislava karşısında.
1: Gecenin bir de gözde diye gösterisi. Ben buradayım dedi Paris Saint-Germain.
0: Tabii 6 golle başladı. Şimdi Galatasaray'ın Ercan abi rakiplerinin 4'ü ilk 4 sırada ilk maçların ardından. PSG 1. Barcelona 2. Stuttgart 3. Sporting 4.
1: Ki bunlar Paris Saint-Germain ile oynamak gerçekten hiç kolay değil.
0: Barcelona da kolay değil. Şöyle bir artı olabilir. Son maç PSG maçı ya.
1: Hı.
0: Garantilerse belki.
1: Evet.
0: PSG.
1: Belki oradan evet.
0: 21 puanla geldi, örnek veriyorum. Ya da ne bileyim 18, 19 puanla ilk 8'i garantilemiş geldi ki son 2 yıldır garantilemeden şampiyon oldular. Diyelim ki garantiledi bu sene. Belki oradan bir şeyler çıkabilir o zaman.
1: Garantilememiş olursa da bu sefer işin daha zor olur.
0: O zaman sıkıntı yaratırlar. Dua edelim ki garantilesin.
1: Evet.
0: Sıkıntı çıkarmasınlar. Şimdi Barcelona ile ikinci maçı oynamak da kötü. O yüzden.
1: İşte bu PSV kazanıyor. Barcelona kazanıyor. Stuttgart kazanıyor. Bu yüzden Barcelona hemen kazanıp arayı açmak isteyecek.
0: Aston Villa da kazandı.
1: Evet. Ya Unai Emery ile kupalarda oynamak da yine kolay değil.
0: Tabii Unai Emery Avrupa'da finallerin adamı.
1: Ya onunla oynamak hiç kolay değil. Bunu söyleyeyim. Ya bu tarz maçları nasıl oynaması gerektiğini

0: iyi bilen isimlerden biridir Emery.
1: Tabii. Yani Avrupa'da Unai Emery ile oynamak hiç kolay değil, senin de söylediğin gibi. Takımlarımıza başarılar dileyelim. Bugün de Fenerbahçe'nin maçı 19.45'te.
0: Evet, bu akşam programa şöyle bir bakalım. PSV Shakhtar'la oynuyor Arda Turan'ın takımı. 19.45 o da Türkiye saatiyle. Bayern Münih Bodo, Como Leipzig, Manchester United sabah ve Slavia Prag'da Lens.
1: Lens'le oynuyor. Neden Perşembe'ye sarktı maçlar diye soranlar var. Bu hafta Avrupa Ligi maçları olmadığı için Konferans
0: Perşembe
1: Ligi.
0: programı yaptılar.
1: Evet, yani 3 güne yaydılar Şampiyonlar Ligi maçlarını. Bu daha iyi oldu. Daha fazla maç seyredebiliyoruz.
0: Doğru.
1: Bu sayede daha fazla maç izleme
0: Ayın
1: şansı.
0: 17'si itibariyle Eylül'ün
1: Sahibiz.
0: Kupa 2 ve Kupa 3'te başlıyor işte.
1: Evet, Kupa 2, Kupa 3'te başlayacağı için o zaman Salı Çarşamba olacak, ama bu hafta mesela Salı Çarşamba, Perşembe maçları dağıttılar. Çok da güzel oldu. Şimdi burada dikkat çeken maçlara baktığımızda Bayern Bodo, tabii Bayern çok ağır basıyor ama Bodo da yani enteresan bir takım. Deplasman karnesi zayıf onların der Can
0: Bodo
1: abi.
0: içeride iyi, değil mi?
1: İçeride iyi, deplasman karneleri zayıf.
0: Bir de Bayern'le oynuyorsun. Fakat yine de Şampiyonlar Ligi maçı. Güzel maç olur gibime geliyor. Ya da tek taraflı Bayern ağırlığında bir maç
1: O da olabilir.
0: beklenebilir.
1: Como Leipzig ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde, Como tarihinde bir proje takım.
0: Ve gayet başarılı bir proje olduğunu
1: Evet.
0: Fabregas'la beraber gördük.
1: Son hafta Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilediler.
0: Şimdi Como Leipzig şöyle bakalım. Bu maçta ya Como kesin kazanır diyemiyorum ben. Sen diyebiliyor musun?
1: İç sahada iyi bir takım ama diyemiyorum tabii. Diyemiyorum.
0: Leipzig de proje takımı çünkü.
1: Leipzig de proje takımı. Evet,
0: Yani
1: kesinlikle.
0: genç oyuncuları bulup değerlendiren bir takımdan bahsediyoruz Leipzig'ten.
1: Como'da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 16. İtalyan takım olmuş.
0: Ne Como çok güzel bir yer tabii.
1: Evet, ben gittim, sen de gittin.
0: Ben gitmedim.
1: Sen gitmedin mi?
0: Ben sadece çok güzel yer olduğunu biliyorum. Ama sen gözlerinle gördün. Oradan bir futbol takımının oluşturulması da bence mükemmel bir fikir.
1: Ya küçücük bir yer ama çok sessiz, sakin ve güzel bir doğası var.
0: Evet.
1: Como'nun.
0: Gelir düzeyi çok
1: Çok
0: yüksek
1: yüksek.
0: bir nüfusun yaşadığı yer.
1: Evet, gelir düzeyi çok yüksek.
0: Ya o takıma o destek devam ederse Como üst sıralardan kolay kolay ayrılmaz.
1: İyi bir teknik direktör ve iyi bir oyun anlayışları da var. Kısa
0: Evet.
1: sürede zaten buralara gelmeyi başardılar.
0: Fabregas'ın dün gördüm röportajında şunu söylüyor. Robotik futboldan hoşlanmıyorum ama onu diyor ilk kez diyor Conte bizi çalıştırmaya başladığında gördüm. Artık diyor bizim o hayal ettiğimiz 10 numaraların nasıl elimizden kayıp gittiğini ve futbolda yer alamadıklarını Conte'nin çalışma tarzıyla ben de oyuncuydum o zaman diyor hissetmeye başladım diyor. Ayrı ayrı mevkilerin çalıştırılması, sert geçen antrenmanlar, robotik antrenman düzeni. Böylece diyor futbolun daha da değiştiğini, kuvvete dayandığını, önemli olanın fizik olduğunu orada anladım diyor ama olan diyor işte bizim hayalimizdeki 10 numaralar oldu diyor.
1: Evet. Ama şimdi Como'yu ben çok izledim, çok da anlattım. Hala o Barcelona'da izler taşıyor.
0: Taşıyor değil mi?
1: Fabregas. Yani o robotik futboldan ziyade
0: Estetik.
1: estetik hala var onun oyun anlayışında.
0: Ya
1: Çok
0: futbolda
1: keyifli bir,
0: estetiğin kaybolmaması gerekiyor. Ben de
1: evet,
0: aynı fikirdeyim ve anlayıştayım.
1: keyifli bir futbol oynatıyor Como'ya. Öyle Conte futbol oynatmıyor ama.
0: Evet. Conte'nin futbolda oturdu mu eziyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Ya o futbol mantalitesini oturttuğu takımı rakipleri eziyor.
1: Ya Conte'nin de şöyle bir enteresan istatistiği var. İlk senesinde şampiyon yapar ama 2 seneden fazla da kalamaz. Niye böyle, onu da anlamıyorum ben.
0: Fizik biraz
1: Takımda kalamıyor.
0: işte oyuncular
1: İsyan
0: herhalde
1: ediyor.
0: isyan ediyorlar onu söyleyeyim.
1: Sabaha başarılar. Sabah onlar da tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Bir başka temsilcimiz diyebiliriz tabii ki sabaha. Azerbaycan ekibi United deplasmanında muazzam bir başarı yakaladılar tabii Şampiyonlar Ligi'ne kalarak. Henüz kulübün kuruluşunun 9. yılında Şampiyonlar Ligi'ne kaldı Ercan abi. Ve 3 kez
0: Evet.
1: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester United'a konuk olacaklar. Muazzam bir hikaye.
0: Kesinlikle öyle. Umarım sabahta iyi sonuçlar alır.
1: Şöyle bir güzel istatistik var sabah için. Son 4 Avrupa Kupası sezonunun açılış maçlarının hiçbirini kazanamamış Manchester United.
0: Evet.
1: Bir beraberlik, 3 mağlubiyetleri var.
0: Bugün kazanabilir ama.
1: Bugün kazanmaya yakınlar tabii ki. Ama umut ediyoruz ki bir sürprizle oradan puan ya da puanlar çıkarır sabah. Çok zor. Slavia Prag Lens maçı yine dengeli maçlardan biri gibi geliyor bana Ercan abi. Ne diyorsun bu akşamki?
0: Bana da öyle geliyor. Ortada olan bir karşılaşma olarak değerlendiriyorum.
1: Evet, Lens Fransa Süper Kupa şampiyonu.
0: Saint-Germain'i yendiler finalde.
1: Evet. 20 yıl sonra ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini arayacak Lens. Bunu da söyleyelim. Onlarda da tabii ki bir hasret var. Şimdi birkaç da mesaj okuyayım. Bodo geçen sene son maçlarda deplasmanlarda iyiydi, hatırlatırım diyor dinleyicimiz. Doğru, yani arka arkaya son 3 maçta 7 puan alıp çıktılar onlarda.
0: İşte onlar da kime yenildi? Son Sporting'e değil mi?
1: Sporting'e uzatmalarda.
0: Evet, ve yenmelerine rağmen, farklı yenmelerine
1: 3-0'ın rövanşında
0: elendiler.
1: Elendiler. Evet. Sporting'e elenmişlerdi. Ercan abi, ağzına sağlık.
0: Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam da Fenerbahçe'ye başarılar. Roma karşısında bütün takımlarımıza, temsilcilerimize tabii başarılar dileklerimizle programı kapatıyoruz. Hı hı. Umarım iyi bir maç olur ve temsilcimiz istediği sonucu alır.
1: Evet, Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sevinelim istiyoruz. Dün üzüldük, Galatasaray mağlup oldu Sporting Lisbon'a karşı deplasmanda. Öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamıştı. Bu akşam saat 19.45'te, maç 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe ev sahibi Fenerbahçe'ye başarılar diyelim. Yayınımızı noktalayalım. Hepinize iyi akşamlar, hoşça kalın.
0: İyi akşamlar.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi. Reklam.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor!
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulayabilirsiniz.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
1: Diyor evet, Tumbul Karaözüm içeride. Hop dedik de yerini aldı. Şimdi Ayhan Kurşun da safkanın üzerinde, son kontroller yapılıyor. Verildi ve 7. koşu başladı. 8 numaralı Asil Miri iyi çıkış yapıp liderliği aldı. 4 numaralı Gürobası ikincilikte. Dış kulvarda 5 numaralı Hop dedik üçüncülükte. Ortalarında 6 numaralı Kasırga Beyber dışarıdan. 7 numaralı Tumbul Karaüzüm önlere gelmeye çalışıyor. İçlerinde yine 2 numaralı Minik Anne dışarıda. 3 numaralı Asap Baba. Son sırada ise Daş Fatih. 8 numaralı Asil Miri yarış lideri. İkincilikte 7 numaralı Tumbul Karaüzüm. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Hop dedik. Bariyer dibinde 4 numaralı Gürobası var. Orta kulvarda 2 numaralı Minik Anne. En dışta 3 numaralı Asap Baba. Yine orta kulvarda 6 numaralı Kasırga Bey. Son sırada 1 numaralı Daş Fatih. Son 800'e doğru 8 numaralı Asil Miri 1,5 boy farkla lider. 7 numaralı Tumbul Karaüzüm takipte. İçinde 5 numaralı Hop dedik. 3.lükte 1 boy kadar geride 2 numaralı Minik Anne. 2,5 boy kadar geride 4 numaralı Gürobası dışında 3 numaralı Asap Baba. 1 boy kadar geride 1 numaralı Daş Fatih. İçinde 6 numaralı Kasırga Bey sırasıyla son 600'e doğru ilerliyor safkanlar. 8 numaralı Asil Mir'in yarıştaki liderliği devam ediyor. Dışarıda 7 numaralı Tumbul Karaüzüm iç kulvarda 5 numaralı Hop dedik. 1 boy kadar gerilerinde 2 numaralı Minik Anne 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Asap Baba dışarıda 1 numaralı Daş Fatih içeride. Gürobası son sırada Kasırga Bey sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Asil Mir düzlüğe lider çıktı, ortaya doğru geldi. Şimdi 5 numaralı Hop dedik dışında 7 numaralı Tumbul Karaüzüm, en dışta 2 numaralı Minik Anne, içeriden de Asap Baba'nın atakları var. Son 300 metreye de Asil Mir önde giriyor. Ortadan 5 numaralı Hop dedik dışından Tumbul Karaüzüm, içeriden Asap Baba'nın en dıştan Minik Anne'nin atakları var. Asil Mir direniyor dışından. Hop dedik içeriden Asap Baba giriyor. Asil Mir direnmeye çalışıyor. Hop dedik geliyor son 50 metre. 5 numaralı Hop dedik öne geçiyor. Farkı da açan 5 numaralı Hop dedik kazanıyor. 8 numaralı Asil Mir ikinci oldu. 3 numaralı Asap Baba üçüncü, dördüncülük için 7 numaralı Tumbul Karaözüm ve 1 numaralı Daş Fatih de beraber geçtiler fotoyu. 5 numaralı Hop dedik Ayhan Kurşun'la kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özel Çelik Süngü sizlerle birlikte gündeme, bültene bakıyor olacağız. Tabii ki değerli konuklarımız da olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta başladı. Tabii ki ilk hafta olmasından mütevellit de Perşembe gününe de uzayan bir Şampiyonlar Ligi fikstürü görmekteyiz. Bugün de bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Roma karşısında sahneye çıkacak. 17 yıllık bir aranın ardından düşler sahnesinde Fenerbahçe'nin ilk rakibi Roma olacak. Şampiyonlar Ligi maçlarını konuşacağız. Fenerbahçe maçını ön bakış atacağız. Biraz Galatasaray maçına da geriye dönük konuşuruz elbette. Bunlar için sevgili Yiğit Ayık bizlerle beraber. Yiğit, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
0: İyiyim. Güzel bir hafta içi oluyor bu anlamda. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni sadece salı çarşamba değil, aynı zamanda şu an perşembe de izliyor olmak ekstra bir keyif katıyor. Bir yandan da hani bilmiyorum sen ne dersin ama ben kötü başladığını düşünmüyorum ligin. Yani güzel maçları izledik bence geride bıraktığımız hem salı hem çarşamba günlerinde. Bilmem sen ne dersin?
1: Yok yok. Bence de keyif anlamında güzel karşılaşmalar vardı. Yani hem tempo olarak birçok karşılaşmanın temposu gayet izlenebilir noktadaydı. Tabii bazı yine araya ufak tefek çubanlar çıktı da işte Ayek, Lastin'in maçı falan ama onun haricinde bence gayet güzel bir hafta geçiyor. Şampiyonlar Ligi hafta geçiyor diye umarım darısı bir güne.
0: Kesinlikle öyle. Yani bir yandan senin de şimdi söylediğin gibi hani arada birkaç maç elbette var ama bunun dışında ben hani geride bıraktığımız günlerin heyecanını, heyecan katsayısını son derece beğendim. Bugün bakalım neler olacak tabii ki. İstiyorsan hemen Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Zaten 19.45 günün ilk seansındaki maçlar arasında Fenerbahçe 17 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de, Saracoğlu'nda 17 yıl aradan sonra Fenerbahçe taraftarı takımını Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken izleyecek. Takıma baktığımız zaman tabii ki kendi evinde, daha yine kendi evinde bu sezonun ilk derbisini kaybeden Beşiktaş'a hem sonuç olarak hem de bana soracak olursan oyun olarak kaybeden bir Fenerbahçe var ki bugün de çok formda bir rakibe önemli eksiklerle beraber karşılaşıyor Fenerbahçe. Bunu da yine söylememiz lazım tabii ki. Matteo Guendouzi Lyon maçında gördüğü cezadan sonra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında olmayacak. Onun eksikliği de bence yine Asensio'nun sakatlığıyla birlikte birleşince Fenerbahçe için önemli eksikler. Çok büyük bir heyecan var tabii ki. 17 yıllık bir hasret sona eriyor Fenerbahçe taraftarı özelinde ama bu Fenerbahçe kadrosunda da şu anda sakatlar ve cezalarla beraber güçlü bir rakibe karşı eksikler de var. Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Fenerbahçe'den? Roma nasıl? Roma'yı nasıl buluyorsun? Fenerbahçe sence neler yapacak?
1: Yani şunu söylemek lazım, kadrolara bakınca da şu an düşünüyor ki Roma'nın genişletmek istediği alanı Fenerbahçe daraltmak istiyor. Yani Bartu Elmaz'ın bugün 11'de başlaması, işte İsmail Yüksek'le birlikte bunu bize çağrıştırıyor. Özellikle de Fenerbahçe Roma oyunu ne zaman genişletmek istese onu merkeze, yani Roma'yı biraz daha merkeze hapsetmek istediğini bize gösteriyor. Birazdan buraya doğru yönlendirmeye çalışacaktır. İki kanadı da bence hem İsmail hem de Bartu ile birlikte kapatıp olabildiğince işte savunmayı beşlemeye çalışacaktır bence Fenerbahçe. Ki zaten en mantıklısı da bence bu olur diye düşünüyorum Roma'ya karşı. Çünkü Roma hem Hermoso'nun attığı yani ceza sahası içi koşuları hem Vezzi hem de Molina'nın hücuma verdiği yaratıcılık opsiyonu nedeniyle hücumda bir anda 4 kişiyle 5 kişiyle çoğalabilme potansiyeline sahip. Ki Porto'dan transfer ettikleri Rodrigo Mora da bence çift 10 numaralı sistemde hem Dybala'ya çok yardım bulunuyor hem de orta saha ve hücum arasındaki geçişi inanılmaz şekilde sağlıyor. Bunu söylemek lazım. O yüzden zaten Kone'yi Fransa milli takımıyla beraber dünya kupası seyrettik. Ne kadar sert bir oyuncu olduğunu gördük. Mücadele kazanma konusunda ve topu ayağında tutma konusunda ne kadar mahir bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Cristante zaten yıllardır bu takımın bel kemiklerinden birisi ve takımı çok iyi tanıyor. Bu oyuncularla neredeyse 3-4 senedir beraber oynuyor. O yüzden gerçek konuşmak gerekirse tabii ki de şu anda Roma'nın kadrosu daha az bilinmezliği taşıyor. Fenerbahçe'nin kadrosu, Genduzi'nin yokluğu, Sabek'te Semedon'un olmayışı, yine tabii ki de orta sahayı üçlediği noktada İsmail Yüksek, Bartu Elmas, Kante üçlüsünün hiç daha önce birbiriyle neredeyse yan yana oynanmış olması nedeniyle tabii ki de bilinmezlikler barındırıyor. Fenerbahçe taraftarı evet Roma'nın Serie A'daki performansından dolayı biraz böyle çekinceleri olabilir ama Yani ben burada ilk 18 yıl sonraki ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de böyle kolay kolay da teslim olacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin, ama tabii Roma'nın hücum performansı bir yerden sonra, özellikle dün Galatasaray maçında da benzeri yaşandı. 60'tan sonra bayağı Sporting kendi fiziksel direncini ve iç saha oyunu hissettirmeye başlamıştı. Yine benzer bir senaryo. Özellikle gazeteli takımlarının deplasmanlarda çok çok daha iyi takımlar olduğunu biliyoruz. Yine burada benzer bir senaryo yaşanabilir. 60'tan sonra fiziksel dirayeti daha ağır gelirse Roma'nın Fenerbahçe'ye göre, burada Roma çok daha kolay pozisyonlar bulabilir. O nedenle ben tabii ki de ilk yarıda Fenerbahçe'nin iyi bir şekilde direnmesini ve skor avantajını alabildiği takdirde bu maçtan en az hasarla bence çıkacağını düşünüyorum. O yüzden Roma bence çok dikkat edilmesi gereken bir rakip. Çünkü genelde üçlü oynayıp kanat bekleri bu kadar efektif olan takım şu anda, liglere bakıyoruz mesela, başlangıçta bence böyle bir takım yok.
0: Yani Xabi Alonso'nun Chelsea'sini belki ben burada Pedro Neto özelinde yazarım. Sol kanat özelinde olmasa da.
1: Evet evet, kesinlikle öyle. Chelsea de yazabilir. Chelsea ve Roma hani üçlü oynayıp da bu kadar hani kanat beklerini efektif olarak kullanabilen takımlar listesinde herhalde ilk iki sıradadır. O yüzden bence çok dikkat edilmesi gereken bir takım ve Gasperini takımlarıyla bence sezon başında karşılaşmaktansa sezon ortasında ya da sezon sonuna doğru karşılaşmanın çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani bunu olarak biliyorsun ki sen de, ilginizden örnek vereyim, Ivorcular var ya civarları. Yüklemeleri çok iyi yaparlar. Takımlar gerçekten ateş ederek girer yani sezona. O yüzden
0: evet.
1: Burada şunu söylemek lazım. Fenerbahçe için fikstür tabii ki de Galatasaray'ın fikstürüne göre bence çok daha kolay, ama fikstür tarihine baktığımız zaman işte Roma ile ilk hafta oynamak bence Fenerbahçe açısından kötü. Onu söyleyebilirim. O yüzden burada Fenerbahçe'nin tabii ki de fiziksel mücadeleyi orta sahada ve fiziksel mücadeleyi kaptırmaması gerektiğini düşünüyorum orta sahada ve kanat beklerine Roma'nın özellikle Vesti tarafına çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Vesti de ileri çıktığı anlarda Hermoso
0: çok
1: yine ceza sahası içerisinde koşu atabilen bir oyuncu ve sürpriz koşular attığında bazen demarke şekilde kalabiliyor ceza sahası içerisinde. Ama o nedenle bu konuya dikkat etmiştir Fenerbahçe analiz ekibi. Ama hani Roma'nın en etkili hücum silahı ne diye soracak olursan, hani böyle sürpriz etkili silahlarından birisi, Hermoso'yu ceza sahası içerisinde konumlandırması diyebilirim Roma'nın.
0: Yani bir de o kadar iyi hücumcular başladı ki sezona, hani sürpriz bir hücum performansına da ihtiyaçları yok. Yani Donyalma halen sezona ateş ederek girdi. Paulo Dybala yine çok iyi bir başlangıç yaptı. Hani Sule yerini tutuyor. Moira oynadığı zamanları iyi katkı veriyor. Ya sen Wesley'den bahsettin, ben Wesley'le ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bence geçtiğimiz sezon Dünya Kupası kadrosunda sakatlanıp çıkması Brezilya'yı çok yaralamıştı. O da hani ileride büyük bir takıma transfer yapmaya aday isimlerden bir tanesi. Üçlü savunma ve kanat bekleri dedin. 11'den biraz bahsettik. 11'ler henüz tabii resmi olarak benim görebildiğim kadarıyla açıklanmamış ama bugün bir Bartu İsmail Kante üçlüsü söz konusu olabilir ki, yani şunu da sormak istiyorum sana. Ya böyle bir durum söz konusu olursa bu Bartu'nun Fenerbahçe'deki ilk yani büyük maçı 11 başlangıcı olacak belki de Avrupa sahnesinde de. Ama bir yandan işte 4 orta sahayla sezona başlayınca Fenerbahçe başka bir alternatif pek söz konusu değil. Zaten Talişka da bu takımdan gitti. Sen Oğuz'un ilk 11'deki yerini Beşiktaş maçından sonra tekrar Kerem'e devredeceğini düşünür müsün? Acaba başka bir şey yapar mı burada İsmail Kartal? Veyahut üçlü dedin. Ben başka bir fikir de ortaya atmak istiyorum. Bir üçlü savunmayla çıkma ihtimali sence Fenerbahçe'nin? Bir 3-4-3 misali bir savunmayla çıkması, Oğuz Aydın'ın sağ kanat beke kaydırdığı, Mert Müldür'ün veya Opong'un üçüncü stoper olduğu, orta sahanın İsmail Kante ve Bartu şeklinde olduğu bir yapı acaba karşımıza çıkabilir mi?
1: Ya şöyle, hiç pratiği yok İsmail Kartal'ın. Üçlü pratiği yok ya da beşli pratiği yok. Hani baktığımız zaman Fenerbahçe kariyerinde de diğer takımlara. Hani bu nedenle burada üçlü çıkartır mı? Belki de hani kendi adına da en kritik karşılaşmada bir bilinmezliğe kendisini sürükler mi hoca, bilmiyorum. Tabii böyle bir karar alırsa çok cesur bir karar almış olur İsmail Kartal. Çünkü bir hoca için en riskli şey, hele de şu haritadayken İsmail Kartal, bilmediği bir taktiksel varyasyonla Roma gibi bir takıma karşı maça başlamak, maç planı kurmak buna göre. O yüzden dedim ki ben dörtlü başlayacağımı düşünüyorum. İsmail Kante, Bartu üçlüsüne gelirsek de evet, Bartu için bu çok büyük bir sorumluluk ama eğer kendinizi bu arenalarda gösteremezseniz, yerli ya da yabancı fark etmek istediniz, buralarda artık işte bu şans gelmişse bu şansı iyi değerlendirmeniz gerekiyor ki Yani Bartu'nun altyapıdan beri kariyerini takip edenler diyor ki Bartu aslında savunmacılıktan ziyade biraz daha işte pas yönlendirmeleri yapma konusunda işte Galatasaray altyapısında da hep ön plana çıkmış oyunculardan birisiydi. Yani bu diagonal pasları atıp takımı biraz daha rahatlatan, o ayağında topu saklayıp biraz daha takımının pas opsiyonlarını görebilen hani nitelikte bir oyuncuydu. Ya bugünden hani böyle konumlanmasını bekliyorum Bartu'nun. Altyapıda neyi yapıyorsa, Galatasaray altyapısında neyi yapıyorsa bugün benzer bir senaryoyu Roma maçında da yapmasını talep ettiğini düşünüyorum ben İsmail Kartal'ın. Hani bu nedenle Bartu tercihini alıyorum. Çünkü şöyle, Greenwood'a da diagonal topları savunma arkasına kaçırmak bir plan olabilir, maç planı olabilir. Ya da Kerem Aktürkoğlu'nu ya da Vedat Muriç'e doğru uzun oynayıp Vedat'ın ya da bağlantısını kullanıp
0: bence bugün uzun oynamak çok kritik. Yani Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi bu kadar iyi ayağa sahip bir kaleciye sahipken ve hava toplarında etkili bir santrafora sahipken halen inatla kısa çıkmaya çalışıp hata yapmasıydı.
1: Ya yani kesinlikle öyle. Zaten bu Fenerbahçe orta sahasına baktığın zaman da böyle topa hakim olabilecek bir takım orta sahasında yok Fenerbahçe'de. Zaten Fenerbahçe bu işine çıkıyorsa eğer topu ilk başta Roma'ya teslim etmeyi zaten kafaya koymuş demektir. Yani Fenerbahçe doğru olanı yapıyor. Çünkü üzülerek söylüyorum ki maalesef bizim takımlarımız Avrupa'da oynuyorken topa sahip olarak oynamayı başarabilecek bir kadro planlamasını ya da kadro mühendisliğini topa tercih etmiyorlar. Ya
0: eldeki malzeme buna uygun değil şu an Fenerbahçe adına. Ama mesela bir gün seninle Avrupa maçında Beşiktaş'ı konuşuyorsak belki başka bir şey de söyleyebiliriz o anlamda.
1: Yok, kesinlikle öyle bu arada. Mesela Orkun gibi bir oyuncun varsa elinde. Atıyorum ki Olaytan gibi, Olaytan'a topu atıp topu koşturabileceğini bildiğim bir oyuncu varsa elinde tabii ki de topa hakim olsun.
0: Tabii sol kanatta Trossard gibi bir oyuncun varsa.
1: Ya da kanatlarında mesela atıyorum ki Kerni gibi oyun kurucu bir kanadın varsa ya da atıyorum ki İlhan'a attığın zaman topu o birebir kovalayabilecek bir oyuncun varsa tamam, top senin ayağında olsun ve sen bunu dene sürekli. Ama bizim takımlarımız Şampiyonlar Ligi'nde bence geçiş oyunu oynamaya şu anda bu kadrolarıyla mahkum durumdalar. O yüzden tabii ki de bu kötü bir durum da değil yani. Geçiş oyunu oynayarak çok fazla galibiyet alan takım da var. Üst seviyelere çıkan takımlar da var bu arada ama yani bir yerde hani üst seviyenin üst seviyesine çıkmak istiyorsan da topa hakim olabilme oyununda oynaman gerekiyor ama tabii oraları konuşmak için çok daha hani ben erken olduğunu düşünüyorum ama bizim takımlarımız şu anda geçiş oyunu oynayarak Roma gibi, Lille gibi, işte Sporting gibi takımları alt edebilir ya da Juventus gibi takımları, United gibi takımları mesela alt edebilir. Ama yani şu noktaya değinecek olursam da Fenerbahçe bugün topa sahip olmak istiyorsa, yani topa ayağında tutmak istiyorsa da kullanacağı ilk isim, başvuracağı ilk isim burada Bartu Elmas olacak.
0: Kesinlikle, yani burada da ne olacağını göreceğiz. İşin bahis kısmına gelirsek de Yiğit, yani karşılıklı gol var burada, cazip ama tabii biraz oranı düşüyor onun da, onu söylemem lazım. Fenerbahçe'nin yani kendi evinde 17'lerden sonra oynadığı bir Şampiyonlar Ligi maçı, sence derbideki bir mağlubiyetin ardından bu takıma bir kaldıraç olarak mı döner? Yani bu takımı daha iyi olma yönünde mi motive eder? Yoksa bu takımın üzerinde bir baskıya mı dönüşür? Çünkü benim Fenerbahçe iç sahası ile alakalı artık biraz böyle bir endişem var. Yani bu taraftarla ne kadar alakalı emin değilim ama sanki oyuncuların ve üzerinde bu yer yer yükseltici bir güç olmaktan çıkıyormuş gibi hissediyorum ben.
1: Ya şu benim aklıma geliyor mesela, hatırlarsın ki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde işte Marsilya, Lokomotiv Moskova'lı bir grubu vardı. Orada Fenerbahçe derbisi bittikten sonra beraber Galatasaray Marsilya ile oynamıştı diye hatırlıyorum. Yani hafta sonu Fenerbahçe ile oynamıştı ve böyle kaos dolu bir karşılaşmadan işte mağlup ayrıldı Crespo'nun golüyle. Sonraki günlerde işte Perşembe

0: bu nedenle tabii ki de Fenerbahçe taraftarları itibarlı olmadı bence maç üzerinde, ama ben yine hani burada ilk yarım saatte ben gol geleceğini düşünüyorum. Fenerbahçe ya da Roma tarafından ilk yarım saatte gol geleceğini düşünüyorum. Hani böyle tempo
1: bence anlamında güzel bir tempoda, evet,
0: düşük tempoda geçmesini beklemiyorum. Kim atar tabii ki de bilinmez, ama iki takımın da düşük tempoda oynayabilecek bir kadro yapısı yok. Fenerbahçe hani evet ya beyler ben tempoyu düşürelim, şu anda saha içerisinde tempoyu düşürelim dediği anlarda mesela Roma tempoyu arttırmak isteyecektir. Yani Fenerbahçe tempoyu arttırmak.
1: Fenerbahçe'nin bu tempoyu kontrol altında tutacak fizikselliği yok.
0: Yok, kesinlikle yok zaten. Bir de şu da var. Fenerbahçe tempoyu arttıralım dediğinde bu sefer Roma geçişlerle Fenerbahçe'ye hasar vermek isteyecektir. Bu da tehlikeli hani temsilcimiz adına. O yüzden temponun düşük olması maç genelinde beklemiyorum. Tabii ki de inişler çıkışlar olur. Dünkü Galatasaray karşılaşması gibi, ama dünkü karşılaşmadan mesela baktığın zaman tempolu bir karşılaşmaydı. Orada zaten o maç sonu oyuncuların da açıklamasına bakıyorsun. Orada Galatasaray'ın maça yoğun başladığını ve sonrasında işte Sporting'in bu yoğunluğun içerisine girdiğini gözlemlediklerini söylemişti. Hem oyuncular işte Zalazan olsun, Rui Borges olsun, Okan Hoca olsun. Tabii ya futbol mesela anlar oyunu. Burada da ben yine anların çok kritik olduğunu düşünüyorum. İşte orta sahada yapılacak bir top kaybı ya da özellikle Mert Müldür'ün arkasına Vestin'in, Hermoso'nun sarkabilecek olması. Ya bunlar tabii ki de endişelendirici şeyler, ama Fenerbahçe'de hakikaten iyi bir bağlantı, hatta 2-3 tane iyi bağlantı oyuncusu var. Bunlardan birisi işte Vedat Muriç ve Mason Greenwood. Hani bu durayı kullanarak Fenerbahçe bence Roma karşısında gol bulabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle. Yani ben burada senin bahsettiğin dakika gol bahsini beğendim. 2-25 dakikada gol olurun 2-0-4 oranı var. Bence güzel bir oran bu. Düşünülebilir. Onu da yine söylemiş olalım. Buradan istersen maçları devam etmeden hani bir ufak temsilcilerde gidiyorken Galatasaray-Lisbon maçı için de yorumunu almak istiyorum. Yani Galatasaray için maç başındaki senaryoya baktığımızda bu mağlubiyet ne kadar şaşırtıcıydı bilinmez, ama maç içindeki gidişatla elde edilen sonucu düşündüğümüz zaman sanki skor biraz sinirimizi ekstra da bozdu gibi geliyor bana.
0: Yok, kesinlikle katılırım sana burada, ama maçı iyi başlamakla bence maçı götürmek arasında fark var. Galatasaray bence burada tamamen bu problemi yaşadı. Borges'in teknik müdahalelerine bakıyorsun, Okan Buruk'a göre teknik müdahale anlamında çok daha efektif işlere imza attığını gösteriyor.
1: Evet, yani maç başı planında örneğin Okan Buruk'u belki öne çıkartabilirsin, ama işte 90 dakika bittiğinde önde olan hoca Okan Buruk olmadı. Maç içindeki hamlelerle Borges yetişti ve geçti.
0: Ya şöyle şunu söylemek lazım. Baktığın ilk yarıda kanatlar sahne tarafı işliyor, ama ikinci yarıda işlemeyen kanada hemen bir hamle yapıp özellikle işte 50-55 gibi Sani'nin yerine Deniz Gülü, Barış'ın yerine Leao'yu attığını düşünürsen burada biraz daha takıma direnç katabilirsin. Ya da Deniz Gül'le başlayabilirsin. Çünkü Deniz Gül'ün aşina olduğu lig Portekiz gibi oyuncu buradan geliyor. Hani belki başlaman senin avantajın olabilir. Belki Sporting'in avantajın olabilir, ama Barış kanada geçtiğinde çok daha efektif olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Yani şu an Barış sağda neyi iyi yapabiliyorsa, geçmiş dönemlerde sağda neyi iyi yapabiliyorsa şu an onları kötü yaptığı için de şu an forvet oynama noktasında biraz problemler yaşıyor ve takıma da problemler yaşatıyor. Osimhen'in yokluğu zaten hem Galatasaray'ın pres gücünü etkiliyor, hem de bitiricilik noktasında ya da o bağlantı oyunu kurma noktasında bayağı sıkıntılar yaşatıyor Galatasaray. Bütün bunlar Deklan'a dairken bir de hakemin vermediği kırmızı kartta ucuz bir penaltı. Tabii burada ben hani varın karışabileceğini düşünmüyorum pozisyona, açık konuşmak gerekirse. Ama ucuz bir penaltı, verilmeyen kırmızı kart. Tabii oyuncuların mentalini kırmıştır saha içerisinde, ama Galatasaray sadece Sporting maçında mental olarak kırılmadı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde işte diğer Avrupa Ligi mücadelelerinde de iyi düştüğü anlarda sürekli bir moral bozukluğu var. Çünkü ya oyuncular biz toparlayabiliriz diye bence hissetmiyorlar. Yani biz buradan geri döneriz de bir şekilde hissetmiyorlar. Bu da tabii ki de teknik ekibe yazar, yani Okan Hoca'ya yazar. Ne kadar maç planı konusunda övsek de hocayı, burada maç içinde geri düştüğü anlarda Galatasaray Juventus maçı harici ben hatırlamıyorum Galatasaray'ın son dönemlerde Okan Buruk'la işte geriye düşüp de maç kazandığını ya da maçlarda iyi performans sergilediğini. O yüzden

0: Hani burada buna dikkat etmek gerekiyor. Bunu nasıl çözebiliriz? Buna odaklanmak gerekiyor. Ve
1: Evet.
0: Galatasaray'ın bence çözmesi gereken bir problem de Osimhen'in yokluğunda bu takım ne oynayacak? Çünkü
1: Kesinlikle.
0: ciddi
1: Bunu
0: sıkıntı.
1: da yani ileride daha fazla soracağız Galatasaray için. Diyelim bir reklam
0: Kesinlikle.
1: arasına gidip gelelim.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
7: Garanti BBVA kripto.
8: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Kadıköy Şampiyonlar Ligi için hazırlandı. Nesine'de geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Bu heyecanı başka bir seviyede yaşa.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için onu halledeceğim.
13: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, sevgili Yiğit Ayık'la birlikteyim. Yiğit, Fenerbahçe maçını konuştuk. Galatasaray maçına bir geriye bakış atmıştık. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde günün maçlarına dönelim. 19.45'teki bir diğer maçta yine bizleri ilgilendiriyor tabii ki. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i PSV Eindhoven deplasmanına gidecek. PSV de şu ana kadar ligdeki maçlarını bol gollü geçen bir ekip. Shakhtar sence bu deplasmanda neler yapabilir? Nasıl bir maç beklersin?
0: Valla yani PSV de iyi başladı bence sezona. Özellikle
1: kesinlikle.
0: Van Bommel ve Til hakikaten orada iyi bir ikili oluşturduklarını gösteriyorlar bize. Shakhtar tarafında da hücumda işte Neverton, Kelvin, Alisson, Kava Elias, Alisson üçlüsü var. Orada da onlar da bence bir ritim tutturdular. Son dönemde biraz bence Elias burada formsuz gözükse de işte Ukrayna Ligi'ndeki maçlarda vesaire ama Alisson tarafından çok fazla etkili geliyor Shakhtar. Ben hani bu 19.45'teki iki maçında ben keyifli geçmeye aday olduğunu düşünüyorum. Yani tempolu geçmesini bekliyorum. Burada hani PSV Shakhtar maçında hani goller izleyebiliriz. Özellikle zaten PSV Shakhtar bence böyle nasıl diyeyim Şampiyonlar Ligi'nin böyle kült eşleşmelerinden birini çağrıştırıyor gibi geliyor bana.
1: Evet ya ben de mesela burada bir yüksek oran denemesi yapacak olsam ilk yarıdan 2.5 gol üstüne giderim. 4-0-7'den 2.5

0: gol üstü. Hani oldukça yüksek, farkındayım ama hani bu akşam bunu vaat eden benim gözümde hani 3 maçtan bir tanesi böyle bir şey vaat edebilecek, öyle söyleyeyim. Hani o yüzden
1: şöyle,
0: ben
1: o da diyeceksin.
0: Evet.
1: United sabah diyeceksin.
0: Evet, aklımı okudun. Aklımı okudun. O zaman oradan istiyorsan 10 seansıyla devam edelim. 10 seansında da Como Leipzig'le başlayalım. Ya bir Fabregas Hoca konuşalım seninle beraber. Como Şampiyonlar Ligi'nde Fabregas'la birlikte kendi evlerinde Leipzig'i ağırlayacaklar. Neler beklersin bu karşılaşmadan?
1: Valla yani Como'yu konuşmak hakikaten daha uzun uzun konuşmak lazım. Yani Napoli deplasmanında işte Baturina, Doikas'ın golleriyle müthiş oynadılar. Diao zaten bence ya muazzam bir futbolcu. Ya hatta bence Diao'yu sadece tek başına konuşmak gerekmiyor. Kuto ile birlikte konuşmak gerekiyor. Yani ikili birlikte konuşmak gerekiyor. Yani iyi şeyler hayal ettiren böyle nasıl diyeyim? Her sezonun bir underdog hikayesi vardır ya. Bu underdog hikayesinden birisi bence bu sezon Como olabilir gibi geliyor bana, açık konuşmak gerekirse. Kadro planlaması, kadro yapısı, fiziksel direnç olarak mesela 90 dakikayı çıkartabilecek takımlardan birisi kim olur dersen mesela Como derim sana direkt olarak. Leipzig tarafına geçecek olursak da Bremen karşısında hafta sonu ağır bir yenilgi aldılar. 3-1'lik mağlubiyet aldılar. Ya burada bence daha henüz Musa, Nkunku ve Bakayoko üçlüsünün henüz ben oturduğunu düşünmüyorum. Çok böyle nasıl diyeyim sana akor bozuktur da, gitarın akoru bozuktur da.
0: Evet.
1: Sen aslında onu çalmak istersin ama ondan istediğin performansı alamazsın ya. İstediğin nota dizaynını kafanda çağrıştıramazsın ya. Tam olarak bence öyle bir üçlü baktığın zaman. Yani birbirine şu anda uyuşmayan, burada çarkın dişlerini bozan bir üçlü gibi gözüküyor bu. Ama tabii ki de yine birebirlerde etkili olabilecek ve ceza sahası dışından şutlarla Como kalesini zorlayabilecek bir üçlüden bahsediyoruz burada. Como karşısında kolay kaybetmek istemeyecektir Leipzig. Burada ben iki takımın da ilk yarıda goller bulacağını düşünüyorum. Gol bulacağını düşünüyorum daha doğrusu.
0: Evet, burada da mesela maç geneli KG var ve Como galibiyeti bence birleştirilebilir. Yine ilk yarıdan da karşılıklı gol var bahsini de denemek isteyenlere ben burada açıkçası hayır demem. Merak ediyorum bu Como'nun neler yapacağını. İstersen buradan o zaman Bayern Münih, Bodo Glimt diyelim. Bayern Münih geçtiğimiz sezonda yarı finalde Paris Saint Germain karşısında çok iyi bir tur izletmişti bize. Bu sezonda hız kesmeden başladılar. Ne beklersin bu karşılaşmada onlardan?
1: Şunu söylemek lazım. Bodo hiçbir zaman deplasmanda iyi bir takım olmadı yani,
0: evet.
1: Avrupa'da. O nedenle Bayern Münih gibi bir devin karşısına çıkarak başlaması da biraz onlar adına şanssızlık olmuş. Ama yani Bayern'in de henüz bence savunma anlamında çok net böyle oturmayan ya da işte savunma arkasına fazlaca oyuncu kaçırdıklarını görüyoruz. Onlar da Schalke'yle 0-0 beraber kaldılar. Ya uzun zaman sonra lige dönen Schalke burada Bayern'le bir çelme taktı. Schalke Bayern'le eşleşmeleri de bilirsin ki böyle sert geçer geçmişte de hep sert geçmiştir. Burada beşli bir savunma tercih etmişti Schalke. Benzer bir senaryoyu Bodo'da yapabilir diye düşünüyorum. 5-4-1 gibi bir sistemle çıkabilir diye düşünüyorum. Burada tabii ya Bodo evet fiziksel olarak dirençli bir takım. Hani yetenek olarak biraz şeyin ayağına bakıyorlar. İşte set gibi oyuncunun
0: evet, çok yani
1: ya işte
0: işleri zor. Hemen yarış arasına gitmeden önce ben bu maçında handikaptan bir Bayern Münih galibiyeti bekliyorum diyeyim. Senin de görüşünü o zaman almış olduk. Yarış arasına gidelim, sonra devam edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Ocağı önde hemen dışına geldi 8 numaralı Lady Sovereign. 1.5 boy kadar geride Super Bloom içinde. 5 numaralı Nitro bunun 2 boy gerisinde Yellow Line. Bariyer dibinde 4 numaralı Fire of Ares. Son sırada 3 numaralı Demir Kırşahı. Sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. 2 numaralı Baba Ocağı düzlüğe de lider çıkmaya çalışıyor. Nitro ikincilikte, üçüncülükte Lady Sovereign, dışarıdan Yellow Line ve Super Bloom'un atakları var. İşte de Fire of Ares. Düzlüğe çıkıldı son 400'e de 2 numaralı Baba Ocağı önde geldi. Fakat ortadan şimdi Nitro gelip yakaladı Baba Ocağı'nı. Daha geriden Yellow Line'ın ataklarıyla son 200'e girilmek üzere 5 numaralı Nitro öne geçiyor. Farkı da şimdi 1.5 boy kadar çıkarttı Baba Ocağı. İkincilikte son 200'e girildi fark. 2.5-3 boy kadar 5 numaralı Nitro önde son 50 metre. 5 numaralı Nitro 124 günlük aranın ardından koşup kazanıyor. 2 numaralı Baba Ocağı, 2. 1 numaralı Yellow Line 3. oldu.

0: 8 numaralı Lady Sauer'ın 4. 7 numaralı Super Bloom'da 5. oldu. 5 numaralı Nitro Hüçman Çizik'le kazandı son koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özel Çelik Süngü, sevgili Yiğit Ayık'la beraber günün Şampiyonlar Ligi bültenini konuşuyoruz. Yiğit, Bayern Münih Bodoglimp maçına da değinmiştik. İkimiz de sanırım handikapla beraber Bayern Münih'i desteklemenin burada hani eldeki oranlara bakılırsa en makul yol olduğu konusunda sanırım mutabıkız. İstersen buradan Manchester United sabah diyelim. Bu sene bir başka Azerbaycan temsilcisini Şampiyonlar Ligi'nde izleyeceğiz ve sabah da Old Trafford'da zor bir deplasmanda açacak Şampiyonlar Ligi mesaisini.
6: Yani tabii ki de burada şeye değinmek lazım. Manchester United orta sahasına değinmek lazım. Maino, Andrés Santos ve Bruno Fernandes üçlüsü gerçekten çok tehlikeli bir üçlü. Ki yani
5: oynadıkları... Ki daha oraya yani Baleba daha tam oturmadı.
6: Aynen. Daha oynadıkları karşılaşmalarda da gözlemliyoruz abi yani. Hücum tehdidi olarak United hakikaten bu orta saha ikilisiyle beraber biraz daha topu ayağında da tutan, rakip sahaya oyunu yıkan, oyunu da oynamaya başladı. Yani geçtiğimiz sezonlarda biraz daha Cunha, Mbeumo'nun biraz geçişlerini biraz daha kovalayan bir United varken şimdi top hakimiyetiyle işte o ince işleri yapabilecek oyunculara da sahipken biraz böyle artık kilit pasları atalım, biraz daha topu ayağımızda tutalım ve rakip savunmanın kilidini açalım mentalitesine bürünmüş bir United gözlemliyoruz. O yüzden ya ben burada hani United'ın da çok zorlanacağını düşünmüyorum sabah karşısında, çünkü ya kadro kalitesi olarak da bence tecrübe anlamında da işte hem hoca Kerik'in hem de oyuncuların ben çok çok daha sabaha göre üstün olduğunu düşünüyorum, ama tabii gönlümüz temsilcimiz Azerbaycan temsilcimiz sabahtan yana. Umarım hani keyiflidir. United'ın keyfi futboluna karşılık verirler, puanla ya da puanlarla dönerler, ama ya işleri gerçekten zor şu anda, puanında başlamış United'a karşı.
5: Evet, yani senin de söylediğin gibi burada sabaha bol şans. Hani United için de burada iyi bir sonuç almaları lazım. Premier Lig'de çünkü Everton karşısında da biraz kötü bir beraberlik aldılar. Sen hani onları hücum yanında övdün ama bence bir o kadar savunma yönünde de yerilmeye müsaitler. Bakalım bugün neler yapacaklar.
6: Ya full maçını bir kenara koyuyorum ama East Ham ve Everton maçında hücum anlamında kötü değillerdi. Yani ben
5: evet,
6: toparlanacaklarını düşünüyorum United'ın. Hani sezon evet hani puan anlamında belki 9 puanın 4'ünü aldılar. Tatminkar değil ama ilerleyen süreçte ben yine United'ın adından çokça bahsedeceğimizi düşünüyorum.
5: Evet, kesinlikle. O zaman buradan istersen Slavia Prag Lens maçına geçelim. Lens geçtiğimiz sezon Lig 1'in tabii ki damga vuran takımları arasındaydı. Onlar da Şampiyonlar Ligi'ne geldiler böylelikle. Ne bekliyorsun bu karşılaşmadan?
6: Valla şunu konuşmak lazım. Bence iki tane üçlü oynayan takım. Hatta iki tane benzer sistem 3-4-2-1 oynayan takım. Valla kesin bir karşılaşma olacaktır o karşılaşmada. Ama özellikle Lens buradan puanla dönmek için Slavia Prag'ın baskısını attırdığı anlarda biraz kontrollü bir oyunu tercih edecektir. O yüzden ben burada hani bol golden ziyade biraz daha hem Lens'in de geçişi kovalayacağını ya da biraz daha böyle tempoyu düşürerek oynayacağını düşünüyorum. Bence çok böyle golü izlemeyeceğiz burada. 2-3 gol aralığında kalacaktır ama gol gelirse de bence Lens'in herhalde gol tehdidi olarak da en etkili ismi Florian Thauvin. Burada o skor üretebilir ya da ben burada Franjo Ivanovic'ten ben bir skor katkısı bekliyorum. Onu söylemem lazım.
5: Evet, yani bugünün biraz gol anlamında zayıf geçmeye aday bir maçı varsa o da bu maç diyebilirim ben de. Lens'i merak ediyorum ama tabii hani Pierre Sage'ı kaybetmeleri bence o anlamda onlara zarar verdi. Bir de Brentford'a transfer olan orta sahalarının şu an adı aklımdan çıktı ama Sangare demek istiyorum. Çok gerçekten o da iyi bir oyuncuydu yine. Onu da kaybetmek bu takıma zarar verdi. Neler yapacaklar merak ediyorum. Maçları konuştuk. Son olarak da bir son dakika gelişmesi aktarayım. Arda Güler Real Madrid'le sözleşmesini 6 yıl daha uzatmış. 2032'ye kadar Arda Güler de sözleşmesini uzatmış Real Madrid'le. Ona da çok ufak istersen değinelim. Biliyorsun o da Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta Bayern Münih maçından cezalı olduğu için oynayamadı. Ama Luis Figo'dan en iyi genç oyuncu ödülünü almıştı geçtiğimiz sezon adına. Ve şimdi de 6 yıllık yeni sözleşme 2032'ye kadar Real Madrid renkleri altında Arda Güler.
6: Ya şunu söylemek lazım abi. Arda Güler'in varlığı bence Real Madrid'e hücumda hep artı bir opsiyon. Ne anlamda artı bir opsiyon? Arda'nın ayağına topu attığınız zaman, Arda kafayı kaldırdığı zaman savunma arkasına kaçacak bir oyuncu olduğunu da görebilir sizi. Şut çekilmesi gereken noktada şut çekebilir. Ya da geçtiğimiz sezonlarda özellikle işte Bayern Münih deplasmanında olduğu gibi bir frikikle oyunun kilidini sizin lehinize açabilir. O yüzden Arda gibi bir oyuncuyu bulundurmak dünyanın neresinde olursa olsun sadece Real Madrid için değil, her takımda çok kritik önem arz eden konulardan birisi. Bu da yani Arda için bizim ne kadar gururlanmamız gerektiği, ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu tekrardan hatırlamamız için çok iyi bir ödül, çok iyi bir tören oldu Real Madrid'de maç öncesinde. O yüzden Arda'nın Real Madrid'de devam etmesi hiç de şaşırtıcı değil. Ben Jose Mourinho hani şüphelerimiz vardı acaba kullanır mı kullanmaz mı diye, ama ben kullanacağını düşünüyorum kesinlikle. Özellikle Arda da biraz daha 10 numaradan ziyade 8.5 gibi oynamaya başladı. O iki yönlü gitgelleri de yapabilmeye başladı son dönemde. O nedenle Arda'nın ben Real Madrid'de daha uzun yıllar kalıcı olacağını düşünüyorum. Özellikle de işte 30'larına kadar ya da 31-32'lerine kadar hani üst seviye bence formunu devam ettirecektir diye düşünüyorum. O yüzden yani Arda'yı seyretmek keyif verici. Arda'nın ayağında topu görmek. Bazı oyuncular vardır ya topu ayağında gördüğün zaman ya futbol budur işte, futbol bu anlarla hani izlenebilir bir oyun haline geliyor diyorsun. Arda da tam olarak öyle, o tarz, o cinsten bir oyuncu. O yüzden Arda'nın Real Madrid kariyeri umarım çok çok daha başarılı olur. Şampiyonlar Ligi'nde de bir zafer yaşar Arda umarım. O yüzden şeyimiz
5: nicelerine diyelim.
6: Valla şans dileklerimiz Arda ile beraber olsun, öyle söyleyeyim.
5: Kesinlikle öyle. Yiğit, ağzına sağlık. Teşekkürler.
6: Sağ ol abi. Ben teşekkür ederim. Dinleyenlere de iyi seyirler diyeyim. Şampiyonlar Ligi akşamında.
5: Evet, Şampiyonlar Ligi akşamı bugün 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Roma mücadelesini takip ediyor olacağız. Nesine saatlerinde ben Özer Çelik Süngü. Bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Buradan lafı sevgili Emrecan Demirci'ye aktarıyorum. Hoşça kalın. Mutlu günler.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
12: Merhabalar, tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Bugün Perşembe. Günün karşılaşmalarını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatta diğer turnuvalar için de uygulanan bir durum aslında. Bir gün sadece bir turnuvaya ayrılıyor ve açılış haftasında bütün hafta içi kontenjanı Şampiyonlar Ligi'ne verilmiş durumda. Dolayısıyla Perşembe günü akşamında da Şampiyonlar Ligi mücadeleleri bizleri bekliyor olacak. Dün ne yazık ki Galatasaray 3-1'lik Sporting Lisbon mağlubiyetiyle başlamıştı. Bu akşam bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe çok uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi arenasında olacak. Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak mücadelede rakibimiz Roma olacak. Fenerbahçe bu mücadeleye tabii ki derbideki Beşiktaş yenilgisinin ardından geliyor. Biraz moralsizlik olacaktır. Sarı lacivertler öne geçtikleri karşılaşmada özellikle ikinci yarıda oyunu tutmakta çok zorlanmıştı orada. Açıkçası Beşiktaş'ın gollerinin adeta geliyorum dediği bir ikinci yarı izlediğimizi düşünüyorum. Nitekim zaten Beşiktaş'ta iki golle maçı çevirmeyi başarmıştı. Fenerbahçe açısından bakacak olursak transferdeki ciddi hareketliliğe rağmen kadro planlaması bence hiç olmadı. Bazı bölgelerde direkt olarak bu seviyeler için güvenebileceğiniz ayaklar yok. Çoğunda ise hamle ve rotasyon imkanı kısıtlı. Nitekim bu karşılaşmada Gendouzi'nin cezası söz konusu. Asensio'nun forma giymesi de beklenmiyor ki zaten sakatlığının biraz da artık gizemli bir noktaya gelmiş olması sebebiyle çok konuşulan bir isim. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyacağı bir isim ama onun durumundaki belirsizlik de sadece oyun katkısı anlamında değil psikolojik olarak da Fenerbahçe üzerinde biraz baskı oluşturuyor diye düşünüyorum. İleri uca baktığımız zaman Vedat Muriç iyi başladı. Zaten Fenerbahçe geçmişi de olan çok güvenebileceğiniz bir golcü. Ama Lukaku henüz çok hazır görünmedi. Talişka'nın gitmesi de bence şu anki tabloda hiç olumlu bir durum değil. Bir anlamda Fenerbahçe sahaya çıkan ilk 11'e ve ilk tuttuğu taktiğe büyük oranda bağlı bir takım, bundan verim alması gereken bir takım görüntüsünde. Aksi takdirde hamle imkanı kısıtlanan bir ekibe dönüştüler. Ama diğer taraftan yaş ortalaması yüksek olduğu için bu başlayan ilk 11 ve taktiğin çok çok güçlü olması da kolay olmuyor. Bu durumda bence çok gerçekçi bir beklenti olmuyor, sağlamıyor. Rakibimiz Roma ise artık klasik bir Gasperini takımına dönüşümünü tamamlamışa benziyor. Daha doğrusu sezona bu şekilde girdiklerini söyleyebiliriz. Hafta sonu Gasperini'nin eski takımı Atalanta'yı geriden gelip 2-1 mağlup ettiler ve tam 39 şut çektikleri, rakip ceza sahasında ise neredeyse bunun iki katı buluştukları, gerçekten baş döndüren bir tempoyla oynadıkları bir 90 dakikayı geride bıraktılar. İnanılmaz bir tempo ve baskıyla oynuyorlar. Tabii ki sezon genelinde bunu sürdürmeleri kolay olmayacaktır ama şu an sezon başındayız ve çoğu takım ideale yakın durumda. Bu anlamda Roma'nın oyun planında çok ciddi bir değişiklik beklemiyorum ben. Temsilcimiz tabii ki Kadıköy faktörüyle iç sahada hiçbir maçta kolay havlu atacak bir takım değil. Ama şu an için Roma'nın tempoyu yukarı çekmesi bizi özellikle savunmada zorlayabilir diye düşünüyorum. Genel anlamda ise bu tabii ki fazlaca boş alan ve golü beraberinde getirme ihtimali olan bir durum. Burada her iki takımın da skor potansiyelini yüksek görüyorum. Bu sebeple öncelikli tercihim toplam golde 2.5 üstü seçeneği olacak. Fenerbahçe'ye yürekten başarılar diliyorum. Akşam seansındaki ikinci mücadelede yine saat 19.45'te PSV ile Şahtar karşı karşıya gelecekler. Tabii ki turnuvada iki temsilcimiz var dedik ama bireysel anlamda bu karşılaşma da bizim için önemli. Çünkü Halil Umut Meler düdük çalacak ve Şahtar'ı bildiğimiz üzere Arda Turan çalıştırıyor. Bu anlamda bizim için yine enteresan bir mücadele olacak. PSV sezona Süper Kupa'da aslında çok kötü bir başlangıç yapmıştı. AZ Alkmaar'a 4-0 kaybettiler. Ligde de Fortuna Sittard'la 2-2 berabere kaldılar. Oldukça şaşırtıcı bir başlangıç izlettiler. Ama tabiri caizse fabrika ayarlarına çabuk döndüklerini söyleyebiliriz. Takip eden 4 maçta toplam 16 gol atarak kazandılar. Ve bu mücadeleye de Ajax'ı Amsterdam'da 3-1 mağlup etmenin moraliyle geliyorlar. Kısa sürede Eredivisie'de tekrar şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını bir anlamda göstermiş oldular. Peter Bosz yönetiminde zaten alıştığımız bir 4-3-3 sistemi söz konusu. Önde kurdukları savunma hattı hataya yatkın olabiliyor. Ama sahadaki oyuncular genellikle hemen hemen tamamı topla dikine oynama becerisine sahip isimler. Dolayısıyla yüksek tempoda keyifli bir futbol anlayışı benimsediklerini söyleyebiliriz. Ve bu oyun prensibinden pek fazla şaşmadıklarını görüyoruz. Şahtar ise Ukrayna'da geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini ikinci yarıdaki müthiş çıkışıyla göğüslemişti. Adeta arkalarına bile bakmadan çok rahat bir şekilde şampiyonluğa ulaşmışlardı. Arda Turan'ın ekibi transferde yine kulüp politikası gereği genç Güney Amerikalı isimlere yöneldi. Ligde 5 maçın 4'ünü kazandılar ama Polisya'ya kaybettiler. Şahtar'ın aslında mevcut savaş koşullarına sağladığı uyum gerçekten takdire şayan. Uzun yıllardır evlerinden çok uzakta olmalarına rağmen belli bir seviyeyi, istikrarı koruyorlar. Ama bu durumdan ister istemez etkilendiklerini, daha doğrusu etkileneceklerini düşünüyorum. Çünkü Ukrayna'da ligin genel kalitesi de iyice düşmüş durumda. Ülke içindeki uzun yolculuklar, hatta maçların kendisi dahi uyarılar sebebiyle, bombardıman alarmları sebebiyle çok fazla kesilebiliyor. Her anlamda fiziksel olarak, psikolojik olarak çok ciddi bir yükü beraberinde getirebiliyor. Ellerinde hala Avrupa tecrübesi yüksek, kaliteli bir kadro mevcut ama PSV'nin temposuna ayak uydurmakta zorlanabileceklerini düşünüyorum. Kaldı ki yeni oyuncular da zaten bu anlamda tecrübe açısından bir dezavantaj yaratabilecek durumdalar. Taraflar daha önce 2024'te 27 Kasım'da karşılaşmıştı burada. Şahtar o maçı ilk yarıda 2-0'la önde kapatmıştı. Fakat ikinci yarıda 10 kişi kaldıktan sonra son bölümde üst üste 3 gol yemişti ve PSV adına mucizevi bir geri dönüş gerçekleşmişti. Ben yine keyifli ve gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Fakat kendi tercihlerimde biraz daha PSV tarafına eğilme taraftarıyım. Bu sefer daha dengeli ve genel olarak daha iyi bir karşılaşma çıkarabileceğini düşünüyorum Hollanda ekibinin. Bu sebeple öncelikli tercihim Ev iki yerde de gol atar seçeneği olacak. Yine PSV'nin kazanmasını ama aynı zamanda gol yemesini beklediğim için maç sonu 1 ve karşılıklı goller ikilisini de oldukça cazip görüyorum oran itibariyle. Üçüncü karşılaşmaya geçecek olursak saat 22'de Bayern Münih ile Bodo Glimt karşılaşacaklar. Bayern Münih sezona Süper Kupa'daki Dortmund galibiyetiyle başlamıştı. Ardından ligde Stuttgart'ı 5-1, Almanya Kupası'nda ise Osnabrück'ü 4-1 ile mağlup ettiler. Hafta sonu sürpriz bir Schalke mücadelesi oynadılar. O karşılaşma golsüz bitti ama orada da Kane, Olise ve Musiala gibi isimler oyuna ikinci yarıda dahil olmuştu. Biraz rotasyonlu bir kadroyla mücadele ettiklerini söyleyebiliriz. Gnabry dışında önemli bir eksikleri de bulunmuyor. Norveç ekibi Bodo Glimt ise geçtiğimiz sezon bu turnuvada mücadele etmekte kalmamıştı. Aynı zamanda lig etabının son 2-3 maçında gerçekten inanılmaz sonuçlara imza atarak, bir mucizeye imza atarak adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı ve orada da Inter'i elemişlerdi. Yıllardır Kjetil Knudsen liderliğinde sistemli oyun yapılarıyla artık zaten Avrupa futbolu takip eden isimlerin yakından tanıdığı bir ekip haline geldiler. Önemli bir tecrübe edindiler. Sistemli futbollarıyla her zaman keyifli bir oyun ortaya koyuyorlar. Açıkçası herhangi bir eşleşmede Bodo Glimt'i yabana atmak büyük hata olur diye düşünüyorum. Fakat karşılarındaki Bayern gerçekten çok başka seviyede bir takım. Ben açıkçası Bayern'in en azından oyun anlamında çok fazla sürprize müsaade edeceğini düşünmüyorum burada. Almanların baştan sona üstün oynaması şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada Bayern'in her iki yarıda da goller bulması bana makul görünüyor ama seçim olarak burada ev sahibi her iki yarıda gol atar bahsinden ziyade ev sahibi her iki yarıyı da kazanır seçeneğini ön plana çıkarmak istiyorum. Sürpriz tarafında ise özel bahislerde kendi kalesine gol atılır seçeneği dikkatimi çekti. Kendi kalesine gol veya penaltı seçenekleri de burada değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Çünkü özellikle Bodo yoğun baskı altında hatalar yapabilir. Bu da kendi kalesine gol ya da penaltı ihtimalini arttıran bir unsur diye düşünüyorum. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
11: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir
9: reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
13: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
14: Umran Oto Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: hediyesim var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dev maçlar, büyük heyecan. Şampiyonlar Ligi heyecanı Bilyoner'de sürüyor. Bu akşam saat 19.45'te temsilcimiz Fenerbahçe Roma'yı ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol. Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin kadresi
3: Bilyoner. Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Derin Pas başlıyor. Başlıyor.
1: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 10 Eylül Perşembe, saatler 18.30'u gösteriyor ve 2 saat boyunca sporun gündemiyle birlikte olacağız. 2 saat boyunca sporun gündemini değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Şampiyonlar Ligi akşamı ve Şampiyonlar Ligi'nde de dün akşam Galatasaray'ın ardından bu akşam Fenerbahçe sahne alacak. Yayına girer girmez Fenerbahçe'nin 11'i de belli oldu. Kalede Ederson, savunmada Mert, Şikrinyar, Ake, Buram. Orta alanda Bartu, İsmail, Kante. Dün akşam buna değinmiştim. Muhtemelen İsmail Hoca böyle bir orta saha düzeniyle çıkacaktır diye tahmin etmiştim. Hoca yanıltmadı bizi. Ön alanda ise Greenwood sağ açık, Kerem solda, Vedat Muriç de ileri uçta görev yapacak. Guendouzi ile Asensio'nun yokluğunda İsmail Kartal böyle bir tercih yaptı. Bugün Bartu 11'de başlayacak Roma karşısında. Bugün aslında birçok yerde İsmail Hoca'nın 3-4-3 dizilişiyle çıkacağı da yazıldı ama hani böylesine önemli bir maça, daha önce denenmemiş bir şeyi deneyeceğini açıkçası ben düşünmemiştim. Nihayetinde benim beklediğim 11 diyebilirim. Dün de zaten sevgili Cem Odabaşı'yla telefon bağlantısı yapmıştık. O da Sport Plus'ta Roma'nın maçlarını anlatıyor. Serie A maçları anlatıyor. O da doğru olan orta saha kurgusunun bu olacağını söylemişti. Birazdan tabii Kadıköy'e gideceğiz. 19-15 gibi Kadıköy'de büyük bir heyecan var. Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak ve Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir iç saha maçına çıkacak. En son 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev ile karşılaşmış ve o maçta golsüz eşitlikle sona ermişti. Bu akşam rakip Roma. Roma'nın 11'i de muhtemelen birazdan belli olur. Değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Galatasaray'ın dün akşam Sporting'e 3-1 mağlup olması, tabii hakem tartışmaları, Norveçli hakemin ilk yarıda özellikle Altimira'ya kırmızı kart göstermediğine yönelik Galatasaray'ın sert tepkileri var. Tabi maçı bunun üzerinden okumak ne kadar doğru. Yine Galatasaray'ın ilk yarıdaki etkili oyunu da göz önünde bulundurursak, ikinci yarı bu oyunu niye devam ettiremedi? Biraz buradan bakmak gerekiyor sanki. Maçın ardından da Yunus Akgün hakemler üzerinden bir açıklama yaptı TRT Spor, ama maçın en iyisi diyebileceğimiz oyuncu Galatasaray adına, golde de onun katkısı büyük, Lucas Torreira bu sezonu da çok iyi başladı. Şu ana kadar 4 gollük katkı da sundu takımına. O ise maçın ardından eksik yaptığımız şeylere odaklanmamız lazım diyerek de takım arkadaşlarına teknik heyete bir mesaj göndermiş oldu. Beşiktaş yarın Süper Lig'de Erzurumspor'u konuk edecek. Siyah beyazların gözü kulağı da bu akşam Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda. Muhtemelen bizim program içerisinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararı açıklayacaktır. Özellikle Vlahovic'in derbide Fenerbahçe maçında Şikinyar'la girdiği o tartışma esnasında yaptığı hareketten dolayı PPDK'ya sevk edildiğini paylaşmıştık salı akşamı. Bugün de bir karar çıkacak, ceza alacak mı almayacak mı, bu belli olacak değerli dinleyenler. Trabzon

0: Burada hoca konusunda yine farklı isimler ortaya çıkmaya devam ediyor ama Hüseyin Cimşir yönetiminde de Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftayı bu akşam tamamlayacağız. 19.45'te Fenerbahçe Roma maçının yanı sıra PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk mücadelesi var. Arda Turan da teknik direktör olarak Shakhtar'ın başında ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler. 22'de Bayern Münih Bodo Glimt, Como Leipzig, Manchester United sabah Slavia Prag, Lens maçlarıyla Şampiyonlar Ligi'de Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftayı tamamlamış olacağız değerli dinleyenler. Roma'nın 11'i de belli oldu. Kalede Sivilar, savunmada Hermoso, Endika ve şuradan açayım ekran biraz uzak geldi bana. Uzağı da göremiyorum artık. Mancini üçlüsü var. Orta alanda Rensch, Cristante, Kone, Wesley, hücum hattında da beklediğimiz üçlü Dybala, Süle ve Daniel Molin şeklinde sahaya çıkacak bugün Roma. 3-4-3 dizilişinde sahada olacak. Kadıköy'e gideceğiz. Şimdi bir telefon bağlantısı da yapalım. Sevgili Sinan Yılmaz konumuz olacak. Hem Fenerbahçe'nin ve Roma'nın 11'leri üzerinden bir değerlendirme yaparız. Hem de dün akşamki Galatasaray Sporting maçına dair görüşlerini alırız. Sizler de soru ve görüşlerinizi WhatsApp hattına yazabilirsiniz değerli dinleyenler. Artık birçoğunuz ezbere biliyorsunuz ama bir kez daha hatırlatayım. 0538 052 1487 WhatsApp hattına soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bu arada bir notum daha vardı. Bugün Arda Güler Real Madrid'le yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 2031 yılına kadar Arda Güler'in sözleşmesi uzatılacak. 2023'te Real Madrid'e katılmıştı. Bu sezon 4. sezonunu geçiriyor milli futbolcumuz. Sinan Yılmaz telefon hattındaymış. Sinan merhaba.
1: Merhabalar.
0: Dün akşamla başlayalım. İlk yarıda aslında sadece benim için değil herhalde tüm futbol kamuoyunun, Galatasaray taraftarının beklentisinin üzerinde bir oyun vardı Galatasaray'da. Topa hakim oldu ve zaman zaman da tehlikeli ataklar üretmeye çalıştı. İlk yarının son bölümünde yine Leroy Sané'nin kaçırdığı çok net bir fırsat var. Ancak ikinci yarıda topu rakibe bıraktıktan sonra da işte Galatasaray'ın en büyük defosu olarak gördüğümüz ki Galatasaray kalesine her gelen top hala ciddi bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor. İkinci yarı Galatasaray'ın gücü mü yetmedi, strateji niye değişti diye sana sormak isterim.
1: Valla şöyle düşünelim. Maç 0-0 iken deplasmanda hani birçok taraftara falan sorsak bir puan okey mi diye, bir puanı herkesin kabul edeceği bir durumda. Hatta 1-0 öne geçtikten sonra dahi Galatasaray Sporting'i kendi yarı alanına hapsetti. Öyle oynamaya çalıştı, değil mi?
0: Evet.
1: Bunu başardı da 30. dakikaya kadar, golü yiyene kadar, hatta ilk yarı bitene kadar kısmen. Bunu gol öndeyken bile bunu oynayan Galatasaray 2-1 yenik duruma düştükten sonra oynayamıyorsa, topu daha çok Sporting alıyorsa, yenikken oynayamıyorsa yani üstün oyunu, bu tamamen gücün dayanıklılığın yetmemesiyle alakalıdır. Yani orada da aslında şunu sorgulamak gerekir. 90 dakika boyunca bunu uygulamak çok zor zaten. Hele deplasmanda, hele Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Ki Galatasaray bunu son lig maçlarında Başakşehir ve Göztepe'ye de uygulayamadı. O maçlarda az daha 3-3 bitiyordu. Her iki maçın da son dakikasında Galatasaray kalesinde tehlikeli pozisyon vardı. Biri üst direkten döndü Başakşehir maçında. Bir de Göztepe'de son anda Osimhen engelledi. O maçlarda Galatasaray'ın 3-1, 3-2 öne geçtiği halde az daha 3-3 bitecek maçlardı. Yani Galatasaray'ın bu tempolu baskılı oyunu 90 dakikaya yayamayacağı, ligde dahi yayamadığı için Şampiyonlar Ligi'nde götüremeyeceği belliydi bence. Fakat sanki Galatasaray böyle maçlar 30 dakika oynanıyor gibi bir başlangıç da yapmış olabilir diyorum o yüzden. Ben ikinci yarı gücün yetmediği, nefesin yetmediğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum biraz.
0: Bireysel oyuncu performansları üzerinden de ciddi eleştiriler var. Gabriel Sara sezona iyi başladı Süper Lig'de. Golleri, asistleri var ama Şampiyonlar Ligi'nde dün akşamki maçta 18 top kaybıyla oynamış ki yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir oyuncunun bu kadar pas hatası yapma hakkının olmadığını düşünüyorum. İsmail Jakobs da keza öyle. Dün yine Okan Hoca'ya bazı oyuncuları yerinde oynatmadığı için eleştiriler var. Tabii burada şunu düşündüm kendi kendime. Hani ilk yarıda işte 3-4 oyuncunun asıl mevkisi değilken bile iyi bir performans ortaya koydular. Sanki fiziksel açıdan bu oyuncular yeterli çalışma, antrenman işte o metotları uygulansaydı maçın tamamında bu pek tartışılmayacaktı ama İşte rakip de biraz baskı yapınca Galatasaray savunmasında hem sağ bekin hem sol stoperin yaptığı hatalar gollere de sebebiyet verdi. Dün bu minvalde oyuncu performansları üzerinden nasıl değerlendirirsin maçı?
1: Valla yani Sarı'nın top kaybından çok savunma problemleri dikkat çekti. Yani çok Galatasaray merkez orta sahadan kolay deliniyor ki penaltı pozisyonu direkt kalecinin degajıyla başlayan iki pasta penaltıya sebep olan bir pozisyon. Orada Torreira, Sara, Batrakov orta üçlüsünü kurduğunuzda biraz defansif açıdan bu riskleri de almış oluyorsunuz açıkçası. Galatasaray Sporting'den 3 yedi. Başakşehir'den de 2 tane yedi. Göztepe'den de 2 tane yedi. Çorum'dan da 2 tane yedi. Ne bileyim Villarreal maçında da bir sürü hazırlık maçında pozisyon verdi, goller yedi. Galatasaray çok savunma problemi yaşıyor sezon başından beri yani. Biraz oyuncu profilleriyle de alakalı o. Ama Jakobs'u ilk defa kariyerinde stoper oynayan, dörtlü stoper olarak ilk resmi maçına çıkan Jakobs'u ben beğendim. Yani bu kadar olur. 26-27 yaşında ilk defa dörtlü stoper olarak oynayınca, bu kadar da önemli bir maçta oynayınca. Abdülkerim sağlamdı, sakat değildi. Ona rağmen Jakobs oynadı. Abdülkerim daha kötüydü Başakşehir maçında. Yani Jakobs üzerinden bir şey diyemem açıkçası. Olabildiğince geçişleri iyi savundular. Ama kolay da goller oldu yani. Kaleye gelen her top gol oldu. Biraz kırılma şeyi. Galatasaray 1-0 öndeyken ya da 1-1 iken Sané'nin çok net pozisyonu, Sara'nın pozisyonu var. Hani onlar Galatasaray atamadı. Onlar da geldiğinde tam tersine frikikten falan mükemmel son vuruşlar yaptılar.
0: O serbest vuruştan atılan golde de başta Uğurcan bu golü nasıl yedi diye düşünürken tekrar izleyince Salazar hakikaten çok iyi bir vuruş yapmış. Çok da kaleciyi eleştirebileceğimiz bir durum yoktu.
1: Şuradan eleştiri olabilir. 3 kişi var barajda. Kaleye o kadar yakın olan frikiklerde 3 kişi kurulmuyor genelde. 4 bekleniyor. Bir kaleci arkadaşımla konuştum bugün hatta. Ya dedi ki normalde 4 beklenir o kadar yakından. Ama bence bir tercih dedi. Çünkü 4 tane uzun adamı baraja koyarsan sol ayaklı oyuncu gelip arka direğe orta keserse bu kez ceza sahasında takım arkadaşların kısa kalabilir dedi. O yüzden bence kaleci arkadaşımın yorumu bence diyor üçlü tercih ediyorsa çok daha fazla baraja yakın durması, biraz daha bir adım daha oraya atması gerekiyordu. Eğer bir adım daha oraya atsaydı da kurtaracak kadar yaklaşmıştı topa diyor. Tabii çok teknik bir mesele. Hani Zalazar'da bu kadar iyi frikikçi olduğu biliniyorsa, mesela kaleci antrenörleri bunları çalışıyor. Penaltıcılar, rakip frikikçiler. Bu kadar iyi frikikçiye niye o kadar az 3 kişilik baraj kuruldu? Dikkat et, top barajın üstünden geçmiyor. Barajın yanından geçiyor. Yani Sara'nın yanından geçiyor. Dörtlü kursalar barajı muhtemelen dördüncü adamın kafasından dönecekti top. Ama işte çok küçük nüanslar bu seviyelerde. Ya diyeceksin ki ya bu kadar detay mı? Şampiyonlar Ligi'nde takımlar
0: Anlar
1: birbirine
0: oyunu
1: çok
0: yani
1: yakın
0: çok
1: olunca.
0: haklısın bence. Ben detay mı diye sormam. Zaten anlar
1: Evet.
0: belirleyici oluyor maçta.
1: Evet çok çok yani çok küçücük bir detay. Yani dört kişiysen belki 2-1'de kalacak maç, bir gol atacaksın, beraberlik. O beraberlik seni son 24 yapıyor veya dışında bırakıyor. Çok belirleyici oluyor küçük detaylar.
0: Dün Barış Özbek diyorum. Barış Alper Yılmaz konusunda da bir eleştiri getirmek istiyorum. Senin fikrini de merak ediyorum. Özellikle ilk yarıda Barış Alper savunma arkasına birkaç top denemesi oldu. Topları da aldı ama fiziksel olarak kendisinden hani daha böyle cılız görünen oyunculara

0: karşı, stoperlere karşı hiçbir şekilde üstünlük kuramadı. Çok basit top kayıpları yaptı. Barış Alper'in hep övdüğümüz o fiziksel özellikleri de biraz yok olmuş gibi. Yani yok olmuş demeyeyim de iyi bir dönemden geçmiyor gibi sanki.
1: Evet evet kesin o zaten. Yani bunlar dışında tamam hiçbir zaman iyi bir bitirici olmadı ama son iki sezonunda gol artı asist hep double double yaptı yani. 10 gol üzeri veya 10 asist üzeri bitirdi sezonu. E şimdi 5 resmi maç oldu. 4 lig maçı, bir tane Şampiyonlar Ligi. 5 resmi maçta 0 gol 0 asist gidiyor. Center forward oynasa, kanat da oynasa full hücum. Eskisi kadar savunma yardımı da yapmıyor. Back kota kovalamıyor. E şimdi bazen geçen senelerde de ya işte Barış yeterince teknik olamadı, ya iyi ayak içi vuramadı falan diyoruz ama gene de gitti orada zorladı, o golü attı veya orada o asisti yaptı falan diyorduk. E şimdi gol de yok, asist de yok.
0: Çok sıradan bir görüntüsü var sahada.
1: Nasıl?
0: Çok sıradan bir görüntüsü var sahada.
1: Yani onu beslemek zorunda. Zaten estetik bir oyuncu değil yani. Mertens gibi, Schneider gibi o tip oyuncular zaten estetik. Zaten dezavantajlısın yani. Estetik bir özellik, futbolculuk özellikleri öyle değil. Fiziksel olarak hep güçlü olmak zorunda. E bir de skor katkısı yapmak zorunda. Yani dün yine rakibi zorladı, işte bir faul aldı, bir taç aldı falan. Yani eskiden bunları diyorduk yani 10 tane gol atıyordu, 10 tane asist yapıyordu sezonda. E diyorduk ki ya faul de alıyor sürekli, rakip savunmayı geri itiyor, taç da kazandırıyor, Galatasaray'ı ön tarafta tutuyor falan. E şimdi hiç gol atma, hiç asist yapma, 6 milyon euro maaş al, taç aldı, faul aldı, yetmiyor tabii ki yani artık daha. Maaşı da 6 milyon olan bir oyuncu var. Gol asist sayısını tekrar yapmak zorunda.
0: Dün Leroy Sané çok eleştirildi performansıyla. Tabii kaçırdığı gol üzerinden de. Ama ikinci yarı oyuna giren Rafael Leao da hiçbir etkinlik gösteremedi. O da sanki şu an tam bu seviyelerde oynayacak durumda değil gibi. Galatasaray'ın elinde şu an 22 milyon euro maaş verip katkı alamadığı ilk önemli yıldız var. Bir ay sonrasında bu oyuncular sana farklı bir performans hayal ettiriyor mu?
1: Yani olabilir tabii. Sane ligdeki maçlara göre fiziksel olarak daha bir adım daha ileri gitmiş gibiydi. Ama yine çok basit pas hataları ve çok basit bir gol kaçırma pozisyonu oldu. Leao dediğin hazır olmadığını belli ediyor. Baskılara falan da çıkamadı hiç. Taç çizgisine sürekli ayağına istedi topu. Çok koşu da atamadı yani. Yine birebir de zorladı, orta kesti falan, çok etkili olmadı. Ama şey hep taç çizgisinde yani, hiç içeri de girmedi. Sana en azından biraz daha dolaşımları yaptı. Al ver işte, kat etmeye çalıştı falan. Ama ikisi de tabii ki dediğin gibi yaklaşık 20-25 milyon euro maaş alan iki oyuncunun derbide işte Şampiyonlar Ligi maçında falan yani büyük maçta bir şey yapmasını bekliyorsun. Bu maç çok o açıdan tabii beklenen olmadı.
0: Son olarak da Galatasaray'a dair, tabii daha 7 maçlık bir periyot bekliyor Galatasaray'ı. Bir ay sonra Barcelona ile iç sahada karşılaşacak. Barcelona da çok iyi bir başlangıç yaptı sezona, çok formdalar. Dün de yine 2 gün hatta 4 gün arayla 10 gol attılar Valencia ve Feyenoord'a. 24'e kalma şansını nasıl görüyorsun şu anki kadro üzerinden? Tabii bir ay sonra oyuncuların performansında mutlaka ilerleme olacaktır. Sakat oyuncular dönecektir. Galatasaray taraftarı çok karamsar görünüyor. O yüzden sordum bu soruyu.
1: Ya çok da şey değil. Ben Barcelona zor tabii. Barcelona kaybettikten sonra bile, kaybedilirse ondan sonra bile ayakların yere sağlam basması ve moralli olmak gerekiyor Galatasaray için. Çünkü kolay değil. Şampiyonlar Ligi'nde her rakip zor. Sporting de bayağı zor bir deplasman. Zaten geçen sene Sporting Galatasaray'dan ileri gitti. Yani çeyrek final oynadı. Barcelona zaten dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Sonraki fikstür daha ideal puanları toplamak için. Lille başlayan, Feyenoord var içeride, AEK var dışarıda falan. Yani buralardan puanlar almak zorunda Galatasaray. Oralar için de demoralize olmamak lazım. Galatasaray 3'te 0'la başlasa bile, yani sonraki Lille maçını kaybetse bile 10-12 puan toplayabilecek bir ihtimali bence var. Ama 3'te 0'la başlarsa bir işte Türk takımı o toplumsal baskıdan dolayı, çünkü bizim büyük kulüplerimizin milyonlarca, 20 milyon taraftarı olunca hani 3'te 0'da o psikoloji içinde bunalıma giriyorsun ve daha geri dönüşü zor olabiliyor. Öyle bir paradoks var. Ama Barcelona mağlubiyeti sonrası bile bence Galatasaray için ihtimal var yani gruptan, ilk 24'ten çıkma için.
0: Sevgili Sinan, seni bulmuşken son sorum da Fenerbahçe Roma maçına dair olsun. Fenerbahçe'nin 11'i de belli oldu. Bugün İsmail Hoca orta alanda Bartu, Kante, İsmail üçlü orta sahayla çıkıyor. Guendouzi'nin yokluğunda. Ön alanda da yine Kerem, Greenwood ve Vedat Muriç olacak. Savunmanın sağında bir değişiklik yapmış. Nelson Semedo yerine Mert Müldür oynayacak. Roma'nın formda bir giriş yaptı.

0: bir tercihte bulunmuş. Mert Müldür bekleniyordu zaten. Aziz Yıldırım söylemişti son Beşiktaş maçından sonra. Mert Müldür'ü kullanmak lazım gibi. Orada aslında 3-4-3 gibi bir rakip de 3-4-3 gibi oynadığı için ona acaba üçlü savunmayla mı cevap verecek diye düşünüyorduk. Hani Archie Brown ve Oğuz'u kanat bek yapıp Mert, Şikrinyar, Ake üçlüsü denenebilir mi diye. Belki yine öyle bir deneme olabilir ama Kante, Bartu, İsmail orta üçlü olacaksa herhalde 4-3-3 yapacak gene diye düşünüyorum. Çünkü kanat bek Kerem Aktürkoğlu'ndan da Greenwood'dan da olmaz. O yüzden ileride yani 4-3-3 gibi yapıp kanatlarda Kerem, Greenwood, ileride tek Vedat, orta sayı daha kalabalık ve daha sert tutmak için böyle bir üçlü tercihinde bulunmuş. Ama tabii Bartu bu seviyelerde daha önce hiç oynamadı. Ligde bile oynamayan bir oyuncu, kadro planlamasındaki sıkıntıdan dolayı Şampiyonlar Ligi'nde ve hatta Avrupa'nın en formda takımlarından birine karşı bu maçı oynamak zorunda kalacak. Maalesef bizim takımlarımızın Şampiyonlar Ligi deneyimi çok olmadığı için bu kadro hataları yapılıyor. Geçen yıllarda Galatasaray'da da yaşandı. St. Gilloas maçına Galatasaray'da yedeksiz çıkmak zorunda kaldı, hatırlarsan Arda Ünyay falan girdi.
1: Bir önceki yılda kaybetmişti maç.
0: Bir önceki yıl Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev maçları falan da çok benzer oldu. Bu sene Galatasaray nihayet 3-4 yıl üst üste Avrupa'ya gittikçe daha kalabalık bir kadro kurdu. Bu sene belki Galatasaray o kadar şey yapmaz ama Fenerbahçe 15 yıl sonra Şampiyonlar Ligi, bir de yabancı kurallarından da dolayı geçen yıllarda sürekli başkan değişti, sürekli transferler. O plan hatasından bugün ligde oynatmadığın Bartu en zor maçında Roma karşısında ilk 11 başlamak zorunda kalıyor. Geçmiş yılların hatası bu aslında. Biriken hatalar diyeyim ya da. O yüzden biraz zor bir dönem olacak Fenerbahçe için. Bu maç da zor olacak ama iç saha farkı her zaman çok Avrupa'da hissediliyor. İç saha avantajını umarım Fenerbahçe kullanır.
1: Konuğumuz Sinan Yılmaz'dı. Hem dün akşamki Sporting Galatasaray hem de bu akşamki Fenerbahçe Roma maçını değerlendirdik. Sinan, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
2: Derin Pas devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
3: Spor. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Kadıköy Şampiyonlar Ligi için hazırlandı. Nesine'de geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Bu heyecanı başka bir seviyede yaşa.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 18.54 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Mimović az önce TRT Spor yayınına çıktı. O da yedek kulübesinde bugün. Bu arada yedek kulübesini de paylaşayım. Tarık, Mert, Yiğit, Opong, Semedo, Mimović, Levent, Oğuz, Nene, İrfan, Lukaku, Fenerbahçe'nin bugün yedek kulübesindeki oyuncular. Mimović diyor ki zor bir maç olacak ama biz de takım olarak iyi hazırlandık. Umarım 90 dakikanın sonunda galibiyeti kutlayan taraf biz oluruz. Takım içerisinde harika bir kimya var. İyi hislere sahibim çünkü takım arkadaşlarım, buradaki herkes birbirine yardımcı oluyor ve destekliyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum demiş Sabek Mimović. Bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı Dušan Vlahović'e bir maç ceza verdi. Derbide Fenerbahçe maçında kiminle? Şikrinyar'la bir diyaloğa girmişti. O hareketinden dolayı bir maç ceza verdi. Tabii Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın itiraz hakkı var. İtiraz edecek mi siyah beyazlar? Bakalım, bekleyip göreceğiz. Eğer ceza iptal olmazsa yarın akşamki Erzurum maçında oynayamayacak Dušan Vlahović. Bir maçlık cezası var. Şimdi de İsmail Kartal TRT Spor'a konuştu maç öncesi. İsmail Hoca diyor ki hepimiz çok heyecanlıyız. 18 yıllardan sonra bu stadyumda Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Bu ortamda maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte çok iyi çalıştık. Rakibi iyi analiz ettik. Roma iyi bir takım ama biz de güçlü bir takımız. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Fenerbahçe olarak her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. Bu akşam da elimizden geleni yapacağız. Oyun içerisinde stratejilerimiz olacak. Günün sonunda umarım taraftarlarımızla güzel bir geceyi galibiyetle kapatırız demiş İsmail Kartal TRT Spor yayınında maç öncesi. Bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları var. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da şöyle söyledi. 18 yıllardan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Geçmişte iki kez sportif olarak hak ettiğimiz halde bu arenada yer almamıza izin verilmedi. Kulübümüze yaşatılanları unutmadık, unutmayacağız. Ancak geçmişte de yaşamıyoruz. Fenerbahçe tarihinden güç alarak geleceğe bakıyoruz diyor Sayın Aziz Yıldırım. Yıllarca Fenerbahçe neden yok dediğimiz yere geri döndük. Sezonu planlarken Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemli bir amacımızdı. Bunu başardık. Şimdi yeni bir dönemi başlatma zamanı. Avrupa'da her zaman her maçta formamızın hakkını vererek ilerleyeceğiz. Geçmişte çeyrek finale nasıl adım adım ulaştıysak, inanıyorum ki bugün çıktığımız bu yeni yolda da kulübümüz her yıl üzerine koyarak daha büyük başarılara ulaşacaktır diyor Sayın Aziz Yıldırım. Bunun yolu Türkiye Ligi'nden geçtiği için öncelikle hedefimiz şampiyon olmaktır. Fenerbahçe'yi hak ettiği görkemli günlere hep birlikte yeniden taşıyacağız. Tüm Fenerbahçelileri ortak hedeflerimiz doğrultusunda kenetlenmeye ve Fenerbahçe'nin etrafında tek yürek olmaya davet ediyoruz diyor Aziz Yıldırım. Dediğim gibi az önce de tarihi paylaşmıştım. 10 Aralık 2008 Fenerbahçe 0 Dinamo Kiev 0. O maçın ardından üzerinden neredeyse 18 yıl geçmiş. Aralık'ta 18 yıl olacak. Fenerbahçe'de bugün taraftarıyla buluşuyor. Şampiyonlar Ligi'nde rakip Roma. Bu bölümde birkaç mesaj okuyayım. Birazdan yarış var. Ardından yine hem dün akşamki hem de bu akşamki Fenerbahçe Roma maçına dair yorumlarımız olacak. Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe gol atınca topu veriyor. Galatasaray ise gol atınca daha çok bastırıyor. 2-3'ü buluyor. Bu çok fark yaratıyor demiş dinleyicimiz. Bir başka mesaj ise Galatasaray ile alakalı. İlkay'ın kontratı feshedildi mi diyor Savaş Bey sormuş. Böyle bir durum yok. Zaten İlkay'ın sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor Galatasaray'la. Sporting teknik direktörü Okan Buruk bana ve hakeme ağır küfürler etti demiş. Yok, böyle bir açıklamasını görmedim ben. Ha, bunu yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Yani Okan Buruk da orada çok net bir şekilde kameralara yansıdı. Yani Galatasaray teknik direktör olmasa da başka bir takımın hocası da olsa yakışmıyor böyle küfür, hakaret hakeme. Biraz daha sakin kalabilse keşke Okan Buruk. Yani bilmiyoruz içindeki ruh halini. Beklenti çok büyük, baskı çok büyük ama Okan Buruk da 55 yaşına falan yaklaştı artık. Yani biraz daha böyle yaşına göre olgun davranışlar sergilemesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü kulübede çok böyle acemice davranışlar sergiliyor. Ne kadar haksızlığa uğrarsanız uğrayın, zaten o haksızlığa hakaretle, küfürle cevap verdiğinizde hakkınızı savunsanız da çok böyle makul, sağlıklı durmuyor. Bilmiyorum katılır mısınız bana ama benim hayata bakış açım bu. Galatasaray'ın teknik direktörü değil, Trabzonspor'un ya da Beşiktaş'ın olsa da fark etmezdi. Yani mümkün olduğunca sakin kalıp Galatasaray'ın hakkını o şekilde savunması daha iyi olurdu düşüncesindeyim. Tabii Fatih Terim ekolünden geliyorlar hepsi. Fatih Hoca da Galatasaray'da 90'larda göreve başladığında bu tip hareketlerde çok bulunuyordu Fatih Hoca. Biraz Okan Buruk da onu örnek almış gibi. O açıdan öyle düşünüyorum. Tabii ceza alıp almayacağını bilmiyorum. Ceza alır mı diye sormuş bir dinleyicimiz. Dün sarı kart gördü. Bu arada hakemin performansı çok kötüydü. Kabul edelim, ona bir şey demiyorum. Yani Batrakova yapılan müdahale başta tamam hakem görmemiş olabilirim. Orada Christian Dingert'miş, Alman hakemmiş vardı. Onun çağırması gerekiyordu. Hareketin sertliği zaten Batrakov'un vücudundaki o esnemeyle, tepkiyle daha iyi anlaşılır. Görüntüyü birkaç kez izleyince daha iyi anlıyoruz. Orada Altimira kırmızı kart görse bambaşka senaryodan bahsederdik. Bugün bambaşka şeyleri konuşuyor olabilirdik. Yani Okan Hoca'nın oradaki öfkesini de anlamaya çalışıyorum ama küfürle hakaretle karşılık verince de şık durmuyor yani. Küfürü, hakareti savunacak değiliz burada. Yarışa gidelim, devam edelim.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Nakışan geldi. Bir boy geride iç kulvara yakın 10 numaralı Ulucan, hemen dışında 3 numaralı Erdenso, 2 boy kadar geride 9 numaralı Tek Sevda, onun dışında 8 numaralı Kafkas Yürekli sırasıyla atlar 1000 metre start yerine ilerliyor. 1 numarada Seri Ufuk yarışın lideri, fark 2,5 boy kadar. İkincilikte 7 numarada Çerkes Enver var. Yarım boy kadar geride içeride 4 numaralı Işıklarlım. 2 boy geride dışta 5 numarada Sertu. Yarım boy geride içeride 2 numarada Güzel Zehra. 1,5 boy kadar geride bariyer dibine yakın 3 numaralı Ardensoy. Onun hemen dışında 6 numaralı Nakışan. 2 boy geride dışta 8 numarada Kafkas Yürekli. Yarım boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 9 numaralı Tek Sevdam. 2,5-3 boy geride 10 numaralı Ulu Cihan son sırada. Son 600 metreye girilmek üzere, 1 numaralı Seri Ufuk liderliğini 600 geçilirken de sürdürüyor. Fark 3 boy kadar oldu. 7 numaralı Çerkes Enver ikincilikte, 4 numaralı Işıklarla 3.lükte, 4.lükte de 5 numaralı Sertu var. Pist ortalayarak düzlüğe lider çıktı 1 numaralı Sertu. Pistin ortasında son 400 metreye lider girmeyi başardı. Orta kulvardan 7 numaralı Çerkes Enver'in atakları ve içeriden 5 numaralı Sertu'nun ataklarıyla son 300 metreye girildi. 1 numaralı Seri Ufuk yarışın lideri. Fark 2,5-3 boy kadar. İçeriden 5 numaralı Sertu'nun ortadan 3 numaralı Ardensoy'un atakları var, ancak son 100 metreye girilirken 1 numaralı Seri Ufuk liderliğini sürdürüyor. Ardensoy geliyor gerilerden. Fark kapansa da Seri Ufuk liderliğini sürdürüyor ve koşuyu da Seri Ufuk kazanıyor. 3 numaralı Ardensoy ikinci oldu. 5 numaralı Sertu üçüncü. 8 numaralı Kafkas Yürekli dördüncü. 10 numaralı Ulu Cihan da koşuyu beşinci olarak tamamladı. 1 numaralı Seri Ufuk İsmail Kale ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Drago Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.04 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. 19.15 gibi Kadıköy'de bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Oradaki ambiyansı, atmosferi, maç öncesi gelişmeleri sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Galatasaray Sporting maçına dair bugün iki yazı dikkatimi çekti. Sevgili Rezan Yetiş de paylaşmış bunu sosyal medya hesabında. Mikrella yorumcusu, bu arada CBC Sports'un yorumcusu, Galatasaray Sporting maçıyla ilgili yorumu şu şekilde. Diyor ki, Galatasaray yaş ortalaması yüksek bir takım, maçın bir noktasına geliyorlar ve duruyorlar, oynamayı bırakıyorlar. Bunun nedeni zihinsel mi, yorgunluk mu, kadro derinliğinin yetersizliği mi bilmiyorum. Bugün Osimhen yoktu ama geçen sezon Osimhen oynarken de aynı şey yaşanıyordu. Öne geçtiklerinde ya da maçın belli bölümünde geldiklerinde artık skoru koruyalım, maçı idare edelim deyip top oynamayı bırakıyorlar. Uzun vuruyorlar, top tekrar geri geliyor, bir daha uzun vuruyorlar, topu tutamıyorlar, yanlış kararlar veriyorlar ve sonunda rakibin baskısı altında eziliyorlar. Bu özellikle deplasmanlarda yaşanıyor, bugün de aynısı oldu. İkinci yarıda o kadar kötüydüler ki adeta sahada yoktular, Sporting'in işini kolaylaştırdılar. Bir sisteminiz, bir oyun anlayışınız vardır. Bunu yeterince iyi uygular, kendi oyun kimliğinizi sahaya yeterince iyi yansıtırsanız sonuçlar da gelir. Bence bunu en çok zor anlarda ihtiyaç duyarsınız diyor ama Galatasaray tam da o zor anlarda tamam yeter ki topu buradan uzaklaştıralım anlayışına dönüyor ve top da kalesine geri dönüyor demiş. Aynı kanalda Troy Deney isimli yorumcu ise şöyle diyor. Dünyanın en iyi santraforlarından birine sahipseniz ona fazlasıyla bağımlı olmanız kaçınılmaz diyor Victor Osimhen ile alakalı. Bir de işin başka boyutu var. Rakipte yarattığı korku. Rakip sürekli bu adam şimdi ne yapacak, yine nereden çıkacak diye düşünüyor. Dolayısıyla onun yokluğu çoğu takımda olacağı gibi elbette hissedilir. Haaland'ı Manchester City'den çıkarsanız farkı görürsünüz. Osimhen de o seviyede bir oyuncu ama Galatasaray'ın onun etrafında gerekli kaliteye ve oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Maça çok iyi tempolu başladılar. O an Şampiyonlar Ligi'nde yapabilecekleri ve yaratabilecekleri sürprizler açısından sözünü ettiğiniz o uyuyan dev potansiyelini görüyorsunuz. Fakat programın başında değindiğimiz sorunlar çok geçmeden yeniden ortaya çıktı. Yeteneğiniz var, gerekli parçalar elinizde. Bu FIFA'ya da benzeri bir futbol oyunu olsa harika, bu takımı seçmek istiyorum dersiniz. Çünkü aradığınız her oyuncu profiline sahipler. Teknik direktör açısından bu tip takımlar zordur. O egoları, bütün o yetenekli oyuncuları ortak oyun anlayışına inandırmak ve birlikte mücadele etmelerini sağlamak zordur diyor. Galatasaray'ın koptuğu nokta da burasıydı. Yaklaşık 16. dakika civarında gerideki bazı oyuncular öndeyiz uzun oynayalım derken diğerleri hayır oynayalım, biz futbol oynamak, ne kadar iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz diyordu. Böylece maalesef aynı takımın içinde iki ayrı takım ortaya çıkıyor. Biri savunmak, diğeri hücum etmek istiyor. Hatlar arasındaki mesafeler de giderek açılıyor. Ama artık oyuncuların karşısında şöyle bir gerçek var. Her teknik direktör Paris Saint Germain'i, Arsenal'ı, Barcelona'yı ya da Bayern Münih'i örnek gösterip işte takım böyle olur diyebilir. Eskiden oyuncular ben sadece en iyi oyuncu olduğumu göstermek istiyorum diyebiliyordu. Artık bir takım oyuncusu olmak zorundasınız. Çünkü ligleri ve turnuvaları kazanan takımların hepsi takım halinde oynuyor diye bitirmişler bu yorumu. Burada en çok dikkatimi çeken bölüm, öndeyiz uzun oynayalım diyor bir grup. Diğer grup ise hayır oynayalım, biz futbol oynamak için ne kadar iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz diyordu. Böylece maalesef aynı takım içinde iki ayrı takım varmış gibi bir görüntü çizdi Galatasaray diye bitirmiş yorumunu. Dünkü maça dair hakikaten o işte kopukluklar, özellikle Batrakov'un ikinci yarıda devreye girememesi, orada top tutamaması, saklayamaması, Barış da pek bağlantı yapamadılar. Biraz savunma önde yakalandığında arkaya atılan her top tehlike yarattı Galatasaray'da. Orta saha oyuncu

0: Oyuncuların geriye koşması, savunmaya desteği azaldı ve tüm bunlarda Galatasaray'ın ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle yenilmesine sebebiyet verdi Sporting karşısında. Bugün bakalım Fenerbahçe Roma karşısında nasıl bir oyun ortaya koyacak. Çok kısa bir aramız var. Ardından birazdan gideceğiz reklama. Sonrasında Kadıköy'e bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Şu an oyuncular da sahaya çıkmış durumda, ısınma hareketlerini yapıyorlar. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde. Galatasaray Fatih Terim zamanında ilk 3 maçı kaybedip sonraki 3 maçı kazanıp gruptan çıkmıştı. Galiba 2011, 11-12 miydi? 11-12. Yanlış mı hatırlıyorum? 11-12 sezonunda Manchester vardı, Braga vardı, Cluj vardı. Doğru. Galatasaray ilk 3 maçı kaybetti. İlk 3 maçı kaybetmemişti. İlk 3 maçta 1 puanı vardı. Kulübü de İstanbul'da berabere kalmıştı. 10 puanla çıktı diye hatırlıyorum. Yine bakmam lazım. Ama böyle bir istatistiği var Galatasaray'ın. Her çıkan kadro planlaması sıkıntı diyor. Zaten 10 tane hakkım var. Ne yapabilirsin ki, bu federasyonun gitmesi lazım demiş. Kulüpler federasyon yüzünden bu sıkıntıyı yaşıyor. Aslında kulüpler kendileri yüzünden bu sıkıntıyı yaşıyor. Geçen yıldan bu kural belliydi. Geçen yıldan bunu dayatsalardı federasyona, biz bunu istemiyoruz, şu an bunu kaldıracak güçte değiliz mali açıdan ve kadrodaki yabancı oyuncular açısından deyip bir duruş sergileyebilirlerdi. Sezon bitince, ya Türkiye'de hani kervan yolda düzülür diye çok sık kullanılan bir söz var. Nasılsa biz bir şekilde bunun çözümünü buluruz, federasyonu ikna ederiz dedi bence kulüpler. Sonrasında denediler zaten bunu. Sezon bittikten sonra birçok girişim oldu Kulüpler Birliği nezdinde ama federasyon geri adım atmadı. Bu akşam Roma'yı erken bulacağımız gollerle 2-0 yeneriz. Bizi hafife alacaklar ama onların sonu olacak demiş Kocaeli'den Onur Bey'in mesajı. 2-0 güzel skor olur. Yani bu akşam Roma'nın nasıl oynayacağını şu açıdan merak ediyorum. Roma bu sezon İtalya Serie A'da 61,6 top oynama oranına sahip. Topla oynamayı seviyorlar. Serie A'da da topla şu an geride kalan 3 haftalık periyotta en yüksek oynayan 3. takım oran olarak. Bir deplasman takımı gibi mi oynayacak ki, kadro olarak da pek ona yatkın değiller. Yani kendi oyununu oynamayı önemseyen bir hoca var. Gasperini var takımın başında. Orta alanda Cristante ortaya ciddi bir akıl koyuyor. Kone çok enerjik. Zaten İngiltere Premier Lig takımlarının gündemine gelmiş. Fransa milli takımının da oyuncusu olma yolunda, artık değişilmez oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Kanat bekleri keza öyle. West ile Rensch'i göreceğiz bugün. Onlar da yüksek tempoda sürekli geri ileri koşabilen oyuncular ve takım hücuma çıktıklarında ilerideki takım arkadaşlarına opsiyon, pas opsiyonu yaratabilen oyuncular. İleri üçlü çok formda başladı. Bunun altını bir kez daha çizeyim. Donyell Malen zaten 5 golle şu an dikkat çekici. BBC'de de dün bir haber vardı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne damga vurabilecek oyuncular listesine koymuşlar Donyell Malen'ı. Dybala bir ara tartışılan bir oyuncuydu. O da bu sene kafası rahat bir şekilde başladı ve takımın da yönetmeni durumunda, saha içindeki yönetmeni durumunda, o da etrafı çok iyi oynatıyor. Bazen böyle birden hızlanıyor. Bugün muhtemelen İsmail Yüksek'le Dybala'yı durdurmaya çalışacak İsmail Kartal. İsmail Yüksek de bazen çok çok kolay kart görebiliyor. Yani maçın başında umarım erken bir kart görmez Dybala İsmail Yüksek eşleşmesi de biraz belirleyici olacak gibi. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Dev maçlar, büyük heyecan. Şampiyonlar Ligi heyecanı Bilyoner'de sürüyor. Bu akşam saat 19.45'te temsilcimiz Fenerbahçe Roma'yı ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol. Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa.
8: Sporda eğlenceli
9: kardeş
8: Bilyoner.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.15 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Son yarım saat Fenerbahçe-Roma maçının başlamasına. Önümde de ekran açık. Şu an iki takım oyuncuları ısınmaya devam ediyor. Tribünlerde yer yer boşluklar var. Tabii hafta içi mesai saatleri yeni bitti. Taraftarlar da eminim şu an yola düşmüş durumdadırlar. Maç saatinde de kapalı gişe olacak Kadıköy Çoban İstadı. Fenerbahçe için önemli bir akşam. Keza Türk futbolu içinde belki radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz vardır. İki takımın 11'ini bir kez daha paylaşayım. Kalede Ederson, Fenerbahçe'de savunmada Mert, Skriniar, Ake, Archie Brown. Orta alanda Bartu, İsmail, Kante. Hücum hattında Genduzi diyorum, Greenwood, Kerem ve Muriç şeklinde sahada olacak. Bu arada Beril Böke de telefon hattındaymış. Beril de bugün basın tribününde takip ediyor Fenerbahçe'nin Roma ile oynayacağı maçı. Beril merhaba.
1: Merhabalar Ayhan, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Kadıköy'deki ambiyansla başlamak isterim. Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi maçı. Kadıköy'ün geneli nasıldı bugün? Stadyumun içerisi nasıl şu an?
1: Kadıköy'de şu an inanılmaz bir atmosfer var Ayhan. Şu anda stadın içine girebilmiş değilim. Hala dışarıdayım. Çok büyük bir kalabalık var. Fenerbahçe taraftarının çok yoğun bir ilgisi olduğunu söyleyebiliriz bu akşamki mücadeleye. Tribünler kapalı gişe olacak. Fenerbahçe bu akşam kapalı gişe oynayacak.
0: Bir koreografi hazırlığından bahsediliyor. Var mı böyle bir şey?
1: Koreografi hazırlığı, evet, aslında Beşiktaş maçına da olması planlanıyordu ama dediğim gibi az önce henüz içeri girebilmiş değilim. Benim de planlarımın biraz dışında gelişti çünkü böyle bir kalabalık olmasını beklemiyordum açıkçası bu akşam. Koreografi hazırlığı Beşiktaş karşılaşmasına olacaktı ama iki büyük maç üst üste geldiği için Beşiktaş mücadelesine yetişmedi. Bu akşam pankartlarla bir koreografi olacağı bilgisini aldım.
0: Bugün orta alanda Bartu, İsmail, Kante tercihi var hocanın. Aslında hafta başından itibaren yaptığım yayınlarda böyle bir beklentim vardı benim. İsmail Hoca da diyor ki rakibi çok iyi analiz ettik ve bunun neticesinde böyle bir kadro tercihi yaptık diyor. Sen bekliyor muydun bu, özellikle Bartu özelinde? Tabii antrenmanları da takip ediyorsun, gidiyorsun. Süper Lig'de pek şans vermediği bir oyuncu, biraz mecburiyetten bugün sahada olacak ve performansı da Fenerbahçe için belirleyici olacak. Bartu özelinde ne dersin?
1: Evet, tabii aslında İsmail Hoca'nın bu zamana kadar çok fazla tercih edemediği bir isim de diyebiliriz. Çünkü Genduzi'nin olduğu denklemde, Kante'nin olduğu denklemde, İsmail'in de olduğu pozisyonda orada Bartu'ya en azından lig maçlarında sezona da tam istediği gibi başlayamamışken İsmail Kartal, bu noktada Bartu'yu kullanmak biraz daha risk almak olabilirdi ama bugün İsmail Kartal'ın eli mecburdu Bartu'yu kullanmaya. Tabii ki de Bartu da Fenerbahçe'nin bir oyuncusu, Fenerbahçe'nin bir değeri. Ama biraz zorunda kalındığı için Bartu hamlesi yapıldı. Aslında İsmail Kartal oyuncu Samandıra Canberk seslerinde yaptığı basın toplantısında acaba üçlü defansla mı çıkacak sorusunu gündeme getirecek açıklamaları olmuştu. O çok çok radikal bir karar olabilirdi İsmail Kartal için. Çünkü uzun zamandır üçlü defansa oynamayan, üçlü defansa alışkın olmayan bir Fenerbahçe var. Ligde de zaten bu şekilde oynamak çok çok mümkün değil. O yüzden İsmail Hoca'nın tercihleri bugün Asensio'nun ve Genduzi'nin yokluğunda zaten böyle bir kadro çıkardı.
0: Sevgili Beril, birçok dinleyicimiz de soruyor ki nasıl Galatasaray'da Okan Hoca'ya tepkiler oluyorsa Fenerbahçe'de de İsmail Kartal'a biraz mesafeli yaklaşan bir taraftar topluluğu var. Bu akşam olumsuz bir netice olursa, tabii negatifi de çağırmak istemiyorum ama İsmail Hoca için olumsuz bir şeyler, yani ayrılması yönünde bir durum söz konusu olabilir mi?
1: Bugün tabii ki 0-0'lık bir sonuç mu Fenerbahçe için olumsuz olur? 3-3'lük bir beraberlik mi olumsuz olur? Yoksa 3-4 farklı bir mağlubiyet mi olumsuzluk olur? Burada bunu da iyi değerlendirmek gerekiyor. Ya da Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu da iyi değerlendirmek gerekiyor. Fenerbahçe muhteşem bir futbol oynayıp bu akşam yenilebilir. Umuyoruz ki tabii ki öyle bir şey olmaz ama Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın koltuğunu sarsacak bir futbol oynatması demek, Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki futbola benzer ya da çok daha kötüsünü oynatması demek. Bunun da sorumluluğunu eğer basın toplantısında üzerine almazsa orada farklı fikirler, fikir ayrılıkları özellikle yönetimde yaşanabilir. Ama şu an bunu konuşmak için çok erken. Fenerbahçelilerin gündeminin 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmış Fenerbahçe'nin gündeminin İsmail Kartal'ın koltuğu olması da yine Fenerbahçe'nin geçmiş dönemlerindeki travmalarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Belil. Sana iyi seyirler. Görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum Ayhan.
0: Evet, Fenerbahçe'de durum bu. Hafta başından itibaren de birçok gazetenin manşetinde İsmail Kartal için tamam ya da devam maçı şeklinde manşetler atıldı. Her ne kadar bunu doğru bulmasam da İsmail Hoca da bir gergin bir haftayı geçiriyor diyebiliriz. Derbideki oyundan ve mağlubiyetten dolayı umarım Fenerbahçe için güzel bir akşam olur. Galibiyetle, güzel oyunla taraftarın da mutlu olduğu bir akşam olur. İsmail Kartal Bartu tercihiyle ilgili de şöyle demiş. Bartu genç bir oyuncu, sezon başından bu yana bizimle antrenmanlarda çok iyi performans ortaya koydu. Güçlü bir orta sahayla oynamamız gerekiyordu. Bartu topa basan, şut atan, terse top atan bir oyuncu, koşan bir oyuncu. Bu akşam Bartu için güzel bir gece olacağını düşünüyorum diye de eklemiş. Tabii oyuncuyu pek sahada göremediğimiz için maçlarda bizim de taraftarların da kafasında bir soru işareti olabiliyor ama bazen bu tip durumlarda oyuncular çok ekstra bir performans da ortaya koyabiliyor. Bartu geçen senenin ikinci yarısında Fatih Karagümrük'te sürekli oynayan bir oyuncuydu. Aslında sezonu oynayarak tamamlamıştı. Sezon başında da yanlış hatırlamıyorsam Gornik Zabze maçına, Kadıköy'deki maça ilk 11 başlamıştı Bartu. O süreçte de yine yedek kulübesinden gelip süre alıyordu. Sonra tabii Kante'nin takıma entegre olmasıyla Dünya Kupası sonrası tekrar yedek kulübesine düştü ve oradan da pek sahaya çıktığını görmedik. Eğer oyuncu o sezon başındaki ritmini devam ettiriyorsa da, maç ritmi başka da olsa, sonuçta Fenerbahçe'nin bir antrenman kalitesinde olduğuna inanıyorum, inanmak istiyorum. Bu akşam çok sıkıntı yaşamayabilir. Aksine İsmail Hoca'nın beklentilerini karşılayan bir Bartu görebiliriz. Fenerbahçe'nin takım savunmasına büyük katkı veren, yine İsmail Hoca'nın da bahsettiği gibi atakları yönlendirme, tabiri caizse diagonal paslarla oyunun yönünü değiştirme konusunda da bunu zaman zaman iyi yapan bir oyuncu. Bartu için de umarım güzel bir akşam olur. Birkaç mesaj daha okuyalım. Fenerbahçe'ye %10 bile vermiyorum demiş dinleyicimiz. Roma'nın oyunundan dolayı herhalde bunu söylüyor. İsmail Hoca'ya rağmen yeneceğiz demiş. Kadro yeterli, hoca yeterli değil diyor. Jesus gibi, Mourinho gibi kadro yetersiz. Tam bunu anlayamadım. Mesajda bir cümle düşüklüğü var.

Ama Jesus'ta Mourinho varken de taraftarlar hocaları eleştiriyordu. Genel bir memnuniyetsizlik var İsmail Kartal'da. Bu akşam alacağı bir galibiyetle kendisi açısından, takım açısından da biraz rahatlayabilir. Böyle bir galibiyete de ihtiyacı var şu an Fenerbahçe'nin. Türkiye dışı takımların ben rakiplerini hiçbir zaman hafife aldıklarını görmedim. Aksine biz kendimizi dev aynasında görüyoruz hep diyor dinleyicimiz. Ve takımlarımızın yeterli hazırlığı yapmadığını söylemiş rakiplerine göre. Hep yapıyoruz ama belki uygulamada problem var. Yani eminim Okan Hoca da dünkü Sporting maçının ilk yarısına bakacak olursak çok iyi hazırlanmış dedirtti bana ilk 45 dakikada. Ama işte ikinci yarıda o fiziksel mücadeleyi sürdüremedi Galatasaray. Orada da Okan Hoca'nın şunu yapması lazım. Bu takımının fiziksel durumunu göz önünde bulundurup o mücadeleyi maçın geneline yayabilecek. Zaman zaman işte tempoyu düşürüp dinlendirme, aktif dinlendirme süreçleri olabilirdi maç içerisinde. Bunu pek başaramadı. Yani İsmail Kartal'ın ekibi de mutlaka Roma'nın sezonun ilk 3 haftasındaki maçını izlemiştir. Oradan geniş bir analiz yapmıştır. Hem önleme amaçlı hem zaaf olmayan hiçbir takım yok. Roma'nın da zaafları var. O zaaflar üzerine hücum oyuncularına anlatılmıştır. Yani Roma'nın şu bölgeleri eksik. Duran topta şöyle bir alan paylaşımında hata yapıyorlar gibi paylaşımlar yapılmıştır. Bu akşamki yansımasını göreceğiz. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gelseydi de göreve yine bu akşamki maç öncesi o da tartışılırdı demiş. İşte geçmişte Aykut Kocaman'ın 3-6-8 ile oynaması eleştiriliyordu. Bugün İsmail Kartal aynı şeyi yapıyor diye bir mesaj gelmiş dinleyicimizden Serkan Bey'den ama İsmail Kartal'ınki ya bugünkü tercihi biraz mecburiyetten. Yani şimdi sağlıklı formda bir Asensio olsaydı bugün İsmail, Kante, Asensio başlardı muhtemelen. Yani Asensio sağlıklı ve formda olsaydı da böyle bir orta sahayla çıksaydı eleştirebilirdik ama bugün İsmail Hoca'nın çok alternatifi de yok. İrfan Can Kahveci'yi mi koyacak oraya? İrfan Can Kahveci'yi koydu derbide verim alamadı. Daha birkaç gün önce İrfan Can Kahveci ıslıklarla çıktı oyundan. Greenwood'u merkeze çekse bu 10 numaraya kanata Oğuz Aydın'ı atsa bu sefer Greenwood'un verimliliği ciddi bir şekilde düşüyor. Yani bugünkü orta saha kurgusundan dolayı İsmail Kartal'ı eleştiremem ben. Tabii ki eleştirenlere saygı duyarım ama sanki eldeki oyuncular içerisinde en doğru 11'i sahaya çıkaracak gibi. Bursa'dan Mustafa Bey'in mesajı, iç saha maçları bize göre bu kadar erken ve Avrupa'ya göre daha da erken olabiliyorsa neden yurt dışı maçları bizim saatle daha geç saatlere denk geliyor? Kış saati uygulamasına geçildiğinde daha da geç oluyor. Malum makul bir nedeni var mı sizin bildiğiniz? Normalde 22, biz işte o saati geçmediğimiz için 23'te başlıyoruz ve 22 de Avrupa için makul saat. Bizde artık kış saat uygulamasına geçilmediği için Kasım'ın son haftasından pardon Ekim'in son günleri 28-29'undan sonra Mart'ın 28'ine kadarki periyotta Avrupa Kupası maçları bu şekilde oluyor. Türkiye'de de 19.45'teki maçlar 20.45'te başlıyor. Alternatifi yoksa o kadar adam satmasalardı. Nene alternatif değil mi? Nene'yi niçin oynamıyor? Kerem neden orta sahada oynamıyor? Ya Kerem çok top kaybeden bir oyuncu. 10 numaraya Kerem'i koysanız orada çok sağlıklı olmaz gibi geliyor bana. Tamam, pres anlamında katkı sağlayabilir top rakipteyken ama orada yerleşim konusunda Fenerbahçe bir kişi eksik oynar gibi geliyor bana. Yani Kerem 10 numarada hiç hayal edemiyorum. Ve takım Fenerbahçe'nin hücumda da yani Kerem 10 numaraya koyduğunuzda hücumdaki etkinliği de düşürmüş olursunuz. Çünkü sol açıkta daha etkili oluyor.

0: Bugün tabii öndeki oyuncuları biraz yükünü hafifletmek istemiş olabilir İsmail Kartal. Öndeki oyuncuları biraz daha rahat. Tabii ki Vedat Muriç takım savunmasında öndeki baskıyla preste büyük katkı sunacaktır. Ondan hiç şüphe yok ama Kerem'le Greenwood işin daha çok hücum tarafına yoğunlaşacak. Çünkü zaten orta saha onların açığını kapatacak bugün. Greenwood açısından bu iyi bir performans ortaya koyabileceği anlamına da geliyor. Yani çok zaten savunmaya katkı konusunda işte derbide de gördük. Çok fazla geriye gelip destek olmadığı zamanlar oldu. Bugün ona pek gerek kalmayabilir. Zaten orta sahada 3 tane onu yapabilecek oyuncu var. Greenwood'a ciddi bir özgürlük tanımış bugün İsmail Hoca. Yani en azından şu 11 üzerinden bunu net bir şekilde söylüyorum. Yani sen işin kreatif tarafına yoğunlaş, gol, asist tarafına yoğunlaş. Yani bireysel beceriyle artık organizasyonla bir şekilde bize skor katkısı yap demiş İsmail Kartal. Bu 11'i görünce bana bunu söyletiyor. Artık transfer dönemi bittiği için eldeki oyuncular üzerinden konuşalım. Fenerbahçe Mert Hakan gibi bir 8 numara Fenerbahçe'de her zaman şu maçta oynayabilecek durumda diyor. Yani daha doğrusu şunu söylemeye çalışmış dinleyicimiz. Burada bir cümle düşüklüğü var yine. Mert Hakan sağlıklı bir şekilde olsa şu an ilk 11'e rahat koyabilirdi İsmail Kartal demiş. Onun da kadroda bulunma durumu devam ediyor ama bir katkı almamız zor görünüyor diyor dinleyicimiz. Evet yani ama Mert Hakan'a göre plan yaptığını zannetmiyorum İsmail Kartal'ın. Bu sezonun planlamasında hani Mert Hakan'ı da kullanırım Şampiyonlar Ligi'nde bir düşünceye olduğunu zannetmiyorum. Ha bugün Fred olsa çok iyi olurdu işte. İsmail Kante Fred orta sahası ya da Fred özelliğinde bir oyuncu olsaydı çok fark yaratabilirdi. Çünkü Fred işin hücum tarafında da takıma katkı sağlayabilen bir oyuncu. Bir mesaj daha okuyalım yarış öncesi. Bu yaz saati uygulamasının değişmesi mümkün mü diyor Hüseyin Bey? Yani bilmiyorum. Şu an böyle konuşulan bir durum yok. Türk takımlarının fiziksel problemine dikkat çekmiş Ali Bey Fransa'dan yazmış. Şampiyonlar Ligi'nde fiziksel açıdan 45 dakikalık oyun ortaya koyabilirler ancak Galatasaray'da Fenerbahçe'de diyor. Bizim bunun üzerine gitmemiz lazım ve bunu değiştirmemiz lazım. Bunu eleştirmemiz lazım. Yani sürekli gündeme getirmemiz lazım diye eklemiş bir başka dinleyicimiz. Bugün de fiziksel açıdan iyi bir takım olacak Fenerbahçe'nin karşısında. Yani fiziksel açıdan ezilmez ama şunu söyleyebilirim. Roma'nın hücum planları işte Fenerbahçe'den çok daha güçlü. Maalesef bunu söylemek durumundayım ki zaten Roma'yı izleyen, takip eden dinleyicilerimiz de bana hak verecektir. İsmail Hoca da bu yüzden biraz daha böyle kontrollü, işte önce Roma'yı bir durdurup engelleyip sonra sonuca gitme niyetiyle bir 11 çıkarmış, bir plan yapmış gibi. Bu maç öncesi öngörümüz ama maç başladıktan sonra artık çok daha net şeyler söyleyebiliriz. Birazdan mücadelede başlayacak. Şu an oyuncular soyunma odasına girdiler. Artık son hazırlıklar yapılıyor. Son 13 dakika maçın başlamasına Kadıköy'de büyük bir heyecan var, bekleyiş var. Bir iki mesaj daha okuyup yarışa gideceğiz. Okan Hoca'yı Galatasaray yönetiminin uyarması gerektiğini söyleyen birkaç dinleyicimiz var. Yani Galatasaray Başkanı yöneticisi Okan Hoca'nın bu görüntüsünden rahatsız olmuyor mu diye yazmış bir dinleyicimiz. Eminim onlar da bunları görüyorlardır tabii. Okan Hoca da buna yani uyarı olmasa bile Okan Hoca'nın eşi dostu da bunu görüyor ve hani birinin uyarması gerekiyor aslında. Yakın çevresinden biri de söyleyebilir. Hoca sana yakışmıyor bu tavır. Biraz daha dikkat etsen diye. Eminim etrafında bunu da söyleyenler oluyordur. Evet Kadıköy'de 11'leri bir kez daha hatırlatayım. Fenerbahçe'de kalede Ederson, savunmada Mert, Skriniar, Ake, Brown, orta alanda Bartu, İsmail, Kante, hücum hattında Kerem, Greenwood, Muriç. Roma'nın 11'i kalede Sivilar, savunmada Mancini, Endika, Hermoso, orta alanda Wesley, Cristante, Kona, Ranch, hücum hattında Dybala, Süle ve Molin şeklinde sahada olacak Roma.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Nightmare Menemi bu safkanların hemen içinde 3 numarada Gargaron belirdi. 5-6 boy geride 9 numarada Kafkasya Gülü. 4 boy kadar geride 5 numarada Kurt Bey sırasıyla 1000 metre starterine ulaştı safkanlar. Yarım boy farkta yarışın lideri 4 numarada Hasturbo farkı şimdi 1-1,5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 8 numarada Angel Drakkar iz vardı içeriden. 7 numarada Lady Ejrin de onlara eşlik etti. 1 boy kadar gerilerinde dışarıda 6 numaralı Mahyans'ın yarım boy kadar gerisinde. Ortada 1 numaralı Brave Ares 2,5 boy geride 2 numaralı Clemson. Dışında 9 numarada Kafkasya Gülü içeride 3 numarada Gargaron 3 boy geride 10 numarada Nightmare Venom'in sırasıyla son 600 metreye girilip liderlik 4 numaralı Has Turbo'da yarım boy gerisinde ikincilikte 8 numaralı Angel Drakkar iz var. Üçüncüye 1 numaralı Brevar Esarklı içeride 7 numaralı Lady Ejrin sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. 4 numaralı Has Turbo'nun dışına geldi 8 numaralı Angel Drakkar iz. Onların 1,5 boy kadar gerisinden 1 numaralı Brevar Es altına kalktı. Son 200 metreye girilmek üzereyken ortadan gelen 8 numaralı Angel Drakkar iz koşunun liderliğini aldığı gibi aradaki farkı 2,5 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Brevar Es'in içeriden tekrar 4 numaralı Has Turbo'nun atakları var ancak 8 numaralı Angel Drakkariz önde 2 boy farkla potaya ulaşıyor ve yarış kazanıyor. 1 numaralı Brevares ikinci, 4 numaralı Asturbo üçüncü, 7 numaralı Lady Ejrin dördüncü, 10 numaralı Nightmare Enemy de beşinci oldu. 8 numaralı Angel Drakkariz Mustafa Çiçek'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor.
4: Reklam.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
10: Kadıköy Şampiyonlar Ligi için hazırlandı. Nesine'de geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Bu heyecanı başka bir seviyede yaşa.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
12: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam.
1: Derin pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.39 yaptık. Artık son 6 dakika Kadıköy'de Fenerbahçe-Roma maçının başlamasına şu anda da görkemli bir atmosfer var. Işıklar kapatıldı. Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor ve birazdan oyuncular sahaya çıkacak. Fenerbahçe-Roma maçı için artık her şey hazır. Fenerbahçe taraftarı çok uzun süre bekledi. Bu ortamı, bu coşkuyu yaşamak için şu anda da bunun tadını çıkartıyorlar. Bu bölümde birkaç haber paylaşayım. Trabzonspor gündemiyle ilgili Hüseyin Cimşir'in Konyaspor maçında geçen haftaki 11'i bozmayı düşünmediği yazılmış. Haber 61'de yine Paolo Nacho ilk 11'de olacak. Yeni forvetlerden Franculino ise yedek kulübesinde bekleyecek. Trabzonspor'da da Nivu alarmı var diye bir haber gördüm ki Çibuke Nivu'nun 3 sarı kartı olduğu için Konyaspor maçında çok dikkatli oynamasını istemiş Hüseyin Cimşir. Önümüzdeki hafta Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek ve Nivu da 3 sarı kartla oynuyor. Eğer Konya deplasmanında kart görürse Galatasaray maçında oynayamayacak. Stefan Savic eleştirilen bir oyuncu performansıyla ama Karadağ Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kadrosuna davet edilmiş. 35 yaşındaki Savic 78 kez Karadağ Milli Takım formasını giymişti daha önce ve ülkesinin 25 Eylül'de Güney Kıbrıs, yine 28 Eylül'de Ermenistan'la oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılmış Trabzonspor'un kaptanlarından Savic. Muhammed Salah'ın Trabzon'a yavaş yavaş alıştığı, boş zamanlarında da bölgeyi gezdiğine dair bir haber var. Mısırlı Yıldız Trabzon'a geleli de bir ay oldu aşağı yukarı. Karadeniz bölgesi de güzel yani, gezilecek çok fazla yer var. Bu hafta için maç yoktu. Trabzonspor'un muhtemelen bunu fırsata çevirmiş Muhammed Salah, bölgedeki önemli yerleri, turistik yerleri gezmiş. Fabinho Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı. Carlo Ancelotti Trabzonspor'dan Fabinho ile Fenerbahçe'den Ederson'u bu milli maç döneminde aday kadroya almadı. Hani Fabinho tamam, artık miadını doldurdu milli takım için. Zaten bir yenilenme süreci de var Brezilya milli takımında. Bu gayet anlaşılır bir tercih. Ederson konusuna şaşırdım. Ederson da bu sene iyi başlamıştı. Ama Ancelotti tercihini diğer kalecilerden yana yapmış. Trabzonspor'un gündemi bu şekilde. Beşiktaş cezaya itiraz eder mi diye bir soru sormuş dinleyicimiz. Yani etme hakkı var ama pek değişeceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla yarın Beşiktaş Erzurum karşısına ohla çıkar ve artık sonrasına bakar düşüncesindeyim. Bir maç ceza aldı Dušan Vlahović. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Bu arada şu an oyuncular Seronomi'de ve Kadıköy'de artık coşku tavan yapmış durumda. Kale arkası o Kenan Evren Lisesi'nin olduğu değil de diğer kale arkasında da bir kalografi var. Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'ne hazırlık yapmış. Şu anda da oyuncular birbirlerine başarılar diliyorlar. Artık son 2 dakika maçın başlamasına, Fenerbahçe Roma maçı da başlamak üzere. Karşılaşma oynanırken pozisyonları, oyunu değerlendireceğiz Radyo Spor'da. Sizler de soru ve görüşlerinizi hem maça dair hem gündeme dair 0538 052 1487 WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden Stuttgart dün akşam sahasında Viking'i 3-1 ile geçti ve
Transfer döneminde Galatasaray'la adı anılan Ermedin Demirović maça damga vurdu. 28 yaşındaki santrafor hat-trick yaptı. Stuttgart'ın 3 puanla başlamasında önemli pay sahibiydi. Bir de 12 dakikada hat-trick yapmış. 20, 26 ve 32. dakikalarda attığı gollerle takımının Devler Ligi'ne 3 puanla başlamasını sağlamış Ermedin Demirović. Galatasaray tam anlaşmak üzereyken son

Galatasaray vazgeçmek zorunda kaldı. Çünkü Rafael Leao'yu tercih etti. Yetişkin yabancı tercihini ondan yana yaptı ve o yüzden Ermedin Demirovic'ten vazgeçmişti. Oyuncu da başta gelmek istiyordu Türkiye ama sonrasında nedense karar değiştirdiğine dair haberler var. Şampiyonlar Ligi'ne 2-1'lik Inter galibiyetiyle başlayan Real Madrid'de ise Arda Güler'in sözleşmesi uzatılıyor. İspanyol basınında çıkan haberlerde Real Madrid 2023 yazında kadrosuna kattığı Arda Güler'in sözleşmesini yenilemek için düğmeye bastı. Eflatun Beyazlı yönetim böylece takıma katıldığı günden bu yana sergilediği istikrarlı gelişim ve özellikle son aylardaki çıkışıyla dikkat çeken milli futbolcuyu ödüllendirmiş olacak deniliyor. AS gazetesinin haberine göre Arda Güler'le 2031 yazına kadar geçerli yeni bir kontrat yapılacak tarafların anlaşma sağladığını yazmış AS gazetesi. 21 yaşındaki futbolcunun şu anda piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor ve Real Madrid'de 2029'a kadar sözleşmesi var. 2023'te 6 yıllık kontrat yapmıştı. Şimdi yeni sözleşmede zam da yapılacakmış ve yani 2026-29 3 yıllık kontratındaki maaşı da revize edilecek. Yeni kontratı 5 yıllık 2031'e kadar ciddi bir zam yapılacakmış Arda Güler'e İspanyol basınında çıkan haberler bu şekilde. Bugün La Liga'daki maaş limitlerini gördüm. Çok şaşırdım. Neden şaşırdım? Real Madrid'de maaş limiti 500 pardon. Real Madrid çok açık ara önde. 832 milyon euro maaş limiti varmış La Liga'da. Barcelona 582 milyon euro. Atletico Madrid 361 milyon euro. Sonuç sırada ise yani son sırada Sevilla var. 20 milyon euro maaş limiti. Malaga 33 milyon euro. Alaves 43 milyon euro. Yani Sevilla sadece Victor Osimhen'in maaşı kadar limite sahip ki geçmişte Avrupa'da çok önemli başarıları olan Avrupa Ligi'nde özellikle zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde de önemli neticeler alan bir takım Sevilla. Son 5 yıldır mali açıdan çok zor bir süreç yaşıyor. Birçok oyuncuyu satmak zorunda kaldılar. Kadro kalitesi çok düşük ve şu an La Liga'daki 20 takım içerisinde en düşük maaş bütçesine sahip kulüp Sevilla 20 milyon euro ile Real Madrid Barcelona'ya neredeyse 300 milyon euro fark atmış. Dolayısıyla ama bunun karşılığını da pek sahada göremedik şu ana kadar. Real Madrid'de Barcelona dün Feyenoord karşısında zaten favori olarak çıkmıştı. Çok net bir galibiyet aldı. La Liga'da zirvedeler, namağlup yola devam ediyorlar. Şampiyonlar Ligi'ni de görkemli bir giriş yaptılar 5-1'lik galibiyetle. Kadıköy'de Fenerbahçe-Roma maçında 1 dakika geride kaldı. Fenerbahçe taraftarının desteğiyle maça başlamış durumda. Bu arada top rakipteyken şu an top Romalı oyuncularda 4-1-4-1 dizilişiyle sahada Fenerbahçe. Kante biraz daha önde oynuyor. 10 numaraya yakın ama biraz da 2-8 1-6 şeklinde sahada bugün Fenerbahçe. Şu an orta sahada top dolaştırıyor. Roma tabii daha çok maçın başı yeni. Bakalım ilerleyen dakikalarda taktiksel açıdan nasıl bir görüntü izleyeceğiz iki takıma dair değerli dinleyenler. Birkaç haber daha paylaşalım. Mikel Arteta Arsenal'ın kaderini değiştiren teknik direktör. Geçen sezon takımı şampiyon yapmıştı. 22 yıl sonra 2004'te şampiyon olmuşlardı ve 2026 doğru 22 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğu kazandırdı ve Şampiyonlar Ligi'ni de penaltılarla kaybetti Paris Saint-Germain'e. Neredeyse çok büyük bir duble yapacaktı Mikel Arteta Arsenal'ın başında.
Bu sezonda biraz

0: halinde önümüzdeki günlerde Mikel Arteta'nın sözleşmesinin uzatılması konusu resmiyete kavuşacak gibi bugün BBC'deki habere göre Mikel Arteta zaten Arsenal'da mutlu ve kulübün kendisine olan güveni, Arteta'nın kulübü sevmesi yeni sözleşme konusunda bir sorunun çıkmayacağını paylaşmış BBC. İlerleyen günlerde bir sözleşme uzatma haberi göreceğiz gibi. Arsenal'da Arteta Aralık 2019'da göreve başlamış. İşte bakın, yani burada yine önemli bir konu var bizim kaçırdığımız. Genelde Türk takımları bunu pek yapamıyorlar. 2019 Aralık'ta başlayıp şampiyonluğa 2026'da ulaştı, 7 yıl sonra. 7 yılda bu takımı yenilmez hale getirdi. Çok zor yenilebilecek bir hale getirdi. İşte şu sabır kısmında çok eksiğiz maalesef. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Dev maçlar, büyük heyecan. Şampiyonlar Ligi heyecanı Bilyoner'de sürüyor. Bu akşam saat 19.45'te temsilcimiz Fenerbahçe Roma'yı ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol. Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa.
5: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
6: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin pas devam ediyor.
8: Devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.52 yaptık. Fenerbahçe Roma maçında 6 dakika geride kaldı. İki takımın da çok net bir fırsatı yok. Daha çok iki takım da birbirini tartıyor gibi bir görüntü izledik. Geride kalan 6 dakikalık süreçte. Top daha fazla Roma'da. Yayının başında da söylemiştim. Roma topa hakim olmayı seven bir takım. Ama Fenerbahçe kalesine de şu ana kadar tehlikeli bir atak yaşatamadılar diyebilirim. Bir savunma arkasına atılan topta orada şu Sule topu kontrol edemedi ve top dışarı çıktı. Maçta pozisyon ya da goller oldukça sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. Şimdi Beşiktaş'ın seçim gündemi var. Pek tabii konuşulmuyor ki çünkü aday da yok doğal olarak. Beşiktaş'ta da Sayın Serdal'ın görüştüğü birkaç isim varmış. Önümüzdeki haftada bir basın toplantısı düzenlemeyi planlıyor Serdal Adalı. Yeni ekibi paylaşacak kamuoyuyla. Hem bu seçim gereksiz. Kesini de niye olağanüstü genel kurulu kararı aldı işler yolunda giderken onu da kamuoyuyla paylaşmış olacak. İsimler konusunda da bugün yine ben de salı ve çarşamba akşamı yayınlarda bahsetmiştim. Bugün Sabah gazetesinde de şöyle bir haber vardı. Serdal Adalı mali açıdan daha güçlü bir yönetim kurmak istiyor. Zaman zaman kulüplerde böyle mali açıdan sorunlar yaşanabiliyor. İşte ekonomiyi döndürmekte zorluk çekebiliyorlar. O anlarda yöneticiler devreye giriyor. Türkiye'nin klasiği haline geldi. Nakit akışını kolaylaştırıyorlar. Sponsor desteği buluyorlar. Serdal Adalı da kendisine bu konuda çok fazla yük bindiğini ve o yükü biraz daha paylaşmak istiyor ekibiyle. İşte Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım

Cihan Cihan Cihan Kamer. Cihan Kamer'di değil mi? Tabii doğru söyledim. Cihan Kamer var. Nata Holding'in sahibinin oğlu var. İsmi aklıma gelmedi şimdi. Birkaç yönetici var. 4-5 kişi var ve bu konuda Fenerbahçe'de kolaylık sağlıyorlar. Galatasaray'da daha çok Dursun Özbek üzerinden ilerliyor. Bu Trabzonspor'da da Ertuğrul Bey güçlü bir başkan figürü. Mali açıdan da öyle. Serdal Adalı da bu konuda biraz daha böyle kendisini rahatlatacak isimlerle çalışmak istiyor ve bu dönemde de Beşiktaş'ta yöneticilik yapmaya talip çok fazla genel kurul üyesi var. Çünkü iyi giden bir takım var. Şu an Beşiktaş'ın önü de açık gibi. Yani bu şekilde yönetilirse hoca, sportif direktör uyumu devam ederse, Ocak ayında orta sahaya beklenen takviye, belki bir stoper takviyesi yapabilirse Beşiktaş güçlü bir şekilde her sene oyunu geliştirerek belki bu sene biraz sıkıntı yaşayabilir ama önümüzdeki sezona çok net bir şampiyonluk favorisi olarak girebilir. Kabul edelim bu sene de şampiyonluğa oynayacaktır Beşiktaş ama çok net bir favori olarak çıkmıyor. Yani şu anki tabloda tabii ilerleyen haftaları neler getirir bilemiyorum. Sayın Adalı da böyle bir takım kurmuşken her şey yolundayken daha güçlü bir yönetimle yola devam etmek istiyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım değerli dinleyenler. Trendyol birincilik takımlarında da bu arada teknik direktör değişiklikleri yaşanmaya devam ediyor. Iğdır Futbol Kulübü'nde futbol direktörü olarak görev yapan Hikmet Karaman Esenler Erokspor'la anlaşmış. Bugün Salim Manav'ın haberiydi bu. Hikmet Karaman'a teşekkür etmiş Iğdır Futbol Kulübü yönetimi. Esenler Erokspor da sezona Mustafa Göksel'le başlamıştı. Esenler'in de ciddi bütçesi var. Yani para harcıyorlar, iyi takımlar kuruyorlar ama geçen sezon finale kalmayı başarmışlardı, playoff finaline Trendyol birincilikte. Bu arada Fenerbahçe'nin tehlikeli bir hata var. Greenwood ortaya çevirdi. Bartu'nun vuruşunda top kaleci Sivilar'da kaldı. Şu ana kadar da maçtaki ilk gol pozisyonu diyebiliriz herhalde. 10. dakikada geldi bu atak. Fenerbahçe rakip yarı sahaya iyi yerleşmişti. Bartu ceza sahası dışı çizgisinin cephedeki çizginin bir adım gerisindeydi ve Greenwood topu oraya çıkardı. Bartu'nun vuruşu biraz hafif, yavaş diyebiliriz. Nihayetinde kaleci Sivilar için de kolay bir kurtarış oldu. Fenerbahçe bir atak daha geliştiriyor. Kerem Aktürkoğlu soldan bindirdi. Kante ceza sahasına giriş yaptı. Kerem'in vuruşunda kaleci Sivilar gole izin vermedi. 1,5 dakika arayla iki önemli fırsat Fenerbahçe için. Kerem orta sahanın biraz ilerisinden topu aldı, sürdü, sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve güzel bir vuruşta kaleci avlamaya çalıştı ama Sivilar da orada iyi bir yer tutmuştu. Nihayetinde gole izin vermedi. Fenerbahçe 2 dakikadır bir baskı kurdu. Şu an top geriye kadar gelse de biraz daha özgüvenli ve cesaretli bir şekilde Roma Kalesi'ne gidiyor bu bölümde Fenerbahçe. Hikmet Karaman, Esenler Örok'ta kalmıştık. Esenler Örokspor sezona iyi başlayamayınca Mustafa Göksel'le yolları ayırmıştı ve Hikmet Hoca da kariyerine İstanbul'da Esenler Örokspor'da devam edecek bu sezon için. Bakalım çare olacak mı Esenler Örokspor'a. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87 soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Değerli dinleyenler, Radyo Spor'da da saatleri 20 yaptık. Bu arada Fenerbahçe Roma maçında da 13 dakika geride kaldı. Golsüz eşitlik devam ediyor. Şu sıralarda PSV Eindhoven Shakhtar maçı vardı. Bakalım o maçta durum ne? Arda Turan için de bir ilk, kariyerinde
teknik direktör olarak

0: ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor Arda Turan. O maçın hakemi de Halil Umut Meler. Orada da 15 dakika golsüz eşitlikle geçilmiş. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 22'de Bayern Münih, Bodo Glimt, Como, Leipzig, Manchester United, Sabah ve Slavia Prag, Lens maçları oynanacak. Böylece ilk hafta maçlarını tamamlayacağız. Fenerbahçe Roma mücadelesinde de Mert Müldür'ün ayağına basmış Wesley. Hakem Gil Manzano olay yerine gitti. Wesley'i uyardı. Sanki bir sarı kart çıkarsa iyi olur gibi geliyor bana. Çünkü müdahale sert. Bir de bastıktan sonra diğer ayağıyla da topuğuna, diğer Mert Müldür'ün sol ayağının topuğuna bir müdahalesi var Wesley'in. Ama Gil Manzano uyarmakla yetindi. Vedat Muriç topu aldı. Ceza sahasına girmek üzere. Orada kaleci Sivilar topa hakim oldu. Fenerbahçe bu bölümde daha kendinden emin bir şekilde hücumlar geliştiriyor. Önemli fırsat da buldu. Özellikle Kerem'in yakaladığı fırsat çok iyiydi. Biraz çaprazdı ama yine de iyi bir vuruş yaptı Kerem. Top kaleci Sivilar'ın uzaklaştırmasıyla atak önlenmiş oldu daha doğrusu. Şu ana kadar Roma'nın pozisyonu yok diyebilirim. Diyecektim ama tam orta ceza sahasına arka direkte Archie Brown topun çıkmasına izin vermedi. Yani şu ana kadarki oyuna baktığımızda Fenerbahçe'nin mücadelesi çok iyi. Hücumda işleyen bir düzen var. Vedat özellikle orta sahaya kadar geliyor, top alıyor, top saklıyor. Rakibi karşılamada 3 orta saha oyuncusunun, ki orada çok boşluk vermediler, merkezden gitmesine pek izin vermediler Roma'nın şu ana kadar. İyi bir maç başlangıcı oldu Fenerbahçe için. Umarım bu şekilde devam eder. Pozisyon vermedik Roma'ya. Yani maç başına ortalama 3 gol beklentisiyle oynadı Serie A'da geride kalan 3 haftada Roma. Fenerbahçe'nin performansının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Umarım maç boyunca bu devam eder. Yarışa gidelim.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: 9 numaralı süpersonik ortadan kendini gösterdi ve liderliği aldı hemen dışında. 10 numaralı Tahsin Sefa belirdi ki ilk virajdan çıkılmadan en öne geçti 10 numaralı Tahsin Sefa. Farkı da bir anda 2,5 boya kadar çıkardı. 9 numaralı süpersonik ikinci sırada bir boy kadar geride. 4 numaralı Varlık Efes'i onun yarım boy kadar gerisinde. 8 numaralı Koltepe'si ilerliyor. Bir boy kadar geride dışarıda 7 numarada Torun Çalaz. Yarım boy geride içeride 2 numarada Taşan. Ortada 1 numaralı Muzatcan. Onun dışında 5 numarada Sert Kaleli. 1,5 boy geride 6 numarada Şimşek Kıran. Yanında 11 numaralı Yılmatay. Onun da yarım boy gerisinde 3 numarada Demir Nihat sırasıyla atlar 1200'den şimdi çıktı. 10 numaralı Tahsin Sefa'nın liderliği devam ediyor. 9 numaralı süpersonik onu ikincilikte takip ederken 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Sert Kaleli dıştan 3.'lüye sokuldu. Yarım boy geride 8 numaralı Kootepes'e en dışta 1 numaralı Muzatcan. Bariyer dibinde 4 numaralı Varlık Efes'i. Kootepes'in hemen sağında 7 numaralı Torun Calas. 1 boy geride ortada 2 numaralı Taşan. Yarım boy geride 6 numaralı Şimşek Kıran. 1 boy gerisinde 11 numaralı Yılmata. 2 boy geride 3 numarada Demir Nihat sırasıyla atlar son virajda. 10 numaralı Tahsin Sefa son viraj da lider. 9 numaralı süpersonik ikincilikte. 5 numaralı Sert Kaleli üçüncülükte yerini korudu. İçeride 4 numaralı Varlık Efes'i. Ortada 8 numaralı Kootepes'i var. 1 boy geride dışta 1 numaralı Muzatcan. Yarım boy geride 7 numaralı Torun Calas sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. 10 numaralı Tahsin Sefa düzlüğe yarım boy farklı lider çıktı. 9 numaralı süpersonik son 400'den sonra ataklarını artırdı en iç kulvardan. 4 numaralı Varlık Efes'inin de gayretleri var. 9 numaralı süpersonik 10 numaralı Tahsin Sefa'ya yapıştı liderliği. Söktü aldı. Ancak Tahsin Sefa mücadeleye devam ediyor. İçeriden 4 numaralı Varlık Efes'i de geliyor. Son 200 metreye giriliyor. Başa baş mücadele 9 numaralı. Süpersonik önde Tahsin Sefa geliyor. Varlık Efes'i içeride geriden de Torun Calas gelmeye çalışıyor. Tahsin Sefa bu yarışın mimarı benim diyor. Ve koşuyu da Tahsin Sefa kazanıyor. 9 numaralı Süpersonik ikinci oldu. 7 numaralı Torun Calas ve 4 numaralı Varlık Efes'i üçüncü.

0: Atatürk için fotoğrafı beraber geçti. 11 numaralı Yılmaz Ayda yarıştan 5. olarak ayrıldı. 10 numaralı Tahsin Sefa Muhammed Mirbilgin'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da derin pasa devam ediyoruz. Saatler 20.05 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Fenerbahçe Roma maçında da 20 dakikayı golsüz eşitlikle geçtik. Şu ana kadar gerçekten iyi bir mücadele ortaya koyuyor Fenerbahçe. İki pozisyonu var Roma karşısında. Kerem ve Bartu'yla gole yaklaştığı anlar oldu. Sarı lacivertlerin kalesinde de rakibine pozisyon vermedi. Roma'yı pek kalesine yaklaştırmadı Fenerbahçe. Şu an alan savunmasını gerçekten şu ana kadar iyi yapıyor. Biraz sertleşti bu bölümde mücadele. İki takım oyuncularının da yaptığı faullerle oyun sık sık durmaya başladı. Kadıköy'de 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Birkaç mesaj okuyalım. Kolay gelsin Ayhan abi. Bu maçta gol sesi çıkmaz gibi demiş. 0-0 biter diyor dinleyicimiz. Fenerbahçe Galatasaray'ın dünkü yaptığı hatayı yapmamalı. Enerjiyi 90 dakikaya yayabilmeli demiş bir başka dinleyicimiz. Büyük Altay'dan haber var mı diye bir soru var. Altay'ın en son satılması gündemdeydi ama orada da Ahmet Nurçebi sanırım vazgeçti almaktan. Ve şu anda da bir haber yok değerli dinleyenler. Bu arada kalede çok önemli bir pozisyon verdik Roma'ya. Kerem Aktürkoğlu'nu en çok eleştirdiğimiz konulardan biri. Fenerbahçe hücuma çıkarken Kerem Aktürkoğlu yine alan kontrolünü pek iyi yapamadı ve topu kaptırdı. Kone topu kapar kapmaz sağ tarafa gönderdi. Orada sağ tarafta Paulo Dybala çok sert bir vuruş yaptı ama Ederson çaprazdan gelen topta gole izin vermedi. Roma da böylece Fenerbahçe kalesine ilk şutu atmış oldu. 20. dakikada ilk pozisyonunu buldu Fenerbahçe karşısında. Paulo Dybala ile Roma. Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı iyi işler var ama şu işte kaptırılan toplar çok büyük tehlike yaratabiliyor. Roma Fenerbahçe hücuma çıkarken bir top kaptı ve onda da tehlikeli atağa dönüştürmeyi başardı. Neyse ki Ederson kalesinde iyi bir yer tuttu ve Roma'ya gol izni vermedi değerli dinleyenler. Göztepe'de işler kötü gidiyor. Süper Lig'de 4 haftada 1 puanı var ve İzmir'de tabii Göztepe taraftarı da İşler iyi giderken nasıl yönetimi övüyorsa bu dönemde de yönetimi eleştiriyorlar. Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen birkaç sezon boyunca bütçesinin üzerinde harcama yaparak ardından iki kez küme düşen Adana Demirspor'un durumuna düşmek istemediklerini söylemiş bugün bir basın açıklaması. Göztepe'nin YouTube kanalına konuşmuş. Diyor ki Rasmus Ankersen, 4 yılı biraz aşkın bir süre önce kulübe yatırım yaptığımızda farklı bir proje inşa etme hedefiyle yola çıktık. Bu her şeyden önce Türkiye'de alışılmışın dışında kendine özgü ve farklı bir oyun anlayışına sahip olmak anlamına geliyordu. Bizim için bu yüksek tempolu, fiziksel, güce dayalı ve doğrudan bir oyun anlayışı demekti. Sadece topa sahip olmak adına pas yapan bir takım değil, daha çok dikine oynayan ve geniş oyunu merkeze alan bir futbol anlayışı benimsedik. Bu oyun anlayışının Türkiye'de etkili olacağına inanıyorduk. Bunu da başardık diyor. Tabii bu süre içerisinde takımımızla beraber, oyunla beraber oyuncular da parladı. Bu oyuncuları da satmak durumundaydık. Zaten bizim ana hedefimiz buydu diyor Rasmus Ankersen. Hem iyi bir oyun modeli geliştirmek hem de oyuncuyu geliştirip buradan kulübü kâra geçirmek. Bu bölümde iyi işler de yaptık diyor. Eğer oyuncu satışı yapmazsak kulübün giderlerini karşılamak ve ödemeleri yapabilmek için birilerinin her yıl 5-6 milyon euro kaynak sağlaması gerekiyor. İkinci neden ise oyuncularımıza Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden kulüplerden veya Premier Lig takımlarından teklifler geldiğinde onları kadroda tutmanın neredeyse imkansız hale gelmesi. Bu faktörler de göz önünde bulundurursak diyor. Bazen oyuncu da gitmek istiyor. Çünkü Göztepe'de maaş skalası düşük değerli dinleyenler. Burada Rasmus Ankersen fazlasıyla haklı. Bir anda Göztepe'de aldığının 4 katı bir maaş teklifi alıyor oyuncu iyi bir ligden. Doğal olarak gidiyor. Bu konuda kadro istikrarı yakalayamadığımızdan ve yeni aldığımız oyuncular da takıma hemen entegre olmadığında bu sezon yaşadığımız gibi sıkıntılar yaşayabiliyoruz demiş. Yani bu sezonki 4 maçta alınan 1 puanı buna bağlamış. Ama bunu da düzelteceğiz diyor Göztepe'nin başkanı Rasmus Ankersen. İyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını, en büyük hayalimiz de Avrupa'da mücadele etmek Göztepe ile diyor. Bir de Adana Spor, Adana Demir Spor örneğini vermiş Ankersen, onu da paylaşayım. Birkaç yıl sonra neredeydi orası? Bizim için mesela birini seçmek değil, her ikisini de aynı anda başarabilmek. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki birkaç sezon boyunca bütçesinin üzerinde harcama yapıp ardından iki kez küme düşen Adana Demirspor gibi olmak istemiyoruz diyor. Birkaç yıl sonra ilgisini kaybedebilecek tek bir kişinin maddi desteğine bağlı olmayan güçlü, sağlam, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak istiyoruz diyor. Adana Demirspor'da Murat Sancak döneminde işte çok önemli transferler yaptı. Vincenzo Montella'yı getirdi. Balotelli'ler geldi. Birçok yıldız geldi. Pahalı bir kadro kurdu. Sonra gelir yaratamadı oradan. O pahalı kadroyu dağıtmak zorunda kaldı. FIFA'da dosyalar yığıldı. Adana Demirspor bugün ikinci ligde ve orada da işte eksi bilmem kaç puanla başladı. Rasmus Ankersen'in örneği haklı. Yani burada birçok kulübümüz geçmişte Adana Demirspor gibi tepe taklak oldular. İşte Eskişehir'i, Ordu'su, Bursa'sı, Karabük, Mersin İdman Yurdu say say bitmiyor. Biz Göztepe'de kişiye bağlı düzen kurmak istemiyoruz diyor. Yani kişiye bağlı düzenler bu şekilde sorun yaşamaya mahkumlar. O kişi bıraktığında ya da o kişinin parası bittiğinde Türk futbolu içinde en makul yapının bizim yaptığımız diyor. Yani aslında çok haklı. Yani keşke birçok takımımız bu şekilde sahip yönetilse, daha sportif açıdan işte transfer yaparken, oyuncu gönderirken, oyuncu satarken akılla ilerliyorlar ve bu da kulüplerin mali açıdan iyi olmasını sağlıyor değerli dinleyenler. Reklam vakti geldi mi? Biraz daha gidelim mi? Tamam, reklama gidelim o zaman.
5: Derin Pas devam edecek. Devam edecek.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Derin pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 20.16 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Kadıköy'de Fenerbahçe Roma mücadelesinde 30 dakika golsüz eşitlikle geçildi. 2 dakika önce Roma'nın önemli bir fırsatı vardı. Sol kanattan Daniel Malen önce Milan Škriniar'ı geçti. Ceza sahasına girdi ama İsmail Yüksek kademeye çok iyi girdi ve Roma'nın atağının tehlikeli bir pozisyona dönüşmesini engelledi. Roma son 5 dakikadır biraz daha Fenerbahçe yarı sahasında yerleştiğini söyleyebiliriz. Paulo Dybala ile bir köşe vuruşu kullanacaklar şimdi. Vedat Muriç de savunmaya destek için geri geldi. VAR'dan bir uyarı geldi orta hakeme. Köşe vuruşu olmadığı yönünde şu anda Cilmanzano köşe vuruşunu iptal edip topu Ederson'un başlamasını istedi. Değerli dinleyenler, topun süreden çıktığını paylaştı. Roma'dan İtalya'nın başka bir takımına geçelim. Napoli. Napoli'de dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'la karşılaştı. 70 küsüre kadar direndiler ama sonrasında Odegaard'ın golüne engel olamadılar. Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Noah Lang Napoli'de kadro dışı bırakıldı. Gerekçe de disiplinsiz davranışları olarak gösterildi. Geçen yaz Napoli'nin ciddi yatırım yaptığı oyunculardan biriydi. PSV'ye 25 milyon euro demişlerdi Noah Lang için. Bu yazda ayrılması gündemde olan oyunculardan biriydi. Aslında Galatasaray'la da anlaşmıştı. Galatasaray Noah Lang'ı yedekte tutuyordu. Son anda Rafael Leao'da şartlar oluşunca Leao'ya gittiler. Hatta Noah Lang'ın da Galatasaray yönetimine sistemi vardı. Menajeriyle konuştuğumda bizi kandırdılar diye bir ifadesi var menajerinin. Diyor ki bizi beklettiler, inandırdılar ama başka takıma da gitmedik. Son anda almaktan vazgeçtiler diyor. Şu an Napoli'de işler yolunda gitmiyor Noah Lang için. 30 Haziran 2030'a kadar da sözleşmesi var. 27 yaşındaki Hollandalı oyuncunun teknik heyet ve sportif direktörün kararıyla da kadro dışı bırakıldı. Bakalım ne zaman geri dönecek değerli dinleyenler. İsviçre milli takımının oyuncusu Noah Okafor, Murat Yakın görevde olduğu sürece milli takımın formasını giymeyeceğini açıkladı. Murat Yakın'la Dünya Kupası'nda bir problem yaşamışlar ve onunla çalışmak istemediğini söylüyor. Murat Yakın görevde olduğu sürece milli takıma gitmeyeceğim diyor Noah Okafor. İsviçre milli takımında da Murat Yakın'ın sözleşmesi devam ediyor. Şu an için bir ayrılık beklenmiyordu. Bakalım aralarında bir sulh sağlanacak mı ilerleyen günlerde. Bu arada Roma tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Bu atağı da sizlerle paylaşayım. Dybala kaleyi vurmamayı tercih etti. Orta ceza sahasına arka direkte kaptan Cristante'ydi sanırım. Mancini ortaya çevirmeye çalıştı. Son anda Fenerbahçe savunması araya girdi.

0: girdi ve atağın tehlikeli hale dönüşmesini engelledi. Bir dinleyici mesajımız var. Greenwood'un şu ana kadarki performansından memnun olmadığını söylemiş. Bu arada transfer döneminde Roma'nın da çok istediği bir oyuncuydu Mason Greenwood. Hatta İspanyol basınında anlaşmanın olduğuna dair haberler vardı. Hatta dün de Gasperini'ye soruldu basın toplantısında. Gasperini son anda mali şartlardan dolayı Greenwood'u alamadık dedi. Greenwood'u da alsalardı Sule muhtemelen yedek kalırdı diye düşünüyorum bu denklemde. Sule de şu ana kadar iyi bir sezon başlangıcı yaptı ve bu sezonda takımda sürekli oynayan oyunculardan biri olacak gibi. Orada Porto'dan Ricardo Mora'yı aldılar biliyorsunuz. O da Galatasaray'ın gündemine gelen oyunculardan biriydi. Ricardo Mora da bugün yedek kulübesinde. İkinci yarı muhtemelen oyuna girecektir gidişata göre. Serie A'da da zaman zaman ona şans veriyor teknik direktör Gasperini. 35 dakika golsüz eşitlik de geçildi. Vedat Muriç ceza sahasında yerde kaldı. Orada Gil Manzano'ya bir tepkisi vardı Vedat Muriç için. Gil Manzano da VAR'la konuştuğunu ve pozisyonda bir şey olmadığını söylüyor. Bu arada Vedat Muriç de pozisyonda offside'mış. Yani bir adım önde hani penaltı olsaydı dahi offside'a takılırdı bu pozisyon muhtemelen. Sivilar oyunu başlattı. Tempoyu çok yükselmedi değerli dinleyenler. Kadıköy'de 35 dakika geride kalırken iki takım da zaman zaman böyle periyotlarla rakip kaleye gidiyorlar. Rakip yarı sahaya yerleşiyorlar. Bu bölümde biraz daha Roma topa hükmediyor. Sağ taraftan da bir atak geliştirme durumu var. Şöyle söyleyebilirim. 7 ile 15 arası Fenerbahçe iyiydi. Orada iki önemli fırsat da buldu Kerem'le Bartu'yla. 15'ten sonra biraz daha böyle orta saha mücadelesine döndük. Son 7-8 dakikadır da Roma Fenerbahçe kalesine daha fazla gelmeye çalışıyor. Topa daha fazla sahip oluyor. Ama hani böyle çok önemli, organize, tehlikeli bir atak var mı derseniz maçın hala en tehlikeli pozisyonu Kerem Aktürkoğlu'nun işte orta sahanın birkaç metre ilerisinden topu alıp çaprazdan rakibini geçip ceza sahasına girip yaptığı vuruş. Orada da kaleci Siviler gole izin vermemişti. Akılda kalan en etkili pozisyonu, yani çok iki takımın da böyle net pozisyonu yok. Topa sahip olmada Roma daha etkili. Fenerbahçe de hızlı hücumlarla rakip kaleye gitmeye çalışıyor. Mason Greenwood topu aldı, orta sahayı geçti ama baktı ki yalnız sadece Vedat Muriç var. Biraz topu tuttu, sakladı, bekledi. Takımın yerleşmesini sağladı. Şu anda da Fenerbahçe iyi rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda. İki takımın da çok fazla tempoyu yükseltme niyetleri yok gibi. Bazı dinleyicilerimiz de şey yazmışlar. Bu maçta gol olması çok zor görünüyor diye. İşte bir takım öne geçerse mutlaka diğeri risk alacaktır. Fenerbahçe umarım golü bulur. Bu sefer tabii ki Roma biraz daha açık oynayacaktır. Alan bırakacaktır Fenerbahçe. O geçişlerden de tehlikeli pozisyonlar bulabilir ikinci yarıda Fenerbahçe. Yedek kulübesinde Nene, Oğuz Aydın gibi hızlı oyuncular var. Mutlaka ikinci yarıda da teknik direktör İsmail Kartal değişiklikler yapacaktır diye düşünüyorum. Lukaku olabilir ikinci yarıda, tabii yine yedek kulübesinde olan oyunculardan biri. İtalya Ligi'nde çok uzun süre oynadı. Roma'ya karşı golleri de var Romelu Lukaku'nun. Belki de bu bugün maçın kilidini Romelu Lukaku çözecek. Bilemiyoruz, ikinci yarıda oyuna girecek. Yani buraları çok oynayan, bu heyecanı yaşamış, böyle maçların değerini bilen bir oyuncu. Yalnız şu dönemde yani şu bölümde böyle savunmada biraz açıklar veriyoruz. Donyell Melon da daha efektif oynamaya başladı. Daha fazla sorumluluk almaya başladı. Ceza sahası dışından sert bir şut maalesef. Cristante'nin golüyle yani hissettim golü. Çünkü Roma çok fazla oyuncuyla gelmeye başladı ve biraz baskıyı arttırınca da Fenerbahçe kalesinde golü buldu. Daniel Melin orada çok boş bırakıldı. Topu aldı, ceza sahasına girdi, dışarı çıktı. Cristante'ye topu bıraktı. Burada kim? Skriniar çok kolay geçinmiş. Sonrasında Mert Müldür geliyor. Kante baskıya geliyor. 3 oyuncu da Daniel Melin'i engelleyemedi. Cristante de çaprazdan uzak köşeye çok şık bir vuruş yaptı ve Roma'yı 1-0 öne geçirdi maalesef Kadıköy'de. Fenerbahçe karşısında değerli dinleyenler, ilk yarıda son 5 dakikaya girerken Roma golü buldu. Gasperini ve Roma teknik heyeti golü kutluyor. Biz de yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın. Umarım Fenerbahçe maçın kalan bölümünde skoru lehine çevirmeyi başarır. Değerli dinleyenler, Radyo Spor'da Derin Pas'ı bu akşam itibariyle noktalıyoruz. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Derin Pas sona erdi. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Dev maçlar, büyük heyecan. Şampiyonlar Ligi heyecanı Bilyoner'de sürüyor. Bu akşam saat 19.45'te temsilcimiz Fenerbahçe Roma'yı ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol. Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlenceli kadrisi
4: Bilyoner. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
5: Radyo Spor.
3: Bahse gireriz başlıyor.
6: Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.28'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım. Fenerbahçe 1-0 yenik durumda maalesef. Roma karşısında dakika 43. Hiç ara vermeden hemen hızlıca yayına girdim ve bu karşılaşmanın önemli anlarını sizlere aktaracağız sevgili dinleyiciler. Özellikle Malin son bir 4-5 dakikadır daha etkili olmaya başladı. Oradaki kendisine yapılan baskıdan kurtuluyor ve markajdan kurtulup açık alanda top alarak daha etkili oynamaya başladı. Bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe iyi bir aslında 15-20 dakika geçirmişti. Hiç pozisyon vermedi rakibine ve üstüne çok net iki tane de pozisyon yakalamıştı ama bunlardan sonuç alamadı Fenerbahçe. Ardından işte geçtiğimiz dakikalarda Cristante'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşla attığı gol beraberinde Roma'yı 1-0 öne geçirdi sevgili dinleyiciler. Dakikalar 43'ü gösteriyor artık. Bundan sonra tabii bizim gol atmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin gol atması gerekiyor. Bu da maçın ikinci yarısında belki oyun anlayışını değiştirmek, riskleri biraz daha fazla almak anlamına gelebilir. Bekleyip göreceğiz nasıl bir oyun planı olacak İsmail Kartal'ın, ama dediğim gibi aslında ilk yarı 0-0 bitebilirdi. Çok yakındı ama bir hata bir golü beraberinde getirdi. Yalnız bir şey söylemekte fayda var. Yani ben bu hakemi bugün hiç beğenmedim. Sebebi şu: her pozisyonda sırtını ne zaman bir oyuncuya dayasa Fenerbahçeli oyuncular ve top almaya kalksa hemen faul geliyor. Ve hakem bunları faulleri çalıyor. Ama hiç ne uyarı var doğru dürüst, ne buna bir kart çıkardı. Özellikle Vedat Muriç ile Endika arasında, yani belki 5. faulünü falan yapmıştır Endika, ama hiçbir şekilde maçın hakemi bir uyarı ya da bir kart karta başvurma yöntemine gitmedi. Ki aslında hani hakemler böyle sayar ya, 1, 2, 3, 4 böyle sahanın belli yerlerini ve der ki sen artık kartı hak ettin. Yani bu oyuncu bence çoktan hak etti kartı. Ama sadece Endika için de söylemiyorum bunu. Sırtı dönük top olan her oyuncumuza aynı şekilde faul yapıyorlar. Evet, hakem tamam düdüğü çalıyor, dediğim gibi faulü veriyor, ama bence faulün yanında artık kartlara da başvurması gerekiyor. Bu kadar sert oyun futbol kuralları içinde de değil, onu da söyleyelim. Bu kadar sert oyun bana kalırsa hem oyunun ruhuna aykırı, hem de bugün oyuncularımızı sakatlama ihtimali de var. 1-0'lık Roma üstünlüğü devam ediyor. Dakikalar 45'i gösteriyor artık. Uzatmalara gideceğiz az sonra. Bakalım maçın hakemi kaç dakikalık bir uzatma gösterecek, onu da şimdi göreceğiz sevgili dinleyiciler. Roma kendi yarı sahasında pas yapıyor. Fenerbahçe'de oyun disiplinini bozmadı, golü yedikten sonra da aynı oyununu devam ettiriyor şu ana kadar sevgili dinleyiciler. Şu ana kadar Fenerbahçe %44 topa sahip olduğu 45 dakikada ve burada 4 şut attı Fenerbahçe, ikisi isabetli oldu ama golü bulamadı. Roma ise 3 şut attı, 2 isabet buldu ve bir de köşe vuruşu kullandı. Bunlardan bir gol çıkarmayı da başardı sevgili dinleyiciler. Roma takımı maalesef kalemizde o golü gördü ki 45 dakika 1-0'lık Roma üstünlüğüyle tamamlandı. Az sonra ikinci 45 dakika başlayacak tabii ve biz de o ikinci 45 dakikayı da yine sizlerle birlikte burada aktarmaya çalışacağız, önemli anlarını istatistiklerle yine sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız sevgili dinleyiciler. Hemen Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maça da bakalım. İlk yarılar sona erdi. Fenerbahçe 0 Roma 1, PSV Eindhoven 0, Shakhtar Donetsk 1. Shakhtar da galip, yani deplasman takımları 1-0 önde şu ana kadar sevgili dinleyiciler. Takip etmeye devam edeceğim, oradan da bir gol haberi gelirse onu da sizlerle paylaşırım. Evet, nasıl buldunuz ilk 45 dakikadaki Fenerbahçe'yi? Lütfen mesajlarınızı yollayın Radyo Spor WhatsApp hattına 0538 052 1487, 0538 052 1487. İlk 45 dakikadaki Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? İkinci yarıda ne yapmak gerek? Yani İsmail Kartal ne yapmalı ki Fenerbahçe buradan puan ya da puanlar alabilsin bu karşılaşmadan? Bana yazabilirsiniz 0538 052 1487, Radyo Spor WhatsApp hattımız. Göndereceğiniz mesajlarla siz de yayına dahil olabileceksiniz sevgili dinleyiciler. Bunu bir kez daha hatırlatmak isterim sizlere. Bir taraftan da şöyle bir hemen gündeme de bakıyorum. Yoğun bir gündem var aslında yine, ama bugün tabii birinci önceliğimiz bu karşılaşma, Fenerbahçe-Roma mücadelesi. Oradaki bilgileri paylaşacağım sizlerle. Ama akşam üzeri gelen bir haber vardı. Bilmeyenler, duymayanlar için ben de bunu paylaşayım istiyorum. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Dušan Vlahović bir sevk gerçekleşmişti onunla ilgili, biliyorsunuz. Ve o sevk sonrasında cezası belli olmuş. PFDK derbi sonrasında disiplin kuruluna gönderilen Vlahović'e bir maç men cezası verilmesine hükmetmiş ki Beşiktaş'ın bu karara itiraz edeceği de yine haberin içerisinde geçiyordu sevgili dinleyiciler. Yani burada tabii sevk edilen maddede benim hatırladığım kadarıyla en düşük 2, en çok 5 maç gibi bir şeyden bahsediliyordu. Öyle hatırlıyorum ben. En düşüğü 2 olan bir maddeden sevk edilip bir maç verildiyse ya, o madde değiştirilmiştir. PFDK'da yani bu çok ağır, biz bundan değil de şundan yargılamayı yapalım demiş olabilir Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. O nedenle de böyle bir karar çıkmıştır diye düşünüyorum. Yani Dušan Vlahović eğer oynamazsa bir maçta oynamayacak. O da yine söylüyorum alınabilecek bir, işte itirazdan sonra alınabilecek bir kararla birlikte belki bu da değişebilir.

Evet, ilk 45 dakika geride kaldı. Bir kez daha sizlere hatırlatayım. Fenerbahçe Roma mücadelesinde Roma ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı Fenerbahçe stadında ve sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum. İlk 45 dakikadaki Fenerbahçe'nin oyununu nasıl buldunuz? Radyospor WhatsApp hattına yazabilirsiniz. 0538 052 1487.

0: Evet, şimdi Fenerbahçe stadına gidelim ve orada şu anda bizi sevgili Oğulcan Çoksayar bekliyor. Kendisi Sözcü gazetesinde yazıyor, Sözcü.com.tr'de yazıyor. Oğulcan merhaba.
1: Merhaba abi, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. İlk 45 dakika geride kaldı ve Fenerbahçe ilk yarının sonuna doğru yediği golle 1-0 mağlup tamamladı. Nasıl değerlendirirsin?
1: Fenerbahçe bugün aslında Roma'yı fazlasıyla cüretlendirdi diyebiliriz. Çünkü çok fazla oyunu geride kabul etti. Spontane birkaç tane hata oldu. Genellikle ileride Vedat Muriç'i koridor olarak kullanıp orada top dağıtarak atan çıkmak istedi ama o kadar fazla pas hatası yaptı ki Fenerbahçe bu atak denemelerinin birçoğunda da maalesef ki Roma'ya atak fırsatı tanımış oldu. Hal böyle olunca da Roma birazcık daha cesaretlendi. Birkaç defa denediler Malen'le birlikte ama en sonunda dakikalar artık son bölüme gelirken, ilk yarının son bölümüne yaklaşırken Malen orada ilk kez sıyrıldı ve sürpriz bir golle Fenerbahçe'nin karşısında 1-0 öne geçti Roma. Yani bugün Fenerbahçe aslında kazanmaktan ziyade oyunu tutmak üzere bir oyun oynuyor. Ya ben bugün izlediğim takımdan bunu gördüm. Burada çok kazanma hırsı olan değil de sanki hani oyunu kontrol altında tutayım, Roma'ya istediğini yaptırmayayım, daha sonra belki ikinci bir plan varsa ona geçeyim modunda Fenerbahçe. Ama şunu da söylemek istiyorum. Eğer Fenerbahçe'nin burada bir hücum planı yoksa, oyunu tuttuktan sonra herhangi bir harekete geçmeyecekse bu plan maalesef Fenerbahçe'ye doğrudan mağlubiyetin kapılarını açabilir. Çünkü bu oyun galibiyetten ziyade mağlubiyet riskini, hatta puan kaybı riskini çok net bir şekilde Fenerbahçe'nin önüne sunuyor abi.
0: Oğulcan peki taraftarın tepkisi nasıl? Fenerbahçe'nin geride kabul etmesi oyunu bu konuda bir tepki var mı, yoksa taraftar aslında sonuç odaklı mı bakıyor?
1: Taraftar şu an için biraz sonuç odaklı, sadece top kayıplarından sonra biraz homurdanmalar var. Özellikle son bölümde iyice arttı bu. Çünkü Fenerbahçe atağa çıkmak isterken birazcık savruk, birazcık heyecanlı atağa çıkmaya çalışıyor. Yani birkaç defa Mason Greenwood'un önü açıkken Mert Müldür'ün ve İsmail'in atmadığı toplar oldu. Orada takım arkadaşlarına serzenişlere bulundu Greenwood. Yani Fenerbahçe kontra fırsatı bulurken çıkamadığında taraftar buna ufak tefek tepkiler veriyor ama genel haliyle baktığımız zaman birazcık daha sonuç odaklı bir Fenerbahçe taraftarı var. Hani oyundan kopmadılar. Çok fazla hani yenilen gol etkilemedi tribünleri. Aynı tempoda devam ediyor. Birazcık daha hani takımdan umut var ama eğer oyun böyle devam ederse, geride karşılamaya devam ederse Fenerbahçe 60'tan sonra o homurdanmalar yerini sessiz diye belki de tepkiye bırakabilir. Çünkü Kadıköy'de bunu çok sık yaşıyoruz. Umarım öyle bir akşam olmaz diye umuyorum.
0: Oğulcan son olarak şunu sorayım. Sen şu anda tabii stattasın. Bu yüzden belki görebiliyorsundur diye de soruyorum. Fenerbahçe bir değişikliğe gider mi? Şu açıdan soruyorum bunu. Senin bahsettiğin gibi evet, karşılamak, rakibi iyi karşılamak ve bulduğunda hızlı ataklarla çıkmak gibi planı vardı Fenerbahçe'nin ama 1-0 yenik girdi devre arasına ve şimdi dönüşte artık bu plandan vazgeçmek zorunda kalacak Fenerbahçe. En azından maçın belli bir noktasından sonra.
1: Tabii abi, yani şu an baktığımız zaman hani Fenerbahçe burada bir oyuncu karşılığı kontra denemeleri yapıyor, bir şeyler deniyor ama yani planların ben çok fazla uyduğunu düşünmüyorum. Yani ekrandan görünebildiği kadar, şimdi sosyal medyayı da gözüyle takip ediyorum. Yani sizin ekrandan gördüğünüzle benim şu an gördüğüm hemen hemen aynı. Çünkü çok fazla geride oynanıyor, bir bölümde oynanıyor maç. Oyunun 3 bölümüne yayılamıyor Fenerbahçe. Yani sahayı iyi parselleyememiş gözüküyor. Burada birazcık daha oyunu kendi yarı alanında karşılayıp o planları birazcık daha istenilenin dışında, o golü yemeseydi belki çok daha farklı şeyler konuşurduk ama hı hı. Gelen gol bence planları bozabilecek bir gol. Çünkü o kadar geride karşılanmış, yaklaşık 30 dakika iyi tempoyla mücadele edilmiş ama gelen sürpriz gol, yani biraz sürprizdi çünkü çok organize gelmese bile ceza sahası dışında ip gibi bir vuruş ve yani önlem de alınamadı. Durum böyle olunca birazcık demoralize oldu takım. Tabii bu planlar ne kadar etkilenir? Tabii farkın 2 olmaması da güzel. Çünkü golden sonra birazcık daha hareketlendi Roma. İkinci gol de gelebilirdi. Çok fazla top kaybı oluyor. Bunun üstesinden geldi Fenerbahçe. En azından 1-0 ile girdi. Hala bir şeyleri değiştirme umudu var ama oyun bana bu anlamda çok umut vermedi hala açıkçası.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim abi. Yayınlar diliyorum.
0: Oğulcan Çoksayar, Sözcü Gazetesi Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir isim Sözcü Gazetesi'nde ve Sözcü.com.tr'de aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha Oğulcan'a. Fenerbahçe stadındaydı. Çobani Stadyumu'ndan bize son gelişmeleri aktardı. Evet, Oğulcan'ın da söylediği gibi 45 dakika Fenerbahçe geride bekleyen, rakibi karşılayan ve hızlı hücumlarla çıkmak isteyen bir takım görüntüsündeydi. Bunu da birkaç kez başardı. Özellikle iki pozisyona girdi Fenerbahçe ama bitiricilik konusunda çok da başarılı değildi. Bunda birinde Bertu Elmas kaleciye nişanladı. İkincisinde ise Kerem Aktürkoğlu sarp çaprazdan topu belki biraz daha köşeye gönderebilirdi ama orada da yine kalecinin etki alanının içerisine gidince top kaleci müdahale etmeyi başarmıştı. Bu kadar geride beklemenin Fenerbahçe'ye bir avantaj mı dezavantaj mı olduğunu da söyleyelim. Yani burada tabii çok geride beklediğinizde rakibe açık alan vermiyorsunuz, bu doğru. Ama sonuçta işte o kadar geride beklemek Fenerbahçe savunmasında da zaman zaman hatalar yapılmasına neden oluyor ama asıl bana kalırsa hani savunmadan ziyade Fenerbahçe'nin çıkarken kaptırdığı toplar. O toplarla çok çabuk gelip defansı işte dengesiz yakalayabiliyor. Roma birinde golü buldu. Bir iki pozisyonda ise golü bulamadılar. Birinde Ederson çok başarılıydı. Şimdi ikinci 45 dakikada Fenerbahçe bu planından vazgeçmek zorunda ya da en azından 60'tan 65'ten sonra vazgeçmek zorunda kalacak skor böyle devam ederse. İkinci 45 dakikada bir değişiklik olur mu? Ben açıkçası İsmail Kartal'ı tanıyorsam 60'a kadar bekleyecektir diye düşünüyorum. Yani 60'tan sonra değişiklikler gelmeye başlar Fenerbahçe'de diye düşünüyorum. Bu oyun anlayışı da 60'a kadar devam edecektir. Çünkü 1-0 çok çok böyle büyük bir umutsuzluğa kapılacak ya da bütün oyun disiplinini değiştirecek bir skorda değil şu an için. Vakit ilerledikçe, zamanlar aldıkça mutlaka bunu yapar diye düşünüyorum Fenerbahçe. Bakalım ikinci 45 dakikada neler olacak, az sonra onu göreceğiz zaten. Sizler de yazıyorsunuz ve yazmaya devam edin lütfen. İlk 45 dakikayı Roma 1-0 kazandı Fenerbahçe karşısında. Sizce Fenerbahçe nasıl bir oyun oynadı ve ne yapması lazım ikinci 45 dakika kazanabilmek için? Ben Hakan Greenwood, Kerem Bartu gerçekten çok başarısız demiş. 8 kişi oynuyor takım demiş. Yani ben açıkçası sizin gibi düşünmüyorum. Özellikle Bartu ve Greenwood'un çok etkili oynadığını söyleyeyim. Kerem de aslında hücumda etkili ama o çıkarken kaptırdığı bir iki toptan sonra böyle bir homurtu oldu statta, onu da söylemek lazım. Devam edelim. Bir başka mesaj gelmiş sevgili dinleyiciler. O da kimden gelmiş ona bakıyorum. Sevgili Erdinç'ten gelmiş. Ne diyor Erdinç? Peki Erdinç'e de teşekkür ediyoruz gönderdiğim mesaj için, okuyamadım o yüzden. Fenerbahçe buradan bu maçta mutlaka puan çıkarması lazım. İç sahada yenilmemek önemli. Yenemeyeceğimizi anladık demiş Ankara'dan Önder. Sevgili Önder de yine umutsuz bir ilk 45 dakika diyor, ikinci yarı yenemeyeceğimizi anladık ama en azından puan çıkaralım diyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçında da gösterdi ki Greenwood'u çıkar, sıradan hiçbir özelliği olmayan bir takım. Bugün de aynı şekilde evinde oynayıp pozisyon bulamayan bir takım. Amaç yenilmemek üzerine oynuyor Fenerbahçe demiş Ziya Aksu. Evet, ben yalnız iki maçtır bir şey fark ediyorum. Bunu yeri gelmişken söyleyeyim. Yani Fenerbahçe Beşiktaş maçında da gördüm, bugün de gördüm. Mason Greenwood özellikle belli pozisyonlarda pas atsa arkadaşlarına çok daha net pozisyonlar bulabilecekken ya da İşte arkadaşlarıyla o pas alışverişine girse çok daha net pozisyonlar bulabilecekken genelde orada kendisi çalım atmayı, vurmayı tercih ediyor. Bu bence Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'un Fenerbahçe'deki etkinliğini azaltan bir durum. Ona mutlaka dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir başka mesaj, yıllardır Türk takımlarının en büyük problemi çok iyi bir kadro kuruyorsun, iyi bir hoca getiremiyorsun veya çok iyi bir hoca buluyorsun, iyi bir kadro oluşturamıyorsun. Bu denklemi sağlayamadığın sürece Avrupa'da başarı çok zor. Bu sezon nispeten Beşiktaş bunu başardı gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var ama ne yazık ki İsmail Kartal'la olmaz. Keza Galatasaray iyi bir hocası var ama iyi bir kadro kuramadılar bu sezon demiş dinleyicimiz. Hemen ismine bakalım. Sevgili Sertan göndermiş, teşekkür ediyorum Sertan'a da. Vedat Bey hayırlı akşamlar. Çok fazla kendi 18'imizin çevresinde topu döndürüyorduk. Elbet geleceğini hepimiz biliyorduk o golün diyor. Yani İsmail Kartal da bekliyordu ama bence biraz daha önde kabul etmeliler diyor oyunu. Peki bu mesaj kimden gelmiş, hemen ona da bakalım. Sevgili Fahrettin'den gelmiş, teşekkürler. Şimdi de Çorlu'dan Erdal yazmış. Diyor ki Vedat Ya Galatasaray ile ilgili bir mesaj gelmiş, okuyacağım ama dediğim gibi bugün şu anda Fenerbahçe Roma maçını konuştuğumuz için bu çok yerinde bir mesaj değil, onu söyleyeyim. Yani diyor ki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında göründü ki transfer konusunda yönetimi taktik olarak Okan Hoca'nın benim hep dediğim gibi misyonları bitmiştir. Yönetim ve Okan Hoca'nın misyonları bitmiştir diyor temel olarak Çorlu'dan Erdal. Teşekkür ederiz. Kontratak futbolu oynayan takımın gol atmasını istedikleri topçuların koşu mesafesi ve hızlı düşünülünce skorun nedeni meydana çıkıyor demiş bir dinleyicimiz de. Yani belki hızla ilgili bir şey diyemem ama bu son vuruşlarla ilgili söylemek lazım. Yani işte böyle bir pozisyon, iki pozisyon yakalarsınız kontrol oynadığınızda, bunlardan birini atacaksınız. Yani ya Kerem o vuruşu çok iyi yapacak ya Bartu o vuruşu çok iyi yapacak. Yoksa çok zorlanırsınız işte böyle. Yani Fenerbahçe golü atıp 1-0 öne geçmesi varken golü yedi ve 1-0 yenik girdi. Devre arasında efendim her topu alan yan top oynarsa nasıl olacak? Bertu hep aynı yan top demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Onun da ismine bakmaya çalışalım şuradan. Yokmuş. Peki tamam, ismini yazarsa onu da söyleriz zaten. Hakan'mış. Hakan. Ben İzmir'den Hakan diyor. Sevgili Hakan, haklı olabilirsiniz. Ben de aslında özellikle Bartu'nun bir iki pozisyonunda sizin gördüğünüzü gördüm. Yani daha fazla geri pas yaptığını, yan pas yaptığını gördüm ama burada ya çok da kızamıyorum. Neden biliyor musunuz? Yani Fenerbahçe'nin şu anda zaten orta sahayla hücum hattının arasındaki o bağlantıyı sağlayacak oyuncu sıkıntısı var. Yani ne Bartu bunu yapabilecek, ne Kante bunu yapabilecek bir oyuncu, ne de İsmail Yüksek. Belki İsmail bir nevi, hani İsmail'i biraz daha öne atabilirsiniz. Maçın ilerleyen dakikalarında böyle olabilir diye düşünüyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz ama dediğim gibi ya yani Bartu'nun da aslında oynadığı oyun bu. Yani bilinmeyen bir şey değil. Vedat Bey, İsmail Hoca yenilgiye kılıfı dün akşamki basın toplantısında kabullenmişti zaten. Roma tarihinin en güçlü kadrosuna sahip diyerek. Maç sonrası İsmail Hoca'yı bence göndermek gerekir demiş. İsmail Hoca ile olmaz bu iş demiş Ankara'dan Ali. Sevgili Ali, size de teşekkür ediyorum ama ben çok böyle erken olduğunu düşünüyorum bu tip kararlar vermek için. Şimdi Fenerbahçe çıkarken yine top kaptırdı ki aslında burada iyi pas atsa Bartu, Kerem Aktürkoğlu bomboş kalecide karşı karşıya kalacaktı ama Bartu'nun pasında pas arası yapmayı başardı oradaki Romalı oyuncu ve topu da şimdi uzaklaştırdı. İkinci yarı başladı, 45 dakika bitmek üzere, 46. dakikanın içerisindeyiz. Roma'nın Fenerbahçe karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, diğer maçta da ikinci yarı başlamış mı ona bakıyorum. Shakhtar PSV deplasmanında 1-0 önde biliyorsunuz. İkinci yarı henüz orada başlamadı, onu da tekrar söyleyelim. %46 topa sahip oldu Fenerbahçe'yi 45 dakikada. 4 şut attı, 2 isabet buldu ve köşe vuruşu kullanmadı Fenerbahçe. Diğer tarafta %54 topa sahip olurken Roma takımı 3 şut atıp 2 isabet buldu. Bir de gol çıkardı buradan ve bir de köşe vuruşu kullandığını söyleyelim. Cristante attı Roma'nın golünü 39. dakikada. Uzaklardan vurdu ve o uzaklardan gelen şut da filelerle buluştu maalesef sevgili dinleyiciler. Şimdi Fenerbahçe çıkmak istiyordu ki orada Archie Brown'a yapılan hareketin faul olduğuna karar verdi maçın hakemi. Şimdi Fenerbahçe serbest vuruşu kullanacak sevgili dinleyiciler. Hücum yönüne göre sol kanattan, Archie Brown'un olduğu kanattan Fenerbahçe bu serbest vuruşu kullanacak. Dakikalarda artık 47 oldu bile, 1-0'lık Roma üstünlüğü halen devam ediyor sevgili dinleyiciler. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Lütfen yollayın mesajlarınızı. Yorumunuz için teşekkür ederim demiş sevgili Hakan. Rica ederim. Yani ben güzel de bir yorum yapmışsınız. Üzerine ne katabilirim diye baktım. Kerem'e neden bu kadar tolerans tanınıyor demiş. Yani orada da biraz hani şey yok, başka da şansı yok hocanın. Bugün Fenerbahçe'de özellikle

0: Golü buldu sevgili Necder 47. dakikada. Archie Brown'un ayağından geldi Fenerbahçe adına gol ve şimdi skor 1-1 oldu. Bravo Fenerbahçe. Böyle devam edelim. Aslında bunları yapabilecek potansiyeli de var Fenerbahçe'nin. İlk yarıda da gördük. Şimdi pozisyona bir kez daha bakalım. İçeriye doğru bir pas geldi. Greenwood'dan Mason Greenwood. Archie Brown'u o kadar iyi kaçırdı ki. Archie Brown da aslında ilginç olan şuydu. Archie Brown'un orada ne işi var? Yani şöyle Vedat Muriç'in olması gereken yerdeydi Archie Brown. Vedat Muriç de sağ taraftaydı. Yani iki santraforlu gibi bir durum söz konusuydu. Greenwood nefis bir pas verdi. Pas arası yapamadılar. Savunmanın arkasına sarktı ve müthiş bir bitirici vuruş. Topun dibine yavaşça değdi. Kalecinin üzerinden top filelerle buluştu ve Archie Brown'un golüyle Fenerbahçe 1-1'i yakaladı sevgili Necder Roma karşısında. Güzel gol oldu. Gerçekten güzel gol oldu. Peki şimdi hemen şöyle bir bakalım. Dakikalar oldu 50. 1-1'lik beraberlik var. İkinci 45 dakika Fenerbahçe'nin biraz daha belki cesur bir oyun oynayarak bu maçta daha fazlasını yapabilme ihtimali de var. Bunu da söyleyelim. Bence ilk 45 dakikadaki oyun aslında çok pozisyon vermediğimiz bir oyundu ama yine de orada özellikle savunmada çok fazla kalarak Fenerbahçe rakibinde atak sürekliliği sağlamasında beraberinde getirmişti. Şimdi Roma kendi yarı sahasına çıkmak isterken Kerem'in baskısı toptaca çıktı. Kerem Aktürkoğlu bu baskıları çok doğru ve iyi bir şekilde yapıyor ama ona eşlik edecek bir ya da iki oyuncuya ihtiyacı var. Belki ön alanda o baskıyla Fenerbahçe'nin top kapma ihtimali de gayet kuvvetli. Bunu da söyleyebilirim. Bu arada Shakhtar da golü yedi. PSV Eindhoven 1, Shakhtar 1, Fenerbahçe 1, Roma 1 oldu sevgili dinleyiciler. İki maçtan da skorlar böyle. Şimdi Roma tehlikeli geliyordu ama Nathanaki oraya kademeye girdi ve izin vermedi Romalı oyuncunun topu almasına. Topla rakibin arasına girdi ve top da avuta çıktı sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe avut atışını kullanacak az sonra. Fenerbahçe'yi 1-1'i yakaladı Roma karşısında. Dakikalarda 51'i gösteriyor. Kısa bir reklam aramız var.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. 53. dakika. 1-1'lik beraberlik devam ediyor. Fenerbahçe Roma mücadelesinde sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda Fenerbahçe %99'luk bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Ceza sahası içerisine atılan pasta Kante'nin pasında Vedat Muriç topla buluştu. Sağdan girdi ceza sahasına. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruş

0: şunu yaptı. Kaleci ayaklarıyla topu uzaklaştırdı. Yani ilk golde nasıl ki Arçi Burak'ın harika bir gol vuruşu yaptı demiştik. İkinci golde de Vedat Muriç bunu yapamadı aslında. Vedat'ın da yapacağı biraz böyle topun dibine girseydi çok net bir şekilde golü bulabilirdik ama o yerden vurmayı tercih etti ve kaleci de ayaklarıyla o topu çıkardı sevgili dinleyiciler. Böylelikle bir birlik beraberlik devam ediyor ama dediğim gibi %99'luk bir gol şansıydı. Şimdi Fenerbahçe bir kez daha geliyor. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu topla buluştu. Kerem karşısındaki savunmaya şöyle bir çalım denedi. Attı o çalımı, ortayı yaptı ama Vedat Muriç'i geçen topta savunma uzaklaştırdı. Şimdi Fenerbahçe baskısı devam ediyor. O baskıdan çıkamayacaklar gibi de gözüküyor. Hadi baskıya devam edelim. Şimdi oraya Vedat Muriç gitti kaleciye doğru ve gelişi güzel bir vuruş ileriye doğru. Orada Arçi Burak topu kontrol etti ve şimdi de Arçi Burak'a çarpan topun taca çıktığını gördük sevgili dinleyiciler. İsmail Kartal Arçi Burak'a yapılan hareketin faul olduğunu ısrarla orada söylüyor yardımcı hakemi ama maçın hakemi devam kararını verdi. Sevgili dinleyiciler 55. dakika bir birlik beraberlik devam ediyor Fenerbahçe Roma mücadelesinde. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Fenerbahçe'nin oyununu nasıl buldunuz? İkinci yarıya nasıl başladı? 55. dakikadayız. 10 dakika geride kalmak üzere. İlk 10 dakikada Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? Birbiri yakaladı Fenerbahçe. Bundan sonrası için umudunuz var mı? Ne ölçüde umudunuz var? Onu lütfen yazın bana. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Şimdi bir orta geldi ceza sahası içerisinde Romalı oyunculardan ama arka direkte kimse yoktu ve top da avuta gitti neyse ki. Ve şimdi avut atışıyla Fenerbahçe oyunu yeniden hareketlendirecek. 55-1-1 skor Fenerbahçe 1 Roma 1 sevgili dinleyiciler. Bu arada şimdi Vedat Muriç'in önünde kalır mı kalmadı? Vedat da belki o takipçiliğini devam ettirseydi bundan bir sonuç çıkarabilirdi. Bir başka 55. dakika oynanan maçta PSV Eindhoven 1 Shakhtar Donetsk 1 sevgili dinleyiciler. İlk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı Shakhtar'da. Onu da hatırlatmak isterim sizlere. Gerçekten çok keyifli bir ikinci yarı başlangıcı oldu bizim için. Gelen golle birlikte özellikle. Golde Mason Greenwood'un çok büyük katkısı olduğu gibi o bölgeye ceza sahası içerisine ekstra sürpriz koşuyu yapan Archie Brown'un da çok önemli bir katkısı olduğunu söylemek isterim. Bu arada İsmail Kartal düzeltiyorum İsmail Yüksek bugün gerçekten yine muazzam bir oyun oynuyor. Yani ben maçın başından beri izlediğim kadarıyla çok önemli pozisyonlarda önemli hamleler yapıyor ve o tek hamleyle de rakibini durdurmayı başarıyor. Gerçekten tebrik etmek lazım. Bir kez daha belirteyim. Şimdi bir taraftan şöyle bakıyorum. Herhangi bir şekilde bir faul var mı? Biraz önceki pozisyonla ilgili yokmuş. Maçın hakemi de yok dedi zaten. Şimdi Fenerbahçe hızlıca oyunu başlatacak sevgili dinleyiciler. Orada bir ama Dybala'nın sanıyorum sakatlığı söz konusu. Evet, Dybala yerde yatan isim. Paulo Dybala. Az sonra tabii ben de orada bir kart çıkar mı bir faul var mı dedim ama yok, maçın hakemi devam kararını verdi, onu söyleyelim. Evet, yani gerçekten Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un biraz önce Archie Brown'un attığı golde oyun görüşü ve aynı zamanda verdiği pas müthiş. Ardından Archie Brown'un yaptığı son vuruş, gol vuruşu müthiş. Topun dibine hafif böyle dokunarak topu filelerle buluşturması bence günün güzel gollerinden biriydi Fenerbahçe ve bu gece belki Şampiyonlar Ligi adına. Hadi devam edelim inşallah, devamı da getirelim burada. Sule yerde kalan isimmiş biraz önce. Dybala değil de Sule'ymiş, ben yanlış görmüşüm. 58. dakikaya da girmek üzereyiz. 1-0 bir birlik beraberlik devam ediyor. Diğer maçta da yine bir birlik beraberlik var. PSV Eindhoven Shakhtar mücadelesinde de. Evet, ikinci yarıda bakalım Fenerbahçe'de bir değişiklik yok. Roma'da var mı? Evet, Roma bir oyuncu değişikliği yaptı 53. dakikada. Kone oyundan çıkarken Nicola Pisilli oyuna giren isim oldu sevgili dinleyiciler. Pisilli Kone'nin yerine oyuna girdi. Orta sahada bir değişiklik yaptı Roma takımı Gasperini. Fenerbahçe'de ise henüz bir oyuncu değişikliği yok. Maçta şu ana kadar iki sarı kart var. Birisi Dwayne Rensch, Diğeri de Archie Brown'a olmak üzere iki sarı kart sevgili dinleyiciler. Şimdi Fenerbahçe yine tehlikeli geliyor. Archie Brown yine koşuyu yaptı o bölgeye. Archie Brown ama son anda kaleci çıktı, topu uzaklaştırmayı başardı. Devam ediyor. Şimdi bir vuruş ama top savunmada. Bu arada maçın hakemi de oyunu durdurdu. Şimdi kaleci yerdeydi. Kaleci yerdeyken vuruşu kim yaptı görmedim ama o vuruşu yapan oyuncu topu kaleye göndermek istedi orada. Bir daha bakacağım şimdi. Bartu muydu acaba? Vuruşu yapan oyuncu. Şöyle bir bakalım. Yani burada tabii çarpışma söz konusu iki oyuncu arasında galiba. Ben bir penaltı ya da başka bir şey görmedim açıkçası ama bir çarpışma söz konusu. Archie Brown ve kaleci Svaler topa aynı anda koştular. Topa Svaler vururken Archie Brown'a da şöyle omzuyla bir çarptı. Ardından da maçın hakemi baktı ki kaleci yerde kaldı, oyunu durdurdu. Tabii bu arada orada Bartu Elmas da kaleye doğru topu göndermişti kaleci yerdeyken ama maçın hakemi daha top kaleye doğru giderken düdüğünü çaldı ve hayır dedi, oyunu durduruyorum. Ama bu arada tabii o top da kaleye gitmedi, onu da söyleyeyim. Orada bir Romalı oyuncu ayak koyup o topu durdurmayı da başarmıştı. Sevgili dinleyiciler, 59 bitti, 60. dakikanın içerisindeyiz. Fenerbahçe 1 Roma 1.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Numaralı My Noble Sun 4 boy geride, 10 numaralı The Black Swan yasırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 9 numaralı Haniko Düdüko yarışın lideri, yarım boy gerisinde 7 numaralı Hansini var. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Golden City, onun 1 boy kadar gerisinde içeride Senior No sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe 9 numaralı Haniko Düdüko lider çıktı. Son 400 metre önde geldi. Dış kulvardan 6 numaralı Golden City atal kalktı. Ortada 7 numaralı Hansini var. Son 200 metreye gelinirken 9 numaralı Haniko Düdüko'yu ortadan gelen 6 numaralı Golden City yakaladı. 200'e girildikten sonra dışarıdan gelen 6 numaralı Golden City liderliği aldı. Farkı 2,5 boya kadar çıkardı. 9 numaralı Haniko Düdüko'nun 1 numaralı Frames'in atakları var, ancak son 50 metre 3 boy farklı önde giren 6 numaralı Golden City koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Haniko Düdüko ikinci, 1 numaralı Frames üçüncü, 4 numaralı Rashomo dördüncü, 7 numaralı Hansini de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Golden City Ali Yıldız'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Bahse gireriz desiniz. Dakikalar 62'yi gösteriyor. Ve bir birlik beraberlik devam ediyor Fenerbahçe-Roma mücadelesinde. Bu arada ceza sahası içerisinde Dybala kendisine bir faul yapıldığını ve penaltı olduğunu iddia ediyor. Ve hakeme itirazlarda bulunuyor ama orada Dybala'ya yapılan bir hareket, öyle yani düşürecek bir hareket yok. Evet, formada küçük bir tutma var ama o onu düşürecek bir hamle değil. O da kendini yere bırakıyor ve maçın hakemi de böylelikle burada verdiği kararda şu oldu: devam edin, herhangi bir pozisyonda sorun yok dedi. Şimdi Bartu Elmas oyundan çıkarken yerine Levent Mercan giriyor sevgili dinleyiciler. Bartu Levent değişikliği gerçekleşti. Bakalım Levent Mercan hangi bölgede oynayacak? Archie Brown 1-2 dakikadır zaten, hatta bir 5-6 dakikadır daha böyle savunma arkasında koşu yapan bir orta saha gibi oynamaya başlamıştı. Devam edecek mi? Onu göreceğiz birazdan ama mutlaka bunları da yapacaktır. Bu arada Fenerbahçe tehlike geldi. Mason Greenwood kaleye vurdu Avut. Üç arkadaşı içeride. Açı çok dar. Mason Greenwood yine kaleye vurdu. Geçtiğimiz dakikalarda söylemiştim. Özellikle Mason Greenwood'un birinci düşüncesinin kaleye vurmak oluşu Fenerbahçe'ye puan kaybettiriyor demiştim. Puan kaybettirebilir. Yani gol pozisyonu kaybettiriyor demiştim. Ama işte bu pozisyonda da Mason Greenwood içeride 3 arkadaşı var. Onlara doğru topu gönderse birisi boş kaleye vuracak belki. Ama o kaleye vurmayı tercih etti. Çok dar açıdan topta yanağlara gitti. Böylelikle Fenerbahçe bir gol pozisyondan daha faydalanamamış olduğu dakikalar 63'ü gösterirken sevgili dinleyiciler.

Fenerbahçe 1, Roma 1 şeklinde devam ediyor. Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliğini 60. dakikada yaptı. Demiştim ben, beklentim 60-61'de gelir demiştim ilk değişiklik. Öyle de oldu zaten. Ve Fenerbahçe'de Bartu Elmas oyundan çıkarken Levent Mercan oyuna giren isim oldu. Şimdi Levent nerede oynuyor? Ona bakmak istiyorum. Yani hangi mevkiye aldı hoca onu? Çünkü gördüğüm kadarıyla Levent biraz daha orta saha gibi mi oynayacak? Şu anda Arçi Buran solda. Arçi Buran solda. Orada Kerem Aktürkoğlu da yine solda oynuyor. Evet, Levent Mercan biraz daha bahsettiğim gibi Bartu Elmas'ın bulunduğu noktada oynuyor. O orta sahadaki üçlünün içine girdi şu anda Levent Mercan sevgili dinleyiciler. Bakalım Fenerbahçe'nin ne gibi faydası olacak Levent Mercan'ın da oyuna girişinin, onu da göreceğiz. İsmail Kartal'ın maçtaki ilk değişikliğiydi bu. Bu ilk değişiklikten sonuç alabilecek mi, onu da göreceğiz. Şimdi Fenerbahçe hızlı çıkmak istiyor. Bir pas denemesi Vedat Muriç'e. Vedat aldı topu yine ama Vedat'a yapılan hareket var maçında kim? Hayır, devam dedi. Orada Vedat Muriç'e aslında sert de bir müdahale vardı ama hakem devam kararını verdi ki bence çok net bir fauldü. Bugün dediğim gibi zaten ben hakemi çok beğenmedim. Bu kadar fazla faul yapan, sürekli rakibe sertlikle maçı kazanmaya çalışan bir Roma var. Maçın hakemi de buna müsaade ediyor. Böyle olmaması gerekir aslında. Yani evet, faul yapılabilir. Futbolun içinde var bunlar. Ama o faulü yaparken mutlaka şunu da düşünmesi lazım oyuncunun. Ben 1-2-3 dördüncüde artık kart alacağım diye düşünüp ona göre hareket etmesi lazım. Ama hakem hiç vermeyince bu kartları, onlar da rahat rahat devam ediyorlar 6. 7. faulleri yapmaya. Şu ana kadar karşılaşmada geride kalan süre 66 dakika ve bir birlikte beraberlik var. Şimdi Fenerbahçe ilke giriyor. Kerem Aktürkoğlu solda. Kerem vurdu, kalecide kaldı top. Kerem Aktürkoğlu soldan girdi ceza sahasına. Kaleyi gördüğü anda vuruşunu yaptı. Top kalecide kaldı sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe şu ana kadar 9 şut attı, 5 isabet buldu. Roma ise sadece 4 şutun ikisinde isabet bulurken 1 gol attı bize. Gerçekten üzücü bir durum. Biz 5 isabet bulduk, biz de 1 gol atabildik. İnşallah devamı da gelir tabi. 65 geride kaldı, 66'dayız. Biraz önceki pozisyonda belki biraz daha Kerem sürse, yaklaşıp yapsa o vuruşu, daha net bir vuruş olabilirdi sevgili dinleyiciler. Evet, ikinci yarıda dediğim gibi Kone'nin yerine Nicolo Pisili oyuna girdi. Oyuncu 21 yaşında bir oyuncu, onu söyleyelim. Ve 21 yaşındaki bu genç oyuncu da özellikle geçtiğimiz sezonki performansına, Avrupa U21 şampiyonasındaki performansına baktığımızda 6 maçta 4 golle oynamıştı Pisili. Şimdi bugün de Roma'da sahada sevgili dinleyiciler. Serie A'daki performansı ise 1 gol. 2 maçta 1 gol. Çok fazla geçtiğimiz sezon forma giymemişti Pisilli. Şimdi Roma geliyor Fenerbahçe kalesine. Aman dikkat edelim, yine o pasları yaptırmayalım. Bu sefer Kerem doğru yerde karşılıyor rakibi. İzin vermedi orada paslaşmalarına. Şimdi yeniden Romalı oyuncularda top. Çok geride kaldık. Hadi biraz daha öne atalım kendimizi, şurada bir top kapalım. Bu arada iyi paslaşmalar, vuruş avuta mı gitti, kornere mi, out. Malum yine ceza sahası içerisinde topla buluştu. Yani o daracık alanda 3-4 pasla Malum'u buluşturmayı başardılar topla. Ve Malum'un da vuruşu, top avuta gitti sevgili dinleyiciler. Ama çok iyi bir vuruş yaptı o dar açıdan, onu söyleyebilirim. Yine de böyle direği sıyırıp avuta gitti top sevgili dinleyiciler. Dakika 68, bir birlik beraberlik var. Roma yine çok fazla topa sahip olduğu anları yaşıyor. Şu 2-3 dakikadır biraz daha böyle çıkmamız gerekiyor. Daha dikkatli olmak gerek. Bu kadar gömülerek oynadığımızda ilk 45 dakikada da sıkıntı yaşamıştık. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Roma seti kuruyor çünkü orada o kalabalığın içerisinde. İzin vermememiz lazım. Yerde kaldı, kendini attı. Penaltı kararı çıktı. Yani Romalı oyuncu yerde kaldı, maçın hakemi penaltıyı gösterdi. Süle yerde kalan isim ama ben sanki pozisyon dışarıdaymış gibi de gördüm. İnşallah dışarıdadır. Yani bakalım kim yapmış penaltıyı, ona bakmaya çalışıyorum. Kerem Aktürkoğlu. Pozisyona bir daha bakalım. Yok, penaltı yok. Penaltı yok. Kendini atmış oyuncu.
sarı kartı da alır hatta. Net bir şekilde kendini atmış. Böylelikle yani şuraya bakıyorum, bir daha bakayım yani ben mi acaba yanlış görüyorum, pozisyonda temas var mı? Ha yani varsa da dışarıda ama bu pozisyon sanki. Hakem inceleyecek galiba. İzle komutu geldi hakeme zannediyorum. Çünkü Kerem Aktürkoğlu ayağını yere koyuyor. Oyuncu gelip ayağını takarak kendini yere bırakıyor gördüğüm kadarıyla. Bir de top dışarıda zaten. O yüzden penaltı kararı da yok. Evet, hakem penaltıyı iptal etti. Şimdi serbest vuruşu hükmetti sevgili dinleyiciler. Serbest vuruşu kullanacak şimdi Roma. Tam böyle çizginin dışında tehlikeli de bir noktadan kullanacak. Dikkat edelim aman burada. 69. dakika, bir birlik beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Ederson barajı kurduruyor. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Bu pozisyonu atlatalım. Şimdi Dybala topun başına geçen isim oldu. Gerçekten tehlikeli bir nokta. Yani ceza sahası çizgisinin yaklaşık 5 santim dışında. Bu noktadan maçın hakemi şimdi bir serbest vuruş kararı verdi. Ve Dybala, arada bir açıklık var. Orayı dikkat etmek lazım. Niye açtı orayı göremedim. Mert Müldür galiba orada. Şimdi paslaşarak kullandılar. Bir vuruş savunmadan döndü neyse ki. İyi bir paslaşma örneğiydi ama biz izin vermedik. Orada savunma olarak topu uzaklaştırmayı başardık. Hadi şimdi çıkalım biraz. Çok geride kaldık. Biraz önce o penaltının olma ihtimalinin nedeni de oydu. Ama işte yine geldiler. Yine penaltı olabilir. Yok, devam dedi maçın hakemi. Yerde kalan bir Romalı oyuncu var. Maçın hakemi devam dedi. Ben orada kimdi müdahaleyi yapan göremedim ama bir penaltı kararı çıkabilir diye de yine daha pozisyonu görür görmez. Ya çok hızlı geldi soldan, ceza sahasına girdi Romalı oyuncu. Topu da alıp geçmeyi başardı. Maçın hakemi devam dedi. Ve şimdi de diyor ki var da benim dediğimi söylüyor. Bir şey yok diyor. Kante, ya bu da yine dışarıda bu arada. Yani penaltı zaten olmaz çünkü pozisyon dışarıda. O yüzden de devam dedi maçın hakemi. Ve şimdi out atışıyla oyunu başlatacağız sevgili dinleyiciler. Dakikalar 70'i gösteriyor. Bir birlik beraberlik var. Vedat Muriç orta sahada kaptırdı. Aman dikkat. Alalım şurada. Aldık. İşte bu kadar. İsmail'e yine faul. Yani bugün faul sayılarına bakmak istiyorum gerçekten. Nedir? 15 faul yapmışlar. Biz 8 faul yapmışız. Yani nerede bulsalar bizim oyuncularımızı hemen düşürdüler. Bu kadar da olmaz gerçekten yani. Peki şimdi dakikalar 71'i gösteriyor. Bir birlik beraberlik var ve Fenerbahçe'nin de kendi yarı sahasının ortalarından bir serbest vuruş kullanacağını belirtelim. Vedat Muriç çıktı, Romelu Lukaku oyuna girdi. Romelu Lukaku 72'de oyuna girdi ve Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken de Oğuz Aydın oyuna girdi sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği geldi 71'de. Bu değişikliklerin fayda sağlamasını ümit edelim. Şimdi Lukaku o bölgede daha belki Vedat Muriç'in yaptığı vuruşlardan daha etkili vuruşlar yapabilir. Çünkü Vedat Muriç karşı karşıya bir tane de çok net kaçırmıştı, hatırlayacaksınız. Evet, tekrar edelim. Şu dakikaya kadar ki geride kalan süre 73 dakika. 73 dakikada bir birlik beraberlik var. Şimdi Lukaku'ya bir pas. Lukaku geriye doğru bıraktı. Vuruş geldi, gol mü? Hayır. Kaleci son anda çıkardı Oğuz Aydın'ın vuruşunu. Top filelerde diye düşündüm. Havaya top çünkü gitti. Havadaki topa kaleci yerdeyken zıpladı ve dokunmayı başardı. Hadi devam edelim. Lukaku kendisi vurmak yerine içeriye Oğuz Aydın'a atmayı denedi o pası. Başarılı da oldu. Oğuz Aydın'ın vuruşunda top savunmaya çarpıp yükseldi. Yerde kalmıştı kaleci. Top filelere giderken son anda yükseldi ve topa dokunmayı başardı. Bir birlik beraberlik var 73'te. Şimdi Fenerbahçe Lukaku ile yine geliyor. Lukaku bıraktı orada. Gitti Levent Mercan, karıştırdı orayı. Out mu? Hayır. Faul kararı çıktı. Levent Mercan karıştırdı orayı derken maçın hakemi de Levent'e sen faul yaptın dedi. Bir birlik beraberlik devam ediyor. 73 geride kalırken sevgili dinleyiciler. Evet, oyuncu değişiklikleri bir kez daha aktaralım.
Bir kere maçta 4 sarı kart var şu ana kadar, sormuşsunuz kaç sarı kart var diye, onu söyleyeyim hemen.

Maçta 4 sarı kart var. Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür gördü kartları. Özellikle de o penaltı pozisyondaki itirazlardan gördü Kerem ve Mert. Onu da belirtelim. Ya şurada Oğuz Aydın o kadar net bir pozisyonu var ki. Yani Oğuz vursa gol zaten uzak köşeye. Niye yakın köşeye vurmaya, kalecinin olduğu yere vurmayı dener, onu da anlamış değilim. Ya da topu al şöyle bir sağına çek öyle vur. Bomboş kalıyorsun. Yani ama işte maalesef orada işte o düşünerek ona yapmak lazım o anda. Son vuruşlarda iyi olsak şu ana kadar çok başka bir şeyden bahsederdik. 9 şut 5 isabet var Fenerbahçe'de. Roma 5 şut attı. İşte düzeltiyorum, 6 şut attı. Sadece 2 isabet bulurken 1 gol buldu. Evet, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bir dinleyicimizden Ömer'den gelmiş. Çok fazla yan top, geri top, geri pas yapıyoruz demiş. Yan pas yapıyoruz. Lütfen artık bundan bıktık diye de bir mesajı var Ömer'in. Valla bugün nasıl oynanması gerekiyorsa o oyunu oynasın Fenerbahçe. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında. Hani bir şey olsun da Fenerbahçe kazansın. Değil mi? Önemli olan o. Şimdi Roma kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Bu arada PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk maçında da 1-1'lik beraberlik olduğunu belirtelim. Oradan da yine yeni bir gol haberi gelmedi. Oğuz Aydın baskıya geldi. Şimdi Oğuz'un baskısında topu kaptıracaklar mı? Oraya şimdi ikinci kişi de geldi. İsmail Yüksek de orada sanıyorum. Levent Mercan da orada. Şimdi o topu kaptık ama sanıyorum elle müdahale edecek mi maçın hakim? Evet, elle müdahale. Archie Brown'un eline çarptı top. Bilerek bir orada elle oynama yok ama top eline çarptı ve önünde kalmıştı. Maçın hakemi de orada elle oynamayı, handball kararını verdi. Dakika 76 oldu artık. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Fenerbahçe-Roma mücadelesinde sevgili dinleyiciler. Bugün aslında beklentilerin ötesinde bence Fenerbahçe bir skor almaya doğru gidiyor. Herkes çok umutsuzdu. Roma çok iyi bir sezon başlangıcı yapmıştı biliyorsunuz. Ama özellikle Fenerbahçe'nin bu arada yine tehlikeli geldi Roma. Ceza sahası içerisine girdi. Dybala vurdu. Kalecimiz Ederson rahat bir şekilde kontrol etti topu. Bravo Ederson. Evet, şimdi Fenerbahçe çıkmak istiyor. Oğuz Aydın yine faul yaptılar. Yani ben bu hakemi bilmiyorum artık ne demek lazım. Bakın 3 sarı kart bizde var. Sadece 1 sarı kartları var. Ve sürekli faul yapıyorlar. Sürekli. Evet, son vuruşlarda el eksikleri var Fenerbahçe'nin. Talişka'yı da arıyor bence demiş bir dinleyicimiz. İsmine de bakalım. Ali Sarı. Sevgili Ali'ye teşekkür ederiz mesajı için. Yani pek o pozisyonlara da girer miydi Talişka diye sorarsanız giremez dedi. Onu da söyleyeyim yani. Eğer o pozisyonlara girseydi belki o vuruşları yapardı. Ama girilen pozisyonlara da bakıyoruz. Onlara da işte Oğuz Aydın gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi, Vedat Muriç gibi oyuncular girebiliyor. O koşuları yapabilecek oyuncular. O yüzden bakış açısı biraz farklı bana göre. 77 dakika geride kaldı. Bir birlik beraberlik devam ediyor Fenerbahçe-Roma mücadelesinde. Roma'nın da o maçın ikinci yarısının ilk bölümündeki etkili oyunu azalmış gibi gözüküyor şu ana kadar. En azından bunu söylemek mümkün. Bundan sonraki dakikaları ne getirir görürüz ama şu ana kadarki bölüm böyle etkinliği azaldı gibi gözüküyor. Bu arada ileriye doğru Romelu Lukaku'ya atılan top ona da Endika indirdi. Hiç fark etmiyor Endika için. Lukaku'ymuş, Vedat Muriç'miş. Geleni indiriyor, hakem de hiç sesini çıkarmıyor. Ya tamam, faul çalıyor da bir sarı kart, başka hiçbir şeye gerek yok. Hakem diyecek ya bu kadar sen tutarak çekerek oynarsan olmaz bu futbol diyecek. Bunda da futbol değil güreş diyecek ve verecek sarı kartı. Bu kadar basit aslında. Ama vermedi. Bakın şu ana kadar yaptığı faul sayısı 16 Roma'nın. Emin olun bunların 8-9 tanesinde Endika yapmıştır. Ya bu kadar mı olur bir oyuncuya? Ya şurada biz acaba bir iki tane yapsa orada ne bileyim Ake ya da Şikrinyar acaba ne olur? Çok merak ediyorum, ne yapar? Hakem hemen kartı gösterir mi? Bu arada bir faul daha var. Archie Brown'a sert bir hareket geldi. Yerde kaldı Archie Brown. Şimdi orada hakem yine devam dedi. Yani yine kart yok dedi daha doğrusu. Devam demedi de kart yok dedi.

0: Yani ben gerçekten anlayamadım bu hakemi. Acaba kendi liginde de böyle maçlar mı yönetiyor İspanya'da, onu da çok merak ediyorum. Ya oradaki yönetim şeklini de merak ediyorum. Bu kadar faul yapan oyuncuları görmezden mi gelir? Çünkü oyuncu sahaya futbol oynamaya çıkmamış, dediğim gibi güreş yapmaya çıkmış. Evet, Fenerbahçe yeniden rakip yarı sahada pas yapıyor ki sağ kanatta şimdi topla buluştu Fenerbahçeli oyuncular, ama geriye dönmek zorunda kaldık. Çünkü bir anda kapandı Roma yine. Fenerbahçe de geriye dönüp biraz Roma'yı üzerine çekerek. Bu arada Archibald ne yapıyorsun? Archibald yapma, yapmadı. Neyse ki topu kaybetmek üzereydi Archibald, ama top önünde kaldı, biraz da şans eseri. Şimdi İsmail Yüksek ileriye doğru uzun bir vuruş yaptı. Ama orada yine karşılayan savunma oldu Roma'da. Dikkatli olalım, bu paniğe gerek yok. Biraz daha böyle ayağa top oynayarak çıkmakta fayda var. Bu uzun topların çok faydasını görmedik bugün açıkçası. Dakika 79 bitti. 80'in içerisindeyiz. Bir birlik beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe Roma mücadelesinde şu ana kadar iki takım adına baktığımızda kaleye toplam 8 şut atıldı ama 2 gol çıktı. 5'i Fenerbahçe'den bu 8 şutun, yani kaleye isabetli gelen 8 şutun 5'i Fenerbahçe'den. Şimdi Fenerbahçe hızlı çıkıyor, sağ kanada doğru bir pas gelecek mi? Geldi. Greenwood. Hadi Greenwood veremedi pasını. Yani o topu biraz erken kontrol edip önüne alabilse Fenerbahçe 2'yi attı atacak, ama Greenwood o topu biraz daha geç kontrol etti. Bir kere sekmesine izin verdi. Savunmada geldi, yerleşti. Attığı pasta da savunma bu sefer pas arası yapmayı başardı ki 2'ye 1 yakalamıştık. Yani o kadar net bir pozisyondu bizim için. 81. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Şimdi Roma kendi yarı sahasından Fenerbahçe rakibi yarı sahasına geçti bile. Ve yine kalemizin civarında, ceza sahamızın civarında paslaşıyor. Oğuz Aydın tersi atılan pası şimdi uzaklaştırmayı başardı. Aman çalım yapmayalım, yapmayalım şu çalımları. Oğuz Aydın çalım denedi, kaptırdık, ama neyse ki biraz uzaklaştı kalemizden top. Yani bunlara hiç gerek yok, hiç gerek yok orada o çalımları yapmaya. Daha tek oynamakta, garanti oynamakta fayda var. Şimdi sol kanattan gelecekler. İçeriye doğru bir orta. Çok iyi Archie Brown, ama top yine onların önünde kaldı. Malına izin vermedik, vurdurmadık. Top da avuta gitti. Bir birlik beraberlik var. 81 dakika geride kaldı sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe Roma mücadelesinde. Goller iki takımdan da dakikalara hemen aktaralım. Fenerbahçe adına dakikalar 48'i gösterirken geldi. Archie Brown attı. Ve Roma adına da Cristante 39. dakikada golü attı sevgili dinleyiciler. Şimdi Fenerbahçe sol kanattan geliyor. Archie Brown pasını verdi Levent Mercan'a. O da geriye doğru döndü İsmail Yüksek'e. Fenerbahçe yine kendi yarı sahasında pas yapıyor. Biraz rakibi üzerine çekmeye çalışıyor. Mason Greenwood'dan şimdi bir pas Kante'ye. Kante aldı, kontrol etti, bıraktı şimdi Greenwood'a. Greenwood pasını verdi. Oraya doğru bir koşu var ama yetişebilecek mi? Yetişemedi. Mert Müldür o koşuyu yapan isimdi. Oraya kadar da koşusunu yaptı. Güzel de aslında bir pastı, ama son anda savunma ayak koydu. Kaleciye doğru da presini yapınca Mert Müldür, kaleci topu taca atmak zorunda kaldı sevgili dinleyiciler. 83. dakikaya girmek üzereyiz. Bir birlik beraberlik var Fenerbahçe-Roma mücadelesinde. Şimdi bir serbest vuruş, daha doğrusu köşe vuruşu kullanıyoruz. Mason Greenwood yaptı ortaya, arka direğe doğru gelen top, Archie Brown var orada, vuramadı. Şimdi top sekti, sola doğru gidiyor derken maçın hakemi hayır dedi, top dışarıdan içeriye girdi dedi ve böylelikle o pozisyonda kesmiş oldu. Dakika 84'te köşe vuruşunu kullanırken top dışarıdan içeri girdi dedi maçın hakemi. O da ilginç tabii. Evet, Fenerbahçe'de şu ana kadar 3 oyuncu değişikliği geldi. Bertu çıktı, Levent Mercan oyuna girdi 62'de. Ardından 72'de Vedat Muriç çıktı, Lukaku oyuna girdi. Ve yine 72'de Kerem Aktürkoğlu çıkarken Oğuz Aydın oyuna giren isim oldu Fenerbahçe'de sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe istatistiklerine devam ediyor. Gol dakikaları 47, 48, 49, ama 66'dan sonra da gol atamıyor. Bence beraberlik çok iyi sonuç demiş Ankara'dan Önder. Sevgili Önder, ben farkında değildim böyle bir durumun. Yani 66'dan sonra gol atamadığı durumunun. Siz söylemiş oldunuz. Teşekkür ederim. Yani tabii bakmak lazım diğer şeylere de. Bu arada Lukaku ile geliyor Fenerbahçe ama Lukaku tank gibi gidiyordu ama önünde bir durdu orada. Hermeso ve böylelikle durdurdu Lukaku'yu ama Lukaku topu aldığında gerçekten iki kişiyi geçip tank gibi ilerliyordu dediğim ya dediğim kadar var. Şimdi Roma gelmek istiyordu ama Fenerbahçe topa sahip olmak istedi. Ya İsmail Yüksek topa müdahale etti. Maçın hakemi gitti sarı kart verdi. Ya inanılır gibi değil. Ya biraz 50 tane pozisyonda sarı kart vermeyen hakem şu pozisyona sarı kart verdi. Ya topu aldı İsmail resmen. Ya orada Dybala ayağını sokuyor aslında. Top İsmail'in. Dybala ayağını sokuyor. Maçın hakemi de topa vurduğu halde İsmail'e sarı kart gösteriyor. Neyse ki 85'te gördü İsmail sarı kartı. Maçın başında da olabilirdi bu durum. Bu hakemle bu mümkündü yani. Şimdi Fenerbahçe Oğuz Aydın'la geliyor. Oğuz Aydın geriye doğru bıraktı. Archie Brown ve Fenerbahçe yeniden kendi sahasına döndü. Şimdi tabii önde 3 ya da 4 kişilik bir presle devam ediyor şu an Roma. Fenerbahçe'nin bu presi aşabilmek için bir uzun topa ihtiyacı olabilir. Kalecimiz Ederson bunu yapabilir ki yaptı ileriye doğru uzun bir vuruş. Lukaku'dan önce orada müdahale etmeyi başardı Ondika ve şimdi top Roma'da. 85 dakika geride kaldı. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Diğer maç PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk arasında orada da yine dakika 85 ve bir birlik beraberlik var sevgili dinleyiciler. İki maçta da şu an itibariyle bir bir devam ediyor. Şimdi Fenerbahçe topu İsmail kaptı ve çıkmak istiyor. Hadi başarılı bir şekilde de çıkalım. İsmail yapılan hareket faul artık sarı kartı verdi sonunda yani. Ama şu dakikaya kadar bu oyunculara bu sarı kartları verse bu faulleri yapamazlar. İsmail gidiyor. Neredeyse 3'e 3 kalacak Fenerbahçe. Arkadan çekip indirdi. Mecbur kaldı artık vermeye. Yani mecbur kaldı diyebilirim. Yani gerçekten iyi gidiyordu aslında İsmail orada. Kimmiş o faulü yapan isim? 4 numaralı formasıyla kaptanı Roma'nın sevgili dinleyiciler. Bu faulü yapan isim hemen sizlerle de paylaşayım. Bu ismi Cristante, golü atan isim. O bu arada direkten döndü. Fenerbahçe'nin vuruşu direkten döndü. Hiç beklenmedik bir anda içeriye doğru gelen bir vuruş. Top üst direğe çarptı, tekrar oyun alanına döndü. Gerçekten olacak iş değil. Pozisyonda bir offside mi var? Onu merak ediyorum. Şimdi hangi pozisyona verdi hakem bu? Bunu ilk vuruşa mı verdi? Onu görmek lazım ama gerçekten hiç beklenmedik bir anda top üst direkten döndü. Kaleye doğru yöneldi top, üst direkten döndü. Dönen topu Archie Brown vurmak istedi. Orada da bir offside kararı çıktı. 87. dakika, bir birlik beraberlik devam ediyor. Malin şimdi oyundan çıkan isim oldu sevgili dinleyiciler. Roma'da bugün etkili de oynadı Malin. Bunu da söylemek lazım. Evet, dakikalar artık 88'i de gösteriyor. Son anlar karşılaşmada ve bir birlik beraberlik var Fenerbahçe Roma mücadelesinde. Şimdi Fenerbahçe kendi yarı sahasında tüm hatlarıyla Roma topa hakim olan taraf. Biraz önceki bu vuruş ve direkten dönen topu tekrar göstermedi yayıncı kuruluş. Nedenini bilemiyorum tabii. Belki öncesinde offside vardı, bu yüzden göstermedi, onu da bilemiyorum. Maçın hakemi offside bayrağını kaldırdı ve hakem de buna uyudu ama işte ikinci pozisyona mı yoksa ilk pozisyona mı çalındı offside, onu bilemiyorum. Şimdi Roma Fenerbahçe ceza sahası önünde, maçın hakemi faulü vermedi. Orada yerde kalan bir oyuncu var, İsmail Yüksek yerde kaldı. Maçın hakemi devam dedi. Ama çok net bir şekilde İsmail düşürüldüğünü gösteriyor hakeme. Çekildim diyor. Maçın hakemi görmedim dedi. Devam dedi. 88'de geride kalmak üzere artık. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Şimdi bakalım pozisyona. Kafa vuruşu geldi. Direkten döndü ama öncesinde mi offside varmış pozisyonda? Emin olamadım ben. Orada şeyde offside yok gibi görünüyor. Lukaku belki arkada offside'da ama öndeki oyuncu Skriniar'dı galiba. Offside'da değil gibi geldi bana ama maçın hakemi offside kararını verdi sevgili dinleyiciler. Böylelikle direkten dönen top da geçerli olmamış oldu. Direkten dönmedi top yani aslında. Öncesinde offside kararı verildiği için. 5 şut var Fenerbahçe'den isabetli. 10 şutun 5'i isabetli oldu. Bir köşe vuruşu kullandı Fenerbahçe. %42 topa sahip oldu ve bir gol buldu. Roma %58 topa sahip olurken 8 şut attı, 3 isabet buldu, bir köşe vuruşu kullandı ve Roma'da bir gol buldu. Dakikalar artık 89'u da gösteriyor. Son bölümün içerisindeyiz sevgili dinleyiciler. Bu bölümü en azından biraz da sizlerle paylaşayım istiyorum. Şimdi Roma gelmek istiyor ki top çıkmadı mı? Çıkmadı dedi maçın hakemi. Ama o topu İsmail Yüksek aldı. Şimdi çıkmak isterken İsmail Yüksek kaptırdı. Bu sefer top yine Romalı oyuncularda kaldı. Hadi kapatalım alanı. Son dakikalar artık dikkatli olmakta fayda var. Evet, Dybala iki çalım attı. Üçüncü de pasını verdi. İçeriye doğru bir orta. Top bizde, Archie Brown uzaklaştırdı ama uzaklaştırdığı top yine Romalı oyuncularda kaldı. Buna izin vermeyelim dedim. Evet, vermedik. Avut mu, korner mi, köşe vuruşu dedi maçın hakemi. Yani ceza sahası içerisinde Hermoso o topa yükseldi. Mert Müldür'le beraber, Mert Müldür son anda kafayı vurdu ve topu kornere gönderdi sevgili dinleyiciler. Şimdi köşe vuruşu kullanacak olan taraf Roma. Dikkatli olmakta fayda var. 90. dakikanın içerisindeyiz. Bir birlik beraberlik var. İçeriye doğru bir orta, savunma uzaklaştırdı Fenerbahçe'de. Şimdi Fenerbahçe Mason Greenwood'da çıkıyor. Greenwood baktı arkadaşlarına. Uzak köşeye de baktı ama orada koşan bir oyuncu vardı. Romelu Lukaku. Onun da yanında bir oyuncu vardı. O yüzden oraya atmayı tercih etmedi. Şimdi Fenerbahçe kendi yarı sahasında pas yapıyor. 90. dakikanın içerisindeyiz artık. Uzatmaları şimdi göreceğiz. 90 dakika tamamlandı. Bakalım maçın hakemi kaç dakikalık bir uzatmayı gösterecek, onu da şimdi sizlerle paylaşırım. 4 dakika dedi maçın hakemi. 90 artı 4 oynanacak. Bir birlik beraberlik var Fenerbahçe Roma mücadelesinde. Ve PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk mücadelesinde de dakika 90 artık. Bir birlik beraberlik var orada da, yine değişen bir durum yok sevgili dinleyiciler. İki karşılaşma oynanıyor Şampiyonlar Ligi'nde. İkisinde de bir birlik skorlar var. Şimdi Fenerbahçe kendi yarı sahasına çıkmak istiyordu. Oğuz Aydın'a yapılan baskıda topu kapmayı başardılar. Ve şimdi Roma topu aldı. Hadi dikkat edelim, şurada kalan süre çok az. Bir puanla başlayalım Şampiyonlar Ligi'ne, çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi Roma sol kanadı kullanacak. Orada topla birlikte dışarı çıktı. Evet, maçın hakemi ne dedi? Korner mi? Ya şunu umarım yakından da bir var bakar şu pozisyona. Sanki oyuncu top çıkmış, topu zaten dokundu gördüm ben ama hakem, zaten hakem nerede arada kalsa hep aleyhimize kararlar verdi bugün. Faulleri çalmadı. Daha doğrusu çaldı da kartları vermedi, öyle söyleyelim. Köşe vuruşu kullanıldı ve uzaklaştırmayı başardık. Şimdi Roma bir kez daha deneyecek. İkinci dakikanın içerisindeyiz. 4 dakikalık uzatma vermişti maçın hakemi. 90 artı 2 oynanıyor. Fenerbahçe tüm hatlarıyla kendi yarı sahasında şu anda. Sol kanattan geliyorlar Romalı oyuncular. Hücumu gerçekleştirecekler. Orada iki kişi baskıyı yaptık. Hadi alalım şu topu artık. Yetmez mi? Yetti. Evet, aldık topu. Şimdi Lukaku. Lukaku döndü. Orada Ondika yine. Yani Ondika döndüğü anda çekti. Hakem yine devam dedi. Zaten başka da bir şey yaptığı yok diyelim. 90 artı 2'nin içerisindeyiz ve şimdi sağ kanattan Roma gelmek istiyor ama oraya hemen gitti. Topu almayı başardı Fenerbahçe futbolcu ama maçın hakemi, özellikle yardımcı hakemin de uyarısıyla faul kararını verdi. Roma şimdi bir faul kullanacak sevgili dinleyiciler. Yerde kalan oyuncu orada Dybala. Ve Dybala da pek böyle kalkmaya da niyeti yok. Yani burada tabii Dybala'ya yapılan hareket faul de, böyle yerde kalacağı falan bir durum yok. Çok koştu, çok yoruldu tabii oyuncular. Dybala da öyle. Nefes alamıyordu bir az önce gerçekten. Şimdi Fenerbahçeli oyuncular topu kaptılar. Kante pasını aktardı. Hızlıca çıkaralım Levent Mercan. Ondan şimdi Kante'ye. Kante'nin pası hatalı. Tekrar Romalı oyuncular kaptılar topu. Kante gitti, onlardan almayı başardı. Hadi Oğuz, hadi Oğuz. Alalım o topu artık. Alamadık. Yani orada ne paslar yaptılar. Nasıl çıktı o top oradan, ben de şaşırdım. taca çıktı. Şimdi son anda ayak koyduk. 90 artı 3 bitmek üzere 4'ün içerisine giriyoruz ve bir birlik beraberlik var. Roma uzun bir taç atışı kullanacak ceza sahası içerisine doğru. Köşe vuruşu gibi dikkat etmek lazım. Gerildi geriye doğru. Şimdi uzun taç atışı geldi ama Lukaku o topa kafayı vurmayı başardı. Bir de üzerine baskıyı yap Lukaku. Yaptık. Top bizde mi kalacak? Evet. Kalecimizde Ederson'da kaldı. Rahatladık. 90 artı 4'ün içerisindeyiz. Ederson hızlı başlamak istedi ama sonra vazgeçti. Sol tarafa Kante'ye gönderdi. Kante aldı topu, arkadaşlarına baktı. Sağ kanatta şimdi Milan Škriniar. Škriniar'dan İsmail Yüksek'e. İsmail pasını verdi. Greenwood. Greenwood'dan geriye Mert Müldür'e. Mert'ten tekrar İsmail'e. Fenerbahçe atak geliştirmek için pas yapıyor kendi yarı sahasına. Şimdi geri döndü. 90 artı 4'ün içerisindeyiz. Artık son saniyeler oynanıyor. 1-1 bitecek maç herhalde, öyle gözüküyor. Bir mucize olmazsa. Şimdi Nathan Ake'de kaldı top. Nathan Ake. Ake geriye mi dönecek? Evet, geriye Škriniar'a. Škriniar baktı arkadaşlarına, Mert Müldür'e. Mert'ten İsmail'e ve maçın hakemi de maçı bitirdiğini belirten düdüğü çaldı. Fenerbahçe'miz Şampiyonlar Ligi'ne evinde Roma'dan elde ettiği bir beraberlikle başlıyor. Yani bir puanla başlıyor Fenerbahçe. Yani buraya, aslında bu maça bir puan gerçekten maç öncesinde kime sorsanız kabul ederdi. İşte öyle bir puan elde etti Fenerbahçe. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Bugün çok ciddi bir efor sarf etti, mücadele verdi Fenerbahçe. Bunu belirtmek lazım. Ve sonucunda da o bir puanı almayı başardı. Biraz aslında oyun anlayışı, biraz buna katılmış önemli de bir şey vardı. Fenerbahçe'nin belki Beşiktaş maçını kaybetmiş olmasının da getirdiği geride karşılama vardı. Ama bunlara rağmen işte kazanan taraf çıkmadı bu maçtan, ama Fenerbahçe bir puanla ayrılan taraf oldu. Belki buradan alınacak kötü bir skor Fenerbahçe için çok daha zor günleri beraberinde getirebilirdi. O yüzden buradan alınan bir puan değerli bence. Çok değerli bir puan gerçekten. O yüzden tebrik etmek lazım yine de Fenerbahçe'yi. Bu şartlar altında alınmış bir puandan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi şöyle hemen isterseniz şeye bakalım, diğer maça. Orada da evet, maç tamamlandı. Bir birlik beraberlik var orada da sevgili dinleyiciler. PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk mücadelesi de bir birlik skorla tamamlandı. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım sizlere. Gecenin maçlarına da bakalım. Daha saat 22'de başlayacak maçlar var. Como Leipzig, Slavia Prag, Lens mücadelesi var mesela. Bu iki karşılaşma çok beklenir bir karşılaşmalar. Yani burada gol olma ihtimali yüksek karşılaşmalar. Onu söyleyebilirim. Gollü maçlar bekliyorum açıkçası oralardan. Bunun dışında başka ne var? Bayern Münih, Bodo Glimt, Manchester United sabah maçları var yine. Orada da bakalım nasıl sonuç çıkacak. Onu da göreceğiz sevgili dinleyiciler. Şimdi isterseniz hemen şöyle bir kısacık bir ara verelim. Reklam arası, sonrasında burada olacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Bu cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Reklam.
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
8: Orion Bell sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 6 numarada Simurna Power liderliğini 600 geçilirken de koruyor. 3 numarada Born Hero takipte. İçeride 2 numarada Flying Dragon var. 1 boy kadar geride 4 numarada Çifte Yürekli. Yarım boy geride ortada 5 numarada Brave Sentry sırasıyla safkanlar son düzlüğe çıktı. 6 numaralı Simurna Power son düzlüğe lider çıktı. Ortadan 2 numarada Flying Dragon yüklendi. 3 boy kadar geriden Çifte Yürekli'nin ve Burning Heart'ın çabalarıyla son 300 metreye giriliyor. 6 numarada Simurna Power rakibinin önünde. 2 numarada Flying Dragon'ın 3 boy geriden 1 numarada Burning Heart'ın çabaları var. Son 100 metreye yaklaşılırken 2 numaralı Flying Dragon geldi. 6 numaralı Simurna Power'dan liderliği aldı. Farkı da 1 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Flying Dragon kazandı. 6 numaralı Simurna Power ikinci oldu. Yarışın üçüncüsü 1 numaralı Burning Heart. Dördüncüsü 3 numaralı Born Hero olurken 7 numaralı Orion Belt ve 8 numaralı Leonetta da 5.lik için fotoyu beraber geçti. 9. koşuyu 2 numaralı Flying Dragon Nevzat Avcı ile kazandı.
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
9: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Reklam.
9: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak ve şimdi isterseniz hemen şöyle bir radyolarını yeni açanlar için aktaralım. Fenerbahçe Roma mücadelesi 1-1'lik skorla tamamlandı. Fenerbahçe evinde 1 puanla başladı Şampiyonlar Ligi'ne. Gerçekten önemli de bir karşılaşmaydı Fenerbahçe adına. Çünkü Fenerbahçe en son Beşiktaş karşısında kaybetmişti ve ardından da bu karşılaşmada alınabilecek kötü bir sonuç gerçekten Fenerbahçe adına çok daha zor bir döneme girilmesine neden olabilirdi. Ama Fenerbahçe bugün 1-1'le sahadan ayrıldı ki aslında maçın bütününe baktığımızda belki daha fazla topa sahip olan taraf Roma'ydı ama daha fazla pozisyona giren bir Fenerbahçe vardı. Bunu da söyleyebiliriz sevgili dinleyiciler. Hemen şimdi Çobani Stadyumu'na gidiyoruz. Çok değerli bir arkadaşım sevgili İrfan 25 bizimle birlikte. Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri İrfan, merhaba.
10: Merhabalar, iyi yayınlar Vedat.
0: Çok teşekkür ederim, sana da iyi geceler dilerim. Evet, maç 1-1'lik skorla tamamlandı.
10: İyi bakıyorsunuz. Evet, aslında maç öncesi beraberlik nasıl diye sorsan bütün Fenerbahçe'ler belki de bu maç için berabere bitmesine sevinirdi ama maç gerçekten Fenerbahçe çok iyi bir

0: mücadele sergiledi. Topla oynama üstünlüğü evet Roma'da ama daha fazla şut çeken, daha fazla pozisyona giren takım ise Fenerbahçe oldu. Bir top direkten döndü Fenerbahçe'nin. Vedat'la karşı karşıya kaçırdığı bir gol pozisyonu var. Fenerbahçe'nin galibiyeti daha yakın bir taraf olduğunu vurgulayabilirim. Aslında bir puan, şu anda Fenerbahçe taraftarlarından ben bir puan daha sevdiğini düşünüp söyleyemem ama bir puan daha önemli bir başlangıç. Şampiyonlar Ligi lig aşaması için önemli bir başlangıç. Roma çünkü bu sezonun en formda ekiplerinden bir tanesi. İtalya Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Ama Fenerbahçe doğru bir oyun anlayışı sahada yer aldı. Ve Fenerbahçe'li futbolcular, sahada yer alan futbolcular ise elinin son damlasına kadar mücadele ettiler. Özellikle orta sahada İsmail Yüksek çok iyi bir performans sergiledi. Sol bekte Arşi Buran, sağ bekte Mert Özür bugün sahanın iyileri arasındaydı. Arşi Buran ise yani kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda tam bir Mustafa Forvet dokunuşu yaptığını söyleyebilirim. Vedat da aslında o pozisyonu gol yapsaydı bugün buradan daha mutlu bir şekilde ayrılabilirdik ama Fenerbahçe taraftarları da en azından mutlu bir şekilde ayrılıyorlar stat'tan ve kaçan 3 puanı üzülüyorlar aslında. Bu kez üzüntü kaçan 3 puana. Gerçekten Fenerbahçe bugün galibiyete yakın taraftı. Önemli gol pozisyonları buldu. Bu anlamda bu gol pozisyonları değerlendirmek için sahadan beraberlik ayrıldı Fenerbahçe.
1: Evet, bu çok önemli bir puandı tabii Fenerbahçe için. Çünkü özellikle İsmail Kartal için bu karşılaşmada alınabilecek kötü bir sonuçtan sonra neler konuşulur diye ben de sana sormuştum hatırlarsan yayında, dünkü yayınımızda. Ama bugün Fenerbahçe biraz da belki böyle oynamayı tercih ederek ki bu doğru oyun planı mıydı onu sormak isterim sana. Yani kendi evinde oynuyorsun ve biraz geride karşılamayı tercih etti Fenerbahçe rakibi. Ama sonuçta bu işe şöyle yaradı diye görünüyor. İşte daha fazla şut atan, daha fazla pozisyona geldi Fenerbahçe var.
0: Evet, yani 11 şut çekti Fenerbahçe. Bunların 6 tane şut atabildi ve bu şutlardan bir tanesi çok bir kafalı şut direkten döndü. Karşı karşıya bir gol pozisyonu kaçırdı Fenerbahçe. Yani doğru bir oyun anlayışı mıydı? Tabii özellikle ilk yarıda Fenerbahçe oyunu neredeyse tamamen kendi sahasında kabul etti. Ama şu da var, ilk yarıda da Fenerbahçe'nin 2 tane net pozisyonu vardı. Kaleci kurtaracağım. Yani şimdi Fenerbahçe eğer bugün ileride baskılı böyle pres oynasaydı belki Roma karşısında, çünkü Roma'nın çok etkili silahları vardı. Zaman zaman zorlukları yaşadı. Dolayısıyla savunmada çok disiplinli oynaması gerekiyordu. Takım savunmasına hatası yapmaması gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Burada maçıca iyi başardılar. İki tane ceza sahasından çıkarken, yani savunmadan çıkarken yapılan pas hatası vardı. Hemen Roma tehlikeli hata dönüştü. Dolayısıyla rakibin ilk yarıda özellikle yarıda savunmada biraz daha gözüktü ama önemli olan orada pozisyonlar bulmaktı. Çok net gol pozisyonları buldu. Bugün hücumdaki oyuncular bunları değerlendirmiş olsa bugün çok bir şey konuşuyor olabilirdik.
1: İrfan, taraftarın maç sonrasındaki tepkisi nasıldı futbolculara?
0: Şöyle söyleyeyim, taraftarlar mücadeleden dolayı çok mutlular. Takımın ortaya koyduğu mücadeleden dolayı mutlular. Ve maç sonrası da tribünler futbolculara ayakta alkışladı. Ve taraftarlar futbolculara tribünlere davet etti. Dediğim gibi oynanan, ortaya konulan mücadeleden, sergilenen mücadeleden oldukça mutlulardır.
1: Sen şimdi tabii dışarıdasın, muhtemelen basın toplantısını bekliyorsun. Bu arada bir şey gelecek mi, açıklama, herhangi bir şey geldi mi size, başkan ya da yönetici açıklaması?
0: Yok, şu anda böyle bir durum yok şu anda, yani bilmiyorum.
1: Anladım, ama basın toplantısını bekliyorsun. Peki, evet, kolaylıklar diliyorum İrfan, çok teşekkür ederiz.
0: İyi günler, teşekkürler.
1: İrfan 25 Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri bizimle birlikteydi. Fenerbahçe stadında hali hazırda saha içerisinde oyuncuları görüyorum. Orada birbirlerini kutluyorlar birkaç oyuncu. Ama şunu da belirtmek lazım. Yani bugün gerçekten Fenerbahçe stadında taraftar da oynanan oyunu kabullenmiş şekildeydi. Yani aslında Fenerbahçe taraftarı bu tür bir oyunu çok beğenmez. Yani ne demek ya, kendi evinde oynuyorsun ve nasıl rakibi geride bu kadar karşılarsın gibi bir bakış açısı vardır ama bugünkü taraftar bekleyen, anlayışlı bir taraftardı. Geçtiğimiz günlerde de bunu söylemiştim. Yani burada olması gereken aslında biraz

0: yönetim.
1: Ha, yönetimde pek sıcak bakmıyor diyorsun zaten.
0: Ben yani bu saatten sonra İsmail Kartal'la yollar ayrılmıştır sana başladı.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum İrfan abi.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Maçın hemen ardından düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal'dan şoke eden istifa kararı. Radyosunu yeni açan ya da haberi olmayan futbol severlere hatırlatayım. İsmail Kartal bir daha asla dönmemek kaydıyla istifa ediyorum dedi. Bunu söyledikten bir 5 dakika sonrasında hemen basın toplantısında bulunan gazeteci dostumuzu, büyüğümüzü bağladık ve ondan son dakika gelişmesini aldık. Neden böyle bir durumun yaşandığını, tabii orada olanlar daha net bilgiye sahip neticede ve herkesin bir şey söylediği var. Şimdi sosyal medyaya bakıyorum, İsmail Kartal tartıştı diyor, tartışma çıktı diyor ya da başka bir konu atıyor biri ortaya. Doğruluğunun önemli olduğuna inandığım bir kişiden aldığım bilgi, az önce duydunuz, altını çizmek istiyorum. Bu karardan yönetimin de haberi yoktu diyor. Yani o tartışma konusu vesaire doğru değil. En azından şu an için edindiğimiz bilgiye göre İsmail Kartal istifa kararını zaten maç öncesi vermiş. Ve maç öncesi Beşiktaş maçının hemen sonrasında istifa etmeyi düşünüyormuş. Ve bu maçta da çıkarken zaten kafasında skor ne olursa olsun, kazansa da kaybetse de istifa edecekmiş. Sevgili İrfan 25'ten edindiğimiz bir bilgidir. Fenerbahçe muhabiridir kendisi ki ondan aldığımız bilgiler zaten doğruluğunu tartışmaya gerek yok. O da oradaydı, basın tribünündeydi ve basın toplantısında yine bu gelişmeyi takip etti. Orada bulunan gazetecilerin de bu durumdan haberinin olmadığını aktardı. Yönetimin dahil şu anki mevcut durumdan kesinlikle haberinin olmadığını belirtti. Sevgili İrfan 25'e de teşekkür etmiş olalım. İsmail Hoca istifa etti. Şu bölümden sonra artık geri dönüşün de imkansız olduğunu söyleyebilirim. Hani yönetimin haberi yok diyoruz ya. Yönetim ben istifanı kabul etmiyorum, devam edeceksin diyebilir. Trabzonspor'da buna benzer bir gelişme yaşandı. Fatih Tekke de yine Avrupa mücadelesinin sonrasında yayıncı kuruluşa dedi, ben istifa ediyorum, artık bıraktım, cezayı kendime kesiyorum dedi. Aynı bu akşamki gibi İsmail Kartal'ın yaptığı gibi. Ama devamında istifa kabul edilmedi. Gece saatlerinde istifanın kabul edilmediği açıklandı sosyal medya hesaplarından. Ha, Fenerbahçe'deki durum biraz farklı. Şundan dolayı kurduğu cümlede anahtar kelimeye odaklanmak lazım. Bir daha asla dönmemek. Yani bunun bence Türkçe karşılığı bir kırgınlık var, bir kızgınlık var ya da bir tartışma var. Ha, bizden gizli yapılmıştır bu ya da başka bir durum yaşanmıştır. Yönetimin, bazı yönetimde yer alan isimlerin yabancı antrenörlerle görüştüğünü söyledi yine az önce sevgili İrfan 25. Yani ben hocalık yaptığım yerde bazı yönetici arkadaşlarım benim arkamdan başka hocalarla görüşüyorsa, başka isimler çıkıyorsa ben istifa ederim. Belki de onunla bir bağlantısı vardır. Yine ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde gelişmeler yaşandıkça bunları sizlere aktarmaya devam edeceğim. İsmail Kartal'dan şoke eden istifa kararı. İsmail Kartal bir daha asla dönmemek kaydıyla istifa ettiğini açıkladı. Mücadele skorundan da habersiz olan belki futbol sever vardır. Fenerbahçe 1, Roma 1. Yani bunları söylüyoruz da Fenerbahçe 0, Roma 5 değil. Hani öyle bir şey de canlanabilir birçok futbol severin zihninde. Hayır, çok iyi oynadı Fenerbahçe bu akşam. Uzun zamandır görmediğim bir mücadeleyi gördüm. O kadar eksiğine rağmen. Galibiyeti kaçıran taraf temsilcimiz Fenerbahçe'ydi. Bir tane direkten dönen topumuz var. Onun öncesinde yakaladığımız net gol fırsatları var. Vedat Muriç'in belki de kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyon. Gol olsa bambaşka bir senaryo. Ve böyle bir akşamın ardından böyle bir kararın çıkmış olması tabii ki Sayın Aziz Yıldırım cephesinden de bir açıklama gelecek mi? Oradan da haber gelecek dedi çünkü az önce mesajlaştığım bir arkadaşım toplantı başlamak üzereymiş. Sayın Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyormuş. Peki hemen sözü Sayın Aziz Yıldırım'a bırakalım. Neler söyleyecek bakalım.
2: Onlar ligine kaldı diye şey oldu ya, tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı gibi bir anlayış ortada geziyor. Fenerbahçeliler

0: Sosyal medyada veya televizyonlar yorum yapanlar, YouTube diye kanal söylüyorsunuz, oralar YouTube yapanlar bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar. Ama ondan bugüne kadar niye kaldı? Yok takım zayıf, takım şöyle, takım böyle. Her gün bir şey konuşuyorlar ve herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor ya. Ya böyle bir şey yok ya. Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek. Bekleyecek. Sonunda Mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Onu istediği oyuncular varsa veya bir, herhangi bir sporcu transferi varsa Cihan Bey, ben, arkadaşlar hep konuşuyoruz kendisiyle. Onları yapmaya çalışıyoruz. Ama bazı da imkanlar var. Ben 200 milyon futbolcu alırım. Hiç çekinmem alırım. Ama kulübe ne zarar veririm? Kimse bunu tartışmıyor. Yazıyorsunuz hepiniz, bak hepinizi suçluyorum. Hepiniz diyorsunuz ki Fenerbahçe transfer yapıyor. İşte onu aldı, bunu aldı, şu. Tamam, güzel. Şimdi geriye kaldı 10 tane, 15 tane oyuncunun gitmesi lazım. Bu yabancı hakkından dolayı. Sizlerin bunları, doğruları yazmanız gerekirken maalesef sizler hiçbir doğruyu konuşmuyorsunuz ya. Bu oyuncular nasıl gidecek? Gitsin, etsin. Ya gitsin de bunun bir karşılığı var. Almışlar diyelim 18-15 milyona bonservisiyle almışlar. Şimdi oyuncunun bir tanesini 8 milyon daha bonservisi ödenecek. Adam alıyor 4 milyon, 4,5 milyon. Bunlar hepsi kime yazıyor? Kulübe yazıyor. Bana yazmıyor yani. Onun için bir hesap, kitap, zaman, hepsini kullanmamız lazım. Ama siz hemen ya bunu gitsin, bu böyle yaptı, şu şöyle yaptı diyerek kamuoyu oluşturuyorsunuz ya. O kamuoyu da ters dönüyor. Sizin zannediyorlar ki sizin söyledikleriniz doğru. Ondan sonra ondan dolayı bize saldırıyorlar. İsmail Hacı'yı da gördünüz yani. Gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insanlar dayanabilir mi ya? Bizler de aynı şey baskı altındayız. Mayıs ayı gelir. Mayıs ayında dersiniz ki evine gidiyor, bir şey yok, rahat olun. Evine gidiyor, rahat olun. Neyse, ya biz hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok, ben rahatım. Ama öbür insanların var ve bundan etkileniyorlar. Lütfen rica ediyorum. Doğru olanları yazın. Ya İsmail Hoca'nın kafasına suyla şişe attılar ya bu akşam.
1: Bir kenarında.
0: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Bir puan aldı. Bizim hesabımızda işte biz gruptan çıkabiliyoruz hesaplarımıza göre. Ama bunu söylemiyorum. Şuradan şunu alır, buradan bunu. Bir hesap kitap yaptık yani. Ama müsaade etmiyorsunuz ki. Başkanım. Levent oynadı. İyi oynadı mı? Peki. Bartu oynadı. İyi oynadı mı? Oynadı mı? Oynadı. Söyleyin. O zaman nedir derdiniz? Oyuncu yok bu ve oyuncu yok şu bu. Lütfen rica ediyorum. Bak lütfen rica ediyorum. Doğruları analiz edin. Oradan suçlama yapmayın. Mayıs ayına geldiğimizde Türkiye Ligi'nde görüşürüz. Şampiyonlar Ligi'ne de katıldık. Bu başarıdır. 18 yıl sonra bir hoca ve yönetim bunu başarıyor. Bunu alkışlayacağınızda tam tersi gömüyorsunuz ya. Ayıp. Camiayı da o yolda, yani siz şahsınızla ilgili değil, genel konuşuyorum. Ve ondan sonra da sanal medya, işte sosyal medya, bilmem nerede yorum yapıyor. Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. Ya bugün biz varız da bir sene sonra, iki sene sonra bilemem ne zaman olacağını, yokuz yani. Biz niye geldik? Başarısızlık var diyoruz. 4 senesi bizim dönemimizden, işte 8 sene diğer yönetimlerden başarısızlık var. Fenerbahçeliler ağlıyor. Çocuklar üzülüyor diyoruz. Çocuklar şimdi sevinmiyorlar mı? Formaları giyip geliyorlar maça. Fenerliler geliyor. Herkes geliyor. Ama siz bunu tukaka yaptınız ya. Yani başarıyı mundar ettiniz. Bak bunu kabul etmiyorum. Ve bundan sonra bu konuda daha çok konuşma yaparız, haberiniz olsun. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın.

0: Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır. 1-1 bitmişti. İyi oynamışız, fırsat yakalamışız. Bir taktik, sahada bir taktik savaşı vardı yani. Bunu görmemezlikten gelmek biraz ayıp olur yani. Onun için ricam, bakın hepinizden ricam, kamuoyuna doğru mesaj verin. Doğru mesaj. Kulüplerin adına konuşmayın. Diğer kulüpler için de söylüyorum yani. Lütfen. Buyur.
1: Başkanım, İsmail Kartal'la konuştunuz mu?
0: Konuştum. Şimdi içeride konuştum. Bu şişeyi söylüyor işte. Tamam mı? Bu baskıyı söylüyor.
1: Biz de gördük. Tamam. Şişe,
0: evet. İlaç alıyorum diyor. Tamam. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. Tamam. Hayır, hayır. Ya bizim evladımız ya. Benim Aziz Yıldırım olarak ve benim arkadaşlarımla, yöneticilerle beraber 20 sene başkanlık döneminde başladığım hocayla, iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden bıraktığımı, gönderdiğimi duydunuz mu, gördünüz mü, yaşadınız mı? Ve o zaman başka, devam.
2: Yine Fenerbahçelilerin kursağında kaldı sevinci, tam sevineceklerdi.
0: Niye?
2: Neden?
0: Ya ben de olsam, şimdi ben bir şey söyleyeyim. Biz de yani tecrübemiz şusu busu olmasa bu stresi kaldıramayız ya. Böyle stres olmaz beyler yani.
3: Başkanım, siz yazılışından beri birçok yalanlama yaptınız. Neden İsmail Hoca'nın istifa etmesini beklediniz açıklama yapmak için?
0: Neden anlamadım ki? İsmail kendisi aniden istifa etti. Beklemiyorduk ki.
3: Haftayı çok fazla haber çıktı, istifa edecek ya da
0: edecek. Siz yazıyorsunuz kardeşim ya. Yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Siz yazmayın. Yazmayın, bırakın bakalım istifa ediyor mu etmiyor mu? Çanağı tutuyorsunuz adamcağıza. Sosyal medyadan yükleniyor herkes. Ben sosyal medya okumadığım için de bilmiyorum konuları.
1: Efendim?
0: Aynı süreç devam edecek.
1: Oyuncuları nasıl etkileyecek şampiyonluk yolunda? 4 maçlık iki mağlubiyet ve bu akşam yaşananlar.
0: Ne yaşandı abi?
1: İstifa kararı Ağaççı
0: Buran. Ya efendim?
1: Buran'la çok şaşırdı duyunca bu karar Samanlı'nın
0: pozisyonu. Herkes geri dönsün. Açıklamayı yapmadan önceki pozisyonuna gelsin. Öyle bir şey yok.
2: Başkanım, herhangi bir yaptırımınız olacak mı?
0: Kime?
2: Spekülasyon yapanlara çok net bir şekilde.
0: Savcılara, mavcılara, şimdi hukuk kurulu kuruyoruz. Dışarıdan arkadaşlar da geliyorlar. 5 kişi, 10 kişi. Onlar takip edecekler. Hepsini gerekli olan mevcilere şikayet edeceğiz. Başka çaresi yok yani.
3: İsmail Kartal şimdi kesin bir dile devam edeceğini dile getirdi mi size şu
0: Kim?
3: An? İsmail Kartal devam edeceğini dile getirdi mi şu an size?
0: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyükken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam, şimdi oradan da seyirci tarafta bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor. Tamam mı?
2: Başkanım, iyi bir oyundan sonra böyleyken daha bazen iyi oynamayacak takım, her takım her maçı kazanabilecek.
0: O zaman seyirci
2: mesela,
0: ya söylüyorum, tarafta Fenerbahçeliler kendi kulüplerinin değerlerine, her türlü değere o yalnız oyuncular, antrenör, yöneticiler değil, bütün camiadaki değerlere Fenerbahçeliler sahip çıkmalı. O televizyonda yorum yapanlar tukaka yapıyorlar insanları, kulüpten uzaklaştırıyorlar veyahut da istifa ettiriyorlar. Bunların olmaması lazım. Bak, net söylüyorum. Tamam mı? Sizler de yapmayın. Sizler de yapıyorsunuz. Hepiniz yapıyorsunuz. Alıyorsunuz, sonra yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ondan sonra onun üzerine insanlar yorumlar yapıyor. O yorumlarla da işler bu noktaya geliyor. Onun için rica ediyorum. Hiç kimse yalan haber yapmasın. Tamam mı? Yalan haber yapmasın. Doğruları yazın. Tenkit de edin. Önemli değil. Ama yalan yazıyorsunuz çok ya. Yine bir oyuncu alıyormuşuz. Adını söylediler bilmiyorum. Onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ya kimse demiyor. Ya bu paraları bu kulüp nasıl öder diye ismini sormuyorsunuz, söylemiyorsunuz ya. Sizin aile bütçeniz böyle mi?
2: Başkanım, Yüksek Divan Kurulu'nda bu transferlerle ilgili, bütçeyle ilgili bir açıklama.
0: Hepsini anlatacağım, gelir dinlersiniz, tamam. Oldu mu çocuklar? Rica ediyorum hepinizden, lütfen yalan haber yapmayın. Bu sizin yaptığınız haberlerden dolayı kamuoyu oluşuyor ve bu kamuoyu da baskı yapıyor. Bu baskının sonu da bu. Bu yani. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilir. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin. Hepiniz bilin. Onun için kendi yorumlarınızı ona göre yapın. Yok hafta içinde böyle yazdığında böyle şey diyor. Ya şişe atıyorsunuz ya. Nasıl duracak adam? Ayıp yani ya. Tamam mı arkadaşlar? Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Lütfen Fenerbahçe camiasının değerlerine sahip çıkalım. Oldu. Hadi iyi akşamlar. Hadi bakalım.
4: İlginç açıklamalardı. Yani bir tartışmanın olmadığı zaten kesinleşmiş oldu. Biz de bu açıklamaların hemen öncesinde stadyuma bir bağlantı gerçekleştirip yönetiminin de haberinin aslında böyle bir karardan haberinin olmadığını sizlere aktarmıştık. Bir bir devam ederken kafasına su şişesi atıldı. Yani hoş değil tabii ki. Ki ortada kötü bir futbol da yok. Yani futbol çok kötü olur. Yine su şişesi sahaya atman için geçerli bir sebep değil. Çok garip. Çok garip. Anlam veremiyorum. Ya İsmail Kartal'ı beğenirsin beğenmezsin. Bakın buradan kimsenin avukatlığını değil mi? Avukatlığını yapmıyorum. Haddime de değil. Bir insanı durup dururken savunmak. Ama ortada bir doğru bir yanlış var. Ya sevmeyebilirsin beğenmeyebilirsin. Ha, beğenmediğin Mourinho'ya böyle bir hareket yaptın mı? Ha yapma zaten. Yapma diyorum. Ha, Mourinho daha kötü futbol oynatıyordu. Şu an mevcut İsmail Kartal'ın oynattığı futboldan daha kötüydü Mourinho'nun futbolu. Bir kişi çıkıp tribünlerde mendil salladı mı? Hani öyledir ya yabancı antrenörlere tepki olarak. İstifa dersin anlamazlar çünkü Türkçesi yoktur. Ya böyle bir şey yapıldı mı? Ya camianın evladı. Ha burada Fenerbahçeliyim değilim bakın konu o değil. Ya insani olarak söylüyorum. Bir teknik adamına çok seviyorsun Fenerbahçe'ni. Maça gidiyorsun. Bilet alıyorsun. Canından çok seviyorsun Fenerbahçe'yi. Eyvallah kabul ediyorum. Ama sahaya su şişesi atmak İsmail Hoca'na bir takımının çok sevdiğin o takımın teknik adamına su şişesi atmak nedir abi? Nedir? Ya burada haklı mı Aziz Yıldırım? Sonuna kadar haklı. Söylediklerinde haklı. Bana Twitter açın diyor mesela herkes. Twitter olacak. Abi Twitter'da kimin ne yazdığı belli değil ki. Ya ne yazıldığı belli değil. Biri bir yerden bir şey duyuyor, onu yazıyor. Altına 100 tane yorum geliyor. Ya bana göre değil en azından. Yalan yanlış birçok bilgi. Herkes duyduğu bir bilgiyi aktarıyor. Ya ben size Radyospor mikrofonlarından bir gelişmeyi aktarırken arka planda bakın şunları size aktarırken elim telefonda WhatsApp'ta. Birebir duymaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Yoksa İsmail Kartal'ın o basın açıklamasının hemen ardından yönetimin de haberi yoktu. Kelimesini söyleyemezdim size. Bir yorum yapmadım. Gelişmeleri takip ediyorum. Stadyumda şu an görüşüyorum oradaki arkadaşlarımızla dedim. Ve en doğru, en net bilgiyi de size ulaştırdım. Nasıl oldu bu? Birebir ağızdan, orada basın toplantısı. İsmail Hoca'nın karşısındaki insandan aldım bilgiyi canlı yayında. Yani biraz da el insaf diyelim. Çok seviyorsun, sevmiyorsun. Yalan yanlış evet. Yani basınla alakalı eleştirilerine katılıyor muyum? Yani evet kısmen katılıyorum. Çok yalan yanlış haberler dolaşıyor maalesef. Yani insanlar bir yerden duyuyor. Mesela ben şu an bir arkadaşımdan bir haber duyuyorum. Diyor ki şu takım şu oyuncuyla ilgileniyormuş. Hemen giriyorum elimde telefonumla onu değerlendiriyorum.

0: Peki telefon yoğun, telefon trafiği yoğun. Tabii ki gazeteci arkadaşlarımdan gelen telefonları şu kısa süre içerisinde almaya çalışıyorum. Hani şu sesi duyuyorsunuz ya. Çok kısa tutmaya çalışıyorum ama hepinizden de özür diliyorum. Ya bugün radyo programcılığı değil, bugün gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince onu da aktarmış olayım. Birazdan yine sevgili İrfan 25'e bağlantı gerçekleştireceğiz. O da oradaydı. Sayın Aziz Yıldırım konuşmasını sürdürürken o da orada sorusunu sordu. Ondan yine gelişmeler alacağız. Oradaki stadyumdaki atmosfer nedir? Dışarı çıktı mı şu an? Taraftarlar neler düşünüyor? Hepsinin görüşlerini birebir ağızdan almayı seviyorum. Yani bir yerden duyup mesela şu an sosyal medyada haberlere bakıp aa bak böyle yazmışlar, bayağı da bir yorum almış, bu adama güveniyorum ben deyip oradaki herhangi bir yorumu gerçek habermiş gibi sizlere aktarmak istemiyorum. Ben şu an olay içerisinde yer alan o kişiden birebir ağızdan haberleri sizlere aktarmaya gayret gösteriyorum. Sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yönetim dedi ki, Sayın Aziz Yıldırım daha doğru ifadeyle bir devam ederken kafasına su şişesi atıldı ve bundan sonra ben bırakıyorum dedi diyor. Ve önemli bir açıklama daha, ben bırakana kadar buradan ayrılamayacak. Burada bir art niyet yok yorumda bu arada. Ben onun abisiyim. Ben ondan yaşça büyüğüm. Ben buradasın diyorsan burada kalacak. Böyle net bir ifade kullandı Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı. İsmail Kartal'ın da 20 dakika öncesinde yaptığı açıklama çok keskindi. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Ha, oradaki benim yorumum da gerçek çıktı. Yani bir yine bağlantımızda söylemiştim. Bir teknik adam bir daha asla lafını kullanıyorsa cümle içerisinde, yani nedir? Ben bir daha bu şirkete gelmeyeceğim. Ortada bir tartışma var. Kesinlikle bir tartışma ya da bir şeye kızmışım ben. Bir şeye kızmışım. Ama ciddi anlamda kızmışım değil mi bunu söylerken? İsmail Kartal'ın açıklaması da öyle. Ciddi anlamda bir tartışma olabilir ya da bir şeye kızdığını ifade etmeye çalıştım. Ve yaşanılan gelişme. Tabii ben televizyonda takip ederken onu göremedim. Yayıncı kuruluş ekrana getirmedi. Ki zaten getirmesin böyle görüntüleri. Kafasına su şişesi atılmış. Yani ne diyeyim? O su şişesini atan insan mesela, onu almayacaksın bir daha stadyuma ömür boyu. Ömür boyu cezaları da biraz konuşalım. Cezalar da caydırıcı olsun. Bir yıl hak mağlubiyeti değil. Herhangi bir şekilde sahaya su atıyor musun? Ya da bir şey mi atıyorsun? Elindeki anahtarlığı mı atıyorsun? Çakmak mı atıyorsun? Birinin kafasına gelmesine gerek yok. Adam yaralamaya teşebbüsten alacaksın 3 sene içeride. Böyle caydırıcı olabilir. Spor hukukundaki arkadaşlarımız daha tabii ki bilgilidir bu konuda. Tabii ben kendi görüşümü ifade ediyorum. Yani ne oluyor en fazla? 3 maç seyircisiz, o blok kapatılıyor vesaire. Sahaya hiçbir şey atmayan taraftarların da maça girilmesi engelleniyor. Yani toplu cezalar veriliyor. Bu cezaların biraz daha önüne geçilebilmesi için bence ciddi önlemler alınabilir. Yani caydırıcı cezaların 2 tık 3 tık daha yukarısına çıkılabilir diye düşünüyorum. Yani, yorum yapamadığım bir gelişme, enteresan. Teknik direktörün kafasına su şişesi atmak. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yani rakip teknik adamların kafasına bir şeyler atılıyor. Zaman zaman bunları görüyoruz. Ha, onlara da alıştık maalesef. Onlar da normalmiş gibi lanse ediliyor. O da normal değil. Ama bir devam eden bir maç, çok iyi oynayan bir Fenerbahçe, tribünde kendisine hakaret ediliyor. Belli başlı kişiler tarafından, bir de kafasına su şişesi atılıyor. Ha tabii ki o da duygusal bir patlama yaşıyor. İsmail Hoca'yı tanırım ben, bilirim. Konuşmuşluğum var, birebir görüşmüşlüğüm var yıllar öncesinde. Duygusal bir teknik adam. Yani teknik adamlığını bırakın, insan karakteri olarak çok duygusal, efendi biri. Yani kimsenin hakkında kötü konuşmaz. Sadece kamera önünde değil, kamera arkasında da. Hani ayaküstü 2 dakika sohbet ettiğinde demez mesela Galatasaray burada bir puan kaybetsin de Galatasaray şöyle olsun ya da hakemler böyle açıklamalarda bulunmaz. Bakın buna kefilim, altına imzamı atıyorum. Duygusal olmasından kaynaklı da böyle bir karar verdi. Bir daha asla dönmeyeceğim dedi. Sayın Aziz Yıldırım da ben buradayken hiçbir yere gidemez dedi. benim nesin, bizim nesin, biz bir aileyiz dedi. Bakalım neler olacak. Samandıra'daki durumu nasıl etkileyecek? Yani oyunculara bunun haberi verildi. Archie Brown çok şaşırmıştı. Karşılaşma sonrası yine basın mensuplarının kendisine haber vermesinin ardından. İlginç bir akşam oluyor, onu söyleyeyim. Burada çok güzel, pozitif bir yayın hazırlamıştım. Maç sona erdikten sonra neleri konuşacağımı, hangi konuları işleyeceğimi belirlemiştim ama tam yayına girerken enteresan bir durum yaşandı. Sıcak bir gelişme yaşandı. İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı. Ardından Sayın Aziz Yıldırım kameralar önünde yine açıklamalarda bulundu. Ve ben burada olduğum süre boyunca hiçbir yere gidemez. Ben abisiyim. Ben kalacak diyorsam kalacaktır ifadesini kullandı. Yani çok sıcak, çok hareketli bir gece olacak diye tahmin ediyorum. İlerleyen saatlerde resmi hesaplardan da açıklama gelebilir bu konuyla alakalı. Peki bir bağlantı daha gerçekleştireceğiz. Yine stadyuma gideceğiz. Bir yandan telefonla kontrol ediyorum. Şöyle bir bakayım. Sevgili İrfan 25 hattımızda mı? Peki hattımızdaymış. Yine sıcak gelişme vardı. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını şimdi kendisine soracağım. Sevgili İrfan 25 hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Az önce bağlantı gerçekleştirdik. Tabii çok kısa bir bağlantıydı ama Sayın Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Ben burada olduğum süre boyunca hiçbir yere gidemez. Ya, beklentilerin tam aksine yapılan bir açıklamaydı. Sen nasıl değerlendirirsin? Var mı iletmek istediğin bir şey?
1: Sayın Aziz Yıldırım şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra söylenecek bir şey yok. Hı hı. Sayın Aziz Yıldırım ben görevde olduğum sürece dedi İsmail Kartal görevinin başındadır. Bizim de hiçbir şekilde haberimiz yoktu. O yüzden dedi biz buraya geldik. Burada İsmail Hoca'ya güvenini dile getirdi. Bugün dedi Şampiyonlar Ligi ne dedi hani bir puan aldı Şampiyonlar Ligi'nin aşamasında. Onun şeyini bile yaşayamadık, sevincini bile yaşayamadık şeklinde bir ifade de kullandı. Dediğim gibi Sayın Aziz Yıldırım bu açıklamayı yaptıktan sonra artık olay tamamen kapanmıştır. Sayın İsmail Kartal'ın maç sırasında kafasına bir şişesi yani bir taraftar tarafından şişesi atıldı. Yedek kulübesinin arkasında da taraftarların İsmail Hoca'ya tepki gösterdiği yönünde bilgiler var.
0: Evet, hakaret edildiği yönünde iddialar var.
1: Yok, onu bizzat bir şişe gelmiş, evet bir şişe atılmış. Taraftarın İsmail Kartal'ın da bunun üzerine istifa kararı aldığı, yani artık taraftarların da tabii üzerinde büyük bir baskı da var İsmail Hoca'nın. Bu baskı nedeniyle de istifa kararı aldığını söyleyebilirim ama Sayın Cihan Kamer hemen zaten bu kadar açıklamanın ardından soyunma odasına yönelmişti. Sayın Aziz Yıldırım da soyunma odasına inerek İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede kendisinin görevinin başında olduğunu vurguladı. İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini belirtti. Bir ihtimalle yarın da Can Bahtı Sesen'e bir ziyaret gerçekleştirilir yönetim tarafından. Ardından da bu süreç Fenerbahçe adına noktalanmış olur. Şu aşamada biz ardından ben yayın öncesi de bir teknik değişikliği olabileceğini yani bu konuda aklımda aslında kötü gidişatın ardından bu konuda görüşler vardı, onu söyleyeyim, bir teknik değişikliği olabilir şeklinde de görüş vardı, hatta bazı isimlere temas olunduğu yönünde de bilgiler vardı ama dediğim gibi Aziz Adam'ın bu açıklamasının ardından artık bundan tamamen kapanmış olduğunu söyleyelim.
0: Peki İsmail Kartal hayır ben istifa ediyorum kusura bakmayın diye demesi normal olur mu? Diyebilir mi bu durumda?
1: Ya şimdi Sayın Aziz Yıldırım göreve devam edecek dedi. Ben bu olduğum sürece burada dedi. Yani Sayın İsmail Kartal. Yani
0: ben de İsmail Kartal'ım mesela. Hani ben kararımı verdim. Etmiyorum
1: devam. Maçın sıcağı sıcağına yapılmış bir açıklama olarak da değerlendirebiliriz bunu. Çünkü dediğim gibi su şişesi gelmiş kafasına. Evet. Ve taraftarlarında ona yedek kulübesinin arkasında tepkiler olmuş. Bu nedenle bir istifa kararı almıştır. Daha sonra bir değerlendirme yaptıktan sonra yeniden kararını gözden geçirebilir. Ama bu süreç ne kadar sağlıklı olur hep birlikte bekleyip göreceğiz. Çünkü dediğim gibi süreç iyi sonuçlar gelirse bundan sonraki süreçte herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Ama olası bir puan kaybı veya işte olumsuz bir süreç devam ederse burada tepkiler yine artacaktır. Yani bu süreç biraz kırılma olmuş olur. Onu söyleyeyim. Yani bu kırılmanın düzelmesi için iyi sonuçların gelmesi lazım. Tabii Milli Ara Fenerbahçe için aslında iyi bir ara olacaktır. Eğer Milli Ara'ya kadar Fenerbahçe puan kaybetmezse.
0: Abi şunu da sorayım. Hazır seni yakalamışım. Asensio çok konuşuluyor. Abi bu konu dışında Asensio'nun sakatlığı hakkında bilgin var mı?
1: Şimdi Asensio yavaş yavaş artık sağ çalışmalarına başladı. Takımda bir antrenmanlara da kısa sürede başlamasını bekliyoruz. Ondan sonraki süreçte ne olacak hep birlikte göreceğiz. Ama Gaziantep maçında da oynama ihtimali çok zor. Burada
0: bir hafta 10 gün denmişti sakatlığı ama uzadı. Yani acaba İsmail Hoca ile mi anlaşamıyorlar gibi yorumlar yapıldı yine sosyal medyada.
1: Yani ya şöyle söyleyeyim, uzamış olabilir. Çünkü bu oyuncunun şimdi ciddi bir sakatlık, özellikle geçen sezondan kalan ciddi bir sakatlığı var. Evet. Ama bu sakatlığı farklı. Adale kas sakatlığı, kadere kas bölgesinde bir sakatlığı var. Şimdi bu kas sakatlığının yani tam iyileşmeden oyuncunun sahaya sürülmesi durumunda burada daha uzun süreli sahalardan uzak kalma ihtimali söz konusu. Fenerbahçe sağlık heyeti de oyuncunun %100 iyileştikten sonra sahaya sürmeyi planlıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin önünde devre arasına kadar önünde oynayacağı zorlu bir periyot var. Bu periyot içerisinde de Asensio'yu çok fazla risk etmeden %100 sağlıklı hale geldikten sonra sahaya sürmeyi planlıyor Fenerbahçe. Şu aşamada tabii orta saha rotasyonunda bugün mesela gördük, Dement oynadı, Batu oynadı ve her ikisi de iyi performans ortaya koydu. Özellikle Batu sakatlandı, oyundan çıktı.
0: Çok koştu. Batu, ya çok koştu. Emeğine
1: Batu
0: sağlık.
1: Batu sakatlandıktan sonra orta sahada oyuna giren, Batu sakatlandıktan sonra oyuna giren Levent de orta sahada iyi bir performans ortaya koydu bugün Roma karşısında. Dolayısıyla orada bir alternatif üretilebilir. Ve teknik heyet ve yani yönetim de devre arasına kadar bu süreçte devam edecek. Ama Asensio'yu tam iyileşmeden sahaya sürmeyi planlamıyorlar. Yani Asensio'ya çünkü Fenerbahçe'nin fazlasıyla ihtiyacı var. O yüzden %100 iyileştikten sonra sahaya sürülecek. Herhangi bir risk almak istemiyor Fenerbahçe.
0: Ki alternatif oyuncu konusunda da sorun yaşadığı bir bölge. Yani hazır olmadan oynatması tabii ilerisi için uzun bir maraton çünkü. Bir sezon dediğimiz kavram iki maç üzerinden değil. Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi çok önemli maçlar var. O da tam iyileşmeden oynatılmayan isimlerden biri aslında, tepkiler de buna geliyor. Ya Sayın Aziz Yıldırım dedi ya, herkes düşüncesini habermiş gibi yazıyor orada. Gerçek mi değil mi hiç araştırmadan yazanlar var. Gerçekten sosyal medyada böyle yazılıyor.
1: Ben de yani ameliyat olma gibi durumu söz konusu değil.
0: Ameliyatı da çok konuşuldu.
1: %100 iyileşmeden oyuncuyu sahaya sürmek, oyuncunun tekrar risk alıp sakatlanması ve dolayısıyla daha uzun süre sahalardan uzak kalması gibi durum söz konusu olabilir. Şimdi Asensio konusunda da bu konuda tepkili davranıyor Fenerbahçe sağlık heyeti. Ve saha çalışmalarına başladı. Takımda kontrollü olarak çalışmalara 1-2 gün içerisinde başlar. Gaziantep mücadelesinin ardından da orada oynamaz büyük ihtimalle. Kadroda olsa bile İkhan'ı o maçta bu kadroda süre almasını beklemiyoruz ama bir sonraki maçta daha ciddi, yani daha yani bir sonraki gelecek haftadan itibaren ise sahada artık yer alacaktır.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğim bir şey?
1: Ben teşekkür ederim. Bizim için bayağı uzun bir gece oldu. Önce istifa, ardından Sayın Aziz Yıldırım'ın hem yan kameranın Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına girmesi, İsmail Kartal'la konuşması, ardından da görevine devam ediyor şeklinde bir açıklama oldu. İşte ama süreç dediğim gibi süreci yakından takip etmek lazım. Fenerbahçe'de ilerleyen dönemde yeni gelişmeler de yaşanabilir.
0: Sen stadyumdan ayrıldın mı?
1: Efendim?
0: Stadyumdan ayrıldın mı şu an?
1: Yok, şu halen stadyumdayım.
0: Ha, biraz rica edecektim. Bir 15 dakika daha dur abi. Belki çıkar sayın yine teknik direktör İsmail Kartal bir açıklamada da bulunur. Yani gece daha aynen, uzun aynen, bir hale
1: şu
0: gelir.
1: Anda, şu anda hayır. Şu anda daha kimse kalmadı. İsmail Kartal da herhalde stadyumdan ayrıldı. Zaten son olarak başkan sayın Aziz Yıldırım yollarına ayrılmış.
0: Tamam, ayrıldılar mı? Peki o zaman. Çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben Aziz Yıldırım'a burada ayrıldım.
0: Peki. Ağzına sağlık. Sevgili İrfan 25'te sıcağı sıcağına tüm gelişmeleri sizlerle buluşturduk. Saatlerimiz de 23.25'i gösteriyor. Ya böyle gündem çok yoğun olunca sıcak gelişmeler önüme düşünce tabii ki yayının da nasıl geçtiğini anlamıyorum. Vay be, çok az bir süremiz kalmış. Şimdi sizlerden gelen mesajlara bakacağım. Görüşlerini bana iletmeyen dinleyicilerim varsa yine onlar da görüşlerini aktarabilirler. Ne demiş, şöyle bir bakalım. Görkem abi selamlar, ben Yalçın diyor dinleyicimiz. Bayern Münih maçından da goller bekliyormuş. Umarım gelir. İyi yayınlar abi. Sosyal medyaya bakıyorum. Yok kurtulduk diyen, yok hayırlı oldu diyen. Bizim takım bu yüzden bir arpa boyu gidemiyor. Bu kafayla gidersek bir 12 yıl daha şampiyon olamayız. Taraftarımız böyle devam etsin demiş. Yine sevgili Emrah Güner mesajını göndermiş. Yani sosyal medyayı fazla dikkate alırsanız, sosyal medyaya göre yaşarsanız, oradaki yorumlara göre hayatınızı şekillendirirseniz, evet, yani dinleyicimizin dediği gibi sorunlar yaşarsın. Ha, kurtulduk diyen de olacak, hakaret eden de olacak. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bu açıklamasına karşı çıkacak olanlar var. Bu duruma tepki gösterecek olanlar var. Tepkiyi karıştırıp hakaret edecek olanlar var. Var da var. Yani bana gelen mesajlara bakıyorum. Evet, yine İsmail Hoca'nın ayrılmasının hata olduğunu düşünen var. İsmail Kartal tam gitti, sevindik, tekrardan geri geldi, kurtulamadık diyen var. Yani isimlerini okumuyorum, özet geçiyorum. Var böyle mesajlar, onu söyleyeyim. Herkesin kendi görüşü tabii canım. Ama bir de mantıklı düşündüğümüzde, ya yazık günah. Ya gerçekten yazık günah. Fenerbahçe'nin evladı olan bir isimden bahsediyoruz. Gel dedi mi geliyor, git dedi mi gidiyor canım. Tazminat falan da almıyor. Hani bazı antrenörler gibi, isim vereyim sonra yanlış anlaşılıyor. Mourinho tazminatın peşinde değil. Gözü kapalı boş kağıda imza atar İsmail Kartal. Ha, yerli isimlerimizin biraz daha burada ön plana çıkması gerekiyor. Bu konularda daha hassas davranılması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani, tabii yanılıyor da olabilirim. Birçok kişi ya ne kattı bu takıma? Ne yapıyor ki İsmail Kartal? Diyebilir. Şampiyonlar Ligi'ne katıldın. Ya, daha ne söyleyeyim? Şampiyonlar Ligi'ne katıldın 18 yıl sonra. Seni Mourinho buraya sokamadı. Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'ne giremedin. Giremedin. Mourinho iyi hoca ya da kötü hoca olduğu için değil, enteresan kadro seçimleri olduğu için giremedin. Takımı iyi hazırlamadığı için. Derbi maçı kaybediyor Süper Lig'de, maçın sonrasında sıradan bir maçtı diyen bir adamdı. İsmail Kartal gecesini gündüzüne katıyor. Kimsenin avukatlığını yapmıyorum burada da, ya biraz el insaf. Güzel bir Fenerbahçe vardı sahada, alkışlayın. Ya ne gerek var taşkınlığa, değil mi? Ne gerek var? Ya bir insan kendi teknik adamına, oyuncusuna, ona buna hakaret eder mi ya da istifa et der mi, arkadan seslenir mi, kafasına bir su şişesi atar mı, yabancı madde atar mı? Ha, bunları biraz tartışalım. Gündem yapacaksak bunları gündem yapalım. Avrupa'nın hiçbir yerinde görmedim böyle bir şeyi. Bak, Aziz Yıldırım söyledi zaten. Bu güzel gidişatı baltaladı. Hani ben öyle söylüyorum. Dedi bu gelişme. Doğru. Biz bugün ne konuşacaktık? Fenerbahçe'nin oyununu konuşacaktık. İyi oynadı çünkü Fenerbahçe. Hiç kimse kendisini kandırmasın. Fenerbahçe çok iyi mücadele etti. Tarafsız bakıldığında bunu net olarak anlarsınız. Ve bunu konuşmadık. Fenerbahçe'nin bu akşamki oyununu şu ana kadar konuşmadık. 20-25 dakikam var yayını bitirmeye. Biz şu an bu gündem üzerinden devam ediyoruz. Tahminime göre mesajları okuyup Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçları hatırlatacağım, skorları paylaşacağım. Yayın bitecek zaten.

Peki devam edelim mesajlarla. Neler var? Birçok mesaj birikti. Hepsine yer vermeye çalışacağım. Mesaj göndermeyenler varsa da yine onlar da görüşünü Radyo Spor WhatsApp hattına göndersinler. Yani sponsorumuzun WhatsApp'ına göndermeyin. Öyle söyleyeyim. Uğur Böceği Şans Oyunları WhatsApp numarasına yayın mesajları geliyormuş. Oraya göndermeyin. Oraya sadece yayından geliyorum, kuponları görmek istiyorum şeklinde yazsın dinleyicilerimiz ki benim kuponlarıma, gece seansı maçlarıma ulaşsın. Güzel de maçlarım var yayın sona erdikten sonra. Böyle de güzel bir haber vereyim. İddia.com'da kayıtlı bayini sadece Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştireceksin. Yapman gereken bu. Devamında da 0540-300-0097 bu numaraya mesaj atacaksın. Ama yayına göndereceğin mesajlar Radyospor WhatsApp hattına gelsin. Hani numaraları karıştırmayalım. Burada bir anlaşalım. Peki. Teşekkür ederim ilgi ve alakanızdan dolayı. Görkem iyi yayınlar. Bence şok bir gelişme. Gerçi İsmail Hoca ile olmuyordu, olmazdı. Bu gece olması enteresan. Eminim ki bu gece ne olduysa işin içinde Oğuz vardı diyor. Ama öyle de bir durum yaşanmadı şu an. Sayın Aziz Yıldırım tabii açıkladı. İnşallah onun gibi yapmazlar diyor sevgili Levent Bey. Oğuz gibi yapmazlar diyor. Ya zaten sahaya atılan bir yabancı maddeden kaynaklı olduğunu söyledi. Ve Başkan Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmedi. Etmedi. Kendisine de söyledim diyor. Ben burada olduğum sürece, ben bırakana kadar hiçbir yere ayrılamaz, burada kalacak dedi. Ben onun büyüğüyüm. Oradaki bir arkadaşımız böyle bir soruda bulundu çünkü bu açıklamanın ardından. Ya İsmail Hoca kabul etmezse dedi. Ben onun büyüğüyüm. Nasıl kabul etmez? Kabul edecek. Ben ayrılana kadar o da Fenerbahçe'nin başında olacak dedi. Bakalım ilerleyen saatlerde farklı gelişmeler yaşanacak mı? Farklı gelişmeler yaşanırsa yine ben sosyal medya hesabımda, Instagram'da bunların duyurusunu yaparım. Birebir ağızdan duyduğum bilgileri hikaye bölümünden paylaşırım. Görkem Tezer, Instagram'a yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Peki, teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım, inşallah Jesus gelir diyen bir dinleyicimiz. İyi yayınlar. Ben Sayın Aziz Yıldırım istifa et demeden istifa edeceğini sanmıyorum. Büyük ihtimal o söyledi demiş. Tabii az önce gelen mesajlardan biri bu. Başkanın konuşmasının hemen öncesinde gelen mesajlar. Öyle bir durum yokmuş sevgili Burhan Bey. Az önce aktardık. Tarışka'yı gönderenler yapmıştır bunu diyor dinleyicimiz. Peki devam edelim. Hoca sonuna kadar haklı, konuda kapalı diyen yine bir başka dinleyicimiz. İsmini paylaşmamış. Herkes işine karışıyordu diyor sevgili Mustafa Bey. Ondan bence rahatsız oldu demiş. Hayır, öyle bir durum söz konusu değil. Şöyle devam edelim. Mert Kan'a teşekkür ediyorum mesajından dolayı. Şöyle bakalım, İsmail Hoca istifa etmese zaten kovardılar diyen bir başka dinleyicimiz. Hayır, ben burada durana kadar, sonuna kadar daha doğru ifadeyle, o da teknik direktörlüğüne devam edecek dedi kulübün başkanı. Daha ne diyelim? Şöyle devam edelim. Görkem merhaba, bu iş ciddi yara almıştır, bu ilişki ciddi yara almıştır diyor. Bundan sonrası sağlıklı olmaz. Ya, genelde öyle oluyor, evet, genelde dediğiniz gibi oluyor. Ya, Fatih Tekke'de de bunu gördük. Bırakmıyoruz dedi Sayın Ertuğrul, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. Ama devamında bir karşılaşma sonrasında aldığı mağlubiyetle istifa etti, bu sefer onaylandı. Yani olası bir Gaziantep beraberliği, ki Fenerbahçe'nin önemli maçlarından biri. Hani Gaziantep'i de öyle kolay yenerim değil. Kolay yenebileceğiniz bir takım değil. Orada olası bir puan kaybı. Öncesinde Galatasaray'ın kazanmış olması, hesabı öyle yapıyorum. En kötü senaryoyu oluşturabilmek adına. Puan farkı 7, beraberlikte 6. Şimdi 6 puan. Tabii ki ondan sonra İsmail Hoca tekrardan istifa ederse bu sefer onaylanır diye düşünüyorum. Bunlar hep varsayım. Bunlar hep varsayım tabii ki. Selamlar, iyi yayınlar diyen bir dinleyicim. İsmail, Ufuk, Kerem ve Ahmet Beylerden. Bence yanlış yapıldı. Maçtan çıktık. 4 kişiyiz. Az önce isimlerini saydık. Bu habere şok olduk. Üstelik iyi bir ikinci yarı izlemiştik. Bence yanlış bir karardı diyor dinleyicilerim. Toplu halde bana kulak veren dinleyicilerim, hala dinliyorlar mı bilmiyorum. Gerçi dinliyorlar ya. Şu an bir 3 dakika önce göndermişler en sonki mesajı. Sayın Aziz Yıldırım tarafından kabul edilmedi. Onu da söyleyeyim. Burada suçlu kim? Taraftardır abi. Taraftardır. O sahaya yabancı maddeyi atan taraftardır. Hani genelini söylemiyorum.
O sahaya yabancı madde atan, yedek kulübesinin arkasından İsmail Kartal'a bir şeyler söyleyen, tepki gösteren kişiler hatalıdır. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. İsmiyle hitap, ne demiş dinleyicimize? Şöyle bir mesajı anlayamadım. Okuyamadığım mesajlardan biri. İsmiyle hitap, şekerlik arkadaşı mı? Anlayamadım ne demek istediğini dinleyicimizin. Şöyle devam ediyorum, neler geliyor. Sergen'in istifası da su şişesiyle gelmişti. Vardır her şeyde bir hayır demiş yine dinleyicimiz. Çok büyüksün Aziz Başkan diyen dinleyicimiz. İsmail Kartal'ı istemiyorum. İzmir'den Onur ben, selamlar demiş yine bir Fenerbahçe taraftarı. Eskiden sadece Kerem'le başlıyorduk. Oğuz'u Bartu'nun yerine orta sahaya çekti demiş dinleyicimiz. Aa, bu eski mesaj ya. Benim de şöyle bir bakayım. Eski mesajmış. Peki düzeltelim ya. Özür diliyorum. Eskiden sadece Fenerbahçe'nin maçlarını seyrederken diken üzerinde olur, hop oturur, hop kalkardık. Artık maç sonlarında da hop oturup hop kalkmaya başladık demiş dinleyicimiz. Sıcak bir gelişmeyi daha aktaracağım. Yine teyitli bir bilgidir. Teyit almış olduğum bir bilgidir. Zaten Fenerbahçe kulübünden de bir gönderi yayınlandı. Ama ben bir 6-7 dakika önce bu bilgiye sahiptim. Yani bir kişiden teyit aldım. İkinci, üçüncü kişiye ulaşamadığım için de bunun duyurusunu yapmadım ama kulüp resmi sosyal medya hesabımdan açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeye yer veriliyor özetle. İsmail Kartal'a şişe fırlatan şahıs 6222'den gözaltına alındı denmiş. Yani sahaya o su maddesine, yabancı maddeyi atan taraftar, taraftar da demiyor, açıklamada şahıs deniyor. Şahıs gözaltına alınmış, 6222'den gözaltına alındı. Bu son dakika bilgisini de paylaşmış olalım. Alındıktan sonrası da önemli biraz. Yani bir yıl, iki yıl maçlara girememe. Bu kadar. Bunu ömür boyu yapmak gerekiyor. Hatasız olma, hatasız olmaz. Bazı şeylerin özrü kabul olmaz diyebiliyorum. Yani ben sahaya bir şey atıyorsam bu atabilecek potansiyelim vardır. Sen beni ilk bir yıl, iki yıl stadyumu almasan ben üçüncü yıl, dördüncü yıl atmam, beşinci yıl atarım. O benim içimde varsa vardır. Bir kere yaptıysam ikinciyi de yapabilirim. Ha, öyle bir durum. Ben o gözle bakıyorum. Ömür boyu men edilmesi gerekiyor. Ha, sahaya yabancı madde atan, küfür edenler, ki bunların tamamen aslında tribünlerden ayrıldığını düşündüğümüzde artık o özlediğimiz eski tablolar yaşanır. İnsanlar çoluğunu çocuğunu alır stadyuma gider. Peki, teşekkür ederim dinleyicimize Özgür Bey. Gördüm mesajınızı. Şöyle bakalım, internette, sosyal medyada az da olsa biraz para kazanmak için herkes ağzına geleni sayıyor. Özellikle bizim eski futbolcularımız gençleri gaza getiriyorlar. Sayın Aziz Yıldırım doğrusunu yaptı demiş. Peki, ayıp ediyorlar İsmail Kartal'a. Demek ki onu çok üzdüler. Talişka ve Fred ile ilgili olabilir ama öyle bir şey yok. Yenemedin, bırak git demiş olabilir Sayın Aziz Yıldırım. Sevgili Ahmet Orhun, şöyle bakalım mesajın dakikasına. Bayağı bir, evet, 45 dakika önce gönderilen mesaj. Güncel bilgiyi paylaştık. İsmail Kartal'a şişe fırlatan şahıs az önce gözaltına alındı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de bir canlı, aslında bu konuyla alakalı gönderi yayınlandı. Ve Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında da ben bırakana kadar hiçbir yere gidemez, ayrılamaz. Ben onun büyüğüyüm. Ben kalacaksın diyorsam kalacaktır. Büyüğüne terbiyesizlik yapmaz dedi. Maç 1-1 devam ederken de kafasına su şişesi atıldığını söylemiş İsmail Hoca. Soyunma odasında Sayın Aziz Yıldırım'a ilk söylediği cümle bu olmuş ve onun sonrasında basın toplantısına çıkıp Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı ama bu karar kabul edilmedi. İstifa kabul edilmedi yönetim tarafından. Bu gelişmeyi de aktarmış olalım. Şöyle bakalım neler var. İşin içinde Oğuz var deniyor. Ya abi, dinleyici yazdı Oğuz diye. Soyadını yazmadı. Ne bileyim ben hangi Oğuz. Dinleyicimizin görüşü. Siz de takıldınız şimdi, hangi Oğuz, hangi Oğuz. Ya ne bileyim ben hangi Oğuz. Herhangi bir dinleyicim mesajın içerisinde Oğuz diye bir isim geçirdi. Soyadını yazmadı. Ben nereden bileyim hangi Oğuz. Hani bana soruyorsunuz. Bilmiyorum. Zaten yazsa okurum. Ben o taraftarın Fenerbahçeli olduğuna inanmıyorum. Ne zaman işler biraz iyi gitmeye başlasa bir şeyler oluyor.
Ben 65 yaşındayım, Fenerbahçe taraftarıyım demiş dinleyicimiz. Peki, az önceki okuyamadığınız mesajda sanırım ismiyle hitap ediyor. Arkadaşımı yazmak istemiş. Evet, doğru. Hayır, soyadını yazmamış ama. Soyadını yazmamış. İşte ne olduğunu anlayamadım. Soyadını göremediğim için. Görkem merhaba, Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilaloğlu. Bu akşam bir olağan Karadeniz günü yaşadık. Bir günde dört mevsim. Aziz Başkan kendini ortaya koydu yine. Sana da iyi yayınlar diliyorum demiş. Büyük lokmaya büyük konuşma derler. Hoca lafını bence böyle ne demiş, peki oraya okumayalım. Sayın Aziz Yıldırım'la beraber gider Allah aşkına. Her su şişesi atanlar istifa mı ediyor? Yani etmiyor. Etmiyor ama bazı insanlar da duygusal. Şimdi ben sana bir cümle söylerim, sen alınmazsın. Ama alakasız bir cümle daha kurarım, alınırsın. Bana göre mantıksız gelir bu. Yani her insan profili farklıdır. O teknik adamlık yapıyor diye, hocalık yapıyor diye. Yani hepsi aynı değil, robot değil bunlar, bir mekanizma değil. Kimisi duygusaldır, kimisi pek buna profesyonel, tamamen iş gözüyle bakar. Mağlup olduğunda bile ertesi gün güler, eğlenir. Maç sonu eğlenir, hiç umurunda olmaz tırnak içerisinde. Yani bazıları da aşırı duygusaldır. Duygusallığıyla hareket eder ki onlardan biriyim. Bazılarına, çoğu kişiye, çevremde çoğu kişiye saçma gelen şeylere ben biraz daha fazla takılırım mesela. Ha, duygusal olarak yaklaştığım için her konuda. Her konuda ama. Şenol Güneş'e de atılmıştı daha önce diyor dinleyicim. Yani şöyle bir bakalım neler var. İyi yayınlar. Sayın Aziz Başkan yanlış yaptı. İsmail Topal ben demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Ve devam edelim. Okan Buruk sen çok büyük hocasın diyen bir başka dinleyicimiz. Ona da tepkiler var ama istifa etmiyor diye. Yani dedim ya az önce, ben yine oraya geleceğim. Kimisi eder etmez. Yani bu ayrı. Bu bambaşka. Yani Fenerbahçe seni çağırıyor, gidiyorsun. Süper Lig'de aldığın sonuçların dışında Şampiyonlar Ligi'ne katılmışsın. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir başlangıç yaptın yine bana kalırsa. Ya kötü bir sonuç değil. Bir birlik beraberlik öyle kötü bir sonuç değil. Roma karşısında hele hele. Onlardan daha fazla pozisyona girmişsin. Hepsini değerlendirdiğimizde hani bu maçta sahaya yabancı madde neden atılır? Hiçbir maçta atılmasın. Hani bu maçta hani atılması anormal ama kötü giden bir maçta, mağlup olduğu maçta atılır demiyorum. Konu oraya gitmesin. Lütfen. Hepsi saçma ama bu alakasız. Çok iyi oynayan bir Fenerbahçe varken ya bir taraftar neden sahaya yabancı madde atar? Teknik direktöre niye yabancı madde atar? Varsa yorumu yazsın birisi. Cevabı olan biri yazabilir. Ve o şahıs da gözaltına alınmış. Fenerbahçe Spor Kulübü az önce bir açıklama yayınladı sosyal mecradan. İsmail Kartal'a şişe fırlatan şahıs 6222'den gözaltına alındı şeklinde bir yazılı açıklaması oldu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün. Diyelim, şöyle bir devam edelim. İyi de oynadı ama Fenerbahçe. Hadi bununla alakalı da yorumlar yazabilir dinleyicilerim. İyi de oynadı. Bugün herkes mağlubiyet bekliyordu. Ben kiminle konuşursam konuşayım, Fenerbahçeli taraftarlarla da konuştuğumda bu yok ya, Roma çok iyi oynuyor, bizim işimiz zor, yeniliriz şeklinde yorumlar yapıyor.

söylüyordu. Ben tam tersi Fenerbahçe'nin kaybetmeyeceğini söylüyordum. Ki böyle maçlarda kaybetmeyeceğini söyleyen de tek insan olabilirim. Zor maçları bilen biriyim. Bu olaylardan sonra bu ilişki bence artık dikiş tutmaz sevgili Levent Bey Anadolu Hisarı'ndan. Bir de Oğuz demiştik ya az önce dinleyicimiz Oğuz yazmıştı ha. Sayın Oğuz Çetin olabilir demiş sevgili Levent Bey. Bilemiyorum afaki emin olmadığım yorumlarda bulunmuyorum. Onu da söyleyeyim. Bazı insanlar hassas bazıları da gamsızdır demiş. Kimine hakaret etsen güler. Kartal gerçekten hassas biri. Biliyorum karakterini biliyorum. Ben yani duygusal bir insan olduğu için yani şimdi daha önceki yıllara gitmeyeyim. Yok kahvede oturuyormuş, yok çay içiyormuş da oradan teknik adamlık yapıyormuş. Yani alakasız yorumlar. Ya beğenmiyorsan beğenmiyorsun kardeşim. Daha ne insan hakaret boyutuna gelen yorumlarda bulunuyorsun. Yani yazmak çok kolay, ciddi anlamda çok kolay. Okan Burak'a da yazılıyor. Bu sadece Fenerbahçe için söylemiyorum. Adam geliyor küfür ediyor Okan Burak'a. Ya sen Okan Burak'ın yanına 100 metre yaklaşamazsın. İsmail Hoca diyorsun. Çay ocağından gelen bir adamı teknik adam yaptılar diyorsun. Ya bu ne kadar ağır bir kelime. Ne kadar ağır bir kelime. Ya sen hiç çay ocağına gitmedin mi? Senin baban hiç çay ocağına gitmedi mi? Çay ocağına gitmek ahlaksızlık mı? Kötü bir şey mi? Ha çay içmek kötü bir şey mi? Ha teknik direktör. Şimdi ben radyocuyum. Çay ocağına gidemem mi? Kahvehaneye gidemem mi ya? Orada maçı izleyemem mi? İzlemişliğim var. Çok izlemişliğim var. Seviyorum sosyal ortamları, öyle ortamları. İnsanlarla iç içe olmayı. Şimdi ben ne diyecek o kişi? Bu kişi ne diyecek bana? Çay ocağında oturan adamı çıkartmışlar, radyocu yapmışlar. Ya oradaki benim özel hayatımla buradaki işim yani ne alaka? İsmail Kartal'a hakaret etmek için yazanlar var. Yazanlar var. Mağlup olsun Fenerbahçe'de şu adam gitsin diyen Fenerbahçeliler var. Ya var biliyorum çevremde var. İnşallah kaybeder Fenerbahçe. Derbiyi kaybederim de İsmail Kartal gitsin. Arkadaş sen Fenerbahçeli falan değilsin. Galatasaray'da da var bu. Okan Buruk yine kaldı başımızda. Umarım bu maçta 5 yeriz. Kalemizde 5 görürüz. Ya sen Galatasaraylı değilsin. Sen Fenerbahçeli değilsin. Kusura bakma. Sen isimlere öncelik veriyorsun. Hani bazı neydi o kelimeler ya? Alex Spor, Osimhen Spor. Ha, sen onlardan birisin. O birkaç kişi var sosyal medyada görüyorum. Sözlüklerde yazanlar var. Yani no name, anonim olarak yazanlar var. Ben onları söylüyorum. Herhangi birine yazdığına göndermede bulunmuyorum bu arada. İsmini cismini bilmediğim, ismiyle yazmayan kişilerin sosyal medyada isimsiz yazıları denk geliyor. Hani takip etmiyorum. Geliyor Instagram'da. Shorts videolarında geliyor. No name, ismi no name ya. İsmi yok. ASDFKH böyle rastgele bir isim. Random. Ve yazmış. 2000 tane de yorum gelmiş altına. Yani enteresan bir şekilde. Çay ocağından birini alıp sen teknik adam yaparsan tabii ki derbiyi kaybedersin. Ya ne alakası var? Ne alakası var? Bence İsmail Kartal zaten doluydu. Bu olayda bardağı taşıran damla oluyor demiş yine dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Daha önce de yapılıyordu bu demiş. Aynı zamanda örneklerini de vermiş. Evet yapılıyordu. Yapılmaya devam ediyor maalesef. Önüne geçilmedi bir türlü. Fenerbahçe taraftarını anlamıyorum. Başarısız geçen onca yılın ardından sanırım şu anki başarıyı kaldıramıyorlar demiş. Şu an ortada başarısızlık yok. Başarı var mı? Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlamak evet başarıdır. Ha 8 yılın ardından katıldıysan ve İsmail Kartal'la birlikte katıldıysan ya biraz saygı duyman gerekiyor. Hiç kusura bakma. Geçtiğimiz sezonda eleştiriliyordu. Takım eleştiriliyordu. Yönetim eleştiriliyordu. Takımın forveti yok deniyordu. Takımın forveti vardı oysa ki. Yeterli değil diyebilirdin. Mesela eleştirmek için eleştiriyor insanlar çünkü biliyorum. Okumayınca da niye okumuyorsun? Başkandan mı korkuyorsun? Ondan mı korkuyorsun? Hayır. Saçma buluyorum yazdığını. O yüzden okumuyorum. Bunu da itiraf etmiş olayım buradan. Kimden çekineceğim? Ben zaten herkesi eleştiriyorum. Ama yapıcı olarak. Eleştirmek için değil. Hani vicdanımla yaşıyorum. Bir 10 dakika sonra yayını bitirince ben uyuyamam. Burada haksız bir dinleyicimi bile eleştirirsem ya böyle mesaj mı olur mesela tırnak içerisinde birine söylesem bunu yayında ya ben gece uyurken rahatsız olurum. Vallahi de billahi de rahatsız olurum. Ona ulaşmaya çalışırım ben bir şekilde. Ertesi gün gelip burada eski kayıtlara bakıp ulaşmaya çalışırım. İnsaflı yorumlar yapmaya çalışıyorum. Onu söyleyeyim.
Geçen sene o eksikti. Bu sene orta saha eksik. Böyle oldu, teknik adam eksik. Yani en ufak başarı geldiği zaman ya da başarısızlığı hissettiği zaman taraftarlar eleştiriyor. Ha, eleştirebilir. Cebindeki son parayla gidiyor maça. Ben her zaman söylüyorum. Yönetimlerden daha üstündür taraftar. Bir takımın yönetiminden taraftar kıyaslaması yapacak olursak taraftar daha önceliklidir. Bana göre. Çünkü onlar cebindeki son parayı veriyor. Öyle bir durum söz konusu. Ama hakaret boyutuna gelmemesi gerekiyor bunun. Hakaret boyutuna da gelmemesi gerekiyor. Kimse kimseye hakaret edemez. Kardeşim ben kombine alıyorum, istediğimi ederim. Edebilirsin ama kendi evinde edersin. Ya da kimsenin olmadığı bir yerde edersin. Arkadaş ortamında edersin. Yani sosyal medyada tribünde edemezsin. Ya da bir kişiye gidip de kafasına su şişesi atamazsın. Kusura bakma. Hayırlı yayınlar. Beylikdüzü'nden ben Nihat Özdemir. İlk başlamadan önce Sayın İsmail Kartal'ın 5 hafta dayanamayacağını söylemiştim. Dediğim oldu. Ya ben de sezonu tamamlama ihtimalini böyle devam ederse zor görüyorum bakın. Olası bir puan kaybı sonrasında zaten ipler kopabilir. O ayrı. Ama bir takımın antrenörü kendi takımının taraftarının kafasına attığı su şişesi yüzünden ayrılıyor olması acı. Üzücü. Bir futbol severi olarak beni üzüyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa ayrılabilir, istifa edebilir. Bugün Roma 5-0 yenseydi, istifa etseydi kimse de şaşırmazdı. Ama iyi bir oyun, iyi mücadelenin ardından kaybetmemişsin, mücadele etmişsin, pes etmemişsin. Galibiyeti kaçıran taraf sen olmuşsun. Buna rağmen istifa ediyorsan vardır orada bir soru işareti. İşte soru işareti de ortaya çıktı zaten. Yabancı maddeden kaynaklı. Bugün İsmail Hoca taktik dersi verdi ama kimse bundan bahsetmiyor. Dün ben İsmail Hoca beraberlik için oynamalı demiştim ve oynattı. Hatta Roma'yı açıkçası elinden kaçırdı. Eğer Vedat o golü atsaydı. Evet, Vedat Muriç için kaçırdığı net bir gol pozisyonu vardı, onu da söyleyelim. Hatta sadece onun değil ya. Onun değil. Kaçan başka net pozisyon daha vardı. İsmi neydi hatırlayamadım. Bak o kadar gelişmeler oldu ki. Direği demiyorum. Yok, direk değil. Levent miydi? Oğuz muydu? Ha, Oğuz'du galiba değil mi? İkinci yarıda. Altı pas içerisinde vuruşu savunmadan döndü. Mesela o daha net bir pozisyondu. 3-1 de kazanabilirdi Fenerbahçe bugün. Minimum 3-1 kazanabilirdi. Hani o aşamaya geldik. O aşamaya geldik.

Sevgili Yunus Bey, okudum mesajınızı, katılıyorum. Ya zaten oralarda bulunmak da insani olarak kötü bir şey değil. Onu ifade etmeye çalıştım yani. Gidiyor dışarıda boş boş gezen adamı gelmişler burada iş vermişler gibisine benzetiyor. Ya biz kimiz? Biz kimiz ya? Ya neyi eleştireceğimizi şaşırdık eleştirmek için. Gerçekten çok komik. Çok komik ya. Özel hayatında mesela ya Görkem de gecenin ikisinde Instagram'dan fotoğraf paylaşıyor. Ya bu adam radyocu olamaz. Ya da ben kedi fotoğraf paylaşıyorum bazen. Aralarda çok nadir. Alakasız gibi geliyor da. Şimdi ya radyocuyu da bakalım Klops gelse artık bir kulüp bulurlar zaten. Anlayamadım sevgili Ömer Bey ama teşekkür ediyorum mesajınızdan dolayı. Şahsım adına Fenerbahçe'yi gerçekten bugünkü mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Maçı hak eden taraf Fenerbahçe'ydi. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde böyle devam ederler. Umarım Galatasaray'ın tabii ikinci hafta işi zor. Fenerbahçe'den daha umutluyum başlangıç olarak. Galatasaray Barcelona ile karşılaşacak. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanı İngiltere'ye gidecek. Hani bu Aston Villa'yı gidip Fenerbahçe orada yener ve tekrardan İstanbul'a döner. Bu büyük sürpriz olur mu? Olmaz. Benim açımdan olmaz, en azından öyle ifade edeyim. Şöyle bakalım. Galatasaray'da yönetimin hatası futbolcu transferlerinde son günü beklemesi demiş. Zaten tartışıldı bu. Evet, hatası var mıydı? Vardı. Vardı.

Sayın Aziz Yıldırım'dan bahsediyor. Hani oradaki yönetim Aziz Yıldırım değil. Aziz Yıldırım kulübün başkanının haberi yok şu anki karardan. Ama bir iki yöneticinin diyor, bak Aziz Yıldırım'ın yanındaki bir iki yönetici kendi aralarında, onu demeye çalışıyor sevgili İrfan 25. Kendi aralarında bazı teknik adamların isimlerini ön plana çıkarmışlar. Yani biz arkadaş arasında otururuz deriz ya. Ya bak şu oyuncuyu alsa, şu kaleciyi alsa, şöyle alsa böyle alsa çok iyi olur. Yani gibi. Daha profesyonelini düşün yani bunu. Öyle canlandır. Yönetimden yönetime gidip de başkana çıkıp şu gidelim şunları alalım, bence İsmail Kartal'ı gönderelim tarzında bir durum söz konusu değildi söylenmeye çalışılan. Tamamen kendi aralarında, bak şu isim öne çıkıyor, bence teknik adam olarak bunu alalım. Sadece kendi aralarında. Aziz Yıldırım'ın dışında kalan bir konuydu bu. Yani çelişki falan yok, onu ifade etmiş olayım. Bence Fenerbahçe'ye Alex yakışır. Sevgili Nadir Akkuş, teşekkür ediyorum mesajınıza. Maalesef gelişi de gidişi de sürpriz oldu. Yolu açık olsun diyor sevgili Zafer Bey, ama gitmedi hiçbir yere, merak etmeyin. Şöyle bakalım. Bu adamlara bakarsan İsmail Hoca köyüne de gidemez. Yani enteresan eleştiriler var. Her konuda eleştiriliyor ya insanoğlu. Ya bana şöyle söyleyeyim mesela, benim en çok yaşadığım. Bugün Fenerbahçe'yi konuştuk ya. Çıkmadı bugün öyle bir mesaj. Ama şimdi İsmail Kartal'ı çok övdüm. Sen İsmail Kartal'dan para mı alıyorsun? İsmail Hoca sana para mı veriyor? Bak, eleştirinin dozuna bakabilir misin? Ha, geçen gün ne dendi? Ne demiştim ben? Laf lafa açtı. Bağlantım vardı o esnada. Ha, sevgili İrfan 25 de yine geçtiğimiz hafta bağlantıda. Fenerbahçe'nin sorunu ne sence dedi bana. Soru sordu. Fenerbahçe'nin hücum eksikliği var, forvet eksikliği var dedim. Vedat Muriç'i örnek verdi, Lukaku'yu örnek verdi. Dedim abi, Vlahovic, Osimhen, bu oyuncuların gerisinde Vedat Muriç ya da Lukaku. Hani bana bir iki tane mesaj geldi, iki tane mesaj geldi. Sen Fenerbahçe düşmanısın, Vedat Muriç nasıl kötü olur Vlahovic'ten? Yahu kötü işte, bu sezon Süper Lig'de oynanılan maçlarda kötü. Yaptıkları yapamadıkları ortada. Ha belki 4 hafta bambaşka bir tablo olur demiştim. Yani bir yorumdan kaynaklı benim şu takımın düşmanı ya da şu takımı sevdiğim yorumları geliyor. İşin ilginci, bir kişi Galatasaray düşmanısın diyor, biri ise Fenerbahçe düşmanısın diyor. Enteresan, bir dakikada iki takım düşmanı oluyorum. Biri Galatasaraylısın diyor, Galatasaraylı arkadaş Fenerbahçelisin diyor. Gel de çık işin içinden. Bütün takımları destekliyorum ya, buradan itiraf ediyorum. Tüm takımları destekliyorum. Futbolun sadece spor müsabakası olduğunu unutmayın. Şu elinizden alıyorsunuz elinize şunu, atmayın böyle sahaya, atmayın. Spor müsabakası yahu, gerek yok. Gerginliğe hiç gerek yok. Arkadaş arası kavgaya gerek yok. Hepimiz bu bayrak için mücadele ediyoruz. Birlik olalım, birlik olalım. Sizi seviyoruz Görkem Bey diyen sevgili Sinan Bey, çok teşekkür ediyorum. Peki boşuna anlatmaya çalışma, anlamazlar demiş. Peki öncesini okumayalım. Bence şöyle düşündü İsmail Kartal, yenilseydim beni göndereceklerdi. Hayır, Sayın Aziz Yıldırım sonuna kadar ben onunla birlikteyim dedi zaten. Yani ben burada olduğum sürece hiçbir yere gidemiyor dedi. İzmir'den Ahmet kurtuldu ben. Selamlar, güvenlik işindeyiz abi. Selam söylüyorum bütün güvenlikçi arkadaşlara. İsmail Kartal ile olmuyor. Ersun Yanal veya Guardiola veya Volkan Demirel. Ya geldi, Mourinho geldi abi. Mourinho geldi. Mourinho geldi takımın başına. Hani Pep Guardiola gelince Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni mi alacak? Alamayacak. Süper Lig'de oyun çok kötü çünkü. Çok kötü. 10 dakika top oyunda kalıyor kalmıyor. Ve bizim takımlarımız Avrupa'ya gittiğinde oyun tarzını benimseyemiyor bir kere. Rakiplerimize bakıyoruz Avrupa'nın önemli liglerinde. Hızlı oynuyorlar. Oyun süresi çok hızlı. Topun sahada kalma süresi çok hızlı. Ülkemizde yavaş. Ve oyuncular belli bir dönem artık bu yavaş oyuna alışıyor. Tempo kaybı yaşıyorlar. Avrupa'da şaşırıyorlar. Gibi gibi. Bunlar önemli. Şöyle bir bakalım. Abi sen futbol düşmanısın demiş. Yani bunu tabii gülerek söylemiş dinleyicimiz de. Hani bunları yazıyorsunuz ama bunu benim dışında da görenler var. Hani siz şaka olarak yazıyorsunuz ama bir başkası gördüğünde şaka mı yaptı bu diye düşünmüyor. Onu da söyleyeyim sevgili Yavuz Bey. Yani yapın bana Instagram'dan yazın bunları. Bu mesajlar benim kendi WhatsApp numaram değil. Şirket numarası. Bu mesajları sadece ben görmüyorum. Herkes görüyor. Hani o yüzden esprileri lütfen Instagram hesabına bana yapın. Ben gülerim zaten. Ama Radyo Spor WhatsApp hattına yapmayın.

yapmayalım böyle espriler lütfen, rica ediyorum. Çünkü bir başkası anlamaz bunu. Diğer yayıncı ya da bir başkası ya yönetici gelse bu mesaja baksa mesela, sen futbol düşmanısın yazmışsınız ha, gülmüşsünüz, o ayrı. Ama anlar anlamaz, bilemem. Nereden bileyim? Ben olsam mesela hayırdır ya derim. Futbol düşmanı diyor bu. Böyle bir yorumu düşünürüm, kafamda kurarım. Peki Instagram'dan Görkem Tezer hesabından bana ulaşabilir dinleyicilerim. Ve son hatırlatmam, yine iddia.com'da yarın öbür gün hediyelerimiz olacak. Kısa bir süre içerisinde bir forma ya da istediğiniz bir ne olacaktı? Şapka, atkı, orijinal, hangi takımı destekliyorsanız istediğiniz formayı, şapkayı vesaire sizler kazanabilirsiniz. Çekiliş vesaire yok. Sadece soru soracağım yayında ve bu soruya en hızlı doğru yanıtı veren bir kişi, iki kişi, üç kişi, artık her neyse o gün belli olur. Gelişmeleri kendi Instagram'ımdan paylaşırım. Takip edin. Oradan gününü kaçırmayın diye söylüyorum. iddia.com'a giriyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Sağ üst köşede profilim sekmesinden, bu kadar. Ve kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da bir büyüteç var. Büyütece basıyorsun. 30 çift 0 97. 30 çift 0 97. Bunu birleşik olarak yazıyorsun. Sonrasında da Uğur Böceği şans oyunları bayisini kayıtlı bayimi olarak ekliyorsun. Yapman gereken işlem bu kadar. Bu kadar. 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya da WhatsApp'tan mesaj gönderdiğinde, sponsorumuzun kurumsal WhatsApp numarasıdır. Uğur Böceği Şans Oyunları Bayisi'nin. Şu an bile mesaj gönderebilirsiniz. Oraya yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim dediğiniz takdirde benim kazandıran kuponları sizler görebilirsiniz. Bu hatırlatmayı yapalım. Ve yayın süremin de sonuna geldim. Şöyle bakayım abi, yayın sonrası mesajları sizden de siliyorum. Ha tamam, o zaman sevgili Yavuz Baysal. Zaten çikolata getirmediniz bana. Yani çikolata getirmediniz. O yüzden dolayı kırgınım. Peki teşekkür ediyorum mesajlarınız için. Ben sadece sizin için demedim canım. Birçok kişi gönderiyor. Birçok kişi bu tarz hani espri yapıyor ama yani espri olduğunu insanlar anlamayabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü okumadığım mesajlar var şu an. 9, 10, 15 tane mesaj var. Hepsinde buna benzer esprili mesajlar içeriyor. Şöyle bir bakalım. Selamlar Görkem kardeşim. Öncelikle İsmail Hoca'ya yapılan bu hareketi kınıyorum. Normalde ben de İsmail Hoca'nın istifasını isterdim ama yapılmaz bu hareket. Ayıp demiş Ali Sürek. Katılıyorum, doğru. Görkem, bugün sana hak verdiğim günlerden biri. Peki dinleyicimizle pek anlaşamıyoruz, bu dinleyicimizle. Ha o anlamda değil ya. Onun yaptığı yorumlarla benim yaptığım yorumlar pek uyuşmuyor. Hani ben diyorum mesela Torreira kötü oynadı. Bu dinleyicim diyor ki hayır, iyi oynuyor. Hani misal örnek veriyorum Torreira konusunu. Caner yarın geliyormuş. Selamlar Kanada'dan. Yani sevgili Caner, Caner vardı değil mi bizde? Sevgili Caner Aydaş. Aa doğru. Yarın yayında lütfen Görkem'in selamı varmış diyeyim kendisine. Ben ondan sonra yayına başlayacağım için öyle bir sürpriz yapabilirsiniz. Peki bugünlük benden bu kadardı. Yarın akşam saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Instagram'dan gelen isteklere de şimdi bakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz bana, adımı soyadımı yazdığınız takdirde diyelim ve kendinize çok iyi bakın diyorum. Son cümlem budur. Hoşça kalın.

0: 0530-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor! Radyo
6: Spor! Radyo Spor! Radyo Spor, sporun tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
7: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 10 Eylül 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Sporting Galatasaray maçıyla başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ilk maçına dün Sporting deplasmanında çıktı. Ve sağdan da 3-1'lik skorla mağlup ayrılan taraf temsilcimiz oldu. Aslında maça Galatasaray iyi bir başlangıç yaptı. İlk bölümde 5. dakikada taçtan bir gol buldu, öne geçti. Öne geçtikten sonra oyunun kontrolünü elinde tuttu uzun bir süre. Galatasaray rakibine pek fazla hücum fırsatı vermedi. Genelde maç Sporting'in yarı sahasında oynandı. Fakat Sporting geldiği ilk diyebileceğimiz ya da hadi offside'dan sayılmayan golü de sayalım. İkinci tehlikeli atakta 27'de Katamo'yla golü buldu. Maç skor olarak dengeye geldi. İlk yarının devamında yine Galatasaray kendi bildiği oyunu oynamaya çalıştı. Büyük oranda da bunu başardı. Hatta Leroy Sané ile çok iyi bir fırsat da yakaladı. Maçı 2-1'e getirme fırsatı Sané'nin ayağına geldi. Aslında zoru yaptı. Orada rakibi yatırdı ilk top ayağına geldiğinde ama o kolay vuruşu yapamadı iyi şekilde Alman oyuncu. Maç orada 1-1'de kaldı. İlk yarı bu skorla bitti ve ikinci yarıda da bir penaltı kararı, ki penaltıya kadar da Galatasaray biraz sıkıntı sinyalleri veriyordu açıkçası. Geride tehlikeli pozisyonlar, dengesiz yakalandığı anlar olmuştu. Ve o pozisyonlardan birinde de hakem penaltı düdüğünü çaldı. Luis Suarez topun başına geçti ve hata yapmadan skoru 2-1'e getirdi. Golden sonra Galatasaray'ın etkilendiğini, biraz dağıldığını gördük ve birkaç dakika içinde aslında akan oyundan gelebilirdi gol ama bir duran topla yine gol geldi. Zalazar acayip bir frikik golü attı, o da takımını iki farklı öne geçirdi. Artık hani penaltı golü maçı Galatasaray'ın da bitirdiği gibi oldu. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde sarı kırmızılı ekip pek etkili olamadı. Bireysel olarak işte Leo bir şeyler denedi, olmadı. Deniz Gül zaman zaman iyi duvar oldu ama orta saha çok düştü Galatasaray'da. Hatta 4-1'e getirecek net gol pozisyonunu da Sporting Galatasaray ceza sahası içinde buldu. Uğurcan orada başarılıydı. Ve geri kalan bölümde de Galatasaray pek maçın içine giremeden karşılaşma sona erdi. Galatasaray geçen yıl Frankfurt deplasmanında da kaybetmişti, öne geçmiş. Sonrasında kayıp yaşamıştı. Dünkü senaryoda biraz benzer oldu. O maçta çok benzeten olmuş Okan Buruk da maç sonu benzer açıklamayı yapmış. Galatasaray açısından tabii çok iyi olmadı bu başlangıç. Hele ki ilk yarıda gösterdiği İstek, arzu, ön alan baskısı Galatasaray'ın gayet olumluydu. Sporting İlk yarı boyunca sadece iki şut çekebildi. Ama işte önemli olan burada tabii ki nasıl başladınız değil, nasıl bitirdiğiniz. Futbolda başlangıç da önemli. Galatasaray başlangıcı iyi yaptı ama kapanışı Sporting yaptı. Hakem kararları tabii çok konuşuldu. Onlardan da bahsedeceğiz. İki pozisyon var. Birincisi Sporting'de Altimira'nın gördüğü sarı kart, acaba kırmızı kart olabilir miydi? Ve Sporting'in lehine verilen penaltı gerçekten penaltı mı değil mi? Kolay bir düdük mü? Bunu da birazdan maçla birlikte Ali abiyle konuşacağız diyelim. Geçelim diğer karşılaşmalara. Dün Galatasaray maçı haricinde 5 maç daha vardı Şampiyonlar Ligi'nde. Gecenin en gollü mücadelesi Paris Saint-Germain Slovan Bratislava oldu. Son 2 sezonu şampiyonu Paris Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etmeyi başardı. Ferran Torres hat-trick yaptı karşılaşmada. Ousmane Dembele 2 gol attı. Son golde Fabian Ruiz'den geldi. Slovan Bratislava'da 5-0 olduktan sonra Kamara'yla 5-1'i buldu. Ama tabii bir

0: çok büyük bir anlamı olmadı o golün. Slovan Bratislava adına maç 6-1 bitti. Günün en gollü ikinci maçında da Barcelona Feyenoord'u 5-1 mağlup etmeyi başardı. Rafinha 2 gol attı. Adeyemi 1 gol attı. Yamal ve Gabriel Jesus'un golleriyle Barcelona kazanmayı başardı. Feyenoord'un golü 4-0'dan sonra geldi Stein'la. Ama tabii ki puan için yeterli olmadı. Barcelona da bu sezon ligde 4 maç oynamıştı. Bu 4 maçın 3'ünde 5'er gollü galibiyetler almıştı. Bu 5. resmi maçı 4. 5 gollü galibiyeti oldu. Gerçekten olağanüstü bir başlangıç ki hani daha form grafiğini yukarı çekecek oyuncular olacak. Daha ana kadro tam formda değil. İşte Cancelo son dönemde tercih edilmiyordu. O oynadı. Kunde ilk 11'e artık girdi. Orta saha üçlüsü Pedri, Rodri'nin yanına dün Olmo eklendi. Adeyemi'yi sol kanatta gördük ki Gordon normalde oranın oyuncusu. O yedek kulübesindeydi. Barcelona yani ufak çaplı rotasyonlarla da farklı kazanmaya devam ediyor. Geçen yılın finalisti Arsenal Napoli deplasmanından 3 puanla dönüyor. 1-0'lık galibiyet. Martin Ødegaard 75'te onun golüyle Arsenal kazanmayı başardı. Günün yine dikkat çeken maçı Liverpool-Atletico Madrid mücadelesiydi. Geçen yıl da Anfield'da karşılaşmış iki takım 3-2 Liverpool kazanmıştı. Bu sefer de 2-1'lik bir galibiyet aldı Liverpool. Llorente öne geçirdi Atletico Madrid'i ki Şampiyonlar Ligi gollerinin yarısını Anfield'da deplasmanda Liverpool'a karşı atmış İspanyol oyuncu. Ama onun golü puan için yeterli olmadı. Szoboszlai 40'ta 1-1'e getirdi. 50'de McAllister'ın golüyle de Liverpool Şampiyonlar Ligi'ne galibiyette başladı. Ve günün diğer maçında Stuttgart Viking'i 3-1 mağlup etti. Dakika 32'de skor 3-1'e geldi. Geri kalan bölümde bir gol olmadı. Yaz döneminde adı Galatasaray'la da anılan Demirović karşılaşmada hat-trick yaptı 32. dakikada. 20'de başladı gollerine, 20, 26 ve 32'de attığı gollerle o da takımına galibiyeti getirdi. Bugün artık Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın son maçları oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'de Roma'yı konuk edecek. Saat 19.45'te bu karşılaşma. Maça dair de tabii ki detayları konuşacağız. Dün basın toplantısı vardı. Teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte kaptan Milan Škriniar basın karşısına geçtiler. Tahmin ettiğimiz üzere çok uzun bir basın toplantısı olmadı. İsmail Kartal'dan kısa net cevaplar geldi ki normalde çok beklenmez ama bir sistem değişikliği imasında gördük İsmail Kartal'dan. Bakalım bugün gazete manşetlerinde neler var, sistemle alakalı olarak bir üçlü beklentisi var açıkçası o açıklamalardan sonra. Günün diğer maçlarında 19.45'te PSV Shakhtar, Arda Turanlı Shakhtar'da ilk maçına Şampiyonlar Ligi'de PSV deplasmanında çıkacak. 22 seansında da Bayern Münih Bodo Glimt, Como Leipzig, Manchester United Sabah ve Slavia Prag Lens karşılaşmaları oynanacak. Maçlara son bölümde herhalde göz atacağız. Genel olarak hani özeti bugün maçlar özelinde yapmak istedim. Çok da hani maçlar harici bir gelişme yok. Dün hatta şunu da ekleyeyim maçlar demişken Galatasaray'ın U19 takımı Sporting'le karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Galatasaray deplasmanda bir puan aldı ama galibiyeti kaçıran taraf oldu. 90. dakikaya önde girdi 2-0 Galatasaray ama uzatma bölümünde 7-2 golle ancak bir puana razı oldu ki gerçekten o ikinci golü Sporting'in çok talihsiz olmuş Galatasaray adına. Kendi yarı sahasından bir uzun top atıyor Sporting. Kalecimiz boşa çıkıyor ve top ağlarla buluşuyor bu şekilde. 3 puandan olmuş Galatasaray U19 takımı ama genel olarak performansı da övülmüş. Hatta dikkat çeken bir isim de var vaktimiz olursa. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bir de transfer haberi olarak da Mauro Icardi biliyorsunuz boşta Galatasaray'la sözleşme imzalamadı. Onun da Brezilya ligine transferi söz konusu. Atletico Mineiro şu anda Icardi ile ilgilenen takım olarak ön plana çıkıyor. Bakalım neler olacak. Ve son dedim, sürekli son diyorum ama son notumda voleyboldan olsun. Voleybolda erkek voleybol milli takımın Avrupa şampiyonası macerası da bugün, bu akşam başlıyor. Saat 20'de Almanya ile karşı karşıya geleceğiz. Fener'in Sultanları biliyorsunuz şampiyon oldu. Bakalım Fener'in Efeleri nasıl bir turnuva geçirecek. Burada format biraz daha farklı demeyeceğim. Kadın basketbolla karıştırdım. O kadar çok turnuva takip ettik ki. Burada da 4 grup 6'şardan oluşuyor. İlk 4 sıradaki takımlar bir üst tura çıkacaklar. Biz de D grubundayız. Letonya, Romanya, Fransa, Almanya ve İsviçre'de karşı karşıya geleceğiz. Turnuvada dün itibariyle başladı. Onu da bilgi olarak vereyim. Şimdi şarkı reklam aramıza gidelim. Aradan dönüşte de Sporting Galatasaray maçını konuşalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7-18 saatlerimiz, Sporting Galatasaray maçını Ali abiyle birlikte konuşacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler, iyi perşembeler.
0: Evet, Galatasaraylılar için pek iyi bir perşembe olmayacak gibi gözüküyor. Dün akşamki karşılaşma aslında başlangıç olarak Galatasaraylılara umut veren bir başlangıç oldu. Hem bence oyun olarak gole kadarki bölüm, gol çok erken dakikada geldi ama o 5. dakikaya kadar da Galatasaray maçta daha istekli, daha önde oynayan, rakibini adeta püskürten bir görüntüdeydi. İşte bir korner galiba ondan önce kullandı, golden önce. Sonra taç pozisyonu, işte Jakobs'un Vali ile birlikte uzun taçlar Galatasaray'da tehlike olabiliyor. Galatasaray orada golü buldu. Deplasmanda, hani ben genelde klişe bir şey söylerim ama tabii Galatasaray için geçerli olmayabilir, daha düşük seviyedeki takımların erken gol bulması bir dezavantaj yaratabilir. Rakip, ev sahibi olan takım o yediği gol üzerine bir baskı kurabilir. Deplasman ekibi de öne geçmenin verdiği bir belki rehavetle geri çekilebilir diye düşünürdüm. Tabii Galatasaray'la Sporting arasında benim o bahsettiğim kadar bir algı farkı belki yok. Ama dün Galatasaray yediği golden sonra da o baskısını sürdürmeye devam etti. Bence bu Galatasaray için gayet olumlu bir konuydu. Yani 1-0'dan sonra geri çekilmedi Galatasaray. Maç başı planı neyse, ki maç başı planı daha önde basmak, rakip yarı alanda oynamak, Sporting'in o etkili ataklarını daha hazırlanış aşamasında kesmek. Bunu da büyük oranda Galatasaray ilk yarı boyunca başardı. Çok kısıtlı anlarda, yani ilk 10 dakika galiba Sporting pek çıkamadı. Rakip yarı sahaya geçemedi. İlk tehlikeli hata o sayılmayan gol 18. dakika. Ama o da offside gerekçesiyle sayılmadı. Ve hani gerçek ilk tehlikesinde de Sporting golü bulmayı başardı o ana kadar. Dediğim gibi Galatasaray ön alan baskısını çok iyi yaptı. Geriye döndüğü anlarda da hızlı oyuncularıyla, işte Eren Elmalı mesela onlardan bir tanesi, pozisyonları da olgunlaşmadan sonlandırmayı başardı. Jakobs tercihinin de anlıyoruz ki biraz bununla etkisi var. Daha hızlı bir oyuncu. Orada Abdülkerim'e göre, hatta bir Chiabu'ya göre, bir 96'lık oyuncunun hızıyla ilgili bazı endişeler okumuştum transfer döneminde. Jakobs'u tercih etti. Ve bence planı genel olarak tuttu. Hani şartları konuştuk dün. Evvelsi gün konuştuk Galatasaray için. Hani ben pek olumlu tablo çizmedim, Genco abi hiç çizmedi. Sen de dün Sporting galibiyeti beklediğini dile getirdin. Zaten bu da normal oranlarda, iddiada Sporting lehineydi. Osimhen yok, işte Lemina'nın yokluğu, orta saha biraz daha yumuşak gözüküyor. Sara ve Batrakov'la beraber. Hani bu şartlarda bence çok iyi bir 45 dakika oynadı Galatasaray. Hani çok iyi oynadığının altını şöyle dolduramıyorum. Çok net gol pozisyonları buldu. Çok organizeydi hücum tarafında. Ama duran topla golü buldu, baskıyı kurdu. Sané ile de maçın en net pozisyonlarından birini yakaladı Galatasaray. Orada atsa belki başka hikaye konuşacağız. Ama olmadı, maç 1-1 de kaldı. Ve ikinci yarıda da biraz yine o yorgunluk mu artık, konsantrasyon eksikliği mi, o sinyaller ilk bölümde geldi. Ve bir pozisyonda da orada da hakem talihsizliği, Espenescas'ın penaltı düdüğüyle birlikte Bence maç o düdükle birlikte Galatasaray için adeta bitti. Golü galesinde gördü Galatasaray. Ve golden sonra da hemen o dağıldığının emarelerini göstermeye başladı. Orta saha çok daha kolay geçilmeye başlandı. Ve birkaç dakika içinde de bir duran topla Galatasaray kalesinde 3. golü gördü. Ve 3. golden sonra da açıkçası reaksiyon gösteremedi. Değişiklikler geldi Okan Buruk'tan. Ama hiçbirinin öyle oyuna, takıma bir katkısı, bence ekstra bir katkısı olmadan Breslak Leao birkaç iyi işte çalım, Deniz'in duvar olduğu anları oldu ama takım oyunu pek yükselmedi. 4-1'i bulacağı pozisyonu da buldu Sporting. Orada da Uğurcan Çakır başarılıydı. Üzerine geldi top ama açıyı kapattı. Ve hani ilk yarı ile ikinci yarı siyahla beyaz kadar Galatasaray açısından fark etti. Bilmiyorum, penaltı olmasaydı da benzer bir durum olur muydu? Galatasaray'ın eleştirildiği noktalardan biri o gücünü 90 dakika yayamaması normalde. Belki penaltı olmasa başka şekilde de kaybedebilirdi Galatasaray. Ama penaltıyla öyle bir düdükle olması ve işte Altimira'ya verilmediği düşünülen kırmızı kart da Galatasaray'ın aklında kalacak bu akşamdan. Hani onlar olsa, onlar Galatasaray lehine çalınsa başka hikaye tabii ki izleyebilirdik ama işte futbol hayatın gerçeği, bir karar veriliyor, aleyhinize de çıkabiliyor Avrupa arenasında. Orada da hani sizin kırılmamanız gerekiyor. Hani penaltının hatalı olduğunu düşünebilirsiniz ama Galatasaray'ın da oradan sonra iyi bir reaksiyon vermesi beklenirdi ama o reaksiyonu da Galatasaray'dan göremedik. Dün de eksanesine o 2-1'den sonraki mental ve fiziksel çöküşü yazabiliriz.
2: Evet, dün hat-trick'te seninle konuşurken HT Spor'un bir Portekizli gazeteciye bağlandığını, o Portekizli gazetecinin de Sporting'teki oyun karakteri değişiminden bahsettiğini dile getirmiştim. Neydi? Geçen sene takımda olan, şu an takımda olmayan oyuncular topu ayağında tutmayı seven, pas yapmayı seven bir profildeyken o Portekizli gazeteci yeni transferlerin daha çok dikine giden, geçiş kovalayan formatta oyuncular olduğunu söylemişti. Dünkü karşılaşmada da aslında tam olarak söylediklerinin gerçekleştiğini gördük. Sporting kendi sahasında oynuyor. Sezonun ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşması, seyirci stadı doldurmuş. Ama Sporting topu çok isteyen bir görüntüde mi dersen, bence hayır. Galatasaray topla hazırlık pası yaparken Sporting birinci bölgede pres yapmayı düşünmedi Galatasaray'a. Hatta ikinci bölgede de çok sert bir karşılama yaptığını söyleyemeyiz Sporting'in. Hiç çekinmeden topun arkasına geçerek takım halinde, ki genelde iki stopere de iki oyuncu bıraktılar ileride. Hani beklere hiç gitmediler bile neredeyse. 4-4-2 gibi karşıladılar Galatasaray'ı. Ve hiç çekinmeden topun arkasına geçerek Galatasaray'ın yapacağı hatayı kovalayan bir görüntüdeydi Sporting. Ve işin ilginç tarafı o senin söylediğin ikinci yarı başlangıcında bu sistemin daha çok işlemeye başladığını gördük. Ve Sporting ilk yarıdaki iki pozisyonunu da, verilmeyen gol, attığı gol, İkinci yarıda penaltıyı kazandıran pozisyonda da, kendine frikiyi kazandıran pozisyonda da çok hızlı bir şekilde yüzünü Galatasaray kalesine dönerek direkt koşularla bu fırsatları yakaladı. Demek ki o gazeteci bayağı Sporting'le ilgili doğru şeyleri söylemiş. Ben Sporting'in bir 35 dakikasını izlemiştim son karşılaşmada, bir iç saha mücadelesiydi. Orada açıkçası full top Sporting'deydi. Rakibi bir kez Sporting ceza sahası içerisinde şut atarken gördüm. O da 45 artılardı. Ama dün farklı bir maç oynadılar. Ve bunu da bence genel hatlarıyla oldukça iyi kotardılar. Oldukça iyi yaptılar. Şimdi maç sonunda istatistiklere bakıyorsun. Galatasaray %62 toplu oynamış. %62 Sporting deplasmanında bence muazzam bir oran. Ama diğer tarafta Sporting %38 topla oynayıp kendi planını sanki daha iyi işleten takım oldu.

0: Ben biraz öyle düşündüm açıkçası karşılaşmayı izlerken. Galatasaray'ın ilk yarıdaki sakinliği, pas yapması, topu çevirmesi, duran toplarla pozisyon bulması çok olumluydu. Golü bulması maçın başında bence takıma büyük moral verdi. Ondan sonra senin dediğin gibi aynı oyun devam etti. Golü yedikten sonra da Galatasaray'ın aynı şekilde devam etmesi yine çok olumlu gözüktü. Fakat Galatasaray bunları yaparken topa sahip olduğu kadar, topu çevirdiği kadar 3. bölgede üretkenlik konusunda istediklerini yapamadı. Sané'nin pozisyonu Galatasaray'ın maçta girdiği son pozisyondu. Yani ondan sonra ikinci yarıda Sara'nın frikiği var. Kaleciyi biraz zorlayan. Onun dışında şöyle bir düşünün. Galatasaray hangi pozisyonu üretti? Sané'nin pozisyonundan sonra ikinci yarıda, ikinci 45 dakikada uzatmalarla beraber 49 dakika maç oynandı. Galatasaray'ın iki şutu var. Bunu da çok anlamlandırmak kolay değil. Burada nasıl böylesine bir değişim oldu? Yani ilk yarıdaki Galatasaray çok daha özgüvenli, çok daha rahat gözüküyordu. İkinci yarı senin dediğin gibi daha ikinci yarının başlama düdüğüyle beraber işlerin ilk yarıdaki gitmeyeceği gibi belliydi. Ama Sporting çok tarz değiştirdi mi derseniz bence hayır. Sporting ilk yarıdaki anlayışından tamamen farklı bir anlayışa evrilmedi. Gene aynı şekilde geçiş kovaladı ama geçişleri çok daha rahat buldu. Senin söylediğin gibi merkezde Torreira'nın rakibi karşılarken yalnız kaldığını gördük ki Torreira da ilk yarının en iyilerinden bir tanesiydi. Burada tabii senle zaman zaman konuşuyoruz. Hücum hattında oynayan oyuncuların gereksiz top kayıpları, hücumu bitirememeleri bu tarz oynayan rakipler karşısında büyük sıkıntı yaratıyor. Dikkat edersen Sané bazı pozisyonlarda birebirleri zorladı, top kaybetti. Bir iki pozisyonda ikili mücadeleye girdi, topu kaybetmedi, verdiği pas direkt rakibe gitti. Barış Alper keza benzer şekilde mücadele etmeye çalıştı ama bana sorarsan çok çok yetersiz bir santrafor performansıydı Galatasaray'da. Öyle olunca Galatasaray topu ikinci ve üçüncü bölgede tutmayı başarsa da bitiremediği ataklar, yaptığı hatalı paslarla beraber ikinci yarı Galatasaray'ın takım boyunun giderek arttığını ve bunun da Sporting'e yaradığını gördük. İyi şeyler konuşulabilir karşılaşmada Galatasaray ile alakalı olarak. Kötü şeyler konuşulabilir ama Galatasaray taraftarı Okan Buruk'un işte bu karşılaşmadan dersler çıkaracağız klasik sözü var ya, onu tabii pek artık kabul etmiyor. Yani Galatasaray'ın bu oyuncu kadrosuyla 4 yıldır üst üste şampiyon olmanın verdiği olgunlukla Şampiyonlar Ligi ve Avrupa tecrübesinin artık üst düzey diyebileceğim bir seviye olmasıyla bu tarz karşılaşmalarda en azından galip gelemese bile o puanı alabilecek oyun olgunluğunu göstermesi gerekiyor. Ama dün Galatasaray yani ikinci yarıda ne oldu da bir anda sahada acemi gibi gözüken bir takım haline geldi. Onu anlamak çok mümkün değil. Yani bu takım iyi başladı, iyi götürdü. Golü buldu, pozisyon buldu. Gol yemesine rağmen oyunu bozulmadı. Peki ikinci yarıda ne oldu? Yani ikinci yarıyı nasıl açıklayacağız? Bu sadece hakemin verdiği tartışılabilecek ya da tartışılması gereken bir penaltıyla açıklanamaz. Sen de söyledin. Yani penaltı oldu. Dakika kaç? Yani dakika kaç penaltı olduğunda hani Galatasaray'a geri dönülmez bir dakikada o düdük çalınmadı. 88 olur. Hani sen ikinci yarıda da aynı oyunu oynarsın. Ondan sonra hakem öyle bir dakikada öyle bir düdük çalar ki artık oradan geri dönüşün olamaz. Ama Galatasaray dakika kaç hakikaten penaltı? 52-53 olması lazım.
1: 53
0: Değil mi?
1: civarı, evet.
0: 57.
1: 50-50'de gelmiş gol.
0: 57'de olmuş o penaltı. Dolayısıyla oranın da artık Galatasaray tarafından aşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın az önce sen ne dedin? Eleştiriliyor. Neden eleştiriliyor? İşte gücünü, enerjisini, oyununu 90 dakika dengeli yayamadığı için. Herkes farkında. Herkes farkında 90 dakika Şampiyonlar Ligi'nde bir maçı domine edemeyeceğinin. Fakat işte bizim takımların sıkıntılarından bir tanesi geride beklerken çok da geride bekler gibi gözükmüyorlar. Orada da mutlaka bir hata, bir pozisyon verme ya da geride beklerken yeteri kadar rakibi kontralarla rahatsız edemiyoruz, geri koşturamıyoruz. O bizim için bir problem. Dolayısıyla hani bu karşılaşma bence mücadele öncesinde konuşulanlardan bağımsız Galatasaray taraftarlar çok karamsardı. Oyun olarak en azından başlangıç oyunu moralleri yükseltti. Fakat oyunun bitişi, maçın bitişi aslında o endişeli Galatasaray taraftarların tam da düşündüğü gibi oldu. Bence oyunu beklemiyorlardı. Maçın başındaki oyunu. Ama maç bittiğinde Galatasaray taraftarlarda ya zaten böyle olacağı belliydi. Hissiyatı vardı büyük ihtimalle. Deniz Gül hamlesi, bence Leao hamlesi Okan Buruk'tan daha erken gelebilirdi. Hani Barış Alper'in 65 dakika kaç dakika kaldı oyunda ki daha da fazla kaldı. Barış Alper çıkmadı zaten. Doğru, Barış Alper kanada geçti. Batrakov'u tercih etti Deniz Gül'ü oyuna sokarken. Orada sanki daha erken hamleler yapılabilirdi. Barış Alper'in kalmasına çok bir şey demiyorum. Çünkü kanada attı. O anlaşılabilir. Ama bir hamle yapacaksa sanki daha erken bir hamle Galatasaray'a gelebilirdi. Gene 60'a kadar çok beklemeye gerek yoktu. Çünkü ikinci yarı başından itibaren oyunun Galatasaray'dan uzaklaştığını gördük. Deniz Gül'le alakalı olarak konuşmuştuk. Ben başlaması gerektiğini, başlayabileceğini, Galatasaray'a katkısının hani belki bireysel olarak değil ama takım oyununu yükseltmek olarak yansıyacağını düşünenlerdenim açıkçası. Onu da burada dile getirdim. Bence o şeyleri verdi Deniz Gül. O sinyalleri verdi. Yani oynadığı zaman takım oyununu yukarı çekebilecek kapasitede bir oyuncu olduğunu, sadece kendi değil etrafıyla beraber hücum hattının daha işler yapabileceğini bence sinyallerini verdi. Bunu da mutlaka Okan Buruk ilerleyen dönemde değerlendirecektir.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.37 saatlerimiz Sporting Galatasaray maçını değerlendiriyorduk. Sizlerden de mesajlar geliyor karşılaşmayla ilgili. Çok fazla detay da var. Mesela onlardan birini söyleyeyim, detaylardan birini Otta paylaşmış. Galatasaray deplasmanda rakibine en az şut çektirdiği iki ilk yarıdan birini dün oynamış. İki şut. Ve geçen yılki Ajax maçı. Kazanılan Ajax karşılaşmasında rakibine ilk yarılarda bu kadar az şut çektirmeyi başarmış Galatasaray. Bu bence çok iyi bir istatistik. Pasla alakalı bir yine Opta'dan istatistik geldi. Bu da enteresan. 522 isabetli pas yapmış Galatasaray maç boyunca. Opta'nın o detaylı istatistiklere sahip olduğu 2003-2004'ten bu yana Kasım 2012'deki Kulüş maçından sonraki en yüksek sayıymış bu. O zaman da 524, 2 daha fazla yapmış Sporting karşısında. Ama işte bu kadar pas yaptın da ne ürettin de tabii işin içine giriyor Galatasaray, o konuda sıkıntı yaşadı ama topa hakim olmayı başardı. Ve genel şöyle bir düşünce de var, dinleyicilerden de geldi. Şimdi o dinleyicimizi bulursam onun mesajı üzerinden okuyayım. Günaydın demiş. Galatasaray Sporting'in istediği oyunu oynamış olabilir mi? Hani dün bunu Ersin Düzen de sanıyorum söylemiş. Hani Galatasaray topa sahip olduğu falan güzel ama Sporting'in kontrolüne gitti maç. Hocası memnundur. Dünkü oyundan, ilk yarıdaki oyundan da hatta memnundur gibi bir ifade kullanmış.
0: Buraya çok uzak değilim. Bu düşünceye. Bu zaten futbolda yeni bir tartışma değil. Topa sahip olmak, topla ne yaptınız mı? Eğer topa sahip olduğunuzda Barcelona gibi yapabiliyorsanız çok ayrı bir şey. Ama işte daha dün seninle konuştuk. Real Madrid-Inter mücadelesini. Inter topa sahip olan taraf ama goller atıp maçı kazanan, hatta 2-0 öne geçen taraf Real Madrid. Burada hangisinden mutlu olursun? İşte sonucu aldığın zaman. Çünkü dün mesela Sporting'in maç başlangıcı, az önce bahsettik ya, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçın tribünler dolmuş, taraftar işte şarkısını söylemiş. Maç başlıyor. Maç başladıktan sonra Sporting neredeyse 20 dakika Galatasaray yarı alanına geçmedi. Yani o offside pozisyonu ilk kez Galatasaray kalesine kalabalık olarak geldikleri pozisyondu. Bir sonrakinde de gol attılar zaten aynı pozisyonda. Ama dikkat ederseniz iki pozisyonda da çok organizelerdi. Çok kalabalık geldiler. Doğru pasları yaptılar ve golü attılar. Hatta attıkları offside olan gol daha organizeydi. Kendi attıkları gole göre. Galatasaray'ın yediği golde mesela orada hep şunu ben savunuyorum işte. Yani oyuncular artık biraz fizikli olacak. Orada Batrakov'u gördün değil mi?
1: Kolay yani, katamaya.
0: Gücü yetmedi adeta.
1: Topu verdi. Evet.
0: Gücü yetmedi. Aynı şeyi mesela maç içerisinde bana Yunus 3-4 pozisyonda düşündürdü. Yani fizik olarak yeterli olmadığın noktada bir omuzla bir ufak bir müdahaleyle seni bozup pozisyonunu tamamen kaybedebiliyorsun. Yunus'un da başına geldi maç sırasında. Ama Batrukov'un başına gelen tabii orada ikili mücadelede zayıf kalınca oyuncu vuruşu yaptı. Bu ayrı bir konu. Kapa parantez. Ama genel olarak işte ikinci yarıda da az önce anlatmaya çalıştım. Yani düşünün dakika 57 Galatasaray'ın penaltı pozisyonu. Hadi 55'te olsun. 2 dakika atılması sürsün. Ondan sonra 63'te free kick pozisyonu. İkisi de gene aynı oyun. İkisi de gene Galatasaray eksik yakalayıp topu kapıp hücuma çıkmaları ve onun sonuçları. O yüzden de o fikre çok uzak değilim ben de.
1: Tabii Osimhen olsaydı aynı oyunda daha farklı bir şey de görebilirdik. Hani Sporting hocasının istediği oyun onun aleyhine dönebilirdi herhalde. Dün Osimhen'i koy, Barış Alper'i çıkar. Aynı mantaliteyle Galatasaray ki dünyaya geçti. Farkı da artırabilirdi. Tabii dün Sané'yle de artırabilirdi.
0: Hani Sané 1-1'di ama.
1: Tabii de 1-1'di, 2-1.
0: 0 değildi.
1: Tabii yani yine Galatasaray bir kez daha da geçebilirdi.
0: Şimdi dün Galatasaray santrafor pozisyonundan katkı aldı mı? Soru bu. Bence almadı.
1: Genel olarak almadı. Sané'nin pozisyonunda iyi bir duvar oldu galiba atan organizasyonda.
0: Sané'nin pozisyonunda aslında Sané'ye pası vermedi. Yunus'a pası verecekti. Hı hı. İyi pas veremediği için bence Sané'ye gitti o pozisyon. Yani çünkü arayan orada Yunus'tu. Yunus Barış Alper'i gördü. Hareketlendi. Barış Alper de Yunus'u görmek istedi. Bence top Sané'ye gitti. Sané de orada yakın olduğu için. Ben öyle gördüm pozisyonu. Hı hı. Açıkçası. Ama genel olarak bir katkı alamadı Galatasaray. Osimhen olsaydı farklı tabii ki olurdu. Yani Osimhen olduğu zaman Galatasaray bu oyunu oynasa dediğin gibi belki bir gol daha fazla çıkartabilirdi. Sporting'in de savunması hakikaten öyle çok aham şaham çok üst düzey bir savunma değil. Onu da gördük zaten söylüyorlardı. Fark etmiştik biz de. Fakat işte mesela Barış Alper'in etkili olamadığı noktada Deniz Gül daha erken değerlendirilebilir miydi? Değerlendirilebilirdi. Leao'nun Başakşehir maçında oyuna sonradan girip etkili olduğunu görmüştük. Daha erken oyuna sokulabilir miydi? Evet, sokulabilirdi. Son değişiklikleri az önce seninle reklam arasında konuştuk. Yani artık skor 63'te 3-1'e gelmiş. Galatasaray ikinci yarıda etkili değil. İstediklerini yapamıyor sahada. Son 3 değişikliğin 85'te gelmesinin pek bir anlamı yok. Yani Galatasaray 85'ten sonra bir gol atsa Sporting zaten yere yatarak maçı bitirir. Yani 3-2'yi bulsan dahi 3-3'ü bulabilecek bir zamanı bırakmazlar sana. Çok büyük ihtimalle kendi
1: artık
0: sahalarında.
1: Artık eskisi gibi değil Ali abi. Vakit yani, öldüremiyorlar.
0: Öldürürler kendi sahalarında. Hani o sana en azından o ritmi vermezler, öyle söyleyeyim hadi. Senin o ritim bulmanı, 3-2'den sonra ritim bulmanı sağlayacak zamanı sana tanımazlar. O yüzden biraz daha bu tarz değişikliklerde cesur mu olmak lazım diyeyim. Ya da oyunu mu iyi takip etmek, iyi okumak gerekiyor diyeyim ama dün Okan Buruk tarafından yapılan değişikliklerin de ben zamanlama olarak Galatasaray'a pek bir katkı sağladığını açıkçası düşünmüyorum.
1: Okan Buruk'un bence değişikliklerle ilgili en büyük hatası 58'de bir hakkını kullanıp 6 dakika sonra diğer hakkında yine bir oyuncuyla kullanması oldu. Yani Leao ile Deniz'i aynı anda alıp tek seferde iki değişiklik yapabilirdi. Şimdi böyle iki ayrı değişiklik yapınca haliyle 84'e kadar beklemek durumunda kaldı. Çünkü hakkı
0: çok
1: bitiyordu.
0: Çok haklısın, bu da güzel bir detay.
1: O yüzden de 84'e kadar bekledi o değişikliklerde büyük ihtimal. Yani 75'te de yapabilirdi ama bu sefer hakkı kalmayacaktı. Sakatlık olduğunda işte son 5 dakikada örnek veriyorum bir kişi eksik oynayacaktı.
3: Çok haklısın.
1: O stratejik bir hata oldu sanki, evet, orada.
0: %100 öyle, doğru.
1: 58-60

0: 64 değişiklikler. Tabii. Onları tek seferde yapsa bu sefer 70'te işte merkezden iki oyuncu daha erken çıkarabilirdi ama onun için de 84'e kadar beklemek zorunda kaldı. Bu belki en yapılabilecek net eleştiri Okan Buruk'un.
1: Mesela rakip teknik direktör 66'da tek değişiklik yapmış. Gol atan Zalazar'ı ve ikişer değişiklikle oyunu 3 kere durdurarak toplam 5 değişiklikle tamamlamış. Burada bence çok iyi söyledim bunu.
0: Evet, onlar 1-2-2 yapmışlar. Biz 1-1-3 yapmışız. Evet. Son değişiklik için 84'e kadar beklemişiz. Yine birkaç mesaj okuyayım bu bölümde. Şöyle Fatih Bey'den gelmiş. Siz çok büyük bir kitleye ulaşıyorsunuz. Bugün bizim sesimiz olun. Okan Buruk, Sane ve Barış Alper'in bu takımdan gitmesi gerekiyor demiş. Dün Sane'de ilk oyundan çıkan oyuncu oldu. Mesela Galatasaray'da. Hani sezona yedek kulübesinde adeta başladı iki karşılaşmada. Bu maç ilk 11 çıktı ama ilk kesilen oyuncu oldu. Yani Sane'den memnun olmadığını da çok net şekilde gösteriyor Okan Buruk tercihleriyle. Hani Sane dün çok iyi değildi. Çok kötü de değildi bence. Belli şeyler yaptı. Lig başlarından belki daha farklı. Ama hani mesela Sane nasıl çıkar kimse diyemez herhalde ilk değişiklikte. Hani Sane sahada kalmalıydı. Çok iyi şeyler yapıyordu. Denmez dün Sane'nin oyununu gördükten sonra.
1: Evet, katılıyorum. Sen sabah girişte söyledin. O pozisyonda da zor olanı yaptı gerçekten. Ama mükemmel gol atmaya çalıştı.
0: Yani orada gelişine vurmak en kolayıydı. Mesela onu yapmadı. Adamı yatırdı. Ama yani o vuruş kolay ya.
1: Bir tane edit yapmışlar. Bayern'de oynarken benzer pozisyon atmış. Gene oyuncuyu yatırıyor. Ondan sonra gene uzak köşeye vuruyor ama bu kez başarılı oluyor.
0: Ya çok kolay goller de kaçırıyor. Galatasaray gelmeden o Dünya Kupası'nda da Kulüpler Dünya Kupası'nda da çok gol kaçırmasıyla öne çıkmıştı sanki Leroy Sané.
1: Dün işte o en iyi vuruşu yapmak istedi. Ama tabii o kadar sert top istediği gibi dönmedi orada. Gol olmadı. Yani Sané ile alakalı olarak şu an yapılan eleştiriler haklı. Yani çok da fazla Sané'nin savunulacak bir tarafı yok açıkçası. Galatasaray'ın bu kadar yatırım yaptığı, beklentinin bu kadar yüksek olduğu, kalitenin de yüksek olduğu bir oyuncu daha fazla etkili olması lazım. Ya da maç boyunca etkili olamasa da böyle pozisyonlara girdiğinde en azından o bitiriciliği gösterip hani kendini o şekilde performansını dengelemesi gerekir. Belki iyi oynamadı ama o pozisyonu gol yaptı diyebilirsin. Şimdi hem maça çok fazla etkisi yok hem de bir de böyle pozisyon kaçırınca doğal olarak eleştirilirsin.
0: Peki dünkü tartışmalı hakem kararlarından da bahsedelim reklama gitmeden. İlk o tartışma 22'de Altimira'nın yaptığı sert müdahale izlerken açıkçası hani ben şöyle düşünüyorum. Kırmızı kart verse kimse bir şey demez. Hakem o anda sarı kartı verdi. Ve ayağının hani tabanıyla da bir müdahalesi var. Çok tehlikeli gerçekten Altimira'nın müdahalesi. O da kırmızı kart göreceğim diye bence bir endişe etti. VAR'dan da bir uyarı gelebilirdi. Gelmedi. Ben hani kırmızıya daha yakınım. Ama sağda şimdi tekrarını izlerken de böyle çok yaralayıcı değil sanki böyle dokunmuş çekmiş gibi. Zaten vardı herhalde o yüzden karışmadı. Siyah beyaz bir hata olarak görmedi. Hakem takdir olarak düşündü. Ama hakem sağda kırmızı verse VAR çağırıp bu nasıl kırmızı demezdi. Hakemin oradaki takdiri Galatasaray'ın de yine işlemedi. Yani çok bence o şey bir pozisyondu. Zor bir pozisyondu.
1: Katılıyorum. Neredeyse tamamen katılıyorum. Orada hakem bir şey gördü. Kırmızı verdiği anda bir VAR çek falan görmeyecektik.
0: Yok,
1: orada. Yani VAR hiç devreye girmeyecekti kırmızı kart çıktığında. Sarı çıktığında VAR çek çıkacaktı mutlaka ekranda. Çıktı, baktı. Büyük ihtimalle o senin dediğin gibi hani ayağını bir noktada şey yapmaya çalıştığı için yani güç uygulamamaya çalıştığı için geliyor üzerine yaptığı hareket net şekilde Batrokova. Herhalde o yüzden VAR hakemi de hakemi tekrar gel bir bak diye çağırmadı. Fakat herhalde başka 10 hakemin yönettiği maçta böyle bir pozisyon olsa bence 7'si kafadan bu pozisyona 7'si ya da belki 8'i kırmızı kart çıkartırdı.
0: Aslında daha doğal olan kırmızı kart sanki. Hani o ayak oraya çıkıyorsa, rakibine doğru gidiyorsa, hani çok onu ölçmen kolay değil. Hani ezberden bir kırmızı kart, hani hareketin tehlikeli olmasına.
1: Sonra var mı karar versin diyorsun. Öyle mi diyorsun?
0: Ya varın da işte yani karışılar. Sen... Bu, burada aslında var karar versin diye sarı verdi bence. Eskas.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Evet. Burada riske girmedi.
1: Hmm.
0: Hani ben kaçırdıysam da zaten beni var uyarır, kırmızıya döndürürüm. Ama ben bir sarı vereyim dedi. Bence risk almadı. Hakem
1: olabilir.
0: Burada.
1: Olabilir.
0: Ama hani görünüş itibariyle izlerken direkt kırmızı kart diye düşünüyorsun. Ama bakınca böyle biraz çok güç uygulamamış diyebiliyorsun. Onu tercih etmedi. Fırat Aydınus kırmızı verebilirdi demiş. Tweet atmış. VAR'a havale etti. VAR da karışmadı demiş. O da herhalde hani hakemin sahada karar vermesi gereken bir pozisyon olarak değerlendirmiş olmalı böyle yazdığına göre.
1: Fırat Aydınus'un söylediği senin direkt olarak söylediğin işte. Hı hı. Aynı şey, aynı yorum yapmış.
0: O kısa öz tabii tek cümlede neredeyse yazmış. Serdar Akçer de top kafa mesafesinde diyor. Sporting ile oyuncu Galatasaray oyuncunun karın kasık bölgesi arasında gergin bacak ayakkabının çivileri rakibe gelecek şekilde tackle yapıyor. Hakem sahada kırmızı kart vermeliydi. Ama burada VAR etkiye baktı. Kararsız kaldı. Hakemin kartını destekleyen tek öğe olan etki yok. Demek ki aşırı güç kullanımı yok. Rakibi için tehlike sınırda kaldı dedi. Borderline tabiri VAR onlarda. İşte borderline olarak yorumladı demiş. Sınırda
1: o
0: bir
1: da benzer
0: müdahale. Evet, benzer ama işte sahada kırmızı kart verilebilecek rahatlıkla bir pozisyondu. Hakem tercih etmedi. Penaltı pozisyonda da Jakobs'un artık müdahalesine verdi orada. O da genel olarak hakem yorumcuları yanlış demişler. Sen de diyorsun. Ben de orada da aradayım da.
1: Penaltı pozisyonu benim burada sürekli konuştuğum pozisyonlar işte. Daha geçen gün Salih ile Kerem'in pozisyonunu konuşmadık mı?
0: Hı hı.
1: Ben yok dedim. Sen ne dedin? O kadar hızlı koşarken en ufak bir müdahale oyuncuyu bozabilir dedin. İşte Osimhen'in Göztepe maçındaki pozisyonu. Yani bu pozisyonlarda şey olacak, müdahale olacak. Yani müdahale olmadan tertemiz bir şekilde iki oyuncunun gitmesi çok kolay değil. İşte o müdahale oyuncuyu ne kadar bozuyor? Oyuncunun niyeti ne? Ayakta kalmak mı? O dokunulduğu anda sen pozisyona devam etmek istiyorsun yoksa kendini yere bırakmak mı istiyorsun? Düşüncen ne? Bunlar hep bence belirleyici oluyor. O yüzden ben bu tarz pozisyonlarda hakemlerin normalde devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hep aynı şeyi söylüyorum bu tarz pozisyonlarda. Yani işte, abi görmedin mi darbeyi? Gördüm. Gördüm. Ama yeterli mi penaltı için? O yüzden ben aynı yerdeyim. Yani bu tarz pozisyonlarda işte hakemler verdiği zaman insanlar genelde takımlarının renklerine göre konuşuyor. Mesela örnek veriyorum, Salih Kerem pozisyonunda farklı değerlendiriyor, bu pozisyonda farklı değerlendiriyor. Çok bir farkları yok.
0: Ali abi yalnız hakem yorumcuları farklı değerlendirdi ama o iki pozisyonu. Mesela
1: biliyorum,
0: o pozisyona
1: biliyorum.
0: Sadece taraftar olarak değil, hakem yorumcuları
1: biliyorum
0: da
1: canım.
0: O pozisyona penaltı dediler, bu pozisyona değil dediler.
1: Biliyorum.
0: Aynı değil.
1: Evet. Ama bu bence Avrupa maçı olduğu için de biraz hakem yorumcuları böyle söylüyor. Onu da söyleyeyim sana. Yani bu ligde bir pozisyon olsa belki farklı şeyler söyleyebilirler. Yani orada biraz hafiften bence tribünden oynama var hakem hocalarında da.
0: Ama orada da sonuçta benim için karşındaki takım
1: şey aynı.
0: Fenerbahçe abi. Fenerbahçe'ye karşın oluyorsun bir taraftan. Beşiktaş'ı tamam destekliyorsun da Fenerbahçe'ye karşın oluyor orada da hakem hocaları.
1: Haklısın. Ama bu pozisyonlar
0: Fenerbahçe benim için takımı değil yani.
1: Benim için aynı bu pozisyonlar. Yani bu pozisyonlarda dün mesela Luis Suarez yani çok mu böyle dağıldı pozisyonda? Çok mu bir şey var yani pozisyonda? Yok. Çok bir şey yok pozisyonda yani. İzliyorsun ondan sonra. Ne olacak yani? İkili mücadele işte. Ondan sonra böyle büyüterek göstermişler. Büyüterek gösterdikleri zaman Jakobs'un ayağının böyle işte sol ayağının onun sağ ayağına geldiğini görüyorsun. Yeterli mi? Değil bence işte. Hep bunu anlatmaya çalışıyorum ben yani. O olmuyor yani. Beni tatmin etmiyor böyle şeyler. Oyuncu da zaten oraya gittiğinde artık açısı da gitmiş. Tamam mı? Onu bekliyor zaten. Niyeti o yani. Hani Luis Suarez orada ayakta kalmak, pozisyonu devam ettirmek, oradan bir şut çıkarmak değil. Ya ben bir şey hissedeyim de bırakayım kendini derdinde. Öyle olduğu zaman da işte bana hepsi kolay penaltı geliyor. Bütün pozisyonlar. Yani bu kadar olmaması lazım bence futbolda. Çünkü öteki türlü işte VAR bakıyor. VAR baktığı anda evet gördün mü orada hafif bir şey var, müdahale var. O zaman penaltı. Hakemin kararı doğru. Bence değil. Bence olmaması lazım böyle penaltılar futbolda. Artık bu işin kolaya kaçma şeyi oldu hücum oyuncuları için. Tarafı oldu. İkili mücadelelerde hoppa, hop falan tamam bıraktım kendimi. Hakem baksın. Hakem zaten o düşmenin böyle biraz doğal olduğunu görürse hakem açısından çalmak normal. Bence çok garip bir durum yok. Ama VAR incelediğinde hani VAR biraz daha pozisyonun özünü anlayabilir diye düşünüyorum. Özü de genelde işte hücum oyuncularında kendini bırakmak olduğu için artık VAR'da sorumluluk mu almıyor dersin. O teması gördüğü anda tamam temas var artık ben ne yapayım mı diye düşünüyorlar bilmiyorum ama böyle düdükler çok çalınıyor. İşte dün de Galatasaray'ın aleyhine oldu.
0: Dün de hakem mesela ilk pozisyonda dedim ya VAR'a bıraktı sarı kart vererek hani kaçırdıysam kırmızıyla beni uyarsın. Burada da VAR'a bırakmadı kendi evet. işi çözdü. Aslında burada da vermeyebilirdi düdüğü. VAR'a bırakabilirdi ama bırakmadan
1: o zaman
0: kendi
1: ne olacaktı?
0: Çaldı. Bir şey olmayacaktı. Devam.
1: VAR devam mı diyecekti?
0: Tabii siyah beyaz bir hata yok ki orada.
1: Peki VAR devreye girecek miydi?
0: Tabii ki inceleyecek alt pozisyonu. Bakacak yok.
1: Ama hakemi çağırmayacaktı yani.
0: Evet. Tabii ki VAR her pozisyonu zaten inceliyor. Golleri de inceliyor. Bu tarz pozisyonu da inceliyor ama siyah beyaz bir hata görmediği için devam ettirecekti. Herhangi bir uyarı gelmeyecekti. İşte Galatasaray'ın da hoşuna gitmeyen taraf bu. Hani ilk pozisyonda kırmızı vermeyip VAR'a bırakması, burada da VAR'a bırakmayıp penaltı hükmetmesi. İkisi de Galatasaray lehine oldu. İkisi de Galatasaray lehine olabilirdi. 1-1 olabilirdi. Ama ikisi de lehine olunca Galatasaray'ın da hoşuna gitmedi ama devamı var.
1: Ama devamlı... işte bak bunun da şeyi var. Yani bizim buralarda yanlış yaptığımız noktalardan bir tanesi şu tam tersi pozisyon Galatasaray olsa ne denecekti? Tam tersi pozisyon Galatasaray olsa ne denecekti?
0: Galatasaray penaltı
1: bekleyecekti. Evet işte yani. Oralarda istikrarlı olmamız lazım. Oralarda tutarlı olmamız lazım. Benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Bunun tam tersi olsaydı biz bugün ortalığı yangın yerine çevirecektik. Galatasaray'ın penaltısı verilmedi diye karşılaşmada. Ben oradaki şeyi istiyorum. İstikrarı istiyorum. Yani eğer Galatasaray olduğu anda bu pozisyon hani mutlaka penaltı o şekilde yorumlanmalı deyip Galatasaray'ın aleyhine olduğu noktada hayır penaltı değil diyorsak orada bir hata var. Bence orada zaten çoğu insan denize düşüyor. Benim anlatmaya çalıştığım bütün olay bu. Bana göre bu penaltılar olmaması gereken türde penaltılar futbolda. Hafif diye düşünüyorum ben. Hücum oyuncularıyla alakalı diye düşünüyorum ama yorumlar hep ana göre, takıma göre, rakibe göre yapılıyor bizde.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.03 saatlerimiz Sporting Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları konuşuyorduk. Ben de hani pozisyonla ilgili çok emin değilim dedim. Kerem Salih pozisyonunda ben de penaltıya daha yakın olan taraftaydım. Burada emin olmamamın sebebi burada Jakobsen Salih gibi net bir müdahale girişimi yok rakibine doğru. Koşarlarken bacağı önde Luis Suarez arkadan geliyor Jakobsen bacağına takılıp düşüyor ve hakem öyle penaltı kararı veriyor. İşte burada o bacağın orada olması, rakibin işte silindirinde olması bir penaltı mı değil mi ondan emin olamadım. Yoksa Salih'in pozisyonunda daha farklı olduğunu ben düşünüyorum Ali abinin aksine. Ama hakem yorumcularının paylaştığı hani Fırat Aydınuz, Bünyamin Gezer, Deniz Ateş Bitner, Serdar Akçar hepsi penaltı değil demişler. Hatta Serdar Akçar şöyle özetlemiş, ondan yine okuyayım. Hakem Jakobs ayağını rakibin önüne koydu veya Uğurcan rakibine temas etti zannetti ama ikisi de yok diyor. Jakobs temas ediyor ancak rakibiyle koşarken rakibin önüne geçip öncelik alıyor. Arkadan rakibi takılıyor. Bacağını rakibine doğru genişletip temas etmiyor. Temaslı bir mücadele de sağ kararı penaltı olunca VAR da devre dışı kaldı. Hiç temas olmadan düşseydi VAR müdahalesi olurdu demiş. VAR'ı engelleyen nokta da burada demek ki o temas olmuş yorumlara göre.
1: Tamam o temas olduğu zaman işte o zaman senin Salih Özcan Kerem pozisyonunda ne fark oluyor? Sen ne dedin? O kadar hızlı koşarken en ufak bir temasta oyuncunun dengesi bozulur dedin.
0: Orada Salih müdahale etmeye çalışıyor. Burada Jakobs koşuyor bir müdahalesi yok.
1: Tamam ayağa geliyor ama. Ayağa geliyorsa aynı şey oluyor yani. Senin dediğinin mantık olarak bir farkı olmuyor ki. Müdahale etmeye çalışmakla ayağının gelmesi özde aynı şey. Biri istemli biri istemsiz. Hı hı. Ama oyuncuyu rakip oyuncuyu bozuyor mu? Ve bozuyor.
0: İşte burada...
1: O zaman aynı şey oluyor özde.
0: Bilmiyorum.
1: Anladın mı demek istediğimi?
0: Evet.
1: Hani tamam sen diyorsun ki Salih bir niyeti var.
0: Orada tamam kayarak müdahale yapmaya tamam çalışıyor Salih. Burada
3: ondan sonra o hızda bozar diyorsun oyuncuyu. Şimdi

0: Yani burada da illa bir şeyim yok gerçekten. Yani izlerken müdahaleyi görüyorum ama işte Salih gibi net bir kayarak müdahale olmadığı için de acaba diyorum. Hani aradayım. Yani ben aradayım. Sen eminsin. Hakem yorumcularımız bizim Türkler emin. Yurt dışında nedendi bilmiyorum. Ya da UEFA ne diyecek onu da bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın aleyhine gelişti pozisyon. Diğer bir tartışmasız pozisyon o da var değil de gol çizgisi teknolojisi Galatasaray'ın attığı golde ilk şut kaleci çeldi. O gol olmamış belli ki ama ikinci şutta Torreira'nın vurduğu şutta hakem bir bekledi, yardımcısına baktı. Ben de biraz zaman geçince acaba gol çizgisi teknolojisi yok mu diye düşündüm. Yani biraz sanki geç
1: Geç kaldı, evet.
0: kaldı.
1: Bir iki
0: Hakem
1: saniye geç
0: yardımcısına
1: kaldı.
0: falan baktı çünkü. Sanki yardımcısına bakıp verdi. Ben de Allah Allah dedim. Hani normalde oluyor Şampiyonlar Ligi'nde ama zaten varmış. Belki geç yansıdı o saatine. Sonrasında da zaten o teknolojiden görüntü geldi net şekilde. Goldü. Teknoloji olmasa da verilecek bir goldü bu arada. Hani VAR'ın da net şekilde devreye gireceği bir pozisyondu. Orada da bir hata olmadı. Maçla ilgili herhalde tartışmalı anlar, konuştuğu anlar bunlar. Başka tek tük var tabii pozisyonlar, sarı kart yanlışları, faul süzmede yanlışlar ama en kritik gözüken pozisyonlar bunlardı. Biz bu pozisyonları konuşuyoruz. Özellikle Galatasaray'ın o yaptırdığı penaltıdan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ekrana geldikten sonra söylediği ve bizim de çok net şekilde ekrandan anladığımız ifadeler ve tabii reji de yabancı bir kere getirdi. Sonra başka bir noktaya gitti. Sonra bir kere daha getirdi ama Okan Buruk aynı şeyleri söylemeye devam ediyordu o esnada. O da gerçekten tabii çok kötü bir görüntü. Yani bununla ilgili olumlu bir şey söylemek mümkün değil. Okan Buruk'un bu konuda hakem kararları aleyhine olduğunda verdiği tepkiler ki hani tepki verebilirsin. Tepki vermekte bence herhangi bir sıkıntı yok ama verdiği tepkinin içeriği olacak iş değil tabii. Bu konuda biraz daha dikkatli olması gerekiyor Okan Buruk'un. Dün tabii maç yabancı bir maç. Onu duyacak ve cezalandıracak bir unsur yok. Türkçe söylediği şeyler, hakaretler ama Okan Buruk'ta kendini kontrol etmekte gerçekten çok zorlanıyor. Yıllardır aynı şeyleri konuşuyoruz artık. Bizim diyecek farklı bir şeyimiz yok. Okan Buruk bu konuda pek değişmeye niyetli değil. Belli ki ya da niyetliyse bile yapamıyor. Ligde artık anlıyoruz. Sonuçta Türk hakemleri çok da beğendiği söylenmez. Burada yabancı bir hakem, bir Şampiyonlar Ligi organizasyonu. Ama tepki sanki bir Süper Lig maçı tepkisi gibi. Hani ben yine bir sinirlenmesini beklerdim de bu kadar olmasını da açıkçası beklemezdim. Şampiyonlar Ligi olduğu için ve hani yabancı bir hakem, Norveçli bir hakem yani nihayetinde. Ama o tepki de yine aynı şeyi korudu Okan Buruk maalesef.
1: Ne Okan Buruk sana da söyledim reklam arasında itiraz etmiyor. Okan Buruk kendini kaybediyor. İtiraz etmek başka bir şey. Okan Buruk'un yaptığı başka bir şey. Okan Buruk orada şalteri indiriyor ve hani nerede ne yapıyor hiç öyle bir şey yok. Normal hani çok duygusal bir tepki veriyor işte sonuna kadar duygusal bir tepki. Vücut dili, söyledikleri, hareketleri benzer pozisyonlarda Okan Buruk'un aynı. Ama mesela bunun hakem üzerinde bir etkisi var mı? Hakemi baskı altına alacak bir hareket mi dersen bence yok. Sıfır etki. Yani hakeme sağ kenarında bazı teknik direktörlerin yaptığı baskı oluyor. Ama onu öyle bir böyle kalıba mı sokuyorlar diyeyim artık sana. Hakem üzerinde daha etkili olabiliyorsun. Onu da genelde maç boyunca yapıyorlar. Ve genelde sarı karta kadar da yapmaya devam ediyorlar. Yani onu hem hakem üzerinde oynuyor hem dördüncü hakem üzerinde oynuyor. Ama Okan Buruk'un çok öyle bir şeyi yok. Öyle bir tavrı yok. Yani Okan Buruk o ara dediğim gibi şalteri kapıyor. 35-40 saniye. İçini döküyor. Ondan sonra normale dönmeye çalışıyor. Hoş da olmuyor tabii. Ya burada bir şey de göremiyoruz Okan Buruk'ta. Hani geçmişe göre bir ilerleme, daha sakin bir yaklaşım pek göremiyoruz.
0: Bugün çok mesaj geldi Okan Buruk'la o görüntüsüyle alakalı olarak hani onları okumadım ama hani ben de söylemiş olayım. Operatör Doktor Haldun Erman program başında bir mesaj göndermiş. O da Okan Buruk'un maçı hakem üzerinden okumasından artık siz de sıkılmadınız mı? 4 yıldır bir arada oynayan takımın kompakt oyundan bu kadar uzak olması ancak hocanın yetersizliği.

0: ile açıklanabilir demiş. Ferdi Kıldıroğlu, bu ismi iki gündür okuyorum. Ferdi Kadıoğlu sanki mesaj atmış zannediyorum ama Kıldıroğlu'ymuş soyadı İstanbul'dan.
1: Ben de mesajı gördüm, okumadım. Neden okumadım biliyor musun?
0: Neden?
1: Mesajın Ferdi Kadıoğlu ile alakalı olduğunu düşündüm. Ne alakalı dedim. Dinleyici niye Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir mesaj atmış olabilir ki diye geçirdim içimden ve o mesajı tıklamadım.
0: Ferdi Kıldıroğlu.
1: Bizdeki dikkat seviyesi de bu işte.
0: Evet, ben dün ilk defa dinleyicimizin mesajını gördüm. Yani dikkatimi dün çekti. Belki de ilk defa dün yazdı. Bugün de ismi dikkat çektiği için okuyayım mesajını da. Bir pozitif ayrımcılık olsun.
1: Orada ama bir sadeleşsin, sadece Ferdi desin. Daha evet, çok şey olur, şansı Ferdi olur.
0: Yok ya bak, böyle beni işte dikkatimi çekti. Abi Ferdi dese belki okumazdım da Kıldıroğlu'nu görünce okuyasım geldi. İlk yere Sporting'in şut istatistiğinin az olmasının sebebi Galatasaray'ın taktik başarısı değil, rakibin temkinli ve tutuk başlaması. Zaten ikinci yarıda takım arasındaki gerçek fark da ortaya çıktı demiş. Onun görüşü bu şekilde. Bir de özet yapan bir dinleyicimiz var. İstanbul'dan Hakan. Uğurcan çok kolay gol yedi. Hele frikik pozisyonunda 20 metre üçlü baraj yapılmaz. Mesela topun nereden gittiğini dikkat ettin mi? Golde.
1: Barajın golünde sağından geçmedi mi?
0: Barajın solundan geçti.
1: Solundan mı geçti?
0: Barajın sol oldu işte. Sarı'nın solundan geçmiş oldu.
1: Tamam, ben öteki tarafta bir şey yaptım. Evet.
0: Yani şeyin sol çaprazdan kullandılar serbest vuruşu. Sağa doğru kurdurdu barajı Uğurcan. 3 kişilik bir baraj. Ve barajın tam yanından geçti. Yani baraj dediği gibi ya eksik ya da biraz daha sola doğru kurdurmalıydı. Çok sert, net bir vuruş yapabildi, öyle plase bombeli bir vuruştan ziyade. Ben de barajın hatalı olduğunu düşünüyorum.
1: Soner'in Antalya'da oynarken Galatasaray'a attığı bir gol varmış.
0: Geçen sene miydi?
1: Herhalde tabii geçen sene, çünkü Uğurcan kaledeydi gene.
0: 3-2 bitmişti galiba.
1: Geçen evet sene olması lazım. Birebir aynı gol diye Galatasaray taraftarı eleştirmiş. Hı hı. Orada da barajdaki oyuncu sayısı hemen hemen Filik'in yeri aynı. Uğurcan yine aynı golü yiyor. O yüzden bence haklı bir eleştiri.
0: Şalay için dinleyicimiz sağ bek olmaz. Rakip futbolcu kendi sahasından, ceza sahasından top sürdü. Şalay'ı refakat etti. Faul yapacaksan daha önce yapacaksın demiş. Batrakov hala takıma alışamamış. Ürkek oynuyor demiş. Batrakov da hani bir on numaraya göre çok büyük fark yaratmadı şu ana kadar. Yani evet. Çok tekniğim, çok yetenekliyim. Şut tehdidim var. Çok iyi araya pas bırakırım. Hani tam olarak neyi yapıyor çok anlamadık. Hani basit oynamayı sevdiğini anlıyoruz. Bileklerine biraz hakim gözüküyor. Ama öyle maça etki etme konusunda hala uzak. Evet. Çok hata da yapmaması belki bir avantaj. Hani Sané kadar top kaybetmiyor ama çok sorumluluk da almıyor gibi. Garanti oynamayı tercih ediyor şu anda.
1: Kesinlikle öyle. Fakat Batrakov çok genç bir oyuncu. Hayatı boyunca Rusya'da tek kulüpte oynadı. Şu an bambaşka bir ligde, bambaşka bir kültürde ve bambaşka bir takımda mücadele ediyor. O yüzden bence bu ürkeklik ve tedirginlik onunla alakalı. Biraz daha alıştıkça daha kaleyi tehdit eden bir oyuncu haline gelecektir Batrakov. Biraz erken Batrakov'la ilgili bu söylenenler. Zaten onu ilk karşılaşmada da görmüştük. Yani temiz oynamaya çalışıyor şu an. O riski almıyor gerçekten. Ama yarın öbür gün o Rusya'da yaptığı istatistikler durduk yere olamaz. Batrakov'un gol ve asist sayıları. Yani iki sezon Lokomotiv Moskova'da çift tane 13 ile 14 olması lazım. Gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi o neyle alakalı? İşte bence ortamın değişmesiyle alakalı. Şimdi orada Lokomotiv Moskova'nın yıldızı kimdi? Batrakov'du. Batrakov Galatasaray'ın yıldızı mı? Hayır. Galatasaray'da herkes yıldız. Yani adam zaten Galatasaray'ın YouTube kanalına da söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde beğenerek izlediğim Osimhen ve Sané ile aynı soyunma odasını paylaşmak çok güzel demiş. Şimdi bir tarafta Lokomotiv Moskova'da takımın yıldızısın. Buraya geliyorsun, kafanı kaldırıyorsun. Osimhen kafanı kaldırıyorsun. Sané, İlkay, Davinson Sanchez. Yani buna bu kadar genç bir oyuncunun, ilk kez Rusya dışına çıkmış bir oyuncunun adapte olması için bir süre vermek gerekiyor. Şu an bence Batrakov'a biraz bu şekilde bakalım. Zaman ilerledikçe o da hücum tehdidi olan bir oyuncu olduğunu daha fazla risk alarak, daha fazla özgüvenli oynayarak gösterecektir. Ama şu an çok şey temkinli. Belli yani, el freni çekerek oynuyor.
0: Dinleyicimiz Barış Alper'le ilgili sadece atletizmde boy gösterebilir, futbol bilgisi sıfır demiş. Saray için Oyun bilgisine diyecek yok. Yalnız çok naif kalıyor şutları. Yıldız, Sané her zamanki gibi. Okan Buruk aramızdaki tek fark o yedek kulübesinde tabletten maçı izledi. Ben evimden, oyuncu değişikliklerinde geç kaldı.
1: Kılıçtan geçirmiş herkesi. Pek özet yapmamış.
0: Barış'ın yerine Deniz'i, Jakobs'un yerine Bichiabu'yu oynatması lazımdı kesinlikle demiş kimse. Bu arada Abdülkerim oynatmaması dün mesela hiç gündem olmadı. Frankfurt maçında Abdülkerim yedekti. O ana kadar ligde hep ilk 11'di. Singo Davinson başlamıştı Galatasaray. Çok eleştirildi. Ama dün Jakobs nasıl oynar dendi mi penaltı yaptırmasına rağmen? Abdülkerim üzerinden bir maç okunmadı.
1: Biraz o haber çıkınca belki insanlar da bekliyordu. Belki önceden o haberin çıkması. Çünkü mesela 11 çıktığında sen şaşırdın mı?
0: Yok.
1: Ben de şaşırmadım. Çünkü gün içerisinde birkaç kere daha baktım. Muhtemellerde Jakobs vardı televizyon kanallarında. Ondan sonra saat 9 civarı bir kontrol ettim. 11'e özür dilerim. Orada Jakobs olunca ben de çok şey yapmadım açıkçası. Çok fazla şaşırmadım. Sen zaten genelde dün yorumlarken Abdülkerim'in sezona çok iyi başlamaması, formsuz durumu olması, hani hepsi üst üste gelince sanki normal karşılandı diye düşünüyorum. Çok bir garipsenmedi. Ama mesela Abdülkerim oynamıyorsa Galatasaray'ın yeni stoperi oynamalı mıydı sorusu belki Jakobs yerine o düşünülebilir. Mesela neden o oynamıyor? Yani Galatasaray'ın 3. stoperi kim şu an? Kağıt üzerinde.
0: Stoperi bilmiyorum kim. Singo mu? Bichiabu mu?
1: Jakobs mu bence? Hani Singo değil. Singo zaten sakat.
0: Lemina mı?
1: Lemina da değil. Yani Galatasaray 3. stoper olarak kimi transfer etti belli. O oynayabilir miydi acaba sorusu bence sorulabilir. Abdülkerim'den ziyade. Hani Abdülkerim'i oynatmayı düşünmüyor. Abdülkerim'i oynatmayı düşünmediği noktada Galatasaray'ın 3. stoper olarak takviye olarak aldığı oyuncu mu oynamalı? Yoksa işte oyuncu yeni geldi. Ondan sonra takımı bilmiyor. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı. O yüzden İsmail Jakobs'u mu oynatayım? Düşüncesi hangisi daha mantıklı? İkisinin de kendi içerisinde doğruları ve yanlış tarafları var ama sezon biraz daha ilerledikçe, haftalar geçtikçe eğer Galatasaray 3. stoper opsiyonunda yine aynı tercihleri yaparsa o zaman eleştiri daha fazla olur. Şu an öyle bu konuyla ilgili bence çok fazla kaşıyacak bir şey yok. Dün bir tercih oldu. Dediğim gibi artıları var, eksileri var. Normalde bu tarz transferleri takıma çabuk adapte etmek için atabilirsiniz hemen. Ama diğer tarafta işte genç oyuncu olması, bir Şampiyonlar Ligi deplasmanı olması, takımla uyumsuz olması henüz. Stoper sonuçta sadece kendini değil yanındakini de bağlayan bir pozisyon. O yüzden bunlar hani çok anormal değil kağıt üzerindeki tercihlerde. Fakat işte örnek veriyorum Kasım ayında yine aynı tercih olursa o zaman ne dersin? Demek ki Galatasaray yetersiz bir oyuncuyu takviye yapmış dersin. O zaman öyle konuşsun. Şu an öyle konuşmaz kimse.
0: Bir 96'lık bir oyuncu daha bu sezon herhalde resmi maçı yoktu. Şu ana kadar. İlk maçına da Sporting deplasmanda çıkması bir risk. O yüzden evet. Burada asıl soru işareti Abdülkerim neden hazır değil? Sakatlığı yoksa neden Şampiyonlar Ligi maçında milli takımımızın da sol stoperi, Galatasaray'ın da sol stoperi niye oynamıyor da Jakobs oynuyor? Bence asıl soru bu Galatasaray'da. Hani Bichiabu'nun niye oynamadığından ziyade o da iyi bir soru. Ama öncelikli soru Abdülkerim neden ona güvenilmiyor bu aşamada? Ne var Abdülkerim'le ilgili kupası. Bir problem mi var?
1: Dünya Kupası efekti var.
0: Abdülkerim ne yaptı Dünya Kupası'nda? Ne kadar şey yaptı? Kaç maç yaptı?
1: Dünya Kupası'nda...
0: Kaç maç yaptı yani Abdülkerim? Dünya Kupası bence kolay bir bahane. Hani bahanedir. Kesinlikle etkisi vardır da. Hani sadece Abdülkerim, Davinson daha çok oynadı Dünya Kupası'nda. Doğru. Daha geç geldi.
1: Abdülkerim doğal olarak da sezonlara çok üst perdeden başlayan bir oyuncu değil. Genelde sezon başlangıçları yavaş oluyor Abdülkerim'in. Belki Dünya Kupası etkisiyle biraz daha o iyice yavaşlamış olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu Dünya Kupası, örnek veriyorum. Şimdi sen Abdülkerim çok fazla oynamadı dedin. 3 maç yaptı dedin. Doğru söylüyorsun. Mesela Beşiktaş'ın Güney Korelisi Oh'da 3 maç yaptı. Güney Kore'de elendi. Biz burada en son Oh'la sağ kenarında röportaj yaptığımızda bana dedi ki hani hala fizik olarak hazır değilim Dünya Kupası'ndan sonra yeteri kadar dinlenemediğimi düşünüyorum demişti. Ki hani Oh'un fiziksel kapasitesiyle Abdülkerim'in fiziksel kapasitesi arasında da Oh lehine bir fark var. Oh zaten daha da genç bir oyuncu Abdülkerim'e göre. Dolayısıyla hani Dünya Kupası'nda olmak

0: bile oyuncuları etkiliyor. Ama bazı oyuncuları daha çok etkiliyor. Bazı oyuncuları daha az etkiliyor. Ben temel sebebin, hani Abdülkerim'in şu an hazır olmamasının temel sebebinin Dünya Kupası efekti olduğunu düşünüyorum. Ohun röportajda söyledikleri yüzünden, yani Ohun fiziksel kapasitesini düşününce bana çok garip gelmişti. Net şekilde dedi ki hazır değilim dedi şu an yani. İstediğim seviyede değilim dedi. Sahada bakıyorsun çok öyle gözükmüyor ama oyuncu kendi diyor ki istediğim seviyede değilim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: 8.25 saatlerimiz. Mehmet Ünlü'nün attığı mesajlardan biri şu: maçın kırılma anı diyor. Bence Sporting kalecisinin penaltıdan önce attığı şahane uzun top oldu. Mükemmel bir pasla takımı atağa çıkardı orada diyor. Gerçekten Sara'nın hemen kafasının üstünden merkezde
0: adamın ayağının üzerine indi o top.
2: Evet. Oyuncuya attı. Acayip bir atak başlangıcı oldu. Ön alan baskısını tek topla Sporting kırdı. Gerçekten etkileyiciydi. Katılıyorum. Kader andığından birisi o oldu. Okan Buruk, karşılaşma sonrasında rakibimi tebrik ederek başlayacağım diyor. Bu sözlerin onlarla alakası yok. Bu hakem üretiminin onlarla alakası yok. Birçok net kırmızı kart olmayan bir penaltı ile maça net müdahale etmiş bir hakem var. VAR hakemi keşke stada gelseydi. Hiçbir şeye karışmadı diyor. Yediğimiz penaltı golü bizi mental olarak çok düşürdü. Frankfurt maçında da bu olmuştu. Bugün de penaltıdan sonra o kırılganlığı yaşadık. İlk maçımızdı. Belli bölümü çok iyi ve baskın oynadık. 2-1'den sonra özgüvenimizi yükseltip bu maçı kazanmaya çalışmamız gerekirdi diyor. Daha farklı ifadeleri var. Ben bunları aldım, ön plana çıkardım. Torreira'da hakem kararlarına düşünmeye izin vermemeliyiz diyor. İkinci yarıda yaptığımız hatalarla büyük bir takıma karşı oynayacağımızı bilerek geldiğimiz bu yerden elimiz boş dönüyoruz. Hakem hatalarına değil, kendi düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız diye bir mesaj veriyor. Enteresan bir çıkış.
0: Enteresan bir çıkış değil. Bizim futbola bakış açımızla yabancıların futbola bakış açısındaki fark oluyor. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Kerem ve Şikrin'in açıklamaları da buna bir örnek.
2: Ama abi gelip hiç yabancı hiç hakem konuşmuyor değil ki bizde. İşte
0: ben sana örnekleri veriyorum işte yani.
2: Son iki örnek haklısın zaten.
0: Anladın mı? Böyle oluyor yani. Biz işte bizim için daha kolay oluyor. Bizim için oraya doğru gitmek, yöneticiler ve teknik direktörler için oraya doğru yönlendirme yapmak daha kolay oluyor. Ama biraz daha soğukkanlı yaklaşanlar tamam hakem hatası oldu ama'ya getiriyor işi. Anlatabildim mi? Hani hakem hatası oldu aleyhimize oldu ama aması daha önemli onlar açısından. Yani biz her şeyi doğru yaptık mı? Biz saha içerisinde taktik ve fiziksel olarak doğru muyduk? Oraya odaklanıyorlar. Zaten oraya odaklanan bence oyuncular ve takımlar daha başarılı oluyor. Çünkü sen bu tarz mağlubiyetleri hakem hatasıyla kaybettiğin bir karşılaşmayı sadece o pozisyon üzerinden okursan zaten ilerleme şansın yok. Çünkü oraya takılı kalıyorsun yani. Neden kaybettik? Hakem yüzünden kaybettik. Bitti. Konu kapandı senin için. Ama diğer taraflar ne oldu? İşte ikinci yarıdaki oyun, penaltıyı Galatasaray'ın yediği dakikayı söyledik. Galatasaray'ın ikinci yarıda sadece iki şut çekebildiğini söyledik. Oradaki mental ve fiziksel kırılma neye bağlıydı? Hakemin o düdüğüne mi bağlıydı sadece? Eğer bu kadar zaten kırılgansan istediklerine ulaşma ihtimalinde azalıyor. Ama kolay o işte bizim için. İşte oraya söylersen doğru. Hakem hataları oldu mu? Oldu. Galatasaray'ın aleyhiydi. Galatasaray'ın aleyhiydi. Ama tek o mu? Değil. Bence bakış açısı farkı.
2: Taksici Hamza Almanya'dan yazmış. Uğurcan'ı hiç beğenmedim. Topları hep dışarı attı. Gerçekten de iki yarıda bir sağ tarafta bir sol tarafta iki uzun topu direkt taca gitti. Bir de direkt rakibe pas verdi diyor. Çok hata yaptı Uğurcan o pozisyonda da, evet, direkt rakibe verdi merkeze.
0: Ya, orada Eren'e gönderdiği topun zaten Eren'e tam olarak gitmesi imkansız. Yani çok acayip bir ayağının olması lazım. Uğurcan'ın da öyle bir ayağı olmadığını biliyoruz. Ben hep söylüyorum yani eğer ayağın iyi değilse taç çizgisinde bekleyen bir oyuncuya o şekilde pas vermek çok büyük bir loto oynamak gibi. Mesela Eren de orada çok doğru konumlanmıyor. Şimdi sen arkanda taç çizgisi metrelerce, kaleci elini kaldırıyorsun, ayağın taç çizgisinde, bana top at diyorsun yani. Şimdi nasıl olabilir? Çok mükemmel bir ayağı olması lazım kalecinin. Hani senin bir metre yanına, bir metre sağına soluna attı, o bile kabul görür orada. O hareketi yapar, topu alırsın. Ama yükseklik konusu kaleciler için çok zor. O yüzden Eren pası bence çok eleştirilmesin. Ama o merkezde verdiği paslar Uğurcan'ın esas eleştirilmesi gereken nokta o. Yani çünkü rakip 3-4 oyuncuyla orada şeyi başlatmak üzere, presi başlatmak üzere pas açılarını kapatmışlar oyuncuların. Sen şimdi orada biraz da böyle lavali bir şekilde o pası attığın zaman çok büyük tehlike yaratıyorsun. Oralara dikkat etmiyor zaten Uğurcan. Orada böyle sanki bir nasıl söyleyeyim, ileri vurup boşa vurdu dedirtmemek için sanki o zorlama işi yapıyor gibi gözüküyor Uğurcan. Halbuki eğer orada bir tehlike görüyorsa topu kaptırma konusunda, vur gitsin. Artık orada çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Nasıl kenara taş kenara pas atmaya çalışırken taca gidiyor top. Hı hı. Olabiliyor. Burada da artık o kendi takım arkadaşını o şeye sokacağını, pozisyona sokacağını artık vur ileri.
2: Bir de ikinci yarıda yine topu ayağından açtı. Sonra evet, taca vurdu. Evet. Orada da bir penaltı.
0: O da çok tehlikeli tabii.
2: Beklentisi oldu Luis Suarez, tabii abartılı bir beklenti. Hakem vermedi. O da tehlikeli. Yani Uğurcan'ın dikkat çeken böyle riskli, evet, şeyleri oldu dünkü karşılaşmada.
0: Ötekin ama genelde çok yapmıyor. O Luis Suarez'de olan pozisyonu. Daha çok ben hep merkeze attığı toplarda tehlike görüyorum Uğurcan'ın. Hep oralarda hata yapıyor.
2: Bir dinleyicimiz beni tebrik etmiş. Seni de tebrik etmiş. Yok da seni tebrik etmiş, pardon, beni etmemiş. Ali abi, seni ayrı tebrik ediyorum demiş. 10'da 8 başarı, güzel kazandırdın iddiada demiş. Dün 10 maç yazdın. 8'i gelmiş.
0: Evet.
2: Değil mi? İkisi, evet, gelmemiş. Ben de 5 maç yazdım Şampiyonlar Ligi'nde. İkisi geldi. Ben maçları karıştırdım ya. Keşke ters yazsaydım. Sonra pişman oldum. Barcelona maçını hat-trick dedim. Paris Saint-Germain maçını hat-trick oldu ki ona yazmam lazımdı aslında. Sonuçta Paris rakibi daha zayıf. Slovan Bratislava Barcelona'ya göre. Ferran Torres hat-trick yaptı. Paris'in de ilk yarısına 2-0 dedim. Barcelona'nın ilk yarısı o skorla bitti. Böyle bir tarih.
0: Ufak bir karışıklık oldu diyorsun.
2: Evet. Bugün o ayarı yapacağım inşallah. Ali abi de Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 mı?
0: Hı hı.
2: Dün. Diğer maçlarda da 4'te 2. Sen çok daha iyi kazandırmışsındır. Mütevazisin herhalde. Bir şey demiyorsun.
0: Yok canım, ne diyeceğim. Her şey ortada.
2: Sonuçlar konuşuyor.
0: Ne?
2: Sonuçlar konuşuyor.
0: Yok yani an. Sonuçta bilemediğin zaman bir şey demiyorsan, bildiğin zaman da bir şey demeyeceksin. Bu iş böyle. İddia yazmak kolay bir iş değil. Ama hepsi burada derken hepsi uygulamada durduğu için söylüyorum yani. Yazamadığın, bilemediğin zaman da orada duruyor. Bildiğin zaman da orada duruyor.
2: Özeti izledin sen YouTube'dan sonra, izledin
0: İzledim,
2: mi?
0: İzledim, sabah izledim tekrar.
2: Özette Altimira'nın sarı kart, kırmızı kart pozisyonunu gördün mü? Hatırlıyor musun? Ben görmediğimi düşünüyorum özette.
0: Güzel soru.
2: Almamıştım TRT. Onu not almışım. Özete koymamışlar o pozisyonu. Büyük ihtimal eleştiriliyordur şu anda. Bakmadım ama.
0: Özette hatırlayamadım ya, ama şey var mesela. O Sporting'in offside'ın attığı gol var. O saçma mesela. Yani çünkü o zaten net offside yani. Çok böyle tartışılacak bir şey yok. O var mesela. O da bana garip geldi.
2: Galatasaray'ın daha golden önceki o duran topu yine pozisyon olmadı. O da var. Özette hani biraz özet geç olduğu için mi artık maç?
0: Olabilir.
2: Çok şey değildi. O tartışmalı pozisyonda yok bu arada. Ben onu not almışım öyle. Sabah ben de izledim özeti. Üçüncü golde baraj hatalı değil mi diye mesaj gelmiş. Konuştuk hatalı. Okan Hoca'ya 4 yıllık şampiyonluk için teşekkür edilmeli. Belli ki takımı daha ileri taşıması mümkün görünmüyor. Başladık daha sezon başında. Okan Buruk'un kredisi de işte bu kadar. En ufak bir tökezlemede bu eleştiriler geliyor Okan Buruk'la alakalı olarak. İşi zor. İsmail Kartal'ın işi çok zor. Birazdan ona da geçeceğiz. Bu bölümü şöyle kapatalım. Günün diğer maçlarıyla kapatalım. Dün ben Barcelona Feyenoord maçını izledim. Yine Barcelona'ya tabii hayran kalmamak mümkün değil. Çok acayip bir takım olmuşlar. Rodri de biraz daha alışınca acayip bir orta saha olacak. Hücum hattı zaten dün Gordon yoktu ama Adeyemi de çok acayip bir gol attı. Barcelona çok daha fazlasını da atabilirdi karşılaşmada. 5'te kaldılar. Güle oynaya.
0: Beşte kaldılar.
2: Kaldılar beşte yani. Daha fazlası olabilirdi. Karşılaşmada o rahatlıkla. Kalesine daha fazla.
0: Yok, hani genelde şeyde 2'de kaldılar falan denir. Hani 2 golde kaldılar. İşte 5'te kaldılar deyince o garibime gitti.
2: Ama Barcelona
0: standart bu yani Barcelona'da.
2: Evet, durmuyor yani. Çok zevkli, izlemesi çok keyifli bir takım. Dün de mesela geride de bir Kubarsi gerçeği var. O da Ballon d'Or adaylarından biri, 30 oyuncudan biri. O da hızıyla işte dün nasıl Eren iki pozisyonda hızıyla fark yarattı bir ilk yarıda, bir ikinci yarıda. Kubarsi de o riskli oyunda çok önemli bir parçası Barcelona'nın. Belki de görünmeyen kahramanlarından biri. Ön tarafa zaten diyecek pek fazla bir şey yok. Şampiyonlar Ligi favorisi olarak pek gösterilmiyorlar. Opta'nın geçen bir yüzdesi vardı. Orada Arsenal en favori gözüken takım. Paris hatta dördüncü galiba. Değişik bir şey.
0: Değerlendirmesi
2: var. Mesela Galatasaray 29, Fenerbahçe 27 gözüküyor o değerlendirmeye göre. Yani 2004'e giremeyecek gibi gözüküyorlar. Ama bu Barcelona bu gidişle çok canlar yakmaya aday bir takım.
0: Ya işte sen sabah söyledin zaten. La Liga'daki 4 maçın 3'ünde 5 gol vardı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç 5 gol. Daha fazlasını atabilir gibi gözüküyor izlediğinde. Dün zaten 4-0'dan sonra ben de karşılaşmayı takip ettim. Biraz La Roma döndü açıkçası. Hani Feyenoord bir gol attı. Feyenoord da bu arada gol atabilir. Hani Barcelona'yı izlerken rakibinin de her an pozisyona girip gol atabileceği hissiyatını alıyorsun. Ama öyle tabii bir top hakimiyeti, topu çevirme hızı, her yerde doğru hareketi yapan bir takım var ki senin dediğin gibi izlediğin zaman hani işi çok kolay, fazla kolay gösteriyorlar işin hücum tarafında. Hani futbol bu kadar kolay olamaz diye düşündürüyorlar ama öyle bir oyunları var. Şimdi bir sonraki rakip Galatasaray. Barcelona'nın İstanbul'a gelecek Barcelona. Tabii o karşılaşmanın milli aradan sonra olacak olması bakalım neleri değiştirecek. Çünkü zannedersem 2013'ünde mi ne o maç? Bir sonraki karşılaşma. Daha yaklaşık bir aylık, hatta bir aydan fazla bir süre var. Bir ay futbolda çok uzun. Ritim kaybolabilir. İşte sakatlık olabilir. Sizin fiziki performansınız daha yükselebilir. Ama Galatasaray'ın ikinci maçı da son maçın Paris Saint Germain olacağını düşünürsen son maça kadar her şey değişebilir. Yani Paris Saint Germain 7'de 7 yapıp artık durumunu belirleyebileceği için o maç farklı oynanabilir. Ama Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte kesinlikle oynayacağı en zor maç olacak.
2: Paris Saint Germain'in bu arada hani 7'de 7 tabii ki matematiksel olarak yapabilir de o fikstürle
0: çok zor fikstürü.
2: City, Barcelona, Villarreal deplasmanı, Roma içeride, Aston Villa deplasmanı, Como deplasmanı.
0: Ne biçim bir fikstür çıkmış
2: onlara. Son maçta Galatasaray.
0: Evet, çok zor bir fikstür çıkmış. Evet, dediğin gibi olabilir tabii. Ben Paris Saint Germain'in fikstürüne çok dikkat etmemiştim. Umarız öyle olur en azından. Hani bir rahatlamış tabii, olur. Yani, umarız olur falan da, girmiş olurlar da.
2: Çok gerçekçi gözükmedi.
0: Çok zormuş fikstürleri.
2: En zor fikstürlerden biri.
0: Galatasaray'ın yani bir sonraki maçı en zor maçı olacak bence.
2: Feyenoord da bir diğer rakibi Galatasaray'ın. Paris Saint Germain'den önce Ocak ayında yine kendi evinde oynayacak. Dün Galatasaray'ın iki rakibi karşı karşıya geldi ama tabii Feyenoord'u analiz etmek için dünkü maç uygun bir maç değildi.
0: Tabii tabii.
2: Yani Barcelona'ya karşı oynadığı oyunla analiz etmek çok yani
0: Gabriel Jesus bile gol attı diyeyim. Dün öyle söyleyeyim size. Kafayla çok güzel bir gol attı. Yamal ortaladı. O da kafasını tam böyle bir hani usta santrafor dokunuşuyla arka tarafa çok güzel aşırtarak çok da yükselmeden top gitti. Lamine Yamal Şampiyonlar Ligi'nde Mbappe'nin gol katkısı rekorunu kırmış yaş olarak. En genç yaşta en fazla gol katkısı veren oyuncu olmuş. Attığı frikikte de Feyenoord barajının arasından geçti top. Böyle çok iyi bir frikik atmadı ama şanslıydı yani. Baraj yükseldi tam arasından pat diye geçti.
2: Bilerek mi attı, bilmeyerek mi attı? Böyle bir
0: bilerek demiş galiba. Yani.
2: Ben dikkat etmemiştim de.
0: Spiker bilerek demedi. Barajın arasından geçti dedi. Ben dinledim orada. Bilerek. Bilerek diye bir tabir
2: sosyal
0: kullanmadı.
2: Sosyal medyada öyle gördüm. Ben de duymadım da izlerken.
0: Bilerek diye bir tabir kullanmadı. Bilerek oradan vurdu. Ben duymadım yani. İzledim maçı. Umarım ben kaçırmamışımdır da.
2: Ben de
0: barajın arasından geçti.
2: Sonra sosyal medyaya yani. Gelince orada görünce garip geldi. Dün Liverpool kendi evinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Llorente Atletico Madrid'de yine Anfield'da gol attı. O da Anfield'daki 3. maçında 5. golünü atmış. Hadi bir asisti var.
0: Zaten Anfield'daki 3 maçta 5 gol atmış.
2: Evet, Şampiyonlar Ligi'nde zaten 10 golü varmış. 5'i Liverpool deplasmanında geldi.
0: Nasıl bir istatistik bu ya?

0: Son 3 maçta atmış galiba gollerini. Liverpool'a karşı toplam 5 maçı varmış. 5 golü var. Diğer takımlara karşı 54 maçı varmış. 5 golü varmış.
1: Muhteşem bir istatistikmiş.
0: Ve 6 şut göndermiş Anfield'da Liverpool kalesine. Bunların 5'i gol olmuş kariyerindeki.
1: Acayip bir istatistik.
0: Llorente'nin dün de golü attı ama yeterli olmadı. Sonra Liverpool.
1: Bilseydik Llorente evet. Gol atar oynardık.
0: Aynen, güzel bir bahis olabilirmiş. Bir sonraki eşleşme diyeceğim ama bir sonrakinde üst üste 3. sene artık şey olmuyor. O kural
1: İzin vermiyorlar
0: vermiş.
1: Evet.
0: Aynı fikstür olmuyor.
1: Aynen.
0: Belki Atletico'nun sahasında tekrar karşı karşıya gelebilir.
1: Aynı sahada olmuyor.
0: Aynı sahada olmuyor.
1: Yani Liverpool Atletico Madrid gelecek sene olmayacak. Olmayacak.
0: Kesinlikle. Kesin. Atletico Liverpool olabilir, evet. Ya da olmayabilir hiç. Rafinha 5 maç 8 gol. Onu not almışım. Bir de Yaya Toure. Bu enteresan geldi. Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk Afrikalı teknik direktörmüş. Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk Afrikalı teknik direktörmüş. Slaven Bratislava'nın başında.
1: Bu da iddialıymış.
0: Çok iddialı bir istatistik. İlk olması. Genelde hani çok tercih edilmedikleri İngiltere üzerinde de işte siyahi teknik direktörün hani konuşulan bir konudur. Zaman zaman gündeme gelir. Ama Şampiyonlar Ligi'de ilk defa olması da garip ama pek iyi bir başlangıç olmadı haliyle Paris Saint Germain deplasmanında. Paris'te bu sezon 5. resmi maçında ilk galibiyetini aldı. Bu da enteresan. Hani Süper Kupayı kaybettiler. Ligde 3 maçtır kazanamıyorlar. Slaven Bratislava önünde rahat bir galibiyet aldılar.
1: Çok büyük bir lüks. Sadece Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için kurulan bir takım. Hani ligin hiçbir önemi yok neredeyse.
0: Tabii avans verdiler şu anda. Ona büyük ihtimal alacaklar. Almasalar bile çok büyük problem değil yani. Lille kaybettiler, Monaco'ya kaybettiler ligi. Çok infial olmadı zaten.
1: Ama zannedersem son 14 sene 12 şampiyonluk olması lazım.
0: İki kere kaptırdılar.
1: Öyle olma. Acayip bir şeyleri var.
0: Şampiyonlar Ligi'ni aldığı müddetçe çok büyük problem değil onlar için. Evet, 8.41. Araya gidelim. Aradan dönüşte de Fenerbahçe Roma'yla başlayalım.
2: Bertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.44 saatlerimiz Şampiyonlar Ligi'nde bugün 3. gün salı çarşamba oynanan 12 karşılaşmadan sonra bugünkü 6 maçla birlikte ilk hafta sona erecek. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasına özel bir durum bu. Milli ara dönüşüyle beraber klasik salı çarşamba maçlara dönüş yapılacak. Bugün Fenerbahçe'de Roma ile kendi evinde 19.45'te karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe son derbi mağlubiyetiyle birlikte yine ufak çaplı bir krize girdi. O krizi derinleştiren noktalardan biri bu maçta Gendouzi'nin de forma giyemeyecek olması. Asensio'nun hala sakatlığının devam etmesi. Dün İsmail Kartal yanlış duymadıysam sakatlığı devam ediyor dedi. Hani iyileşti, sağ çalışmana başladı gibi bir şey yok. Hani tam hala sakatlığı da düzelebilmiş değil. Yani lig maçı için de Asensio'nun takıma dahil olması kolay gözükmüyor. Herhalde onun için en gerçekçi hedef milli ara dönüşü olacak. Orada ilk lig maçı, sonra hemen bir Şampiyonlar Ligi maçı. Fikstür yoğun. Hatta derbi de yaklaşıyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Çok geç değil o derbi karşılaşması da. O da Fenerbahçe'deki bir başka soru işareti. İkinci kısım, teknik direktör İsmail Kartal'ın dün basın toplantısı oldu. Bizim Hattrick programına denk geldi. Kaç dakika sürdü sen saydın mı? 15 dakika geçmedi ama.
1: Beklediğimden
0: bir tık uzun sürdü. Böyle 12-13 dakika olabilir. Şimdi YouTube'dan bakayım.
1: Zannedersem 48-49'da bitti Mert.
0: 38'de başladı.
1: Öyle bir şey oldu. 48-49'da bitti. Yani ben 50'de ben konuştuğumu hatırlıyorum. Ben söze girdiğimi hatırlıyorum. O yüzden de biraz geç başladı senin dediğin gibi. Yani maksimum 12-13 dakika bir şey sürmüştür.
0: Burada bir kesit var. 12-40 dakika. Evet. 12 dakika 40 saniye kadar sürmüş. Kısa bir basın toplantısı ama ne diyorduk İsmail Kartal'la ilgili? Basın toplantılarını işte kısa tutuyor. Çok fazla renk vermiyor. Manşetlik çok fazla açıklaması olmuyor. Mümkün olan en az hasarla o basın toplantısını atlatmaya çalışıyor gibi bir durum vardı. Dün yine aslında kısa bir basın toplantısı oldu ama kısa olmasına rağmen hem manşetlik ifadeler kullandı, özellikle taktikle ilgili ve Roma takımı ile ilgili, tarihin en güçlü Roma'sı diyerek ve bazı telaffuzları çok dikkat çekti İsmail Kartal'ın. Bu konuda eleştirildi. Giydiği kıyafet üzerinden bir yine eleştiri geldi. Yani şöyle bir tablo var şu anda İsmail Kartal'la ilgili. Hani ne yapsa dikkat çekiyor. Hani insanlara tabiri caizse batıyor İsmail Kartal'ın. Dün hani yine çok yıpranarak bir basın toplantısı geçti. Yani hem maç önü TRT'ye verdiği röportajda ben sonra ona da baktım. O da eleştirilmiş. Basın toplantısında konuştuğu dakika o olsun sana 8 yani oradaki yine cümleleri, ifadeler hep benzer tonda gidiyor İsmail Kartal. Hani klişe şeyleri çok kullanıyor işte. Benim 25 tane çok kaliteli oyuncum var. Hepsi birbirinden kaliteli. İşte kimse kimsenin yokluğunu aratmayacak. Hep benzer şeyler söylüyor ve üzerine bir de bu işte telaffuzlardı, Roma ile ilgili yaptığı tespit vesaire derken yine iş İsmail Kartal'a döndü dünkü basın toplantısından sonra. Da bir derbi mağlubiyetinde belki bundan etkisi var. Valla İsmail Hoca'nın işi çok zor. Çok çok zor. Yani ben de hep ilk döneminde de yani pardon 3. dönem en son döneminde de eleştiriyordum bu kısmı ama saha içi kısmı telafi ediyordu İsmail Kartal'ın. Ama şu aşamada hani benim de hoca ile ilgili soru işaretlerim oluştu. Ben de herhalde belki sonuçların şu ana kadar gelmemesinden etkilendim. Bilemiyorum. Ama gerçekten İsmail Hoca'nın işini çok zor görüyorum. Mesela onda da hani bu iletişim konusunda bir gelişme olmadığını görüyoruz. Hani Okan Buruk'la ilgili dedik ya sinirlerine hakim olmak konusunda bir sıkıntı var ve gelişme yok. İsmail Hoca'da da bir gelişme yok. Hani bu bir taraftan gelişme yoksa ne yapacaksın? Tabii ki kısa konuşacaksın. Çok süslü cümleler kurmayacaksın. Ama bu da etmiyor demek ki. Yani burada daha farklı şeyler olması lazım. Ya sağ sonuçlarını alacak İsmail Hoca ya da bu eleştiriler katlanarak devam edecek onun için.
1: Evet, bu bir sarmal Mert. Fenerbahçe bu sarmaldan çıkabilir mi bilmiyorum kendi teknik direktörüyle alakalı olarak. Çünkü sen dün basın toplantısı öncesinde bazı tespitlerde bulunmuştun. İşte bir basın toplantısında çok eleştirildiği zaman diğer basın toplantısında tam tersini yapıyor demiştin. Dün de mesela takım elbiseyle çıkması dahi eleştirildi. Onunla ilgili birkaç şey okudum. İşte Şampiyonlar Ligi fotoğraf çekiminde tişörtle çıktı. O tişört eleştirildiği için bu kez böyle bir şey yapmış dendi. Sonra takım elbise giyince, kravat takınca ya Şampiyonlar Ligi tarihinde hangi teknik direktör maç öncesi basın toplantısına takım elbiseyle çıkmıştır diye bir eleştiri geldi. Roma'ya tarihin en iyi Roma'sı dediği için eleştiri geldi. Yok işte Totti'li Roma'yı bilmiyor musun? O şu bu dendi. Bunlar konuşuldu. İşte Roma'yı biraz fazla büyüttüğü eleştirildi. Roma'ya Ramo mu demiş bir yerde. Ramo. İşte Gasperi'nin ismini doğru telaffuz edemediği için eleştirildi ki o kısma hiç katılmıyorum. Çok önemli olmadığını düşünüyorum. Sonuçta bazen çok iyi bildiğim bir ismi farklı söyleyebiliyorsun başka bir şey düşünürken. Orası bence haksız bir eleştiri. Sonuçta Roma'ya sürekli olarak aynı şekilde söylemiyor Roma'yı. Roma'yı da düzgün söylüyor yani. Hani İsmail Kartal. Oralar tabii eleştirmek için yapılan eleştiriler. Ama ne anlatmaya çalışıyorum? Ne yapsa olmuyor İsmail Kartal. O yüzden bir Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu sarmal bu. Ondan sonra da sosyal medyada işte adamı kılıçtan geçiriyorlar. Niye öyle söyledi? Niye böyle yaptı? Niye onu giydi? Niye bunu giymedi? Niye öyle söyledi diye. Tek yolda sağdaki sonuçlar. Sağdaki sonuçlar gelirse bunlar büyük ihtimalle Fenerbahçeli taraftarların gözüne daha az batacak. Ama istenilen olmazsa bu şekilde devam edecek. Bir taraftan da çok üzücü. Çok üzücü. Çünkü çok fazla şeye takılıyoruz. Çok fazla irdeliyoruz. Hani o mesela dün bana çok ters geldi yani işte Roma'ya şöyle söyledi yani. Roma diyebildiğini biliyorsunuz siz de yani. Hani orada dilinin dönmediğini artık anlayın. Oradan da vurmaya çalışmayın mesela İsmail Kartal'ı. Ha şunu diyebilirsin. Ya Roma'yı biraz fazla abarttı bence. Karşılaşma öncesinde. Bu tamam, bu söylenebilir mesela. Bunu anlayabilirim. Bu eleştiri sınıfına girer. Ama diğer tarafta hani bir isme bir kere dili dönmedi diye de işte Roma'yı bile söyleyemiyor bizim teknik direktör diye vurmaya çalışmak, bel altı vurmaya çalışmak hakkaniyetli değil. Bilmiyorum yani buradan nasıl çıkar Fenerbahçeli taraftarlar futbol kamuoyu. Ama benim gördüğüm bir sarmala girildi.
0: İsmail Kartal değişmediği müddetçe, görevde kalmaya devam ettiği müddetçe pek çıkacak gibi gözükmüyor. Sonuçlar alırsa biraz rahatlatır ama alamadığı noktada işte derbi mağlubiyeti gibi bugün Roma'ya kaybettiğinde de zor İsmail Kartal'ın işi.
1: Çok zor. Zor değil bence, çok zor.
0: Hareketi, her tercihi şu anda net şekilde mercek altından, takım elbisesinden telaffuzuna kadar dikkat ediliyor. Dün peki sistem değişikliği ile ilgili yaptığı ima, normalde çok öyle renk veren bir hoca değil İsmail Kartal, dün manşeti bir orada verdi, bir de Roma ile ilgili o tespiti herhalde bugün manşetlerde ikisi vardır diye düşünüyorum. Bir üçlü mü beklemek lazım dünkü açıklamadan sonra ki bence mantıklı. Niye aklıma gelmedi de yorumla bulunmadım, hep biz 10 numara ekibi koyarız diye düşündük. Biraz da İsmail Kartal aslında bildiğimiz için, İsmail Kartal öyle üçlüye dönen bir hoca değil. O yüzden gelmedi aslında, kendimizle de kızacağımız bir şey yok da.
1: Çok net bir 4-2-3-1'ci ya İsmail Kartal.
0: Evet öyle, ama şu an hani İrfan Can'a pek güvenemeyecek. İşte Kerem'i koysan ayrı dert, Bartu'yu koysan ayrı dert, Greenwood'u koysan ayrı dert. O yüzden elinde de son karşılaşmadan sonra Aziz Yıldırım'ın Mert Müldür'ü alması stoperde alternatif olarak, biliyorsun o da çok tartışıldı. Şimdi üçlüye dönme ihtimali, Mert'in oynama ihtimali ya da Opong'un artık kimi tercih edecekse ve Genduzi ve Asensio'da yokken iki merkezli ve üç hücumculu düzen kağıt üzerinde bence mantıklı gözüküyor.
1: Nasıl bir 3-5-2? Ake sol stoper, Şikiyer merkezde,
0: işte Mert ya da Opong sağ stoper olacak. İşte Semedo, Arçi zaten kanat bekleri. Geri kalan aynı. Yani merkezde İsmail Kante, ileride Vedat, arkasında da Kerem ve Greenwood dersin, Oğuz ve Greenwood dersin, Nene ve Greenwood dersin. Böyle bir düzen Fenerbahçe'de.
1: Kanat peki olarak Semedo değil Oğuz olabilir mi?
0: Olabilir. Neden olmasın? Olabilir. Ama böyle bir maçta hani Semedo takımda tutuldu Ali abi. Hani 10 yabancıdan biri Talişka feda edildi. Hı-hı. Semedo için. Yani Semedo'yu da bu maç yedek bırakıyorsan eleştirin dozu yönetime de çok fazla artar. Artık hani Semedo'yu tercih ettiğin noktada
1: oynarken bir savunmacıyı da arttırıyorsun aslında. Çünkü Mert Müldür'ü de takıma koyup bir de Semedo'yu takımda tutuyorsun.
0: Tamam, evet.
1: Sen kendi sahasında oynuyor Fenerbahçe. O yüzden merkezi 3 tane 6 ile ya da 6 profili oyuncuyla oynamaz diye düşünürken, ama üçlü oynadığın zaman mesela bir şey demiyorsun. Çünkü ama üçlü oynadığın zaman sen bir savunmacıyı daha ekliyorsun. Bir hücumcu eklemiyorsun üçlü oynadığın zaman. Şimdi ne dedik? Ake sol stoper, Şikriyer merkezde, sağ stoper Mert Müldür, kanat bekin, iki kanat bekin de savunmacı. Hı hı. Arçi Burak'ın. Ne oldu? 5 savunmacı oldu zaten. Dörtlü oynasan 4 savunmacıyla oynayacaksın. Hı hı. İsmail Kante zaten ağırlıklı olarak savunma tandanslı oyuncular. Ne yaptı? Bir anda 7 yaptı. Geriye 3 hücumcun kaldı.
0: Haklısın, evet.
1: O yüzden hani bilemiyorum nasıl tercih yapar. Ama şey enteresan da hakikaten. Ben de şaşırdım. Şimdi dün basın toplantısını dinliyoruz. Bir anda İsmail Kartal'a soru geldi. Roma üçlü oynuyor. Fenerbahçe bu sezon üçlü oynayan hiçbir takımla oynamadı. Ona göre bir planınız var mı dedi. Pat dedi İsmail Kartal, söyledi. Ayrıca dedi bu karşılaşma dedi öyle birinci dakikada hani yüklenip gol bekleyeceğiniz bir karşılaşma değil. 90. dakikada da gelebilir gol dedi. Biraz dedi Roma'nın özelliklerine göre oynayacağız dedi. Yani o da strateji olarak temkinli olacağının bence net işaretini verdi. Bu bakımdan hem taktik olarak hem de strateji olarak Fenerbahçe'den Sporting gibi bir şey bekleyebiliriz. Anlayış bekleyebiliriz. Araya gideceksin galiba.
0: Evet.
1: Sonra konuşuruz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.59 saatlerimiz. Fenerbahçe'de dün İsmail Kartal'ın açıklamasıyla birlikte bir üçlü ihtimali ortaya çıktı Fenerbahçe'de ki çok alışık olduğumuz bir durum değil İsmail Kartal takımlarında, hatta belki de hiç görmedik. Başka bir taktik düzen kastediyor olabilir mi üçlüden farklı olarak?
1: Tabii ki olabilir. Yani soru öyle geldi ve İsmail Kartal'ın üzerine konuştu diye hemen akla üçlü geldi. Ama aynı zamanda tekrar söylüyoruz, Roma'ya göre de bir anlayış geliştireceğiz dedi. Yani bu Fenerbahçe'nin kendi formasyonunu değiştirmeden oyunu biraz daha, oyun merkezini daha geride kabul ettiği bir anlayış da olabilir. Bunu ancak 7 kaçta maç?
0: 7.45.
1: 7.45'te işte 6.45 gibi kadrolar belli olduğunda anlarız. Eğer Mert Müldür artı Semedo'yu görürsek herhalde herkes üçlü dizileceğini anlar. Ama normal bir hani 4-2-3-1 dizilebilecek bir kadro görürsek, çünkü Roma'da kendi oyunu oynarken açıklar veriyor dedi İsmail Kartal. Öyle bir, az önce onu anlatmaya çalıştım. Yani dün mesela Sporting nasıl Galatasaray'la oynadı? Sporting de kendi sahasında oynuyor. Ama maçı %38 topla oynamayla bitirdi. Fakat 3 gol attı. Fenerbahçe de pekala rakibe topu verip rakibin açıklarını kovalayacağı bir strateji belirleyebilir. Benim anladığım da biraz öyle olacak. Üçlü mü dörtlü mü onu bilmiyorum.
0: Roma'da üçlüyü 2 tane bek karakterli oyuncuyla galiba oynuyor onlarda. Ama buna rağmen işin hücum tarafında da olağanüstü bir sezon başlangıcı oldu. Yani attıkları goller bir tarafa. Dün gelen sorulardan birinde vardı herhalde. Rakip ceza sahasında topla buluşma ortalaması 50'nin üzeri.
1: Doğru, öyle bir soru geldi, aynen.
0: Roma'nın ön tarafı çok çok iyi. O yüzden belki hani burada İsmail Kartal üçlü başlarsa yine büyük ihtimal eleştirilir. Tıpkı hani İsmail Kante, Genduzi'li bir düzenle başlaması eleştirileceği gibi. Ama iyi bir oyun her zaman telafi ediyor. Mesela şey aklıma geldi dün. Geçen sene Tedesco Alanya Spor maçı ilk yarı 2-1 geride. Fenerbahçe'nin gole ihtiyacı var. Devre arasında ne yapmıştı hatırlıyor musun? Sağ bek Semedo'yu çıkarıp Yiğit Efe Demir'i almıştı. Değişiklik olarak. Daha böyle üçlüye döndü. Böyle sağ tarafı çok kalabalık tuttu. Oyunu aldı o değişiklikle Tedesco. Normalde geride olduğun maçta hücum oyuncusu sokarsın. Adam beki çıkarıp stoper soktu. Oyunu aldı. Hani bunu yapıyorsan karşını alman lazım, ama alamadığında bu değişiklikler, ki Tedesco sezon içinde başka değişikliklerde de sonucu alamadığı için çok eleştirildi. Yapıyorsan, eğer üçlüye dönüyorsan sonucunu almak zorundasın eleştirmemek için, ama alamıyorsan da yine İsmail Kartal için maç sonu çok kötü olabilir. Hani nasıl düzeni değiştirdin, hayatında hiç üçlü mü oynattın, ben şimdiden söyleyeyim, görebiliyorum sana. Yani neler yazılabileceğini.
1: %100 öyle, haklısın. Dün İsmail Kartal'ın son soruya verdiği cevap da normalde kısa tutulabilecek bir cevapken uzattı İsmail Kartal onu. Çünkü son soru
0: taraftar.
1: Evet, çok basit bir soruydu. Taraftar sorusuydu. Fakat İsmail Kartal hani bu karşılaşmanın bir eleme maçı olmadığını, aslında bunun bir puan karşılaşması olduğunu, o yüzden stratejik davranmaları gerektiğini, taraftarla aynı duyguyu, aynı enerjiyi paylaşmaları gerektiğini anlattı. Bir mesaj vermeye çalıştı. Yani bizden öyle çok coşkulu, çok hani deli gibi deyim yerindeyse hücum edecek bir anlayış beklemeyin. Yani burada akılcı oynamak, bu karşılaşmayı puan maçı olarak görüp ona göre o mücadeleyi ortaya koyacağızın mesajını vermeye çalıştı bence tribünlere. Öyle beklentinizi çok yükselmesin dedi birinci dakikada gol gelecek gibi. Tabii o ne kadar taraftara geçer bilmiyorum. Bizde taraftar çünkü o değerlendirmeleri pek yapmıyor diye düşünüyorum. Yani bizim için ya siyah ya beyaz var. Çok grilerde dolaşmayı sevmiyorlar. Çünkü normalde 8 maçlık bir maratonda işte 10-11 puanı hedeflemen lazım. O 11 puanı hedeflerken niye alabileceğin mesela bir puandan ol? Eğer gücün yetmiyorsa, rakibin senden daha iyi durumdaysa, öncelikli olarak bir puanı hedeflemek çok garip bir şey değil iç sahada olsan da. Fakat biz oralarda pek yokuz. Yani kazandın, kaybettin. O kadar. Beraberlikte çok mutlu olan bir şey değiliz. Bu bir lig ve puan maçı olmasına rağmen. Biraz bence onun mesajını vermeye çalıştı. Fakat bugün işte Fenerbahçe, örnek veriyorum, Sporting gibi bir anlayışla çıksın Roma'nın karşısına ve istediği sonucu alamasın. O zaman senin dediklerinin çarpı 3'ü de olur diye düşünüyorum.
0: Olur. Yani çok farklı şeyler.
1: Yani saha içerisinde de olur yani. Hani maç bitmeden de
0: tepkiler
1: olur gene. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Orayı çok doğru idare edemiyoruz. O duyguları.
0: Dün seninle konuşurken Fenerbahçe muhtemel 11'ini sen işte en yakın orta sahada Bartolu düzeni söylemişti. İsmail Kante ve Bartolu düzen daha akıl ediyordu. Orta sahayı daha tutabilmek için ki Roma aslında Beşiktaş gibi de değil bu arada. Onu da söylemek lazım. Roma ikili oynuyor merkezde. Önde bir üçlü hattı var. İki kanat beki var. Üç de stoperi var. Ama tabii bir tercihtir. Senin gibi düşünen de belki Fenerbahçe taraftarı vardır. Ama bu da çok işte üçlü oynatmak gibi riskli Fenerbahçe için. Kendi evinde. Ve orta saha renksiz gözüküyor. Ve hani dün de söyledim. Tekrar etmekte de bir sakınca görmüyorum. Ya biz ne ara buraya geldik Ali abi? Yani biz normalde büyük takımlar için şunu konuşmamız gerekiyordu. Hani orta sahada bir kesicimiz var. İkiyi koyalım. Şimdi üçü düşünüyoruz. Hani Bartu çok özellikle olmasa bile. Sen Bartu öncesi de İsmail Kante, Genduzi daha kesici özellikle oyunculardan bahsediyordun. Hani bir büyük takımın buraya hani sorunun çözümünü burada bulması aslında takımın daha büyük problemleri olduğunun göstergesi diye düşünüyorum. Hani yetmiyor mu iki tane zaten kesici? Normalde bir olması lazım hatta. Diğer ikisinin hani 8 ve 10'unun daha yaratıcı oyuncu da olması lazım. Sen diyorsun ki haklılık payında var bu arada. O yüzden diyorum Fenerbahçe'de de ya da bunu düşünen takımlarda başka problem. Mesela Galatasaray şeyi düşünüyor mu? Demine Torreira yanına biz kesici işte Kaan Ayhan'la ne bileyim Ugo Çukwu'yla oynayalım. Hayır. Yunus'sa Yunus, Sara'ysa Sara. Hatta zaman zaman dünkü maçta olduğu gibi Sara Batragov yan yana oynuyor. Galatasaray onu düşünmüyor. Niye Fenerbahçe'de böyle bir şey düşünme ihtiyacı hissediliyor? Geçen sezon da bu oldu. Bu sezon da yani burada bir yanlışlık var Fenerbahçe'de. Mesela son derbide devre 1-1. İrfan Can çıkması gerekiyor. Dün orada yarım kaldı sözüm. Oradan devam edeyim metrikte. Ya taraftar şeyi mi bekliyordu İsmail Kartal'dan? Gole ihtiyacı varken İsmail Yüksel'in ve oyun almasını bekliyordu. Hayır. Çünkü orada daha hücumcu bir oyuncu bekliyor gole ihtiyacı varken. Maç sonu mesela maçın Talişko üzerinden okunması da çok doğal Fenerbahçe için. Yani onu İsmail üzerinden mi okuyacak? Tabii ki hücumcu bir oyuncunun eksikliği üzerinden okuyacak. Buralarda problem var Fenerbahçe'de. Bunu nasıl çözecek İsmail Kartal? Açıkçası bilemiyorum ben de.
1: Ben şöyle bakıyorum. Az önce sen güzel bir örnek verdin. Alanya deplasmanında Tedesco'nun yaptığını söyledin. Yani bir savunmada değişiklik yaparak oyunu aldı dedin.
0: Evet.
1: Oyun sadece artık günümüzde daha fazla hücumcuyla oynadım ve daha çok pozisyona girdim, daha başarılı oldum. Bu zaten hani bu evreyi oyun geçeli çok oldu. Artık futbol öyle bir oyun değil. O yüzden de oyunu planlarken, oyunu düşünürken tabii ki kendi takımınızın yaptıkları ama aynı zamanda rakip takımın da ne yapabileceği, ne yapamayacağı, nerede daha güçlü olduğu ve senin o gücü nasıl azaltabileceğin de güzel bir soru. Derbi öncesi Beşiktaş'ın merkezine baktığında şu an ligin en iyi merkezi demek yanlış değildi. Beşiktaş'ın merkezi için. Ama Fenerbahçe orada iki oyuncuyla kaldığı noktada çok zorlanacağı da belliydi. Dolayısıyla orada kalabalık olmak demek o mücadele içerisinde rakibi de bir anlamda bozup rakibin de ritmini yakalayamamasını sağlamak anlamına geliyor. Aynı zamanda hani bu sen söylüyorsun ya biz ne ara buraya geldik işte oraya bir kesici daha atmak. Çok kesici gibi düşünme onu. Çünkü zaman zaman senin oraya attığın kesici aslında seni önde tutan oyuncu da oluyor. Yani o presi sen rakip yarı alanda daha fazla yapabiliyorsun. İşte bunu geçen sene Tedesco'yla da Tedesco'nun kurmak istediği sistemle de anlatmaya çalıştık. Yani Tedesco'nun ısrarla Kante ve Gendüz'ü istemesinin sebebi Fenerbahçe'nin savunmada çok rahatlaması değildi. Bu iki oyuncunun serseri topları kazanması, pas arası yapması, rakibine yakın olabilmesiyle beraber Fenerbahçe daha az geri koşacak ve daha çok rakip yarı alanda kalacaktı. Kapılan toplarla da tehlike yaratacaktı. Galatasaray'la alakalı olarak Galatasaray'ın özellikle iç saha karşılaşmalarında son yıllarda en iyi yaptığı şeylerden biri neydi? Presle topu kapıp çok kısa sürede gole gitmesi değil miydi? Bu bir özellik değil mi? Şimdi sen o presi yapabilecek oyuncu kadrosunu, oyuncu grubunu eğer ileri üçlüde bulamıyorsan merkez üçlüde oraya yaklaşabilirsin. Bu bana çok garip gelmiyor. Önemli olan o oyuncuyu nasıl değerlendirdin? Yani çünkü eğer sen merkez karakterli 3 oyuncuyu sahaya koyup takımın kaleye uzaklığını kendi kalene doğru yaklaştırırsan farklı bir hikaye. Biz 3 merkezli oynuyoruz ama önde oynayacağız dersen çok farklı bir hikaye. Bence olay tamamen bununla alakalı. Oyuncu karakteri tabii ki önemli. Ama sen bugün 3 tane merkez oyuncuyla rakibe çok iyi pres yaptığın noktada senin kazandığın bir top seni saniyeler içerisinde rakip kaleye götürebilir. Ama aynı 3 tane oyuncuyla sen kendi yer alanında beklersen kazandığın toplarla oyuncuların top kullanma becerisiyle senin rakip kaleye gitmen 50-60 metrelik mesafede imkansız hale gelebilir. Arasında bence çok büyük bir fark var. Gene aynı 3 tane merkez oyuncusu kendi kalene yakın topu kaptılar. Top kullanma becerileri düşük. Rakip kaleye gitmekte zorlanırsın. Kilit pas çıkmaz. Etkili pas çıkmaz. Çalım çıkmaz. Ama aynı 3 oyuncu rakip yarı alanda, rakip ceza sahasına yakın bir yerde pres kap yaptığı anda tek topla senin hücumcunu birebir bırakıp gol attırabilir. Ben bunu tamamen anlayışla alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Kante, Gendüzi olduğunda bu Fenerbahçe'nin savunma yapacağı anlamına gelmez. Bu Fenerbahçe'nin topa daha agresif olacağı anlamına da gelebilir. Yeri geldiğinde merkezde daha kuvvetli olacağı, daha dirençli olabileceği anlamına da gelebilir. Bu bir anlayış meselesidir bence. O yüzden zaman zaman ben hep şunu söylerim. Mesela sen bir iç saha maçındasın. Rakiple oynuyorsun. Rakip çıkamıyor. Rakip atak yapamıyor. Senin kalene gelemiyor. Orada mesela Necip tarzı bir oyuncunun oyuna girmesi senin gol ihtiyacın varken böyle taraftara aa dedirtir. Bu ne alaka dedirtir. Ama alakası şu. O baskının devam etmesi için oyuncu orada. Yani merkezdeki fizik güç, direnç azalmayacak. O önde baskıyı, presi yaparak rakibin çıkmasını engellemeye devam edecek. O zaman farklı bir hikaye. Ama sen oraya, örnek veriyorum, daha fizik direnci düşük, ikili mücadelelerde biraz daha zayıf, daha hücuma yönelik bir oyuncu aldığında fikren sana daha hoş gelebilir, daha kreatif bir oyuncu aldı. Şimdi gol geliyor ama onun girmediği bir ikili mücadele, onun kapamadığı bir top, yapamadığı bir pas arası senin takımının geri koşmasına ve o baskının azalmasına, seyrelmesine sebep olabiliyor. O yüzden de tekrar söylüyorum, bu iş anlayış işi. Oyuncu profili tabii ki çok önemli ama oyuncuya hangi görevi verdiğiniz, takımın o maçtaki stratejisi de bence net şekilde belirleyici oluyor. Dün Galatasaray'ın yediği golde Sara'nın yediği çalımı gördün mü?
0: İlk golde.
1: İlk golde. Mesela oyuncu sadece Sara'nın yanından geçti. Yani Sara hiçbir şey yapamadı. Oyuncuya yaklaşamadı bile. Ondan sonra pası verdi. Pozisyon aktı. Yani oralarda bazı böyle ince durumlar belirleyici olabiliyor. Benim görüşüm bu.
0: Peki bugünkü maçta bu üçlüyle çıkıldığında sen önde baskı mı bekleyeceksin? Bartolu ve İsmail Kanteli, yoksa hı-hı, geride kabul edecek bir Fenerbahçe mi bekleyeceksin?
1: İşte İsmail Kartal'ın söylediğinden geride bekleyecek bir Fenerbahçe gözüküyor.
0: Senin için doğru mu?
1: O zaman zorlanırsın işte. O zaman zorlanırsın. Mesela dün Sporting maçında da benim beklentim Galatasaray'ın daha çok geride beklemesiydi. O yüzden mesela Deniz Gül daha iyi olabilir diye düşündüm. Yani topu tutacak, dönecek, biraz süre kazandıracak. Ondan sonra kenardaki oyuncuları kaçıracak. Hı-hı. Mesela benim kafamda öyle bir düşünce vardı ama maç öyle oynanmadı. Maç Galatasaray'ın hakimiyetinde, topa hakimiyetinde geçti. Onu kovalayan taraf Sporting oldu. Şimdi işte sen eğer Bartu'yla, Kante'yle, Gendüzü'yle çıkıp bir de iyice geriye yaslanırsan, yani rakip kaleden çok uzaklaşırsan, o zaman işin doğal olarak zorlaşıyor. O zaman işte rakip kaleye gitmekte çok çok zorlanıyorsun. Çünkü o oyunculardan istediğin genelde pas çıkmıyor. Ama önde konumlanırsan, önde o baskıyı yapabilirsen, en azından maçın belli bölümlerinde çok daha fazla şans bulabilirsin. Ama bunlardan tamamen bağımsız, İsmail Kartal'ın biraz Roma üzerinden bu eşleşmeyi okuduğu ve Roma'nın gücüne göre kendini ayarlayacağını anladığımız için söylediklerinden büyük ihtimalle Fenerbahçe'yi Sporting gibi göreceğiz diye.

0: gösteremezsiniz bence büyüklerden. Böyle üç tutucu orta sahayla oynayan. Ki evet şeyi de katılırım. Futbolda tek bir doğru yok. Böyle de başarı olabilir. Ben Arsenal'ın beklerini stoper özellikle oyunculardan kurmasını da garip bulan biriyim ama adam çatır çatır oynatıyor. Ligi aldı, Şampiyonlar Ligi'nde final çıktı.
1: Manchester City'nin oynattığı şeyi düşün.
0: O istisnaydı sezon başı.
1: Ama öyle oynatıyor.
0: Öyle gitmez ama.
1: Kenarda oyuncular var.
0: Abi şu an zaten merkezde Boadi, Enzo ve o neydi İngiliz oyuncu? David Anderson olduktan sonra merkeze bir daha stoperleri atmaz. Bence o hazır olmadığı için de. Ana plan olmaz.
1: Ana plan tabii ki.
0: Burada ama şu anki kadroda biraz hani Asensio da yok, İrfan Can da yok. Ana plan sanki bu olmalı gibi oldu Fenerbahçe. Çünkü Asensio'dan da pek
1: fakat şey tekrar söylüyorum. Bence bu üst üste Beşiktaş ve Roma maçları geldi diye ve bu maçlar geldiği anda mevcut sakatlıklar var diye düşünüldü. Yani rakip başka olsaydı bugün Fenerbahçe'nin oynayacağı takım Roma değil. İşte Şampiyonlar Ligi fikstüründe iç sahadaki en uygun rakibi kim Fenerbahçe'nin? Rakiplerini de unuttum. O rakip olsaydı bence bu kadar konuşulmazdı. Biraz rakiplerle de alakalı olduğunu ben düşünmekteyim.
0: Slavia Prag.
1: Evet, Slavia Prag maçı olsaydı mesela. Bugün kimse Fenerbahçe merkezi üçlesin Gündüz'ü yok diye konuşmazdı. İsmail Yüksek önde kim oynayacak acaba? 10 numara pozisyonda kimi koymak gerekirdi? Ana tartışma olurdu.
0: Bir de sen hani City'den örnek verdin de City mesela örnek veriyorum Cherki'yi kullanmadı mı 10 numarada? Hani stoper orta sağ kullandı da yine hücumcu bir oyuncu en azından 60'tır diye düşünüyorum. Şimdi tam kadroyu hatırlamıyorum ama ben o kadar da değildi. Da. Hani bu konuştuğumuz ya gibi
1: onlar
0: değildi.
1: Onlar sağda sol bekte stoper, sağ bekte stoper falan filan öyle bir stoperler ordusu görünce ona örnek verdim. Tam detayını hatırlamıyorum. Ya bunlar yani Fenerbahçe'deki yani bunun düşünülmesi Fenerbahçe'de çok büyük bir problem olduğu anlamına gelmiyor bence. Ben orada çok katılmıyorum sana.
0: Tamam.
1: O kısmına işin. Rakiplerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Artı Greenwood tarafının da Fenerbahçe'nin sağ tarafının da aslında ne kadar kırılgan olduğunu biraz Beşiktaş maçı gösterdi diye düşünüyorum. Bence bunun da bir etkisi var. Yani oradaki sen hücum oyuncusunu tercih ettiğinde merkezdeki üçüncü isim hücum oyuncusu olsun dediğinde o hücum oyuncusundan o tarafa herhangi bir savunma katkısı almayacağını herkes biliyor. Merkezdeki iki oyuncunun mutlaka bir tanesinin o tarafa doğru kayma yapması gerekiyor. O kaymayı yaptığı anda Fenerbahçe'nin merkezi de çok kırılgan hale geliyor. Yani sadece o taraftaki iki oyuncunun profiliyle alakalı savunma zaafından ziyade bir de merkezde ekstra bir risk almış oluyorsun. Belki bu da bir Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için gene insanların aklında olabilir düşüncesindeyim. Çünkü Türkiye Ligi'nde işte birkaç takım haricinde böyle büyüklerin zaaflarını net olarak cezalandıracak şeyler çıkmıyor açıkçası. Yani onu bir şekilde telafi ediyorlar. Yani örnek veriyorum mesela Mason Greenwood savunmaya çok yardım etmiyor. Onu Anadolu takımlarıyla oynadığın maçlarda telafi edebiliyorsun. İşte hücum oyuncun çok şey bir oyuncu değil. Örnek veriyorum Mason Greenwood gibi rahat bir oyuncu değil. Biraz daha savunma direnci yüksek bir oyuncu ama mesela bekin sıkıntılı. Bekin sıkıntısını da telafi edebiliyorsun. Fakat özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında bence yapılan teknik analizlerle de alakalı. Artı onu işte rakip takımların anlaması ve oraya işlemesi de taktik disiplininde bizde biraz daha düşük. Avrupa'da daha yüksek. Yani onu işledikleri zaman o farklar net şekilde görülebiliyor. Bence bu da biraz etkili. Hı hı. Şimdi yani ben İsmail Kartal olsam hakikaten Semedo Greenwood tarafının savunması konusunda biraz uykum kaçardı açıkçası. Herhangi bir Şampiyonlar Ligi maçında ama bak. Sadece Roma için söylemiyorum yani. Herhangi bir Şampiyonlar Ligi maçında ben büyük ihtimalle merkezde oynayan bir oyuncumu aman dikkat et şeklinde bir 15-20 dakikalık konuşma yapardım diye düşünüyorum. Çünkü yok yani Mason Greenwood Semedo tarafı savunma anlamında güven veriyor mu? Hiç vermiyor.
0: Peki son bir not reklam arasına gideceğim. Yine hani Beşiktaş örneğinden çıktık ya az önce. Üçlü bir orta sahaya karşı işte orada ikili kalması bir dezavantaj yaratabilir diye. Mesela işi bir de böyle ön alan baskısı üzerinden okuduk. Kesinlikle okunması gereken noktalardan biri ama işin diğer boyutu

0: Top kullanma becerisini ne yapacağız Ali abi? Futbol sadece top rakipteyken yaptığın baskı, kaptığın topla direkt kaleye gitmek değil. Top sende olduğunda o topu nasıl kullandığınla da alakalı. Mesela Beşiktaş'ın orta sahası evet sayısı olarak bence İrfan Can'ı da katalım 3'e 3. Ama top kullanma becerisi olarak, hareketlilik olarak Fenerbahçe'nin üçlüsüne göre çok daha önde bir üçlü. Yani 6 numarası Salih çok iyi, Orkun çok iyi, Olaytan çok iyi. Fenerbahçe'ye geç. Kante çok iyi mi? Basit oynar ama çok ekstra değil. Guendouzi çok ekstra değil. İrfan görece ekstra, o da bu maç yapamadı. Sen istediğin kadar Kante Guendouzi'nin olsun. İşte hiçbir şey yapamadın karşılaşmada. O yüzden Fenerbahçe'deki problemlerden biri de belki buradaki sıkıntı da top kullanma becerisi, top oyuna sokma becerisi. Stoperinden bekine kadar da etkili. Ben orta saha üzerinden gittim. Bu da belki Fenerbahçe'de bir problem. Top kullanma becerisi.
1: Problem zaten orası çok fazla, o mevki şu an çok fazla Asensio'yu arıyor. Asensio'nun profilini tarif ederken hep bunu anlatmaya çalıştık ya, Asensio arkadaşlarına bayağı pas açısı yaratan bir oyuncu. Yani kendi boşa çıkıp arkadaşlarına o topu bana at diyen, attıktan sonra da sorumluluk alan bir oyuncu. Hatta sorumluluk aldığında çok iyi işler yapan bir oyuncu. O yüzden zaten bu kadar fazla tartışma var Fenerbahçe'de. Şimdi Asensio, Kante, Guendouzi'ye itiraz eder misin?
0: Normalde etmez.
1: Normalde etmezsin değil mi? Ama işte buna etmeme sebebin bence Asensio. Yani Asensio yerine mesela oraya Talisca'yı koyduğum zaman eder misin? Ben merkezdeki edebilirim. İşleyiş olarak söylüyorum sana bunu.
0: Ben edebilirim.
1: İşte edebilirsin. Ben de ederim çünkü. Çünkü Talisca ile oyun çok başka bir şey. Geçen sene iyi oynayan Asensio ile arkasında Kante, Guendouzi çok başka bir şey oluyor. Talisca Kante ile Guendouzi zaten yalnız bırakan bir adam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Asensio yalnız bırakan bir adam değil. Yani Asensio merkeze doğru gelip merkezden rakip kaleye doğru oyunu çok iyi işleyen bir oyuncu. Sağa top atar, sola top atar, dripling yapar, çalım atar, gerektiğinde şut atar. Talisca sadece şut atar konusu var. O yüzden de orada büyük bir eksiklik oluştu. Şimdi İrfan Can da o profil değil. İrfan Can hiç o profil değil. İşte bugün, bugünün tartışması aynı zamanda oydu. Şimdi ben normalde merkezde üçlü olması gerektiğini düşünüyorum Roma karşısında. Ama eğer üçlü yoksa mesela bence Greenwood olmalı orada. En azından sağ kanada Nene'yi atayım da Nene parçalasın kendini. Ya da Oğuz'u atayım da Oğuz da Semedo'yu o tarafı biraz daha merkezileştiği zaman savunma güvenliğini yapsın diye düşünüyorum. Bakalım yani Fenerbahçe-Roma maçı hem bu Fenerbahçe'deki durum, sakatlıklar sonrası kadro seçimi, hem dün İsmail Kartal'ın söyledikleri, hem Roma'nın formu ve Roma'nın yapabildikleriyle beraber taktiksel açıdan güzel bir şeye geldi, noktaya geldi. O bakımdan güzel, keyifli bir 90 dakika olacak.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin'in fiyatı $78,283. Dün $79,000 üzerindeydi. Bugün $78,000 bandına gerilemiş durumda Bitcoin. Ama öyle sert bir hareket yok. Ufak inişler çıkışlar yaşanabiliyor. TL olarak da 3.794.101'de.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
0: 9.26 saatlerimiz. Fenerbahçe ile ilgili tespitler yapıyoruz gördüklerimizi. Ben de bireysel bazı tespitler yapıyorum. Kante, Guendouzi diyorum, profilleri diyorum. İşte top oyuna sokma konusunda işte Beşiktaş'ın üçlüsüne göre daha geride diyorum. Ama hani tabii ki benimki de eksik. Dinleyicilerimizden gelen yorumlar da büyük ihtimal böyle eksik. Sonuçta futbol bir takım oyunu. 11 futbolcu sahada birlikte hareket etmeye çalışıyorlar. Birbirlerinin iyi yönlerini bilip onları öne çıkarmak, zaaflarını bilip onları engellemek burada önemli olan. Takımın uyumu önemli. Bu uyumu sağlayacak olan tabii ki teknik direktör. Bu uyumu sağlayacak teknik direktöre o uyumu sağlatabilecek kadroyu vermek de yönetimin işi. Yani burada tabii ki herkesin payı var. İşte burada yüzdeyi siz paylaştırın. Bilemiyorum. Ama tabii ki artık iş kadro bittikten sonra iş teknik direktöre düşüyor burada. Yani bu oyuncu grubundan da en iyi, yani bu malzemelerden en iyi yemeği çıkaracak olan da hoca İsmail Kartal. Hani ben eleştiri yapıyorum top oyuna sokma konusunda sıkıntılı ama Başka şekilde tabii ki bunlar telafi edilebilir. Dünyanın sonu değil. Yani İsmail Kante Genduzi üçlüsüyle de zaman zaman oynanıp başarı da alınabilir. Hani ben çok mantıklı bulmasam da işte Tedesco'nun hedefi verdim. Yani Tedesco'nun değişikliği de çok mantıklı değildi geçen yıl Alanya maçında, ama adam bir şey düşündü, bir şey gördü, bir şey tespit etti. Takım buna iyi karşılık verdi. Sonucu aldı. Maçı oradan çevirdi Fenerbahçe. O yüzden burada iş tabii ki İsmail Kartal düşüyor. Bu kadrodan en iyi verimi almak onun işi. Yani Asensio kaldıysa artık takımda ve Asensio İsmail Kartal'ın istediği seviyeye gelemeyecekse ona göre bir şey düşünecek İsmail Kartal. Çünkü İsmail Kartal'ın da hep söylenen bir şey var. 10 numaradan o baskıyı, presi istiyor. Szymański gibi bir oyuncu istiyor. Yani o Szymański'nin özellikle ilk 6 aylık dönemi hem ön alanda en çok top kapan oyuncu hem çok da gol atan bir oyuncuydu. Sonra tabii kariyeri çok tepe taklak oldu. Yani topu yandakine bile atamayacak noktaya geldi. Ama o iyi bir baskı oyuncusu istiyor ve gole yakın da bir oyuncu istiyor. Ama Asensio'da pek şu an o fizik kalite olmayacak gibi gözüküyor. Hani yavaş yavaş ritme girecekken sakatlandı. Şimdi geri dönecek. Nasıl dönecek? Tekrar sakatlanacak mı?
1: Tabii.
0: Asensio'ya bir şey olsa yedeğin şu an İrfan Can Kahveci. Yani İsmail Kartal'ın da bir taraftan işi kolay değil aslında. Ama yine de çözüm üretmesi gereken de o. Yani o parayı sonuçta o da kendi kariyeri içinde. O da ister Fenerbahçe'de uzun yıllar kalsın. Yani benden senden daha çok düşünüyordur. Daha çok kafayı takıyordur tabii ki. Başarılı olmak için. Ama şu ana kadar öyle çok iyi bir şey oluşum göremedik Fenerbahçe'de genel olarak. Bugün bakalım, sonuçta yeni bir maç, yeni bir gün. Belki yeni bir dizilişle Fenerbahçe bir şeyler gösterecek. Hani ben Galatasaray'dan olduğu gibi Fenerbahçe'den de öyle çok umutlu değilim. Bir tek iç savunması bir düşündürüyor. Roma sonuçta deplasmana gelecek. Burada iyi bir baskı. İşte dün gördük Galatasaray öne geçti karşılaşmada, hani 1-0. Bugün Fenerbahçe öne geçer. Bu sefer baskıyla birlikte Roma'yı kendi oyun anlayışından dışarı çıkartır. Fenerbahçe galibiyeti görürüz, beraberlik görürüz. Bunlar ihtimal dahilinde ama yani son dönemden çok daha fazlasını ortaya koyması gerekecek bugün Fenerbahçe'nin. Maçla ilgili haberlere böyle bakıyorum. Tweetler önüme düşüyor. Bu maçta önceydi aslında. 3-4 gün önce gördüğüm bir haber. Fenerbahçe bu sezon Ali abi resmi maçlarda, ki resmi maç olarak 6 eleme maçı yaptı. Şu ana kadar 4 lig oldu değil mi Fenerbahçe'nin? 4'te lig karşılaşması yaptı. 10 maçta 16 gol atmış. İkinci yarıda attığı gol sayısı 4.
1: 65'ten sonra gol yok.
0: 66'dan sonra gol yok Fenerbahçe'nin. 66'dan önceki goller de 49-49-47. İkinci yarıdaki gollerin dakikaları 47-49-49-66. 66'dan sonra gol yok. 12 gol de ilk yarılarda gelmiş Fenerbahçe'de. Bu da bir tespit olarak yapılmış. Her şeyi tabii açıklamaz. Fenerbahçe'nin mesela Gençler Birliği maçı baskının yüksek olduğu karşılaşmaydı. Sonuç gelmedi son bölümdeki baskıdan. Ama
1: Konya maçı mesela çok erken koptu.
0: Evet, erken koptu. Tabii ki her şeyi anlatmıyor ama yine de bir şey veriyor mu acaba Fenerbahçe'nin o son bölümdeki düşüş? Mesela bugün Galatasaray'da da o eleştiri oluyor ya, Şampiyonlar Ligi'nde maçı bitiremiyor. Çok efor harcıyor. Sona bir şey kalmıyor diye. Fenerbahçe için de bugün hani öne geçmesi bir avantaj ama son bölümü yine iyi oynamadığında ya da işte Roma etkin kaldığında yine terse dönebilir Fenerbahçe için.
1: Tabii ki dönebilir. Fakat ben bu hep söylüyorum. Oyuncu değişiklikleriyle beraber sayının 5'e çıkmasıyla birlikte artık fizik olarak düşüyoruz demek bana pek mantıklı gelmiyor. Yani fizik olarak bir oyuncunun düştüğünü görüyorsan artık acıktığında sen değilsin ya, artık fizik olarak düştüğünde de oyuncu o oyuncu değil. Dolayısıyla orada isimden çok eğer fiziksel kaliteyi ön plana alıyorsan, ki alman lazım bu tarz karşılaşmalarda, değişikliği yapman gerekir. Bazen teknik adamlar çekiniyorlar. İşte Mert gibi bir oyuncu kenara alınır mı? Eğer Mert fizik olarak maça ayak uyduramıyorsa, tükenmişse tabii ki alınır. Neden alınmasın? O yüzden bana biraz gene kolaya kaçma geliyor Mert. Bu fiziksel 5 tane oyuncu değiştirebildiğin noktada fiziksel olarak ayakta kalamamak, teknik direktörlerin bunu daha iyi kotarması gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. %50'sini değiştirdiğim bir takımın fiziksel olarak da rakip karşısında geride kalabilir ama ezilmemesi gerekir.
0: Peki burada şu söylenebilir mi? Fizik olarak belki

0: iyi diri oyuncular sokuyorlar ama form grafikleri yüksek değil. Fark yaratamıyorlar. Hani oyuncu profilleri yanlış.
1: Tabii ki problem. Tabii ki problem ama işte fizik olarak hiçbir şey veremeyen oyuncu kadar da şey yapar o noktada. Hani takımı en azından o seviyede tutması gerekir. O beklenti olur. Zaten bu tarz konuştuğumuz ekiplerde 15-16'yı bulman gerekiyor oyuncu kalitesi olarak ki bizde var o kalite. Fenerbahçe, Galatasaray'da işte kısmen artık Beşiktaş'ta oluştu.
0: Peki sorayım sana, bugün Fenerbahçe maça başladı. Üçlüyle başladı. Mert'li düzen. Oyuncu değişikliklerini bana söyle ikinci yarıda. Fenerbahçe ne yapacak?
1: Oyuncu değişiklikleri. Şey mi başlattın? Oğuz mu başladı?
0: Kerem de Greenwood başladı.
1: Kerem'le yok, Kanat Bek'in şey olmadı. Oğuz olmadı.
0: Yok, Semedo.
1: Evet, Mert'li ilk Oğuz sarsın. Girer. Fiziksel anlamda. Rakibi şey için, ne derler? Aynı seviyede kalması için. Kanat bekleri daha çok yorulacağı için Archie Brown'un yorulduğu noktada Levent'i rahatlıkla o tarafa atabilirsin ikinci değişiklik olarak.
0: Lukaku'yu atıyor genelde Vedat yerine.
1: Vedat yerine Lukaku zaten hani o düşünülebilecek bir şey. Ama merkezde zorlanıyorsun. Merkezde bir noktada Bartu'yu kullanman gerekebilir.
0: Böyle İsmail'i çıkarıp bir de Kerem'i çıkarıp Nene'yi alıyorsun.
1: Evet.
0: Çok kötü değil. İrfan Can'ı almadın bu arada.
1: İrfan Can da var kenarda. İrfan Can'ı da belki Greenwood yerine tercih edersin. Altı mı değişiklik yaptık?
0: Altı bir kapatır şey alması Allah korusun.
1: Ne derler yok. Mustafa Denizli gibi 3 puan silinmesin sonra.
0: Altı değişiklik yapılabiliyor kafa travmasıyla da Allah korusun kimseye olmasın.
1: Dolayısıyla hani gördüğün gibi yapılabiliyor değişiklikler ama seni söyledin tabii önemli. Neticede o güvendiğin adamın da belli bir performans ortaya koyması lazım.
0: İşte mesela Oğuz o güveni şimdilik verebilecek bir oyuncu. Derbide pek öne çıkamadı ama. İşte Nene'ye ne kadar güveniyorsun?
1: Ben güveniyorum ya Nene'ye.
0: Ben biliyorsun beni Nene'yle ilgili.
1: Mesela Levent Yüksel'e, aynı zamanda sever ve dinlerim. Ama Levent Mercan oynarsa daha iyi olur Fenerbahçe'de. Evet,
0: Levent Yüksel Mercan'a zorlanır.
1: Güvenirim. Yani artık bu tarz oyunculara da o kadar da güveneceğiz. Hepsine kötü, hepsine işe yaramaz, hepsi bir şey yapamıyor derse zaten adım atamıyoruz. Bir şey daha söyleyecektim bu fiziksel durumla alakalı olarak. Mesela dün Galatasaray'ın yediği golde Galatasaray ceza sahası içerisinde kaç oyuncu vardı saydınız mı?
0: 7-8 vardır herhalde.
1: 9. 9 oyuncu vardı Galatasaray ceza sahası içerisinde. Galatasaray dengesiz yakalandı. Ama ona rağmen takım geri koştu. Fakat geri koştuğunda işte o gene pozisyon almalar yeterli seviyede olmadı. Mesela bir Batrokov yanlış eşleşme gibi oldu basketboldaki. Fizik olarak bir geride kalınca. O mesela o pozisyondan 9 kişi olmayan tek oyuncu Barış Alper'di. Galatasaray ceza sahasında. Kaleci de saysan 10. Buna rağmen gol yendi. Yani aslında futbol böyle bir oyun. Hani bazı şeyleri çok kafamızda düşünüyoruz, büyütüyoruz ama bazı basitlikleri de var. Bu basitlik ne anlama geliyor? Yani sen 10 kişiyle kendi ceza sahasında olsan bile gol yiyebiliyorsun. Çok olmak demek, çok iyi savunma yapmak ya da çok hücumcuyla oynamak, çok iyi hücum yapmak anlamına pek gelmiyor. İşte oralarda da zaten dinleyicilerimiz de yazmış. Hani demiş ki dinleyici işte oyun ve sistem geride olunca herkes şahıslar üzerinden, oyuncular üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyor. Dediği doğru. Ama bu yıllardan beri zaten problemimiz Türk futbolunda. Genel takım yapısına bakmıyoruz. Oyuncular üzerinden yorumlamaya çalışıyoruz. Oyuncu şöyle oynarsa, böyle oynarsa işte dün çok iyi değildi. Peki takımın genel performansı nasıldı? Mesela takım sahaya doğru yayıldı mı? Fiziksel kalitesini işte sen ne diyorsun? Maçın sonuna doğru koruyamıyor. Şimdi neden koruyamıyor mesela? Hatta reklam arasında biz seninle konuşurken Okan Buruk da televizyondaydı. Diyor ki mesela 2-1'den sonra takım düştü. Ya hoca neden düştü? Mesela yani eğer bunu Okan Buruk anlatmayacaksa biz kimden ve nasıl öğreneceğiz? Mesela onun sebebi ne? Yani Galatasaray neden bir gol yedi diye Şampiyonlar Ligi'nde bir anda ilk yarıda oynadığı oyunu oynayamıyor? Ya da ikinci yere neden öyle başlıyor? Şimdi buralarda tabii biraz eksiyiz. Onu kabul etmek gerekiyor ülke futbolu olarak. Oralarda eksik olduğumuz için doğal olarak bireysel performansların değerlendirmesi ve eyvah o yok. Eyvah o olmayınca ne olacak? Sorusu hep gündemde ve yanlış da anlaşılmasın doğru soru. Öteki taraf eksik olduğu için o bireysel performansa ihtiyacı oluyor işte. O yüzden zaten bu kadar konuşuluyor. O da durduk yere hani insanlar futbolu anlamıyor, futbolu bilmiyor diye değil. Yani senin takımlarının o bireysel performansa ihtiyacı var. O bireysel performansı çektiğin zaman karşılanamadığı zaman diğer oyuncu tarafından zaten takım oyunu da onu desteklemeyince çok geriye düşüyorsun. Düşmen gerekenden çok daha geriye düşüyorsun. Tabii ki yıldız fark ediyor. Şimdi Okan Buruk geçenlerde söylemişti. Sizi dedi işte Bayern'den Harry Kane'i çıkardığı zaman aynı seviyede görüyor musunuz? Haklı. Ama bizimki kadar düşmüyor. Aradaki fark da o. Hı hı. Yani biz o part...
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.40 saatlerimiz. Bugün Fenerbahçe-Roma mücadelesi var. Biz de Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Roma'dan pek bahsetmedik. Bahsetmekte istememek durumundayız. Çok formda bir Roma var gerçekten. Bu sezona başlangıçları çok korkutucu oldu. 3'te 3 de girdiler. Oyun olarak çok iyi gözüküyorlar. Çok dominant gözüküyorlar. Malın geçen yıl yarım sezonda acayip işler yaptı. Tam sezonluk performans verdi yarım sezonda. Bu sezona da çok iyi başladı. Dybala takımın artık en tecrübeli isimlerinden birisi, en olgun dönemlerinde. Malın'la o da çok rahatladı. Mora gibi bir potansiyel aldılar. Castro yedek santrforları, o da çok iyi. Hani bugün Malın'la başlanır, İşler istediği gibi gitmezse Castro'yu da sahaya atıp ondan da iyi bir katkı alabileceğini düşünüyorum. Merkezde reklam arasında konuşuyorduk. Kone, Fransa milli takımının da orta sahada üçüncü oyuncu olarak düşündüğü isim. O var. Cristante takım kaptanı. Beklerde işte Wesley bir tarafta, diğer tarafta son lig maçında genç Nuri'yle oynamış ama bugün bakalım kimi tercih edecek Gasperini. Molina daha tecrübeli bir oyuncu. Stoper attı. Deneyimli bir stoper attı gözüküyor. Roma takım olarak işte kalede de Sivilar'la birlikte tam bir teknik direktör takımı. Hani bizim genel olarak özendiğimiz şeylerden biri bu. Gasperini, Atalanta'da yaptıkları zaten ortada. Roma'daki iki yılında takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı ve yeni sezonunda adeta bir şampiyonluk adayı gibi başladı Roma. O yüzden Fenerbahçe'nin işi gerçekten bugün çok kolay olmayacak. İyi bir başlangıca öne geçmeye ve bununla paralel taraftar desteğine de ihtiyacı olacak gibi gözüküyor. Normal şartlarda hani bu maça Fenerbahçe için galibiyet demek, galibiyet yazmak pek mümkün değil.
1: Evet, tabii Galatasaray gibi Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz. Zor bir sınav olacağı açık. Herkes farkında. Fenerbahçe'nin çok iyi bir 90 dakika geçirmesi lazım. Her anlamda. Bu zaten çok net. Herkes tarafından görülüyor. Eksik kalmamak yine bu tarz karşılaşmalarda anahtar olaylardan bir tanesi. Sinirlerine hakim olmak. O da belirleyici olabilir. Onun dışında göreceğiz. Yani Fenerbahçe taraftarı tabii 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüşle beraber bugün çok iştahlı, arzulu olacaktır. Ama aynı zamanda işte dün bence İsmail Kartal'ın söylediği gibi bunun neticede bir puan maçı olduğunu da akılların bir tarafına yazmak gerekiyor. Hı hı. Eğer bugün iyi oynar kazanırsan zaten muhteşem olur. Ama işler istediğin gibi gitmedi. En azından o bir puanı almak için de her şeyi ortaya koyman gerekir. Fenerbahçe taraftarı da onu bekleyecektir. Yani takım en azından direnç olarak Beşiktaş maçına göre daha yükselmesini. İkili mücadelelerde, istekte hep söyleniyor ya, güzel örnek bence. Yani kötü koşamıyorsun futbolda. İstesen de olmuyor. Onu ortaya koyarsa Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarı da takımının yanında olur. Hatta eğer öyle olursa Allah korusun mağlubiyete rağmen de olur. Onu göstermesi lazım Fenerbahçeli futbolcuların. Bakalım, az önce de konuştuk, yani şartları itibariyle bayağı güzel, keyifli bir maç haline geldi. Bu arada Malen de 23 maç 20 gol olmuş Roma'da ya.
0: Ya adamın net bir santrafor olmamasına rağmen
1: Aston Villa'da 46 maçta 10 golü var. İki katı oynamış Aston Villa'da, iki katı azaltmış. Normal bir Roma performansı. 20 maç 23 maç 20 gol 3 asist.
0: Maç başı bir gol.
1: Maç başı bir gol katkısıyla oynuyor. Dortmund döneminde 132 maçta sadece 39 gol atmış.
0: Normalde bir kanat forveti aslında. Kanat forvet. Yani öyle kanatta oynayan, zaman zaman santrforda da oynayan ama
1: görmüşsün
0: net bir oyuncu değil yani.
1: Bir önceki maç mıydı? Son maç mıydı? Bir dönüş yaptı ceza sahası içerisinde. Böyle bir önünü boşalttı, golü attı, onu gördün mü?
0: Tekniç için dönüşü gibi değildir, aklımda kalmamış.
1: Öyle değildi ama bayağı kaliteli bir dönüş yaptı. Beklenmedik işleri yapıyor. Umarız bugün kötü bir gün geçirir.
0: İnşallah.
1: Sakin bir gün geçirir.
0: Şampiyonlar Ligi'nde 12 maç geride kaldı. Hala beraberlik çıkmadı.
1: Bugün çıkar, 3 tane çıkar o zaman.
0: 12'de 12 galibiyet çıktı. Bugünkü maçlara da bir bakalım sen hızlıca. PSV Shakhtar. Fenerbahçe'den çıkar mı? Ben Roma galibiyeti bekliyorum. Açık konuşacağım.
1: Çıkabilir.
0: Çıkabilir.
1: Bak, çıkabilir. Tamam, bir ihtimal var bence. Tamam.
0: PSV Shakhtar.
1: PSV Shakhtar enteresan çünkü PSV çok gol yiyor. Anormal gol yiyor.
0: Ben PSV galibiyeti derim.
1: PSV galibiyeti zaten daha yakın da. Yani Shakhtar gol atacaktır bugün.
0: Tamam.
1: Eğer Shakhtar savunmasını belli bir seviyede tutabilirse onların da bir şey yapma ihtimali var. Bakalım yani orada dün Galatasaray gibi. Yani Shakhtar'ın hücumu değil savunmasının belirleyeceği bir maç olacak. Çünkü PSV kolay gol yiyen bir takım.
0: Bayern Münih Bodo.
1: Oradan bir şey çıkmaz.
0: Como Leipzig yakın. Valle bence
1: olabilir.
0: En yakın karşılaşma bu bugünden. Manchester United sabah ve Slavia Prag Lens.
1: Manchester United'dan da çıkmaz. Gerçi Manchester United olduğu için
0: evinde de artık
1: bir
0: yani.
1: Şok sonuçta. İnşallah olur tabii.
0: Olur
1: yani.
0: Tabii. Sabah
1: desteklerimiz de. Sabah puan alır da zor. Slavia Lens da yakın. Yani çok hani beraber bitmez diyemezsin bence.
0: Diyemem. Ama en yakın Como Leipzig derim.
1: Yani İkiye aslında iki tane Lens'de beraberlik çıkabilecek maç söyleyebiliyorsun. Üçe de gidebilir. Üçe dörde de gidebilir belki.
0: Bakalım yarın hep birlikte göreceğiz.
1: Doğa dengesini bulur yerde Mert Elam.
0: Dengesini işte ilk haftanın sonunda mı bulacak, ikinci haftada mı bulacak? Sonuçta istisnalarda oluyor. Kısa
1: ama 16'da sıfır beraberlik çok iddialı olmaz mı?
0: Çok iddialı
1: matematiksel olur. Olarak da çok iddialı olur.
0: Tabii. Çok iddialı olur. Bugün maç yazılarında bir beraberlik yazar mısın?
1: Yok, ben beraberlik yazmayı çok sevmiyorum.
0: La Liga'da yazıyorum ya. La Liga
1: sen yazın, ilk yarı sıfırda
0: yazıyorsun. İlk yarı sıfırda yazıyorum maç sonucu. Bu ara
1: şeyi merak ettim acaba. Geçen sene ilk hafta maçlarında ne olmuştu? Şimdi bir ona bakayım.
0: Geçen yıl ilk hafta maçları.
1: Geçen ilk hafta maçlarında nasıl bir durum ortaya çıkmıştı?
0: Ben sana bulayım.
1: Onu merak ettim şimdi.
0: Hızlıca bulayım. İlk gün bir beraberlik çıkmış. İkinci gün iki beraberlik daha çıkmış. Etti sana 3. Son günde bir beraberlik çıkmış. Etti sana 4.
1: 16'da 4.
0: 4 beraberlik çıkmış ilk haftadan. Her gün en az bir beraberlik çıkmış. Şu ana kadar 2 günde Şampiyonlar Ligi'nde bir beraberlik yok. Bu da hani puan hesabı için konuşuluyor. Ya hani beraberlikte o barem daha düşebilir. İlk 24 için, hatta belki ilk 8 için. Ama sürekli galibiyet o barajı da yükseltebilir. Hani 10 puanın yetmediği, belki 11 puanın gerekeceği, belki 12'nin gerekeceği bir Şampiyonlar Ligi sezonu olabilir.
1: Geçen sene Galatasaray gene bir deplasmanla açmış Frankfurt'la. Sonra ikinci maç gene iç sahada Liverpool. Gene çok güçlü bir takımla. Bu kez de Barcelona'ya, geçen sene Liverpool'la oynamış.
0: Bir galibiyet daha geliyor o zaman.
1: Vallahi gidişat. Her şey olur. Her şey olur.
0: Çünkü bu maçta ilk golü Galatasaray attı, kaybetti. O gidişat da çok benzer. Şimdi ikinci maçlarda
1: da normal stoperlerden farklı stoperler oynamıştı.
0: Evet. Bir gene şey eksik ama Osman yoktu.
1: Ne?
0: Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Barcelona'ya gidi açıklaması.
1: Barcelona eski Barcelona değil açıklaması ne zaman gelir?
0: Ama çok daha iyi. Yani bu sefer büyük ihtimalle.
1: Şu an olumlu yönde söylenir.
0: Eskisinden
1: o.
0: Eskisinden de daha iyi Barcelona.
1: Sence Jesus oynayacak mı?
0: Biz Galatasaray'a karşı mı?
1: Hayır, yani genel olarak mesela şimdi.
0: Yok, ana plan Rafinha olur ya.
1: Hep öyle mi olur? Hep tabii, öyle tabii, mi giderler? Evet.
0: Çünkü solda Gordon, sağda Yamal. Şimdi Rafinha'yı sola katsan Gordon'u kesiyorsun. Gordon mı Jesus mu dersen.
1: Dün Gordon başlamadı ama.
0: Yok, Adeniye mi başladı tabii. Hı-hı. Ki solda, ama bence ana planda Gordon olur. İleride şey diyorlar mı orada da, elinde santrfor varken niye santrforla başlamıyorsun?
1: Yok bilmiyorum.
0: Yok, demiyorlardır işte, onu diyorum.
1: Yok demiyorlardır tabii, ama
0: biz yani, de deniyor ya.
1: Adamlar acayip skor ürettiği için şu an Hı-hı. gündeme bile gelmez de. Hani bir noktada acaba onu katar mı, işin içine katacak mı? Herhalde La Liga'da bazı maçlarda başlatır.
0: Başlatır ama işte rol oyuncusu rol olur oyuncusu. Yani ana planda ben Jesus da en son ne zaman ana plandı kendi bile hatırlamıyordur. Gidip Barcelona'da ana plan olursa haksızlık olur yani takımdaki diğer opsiyonlara da. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bugün voleybolda erkeklerde Avrupa Şampiyonası bizim adımıza başlıyor. Dün şampiyona başladı iki karşılaşmayla, ama bizim milli takım bugün parkeye çıkacak. D grubunda ilk maçımızı Almanya'yla oynayacağız. Cumartesi günü Fransa ile grupta ikinci maçımız. 5 maç yapacağız. 6 takımlı gruptayız. Pazar günü İsviçre ile oynayacağız. Pazartesi Romanya ve Çarşamba günü Letonya maçıyla beraber grup aşaması bitecek. İlk 4 sıradaki takımlar adlarını bir üst tura yazdıracaklar. Burada herhangi bir playoff karşılaşması yok. Biz de vallahi iddialıyız. Erkek voleybol takımı da son bir yıl içerisinde bayağı bir mesafe kat etti. Şu anda takımın işte baş antrenörü Slobodan Kovac. Onunla birlikte bir adım attık. Dünya şampiyonasında biz geçen yıl grubu lider bitiriyoruz. Son 6 turunda Hollanda'yı yeniyoruz. Çeyrek finale gelip Polonya'ya kaybediyoruz ki Polonya'da zaten dünyanın en iyilerinden birisi. Milletler Ligi'nde ilk kez o final etabına son 8 takım arasına kaldık. Yine çeyrek finalde kaybettik. Ama bir ivmemiz var. O yüzden bu turnuvada da beklentimiz tabii ki gruptan çıkmak. Çıktıktan sonra da en azından bir tur geçmek iyi bir çapraz eşleşmeyle beraber. Olursa da tabii voleybol çok sürprize açık bir spor değil. Ama çeyrek finali, yarı finali kovalamak olacak. Filenin efelerine turnuvada başarılar diliyoruz. Bugün dediğim gibi maç 20'de başlayacak. Romanya'da bu arada bizim karşılaşmalar. Kuluş kentinde son antrenmanımızı yapmışız. Hazırız. Dediğim gibi çok belki filenin sultanları kadar göz önünde değiller ama orada da yani son bir yıldaki gelişim, dünya şampiyonasında çeyrek final, Milletler Ligi'nde çeyrek final, bence erkekler için tarihi, burada da umarız Avrupa Şampiyonası özelinde çok daha iyisi gelir. Bugünün haberlerinden biri buydu. Başka da başta söylediğim sona kaldı. Dün Galatasaray'ın U19 takımı Gençlik Ligi'nde oynadı. Normalde son yıllarda Galatasaray'ın genç takımını böyle deplasmanlarda fark yerken görürdük. Dün bir baktım maç 2-2. Ama şeyi görünce yenen gol dakikalarını üzüldüm. 90+4, 90+9. 6 dakika uzatma verilmiş. Uzatmada 2 golle Galatasaray 1 puanı almış ama 2 puanı vermiş açıkçası. Orada da yediğimiz gol gerçekten çok talihsiz. Kalecimizin yediği gol. Ama bir oyuncu da çok övülmüş. Galatasaray'ın sağ beki Yusuf Sivaslıoğlu. 2010 doğumlu bir oyuncuymuş. 2010 demek yani 16 yaşında aslında, 19 seviyesi bu maçlar. 16 yaşında. Dün golünü atıyor. Artık orta yapmak isterken mi aşırtıyor? Direkt kaleye mi vuruyor bilmiyorum. Çok ekstra bir gol atıyor sağ taraftan. Bir pozisyonda da sağ taraftan Biver Kaç da topla buluşup orta sahada rakip ceza sahası kadar neredeyse gidip ceza sahası dışından şutunu çekiyor. Direkten dönüyor top. Bu anlar tabii dikkat çekmiş. Maçı izleyenler genel olarak da dikkat çektiğini yazmışlar. Galatasaray'ın da sağ bekte hani çok geniş bir rotasyonu yok şu anda. Hani şu bile denmiş, biraz abartı belki ama hani bir şey olsa sağ bekte kadroya girebilir, denenebilir diye o derece dikkat çekmiş Yusuf Sivaslıoğlu. Hani burada şey denecektir, Okan Buruk gençlere güvenmez vesaire, evet, ama belki yurt dışında olsa o riske girilebilecek bir oyuncu olabilir. İzleyenler gerçekten çok etkilenmişler. Benim de hoşuma gitti açıkçası.
1: Evet, öyle bir şey olmaz. Çok iyi.
0: Bu yaş
1: söyletmesi bile çok iyi yani.
0: Aynen. Gencecik bir kardeşimiz Yusuf Sivaslıoğlu. Ona da diğer tabii ki bütün sporcuları da başarılar dileyelim. İyi bir gençlik ligi dönemi geçirir Galatasaray takımı da. Bugün de Fenerbahçe'nin maçı var o zaman aynı şekilde. Roma karşısında. Fenerbahçe ile ilgili de bakalım bugün öğle saatlerinde maçın sonucu belli olacaktır. Evet, benim paylaşacağım haberler bunlar. Fenerbahçe maçı 14 demiş. Bizim programa denk geliyor. Hetri'ye. Bir taraftan göz ucuyla o maça da bakabiliriz.
1: Evet. 19.45 Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Saat 22'de hangi maçı izleriz diye bakıyoruz ondan sonra. Bayern Bodo eğlenceli olabilir diye.
0: Sen kesin onu izleyeceksin.
1: Bayern Bodo'yu mu izleriz?
0: Sen kesin, senin bence bir seçeneğin yok başka.
1: Evet ya, Bayern Bodo bence.
0: Sen Bodo'yu da seviyorsun.
1: Aynen.
0: Zaten Bayern'i de seviyorsun.
1: Como'nun önünde, Manchester United'ın önünde, Slavia Prag'ın önünde.
0: Hani ben çıkıntılık yapıp Como Leipzig yapabilirim belki.
1: Como Leipzig yapabilirsin.
0: Ama sen gerek var mı, o da tartışılır.
1: Şey yani. Mi bakacaksın, Como Gölü etrafında turistik yerlere mi bakacaksın?
0: Evet.
1: Onların statları da muhteşem bir yerde ya.
0: Çok güzel.
1: Sen orada belki turistik bir şey yaparsın.
0: Como'ya gittim.
1: Yani şaşırmadık.
0: Yani, bulunduk.
1: Bizi şaşırtmadı. Bayern'e de gittin. Münih'e de gittin. Yani Bayern şeyine sahnesine gittin
0: tabii
1: yani.
0: Tabii gittim.
1: Komo'nun sahnesine gitmedin ama.
0: Komo'yu uzaktan yukarıdan görmek istedim.
1: Prag'a da gittim. 22 seansındaki şehirlere bakıyorum. Gitmediğin yeri bulmaya çalışıyorum. Manchester'a gittin mi?
0: Yok.
1: Aa tüh. Tüh. %75
0: yeni
1: oldu.
0: Yeni rotamız belli oldu.
1: %75 oldu.
0: Eindhoven'a da gitmedim.
1: Eindhoven'a da gitmedin. Hollanda'ya gittin mi?
0: Yok, ona sen gittin.
1: Hollanda'ya gitmedin. Evet.
0: Orada sen benden öndesin.
1: Hollanda'ya gidip ben de bir maç izlemeye kararlıyım bu sene.
0: Sen yine maç yarıda kalsın mı istiyorsun gittikten
1: sonra? Yok, maçı izlemek istiyorum. Bu kez normal izlemek istiyorum. O zaman da istememiştim yarıda kalsın diye de. Sonra biraz böyle şey olunca enteresan bir gün olmuştu.
0: Bu sene Hollanda deplasmanı var mı? Galatasaray'ın Feyenoord maçı içeride.
1: Hollanda deplasmanı bilmiyorum vallahi.
0: Bizim takımların
1: fikstürleri bilmek.
0: Fenerbahçe'nin mesela Aston Villa, Shakhtar, LASK ve Atletico Madrid deplasmanları gözüküyor fikstürde. Buradan gözüne kestirdiğin gitmezsin de yani.
1: Yok,
0: öyle
1: hiçbir
0: şey,
1: maç yok gözüme.
0: O gözle bakmıyorsun değil mi sen karşılaşmalar? Galatasaray'ın da Lille deplasmanı.
1: Geç.
0: AEK.
1: Geç.
0: Atina, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain olabilir.
1: Evet, o da Genco'nun sorumluluğunda.
0: Genco abi de yine başına bir şeyler gelmiş. Gece atmış, sabah gördüm ben de mesajını.
1: Aynen.
0: Neyse, konuşuruz onu da. Evet, bitirdik. Fenerbahçe'ye ben de başarılar diliyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor.
1: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. 14.03, bir Şampiyonlar Ligi günü daha. Dün Şampiyonlar Ligi serüvenine ülke olarak Galatasaray'la başladık. Bugün de Fenerbahçe'yle devam edeceğiz. Fenerbahçe 19.45'te 18 yıl sonraki ilk Şampiyonlar Ligi maçında sahasında Roma'yı ağırlayacak. Fenerbahçe-Roma mücadelesini konuşuruz. Hatta yayına girmeden önce Mert'le beraber de Yağız Sabuncuoğlu'nun Bartu Elmaz'ın ilk 11'de olacağına dair bilgisini konuşuyorduk. Bu bilgi ışığında da yine değerlendirmeleri yaparız. Kerem Greenwood, Vedat Muriç, Bartu, İsmail ve Kante. Fenerbahçe'nin orta sahası ve ileri ucu bu şekilde olacak. Savunma hattı zaten belli diyeceğim ama Mert'i koymuşlar burada da.
0: Evet.
1: O da mı?
0: Mert'i de söylemişti.
1: Mert'i de mi söylemiş?
0: Tabii. Mert de Bartu'yu bekliyorum diye söylemişti.
1: Evet. İsmail Kartal'ın değişiklikleri mi? Aziz Yıldırım'ın değişiklikleri mi? diye sorasım geldi birden. O yüzden bir durdum. Neyse, bunları konuşacağız. Dünkü Sporting Galatasaray mücadelesini konuşacağız. Zamanımız yeterse dünkü Şampiyonlar Ligi maçlarından, bugünkü maçlardan biraz bahsederiz. Ama her zaman olduğu gibi mesajlarınızı bekliyoruz. 0538 052 1487. Günlerden Perşembe, normalde Şampiyonlar Ligi günü değil ama bizim standartımız belli Perşembe günlerinde. Şöyle bir Mert Elam'a bakıyorum. Bugün %80'in altında Mert Elam.
0: Neden?
1: %80'in altında. Neden? Çünkü dün maç 22'deydi. Evet,
0: biyolojik saatime uygun
1: biyolojik
0: bir
1: saati
0: saatte
1: bozuldu.
0: Değildi.
1: Mert'in bugünlerde biyolojik saatle çok takılmış durumda. %80'in altında, %65'inde üstünde. %71 diyorum ben.
0: %71 mi diyorsun?
1: %71 diyorum.
0: Valla ne yalan söyleyeyim, şu an aslında o kadar kötü değilim gerçekten.
1: %71 kötü mü ya?
0: Yok. İyi yani. Hı. Ben daha kötü bir şey diyecektim. Programı öyle hazırlamıştım kendimi de şu an hissettim o kadar kötü değil. O yüzden evet, 71 güzel bir şey, tahmin oldu. Ama dün şeydim yani, zor bitirdim karşılaşmayı. Bu sabah da normal programı yaptım. Enerji seviyemde öyle çok şey büyük, dramatik bir şey olmadı. Ama genelde bu programdan sonra oluyor benim düşüşlerim akşama doğru, perşembeleri.
1: Bugün ama maç erken.
0: O çok iyi oldu.
1: Bugün maç erken.
0: 19.45.
1: Maçın en azından ilk yarısını izlersin diye düşünüyorum.
0: Evet, ilk yarıda
1: 19.45, 8.30, 8.35 gibi güzel sıcak yatağına yatabilirsin.
0: Yok, ikinci yarı yani izlerim ama gözlerim kapanmaya başlayabilir. Ona söz vermeyeyim. Tamamını izlerim falan.
1: Evet,
0: izlerim.
1: Fenerbahçe Roma mücadelesi yeni gelen bilgiler ışığında Mert Elema 100 birim versek. Hı hı. Geçen gün Genco ile yaptığı programdan sonra değiştirir mi?
0: Ne demiştik? 70-20-10 mu demiştik?
1: Evet, sen gene Fenerbahçe'nin galibiyetine çok az bir oran vermiştin.
0: Hay sahibi olduğu için herhalde onu da vermiştim. Evet. Galatasaray'dan farklı
1: olarak. Sporting'de sonuç olarak haklı çıktınız. Sporting karşısında Galatasaray'a birim anlamında bir şey vermemiştiniz. Hatta dün Genco Instagram'da bir tane post paylaşmış. En az 3 gol yiyeceğimiz, 3 gol yiyeceğimizi düşündüğümüz maç öncesinde diye bir post paylaşmış.
0: 3 gol oldu valla.
1: Onu gördüm. Orada haklı çıktınız. Şimdi muhtemellere artık Mert'i ve Bartu Elmaz'ı ekleyebiliyoruz.
0: Evet.
1: Ne olur? Bir şeyleri değiştirir mi? Mesela neden Semedo değil, neden Mert bu karşılaşmada? Fiziksel direnç midir? Nedir yani mesela şu an Mert'in Semedo'nun önünde görülme sebebi Beşiktaş maçı mıdır? Çünkü Semedo, örnek veriyorum, Lyon karşılaşmalarında kötü oynamamıştı. Hı hı. Eşleşmelerinde. Aziz Yıldırım'ın Mert'i bir ara gündeme getirmesi gerçekten bunda bir etkisi olabilir mi?
0: Onu stoper için getirdi aslında. Yani stoper yok, stoper
1: İsmail
0: yok.
1: İsmail Kartal yanlış mı anladı diyorsun? Ne demek yani, istiyorsun?
0: Stoper olsa hani Skriniar'ın yerinde o dediğin gibi anlaşılması daha normal ama adam stoper için söyledi. Yani stoperimiz yok, bak var. Hani Mert de oynar diyordu Aziz Yıldırım.
1: Tamam.
0: Burada sağ bek oynatıyor. Ben şuna yorarım Mert tercihini. Tabii farklı görüşler olacaktır muhakkak ama Semedo'nun üzerine çok yük bindi son dönemde. Genelde okul var da yalnız kalıyor. Greenwood'un çok fazla destek vermemesiyle birlikte. Hı hı. Fizik olarak belki yıprandığı için Semedo.
1: Peki bu maç oynasa ligde dinlense olmaz mıydı?
0: Olabilirdi. Ama belki de gerçekten değerleri çok kötü çıktı o testlerde. Tamam. Yani onu bilemeyeceğimiz
1: için. Sen fiziksel diyorsun.
0: Yani bence fiziksel olabilir diyorum. Fiziksel olabilir diyorum. Yoksa hani Mert'in savunması Semedo'ya göre çok daha iyi der miyim? Çok daha iyi demem. Daha fizikli, boylu poslu bir oyuncu ama top kullanma becerisi çok daha iyi mi? Bence hayır. Semedo'nun hatta daha iyi. Aklıma o geliyor yani. Fizikseldeki yorgunluk. Yıprandı Semedo. Bu karşılaşmada da Mert'i tercih etmek durumunda kaldı diye yorumluyorum. Ama işte sabah da söyledim. Yani bu takımdan Talisca gitti. Semedo kaldı. Ve siz bu sezonki en önemli maçlardan birinde Semedo'yu kullanmadığınız noktada yine o takım planlamasına dönecek iş. Yani biz bu Semedo için mi, hani bu tempoyu kaldıramayacak Semedo için mi Talisca'dan vazgeçtik? Al, Asensio yokken İrfan Can oynuyor. Şimdi İrfan Can'ı oynatamıyorsun. Bartu'yu oynatmak zorundasın. Talisca olsaydı bu maçta Bartu mu oynayacaktı, Talisca mı? Talisca oynayacaktı tabii ki. Hani iş yine dönüp dolaşıp buraya geliyor. Çok riskli bir tercih o yüzden Semedo'yu yedek bırakmakta ama tabii ki takımın iyiliği bunu gerektiriyorsa o acı reçeteyi de içmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Şu anda İsmail Kartal'la onu içtiğini görüyoruz.
1: Evet, aslında Mert'in söylediği gibi hani üçlüden peki Mert'in oynayacağını söylemesi işte Yağız Sabuncuoğlu bunu söylüyor. Üçlüyü çağrıştırmıyor mu hiç?
0: A-Spor'daki muhtemelen diye gördün sen.
1: Dörtlüydü.
0: Dörtlü.
1: O dörtlüydü.
0: Dörtlü.
1: Tam ondan bağımsız düşünebilir miyiz?
0: Olabilir. Benim aklıma üçlü de geldi.
1: Çünkü
0: hatta
1: dün bir de İsmail Kartal'ın söyledikleriyle beraber değerlendirirsen, basın toplantısında söyledikleriyle beraber değerlendirirsen.
0: Ama bu da farklı bir sistem düzen değil mi? Bartolu bir orta saha kurgusu yani. İsmail Kartal için.
1: Tabii öyle de olabilir.
0: Çok alışıldık bir şey değil. Hani 4-3-3 gibi gözüküyor ama bir hücum karakterli oyuncudan yoksun çıkıyor orta sahada Fenerbahçe. Bu da bir farklılık aslında. Ama dediğin gibi üçlüyü de düşündüm. Orada da Bartu'yu da görünce acaba bir 5-3-2 mi?
1: Hmm.
0: Hani Greenwood, Vedat, ne Kerem, ne Oğuz. Merkezde böyle bir üçlü. İşte 3 stoper Mert, Skriniar, Ake, Semedo ve Archie Bekleri ya da senin sabah söylediğin Semedo'ya Oğuz gibi bir kanat beki kullanıp biraz daha hani, çünkü öbür türlü de 5-3-2 bu kadroyla oynayacaksan ileride çıkma şansın çok yok gibi.

0: Tabii. Ne merkezden çıkabilirsin, işte bekleri nasıl kullanacaksın, ileride bir Greenwood'un ayağına bakacaksın yine. O da çok mantıklı gelmiyordu. Şu anda 400 üzerinden gideceğiz herhalde.
1: Evet, dün İsmail Kartal'ın basın toplantısını Radyospor'dan canlı olarak yayınladık. İsmail Kartal'a Roma üçlü oynuyor, ona göre bir şey düşünecek misiniz diye bir soru geldi. İsmail Kartal da bu soruya hayır demedi. Roma'ya göre bir anlayış, hem sistem olarak hem strateji olarak özetle geliştirecekleri söyledi tecrübeli teknik adam. Bugün işte Yağız Sabuncuoğlu'nun hem Bartu Elmaz'ın hem de Mert'in başlayacağını söylemesiyle beraber bakalım Fenerbahçe nasıl bir dizilişle, nasıl bir kadroyla Roma karşısına çıkacak. Tabii büyük bir merak konusu. Roma bu sezona üst perdeden başladı. Şu ana kadar iyi işler yaptılar. Belki İsmail Kartal'ın dediği gibi tarihin en iyi Roma'sı değil ama iyi Roma'lardan bir tanesi olduğu kesin. Zaten Roma ekonomik anlamda da çok güçlü bir kulüp haline geldi. Satıldıktan sonra para konusunda bir sıkıntıları yok. Gasperini gibi Atalanta'yı nereden alıp nereye getiren bir teknik direktörü takımın başına getirdiler ve zaten o da ilk senesinde Roma'yı Şampiyonlar Ligi'ne geri taşımayı başardı. Bugün bayağı zor bir karşılaşma Fenerbahçe'yi bekliyor.
0: Sana
1: Bakalım.
0: bir soru sorayım. İsmail Kartal dedi ya, tarihin en iyi Roma kadrosu dedi. Fenerbahçe için aynı şey söylenebilir mi? Tarihin en iyi Fenerbahçe kadrosu diyebilir misin bu sezonki kadroya? Şey olarak değil ama oyun olarak düşünme. Kadro kalitesi olarak. Fenerbahçe de tarihin en iyi Fenerbahçe kadrosu değil mi? Ki Roma en iyi kadro değil bence. İsmail Kartal'ın söylediği gibi. Ama Fenerbahçe için şu anda tarihin en iyi Fenerbahçe kadrosu dersin. Tek tek baktığında. Ya bundan ötesi ne olacak?
1: Gasperini basın toplantısında tarihin en iyi Fenerbahçe kadrosu dese yadırgar mıydık?
0: Yadırgamazdık işte.
1: O zaman zaten sorunun cevabı da ortaya çıkıyor.
0: Değil mi yani Ederson, baksana işte Skriniar, Ake, Kante, Guendouzi, işte Asensio var sakat olsa da,
1: Greenwood,
0: Greenwood
1: Lukaku'su.
0: var, Vedat Lukaku'su, Semedo'su.
1: Evet.
0: Acayip bir kadro Fenerbahçe'ninki de tek tek baktığında.
1: Fenerbahçeli taraftarlar buna pek ikna olmuş değil ama.
0: Tabii ama bu dediğim kadro, ama kadronun iyi olması en iyi Fenerbahçe takımı olduğu anlamına da
1: Hem
0: gelmiyor.
1: genişliği, derinliği, rotasyonuna bakınca
0: Evet.
1: Fenerbahçeli taraftarların kafasında bayağı bir soru işareti var kadroyla alakalı olarak. Belki ilk 11 bazında net şekilde söylenebilir. Ama işte Fenerbahçe'de rotasyonu düşündüğünde Fenerbahçeli taraftarlar pek memnun gözükmüyor. Peki mesajlara döneceğiz ama ilk aramızı çok geciktirmeyelim. 14-13 saatlerimiz aramıza gidiyoruz. Aradan sonra Roma Fenerbahçe maçıyla devam ediyoruz.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-17 saatlerimiz. Mehmet Ünlü şöyle bir mesaj atmış. Galatasaray ile alakalı. Ama kısa bir parantez açıp parantez kapatabiliriz. 100 biriminiz olsa dünkü mağlubiyetin sebebini nasıl dağıtırsınız? Futbolcular, yönetim, hoca ve hakem.
0: Oo, çok iyi.
1: Nasıl dağıtırsın? Bugün yemekte sadece Galatasaray'ın penaltısı konuşuluyordu.
0: Vallahi mı? Ben
1: sadece Galatasaray'ın penaltısı konuşuluyordu. Bana sordular. Ben yayında ne dedim? Ben
0: basın.
1: penaltı değil dedim. Böyle
0: Evet.
1: penaltı bana uymuyor dedim.
0: Aynen.
1: Orada hepsine penaltı dedim, sinirlendirmek için hepsini. Hepsini ayrı ayrı. Tabii ki penaltı dedim. Net penaltı dedim.
0: O bizim arkadaş var
1: Hatta
0: mıydı?
1: he?
0: Bizim arkadaş var
1: Senin
0: mıydı?
1: arkadaş yoktu. Ama daha da sinirlendirmek için şey dedim. Jakobs'a kırmızı kart dedim. Böyle bakıyorlar
0: Oh.
1: falan, bu adam ne diyor diye. Bayağı trolledim yemekte.
0: Yukarıda kim şey geldi? Uğurcan hareketindeyken penaltı çaldı gibi bir şey
1: Yorum mu geldi?
0: söylendi. Orada hakem sence Jakobs'a mı çaldı
1: Jakobs'a
0: gerçekten?
1: çaldı canım.
0: Kart verdin peki?
1: Jakobs'a kart. Bilmiyorum. Bakayım mı?
0: Yok, bakacağım şimdi ben de. Eğer hani Uğurcan'a kart vermiş olsaydı herhalde VAR çağırırdı. Değil mi?
1: Olabilir tabii.
0: Uğurcan'ın çünkü herhangi bir müdahalesi yok. Yanlış bir tespit ama o pozisyonda kart dahi vermemiş mesela Jakobs'un hamlesine, Jakobs olarak
1: Ben
0: değerlendirilsin.
1: trollememi yaptım. O, şimdi onlar düşünsün.
0: Valla hakeme bir pay veririm ben burada. İyi bir
1: Tamam,
0: pay veririm.
1: 100 birimin var.
0: İyi bir pay veririm. Burada en büyük payı Okan Buruk'a veririm.
1: Teknik direktör kaç birime gitti?
0: çok zor ya.
1: Şu an bir kere önce kaça böleceğini bir matematiğini yapalım. Yönetim işin içine katacak mısın?
0: Katacağım. Hepsine katacağım. Tabii hepsinin bir payı var ki. Yani.
1: Futbolcular yönetim, hoca hakem.
0: Yani şu tam payı veremeyebilirim de en çok Okan Buruk, sonra hakem, sonra yönetim, sonra futbolcular diyorum ben.
1: Yönetim neden futbolculardan daha fazla sorumlu?
0: Çünkü yönetimin yaptığı transferler, orta sahaya özellikle işte net bir oyuncu alamaması, Leslie'nin bu maçta da güvenilmeyip, hani Lemina bile yok, Leslie'yi de oynatmıyor, Saray'ı oynatıyor. Onu söyleyebilirim. İşte sol stoperin geç gelmesi ve hazır olmaması, onunla ilgili bugün Ali Naci Küçüktü galiba diyordu, kilo fazlası olduğu söylenmiş. Hazır değil. İşte Deniz Gül geç geldi, onun da tam hazır olmadı. Okan Buruk da zaten söylüyor. O transferlerin gecikmesi. Bak işte ihtiyaç duydun hani Osimhen'in yokluğunda. Dün hani Leo da ilk 11 oynayabilirdi. O da geç geldi. O yüzden yönetime de bir pay veriyorum. Futbolculara da en son veriyorum. Sen nasıl veriyorsun?
1: Sen güzel dağıttın ya.
0: Okan Buruk bir. Hakem.
1: Güzel dağıttın.
0: İki. Hani kırmızı kart pozisyonu da var sonuçta ilk yarıda. Ona da verebilirdi. Hani takdirini hani, rakipten yana kullandı.
1: Çok fazla hani değiştireceğim bir şey yok burada bence. İyi yorumladım. Evet, devam edelim. Kapatalım parantezi. Şimdi maçlara bakalım. Ne demiş dinleyicimiz? Seattle'dan yazıyor dinleyicimiz. Fenerbahçe kağıt üzerinde iyi ama yaşlı takım demiş. Talisca kalsaydı top tutma, free kick şansı, gol atma, hatta penaltı aldırma şansı vardı. Şimdi bunlar azaldı. İsmail Kartal'ın hedefi bir puan olmalı demiş. Bu karşılaşmayla alakalı olarak. Onun dışında bakıyorum şöyle diğer mesajlara. Gölge Adam bence demiş, Türk takımları evinde kimle oynarsa oynasın, eğer çok iyi konsantre olursa yenemeyeceği takım yok. Ama full konsantrasyon lazım. Yani Fenerbahçe'nin full konsantre olmaması için ne sebep var diye o zaman ben size sorayım. Bir kulüp düşünün, 18 sene sonra ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak. Üstelik iç sahada oynayacak. Rakip zaten sizi motive edecek seviyede. Bir önceki maçta derbiyi kaybetmişsiniz. Motive olmanız için bir başka sebep. Hani burada motive olamayacaksan nerede olacaksın? Yani içerideki Antep maçında mı? Ama bence futbol full concentration'ı biraz geçti. Mutlaka diğer artıları da artık koymanız gerekiyor. Çünkü takımların organizasyonunu görüyoruz. Bizden daha kalite olarak düşük takımların organizasyonlarını görüyoruz.
0: Bu arada şeyi bir Talisca ile ilgili yorum geldi yani, o kalsaydı farklı şeyler yapabilirdi. Kesinlikle ben de katılıyorum. İrfan Can mesela onları yapamayacak bir futbolcu mu? Tabii ki Talisca kadar golcü bir oyuncu değil ama mesela İrfan Can da çok ekstra goller attı iyi zamanında. O İsmail Kartal'ın 3. dönemindeki İrfan Can çok ekstra goller atan bir İrfan Can'dı. Ama bu sezon o ekstrayı gösteremedi. Mesela geçen sezon biterken Talisca ile ilgili sence algı nasıldı? Kaçırdığı penaltıları düşün. Derbide kaçırdığı, işte puan kaybı yaşadığı iki maçta. Şimdi onlara tekrar bakıyorum, Göztepe ve Alanya. Talisca penaltılar kaçırdı. Çok kritik noktada ve taraftarın da bayağı tepkisini topladı ama
1: Galatasaray maçını da kaçırdı.
0: İşte Galatasaray ilk zaten söyledim. Orada kaçırdı. Diğer iki maçta öyle. Ama sonrasında attığı mesaj, paylaşım sosyal medyada çok pozitif bir şeydi. Hani tam içeriğini hatırlamamakla birlikte hani çalışarak bunları hani aşacağını söylüyordu. Nitekim yaz döneminden sonra da hazırlık döneminde, İşte ilk eleme karşılaşmasında yine Talisca farkıyla Fenerbahçe bu buralara kadar geldi diyebiliriz. O vazgeçmedi. İrfan Can da hani bu saatten sonra onun da çok çalışıp o algıyı değiştirmesi lazım. Onu İsmail Kartal'la bir önceki dönem yaptı. O zaman da beklentileri karşılamayan bir oyuncu olarak sezona başlamıştı. Önüne Cengiz alınmıştı. Ama İrfan Can formayı aldı, bir daha arkasına bakmadı. Şu anda da İrfan Can için bence bir fırsat var. Hani bir maç protesto edildi diye ben de hani bu maç başlamasını riskli buluyorum. Ama buradan dönecek olan da yine İrfan Can. Daha önce yaptı. yine yapabilir. O yeteneği her zaman var. O yetenek kaybolacak bir şey değil. Üzerine çalışmaya eklersen bence tekrar yine o seviyeye gelebilirsin.
1: Evet, ben de fırsat olduğuna %100 katılıyorum. Çok büyük fırsat var elinde. Bakalım değerlendirebilecek mi? Bayrampaşa'dan Ramazan, bir Beşiktaş taraftarıymış. Bu akşam Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. Çok heyecanlıyım. Çünkü bayağıdır gitmiyorlar. Fenerbahçeliler benim kadar heyecanlı mı acaba, yoksa ben mi abartıyorum?
0: Yok, heyecanlıdır, o kadar heyecanlı.
1: Fenerbahçeliler de heyecanlıdır. Şimdi öyle çok heyecanlı olmasa bile maç saati yaklaştıkça, maç başladıkça o heyecan tavan yapacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar eskiden 21.45'te başlıyordu. Şimdi 22 oldu. 15 dakika yüzünden mi Mert'in biyolojik saati şaştı demiş Mustafa Dürüst.
0: Şöyle, ben eskiden 10.30-11'de tabii yatmıyordum. O zaman benim için normal değil 21.45 seansı. Şu an daha erken yattığım için 21.45 de olsa benim için aynı şey olacaktı yani. 22 ile 21.45'in benim için farkı yok.
1: İstanbul'dan Cengiz, Ali abi dün Galatasaray maçına ben herkese bağırdım bas bas 3-1 biter diye. Kimse oynamadı, ben oynadım, aldık bir şeyler demiş. Güzel, böyle kendinize güvenin. Kendinize güvenin yaptığınız tercihlerde, söylediklerinizde. Kendi söylediğinizde de mutlaka oynayın. Sonra pişman olmayın. İddiada bunu hep destekliyorum ben. Bir maça herkesin düşündüğünden farklı bir şey düşünebilirsiniz. Tabii bunu hayalperestlik olarak görmeyin. Yani bir temeli olması lazım. Yani durup dururken de mesela bugün Bodo Bayern yenecek. Niye? İşte öyle hissediyorum. Değil. Bir dayanı olması lazım. Bir mantıklı açıklaması olması lazım. Ama eğer ona inanıyorsanız ondan sonra onu deneyin. Yani denemekten çekinmeyin. İnsanlara da söyleyin. O güzel bir şey. Ama tekrar söylüyorum, bir dayanağı olsun. Yani durduk yere hani vahiy geldi şey gibi olmasın. Bodo yenecek gibi olmasın.
0: Peki benim bugünkü tercihime ne diyeceksin?
1: Bayern Bodo maçındaki tercihine mi?
0: Evet.
1: Bayern Bodo maçında gördün nasıl mi? Görmedim.
0: Ha, görmedin mi?
1: Görmedim.
0: Maçta kendi kalesine gol olur dedim.
1: Ne olabilir?
0: 8'in üzerinde oran vardı.
1: O baskıyla beraber.
0: O baskıyla Bayern ki çöker. Bodo deplasmanlarda çok gol diyor zaten. Eleme döneminde de zaten 2'şer 3'er 7 deplasmanda zayıf rakiplere karşı. Bugün Bayern 6 gol atsa şaşırmam. Bir tanesi de kendi çarparak kendi kalesine olsa.
1: Bir tanesi de bir zahmet kendi kalesine olsun.
0: Olabilir gibi geldi. Mesela onu bugün sürpriz olarak denedim. Böyle bir sürpriz denemek istiyorum bu tarz günlerde.
1: Güzel. Şampiyonlar günlerinde. Dene, doğru zaten.
0: Bir temeli oturtmaya çalıştım ben de senin dediğin gibi.
1: Sadece öyle işte 2.5 üst 6 olur demek yerine alternatifler sunmak da önemli iddiada. Mert'in ve benim iddia tahminlerini iddia.com'da bulabilirsiniz. Uygulaması da var. Oradan da görebilirsiniz. Bugün ben Bayern Bodo maçına çalışırken Bayern'le ilgili şöyle korkutucu bir istatistik gördüm. Grup ya da lig aşamasında Allianz Arena'da oynadıkları son 38 maçta kaç galibiyet var?
0: 37.
1: 36 galibiyet, 2 beraberlik var. İnanabiliyor musun? Akıl almaz bir şey ya. 38 tane lig ya da grup maçı oynuyorsun. 36'sını kazanıyorsun. 2 beraberlik var sadece. Bugün gerçekten Bodo'nun işi, hani bundan bağımsız, bu sadece bir istatistik ama çok zor. Ben de tabii hani oranlar Bayern üzerinden gittiği zaman çok düşük. O yüzden başka bir şey bulmak gerekiyordu. Ben de herhangi bir oyuncu 2 gol atar dedim bugün. Aklıma o geldi yani. Olise, Kane, Luis Diaz varken tabii, eğer Bayern senin dediğin gibi tutturursa bugün bir tanesi en az 2 gol atar diye düşündüm. Ben de iddiaya onu yazdım. Bakalım. Halil Demir, Ali abi bana 100 birimi versen 100'ünü de beraberliğe yatırırdım demiş. Roma Fenerbahçe maçı, Roma maçı için.
0: Allah Allah. Biz 20 yatırdık yani Genco abiyle.
1: Sen de bu tercihlerden sonra, İsmail Kartal'ın söylediklerinden sonra orada bir değişiklik oldu mu?
0: Hiç.
1: Hiç olmadı.
0: Sıfır. Hiç yani etkilemedi Mert, Bartu, İsmail Kartal'ın açıklamaları. Ben de aynı. Yani ben Roma'nın kazanacağını düşünüyorum. İddiayı da öyle yazdım.
1: Bir başka dinleyici, sabahtan beri çok acımasız yorumlar görüyorum demiş. Galatasaray'la alakalı olarak. Ondan sonra başka bir yere bağlamış. O yüzden okumayacağım. Yani öyle başlıyor, sonra gidiyor. İroni yapmış orada yani. Galatasaray'la alakalı olarak. Anlıyorum ama şimdi uğraşmaya gerek yok onunla alakalı olarak. Bakayım Fenerbahçe maçıyla alakalı olarak, daha çok Galatasaray maçıyla

0: Bayağıdır önermiyorsun galiba onu.
1: Ne yazarım peki?
0: Ne kaldı geriye?
1: Ya favori bahsim kaldı. Seçeneğim kaldı.
0: Neydi senin favori seçeneğin?
1: İsmail Yüksek sarı kart görür.
0: Aa.
1: İsmail Yüksek kart görür, düzeltiyorum.
0: Kart görür ha.
1: İsmail Yüksek kart görür. Geçen
0: Güzel.
1: sezon baktım. İsmail Yüksek Avrupa Ligi'nde 8 maçta 537 dakika oynamış.
0: Hı.
1: 4 sarı kart görmüş. 537 dakikada.
0: Orada bir detay söyleyeceğim şimdi sana, tamam.
1: 4 sarı kart görmüş. Bugün maçın hakemi kim? Gil Manzano.
0: İspanyol hakemi, evet.
1: O da geçen yıl tüm kulvarlarda 33 maç yönetmiş. Ortalama 4,2 kart çıkarmış.
0: Her maç.
1: Ortalaması
0: Çok iyi.
1: 4,2. Şimdi bugün yoğun maç olacak. Pres, kavga, dövüş. İsmail bir kart görür diye düşündüm. Ben de öyle bir tercih yaptım.
0: Gidiş yolun iyi bence. Yani mantık yürütme
1: Yani hocam,
0: konusunda.
1: eğer bulamazsak da burada bize bir şey verirsiniz. 3,5'tan 4, 4,5'tan 5 gidiş yolumuzdan bir lütfen.
0: Ben şimdi şeye bakacağım. Bir şey dikkatimi çekmişti de.
1: Ne o?
0: Bu bahis haberleri çıktıktan sonra İsmail'in kart sayısı azaldı diye yorumlar vardı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. O aklıma geldi sen İsmail'in kartına bahis yaptım deyince.
1: Ha, görmedim onu.
0: İsmail o olaylardan sonra daha az sarı kart görüyor. O yüzden aklıma da o geldi bir taraftan. Yani İsmail açısından mantıklı ama son dönemde daha dikkat ediyor gibi kartlara.
1: Ya bugün de dikkat etsin tabii de.
0: E tabii.
1: Görürse iyi olur,
0: Görmesin
1: görürse
0: yani.
1: iyi olur benim için. Görürse fena olmaz. Tabii sarı kartta kalsın sadece. Bir Fenerbahçe taraftar dinleyicimiz Yakup tır şoförlüğü yapıyormuş. Bu akşam umarım demiş 3 puanla başlarız. Şampiyonlar Ligi müziğinin içindeki kelimelerin ne anlam ifade ettiğini acaba söyleyebilir misiniz demiş. Kadıköy'de işte yıllar sonra müziği dinleteceğiz. Her gün bunu da zaten yolda dinliyormuş bu şarkıyı.
0: Ha, bunu Şampiyonlar
1: Evet.
0: Ligi müziği şarkısı. Ben
1: Nasıl?
0: söyleyemem bu arada neyin ne anlama geldiğini de. Çok basit ama zaten şeyi. Onu biliyorum da ezberden söyleyemem.
1: Şey değil mi sadece zaten? Üç farklı dilde bunlar şampiyonlar demiyorlar mı? Başka bir şey yok benim bildiğim kadarıyla sözlerde.
0: Öyle mi? Bilmiyorum
1: Var
0: ben.
1: mı başka bir şey? Ha? Ben hep öyle baktım. Açtı şu an sesini.
0: Hı.
1: Bakarız şimdi tekrar. Şampiyonlar Ligi'nin sözlerini yazarız. Ben öyle böyle şey yaptım.
0: Yok, basit bir
1: Şey
0: şeydi
1: yapmadım
0: de ben
1: şimdi
0: de öyle
1: bunları.
0: aklımda bu bilgiye şey yapmadım, yer ayırmadım.
1: Böyle
0: Google'dan
1: bir şey yok
0: bakabileceğim bir
1: bende.
0: şey, Barış abinin stili. Kurtarayım bari.
1: Şimdi bakalım Fenerbahçe ile ilgili Cihan Fenerbahçe'nin bu sene bütün Avrupa karşılaşmalarında rakiplerini oynamış ve Fenerbahçe yenilmemiş. Bugün de Roma 2-0 yener dedim, hayırlısı demiş.
0: Güzel.
1: Böyle bir
0: Yedinci maç ama bu yani. Nereye kadar götürecek bunu?
1: Evet, bir başka dinleyicimiz de Okan Buruk istifa diye bir mesaj atmış. Peki araya gidelim. Saatlerimiz 14.33. 19.45 Fenerbahçe Kadıköy'de Roma'yı ağırlayacak. Roma çok formda geliyor. Fenerbahçe için de Mert Müldür'ün ve Bartu Elmaz'ın 11'de olması bekleniyor. Son haberler bunlar. Asensio yok, sakat, Guendouzi cezalı. Fenerbahçe'nin eksikleri bunlar. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Araya gidiyoruz. Aradan sonra Sporting Galatasaray maçı da buradayız.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. 14.36 saatlerimiz. Radyo Spor'da Şampiyonlar Ligi günü Fenerbahçe Roma ile açılışı yaptık. Sporting Galatasaray ile devam ediyoruz. Araya bir tuz biber olsun diye Bayern Bodo attık. Bugün başka karşılaşmalar da var. Onları da 22 seansında takip edebilirsiniz. Fenerbahçe maçından sonra o programı da yine ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Galatasaray Osimhensiz gitti Portekiz'e. Lemina yoktu yine Galatasaray'da. Abdülkerim'in gün içerisinde oynamayacağı yazıldı demek yanlış olmaz herhalde, değil
0: Yok,
1: mi?
0: yazıldı.
1: Yazıldı. Savunmada Jakobs'u tercih etti Okan Buruk ve Galatasaray

0: yine sezona çok iyi başlayan Sporting önünde deplasmanda aslında maç başlangıcını oldukça iyi yaptı. Golü buldu. Golden sonra iyi oyunu devam etti. Neredeyse ilk pozisyonda golü yedi. Ama ilk yarının bitimine kadar Galatasaray aynı ritmi tutturmayı başardı. Çok fazla net gol pozisyonu bulmasa da 1-1'ken Sané ile maçın kendi adına hani golden sonra en net fırsatını da yakaladı. 2-1'e getiremedi. İkinci yarı Galatasaray çok iyi başlamadı. Penaltı pozisyonu, sonra bir duran top, free kick, baraj hatası var mı, Uğurcan hatalı mı? Ama maç kısa süre içerisinde 2-1'den 3-1'e geldi. Ve 2-1'den sonra da 3-1'den sonra da tepki veremeyen bir Galatasaray gördük. Sen az önce hani 100 birimim olsa en fazla kim hatalıydı sorusuna Okan Buruk'la başladın. Okan Buruk herhalde sahaya çıkardığı 11'le değil, yapmadığı değişikliklerle senin gözünde o puanı kaybettiği diye
1: düşünüyorum. Tabii ikinci yarıdaki oyun, değişiklikler, maçın Sporting'e geçmesi ve Galatasaray'ın orada reaksiyon gösterememesi tabii ki hoca üzerinden okunur. Oyuncu grubunu yöneten bir teknik direktör var sonuçta. Devre arası da hani 15 dakika sürüyor. İlk 45 dakikadan sonra takımı tekrar motive edecek kadar bir vakti var Okan Burun, ama o ikinci yarıda beklenen oyun devam etmedi Galatasaray'da. O yüzden Okan Buruk üzerinden daha çok okuyorum. Hakemi bir numaraya almak genelde tercih ettiğim bir şey değil. Ama dün o da iki pozisyonda bence net şekilde maça etki etti. Etmese yine sanki maç Sporting'e kırılacak gibi gözüküyordu. O ayrı. Bence Galatasaray'ın bir şekilde gol yerdi. Ama daha çok tabii Okan Buruk üzerinden okumak gerekiyor. Bu arada sabah özetle ilgili sana söyledim ya, Altimira'nın pozisyonu yok. Maçın başında Sara'nın kaçırdığı pozisyonu da galiba özette konulmamış. Ben de unuttum o pozisyonu. Sonra gün içerisinde okuyunca tekrar aklıma geldi. O da net bir pozisyon Galatasaray. Yani bir sıfırdan hemen sonra kaçırıyor. Dakika 8.
0: Doğru, onu da söylemek lazım.
1: Yani tabii. Sara orada sağına çekiyor. Çok zayıf bir vuruş yapıyor. Soluna çekse ya da bir pas verse, takım arkadaşı var iki tane içeride. O da aslında net. Yani Sara'nın pozisyonu akıllarda kaldı. Ama Galatasaray orada da bir pozisyon buldu. Yani maç başlangıcı Galatasaray'ın duran toplarla baskı, taçla baskı, gol. İşte bu pozisyon, Sané pozisyonu birbirinden sonra. Galatasaray bir deplasmanda Şampiyonlar Ligi seviyesinde kendi evinde çok iyi olan bir takıma karşı bulabileceği pozisyonları buldu. Bence ilk yarı için denebilecek çok olumsuz bir tablo yok. Kalesindeki şut gördü. İlk yarı oyun bence ideal bir oyundu. Sadece sonuç gelmedi. Ama ikinci yarının başlangıcıyla birlikte Sporting'in biraz daha farklı olduğu, daha rahat gelebileceği hissettirildi. Orada da Emre Özcan'ın yine yorumuna denk geldim. İlk yarıdan farklı olarak Sporting'in de daha fazla uzun oynamaya başladığını, Galatasaray'ın o baskısını pasta çok kıramayınca, çok az kırdı, kırdığında gol attı ama genelde de kıramadı. Biraz daha uzun top denemeye başladığını, ki nitekim penaltıda bir uzun topun devamında geldi. Galatasaray'ın da buna çözüm üretemediğini söylemiş. Hani böyle veya değil, Galatasaray gerçekten Sporting'in oyununa bir çözüm üretemedi ikinci yarı. Değişikliklerin bir etkisi açıkçası çok olmadı, oyunu Galatasaray'a doğru getirmedi. O yüzden ikinci yarıdaki oyun, yani genelde Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi serüveniyle alakalı en büyük eleştirilen biri oyuncu değişiklikleri ve ikinci yarıdaki Galatasaray'ın oyunu fiziken düşmesi ya da mental olarak düşmesi. Daha çok fizik üzerinden eleştiriliyordu. Şimdi mental bir düşüş de söz konusu Galatasaray'da. O yüzden ikinci yarı kısmı bence Okan Buruk'a yapılacak en net eleştiri olur. Ama bu tabii yakıp yıkmak Okan Buruk'la olmaz demek de bilmiyorum. Tabii her zaman nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Fakat başlangıcı da aynı Okan Buruk, aynı Galatasaray takımı yaptı. Hani bu takımdan hiçbir şey olmaz değil. Bu takımdan bir şey olur. Ama tabii ki daha fazlasına ihtiyacı olacak Galatasaray'ın.
0: Ben daha çok şeye takıldım. Okan Buruk'un hani 2-1'den sonraki durumu anlatırken takım düştü, oyun düştü, karşılık veremedik, bir anlamda kırıldık demesi. Ama orada esas sorumluluk Okan Buruk'un bence. Yani takımın mesela neden o hale düştüğünü ikinci yarıda, sabah da söyledim, ikinci yarıda iki şut var sadece. Hı hı. Galatasaray'ın hani neredeyse pozisyonu yok. Sarı'nın şutu dışında, o Firki'yi dışında. Hı hı.